0: böylece dünya genelindeki çivit pazarında tam bir tekel kurmuştu. Ve Avrupa'nın mavi kumaşları olan talebi tarihindeki en yüksek noktasındaydı. Diğer milletler de bu pazara girmek için fırsat kolluyordu. Ve ironik bir biçimde İngilizlerin bir icadı onlara bunun yolunu gösterecekti.
1: 1800'lü yılların ortalarında William Henry Perkin sıtmanın tedavisi için kinin üretmeye çalışıyordu. Ve bu sürecin sonunda ilk sentetik boyayı icat etmiş oldu. Bu boya büyük talep gören mavi değil, mor renkteydi. Dünya buradaki potansiyeli gördü, bir alternatif bulmak için çalışmaya başladı.
0: 1860'larda Alman bir kimyacı olan Carl Hüman bu problem üstünde çalışıyordu.
1: Carl, mavi boyayı icat etmeye çalışan bir Alman şirketi için çalışıyordu. Sonuca birkaç kez epey yaklaştılar fakat sorun şuydu. Kimyasal yöntemle elde edilen boya doğal yoldan elde edilen boyayla finansal açıdan rekabet edemiyordu.
0: Carl, kimyasal bir madde olan anilini üretmeyi başardı. Buradaki iyi haber bundan çivit rengini elde etme konusunda belli bir başarı yakalamış olmasıydı.
2: Maalesef bu yöntem bunu doğal yoldan elde etmeye kıyasla sadece biraz daha ucuzdu. Onlara piyasayı gerçekten sağlayacak bir buluş gerekiyordu.
1: Carl, antranilik asit kullanarak daha iyi bir yöntem buldu. Fakat bu asidin üretimi yavaş ilerliyor ve düşük kâr getiriyordu.
0: Burada devreye Carl'ın meslektaşlarından biri olan Eugene Sepper giriyor. Bu adam hakkında pek bir bilgi mevcut değildir. Hatta bir tarih kitabında önemsiz bir işçi olarak bahsi geçmiştir.
3: İnsan egosunu sarsan bir şey değil mi?
0: Fakat yaptığı gaf, şirketi ve dünya üstünde birçok büyük etkilere yol açacaktı.
4: Eugene, laboratuvarında çalışmakta ve sentetik çivit elde etmek için Carl'ın reçetelerinden birini denemektedir.
0: Fakat bundan sonra olacakların çok büyük etkileri olacaktı.
4: Bazıları o sırada bir termometreyle ölçüm yapmaya çalıştığını, bazıları bileşimi karıştırdığını söyler. Fakat her şekilde Eugene termometreyi alıp sentetik çivit elde etmeye çalıştığı bileşimin içine sokar. Termometre kırılır.
1: Bu aşamada herhalde aman ne güzel bir malzeme daha heba oldu demiş olmalı. Olay şu ki bu kez çok ilginç bir şey olmaya başladı.
0: Termometredeki civa bileşkenin içindeki sülfürik asitle karıştı ve civa sülfat oluşturdu.
2: Civa sülfatın bu reaksiyon için harika bir katalizör olduğu ortaya çıktı. Böylece reaksiyon çok daha çabuk gerçekleşerek daha çok ürün elde etmeyi sağlıyordu. Bu bir pasta yapmak için malzeme karıştırırken 4 pasta yapmak gibidir.
5: Teşekkür ederim Greg. Çikolatalı en sevdiğim. Bir tane daha yapabilir misin?
0: Eugene'in kırdığı pot, sentetik çivitin, doğal çivitin üretim bedellerinin çok azına mal edilmesine olanak verdi. Seri üretim 1897'de başladı. Ve kot pantolonun yeni icat edilmiş olmasına denk gelen bu zamanlama gerçekten mükemmeldi.
1: İlk kot pantolonlar o devrin bu işe meraklı ilk mucitlerince üretilmiştir. Birinin ismini muhtemelen duymuşsunuzdur.
4: Adı Levi Strauss'tu.
1: Jacob, Levi'ın dostu olan bir terziydi. Bir gün bir kadın Jacob'a çözemediği bir sorunla geldi. Kadın Jacob'dan çok dayanıklı, neredeyse yok edilemez bir iş pantolonu yapmasını istedi. Jacob pantolonların dikiş yerlerine perçin ekleyerek onları aşırı sağlam bir hale getirmeyi düşündü. Böylece kot pantolonları ortaya çıktı.
4: Ve böylece bu yeni pantolonlar çıktı.
6: Hayır öyle değil.
4: Ağır işlerde çalışan herkes bunları kullandı. Kovboylar, madenciler.
0: Fakat bu durum tamamen değişmek üzereydi.
2: James Dean iyi bilindiği üzere asi gençlikte mavi bir kot pantolon giydiğinde birden ülkedeki tüm ergen gençler bundan bir tane edinmek istedi.
4: Bu yeni icat kot pantolon zaman sınavından başarıyla geçti. 150 sene sonra bile hala moda olmaya devam ediyor.
7: Bence kotlarım artık sıkıcı oldu. Gidip göz kamaştıran kotumu giyeceğim.
0: Kot kumaşları artık her yerde. Ve bunun nedeni sentetik kumaş boyasının kolay elde ediliyor olması. Fakat çivit üretiminin doğal yollar yerine insan yapısı yollarla üretilmeye başlamasının İngiliz egemenliğindeki Hindistan üzerindeki hayati etkileri oldu. 7000 kilometre kareye yakın arazi, ki bu Delaware eyaletinin yüz ölçümünden fazladır, çivit üretimine ayrılmıştı. Fakat Eugene'in yeni sentetik alternatifi doğal çivite olan talebi düşürdü ve Hindistan'ın çivit üretimi adeta yere çakıldı.
1: 1895'te Hindistan'dan yapılan doğal çivit ithalatı 9500 ton civarındaydı. Ve bundan sadece 10 yıl sonra bunun sadece çeyreğine düştü.
2: Çivit talebinin bu derece düşmesiyle birlikte Hindistan'daki çiftçiler gerçekten zorlanmaya başladı. Çünkü topraklarının en az %50'sinde indigo üreteceklerine dair zamindarlara olan taahhütleri halen geçerliydi. Ve artık bu üretimden hiç para kazanmıyorlardı ve bu yüzden çok şiddetli bir kriz dönemi başladı.
0: Toprakların kira bedellerini ödeyemeyen birçok çiftçi ailesi bir borç çemberine düşmüş oldu.
1: Ve isyan ettiler.
2: Ve bu Gandhi'nin Güney Afrika'dan Hindistan'a dönüşü sürecine denk geldi.
8: Mahatma Gandhi.
2: O çelimsiz görünüşlü fakat demir gibi bir ahlaka sahip bir adamdı.
8: O insanların uyguladığı şiddete karşı pasif direnişine devam ediyor.
2: Gandhi'nin eline ülkenin kuzeydoğu kesiminde yer alan Champaro bölgesinde yaşayan bir çivit çiftçisinden gelen ve onlara yardım etmesini isteyen bir mektup ulaşır.
0: Ve Gandhi de tam olarak böyle yapar. Çivit çiftçilerinin davası için mücadele etmeye başlar.
2: Bölgedeki İngilizler çok kişinin Gandhi'nin sözlerini dinlediğini bildikleri için son derece gerilirler. Ve oraya vardığında sivil itaatsizliği provoke ettiği gerekçesiyle onu tutuklarlar. Bu olay çiftçileri kızdırır ve çiftçiler sivil itaatsizlikle baş kaldırarak ciddi sorunlar çıkarmaya başlar. Gandhi serbest bırakıldıktan hemen sonra şiddet karşıtlığına dayalı Satyagraha adındaki ilk kendine has değişim metodunu uygulamaya koyulur.
5: Bu bir nevi dalgalanma etkisi oluşturur. Ve çok geçmeden Hindistan'ın tamamı İngiliz hakimiyetine karşı çıkmak üzere bir araya gelir.
0: Böylece çivit kriziyle başlayan bir hareket patladı ve İngiliz hakimiyeti üstündeki basınç olağanüstü arttı. Ve daha sonra 1947'de Hindistan bağımsızlığını kazandı. Ve bu ülke o zamandan beri bir daha asla ardına bakmadı.
9: Son 50 sene içinde Hindistan tamamen değişti.
0: Okuryazarlık oranı %34'ten 74'e çıktı.
9: Hindistan böylece dünyanın en büyük ekonomik sistemlerinden birine dönüştü. Kendi uzay programları var ve küresel güç olma yolunda hızla ilerliyor.
0: Yani Eugene Sapper'ın Almanya'daki bir laboratuvarda yanlışlıkla kırdığı bir termometre bir olaylar zincirini tetikleyerek Hindistan'ı kolonizasyonun boyunduruğundan kurtarmıştır.
10: Asıl olay şudur ki bunların tamamı birinin bir kimyasal karışımın içine civa düşürmesiyle başlamış olması.
0: Daha sonra patlayan toplar sorunu.
10: Burası vahşi batı. Bir top patladığında herkes silahını çeker.
0: Ve katil sosis zehrinin laneti.
1: Bu toksin insan ırkının bildiği en tehlikeli kimyasal maddedir.
0: Fakat bunlardan önce. 4000 seneden uzun bir süredir yargı mahkemeleri düzenlendiğini biliyor muydunuz? Fakat o zamandan beri bir zanlının hüküm giymesi mahkemede sergilenen dramatik performanslara bağlıdır.
2: Birkaç asır önce adli tıp bilimi daha bir bilim bile değildi. İnsanlar bir nehirde bir ceset bulduğunda o kişinin boğulduğu varsayılırdı. Cesedin kafasında bir iz olsa bile yuvarlanırken bir yere çarptığı düşünülürdü. Kanıtların analitik bir biçimde incelenerek size bir dava hakkında ciddi bir neticeye varma imkanı vermesi konsepti mevcut değildi.
11: Bir dakika. Gözleri buna benziyordu.
12: Bir gözünde bant var gibi gelmişti.
13: Kemik çerçeveli gözlük takıyordu galiba.
14: Beni düşürdüğünde burnunun üzerinde bir bandaj var gibi gördüm.
0: Adli tıp dünyasındaki en büyük gelişmelerden biri parmak izi eşleştirmeydi.
5: Ellerimize bakınca parmak izleri olduğunu görürüz. Böyle helezonlar vardır. Ama çoğu kişi bunların bireylere özgü olduğunu bilmez.
0: 1980'lere dek parmak izlerinin suçla savaşta önemli bir yöntem olduğunu fark etmeyecekti. Ve bunu ilk anlayan kişi o sırada Japonya'da medikal bir görev için bulunan İskoç bir doktor olan Henry Fultz oldu.
5: Bir gün bir dostuyla birlikte arkeolojik bir kazı alanını ziyaret etmeye karar verir. Bölgede güzel çömlek parçaları keşfederler.
2: Çömleklerden birinin üstünde iyi korunmuş bir parmak izi olduğunu görür. Bu çok ilgisini çeker.
5: Henry üstünde parmak izi olan bu çömleklerden ilham alır ve biraz mürekkep bularak sırf farklı varyasyonları var mı görmek için kendinin ve tüm meslektaşlarının parmak izlerini çıkarır.
0: Henry her bir bireyin parmak izlerinin eşsiz olduğunu fark edince daha da şaşıracaktır.
15: Her birini analiz ederek farklarına bakar. Böylece bunlara bilimsel açıdan bakan ilk insanlardan biri olmayı başarır.
0: Parmak izleri, embriyonun elleri ana rahminde etrafındaki ortama değerken oluşan sürtünme ile oluşur. Bu yüzden tek yumurta ikizlerinin bile parmak izleri farklı olacaktır. Ve bu izler hayatımız boyunca değişmeden kalır. Bir hırsızlık vakası cereyan ettiğinde Henry Fulce'un parmak izi koleksiyonu derhal işe yarar.
2: Hastanede bir alkol şişesi kaybolduğunda bazıları arkadaşını suçlar.
16: Adam çok sıra dışı görünüyordu.
15: Beher kaplardan biri üstündeki parmak izlerini bulur ve yapanın arkadaşı olmadığını kanıtlayabilir. Arkadaşı zanlı olmaktan çıkar ve neticede suçlunun kim olduğunu parmak izlerinden tespit ederler.
0: Oz bu vakada başarılı olmasının ardından parmak izlerinin suçla savaşta başarılı bir enstrüman olarak kullanılabileceğine ikna olur. Ve bu yeni keşfini İngiliz polis teşkilatına sunar. Ki emniyet müdürlüğü yetkilileri onu tamamen görmezden gelir. 2 yıl sonra Hindistan'da görev yapan bir devlet memuru bu fikri tekrar gündeme getirir ve nihayet parmak izleri kullanılmaya başlar.
15: Aslında Charles Darwin'in kuzeni bunun üzerinde epey araştırma yapmıştı ve parmak izi konusunda yanlış yapma olasılığının 64 milyarda bir olduğunu buldu.
0: Günümüzde dünyada neredeyse 8 milyar insan yaşadığı düşünülünce bu oldukça iyi bir olasılık.
2: Bu teknik 100 sene boyunca tanımlama açısından en iyi tekniklerden biri olarak kabul edildi.
0: Peki bir suç mahallinde hiç parmak izi yoksa ne olacak? Buradan Ronald Reagan Beyaz Saray'da başkan, Gorbaçov'un Sovyetler Birliği'nin lideri olduğu ve lahana bebeklerin dünyanın her yerinden vitrinleri süslediği 1984'e gidiyoruz. İngiltere'de Alec Jeffries artık herkesin aşina olduğu fakat o zamanlar bilinmeyen DNA molekül parçacıklarıyla deneyler yapmaktadır.
5: O zamanlar DNA'dan ne kadar çok bilgi edinilebileceği pek bilinmiyordu.
0: O zamanlar deneylerin büyük kısmı DNA'nın ne kadar bilgi taşıyabildiği üzerineydi. Fakat Jeffries daha çok DNA'nın akrabalar arasında ne kadar fark edebildiğiyle ilgileniyordu.
2: Böylece teknisyeninden ve teknisyenin ailesinden DNA örnekleri, bir maymun, bir sığır ve bir bitkiden DNA örnekleri aldı.
0: Bu korkunç bir Frankenstein deneyi gibi görünüyor olsa da... Öyle değil.
2: Amacı DNA'ları kıyaslamaktı. DNA çıplak gözle görünmez. O yüzden üstüne radyoaktif sondalar ekleyerek materyali fotoğrafik bir plaka üstüne yerleştirerek neleri açığa çıkaracağını görmek için orada bırakır.
14: Bunun 1 milyon sene sonra bile işe yarayacağını sanmıyordum.
0: Evet, bu pek umut verici değil Alec ama plakalardaki reaksiyona göz atmak üzere hafta sonu laboratuvara döndüğünde...
5: Plaka üstünde noktalar olduğunu görür ve olamaz berbat ettim diye düşünür.
0: Durum deneyi bir felakete dönüşmüş gibi görünmektedir. Fakat birkaç dakika sonra jeton düşer.
2: Bazı desenler olduğunu fark eder ve bitkinin DNA'sının hayvanlarınkinden çok farklı olduğunu görür. Ama en önemlisi teknisyenin DNA'sı ebeveynlerininkine çok benzerdir ve esasen bunun bir kombinasyon olduğunu görebilir.
0: Deney beklenmedik bir biçimde DNA'nın sadece farklı türlerde değil, her bir bireyde de belirgin bir desene sahip olduğunu ortaya koyar. Ve bu kişisel bir barkod gibi eşsizdir.
14: Elbette bu desenlerle sadece bireylerin kimliğinin tespiti değil, ayrıca aile akrabalık ilişkileri de ortaya koyulabiliyor. Ve bunu gördükten sonra bunun çok hızlı ilerlediğini düşünüyorum.
5: Ve bundan sonra herkesin DNA'sının ne kadar belirgin ve eşsiz olduğunu anladı.
17: Alec Jeffries, genetik materyal olan DNA ile nasıl parmak izleri kadar çeşitli olan basit desenler üretebileceğini keşfetmiştir.
0: Ve bunlar zamanın başlangıcından beri bedenimizdeki her hücrenin içinde gizlidir. Herhalde bunun nasıl işlediğini merak ediyorsunuzdur.
1: En temel şekliyle sevgili Watson.
0: Aslında pek sayılmaz. Bunlar oldukça karmaşıktır. Ama hevesini sevdim.
2: DNA sadece 4 alt birimden oluşur. Ve bu alt birimleri harflerle sembolize ederiz. G, C, A ve T. Şimdi bunların sırası onları eşsiz yapan şeydir. Bunlar komple bir kitap meydana getiren harfler ve kelimeler gibidir. Sadece belli sayıda harf kullanılsa da olasılıklar sonsuzdur.
15: DNA bir kişinin karakteristik özelliklerini tanımlayan, farklı genleri oluşturan, farklı proteinler meydana getirmekle yükümlüdür. Mesela kahverengi saç, sarı saç, mavi gözler, kahverengi gözler gibi. Ve DNA'nın bir zamanlar çöp DNA olduğunu düşündüğümüz bir kısmı var ki bu aslında insanları tanımlamada çok faydalı.
0: Bu çöp tabir edilen alanlar bireyler arasında büyük farklar ortaya koyar.
2: Benimki seninkinden çok farklı olabilir. Çok tekrarlanan desenler olabilir mesela. Mesela GCA, GCA, GCA gibi. Bu böyle devam edebilir. Bende bir dizide bunlardan 10 tane varken bir başkasında 30 tane olabilir.
0: Çöp DNA içindeki bunu tekrarlayan desenleri kıyaslayacak olursak, bilim insanları son derece büyük bir isabetle kimin kim olduğunu tespit edebilir.
2: Herhangi iki kişinin tamamen aynı DNA'ya sahip olması şansı astronomik ölçüde azdır.
5: 575 trilyonda bir.
0: Ve günümüze gelene dek dünyada sadece 107 milyar insan yaşadı. Yani DNA'nı sadece günümüzde yaşayan insanlara değil, yaşamış hiç kimseye uymayacaktır.
5: Bir gece Alec ve eşi Susan, Alec'in keşfi hakkında konuşuyorlardı.
4: O sohbeti duvarda dinleyen bir sinek olmayı isterdim.
3: Tatlım, bugün DNA bazlı parmak izini keşfettim.
5: Susan'ın aklına DNA bazlı parmak izi yöntemini göçmenlik vakalarında ve özellikle aileyle ilgili vakaların çözümlenmesinde kullanmak mümkün olabilir mi sorusu geldi.
0: Böylece bir sonraki Mart ayında Alec yeni keşfini test etme şansı buldu. Andrew adındaki bir gencin İngiltere'ye girişi engellenmişti.
5: Çocuk İngiliz vatandaşıydı ve annesi hemen yanındaydı. Fakat Andrew annesine teyze diye hitap ediyordu ki bu onların kültüründe normaldi. Fakat sınır kontrol memurları pasaportunun sahte olduğunu düşünerek onu Ghana'ya geri göndermeye karar verdi.
15: Alec, Andrew, annesi ve kardeşlerinin DNA bazlı parmak izlerini kıyasladı.
18: İlk bantta hemen fark edeceğiniz şey şu, genetik karakteristik doğrudan annesinden geliyor. Şurada annesinden gelen bir genetik kod daha var.
2: Bu onun kendinin ve ailesinin dediği kişi olduğunun kanıtıydı ve müthiş bir başarıydı.
15: Bütün haberlerde, gazetelerde, medyada yer aldı. Kendimizi tanımlamanın bu yeni yöntemi konusunda herkes çok heyecanlıydı.
18: O kadıncağızın yüzüne bakmak beni diğer her şeyden fazla tatmin etti.
5: Çok geçmeden polis teşkilatı Jeffries'den bazı suçların çözümünde yardım istedi.
0: Öğrenci bir genç kızın öldürüldüğü bir vakada yardımını istediler. Bu cinayetin 3 yıl önce işlenen bir başka cinayetle bağlantısı olduğu sanılıyordu. Polis katili yakaladığından oldukça emindi ve Alec'in onun suçlu olduğunu kanıtlamasına güveniyorlardı.
15: Şüpheli, öğrenme güçlüğü olan 17 yaşındaki bir delikanlıydı. Polis zanlının olduğundan emindi. Bütün veriler toplanıp Alec'e gönderildi.
19: Jeffries ve ekibine her iki olay yerinden toplanan örnekler teslim edildi. Olayın tamamı bu çığır açan çalışmanın neticesine bağlıydı.
0: Polisler haklıydı. Her iki olay yerinden alınan örnekler uyuştu. Fakat Jeffries'in testleri iki suçun da bu genç zanlı tarafından işlenmediğini ortaya koydu. Onun DNA bazlı parmak izi tamamen farklıydı.
15: Polisler buna inanmadı. Testlerin birkaç kez tekrarlanmasını istediler ve her seferinde sonuç genç zanlı adına negatif çıktı. Kanıt burada değildi.
0: Bu ergen delikanlı tarihte DNA analiz yöntemiyle temize çıkan ilk insan oldu. Bu keşfin ardından geçen 35 yıl içinde DNA bazlı parmak izi yöntemi çok şaşırtıcı biçimlerde kullanıldı.
5: Havyarın ve bazı içeceklerin otantikliğinin testinde kullanılıyor.
2: Hatta vahşi yaşam adli tabipleri tarafından belli materyallerin illegal biçimde veya usulsüzce alınıp alınmadığının araştırılmasında bile kullanılıyor.
0: Bu yöntemin Jeffries'in öngöremediği kullanım biçimlerinden biri de suç mahallinde kanıt tespiti için değil de Londra şehrinin köpek dışkısından temizlenmesi için kullanılması oldu.
15: Evcil hayvanınızın dışkısını temizlemediğinizde sizin kim olduğunuzun anlaşılması için hayvanınızın DNA'sının gönderildiği tesisler var artık.
20: İngiltere'de hayvanlara mikroçip takılması zorunlu ve buna DNA tanımlamasının da eklenmesi için bir hareket mevcut. Bu sıradan doğal bir adım.
0: Bir hareket mevcut. Kelimeleri güzel kullanıyorsunuz. biliyorsunuz bayım. Ve bu çalışmaların tamamlanması için Alec Hick'i kadar büyük bir beyine de gerek yok.
15: Kazara yapılan bu buluş hepimizin hayatında etki yaptı. Bu insanlar bir canlı türü olarak evrilirken sadece yakın değil, uzak geleceğimiz için de çok önemli diyebilirim.
0: Daha sonra bu zehir develeri daha mı çekici kılıyor?
2: Bilmiyorum, deve güzelliği konusunda uzman değilim. Bunda kararı sana bırakıyorum.
0: Ama önce bu. Artık bir plastik çağında yaşıyoruz. Peki bu malzemenin Kazara keşfedildiğini biliyor muydunuz? Bu öykü 1860'larda başlıyor. Michael Phelan bir süperstardı. Profesyonel bir bilardocu ve bu oyunun tutkulu bir elçisiydi. Fakat bir de sorunu vardı. Bilardo topları için yeni bir malzeme bulması gerekiyordu.
10: Fillerin katledilmesine içi hiç razı gelmiyordu. Bu yüzden bilardo topları için fil dişi yerine başka bir malzeme bulacak olan kişiye 10 bin dolarlık bir ödül vereceğini ilan etti.
1: Bu bugünün parasıyla çeyrek milyon dolara denktir.
10: Bu çok para.
0: Bekle bekle, biraz geri alalım. Toplar neden yapılıyor demiştik?
10: Fil dişi. Ve bu malzeme adı üstünde fillerin dişlerinden elde edilir. Bunlar aşırı iri, devasa dişlerdir. Ve devasa derken tam anlamıyla kullanıyorum. Bunlar 80 kilogram veya 175 pound ağırlığına dek ulaşabilir. Bu tam yetişkin bir kangurunun ağırlığı kadar.
0: Fakat hepimizin bildiği üzere doğada tamamen mükemmel bir şey yoktur. Hayır, sen bile.
3: Fil dişi esasen hayvan kaynaklı bir üründür. Her bir topun farklı bir yoğunluğu oluyordu.
10: Fil dişinin bir diğer dezavantajı da şuydu. Tıpkı insan dişi gibi içinde dişin yumuşak kısmı ve sinirlerin bulunduğu bir kanal vardı. Yani fil dişi bir bilardo topunun içinde bir kanal bulunur. Bunu abanoz ağacıyla doldururlar. Bu yüzden bazı bilardo toplarının üstünde bir nokta bulunur. Bu noktanın oluş nedeni işte budur.
0: Günümüzde bilardonun o zamanlar ne derece popüler olduğunu düşünmek zordu. İç savaş zamanında bile basında bu oyunla ilgili haberler yer alıyordu. Bu oyun Batı dünyasının en popüler eğlencelerinden biriydi. Sadece Chicago'da 830 adet bilardo salonu mevcuttu. Ve tüm bu bilardo masalarına top lazım olduğundan fillerin nüfusu giderek azalıyordu.
3: Her fil dişinden 3-4 adet bilardo topu çıkar. Yani sırf İngiliz piyasasına mal tedarik etmek için her sene 12 bin fil katlediliyordu. Buna Amerikan ve Avrupa pazarları da eklenince bu türün ortadan kalkma tehlikesinin olduğu kesindir.
0: Dünyanın en büyük kara hayvanının nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyaydı ve yeni bir malzeme gerekiyordu.
10: Fil dişinin yerine geçmesi için benzer niteliklere sahip bir malzeme gerekliydi. Özellikle aynı yoğunluğa sahip olmalıydı. Böylece aynı ebatta tamamen aynı ağırlığa sahip olur. O zamanlar bir bilardo topunun ortalama ağırlığı yaklaşık 200 gram kadardı ki bu bir hamsterın ağırlığı kadardır.
0: Neden ölçüleri hayvanlar üstünden belirliyoruz ki? Neyse, bilardo süper yıldızı Michael Phelan'ı hatırladınız mı? 1863'te bilardo topları için fil dişinin yerine uygun bir malzeme bulacak olan kişiye yüklü bir ödül vereceğini gazete ilanlarıyla bildirdi.
3: John Hyatt adındaki bu kişi bir baskı ustasıydı. Bir kimyacı veya bilimle uğraşan biri bile değildi. Fakat gazetedeki yüksek ödül vaat eden ilanı görünce belki buna bir çözüm bulabilirim dedi.
1: John, talaş tozu ve kağıdı tutkalla birleştirdiği deneyler yaptı. Bunlar pek başarılı olmadı. Ve bir gün her nasılsa kendini kesti.
10: Hemen ecza dolabına yönelip kolodyum denilen bir antiseptik kullandı. Bunu kesik parmağına dökerken kazara etrafa da döktü. Ortalık batmıştı.
3: Zavallı yaşlı John için her şey ters gidiyor gibiydi. Ta ki antiseptiğin sertleştiğini görene dek. Bu neden olmuştu? Kolodyum esasen eter ve alkolle karışarak sıvı haline gelen selüloz nitrattır. Ama eter ve alkol buharlaşınca geriye sadece sert malzeme kalır.
10: İşte bu bir öreka, yani buldum anıydı. Bir dizi kazara olan olay sonucunda yeni bir malzeme keşfettiğini anladı.
1: Bu malzeme bilardo topu sorununun anahtarı olabilirdi.
0: Bu yeni malzemenin potansiyeli vardı fakat gerekli şekil verilemiyordu. Ve bu yapılmazsa bir işe yaramayacaktı.
1: Büyük ödül parasının motivasyonuyla John araştırmaya devam etti. 7 sene boyunca bu malzemeyi kalıba dökülebilir hale getirmek için nasıl modifiye edilebileceğini araştırdı.
10: John bu projeye her şeyini verdi. Aradığı şey bu sert malzemeye eklenerek kalıba dökülebilir hale getirecek bir katalizördü. Ve neticede kafur ağacından elde edilen kafuru akıl etti.
0: Kafur merhemler naftalinlerde kullanılan bir materyaldir. Neden bu kadar aradığına şaşmamalı. Ama şansına tüm projesini naftalin netip rafa kaldırmak zorunda kalmadı. Her neyse kafur selüloz nitrat moleküllerinin ayrılmasını sağlar.
10: Soğumuş spagettiyi düşünün. Hepsi birbirine yapışıp bir yığın oluşturur. Ama buna yağ eklenirse spagettiler etrafa yayılıp hareket eder hale gelirler.
1: Kafur, selüloz nitrat içindeki bağların bir kısmını kırarak aşırı sert bir materyali şekil alabilir hale getirir. Buna biraz ısı ve basınç ekleyerek mükemmel ağırlık ve yoğunluğa sahip bir bilardo topu üretmeyi başardı. Bu malzemeye selüloid adını verdi ki bu bugün bildiğimiz tüm plastik türlerinin özüdür.
0: Fakat selüloid fil dişi kıtlığını aşıp muhtemelen filleri yok olmaktan kurtardığı halde mükemmel değildir.
3: Maalesef yeni toplar birbirine çarptığında
0: ki oyunun amacı da budur.
3: Arada bir patlıyorlardı.
10: Selüloz nitratın doğası TNT'ye benzerdir. Buradaki ne nitratı temsil eder. Bu nitrat son derece yanıcı ve dengesizdir. O yüzden bir çarpışma olduğunda egzotermik reaksiyona girer.
0: Sürpriz olmayan bir biçimde topların bu patlama eğilimi insanları endişelendiriyordu.
10: Bir gün John, Colorado'da bir bilardo salonu sahibi olan bir adamdan bu topların patlamasıyla ilgili küçük bir sorun olduğuna dair bir mektup alır. Hayır. Bu topların patlaması değil ama burası Vahşi Batı. Bu toplardan biri patladığında herkes silahını çekiyordu. Derken bir bakıyorsun, silahlı bir hesaplaşmanın ortasında kalmışsın.
0: Bu sorun 37 yıl sonra 1907'de günümüzde hala kullandığımız reçineden yapılma topların icadıyla çözüldü. Tarih, John'un ödülü alıp alamadığı konusuna net değil. Ama aslında bunun bir önemi de yok. O ilk ticari plastiği bulan kişi oldu.
3: Selüloid plastiğin tesadüfen keşfi, üretim açısından tamamen akıllara durgunluk veren bir olaydı. Her türlü ürün için yepyeni fırsatlara kapı açtı.
0: Taraklar, takılar, el aynaları, bıçak sapları, süs eşyaları, yakalar, manşetler, zarlar, oyuncaklar.
8: Bu malzeme kalıplara dökülerek makine gücüyle ürünlere dönüştürülür.
0: Selüloid şimdiye kadar üretilen ilk polimerdir ve etkisinin boyutları ölçülemez. Pek çok bilim insanı onun büyük potansiyelini gördü ve reçetede ayarlamalar yapmaya başladı.
1: Polimerler tekrarlanan bir birimden oluşan gerçekten uzun moleküllerdir. Bu biraz zincirin halkalarına benzer. Bunlar ne için kullanmanız gerektiğine göre kimyasal olarak daha yumuşak veya daha sert, daha güçlü veya daha hafif olacak şekilde değiştirilebilir.
0: Bu özellikler, bu harika malzemeyi çevremizdeki dünyayı dolduran pek çok şey için bu kadar kullanışlı kılan şeydir.
1: Plastikler her yerde. Sıradan bir günü ele alalım. Uyanıyorsun, telefonun fişini şarjdan çekiyorsun, kalkıyorsun, diş macununu tüpten sıkıyorsun, dişlerini fırçalıyorsun.
0: Evet, sanırım manzarayı kavradık.
1: Ve eve gidip yemek yapıyorsun.
0: Ha, devam ediyor.
1: Uykun geliyor, yatağa gidip ışığı kapatıyorsun. Bir sürü plastik. Hem de her gün.
10: Günümüzde varlığını bile bilmediğimiz gizli plastikler var. Bunlar süngerlerin, sakızların, bebek mendillerinin, kahve fincanlarının içinde. Yani demek istediğim her yerdeler.
0: Plastikler sadece evlerimize girmedi. Tıp dünyasında da devrim yarattılar.
3: Kullanımı güvenli kalp kapakçıkları, tam oturan protezler imal edildi. Hatta doktorların ve hemşirelerin kullandığı eldiven, şırınga gibi şeylerin hepsi plastikten yapılıyor.
6: Ateşleme başlıyor. Roket kalktı.
0: Plastikler o kadar çok yönlü ve esnektir ki insanlığın uzaya çıkmasını bile sağladılar.
20: Kalkışı tamamladık, atmosferin dışına yol alıyoruz.
0: Aslında plastik olmasaydı Neil Armstrong Ay'a ayak basamazdı.
21: Bu bir insan için küçük ama insanlık için büyük bir adım.
10: Plastikler astronotların vizörlerine ve kaslarının diğer parçalarına entegre edilmiştir. Uzay kıyafetlerinin tamamında onları vücutlarından uzak ve güvenli bir sıcaklıkta tutmak için borular bulunur. Yani plastikler kelimenin tam anlamıyla başımızın üstünde, dünyanın yörüngesindedir.
0: Plastiğin bu kadar harika bir şey olmasının nedenlerinden biri de inanılmaz derecede dayanıklı ve neredeyse yok edilemez olmasıdır. Ama bu aynı zamanda onun sonunu hazırlayan şey.
1: Plastiklerin çözülmesi çok zordur. Şimdiye kadar yapılmış herhangi bir plastiğin günümüze kadar varlığını sürdürdüğü düşünülüyor.
10: Yapılan araştırmalara göre 2015 yılına kadar yaklaşık 9 milyar ton plastik ürettiğimiz hesaplanmıştır.
2: Ve bu çok berbat bir konsept. Çünkü toprakta, okyanuslarda, çöplüklerde öylece kalacak. Yani hiçbir yere gitmiyor.
0: Ama sorun değil, çünkü onu geri dönüştüreceğiz, değil mi? Çünkü altta üçgen şeklinde küçük oklar var, değil mi?
3: Aslında süreç karmaşıktır. Gerçekten pahalı. Nihai ürün kalitesizdir. Ve aslında bu gerçekleşmiyor. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Buradaki acımasız ironi şu ki, filleri zar zor kurtarabildik ve bunu yapmak için üretilen harika madde aslında gezegeni yok ediyor.
0: Ancak bir umut var. Araştırmacılar plastik sorununu çözecek bir çözüm bulmak için son sürat çalışıyorlar.
1: Neyse ki bilim her zaman yenilikçi çözümler üretir. 2017'de bazı Pakistanlı bilim adamları plastiği tamamen parçalayabilen bir mantar buldular.
3: O zamandan bu yana plastik parçalamaya can atan yaklaşık 50 mantar türü mevcut gibi görünüyor.
10: İşte bugün buradayız. Hayatımızı değiştiren bir süper buluşa sahibiz. Ortada büyük bir sorun olabilir. Ancak artık teknik ilerlemeler sayesinde bu sorunu hafifletecek çözümlerimiz var. Henüz sonuca varmadık. Daha gidecek çok yolumuz var. Ama hedefe varacağımıza inanıyorum.
0: Bu hikaye sosislerle başlıyor.
3: Nefis.
0: Alman sosisleri.
5: Yani Viyana usulü mü?
0: Aynen öyle. 18. yüzyılın sonlarında güneybatıda bulunan Württemberg Krallığındayız.
3: Sahneyi hayal edin. Güzel mekanlar, pudralanmış peruklar.
0: Ancak ülkede insanları yavaş yavaş öldüren garip bir hastalık var. Ve bu durum onların diyetleriyle bağlantılı gibi görünüyor.
3: Normalde sosisleri nefes alma ve yutma güçlüğü, çift görme ve ölümle ilişkilendiremezsiniz. Ama olan tam olarak bu. Bu sosisler Frankfurter usulünden çok Frankenstein'e benziyor.
0: Bu noktada resme bölgenin başsağlık görevlisi Justinus Körner giriyor.
2: Körner gelir ve bu kişilere bakmaya başlar ve diğer zehirlenmelerden farklı olarak kasların çalışmasının durması nedeniyle bunun kas kontrolü sorunu olduğunu fark eder.
0: Körner bu felce neden olan toksini tanımlamayı başarır. Buna Latince sosis anlamına gelen kelimeye ithafen botulus adını verir. Ama vaka araştırdıkça merakını daha çok cezbetmeye başlar.
3: Doktor Kerner'in zihni senden ve benden biraz farklı çalışıyordu. Biz olsak aman tanrım şu sosislerden uzak duralım diye düşünürdük ama o, bu ilginç. Belki sosislerin içinde bizim yararımıza olabilecek bir şeyler vardır diye düşündü.
0: Kerner yıllardır zehrin tıbbi kullanım olanaklarını araştırdı. Ama bu çabaları boşa gitti. Nörotoksini üreten bakterilerin doğru bir şekilde tanımlanması için bir 70 yıl daha geçmesi gerekecekti.
2: Clostridium botulinum. İnsanların bildiği en ölümcül toksini yapan şey.
15: Böylece bu bakterinin aslında gıdalarımızın çoğunun yetiştiği toprakta yaşadığı ve çoğaldığı ortaya çıktı.
3: İşini yapabilmesi için bulunduğu ortamda oksijen olmaması gerekiyordu.
8: İşte bir örneği.
2: Bakteri teneke kutu gibi bir şeyin içine girerse bol miktarda besin alır ve tabii ki anaerobiktir ve bunlar onun için mükemmel koşullardır. Büyük annemin bana ne zaman bir kutu açsa şişkin olup olmadığını kontrol ettiğini ve içi boş bir ses çıkarıp çıkarmadığını anlamak için kapağını kapattığını söylediğini hatırlıyorum. Çünkü onun küçüklüğünde biri bu şekilde zehirlenebilirdi.
8: İşte Haçan, yeni yemekler yapıyoruz.
0: Bozulmuş yiyecekleri yiyecek kadar şanslısanız bu kötü bir haber. Çünkü botulizm toksini sinirlere ve kaslara saldırıp onların düzgün çalışmasını engelliyor.
2: Vücudumuzdaki yaklaşık 600 kas ve bunların çoğu beynimizin nöromüsküler kesişim noktasında kaslara mesaj gönderip onlarla iletişim kurmasını sağlayan sinyallerle işliyor. Eğer bu moleküllerin sürüklenerek kasın üzerine inmesine müdahale ederseniz kas aktif hale gelmesi gerektiğini bilemeyecektir.
1: Kas kasılamazsa felce neden olur.
15: Vücudunuza yeterince toksin girerse akciğerler gibi daha büyük kas gruplarının felce uğramasına neden olabiliyor. Ve bu kaçınılmaz olarak ölümcül oluyor.
2: Toksin o kadar ölümcül ki bir mikrogramdan azı yetişkin bir insanı öldürebilir. Bu miktar bir gramın milyonda biri kadardır.
1: Sadece bir kilogram.
0: Katil gram. Orada yaptığını anladım Suzy.
1: Yaklaşık olarak bu şeker torbası büyüklüğündeki bir miktar gezegendeki her insanı öldürebilir. Bu toksin insanoğlunun bildiği en tehlikeli kimyasaldır.
0: Bu nedenle orduların botulizmi biyolojik bir silah olarak denemiş olması belki de sürpriz olmamalı.
3: İkinci Dünya Savaşı'nda ortada bazı çılgın fikirler vardı ve Amerikalılar gerçekten heyecan verici bir fikirle ortaya çıktı. Burada yöntem Çinli hayat kadınlarının saç tokalarında bu toksinin minicik kapsüllerini bulundurmalarıydı. Daha sonra bunları içeceklerin içine karıştırıp Japon ordusu mensubu olan müşterilerine servis edecek ve böylece Japon subayları saf dışı bırakacaklardı.
1: O dönemde bölgedeki yüksek botulizm oranları göz önüne alındığında bu yöntem kusursuz bir suçtu.
0: Bu başarısız olması imkansız bir plan gibi görünüyor. Ama harekete geçmeden önce küçük bir sorunu çözmeleri gerekiyordu.
3: Böylece toksinin bir kısmı Çin kıyılarının hemen açıklarındaki Amerikan donanmasına gönderildi. Ve onlar da bu başıboş eşekler üzerinde test ettiler. Fakat bu eşekler ölmeyi reddetti. Aslında hiçbir sağlık bozukluğu belirtisi göstermediler.
0: Ve eşekler hayatta kaldığı için operasyondan vazgeçilir. Fakat bunun üstünden çok geçmeden kritik bir bilgi gün yüzüne çıktı.
1: Eşeklerin botulizme karşı bağışıklığı olan az sayıdaki hayvandan biri olabileceği düşünülüyor.
0: Ne şanssızlık ama! Ya da değil mi? Buradan 1977'ye geçiyoruz. İki Amerikalı araştırmacı botulizmi tıbbi anlamda kullanmayı denedi. Şaşı gözlü şempanzenin yüz kaslarını zehir enjekte ederek felç ediyorlar. Ve bu işlem onu iyileştiriyor. Böylece Körner'ın katil sosis toksininden elde edilebilecek bir şey olduğuna dair ön sezisi nihayet doğrulanmış oldu.
15: Yaklaşık 50 yıl sürdü ama varsayımların doğru olduğu ortaya çıktı.
0: Bundan 10 yıl sonra botulizmin insanlar üzerinde tıbbi kullanımı onaylandı.
3: Göz spazmları gerçekten zayıflatıcı bir durumdur. Ve bu rahatsızlık Amerikalıların yaklaşık %4'ünü etkiliyor. Bu rakam New York nüfusundan fazladır.
0: Bunu dünya çapında ölçeklendirdiğinizde tedavi edilebilecek insan sayısı muhtemelen 100 milyonları bulacaktır.
15: Artık bu belirtilerin çoğunu hafifletebilecek bir tedavimiz var. Birçok insan için gerçekten büyük olay.
1: Kas spazmlarını ve gözdeki yanlış hizalamayı durdurmak için bu yeni tekniği uygulayan kişilerden biri Vancouver'dan Jean Carruthers'tır.
0: Bu son kot pantolon. Söz veriyorum.
1: Jean, göz çevresindeki kasların spazmını ve yanlış hizalanmasını önlemek için bu toksinden çok küçük miktarlarda kullanıyor.
3: Jean, blefarospazmı olan insanları tedavi ediyor. Bu göz kapaklarının bir tür istemsiz spazmıdır. Ve biliyorsunuz, kör olmak çok kötü bir şey. Yani ameliyatta bile partnerleri tarafından yönlendirilmeleri gerekiyor. Bu durum insanın hayatını olağanüstü derecede zorlaştıran bir şey.
1: Jean bir seferinde alnının ortasına enjeksiyon yapılmadığını söyleyen bir hastayı tedavi eder.
7: Beni burada tedavi etmedin. Orada spazm geçirmediğimi biliyorum ama beni orada her tedavi ettiğinde bu güzel sorunsuz ifadeye kavuşuyorum dedi.
0: Bu tesadüfi değişim Jean'i Hollywood'un çehresini değiştirecek yeni ve parlak bir fikre yönlendirir. Tam anlamıyla.
3: Mutlu bir tesadüf eseri, Jean'in kocası bir dermatologtur ve kendilerini erken yaşlandıran, derin kaş çatma çizgilerinden şikayetçi olan insanları tedavi etmektedir. Ve oldukça çirkin, acı verici ve sonuçta o kadar da işe yaramayan geleneksel dolgu yöntemini kullanıyordu.
0: Jean, kas felci toksininin kocasının aradığı çözüm olabileceğini düşündü.
15: Bu yüzden bu teoriyi birileri üzerinde test etmesi gerekiyordu ve ilk deneyenlerden biri kendi oldu.
3: Dur ve kendilerini erken yaşlandıran, derin kaş çatma çizgilerinden şikayetçi olan insanları tedavi etmektedir. Ve oldukça çirkin, acı verici ve sonuçta o kadar da işe yaramayan geleneksel dolgu yöntemini kullanıyordu.
0: Jean, kas felci toksininin kocasının aradığı çözüm olabileceğini

0: olarak bu şekilde hareket ediyor.
1: Sorun şu ki zamanla yaşlandıkça bu kırışıklıklar biraz daha belirgin hale geliyor. Bu botulizmi kullanarak o kasları felç edersiniz ve o kırışıklıkları oluşturamazsınız. Ve bu kırışıklıklar olmadan hiçbir kırışıklık oluşmaz.
2: 2001 yılında bu tedaviye yönelik bir isim ticari marka olarak tescil edilmiştir.
3: Botoks.
2: Hayır, kesinlikle doğru.
4: Botoks 2000'li yılların başında realite şovlarındaki kişiliklerin kamera önünde düzenli olarak botoks enjeksiyonları almasıyla büyük bir popülerlik kazandı.
1: Botoks artık dünya çapında en popüler kozmetik prosedürdür. Hollywood'da tedavi görmemiş birini bulmakta zorlanırsınız.
4: O kadar popüler ki 2019'da dünya çapında 6 milyondan fazla kişi botoks yaptırdı. Bu çok fazla yine demek.
2: Küresel endüstrinin 2027 yılına kadar 7.7 milyar dolar değerinde olması bekleniyor. Ancak botulizmin kontrol altına alınmasından tek fayda gören alan kozmetik sektörü değil.
0: Botoks aslında birçok tıbbi durumun tedavisinde kullanılabilir.
1: Avuç içlerinin terlemesini önlemekten, serebral palsili kişiler için ağrılı kas spazmlarını azaltmaya ve hatta migreni azaltmaya kadar her şey.
4: Migren acı veren korkunç bir durumdur ve eşim neredeyse her gün migrenden muzdarip olduğundan bunu kendi kişisel hayatımda da gördüm. Ve bu rahatsızlık Amerika Birleşik Devletleri'nde her 8 kişiden birini etkilemekte. Mağdurlar ya çalışamamakta ya da kariyerlerini sürdürmekte zorlanmaktadır. Bu durum ekonomiye her yıl milyarlarca dolar kaybettiriyor.
2: Botoks'un dünya çapında 264 milyon insanı etkileyen bir hastalığın hafifletilmesine yardımcı olabileceğini öne süren araştırmalar bile var.
3: Depresyon, kişisel hapishaneye benzer bir şeydir. Bu içinden çıkamadığın bir hücrede olmak gibi bir şey. Millet çoğu zaman bu insanların yaşadığı ıstırabı anlamıyor. Arkadaşlarıyla buluşamıyorlar, işe gidemiyorlar, tedirgin oluyorlar. Bunun için mevcut tedaviler, psikoterapi ve ruh halini iyileştirici ilaçlar gibi şeylerdir. Bazıları için bu biraz rahatlama sağlayabilir ama birçok insan için bu işe yaramıyor.
5: Hiç kimse botoks ve depresyon hakkında klinik bir çalışma yapmaya kalkışmadı. Ancak yeterli sayıda kişinin bu tedaviyi almasıyla bakılacak verilerin ellerinde olduğunu fark ettiler. Böylece bir grup botoks tedavisi gören 40 bin kişiyi inceledi.
1: Botoks yaptıran kişiler depresyon belirtilerinde %88'e kadar azalma olduğunu bildirdiler ki düşününce bu inanılmaz bir şey.
2: Burada neler olduğuna dair bir ipucu 1970'lerdeki gülümseme deneylerinde bulunabilir.
3: Buldukları şey şuydu, ister inanın ister inanmayın, çok daha fazla gülümserseniz aynı zamanda daha mutlu olursunuz ve botoks aslında kaşlarınızı çatmanızı engeller. Botoksun insanı dışarıdan güzelleştirmesi, aynı zamanda içten de güzelleştirmesi gibi bir şeydir.
6: Biri Adoli, her zaman mutlu görünüyorsun dediğinde bu botoks diyorum. Evet.
2: Birkaç yıl önce botoksun hikayesi başka bir tuhaf döneme girdi. Botoksun kozmetik özellikleri insan ırkının dışında da kullanılmaya başlandı.
3: Buna inanmayacaksınız ama Suudi Arabistan'da her yıl develer için güzellik yarışması yapılıyor ve burada çok büyük paralar dönüyor.
0: 2018'de botoks yaptırdığı için diskalifiye edilen birkaç deve olmuştu.
5: İşe bakılırsa botoks develeri daha güzel kılıyor. Bilmiyorum, deve güzelliği konusunda uzman değilim. Kararı size bırakıyorum.
2: Öyleyse ölümcül sosisler, şaşı şempanzeler ve Kanadalı bir doktorun muayenehanesinde bu toksinin etkisinin tesadüfen keşfedilmesi sayesinde bugünlerde bu kadar genç görünen develerimiz var. Buradaki ders bu mu?

0: Bir arazi canavarı...
1: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
0: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
3: Lojistikte Almanya dünya çapında öncüler arasında yer alıyor. 3 milyondan fazla taşıma profesyoneli gece gündüz demeden her türlü malın yerine ulaşmasını sağlıyor. Denizde, karada ve havada. Onlar olmadan hiçbir şey yürümez. Lojistiğin kahramanları işte onların öykülerini anlatıyor. Baltık Denizi kıyısında Stralsund. Bugün Volkswerft tersanesinde 1400 tonluk bir deniz rüzgar türbini temel direği bir dalma pontonuna yükleniyor. Bu devasa çelik kazığın üzerinde ileride açık deniz rüzgar türbini kurulacak. İlk XX Large çelik dev zaten gemiye alınmış durumda. Ağır yük uzmanları gemi işletme teknisini Timo Westphal, teknik müdür Nils Wedel ve proje şefi Stefan Schröder günü planlıyor.
4: Ne zaman hazır olacaksınız?
5: Saat 10'da dışarı çıkıyoruz. Son dayanağı da yerine koyacağız.
4: Tamam.
5: Sonra saat 10'da hazırız.
3: Önümüzdeki yıllarda bu monopaylardan 83 tanesi Borkum açıklarında kurulacak bir deniz üssü rüzgar parkında kullanılacak. Bu park yaklaşık 1 milyon haneye elektrik sağlayacak.
6: Monopaylar Borkum açıklarında çakılacak. Bunlardan 6'sını biz aldık. Kısa sürede dev bir altyapı kurduk. Görüyorsunuz burada hangarlarıyla ve bütün ekibiyle birçok şey oluşturduk. Bununla gurur duyuyorum.
3: Monopaylar açık denizde paslanmasın diye Stefan ve ekibi onları sarı renkli bir korozyon korumasıyla kapladı. Şimdi uzun bir deniz yolculuğuna çıkıyorlar.
6: Genel olarak 3 ayın ardından bu çıkan son monopayl oldu. Az önce monopaylın üzerinde durduğu dayanak blokları söktük. Bu yüzden ölçüm noktalarını yeniden işlemek zorundayız. Onun dışında iskele, korozyon koruması bakımından yapılması gereken her şey tamam. Bundan sonra iş kara ve deniz lojistik uzmanlarına düşüyor. Monopaylı sağlam şekilde barj üzerine yerleştirmeleri gerekiyor.
3: Barç adı verilen yüzer platform tonlarca ağırlıktaki monopayları rüzgar parkına taşıyacak. Ancak önce ikinci devin hangardan çıkarılması gerekiyor. Bunun için SPMT araçları yani 2 adet kendi yürür taşıyıcı devreye giriyor. Bu aracın sürücüsü Deniz White bu ağır nakliyeden sorumlu.
7: Bu boruyu Barç'a götürüyorum. İki açık SPMT'yi bu uzaktan kumandayla birbirine bağlı şekilde kullanıyorum. Ve yanımda 3 işaretçi var.
3: Deniz şimdi 1400 ton çeliği 28 aks üzerinde yaklaşık 200 metre ilerleterek yüzer platforma manevra ettirmeli.
7: Şu an herkes heyecanlı. Hatta biraz gerginiz diyelim. Başta herkesin sinirleri tepede oluyor. Ama sürmeye başlayınca konsantrasyondan ötürü insan her şeyi unutuyor. En azından ben öyleyim. Lastik patlayabilir, aks arızalanabilir. Sonuçta bu bir teknoloji. Her şey her zaman olması gerektiği gibi işlemiyor. Yanlış bir manevra yaparsak devrilebilir. İşte o zaman işimiz biter.
6: Oluşabilecek taşıma hasarlarını mutlaka önlemeliyiz. Çünkü bu bizi onarımda birkaç gün geriye atar.
3: Sadece onarım değil, gecikme sözleşme cezaları da doğurur. Boru başına ve gün başına birkaç bin euro ceza takıma yansıyabilir. Bu nedenle tonlarca ağırlıktaki kazık adım hızından bile yavaş şekilde hangardan çıkarılıyor.
8: Bugün sen de çıkarıyorsun değil mi Deniz?
7: Evet.
3: Monopayl rampadan yüzer pontona aktarılmalı. Bunun için gemi işletme teknisyeni Timo basit ev aletleri kullanıyor.
8: Elimizde yüksek teknoloji bir ponton var ama aslında benim göstergem bu basit su terazisi. Rampada dururken bakıyorum, kabarcık ortadaysa ponton dengede. Karşı tarafta da başka bir cihaz var. Biz iki kişi rampada duruyoruz. Böylece çok hızlı görebiliyoruz. Yüksek miyiz, alçak mıyız? Nerede balast yapmamız gerekiyor? Evet, yani genelde bu tip şeyler. Balastçı yukarıda monitörden elektronik olarak her şeyi rahatlıkla görebiliyor. Ama biz de kabarcığın kayma hızına bakarak pontonun yükselip alçaldığını, öne ya da yana kayıp kaymadığını rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bu da çok güzel bir özellik. Açıkçası ben çok seviyorum. Bu çok sevdiğim bir şey.
6: Ve yolculuk devam ediyor.
3: Monopilin taşındığı 28 aks hareketli. Şoför Deniz bu dev kütleyi pontonun sağ tarafına yönlendirmeli.
8: Bizim önceden belirlenmiş bir prosedürümüz var. Ona göre davranıyoruz. Hangi monopile önce yüklenecek onu belirliyoruz. Bu yüzden soldaki hangarda duran monopile sağ tarafa, sağdaki duransa sol tarafa gitmeli.
3: Bu prosedürü 43 yaşındaki Timo ve ekibi önceden hesapladı. Boruların dayanıklılığı, stabilitesi ve balast programına göre hangi borunun nereye yerleştirileceği belirlendi.
8: 2 metre daha sonra hangardan çıkıyorsun. 2 metre daha sonra çıkıyorsun.
3: 1400 tonluk monopile ağır ağır rampaya yöneliyor.
5: Şimdi kritik an başlıyor. Deniz uygun yapıyla kara tarafının uyum sağladığı an.
3: Münih, Bavyera'nın başkenti yeniden olağanüstü halde. 189. Oktoberfest tüm hızıyla devam ediyor. Bazı ziyaretçiler sabah saatlerinde hala uyurken başkaları yoğun bir çalışma temposuna çoktan girmiş durumda. Bodos kafe çadırından Katerina Hanker de sabah vardiyasında mal kabulünden sorumlu.
7: Bir parça daha aldım.
9: Tamam. Gerçekten çok fazla. Çadıra ilk ben giriyorum. Sonra tüm tedarikçiler geliyor. Teslimatlar arka taraftan alınıyor. Onlar her şeyi bırakıyor. Ben de onlarla birlikte kontrol ediyorum.
3: Saat 7'de fırın şefi Daniel Stahl ilk teslimatı yapıyor. Yanında kendi fırınından taze üretilmiş pastane ürünleri var.
7: Bodos kafe çadırı için neredeyse her türlü tatlı ürünü biz getiriyoruz. Tezgahta ne varsa aslında bizden geliyor diyebilirim.
3: Daniel 2013'ten beri kafe çadırı için çalışıyor.
7: Oktoberfest her yıl bir zirve noktası. Güzel olan sınırların belli olması. 16 gün boyunca tam gaz çalışıyoruz ama sonra bitiyor.
3: Oktoberfest çadırı Krapfen ve ince pastacıklar gibi pastacılık özel ürünleriyle ünlü. Katya bugün daha başka tedarikçiler bekliyor.
9: Daha sebzeler, başka gıda ürünleri, süt, peçete, temizlik malzemeleri lazım. Bir de tabii tüm içecekler.
3: Öğrenci için mola yok. Bir sonraki teslimatı aldıktan sonra taze ürünler en kısa sürede vitrine yerleştirilmeli. Pasta tezgahı doğrudan çadırın girişinde misafirler için göz alıcı bir nokta. Burada görsellik kusursuz olmalı ama daha o an bir sonraki tedarikçi kapıyı çalıyor.
9: Merhaba, günaydın. Bunun içinde süt var mı acaba?
10: Diğer paletin üzerinde.
9: O zaman arkaya geçelim. Elimizde 20 süt var.
10: İşte burada.
9: 10 tane uzun ömürlü
10: evet.
9: Süt. Krema da 6 tane.
10: Evet.
9: Harika.
3: Her kalem teslimat fişinde tek tek işaretleniyor. Bir şey eksik olursa ekip hızlıca tepki vermek ve yerine yenisini bulmak zorunda. İşte bu yüzden mal kabulü çok büyük önem taşıyor.
9: Her şeyi çok dikkatli kontrol etmek gerekiyor. Çünkü tek tek saymamız lazım. Şimdi bu domates 10 kilo mu yoksa 9 kilo mu? Bunun doğru olması lazım çünkü işin ucunda para var.
3: Çünkü teslim edilmeyen hiçbir ürün için ödeme yapılmaz. Şimdiye kadar her şey geldi. Ama öğrencinin listesinde bir madde daha var. Ve bu servis edilmeyen bir çadır için önemli. Bir marka içecek.
9: Ah, o zaman tamamdır. Harika. Ayrıca 300 tane içecek bardağı.
7: O ondan yok.
9: Yok mu? Size bildirilmedi mi?
7: Bilmiyorum. Şirketi arayıp sormam
9: tamam.
7: Lazım.
9: Olur. Sorun yok.
7: Tamam.
3: Kati ve teslimatçı kayıp içecek bardaklarının izini sürerken çadırda garsonlar günün ilk misafirleri için hazırlık yapıyor. Her şeyi gözleyen bir kişi var. Pet çadırı sahibinin asistanı Simon Kaspar.
9: Kızlar, saate dikkat ediyoruz. Yukarı çıkıyoruz.
3: En geç saat 10'da satış tezgahının kepengi açılıyor çünkü tatlı ürünler sadece çadırda değil dışarıya da satılıyor.
9: Tamam, hazırız.
3: Vizenin 6. gününde yaklaşık 600 misafir var.
9: Çevirin yukarı. Saat 10'a kadar bitirmiş olalım.
11: Sevgili misafirler, Oktoberfest'e hoş geldiniz. Şimdi festival alanını açıyoruz. İyi eğlenceler dileriz.
9: Kati.
12: Efendim.
9: Bu sabah her şey geldi mi? Eksik bir şey var mıydı?
12: 300 içecek bardağı gelmedi. Onun dışında önemli bir eksik yok.
9: Tamam. Pastalarda her şey yolunda
12: aslında
9: mı?
12: Aslında çok pasta var.
9: Evet.
12: Her
9: şey
12: tükenmişti. Ama şimdi tamam.
9: Her şey tamam. Harika. O zaman teslimat fişlerine bakalım.
3: Bugün eksik içecek bardakları telafi edilebilir ama yarın kesinlikle lazım olacak. Simone komuta merkezine gidiyor. Sabah tüm organizasyonu buradan yürütüyor. Dortmund'dayız. Burada makinist Erol Omerevic için vardiya başlıyor. 29 yaşındaki makinist bugünkü görevine doğru lokomotifini sürüyor.
13: Hadi gidelim.
3: 70 kilometre yol alarak Duisburg Wedau'ya gitmesi gerekiyor. Orada özel bir yükü Flachwagen adı verilen düz vagonlarla alacak.
13: Orada 14 Bram vagonu var. Onları bağlamam gerekiyor. Ardından Königswinter'e götürmem lazım.
3: Bram'ler büyük dikdörtgen çelik bloklardır. Königswinter'deki sıcak haddehanede levhalara kesilip haddelenirler. Bu levhalar örneğin kilit jantlarda veya cephe kaplamalarında kullanılır ama önce Erol'un Bramme'leri alması gerekiyor.
13: Burada 2000 beygir gücünden fazla motor gücüne sahip bir dizel lokomotif kullanıyorum. Bu gerçekten çok keyifli.
3: Erol bu işi 6 yıldır yapıyor. Lokomotifçilik adeta ona miras kalmış. Babası da demir yolundaydı ve çocukluk evi rayların hemen yanındaydı zaten.
13: Küçük bir çocukken hep trenleri izlerdim. Kendi kendime ben bu işi kesinlikle yapmak istiyorum derdim. Ve şimdi de eski evimin yanından geçiyorum. Hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Çocukluk hayalimin şu an tam göbeğindeyim.
3: Erol tek başına çalışıyor. Duisburg Wedau'da lokomotifini 14 Bramme yüklü vagona kendi başına bağlaması gerekiyor. Yaklaşık 1,5 saatlik sorunsuz yolculuktan sonra varıyor.
13: Şimdi trene yanaşıyoruz.
3: Erol saatte en fazla 25 kilometre hızla manevra yaparak vagonlara yaklaşıyor. Lokomotifi elle bağlamak zorunda. Dikkat etmesi gereken şey parmaklarını ve hareketlerini iyi korumak.
13: Şimdi trene bağlanıyorum. Burada önemli olan parmaklarımı sıkıştırmamam.
3: Kanca ve fren hortumları bağlanır bağlanmaz Erol'un hemen devam etmesi lazım. Zaman kısıtlı ve acilen hareket iznine ihtiyacı var.
13: Merhaba, ben Erol. İyi akşamlar. Wedau 65 hattında kalkışa hazır olacağım. Tamam.
14: Tamam, sırada sizi öne alıp hemen başlıyoruz.
13: Harika, teşekkür ederim. İyi akşamlar.
3: Erol zamanında çıkamazsa hattı diğer trenler işgal edebilir ve beklemek zorunda kalır. Çünkü yolcu trenleri her zaman yük trenlerinden önceliklidir.
13: Yarın sabah meslektaşlarım Bram'ları vinçle boşaltmakla meşgul olacak.
3: Erol yaklaşık 91 kilometrelik yolculuğu Königswinter'deki sıcak hattaniye gecikmeden gerçekleştiriyor.
13: Evet, Königswinter'e vardık.
3: Bu kez Erol vagonları uzaktan kumanda ile fabrikanın içine kadar sokmak zorunda.
13: Treni ayırıyorum. Lokomotifi birkaç metre ileri sürüp yabancı besleme hattına bağlamam gerekiyor. Böylece bataryalar şarj olabilecek.
3: Böylece ertesi gün dönüş yolculuğunda soğuk çalıştırmaya gerek kalmaz. Çünkü ön ısıtma için yeterli elektrik olacak.
13: Treni park ettikten sonra tren trafiği kontrolörüne rapor veriyorum. Ardından da otele gidiyorum.
3: İyi geceler Erol ve günaydın Richard Zessin ve Camille Goll. Sabah saat 5'te Königswinter'deki ham madde deposunda çalışan iki işçi boşaltma işlemlerine başlıyor.
15: Camille, sen üstten ölçmeye başla. Tamamdır. Ben diğer olur. Tarafa geçiyorum.
16: Pekala, tamam. Görüşürüz.
3: İlk iş olarak Camille ve Richard tüm 33 brameyi ölçüp kontrol ediyor.
15: Vagonu çıkarıyorum, malzemelerin ölçülerini kontrol ediyorum. Bu mal kabul kontrolü oluyor.
3: Mal kabul kontrolü önemli çünkü fabrikanın ne kadar üretim yapabileceğini bilmesi gerekiyor.
15: 135.
3: Genişlik 1 metre 35 santim.
15: Uzunluk 4.64, 2.32. Eğer ortasını işaretlemezsem vinçle asıldığında dengesiz olur. Ortayı bulursam denge sağlanır.
3: Richard 2.32 metrede ortayı kalın işaretliyor çünkü brameler manyetik vinçle boşaltılıyor ve böylece nereden tutulacağı belli oluyor. Bu işlem her yükte tekrar ediliyor.
15: Bugün öğlen 12 gibi makinist gelip boş vagonları çekmek istiyor. O yüzden buranın bitmiş olması lazım. Çünkü öğleden sonra yeni vagonlar gelebilir. Eğer bu hala burada olursa işler karışır. Bu durum hiç hoş olmaz. Bu yüzden bitirmem gerek.
3: Normalde Richard yalnızca 28 brameyi boşaltıyor. Bugün 5 tane fazladan var. Bu da 62 yaşındaki işçi için epey yorucu olacak. Baltık Denizi kıyısındaki Stralsund tersanesine geri dönüyoruz. 1400 tonluk bir monopile, daha sonra Kuzey Denizi'nde Borkum açıklarında bir offshore rüzgar parkına çakılmak üzere bir dalgıç pontona yükleniyor. Gemi işletme teknisyeni Timo ve teknik müdür Nils şimdi milimetrik hassasiyetle çalışmak zorunda.
5: Şimdi sürekli olarak kontrol etmeliyiz ki dengede kalalım. Yukarıdaki balast mühendisi kumanda masasından yapıyor. Böylece burada güvenli bir taşıma durumu sağlanıyor. Eğer bu işlemezse, örneğin açı fazla olursa ağırlık merkezi kayar. 1400 ton için bu gerçekten çok fark eder. Bu da sıkıntılı bir duruma yol açabilir. Burada 5 derece bile uçurum farkı demek. Bu yüzden güvenlik açısından burada her şeyin uyumlu olması gerekiyor.
3: Dengede kalabilmek için balast mühendisi lakabı Loki olan Jesko Uşpruh tanklardan su boşaltıyor. Aksi halde ağır yük yüzünden tekne yana yatabilirdi.
17: İlk aks güvertede. İkinci aks pontonda.
3: Proje mühendisi Uwe Bonke rampayı sürekli kontrol etmek zorunda.
8: Uwe, sen açıklıktasın değil mi? Yani rampayı kastediyorum.
18: Evet. Burada en önemli şey şu aşağıdaki boşluğun kapanmaması. Şu anda biz pontonu sürekli yukarı pompalıyoruz. Çünkü borunun yükü giderek pontonun üstüne kaydırılıyor ve doğal olarak ponton aşağı bastırılıyor. Ve bu şekilde ilerliyor. Biz de aynı anda pompaj yaparak pontonu tekrar yukarı çıkarıyoruz ki yükü karşılayabilsin. Ama öndeki boşluğun kapanmamasına dikkat etmem gerekiyor. Eğer kapanırsa burada şu pah kenarı dediğimiz yere çok yüksek bir basınç biner ve borunun kendi ağırlığı yüzünden orası kırılabilir.
3: Ama aniden tüm tekerlekler duruyor.
10: Evet, bir an durduk. Bağlantı bir şekilde koptu.
17: Tamam, pompaya devam ediyoruz.
18: Pompayı çalıştır.
7: Kumandayı bırakmıştım. Araç kendi kendine gidiyordu. Uzaktan kumandalı gibi, gerçekten.
10: Cidden mi?
7: Evet.
18: Pil mi bitti?
10: Umarız sadece bağlantı kopmuştur. Çünkü o kumandayı bıraktı ama araç, evet, yine de gitmeye devam etti.
5: O yüzden biraz yavaş gidelim. Böyle bir şey daha önce olmamıştı.
7: Dedim ya, bağlantı kopmuş.
10: Belki de lastik patladı. Gir bir bak bakalım.
3: Motor tekrar çalışıyor. Ama sadece kısa bir süre için.
10: Biraz endişelendim. Uzaktan kumandaya ihtiyacın var mı?
7: Evet.
3: Böyle durumlar için ekip her zaman yedek cihaz taşır. Ama şu an kimse bağlantının neden koptuğunu bilmiyor. Herkes şaşkın. Yeni bir deneme yapılıyor. Deniz yeni uzaktan kumandayı kendi kendine hareket eden taşıyıcıya bağlıyor. Araç tekrar tepki veriyor. Bu iyi çünkü pontona çıkış çok zorlu.
10: Şimdilik devam edebiliriz. Çok yavaş ve dikkatli sür. Ne oldu? Ne oldu?
7: Çalıştırabildim ama kontrol edemedim. Belki farklı bir frekanstan çalıştı. Az önce kendi kendine gidiyordu.
10: İyi tamam, yeter ki ileri gitsin.
7: Ne?
10: Yeter ki ileri gitsin.
7: Evet, ileri gitti ama çok hızlıydı.
8: Az önce burada küçük bir arıza yaşadık. Uzaktan kumandayla SPMT arasında bağlantı koptu. Ama şu anda kontrol altına almış durumdayız. Ve devam ediyoruz. Daha sayarsak 1, 2, 3, 4 yaklaşık 12 dingil daha karada. Şimdi balast yapıyoruz. Çünkü her dingille birlikte ponton üzerine daha fazla yük biniyor. Bu yüzden kıç tanklardan sürekli balast suyu denize basıyoruz. Son 2-3 dingile geldiğimizde ise ağırlığı arkadan başa kaydırmamız gerekiyor. Tam da oranda yapmazsak ponton aniden yukarı kalkar ve geminin kıçı havaya kalkar. Bu da kesinlikle istemediğimiz bir şey. O yüzden biraz yavaş atıp zamanla şalteri değiştiriyoruz. Sonra sorun olmuyor tabii ki. Bu şekilde bir denge sağlamaya çalışıyoruz ki sıkıntı yaşamayalım. 8. dingil güvertede.
11: 8. dingil güvertede.
8: Şimdilik kontrol tekrar sıfırda.
3: 8 dingil güverteye çıkartıldı ama ekibin önünde hala 20 dingil daha var. Münih Trezian Wiese'de dünyanın en büyük halk festivali Oktoberfest'te yeni bir gün başlıyor. Kapılar saat tam 10'da açılıyor. Bodo'nun kafe çadırı da dahil. İlk misafirler içeri girerken şenlik sahibinin asistanı Simone Sabah'ın teslimat fişlerini kontrol ediyor.
9: Bunlar bizim sipariş fişlerimize göre kontrol ettiğimiz teslimat belgeleri. Az önce Katin'in söylediği gibi sipariş verdiğimiz içecek bardakları eksik. Bu çadırda çok rağbet gören bir mal. Maalesef de çok çabuk kırılıyor ama onları da getirecekler, sorun değil.
3: Simone siparişler ve oturma düzeni gibi çadırın lojistiğiyle ilgilenerek sabahını geçiriyor ta ki birdenbire bölününceye kadar.
9: Yana ne lazım? Günaydın.
16: Bir telefon bulundu. Siyah, bir pahalı bakalım. Bir marka.
9: Kayıp eşya kutumda mı?
3: Ama ofis konteynerindeki kutuda hiçbir şey yok.
9: Burada hiçbir şey yok. Karşıdaki kayıp eşya kutusuna baktın mı?
16: Hayır, daha bakmadım.
9: O zaman oraya bakalım. Çünkü normalde buraya bırakılır ama burada yok.
3: Hala küçük bir umut var. Belki telefon depodaki kayıp eşya kutusundadır.
9: Bir bakalım, burada telefon yok. Beyefendi ya da hanımefendi nerede?
16: Önde.
9: Ben de geleyim mi?
16: Lütfen.
3: Dediğini yapan bir kadın. 40 yaşındaki Simone meseleyi bizzat ele alıyor.
9: Günaydın.
19: Merhaba,
9: ben
19: günaydın.
9: Ben Simone, merhaba.
19: Telefonum buradaydı.
3: Geçen yıl Oktoberfest'te 400 telefon kaybolmuştu.
9: Burası olduğundan emin değilim, normalde... Hepsi benim ofisime gelir ama bende yok. Maalesef göremiyorum.
3: Bu yıl Simone'nin Wiese'ndeki 9. senesi. Daha önce çok tuhaf şeyler de kaybolmuş.
9: Şimdiye kadar bulduğum en garip şey diş oldu. Dişi kayıp eşya bürosuna götürdük. Dedik ki bu işi dış kaynak olarak kullanalım. Evet, biraz şaşırtıcıydı. Sadece biraz.
3: Simone çadırın her yerinde koşuşturuyor. Görev listesi birer birer tamamlanıyor. Sıradaki görev patronunu ilgilendiriyor. Şenlik sahibi Otto Lindinger.
9: Üzgünüm.
10: Ha, sorun değil.
9: Pastanı çıkardım.
10: Aferin.
9: Dışarıda hemen alman lazım. Randevum var.
10: Doğru.
9: Tamam. İyi şanslar.
3: Otto, Wiese'ndeki 22 küçük çadır adına bu pastayla bir kutlama yapacak. Ama önce bir patron olarak perde arkasında düzeni kontrol edip işleri yoluna koyuyor.
20: Aslında Oktoberfest'in %95'i organizasyondur. Mümkün olduğunca önceden
19: Kalanını da günün sabahında yapmak gerekir. Oktoberfest'in %95'i bu durum, evet. Biraz ileri görüşlü olmalısın. Eğer bir sorun olursa, bu sorunu ancak bir gün sonra fark edersin. O zaman da soğutucu çökmüş olur. Önceden fark etmezsen bütün planların sarpa sarar. Çünkü soğutucu işimizin en önemli parçalarından biri. Olmazsa olmaz.
3: Bu yüzden her gün tüm içecekleri ve gıdaları soğutan soğutma ünitesinin etrafında yeniden düzenleme yapılmak zorunda. Bu sırada da Simone ekip planlamasıyla ilgileniyor.
9: 4 ekip halinde çalışıyoruz. 3'er ya da 4'er garsondan oluşuyor ve çadırın içinde sürekli rotasyon yapıyoruz. Yani bugün birinci ekip buradaysa yarın orada, ertesi gün başka bir yerde, 4. gün yine başka yerde oluyor. Sonunda döngü baştan başlıyor.
3: Konstanz bölgesinden gelen Simone aslında Oktoberfest'le hiç ilgilenmiyordu. Bu durum 2016'da yani ilk yılında değişti.
9: Oktoberfest'te çalışmak için aslında iki seçenek vardır. Ya seversin ya da sevmezsin. Eğer seversen onsuz yapamazsın. Bodo'nun çadırına Wiesn'de dönmek 16-18 günlüğüne büyük bir aileye dönmek gibi yan çadırlarla, yan standlarla birlikte. Yani ben şöyle derdim, tutku, özveri ve sevgi.
3: Königswinter'de sağlam çelik bloklardan otomotiv endüstrisi ve inşaat için levhalar üretiliyor. Başlangıç ürünü olan bu bloklar, yani brammeler, şu anda ham madde deposundaki iki çalışan Kamil ve Richard tarafından boşaltmaya hazırlanıyor.
15: Tamam Kamil, işimiz bitti sayılır. Ben evra almaya gidiyorum. Sen vagonları açmaya tamam. Başla. Hangi vagondan başlayacağını göstereceğim.
3: Richard 20 yıldır vinç operatörü. Daha önce hatta taşlama ve testere bölümünde çalışmış.
15: Bu işten keyif alıyorum. Ağırlıklarla uğraşmak ve vinç kullanmak bana ilginç geliyor. Bunun ayrı bir tadı var. Benim hayatım bu. 42 yıldır buradayım. Çelikten başka bir şey tanımıyorum. Ve işin doğrusu hala bana zevk veriyor.
3: Hattehane, Richard'ın hayat boyu çalışma yeri oldu ve öyle kalacak. Artık her işi yapamasa da.
15: Yapay bir diz eklemim var. Eskisi gibi olmuyor. 90 derece bile bükemiyorum. Çok da hoş değil ama en azından yürüyebildiğim için şanslıyım. Bir yandan işimden keyif alıyorum. İş yerinde başka bir şey bana göre olmazdı zaten diye düşünüyorum. Bu işi hala yapabildiğim için çok mutluyum. Tabii bazen zorlanıyorum ama 20 ayım kaldı. Sonra emekli olacağım. Bu bana mutluluk veriyor ve o günü iple çekiyorum.
3: Richard yakında hak ettiği emekliliğine kavuşacak ama önce 33 brammeyi boşaltması gerekiyor. Bunun için iş yerine, yani kedi dedikleri vinç kabinine çıkıyor.
15: Şimdi vinç kabinindeyiz. Buradan vinci kontrol ediyorum. Şöyle bir pencere açalım.
3: Vinç 1955 yapımı ama Richard'a göre hala kedi gibi mırıldıyor. Maksimum 30 ton kaldırabiliyor. Brammelerin boyutuna göre bu ağırlığa kadar çıkabiliyorlar. Richard mıknatısla ilk brammenin işaretlenmiş orta noktasını hedefliyor.
15: İşte bu yüzden orta çizgi önemli.
3: Şimdi Richard'ın ince bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Yoksa kırılabilecek parçalar var. Örneğin vagonların kasasındaki dikey destekler, yani rungeler.
15: En zor kısmı ise şu. Bir yere çarpmamaya dikkat etmemiz lazım. Eğer 25 tonluk yükle şu desteklere çarparsam kibrit çöpü gibi kırılır. Bakın, dönmeye başladı bile. Şimdi önde dikkat etmem gerekiyor. Bir yere çarpmamalıyım. Zaman zaman desteği yamulttuğumuz oldu. Ama genel olarak her şey yolunda gitti.
3: Vinç en fazla 12 metre uzunluğunda bramme kaldırabiliyor. Bugünkü vagonda ise 4 ila 9 metre arası bloklar var. Hatta kancada bramme olmasa bile Richard dikkatli olmak zorunda. Çünkü sadece mıknatısla bile yere çarpabilir.
15: Mıknatısın kendisi bile yaklaşık 2,5 ton geliyor. Yani 2 araba ağırlığında.
3: Bugün mıknatıs sırayla 33 bramme kaldıracak, toplamda 662 ton. Nihat kabininde rahatına bakıyor.
15: Burası döşemeli. Şöyle uzanıyorum. Aslında göründüğü kadar rahatsız değil burası.
3: Zaten Richard 20 yıldır bunu yapıyor.
15: Umarım bir gün bu duruşta fabrikadan çıkmam.
3: Bramelerin yarısı bitti. Şimdi kısa bir mola zamanı.
15: Bir molayı hak ettim.
3: Richard ve Kamil'in ara değerlendirmesi olumlu ama gözleri hep saatte.
15: Ne haber Kamil? Her şey yolunda mı?
20: Yolunda.
15: Az sonra bunları sen taşıyacaksın. Vagonlar boşaldığında son altıyı yükleriz. Onları kesim hattına götürürsün. Yer bol olmalı. Tamam?
20: Evet,
15: tamam. Sonra iş tamam.
3: Ama tüm vagonların boşalması yine zaman alacak.
15: Saat 9.52 oldu. Zaman daralıyor.
3: Son 3 vagonu boşaltmak için lokomotifçiye ihtiyaçları var. Vagonları doğru pozisyona getirmesi gerekiyor. Ama makinist 12.30'da gelecek.
15: Zaman çok ama çok önemli. Her şey aslında buna göre planlanıyor. Bazen beklemek zorundasın. Yapacak bir şey yok. Yani bekleyeceğiz.
3: Saat 1'de boş vagonların geri çekilmesi gerekiyor. Saat işliyor. Stralsund tersanesinde 10 metre çapında 1400 tonluk bir monopile yüzer bir pontona yükleniyor. 28 dingil üzerinde milimetrik hassasiyetle uzaktan kumandayla dev yapı taşınıyor. Gemi işletme teknisyeni Timo Uwe Loke ve ekibin geri kalanı bundan sorumlu.
8: Her şey yolunda mı Uwe?
21: Benim tarafımda her şey yolunda. Rampanın altında yaklaşık 3 santim boşluk var. Hava yastığı tam limitte değil. Ama sorun yok.
8: Her şey yolunda. Plana göre ilerliyoruz. Gerçi plan berbat ama iş işliyor, evet. Gerçi bu planı kim yaptı bilmiyorum. Yani açıkçası hiçbir fikrim yok.
7: Ben de bilmiyorum.
8: Loki, yavaşça şalteri çevirebilirsin.
17: Tamam, çeviriyorum.
8: Şimdi bütün yük pontonda. Son yükü de güverteye almış durumdayız. Şimdi öne, baş tarafa doğru ilerliyoruz. Böylece balast suyunu arkadan başa doğru pompalayabiliriz.
3: Rüzgar türbini direği en öne kadar götürülmeli. Artık ağır yük pontonu iki monopayla toplam 3000 tona kadar yük taşıyabiliyor. Dengeyi korumak için balast suyu önden arkaya pompalanıyor. Bu sırada Şef Stefan tüm ekibin keyfiyle ilgileniyor.
6: Bir projeyi tamamladığımızda ya da bazen arada öyle küçük motivasyon düşüşleri yaşadığımızda mangalı yakarız. Eğer o sırada müşteri, bütün çalışanlar ve hatta tedarikçilerin bir kısmı şantiyede olursa bu mükemmel olur. Herkes için harika bir ziyafet. Böylece herkesi gerçekten iyi motive etmiş oluyoruz.
3: Ama sosisler beklemek zorunda çünkü monopile henüz güvenli şekilde sabitlenmiş değil.
8: Arkada hala takozlara ihtiyacımız var ve bu her zaman biraz sıkıntılı bir durumdur. Çünkü onları ancak sonradan yerleştirebiliyoruz. Bu yüzden az önce rampamızı biraz daralttık. Böylece o da SPMTC ile daha derine inebilsin. Yukarıda da görebileceksiniz. Şu anda böyle devam etse çarpardı. İşte orada son takoz var. Birazdan altına süpürülecek. Monopayların küçük yatakları var. Onlar da yerine geçti mi monopayı oraya yerleştiriyoruz. Sonra SPMT'leri baş üzerinden aşağı indirmemiz gerekiyor. Bu şekilde dengeyi sağlamış olacağız.
3: Ama bu çelik devi sabitlemek için daha fazlası gerekiyor. Bunu teknik müdür Nils biliyor.
5: Gerçekten de artık sona çok yaklaştık. Şimdi son parçayı yerleştirmemiz gerekiyor. Biz buna grilliç diyoruz. Bunu borunun altındaki önceden hazırlanmış konumlara yerleştirmemiz lazım. Eğer güverteye bakarsanız kaynakla sabitlenmiş T'leri görürsünüz. Yaklaşık 5 santim kadar çıkıntılı haldeler. İşte bu grill için kendi yuvası. Tam oturması gerekiyor. Şu an 1400 tonu nihai pozisyona getirme işi var. Kuzey Almanya'da biraz fitness işi, biraz da ince işçilik derler. Asıl mesele tam yerine oturtmaktır.
3: Yerleştirme mükemmel şekilde başarıldı. Monopile artık grilliç denilen destek ayaklarına oturmuş durumda. Her biri için toplam 4 destek güvenliği sağlıyor. Adamlar şimdi yemeklerini hak ettiler.
1: Bir ekip haline geldik. Sen de buna dahilsin. Bunu en başta bulmak kolay değildi. İlk başta 1-2 ay biraz zordu. Sonra 6 ay geçti mi Stralsund'a bir süre uğranmayacak. Çünkü geri söküm için 2 hafta daha gerekiyor. Bu yüzden benim için duygusal bir anıydı. Çünkü bir araya gelişi güzel toplanmış bir ekip gerçek bir takıma dönüştü.
8: Evet.
5: Az önce de hangarların önünden geçerken bunu düşündüm.
1: Bu kadardı.
8: Şimdi sakinleşecek.
5: Değil mi?
1: Sıradaki gelsin.
8: Evet.
3: Timo'nun etrafındaki ponton ekibi için yarın zaten yeni meydan okuma başlıyor. Monopayları dar tersane havuzundan çıkarıp Rügen'i geçerek açık Baltık Denizi'ne götürmeleri gerekecek. Hiç kolay bir manevra değil. Münih'teki Oktoberfest'e geri dönüyoruz. Festwirt Otto Schaeff tur atıyor. Çadırında hala sakinlik hakim ama akşam öyle olmayacak. 48 yaşındaki Otto bu fırsatı kullanıp içecek deposunu denetliyor. İçeride sadece belirli bir tür içecek yok. Konukların susuzluğunu gidermek için birçok içecek var.
20: Depolama alanımız sınırlı. Bu konteyner günde yaklaşık bir kere boşaltılıp dolduruluyor. Yani bu akşam tamamen boş olacak. Büyük bir zorluk çünkü akşam şu şişelerden mi daha çok lazım yoksa öbürlerinden mi? Bunu bilmiyorum. Ben gece 1 ile 2 arasında dolaşıp sipariş veriyorum. Onlar ertesi gün tekrar teslim ediliyor.
3: Otto ve ekibinin büyük tecrübesi sayesinde hiçbir şey asla tükenmiyor. Olsa bile Wiesn işletmecileri birbirine yardımcı oluyor çünkü Oktoberfest'te sadece sabahları mal getirmek serbest.
20: Benim gücüm esneklik. Yani değişen koşullara çok hızlı uyum sağlayabilmek. Ayrıca kendimize bir ağ kurduk. Eğer buz kalmazsa yarım saat içinde yenisi elimde olur. Tabii ki aslında bitmez. Ama asıl şey şu. Bu küçük işletmede hem misafirin yanında olabiliyorsun, hem lojistikçinin, hem de tesisatçının. Bu büyüklükteki bir işletmede bu hala çok ama çok iyi işliyor.
3: Çadır 1993'ten beri kahve çadırı kategorisinde. Bu nedenle şehir yönetmeliğine göre burada alkol satışı yasak. Dolayısıyla biraz daha sakin geçiyor.
20: Büyük çadırlara kıyasla burası bir huzur adası gibi. Orada çok yüksek enerji var. İnsanlar bize geliyor. Biraz nefesleniyor, oturuyor. Bir fincan kahve içiyor, bir çörek yiyor ya da bir bardak içecek falan alıyor. Sonra tekrar çıkıyor. İşte bu da o halk şenliği karakteri ki bu önemli.
3: Festbert Otto ve asistanı Simone 13 yıldır birbirlerini tanıyorlar. Aynı zamanda bir otelle hanın müdürü ve asistanı olarak normal hayatlarında da birlikte çalışıyorlar.
20: Her şeyden önce tabii ki işletmeye ve bana %100 sadık. Yıllar içinde bir dostluk da gelişti aramızda.
9: Bu uzun yıllar sayesinde gelişti. Otto'nun hissettiğini ben de hissediyorum. Bugün iyi bir gün, her şey yolunda ya da... Bugün biraz daha bazı şeylere karışmasın diyorum. Sabah 3 saat nefeslensin gibi. İşini yapıyor ama bazı şeyleri ondan uzak tutmak gerekiyor. Bu sistem harika işliyor. Hem bir yönde hem de öbür yönde artık körlemesine bile oluyor. Yani durum böyle.
20: Doğru.
3: Öğleden sonra çadır yavaş yavaş doluyor. Fastword Otto yine turunda. Bir eksik var mı diye gözleri dört dönüyor. Bu sırada günün ilk canlı grubu ortamı ısıtıyor.
9: Saat 3:30 oldu. Grup şimdi müziği biraz değiştiriyor ve yavaş yavaş atmosfer yükseliyor.
3: kahve ve kek dönemi kapanıyor. Önümüzdeki birkaç saat içinde 479 oturma ve 108 ayakta durma yeri tamamen dolacak. Otto da tekrar koşturacak. Bu kez barda yardımcı oluyor.
20: Bir işletmeci tabii ki her işten sorumludur. Yani bir sigorta attığında oradayım. Bir ışık çalışmadığında da oradayım. Elbette barda da kısa süreliğine yardım ediyorum. Bu çalışanlar için bir takdir göstergesi ama esasen bana da zevk veriyor. Ev sahipliği rolünü üstlenmek hoşuma gidiyor.
3: Bu yılki Oktoberfest'in 6. günü yavaş yavaş sona eriyor. Festworld Otto memnun.
20: Şimdi neredeyse Viyazne'nin yarısına geldik. Sesim dışında daha sınırda değiliz. 1,5-2 saat daha eğlence yapacağız. Sonra da kalan günleri dört gözle bekliyor olacağız. Eğlence yeni başlıyor.
3: Otto ve Simone'nin ekibiyle birlikte önlerinde hala 10 gün var. Her gün yeniden kahve, kek ya da içeceğin asla tükenmemesini ve tüm Wiesn ziyaretçilerinin Bodos'ta harika vakit geçirmesini sağlıyorlar. Buna karşılık Königswinter'de sıcak hattihanede çelik ustalarının zaman baskısı var. Burada vinç operatörü Richard, mal kabul kontrolörü Camille'le birlikte 9. vagonu boşaltıyor. Bramme dolu. Neredeyse bütün çelik bloklar indirildi. Her bir bramme için ince bir hassasiyet gerekiyor.
15: Burada orta çizgiye dikkat etmek önemli. Gördüğünüz üzere asla tam gelmiyorum. Bram benim için her zaman biraz eğik asılmalı. Ki hizalama sırasında bir dayanak noktam olsun. Tamamen düz asılırsa ben onu indirirsem çeviremiyorum. Bu şekilde önde biraz aşağı doğru sarkıyor. Ben de orada düzgün bir başlangıç noktası görüyorum. Ve sonra arkadan çekebiliyorum.
3: Sonuç olarak düzgün yerleştirilmez. Zaman daralıyor. Vagon şefi Olaf Neumann trenin vaktinde tekrar çıkmasını istiyor.
0: Hey! Trenin boşaltılması için aşağı yukarı ne kadar zaman gerek? Ne diyorsun?
2: Öğleden hemen sonra.
3: Ama hemen başka vagonlar boşaltılamıyor.
0: Biraz daha sürecek çünkü vinçle son 3 vagona ulaşamıyorlar. O yüzden önce yanaşıp biraz öne çekmesi gerek. Ondan sonra son 3 vagon boşaltılabilir.
2: Bugün yapılacak çok iş var. Normalden daha fazla bram geldi. Bu yüzden işler biraz daha uzun sürüyor.
3: Normalden 5 bram fazla olması epey zaman kaybettiriyor. Bir de üstüne yer sıkıntısı var.
15: Diğer vagonlara ulaşamıyorum. Makinist de ortada yok. Bu arada biz de bramı yükleyelim istiyorduk. Hangara girecek olanları halledeceğiz.
3: Zaman en iyi şekilde değerlendiriliyor. Richard ve Camille bu arada boşaltılan bramları işlemliğe götürüyor.
2: Benim işim küçük çocuklar gibi vinç sürmek. Bunu kesinlikle yapabiliyorum. Biraz ekskavatör kullanıyorum, biraz kamyon sürüyorum, biraz da traktör sürüyorum. Küçük çocuklar gibi eğleniyorum.
3: 40 yaşındaki aslen Polonyalı işçi 3 yıldır sıcak hattihanede çalışıyor.
2: Bramı aldığımızda park alanına götürüyoruz. Orada park ediliyor, bir sonraki bramı alıp kesim bölümüne götürüyor. Bu kadar.
3: Bloklar 14 yüksek performanslı kesme makinesiyle kesiliyor. Kesim sırasında yaklaşık 2000 derecelik bir sıcaklık oluşuyor. Bu sırada makinist Erol da molasından geri döndü. Onun yardımına ihtiyaç var.
15: Aşağı yukarı senin durduğun yere kadar. Açık vagon. Sondan tamamdır. Üçüncü. Aşağı yukarı senin durduğun
13: tamam,
15: yere.
13: Tamam, öyle yapıyoruz.
3: Erol uzaktan kumanda ile vagonları en uygun şekilde konumlandırabiliyor.
13: Şimdi nispeten hızlı olması gerekiyor. Ki ben de buradan zamanında hareket edebileyim.
3: Yarım saat içinde kalkış var. Bu yüzden Richard acele ediyor. Ama zaman baskısına rağmen her branda taşıdığı sorumluluğun farkında.
15: Çelik fiyatı benzinden bile daha dalgalı. Şu an taşıdığım bu bramın en az 17-18 bin euro değerinde olduğunu düşünüyorum. Tabii saf malzeme olarak.
3: Bir bramdan sipariş edilen miktara bağlı olarak 114'e kadar saç üretilebiliyor. Sonunda Richard işi bitirdi ve hak ettiği molaya çıkabilir.
15: Bitti mi? Tamam mı?
13: Evet tamam. Her şey
15: İyi
13: hazır
15: yolculuklar.
13: Şimdi. Teşekkür ederim.
15: Görüşürüz.
13: Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler.
15: Kendine iyi bak. Hoşça kal.
13: Tamam. Sen de hoşça
15: şimdi
13: kal.
15: Şimdi duş alıp eve gideceğim.
3: Richard'ın vardiyası bitti. Erol şimdi yeni vardiyasına başlıyor ve trenle tekrar Dortmund'a gitmek zorunda. Tam zamanında saat 13'te Königswinter'den yola çıkıyor.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
1: Tadilat mı yapacaksınız? Bunun için doğru aletlere ihtiyacınız var. Tüm işler için karşınızda renovasyon aletleri. Seçtiğiniz boya fırçası o kadar da fark yaratmıyor mu?
2: Önemli olan fırçanın ne kadar boya taşıdığı ve duvara ne kadar boya sürdüğü.
1: Acaba fırçaları nasıl yapıp test ediyorlar? Tek bir savuruşla iki işi aynı anda yapan çatı çekicini ve çatı kirişinden düşmemeniz için yapılmış katlanabilir zeminin nasıl kullanıldığını öğrenin. Duvarları ve verandaları yıkmak için aletlerimiz var. İçimden hepsini sökmek geçiyor.
3: Pekala.
1: Ve bir şeyleri birleştirmek için de birçok aletimiz var. Mesela kolunuzu yormayan bir çivi tabancası. Başsız çivi olduğu için çok küçük ve tatlı görünüyor. Ve bu güçlü tabanca. Çubuk çeliklerin nasıl tel zımbaya dönüştüklerini görmek için fabrikaya gidiyoruz. Renovasyon ve yeniden düzenleme için ihtiyacınız olan tüm aletler birazdan. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün ciddi tadilat projeleriniz için gerekli olan aletlere bakacağız. Çatıyı katranlı kağıtlarla kapladıysanız ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Zımba tabancası işi hızlandırıyor ama zımbalar uzun süre dayanmıyor. Bu başlık çekici bu soruna çözüm getiriyor. Her zımbada yeşil bir plastik başlık var. Böylelikle çok daha uzun süre dayanıyor. Evet. İşte bu. Evin kağıdını ya da katranlı kağıdı yapıştıracağınız zaman bu alet çok işinize yarayacak. Hiç yorulmadan istediğiniz kadar hızlı çalışabilirsiniz.
4: Bu kesin çözüm. Vuruyorsunuz, devam ediyorsunuz. Çok daha hızlı.
1: Bu başlık çekici eskiden kullanılan yöntemi geride bırakıyor.
4: Çok hafif. Eski yönteme göre güç kullanımı yarı yarıya indi. Bu sayede işinizi çok daha kısa sürede halledebilirsiniz.
1: Yeniden doldurmak da çok hızlı.
4: Başlık ve zımbayı doldurduktan sonra işinize hızlıca dönebilirsiniz.
1: Ve elle çalıştığı için herhangi bir hortuma ya da güç kablosuna ihtiyacınız yok. Başlık çekişle işinizi hızlı ve düzgün şekilde halledebilirsiniz.
5: Bitti.
1: Çatı katında yapılacak iş olduğunda bir desteğe ihtiyacınız var.
6: Çok rahat bir şekilde açılıyor.
1: Çatı kurtarıcısı kirişlerin üstünde sağlam bir şekilde durabilmenizi sağlıyor.
6: Kolaylıkla katlanıp kirişlerin üstüne seriliyor. Ardından bu boşlukları kirişlere sabitliyoruz.
1: Üstünde çalışabileceğiniz sağlam bir platform olunca denge hakkında endişelenmeyeceksiniz.
6: Çatı katında işiniz olduğunda elinizde bu parça yoksa kirişlerin üstünde dengede durmanız gerekecek. Tek bir yanlış adımda aşağı düşme ihtimaliniz var. Bu hiç hoş değil.
1: Ve hareket edeceğiniz zaman hafifliği sizi kurtaracak.
6: Bu hareket için bunu bu kirişten diğerine taşıyabilirsiniz.
1: Çatı kurtarıcısında diz çökebilirsiniz.
6: Bu şey çok sağlam.
1: Emekleyebilirsiniz. Hatta yatabilirsiniz bile.
6: Bir de bunu çatı kurtarıcısı olmadan deneyin, asla yapamazsınız.
1: Çatı katında ertelediğiniz tüm işleri hızlıca bitirmenizi sağlıyor.
6: Yastık ya da battaniye var mı? Burası artık benim evim diyebilirim.
1: Bazen levyesiz olmuyor. Bu titanyumdan yapılmış. Bu yüzden çelik levyeden daha sağlam. Ama buna rağmen daha hafif. Böylelikle yıkım işlerini kendinizi yormadan yapabiliyorsunuz. Evet. Nasıl oldu? Tadilatın en güzel yanlarından biri de eski parçaları sökmek. Bu titanyum yassı çubuk sayesinde hepsini yapabilirsiniz. Hem tutmak hem de sökmek için çok fazla seçeneğiniz var.
7: Bir nesneye böylesine dar bir açıdan yaklaşacaksanız bunun için en doğru alet işte bu. Eğer düz bir şekilde yaklaşıyorsanız ve bir yanında bir şey varsa doğrudan sökebiliyorsunuz.
1: Bunun üstüne zımbaları da sökebiliyor.
7: Yıkım alanında çok fazla elektrik malzemesi olduğu için zımba sökmek işin bir parçası ve bunun sayesinde kabloya dokunmadan sökebiliyorsunuz.
1: Şirket bu çubukları titanyumdan yapıyor.
7: Normal çelikten daha sağlam ve %45 oranında daha hafif. Hatta bunu kemerinize bile takabilirsiniz çünkü neredeyse fark etmez.
1: Bir diğer özelliğine bakın.
7: Kapak açacağı olarak da kullanıyorsunuz. Çok iyi.
1: Tek bir aletle birden fazla işlev.
7: 3-4 farklı işlevi olan yassı çubuk sayesinde 3-4 farklı aletten kurtulmuş oluyorsunuz.
1: Tek alet ama birçok boyut.
7: Üçlü set. Yani farklı projeler için farklı boyutlarda geliyor.
1: Bunlara rağmen titanyumdan mı yapıldı? Alet çantası işte böyle hafifletilir. Ölçüyorsunuz, işaretliyorsunuz ve kesiyorsunuz ama düz keseceğinizin garantisi yok.
3: Bunun üstünde lazer olsa bile hiçbir zaman düz olacağının garantisi yok.
1: Hızlıca kesmeniz gerekiyorsa bu tam size göre.
3: Bunu daire testeresiyle ya da makineli testereyle ister düz ister dairesel kesim için kullanabilirsiniz. 4 farklı çubuğu var.
1: Farklı boyutlardaki kılavuz çubukları sayesinde farklı tip testereleri kullanabiliyorsunuz. Bu işteki tek evrensel testere kılavuzu.
3: Tamam, şu anda biraz yamuk duruyor.
1: Bu küçük işaretçiyle küçük ayarlamalar yapıp düz hale getirebilirsiniz.
3: Sawguide'ın en güzel yanı 3 milimetreye kadar ayarlanabilir olması. Düz olduğundan emin olduk. Sonra bu alt kısmı düz kenara bitişik olacak şekilde koyuyoruz.
1: Ve bu mikro ayar özelliği daire testeresinde de işe yarıyor.
3: Döndüreceğiniz noktayı ayarlıyorsunuz.
1: Daireden tutun da düz çizgilere kadar bu alet sizi her konuda kılavuzluk eder.
3: Bu çok iyi.
1: Birazdan hassas bir şekilde çivi çakmak artık mümkün. Delik bulalım. Bunu takalım. Ve işte bu. Veranda tahtalarını sökme üzerine yapılmış yeni bir yıkım aletiyle karşılaşacaksınız. Ayrıca önemli olan zımbanın büyüklüğü değil, zımbanın kalitesi. Bunları nasıl yaptığını göreceksiniz. Daha fazla tadilat aleti birazdan. Doğa anayla karşı karşıyaysanız hassas çivi tabancası tam da size göre. Bu çivi tabancası metal şeritleri sağlamlaştırmak için yapılmış.
5: İçinde 4 santimetrelik çiviler var. Kaliforniya gibi sismik ve kasırga yaşanan bölgelerde bu şeritleri güçlendirmek için kullanılan çiviler. Binayı yapısal olarak güçlendirmek için bu şeritler zorunlu.
1: Bu aletin patentli sonda ucu var ve rahatlıkla delikleri bulabiliyor. Bunun sayesinde deliği rahatlıkla bulabileceğiz. Hedefi çok daha kolay bir şekilde bulacağız ve anında çiviyi çakacağız.
5: Kesinlikle evin her yerinde bu şeritleri çivilemede kullanabilirsiniz.
1: Ve hassas çivi tabancası. Sıradan çivi tabancalarına kıyasla daha hassas ve daha sağlam.
5: Her köşeye girebilirsiniz. İskeleti oluşturduktan sonra bu şeritleri çivileyebiliyorsunuz.
1: Bir delik bulalım, bunu takalım ve işte bu. Bu çok güzel. Doğrudan hedef alıp çivileyebilmek güzel. İsterse kasırga gelsin, isterse deprem gelsin, isterse fırtına gelsin. Hassas çivi tabancasıyla evi havaya dayanıklı yapmak çok kolay. Bağlantı elemanları deyince aklınıza hemen vidalar ve çiviler geliyor değil mi? Ama zımba da bir çeşit bağlantı elemanı ve bazı projelerde çok ihtiyaç duyulabiliyor. Mesela şu anda yaptığım kuş evi gibi. Çat. Çat. İskelet zımbasından tutun zemin zımbasına kadar bu şirket birçok farklı zımba yapıyor. Nasıl yapıldıklarını görmek için Rhode Island'daki fabrikalarına gidiyoruz. Zımba dünyasının önde gelen şirketlerinden birindeyiz. Gerçek zımbayı onlar icat etmemiş olsalar da şirket bunu kullanma alanımızı tamamen değiştirdi.
8: Sıralı zımbayı biz icat ettik.
1: Yıllar önce zımba telleri zımbaya teker teker yerleştiriliyordu.
8: Ve ilk kez kullanıldığında kağıdı zımbalıyorlardı.
1: Şirket zımbaları ofiste değil de inşaat alanında kullanmaya başladı.
8: Zemin döşemelerde, ahşap döşeme yapabilmek için ya da dolap, kaplama işi ve birçok farklı işlerde de son dokunuşları yapabilmek için kullanıyoruz.
1: Şirket farklı şekilde ve boyutta milyonlarca zımba üretiyor. Her biri çelikten yapılıyor.
9: Bu departmandan her hafta 453 bin kilogramlık yani yıllık yaklaşık 22 milyon kilogramlık zımba teli çıkıyor.
1: Çelik tel açılıyor ve sonra da temizleme işlemi başlıyor.
9: Çubuk makineye giriyor. Dışında pas ve başka oksitlerden oluşma bir tabaka var.
1: Bu aşamada çubuğu bükerek üstündeki pası temizliyoruz. Sonra da zımpara bandına geçiyor.
9: Ayarı çok ağırda, yaklaşık 50'de.
1: Sonra tel yıkanıyor ve buhar banyosuna sokuluyor.
9: Sabun işlemine tabi tutuyoruz. Normal sabunun tozlaştırılmış hali. Bunu telin üstüne gelecek şekilde eritiyoruz ki kayganlaşsın ve telin kesilmesi kolay olsun.
1: Bu makine telin çapını zımba teline uygun olacak şekilde küçültüyor.
9: Son ürün 6.35 milimetreden 1.36 milimetreye kadar düşüyor. Yani telin çapı %80 küçülüyor.
1: Sonra da zımpara bandına geçiyor.
9: Ayarı çok ağırda, yaklaşık 50'de.
1: Sonra tel yıkanıyor ve buhar banyosuna sokuluyor.
9: Sabun işlemine tabi tutuyoruz. Normal sabunun tozlaştırılmış hali. Bunu telin üstüne gelecek şekilde eritiyoruz ki kayganlaşsın ve telin kesilmesi kolay olsun.
1: Bu makine telin çapını zımba teline uygun olacak şekilde küçültüyor.

0: Bir sonraki aşamada zımba telleri özel bir yapıştırıcıyla yapıştırılıyorlar.
1: İlk fırındaki bantlar yapıştırıcının kuruması için çalışıyorlar. Sonra ikinci kez yapıştırıcı makinesine gönderilip ikinci kez yapışkan dökülüyor. Sonra bant tekrar çalışıp o yapışkanın kuruması için ikinci kez fırına götürülüyor. Ve sonra da fırınımızdan hazır şekilde çıkıyorlar.
0: Sonra yüksek hızlı bir pres makinesi telleri bildiğimiz görünümlerine kavuşturuyor.
1: Zımba telinin büyüklüğünde bir kalıp oluşturduk ve sonra da bildiğimiz zımba telinin görünümüne kavuşması için belirli bir açıda presledik.
0: Sıralı zımba telleri bittikten sonra kalite kontrol ekibi telleri kontrol ediyor.
2: %0.1 hata oranları var. Bu iyi bir istatistik. Yani her 1000 telden sadece bir tanesi.
0: Şimdi geriye sadece bu zımba tellerini yükleyip işe koyulmak kaldı.
2: Buradaki düğmeye basıyoruz, tutuyoruz, zımba tellerini buraya dolduruyoruz. Artık kullanıma hazır.
0: Zımba tabancanız ancak içine koyduğunuz zımba teli kadar kalitelidir. Birazdan bir çivileme yöntemi daha. Sarsılmadan rahatlıkla kullanabileceğiniz bir başsız çivi tabancası. Çok güzel, hiç geri tepmedi, çok rahat. Ve neden tüm fırçaların eşit yaratılmadığını öğreneceğiz. Fırçaları bir bir kontrol etmek için Wooster'a gidiyoruz. Tahta sökmek ister misiniz? İşte size yardımcı olabilecek bir alet.
3: Vera'da inşa etmekten daha eğlenceli olan bir şey varsa o da onu
0: sökmektir. Hadi sökelim.
3: Bildiğin üzere çivilenmiş ya da vidalanmış tahtaları normal bir levye kullanarak sökmek gerçekten çok zorlu bir iş.
0: Evet. Ama bu aletin kafası ve gövdesi maksimum güç için tasarlanmış.
3: Bu aletleri sevdiğini biliyorum. Bu yüzden sen sökmelisin.
0: Evet, hemen başlamak istiyorum.
3: Hepsini bir anda sökmemen için buraya biraz baskı uygulayacağım.
0: Evet. Tahtaların altına sokuyorsunuz ve işe koyuluyorsunuz. Devam edelim. Evet. Sökmesi çok kolay. Çocuk oyuncağı. Eğimli çift levye sayesinde tahtalara zarar vermeden çok daha fazla güç uygulayabiliyorsunuz. Başladıktan sonra durması çok zor. Ne yapmak istediğimi söyleyeyim. İçimden hepsini sökmek geliyor.
3: Peki, tamam.
0: Bayıldım. Hiçbir şekilde zorlanmadan tahta sökebiliyorsunuz. İşte bir. İki. Evet, bitti. İşte bu. Şuna bakın. Bitti. Bir dakikamı aldı. İşte birleştirmek için kolay bir yol. Hafif başsız çivi tabancası. Bunu kullanabilmeniz için çok güçlü olmanıza gerek yok. Birçok insan çivi tabancasını biliyor çünkü kocaman bir şey. Kullanırken puzzle'larını bile çalıştırıyorsun ama bu tabanca çok tatlı. Neden avantajlı peki?
4: Birçok insan çivi tabancalarından korkuyor ama gördüğün üzere bu başsız çivi tabancası hiç de korkutucu değil.
0: Kesinlikle çok basit. Kompresöre takın ve işe koyulun.
4: Bu 5 santimlik çiviyi alacağız, biraz baskı uygulayacağız ve tetiği çekeceğiz.
0: Vay canına. Ben yapabilir miyim? Evet, baskımı uyguluyoruz. Çok güzel. Hiç geri tepmedi. Çok rahat. Karton Pierre'de de işe yarıyor. Derinliği 1,5 santimden 5 santime kadar ayarlayabiliyorsunuz ve ayrıca arka egzozu da var.
4: Arka egzoz havayı yüzünüz dışında başka bir yere yönlendiriyor. Ama daha da önemlisi iş alanından uzağa yönlendiriyor.
0: O kadar küçük ve hafif ki kemerinize bile takabilirsiniz.
4: Ne zaman bir çivi tabancası kullanacaksan bunu pantolonuna takman gerekiyor ki rahatlıkla çalışabilesin.
0: Ay ay ay ay! Güvenliği de düşünmüşler.
4: Tabancayı kullanmadığın zaman bunu kaldırıyorsun ve böylelikle tetiğe basmanı engellemiş oluyor.
0: İşte bu güvenlik dostum, güvenlik. Çivi çakacağınız zaman hafif başsız çivi tabancasını kullanın. Tuğlalar uzun süre dayanabilir ama peki ya onları bir arada tutan harç? Harç takviyesi bu soruna hızlı bir çözüm sunuyor.
5: Bu bunun gibi iş yüzeyi küçük olan küçük işler için birebir.
0: Bu tür bir derz işlemi için çok sabırlı olmanız gerekiyor.
5: Normalde bunu yapmak isteseydik harcı beyli arabasının içine hazırlayıp her şeyi temizlememiz gerekirdi ve yarım günlük bir işe dönüşürdü.
0: Harç takviyesiyle ihtiyacınız olan tek şey tüp.
5: Hiçbir alete ihtiyacınız yok. Bunun en güzel yanlarından biri de ucu diyebilirim. Ucunun kare olması.
0: Bu harç takviyesi aynı zamanda çatlak harç yerlerini de yenileyen bir akrilik.
5: Normal harca kıyasla daha kalın ama bunu da derz işlemi için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sürüyorsunuz ve süngerle siliyorsunuz.
0: Sorun yok, stres yok. Derz işlemi artık bu kadar kolay.
5: Çok işe yarıyor.

0: Birazdan kaliteli bir fırça çok fark yaratabilir. Bu yüzden çok sıkı denetimden geçiyorlar.
1: Kontrol ettiğimiz şey boya darbesinin uzunluğu ve aynı zamanda kalitesi.
0: Sentetikten tutun da hınzır tüyüne kadar fırçaların nasıl yapıldığını yakından göreceğiz. Eğer boyama yaptıysanız tüm fırçaların eşit yapılmadığını bilirsiniz. Profesyonel gibi boyamak istiyorsanız iyi bir fırçaya ihtiyacınız var. İşte böyle profesyonel bir şekilde hallediyorsunuz. Nasıl? Mükemmel oldu. 100 yıldan fazla süredir eski yöntemlerle fırça üretiyorlar. Fırçalarını nasıl yaptıklarını görmek için Ohio'daki fabrikalarına gidiyoruz. Eğer bir profesyonel gibi boyamak istiyorsanız bunlar tam size göre. Yüzlerce profesyonel fırça ve boya ürünü üretiyorlar. Doğru aleti kullanmanın fark yarattığını biliyorsunuz.
2: Profesyonel fırça çok daha yüksek kalitede boyayacak. Daha akıcı bir şekilde boyayacak. Çok daha fazla alanı boyayabileceksiniz.
0: Bulunduğu şehirden ismini alan şirket fırça yapmaya iç savaştan önce başlamış. Tam da o sırada Adam Foss sahipsiz bir çantayı satın almış.
2: Sahibi olmayan bir çantayı satın almış ve içinde hınzır tüyleri varmış. Bu tüyleri Worcester, Ohio'ya götürmüş ve fırça üretmeye başlamış.
0: Fırça meşhur oldukça işler de coşmuş.
2: 1800'lü yılların ortasında sadece varlıklı aileler evlerini boyuyorlarmış. Ancak zaman geçtikçe 1800'lü yılların sonlarında evlerinin dışını boyayan kişi sayısı gittikçe artmış.
0: Günümüzde fırçaların çoğu su bazlı boya ile kullanılmak amacıyla sentetikten yapılıyor ama yağ bazlı boya için hala orijinal hınzır tüyünden yapılma fırçalar üretiyorlar. Bugünlerde hınzır tüyü bulmak çok zor.
2: Çin'in birçok şehrinden çok farklı türden tüyleri satın alıyoruz ve buraya getirtiyoruz.
0: Ohio'da fabrikada her hafta 500,000 fırça üretiyorlar. En çok satanlardan biri de 6 santimlik alfa fırçası.
1: Bu fırçada diğer fırçalara kıyasla çok daha fazla tüy var. Yani böylelikle bu fırçayı boyaya batırdıktan sonra böylesine bir köşede iki tarafı da aynı anda boyayabilirsiniz.
0: Şirketin tüm gerçek hınzır fırçaları gibi bu da elde yapılıyor. İlk olarak tüyleri seriyorlar. Her fırçanın kendine özgü bir karışımı var.
1: Mesleki sır olarak sakladığımız tarifimizde bu tüyleri alıyoruz, her karışıma ayrı ve eşit olacak şekilde katmanlara ayırıyoruz.
0: Tüyleri serdikten sonra elle topluyorlar. Sonra tüyleri birbirlerine karıştırıyorlar. Bu işlem makinede yapılıyor.
1: Altında yayıcı bant adını verdiğimiz bir bant var ve bu bant tüyleri karıştırıyor. Tıpkı Las Vegas'ta kartları karıştırmak gibi.
0: Makinenin bir diğer parçası da tüyleri bir arada topluyor. Ardından miktarın doğru olduğundan emin olmak için ağırlığı kontrol ediyorlar. Sonra fırçanın baş kısmı toplanıyor. Son kez taranıyor ve harika görünüyor. Hiçbirinin çıkmaması için tutkal döküyorlar. Son olarak da kırpıyorlar. Bu harika bir fırça kesici.
1: Bu fırça henüz işlemden geçmedi. Bu ise geçti. Bu fırçada üst kısmın eşit olmadığını ve uzun tüylerin olduğunu görebilirsiniz. Bundan dolayı düzgün bir şekilde kesiyoruz. Ayrıca şekil de veriyoruz.
0: Sapın şekli de çok önemli. Bu fırçanın sapı oval.
1: Eşsiz bir şekil vermek için bu fırçaya daha fazla tüy koyduk. Yani daha fazla boya alabilecek ve önemli olan fırçanın ne kadar boya taşıdığı ve duvara ne kadar boya sürdüğünüz.
0: Test aşamasında şirket fırçanın kalitesinden emin oluyor. Bir kez daldırıyorlar ve teste başlıyorlar. Öncelikle boyama
1: kontrol
0: testi yapıyorlar.
1: Kontrol ettiğimiz şey boya darbesinin uzunluğu ve aynı zamanda kalitesiyle kenarların ne kadar boyandığı.
0: Ayrıca yapılamayacağından emin olmak için koparıyorlardı.
1: Tutkalı kontrol edeceğiz ve tutkalın istediğimiz gibi tutup tutmadığına bakacağız.
0: Ve boya testi yapıyorlar.
2: Profesyonel fırçayı uzun süre kullanabilirsiniz. Dayanıklıdır.
0: Profesyonel gibi boyamanızı sağlayan fırçalar. Günümüzde boyalar çok çabuk kuruyor. Bu yüzden boyama işiniz biter bitmez fırçanızı temizlemeyi unutmayın. Böylelikle uzun süre kullanabilirsiniz. Daha fazla havalı aletlere bakmak ister misiniz? Hemen sitemizi ziyaret edin. Daha önceki bölümlerden kesitlere bakabilirsiniz. İşe dönme vakti geldi. Evet, bir sonraki programda görüşmek üzere. İşte güvenlik diye buna derim. İsterse kasırga gelsin, deprem gelsin, fırtına gelsin. Hiçbir şey olmaz. Beğendim.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Evlerdeki atölyelerde havalı aletlere ihtiyaç vardır. Size öyle şeyler göstereceğiz ki atölyeleriniz hınca hınç dolacak. Bam! Tetiği çekince ayar yapan bir mengene. Katlanarak her yere sığan bir tezgah. Zımpara, tıraş ve delme yapabilen bir alet.
6: Gayet hafif. Kullanımı kolay.
0: Bıçaktan testereye dönüşebilen şu kesme aletine bakın. Yanınıza alabileceğiniz koca bir atölye. Nasıl ama? Bu atla gezmeye ne dersiniz peki?
2: Bu çok geleneksel bir alet. Ama modernleştirilmiş.
0: Son model ahşap işçiliği aletlerini nasıl yaptıklarını görmek için bir atölyedeyiz. Ve koleksiyonunuzu zenginleştirecek bazı aletlerimiz var. Hepsi birazdan sizlerle. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün evdeki atölyeniz için önerilerimiz var. İyi bir atölyenin şartı iyi bir tezgahtır. Şimdi şu bebeğe bir bakın. Sağlam ve çok amaçlı. İster kesin, ister sıkıştırın. Birçok işlemde kullanabilirsiniz. Üstelik fazla yer kaplamıyor da. Size tezgah mı lazım? Şuna bir bakın. İstediğiniz yere, istediğiniz şekilde kurabileceğiniz ayarlanabilir bir ürün.
2: Dünyanın en iyi çok amaçlı tezgahı.
0: Düz açabilirsiniz, çadır gibi koyabilirsiniz ya da duvara yaslayabilirsiniz. Kanatları işinize uygun olarak aşağı ya da yukarı alabilirsiniz. Eğim de verebilirsiniz.
2: Şu anda 90 derecelik bir açıda. Böylece ağır nesneler öne kaymayacak. Ürüne destek vermek için masaya yaslı halde duracaklar.
0: Bambu tezgahlardaki delikler mengene işini kolaylaştırmak için tasarlanmış. Özel kıskaçlarıyla her şeyi tutabilirsiniz.
2: Bu tezgahın her yerinde mengene yapılabilir. Küçük parça, büyük parça fark etmez. Mengenedeki çeşitliliği inanılmaz. Her şey hayal gücünüze kalmış.
0: Yanlışlıkla tezgahı kesseniz bile dert etmeyin. Yenisini takabilirsiniz.
2: Böyle sonuna kadar kesilmiş oluyor. Gördüğünüz gibi bu tezgahlarda yiv kalması normal.
0: Çok amaçlı olması sayesinde en ağır işlerin bile altından kalkabilir.
2: Bu tezgah masalarıyla beraber 35 kilogram ama 115 kilo kaldırabilir. Çok dayanıklı bir ağır iş tezgahı.
0: Katlayıp bagaja atabilirsiniz. İstediğiniz yere götürebilirsiniz.
2: Sınırı yalnızca hayal gücünüz olan gerçekten çok yönlü bir tezgah.
0: Bu tezgahı farklı şekillerde kurabilirsiniz. Size hangisi uyuyorsa. Yeni projeniz için uçuracak bir alet. Zımpara, tıraşlayıcı ve matkap olarak kullanılabiliyor.
6: Bugün önceden kesip düzenlediğim bir kaykayı bitireceğim. Şimdi bunu kullanarak kenarları temizleyeceğim. Bakalım nasıl?
0: Bu alet tüm kenarları zahmetsizce pürüzsüzleştirir. Dar yerlere girebilir. O iş bittiğinde ucunu değiştirerek matkap olarak da kullanabilirsiniz.
6: Buna 8 delik açacağım. Buralara kaykayın tekerlekleri, denge ve destek çubukları girecek. Gayet iyi.
0: Tıraşlayıcı olarak da kullanılabilir. Pürüzsüz yüzeyler için kılavuz ek parçası var.
6: Düz bir zeminde çalışabilmek için bu ayağı takacağım.
0: Ekstra kontrol için 90 derece dönen bir sap mevcut. Yeni projenizde bu sağ kolunuz olacak.
6: Gayet hafif, kullanımı kolay. Ve çalışırken keyif veren bir şey.
0: Bu kesinlikle ayağınızı yerden kesecek üçü bir arada bir alet. Koca bir atölyeyi bir çantaya sığdırmışlar. Nasıl? Harika değil mi? Evinizde bir atölyeniz olsa bile bu yaramazı her yere götürebilirsiniz. Kablosuz olması çok havalı. Şuna bir bakın. 8 farklı alet bir yerde. Daire testereyle başlayacağız. Tek bir kol bu aletlerin hepsine uyuyor. Bunu bu şekilde oturtuyorsunuz. İşte böyle. Evet. Nasıl ama? Evet. El testeresi olarak kullanılabilir. Veya bu şekilde takarak masaüstü testere yapabilirsiniz. Enerjiyi de verdik. Evet. Boom. Ha? İşte olay budur. Yerleşik çiti bile var. Evet. Takın ve kilitleyin. Ve temiz tutmak için elektrikli süpürgeyi takın. Hazırsınız. Evet. İşte gidiyoruz. Bu yalnızca bir kullanım şekli. Oyma testeresi de var. Bunu buraya takıyoruz. Ve tak. Evet. Oyma testeresi kıl testeresi oluyor. Oo. Ne harika ama, değil mi? Ayrıca darbeli matkap, matkap ve pres matkap oluyor. Ve işte feneri bile var. İnanın bana, bu aletle siz nereye, atölyeniz oraya. Bunu eve götürüyorum. Şu yeni ürüne bakar mısınız? Çakıdan testereye dönüşebilen envai çeşit bıçağı var.
7: Demir testeresi, çok amaçlı testere, alçıpan bıçağı, çakı. Bıçak sistemimizde her şey birbirine dönüştürülebilir.
0: Bunlardan bazıları bir maket bıçağı için oldukça sıra dışı.
7: Piyasadaki tek katlanabilir maket bıçağı ve testereye dönüşebilen tek alet. İşte bu.
0: Arkasını çevirin ve istediğiniz vargel bıçkı bıçağını takın.
7: Emniyeti kapatıyoruz ve kullanıma hazırız.
0: Sonra da zor işlerde kullanın. İşiniz bitince de eski haline getirin.
7: Tabii ki cebinize sığacak kadar küçük bir boyuta geliyor.
0: Maket bıçağı ve vargel testere. Yılmaz hafta sonu savaşçıları için güçlü bir bıçak. Az sonra mengeneyi ayarlamak için düğmeye basabilecekken neden kolu çevirmekle uğraşasınız ki?
2: 10 kat hızlı.
0: Ve atölyenizi temiz tutmanızı sağlayan ekipmanların nasıl yapıldığını görmek için bir fabrikaya gidiyoruz. Havalı aletlerimiz daha bitmedi. Bizden ayrılmayın. Mengeneyi sık kullanıyorsanız bol bol çevirip duruyorsunuzdur.
2: Mengeneler yıllardır bu şekilde kullanılıyor. Eski moda mengenelerle iş çok uzuyor.
0: Mengeneyi kolaylıkla kullanabileceğimiz bir yol bulmuşlar. Mengenenin sıkıştırma yüzeylerini tetikleyen bir düğme ile çeneler birleşip açılıyor.
2: Bu tetik, mengenenin altında yer alan klasik çevirme kolunu ekarte ediyor.
0: Çeneler yerleşince kol vasıtasıyla ayarı yapıyorsunuz.
2: Hızlı atımlı tetiğe basıyoruz. Çeneleri itiyoruz, tekrar ayarlıyoruz ve sıkıştırıyoruz.
0: Boru kelepçesi üzerindeki büyük çenelerle her şeyi tutabilirsiniz. Güçlendirilmiş çelikten yapıldığı için de ne koyarsanız koyun dayanacaktır.
2: Sağlam bir çeliğin yerini hiçbir şey tutamaz.
0: Diğer mengenelerle dönüp durmanıza gerek yok.
2: 10 kat hızlı. Çok daha etkili ve gerçekten çok iyi düşünülmüş.
0: Hızlı mekanizmasıyla az zamanda çok iş yapabilirsiniz. Marangozluk yapınca ortalık çok kirleniyor, değil mi? İyi bir toz toplama sisteminiz olmalı. Hem dükkanınızı temiz tutar hem de parçacıkları solumanızı engeller. Bir firma küçük ürünlerle koca atölyeleri temizleyecek büyük ürünler yapıyor. Tozu nasıl avladıklarını görmek için Syracuse, New York'taki fabrikalarına gidiyoruz. Günümüzde öyle çok elektrikli aleti var ki toz çıkmaması imkansız. Evdeki atölyeler için bir firma hava filtreleme sistemi üretti.
8: Birdenbire akla gelmiş bir fikir değildi. Büyük fabrikaları ve küçük tesisleri gezdikten sonra böyle bir ekipmana ihtiyaç duyulduğunu gördük.
0: Buna goril diyorlar. Bu arkadaş tozlar havaya karışmadan önce %99.9'unu yakalıyor. Ne harika ama, değil mi?
8: Ahşap tozlarının %100'ünü yakalıyor. Yani toz toplama sisteminden çıkan bir şey olmuyor.
0: Filtreleme sistemi 4 ana parçadan oluşuyor. Motor, varil, koni ve filtre. Boyutları fark etmeksizin hepsi aynı prensiple çalışıyor. Toplanan tozu motor varile çekiyor. Koninin içerisinde girdap gibi dönüp çöp haznesine gidiyor. Sonra da hava en küçük toz zerresini bile hapsedebilen HEPA filtreyle üflenip temizleniyor.
8: Ahşap tozunun %100'ünü filtreleyebiliyor.
0: Firma tüm hava filtreleme ürünlerini Syracuse, New York'taki fabrikasında üretiyor. İlk olarak bir plazma keskiyle metal levhalar kesiliyor.
9: Metali belli ölçütlere göre kesen bilgisayar kumandalı bir program var.
0: Variller ve koniler metal levhaların şekillendirilmesiyle oluşturuluyor. Sonra zımpara ve kaynakla birleştiriliyor. Hava filtreleme sistemi yapmanın en kritik aşamalarından biri fan çarkını dengelemektir. Çark dengesiz olursa birkaç küçük çentik atarak tek tarafından metal eksiltiyorlar.
8: Bu fan çarkı titremeden çalışması için iki farklı plakayla dengelenmiş durumda.
0: Dengeli bir fan çarkı sayesinde sistem uzun süre sorunsuz çalışıyor. Hassasiyet önemli.
8: Fan çarklarımızın dengesi G6.3 hava taşıtı değerlerine göre sağlanıyor. Yani elimdeki bu parçadan daha hafif.
0: Çark hazır olunca motorun diğer kısımları birleştiriliyor ve iyice sıkıştırılıyor.
2: 3 beygir gücünde bir goril motorunu 40 santimlik alüminyum fan çarkıyla birleştiriyorum. Bu profesyonelce takıldığı sürece asla çıkmaz.
0: Şimdi tek tek parçalar birleştirildi ve sıra toz boyaya geldi. Çıkartması yapıştırılıyor ve parçalar paketleniyor. Atölyenize bir hava filtresi aldığınızda tozdan eser kalmayacak. Çok daha rahat nefes alabileceksiniz. Az sonra bu bildiğiniz L cetvellerine benzemez. Bunun olayı çok havalı.
10: Güzel, düz bir çizgi çekiyor.
0: Her durumda işinize yarayabilecek bir çoklu aletimiz ve kullandığımız materyale göre ayar yapan bir matkabımız var. Evdeki atölyeler bunlarsız kesinlikle eksiz kalır. Bu bir L cetveli. Yüzyıllardır kullanılıyor. Ama bir sorunu var. Düz. Ama ölçtüğünüz yüzey genelde düz olmaz. İşte burada devreye bu giriyor. M3 cetveli. 3 boyutlu çalışabilen tek L cetveli. Sırrı ise buradaki parça. İki tarafı birden işaretleyebiliyorsunuz. Boom! Aynı anda. Günümüzde her şey 3 boyutlu hale geldi. Ölçme aletlerinin ne eksiği var? Bu cetvelde mesafeye ve derinliğe meydan okuyor.
10: Tahtanın üzerine koyarak hem üst yüzeyi hem de derinliği ölçebiliyoruz. İşte böyle.
0: Bu piyasadaki ilk 3 boyutlu cetvel. 2 kere yerleştirdiğiniz zaman 4 yüzeyinde ölçüsünü almış oluyorsunuz.
10: Bunu yapabilen başka bir L cetveli yok. İş hayatım oldukça kolaylaştı.
0: Kırpma ve kalıplama için de kontör çekmenizi sağlıyor.
10: Sıradan L cetvelleriyle buraya düz çizgi çekmekte hep zorlanıyorum. 3 boyutlu cetvelin esnekliği sayesinde bu çizgiyi hiçbir engelle karşılaşmadan çizebiliyorum. Güzel, düz bir çizgi oldu. Bakın, çok güzel.
0: Hazneye bir kalem yerleştirerek düz çizgiler çekebilirsiniz. Hafifçe çizik atmak içinse kalemi bıçakla değiştirin ve alçı panelleri çok daha hızlı kesin.
10: Paneli elimize alıp kırıyoruz. Kusursuz işliyor.
0: Açı ölçmek için bir de iletki eklenmiş. Böylelikle her tür ölçüyü alabilirsiniz.
10: Bu ufak düğmeyi çevirince iletkimiz ortaya çıkıyor. Kilidi kapatıyoruz. 60 derecede oynamıyor. Çizgimizi çekelim. Alan boyunca 60 dereceden devam edeceğim.
0: Bu cetveli bir derecenin %1'inde bile isabetli olacak biçimde tasarladılar. Bu sayede ölçü almak bambaşka bir seviyeye çıktı. Ve ne iş verirseniz yapabilecek bir alet. Bu ürünle zımpara, kesim ve raspa çok kolay. Salınımlı başlığıyla diğer aletlerin giremediği yerlere bile girer.
2: Başlığı salınabiliyor. Böylece yörüngenin tersine hareket ederek dar yerlere girebilmemizi sağlıyor.
0: 6 farklı ek parçası var. İlk olarak zımpara ucu. Fütürleri kaybolduğu zaman kağıdı değiştirin ve devam edin.
2: Bunu çıkarıyoruz. Yeni kağıdı bu şekilde yerleştiriyoruz.
0: Raspa etmeye hazır olduğunuzda o da hazır.
2: Bu alyan vidayı gevşetiyorsunuz. Bunu aletle birlikte gelen alyan anahtarıyla yapıyorsunuz.
0: Yeni başlığı takıyoruz.
2: Bunu buraya yerleştiriyoruz.
0: Sıkıştırıyoruz ve çalışmaya hazırız.
2: Önce biraz ısıtıp sonra serbest bırakıyor. Kapının boyasının evet. Bu kadar çabuk soyması inanılmaz.
0: Başlığı tekrar değiştiriyoruz ve alçıpan keskimiz oluyor. 12 voltluk iyon bataryayla çalışıyor. Kablolarla vakit kaybetmiyorsunuz.
2: Gördüğünüz gibi güzel bir kesim oldu. Bu iş için mükemmel bir alet.
0: Bu çoklu aletle iş böyle yapılır. Bu firmanın evdeki işleri kolaylaştıracak yeni bir aleti var. Aynı zamanda şirketin 100. yılına özel bir ürün. Bu adamlar elektrikli aletler konusunda rakip tanımıyor. 1917'de ilk elektrikli matkabı yaptılar. Ve 1961'de ilk kablosuz versiyonunu ürettiler. NASA için bile alet tasarladılar. En yeni ürünleri bu. 18 voltluk akıllı matkap. Üzerinde çalıştığınız malzeme türünü ve tam olarak ne tür bir vidalama veya delme torkuna ihtiyacınız olduğunu hesaplamanıza imkan veren 11 farklı ayara sahip. Diyelim ki ufak bir ahşap vidanız var ve takmak istiyorsunuz. Ölçüyorsunuz. Bu şekilde. Uygun yuvaya yerleştiriyorsunuz. Boom! Gördünüz mü? Kendiliğinden durdu. Gayet de sağlam oldu. Şimdi de delelim. 0.25'lik bir uç alıyorum. Bununla tahtayı deleceğiz. Uygun ayara getiriyoruz. Ve başlıyoruz. Vidalama veya delme yaparken çok fazla kuvvetli malzemeye zarar vermekten ya da vidaları bozmaktan korkmanıza gerek yok. Gördünüz mü? Akıllı matkap size doğru hızı ve torku sağlıyor. Az sonra eski usulle havalı aletler üreten bir şirkete gidiyoruz.
2: Çok büyük bir kuvvet uygulamanıza olanak veriyor.
0: Nasıl yapıldıklarını görmek için fabrikada olacağız. Birazdan. Ahşabı sabit tutmak için bir şey kullanmanız gerek. Ama sıradan mengeneler ahşap işi için ideal değil. Doğru açıyı bulmak zor ve fazla sıkarsanız tahta çatlayabilir. Ahşap ustaları tıraşlama atı olmadan yaşayamaz. Ve en iyisini imal eden var. 1981'den beri yüksek kalite ahşap aletleri üretiyorlar.
2: El aletleri yapıyoruz. Çalışma tezgahlarından rendelere, testerelere ve iskarpelalara kadar her şey.
0: Şirket klasik aletleriyle meşhur.
2: Buna yontma bıçağı deniyor. Çok eski bir alet. Uzun yıllardır kullanılıyor. Eriliği ve iki sapı sayesinde hakimiyet sağlayan keskin bir bıçak aslında.
0: Yontma bıçağı ahşap tıraşında kullanılıyor ama tıraşlama atı bunu sabit tutmaya yarıyor.
2: Bu çok geleneksel bir alet ama modernleştirilmiş.
0: Gerçekten de ata benziyor. Ama tezgah mengenesi varken bunu neden kullanasınız?
2: Bunun tezgah mengenesine göre avantajı tuhaf şekillerdeki kolaylığı. Doğrusal düzleme oturtamayacağınız şeylerdi.
0: Çubuklar ayakla hareket ettiriliyor ve bu da parçayı sıkıştırıyor.
2: Üçüncü bir kol gibi. Çok çeşitli sıkıştırma pozisyonları sağlıyor. Çok büyük bir kuvvet uygulamanıza olanak veriyor.
0: Peki bu eşsiz aletleri nasıl yapıyorlar? Her şey Warren Main'deki atölyede gerçekleşiyor. Tamamen eskide kaldıklarını düşünebilirsiniz ama modern teknolojiden de faydalanıyorlar.
2: Burada son model CNC ekipmanlarından 80-85 yıllık Bridgeport frezeleme makinalarına kadar her şeyi kullanıyoruz.
0: Tıraşlama atının yapımına taslakla başlanıyor. Sonra o şekil ağacın üstüne çiziliyor. Bu bir akça ağaç. Sonraki adım parçaları elle kesmek.
11: Düzgün bir kesim elde etmek için şeritli testere kullanıyoruz. Sonra makineye sokuyoruz.
0: Kabaca bir şekil oluştuktan sonra işi makineler devralıyor.
11: Atın yan tarafının profilini kesecek ve birkaç delik açacak.
0: Atın gövdesini şekillendirmek için CNC kullanıyorlar. Eğer içinde CNC kullanılıyor.
11: Ve işte burada da atların eğerleri oyuluyor.
0: Düz tahta birkaç dakikada oturulabilir hale geliyor. Bacaklar önce frezleniyor, sonra elle şekillendiriliyor. Tüm parçalar kesilip zımparalandıktan sonra atı birleştirmeye başlıyorlar.
11: Sonra da ikinci tarafı alıyoruz ve ikisini tutkalla yapıştırıyoruz.
0: Tutkaldan önce hizalı olması için vidalama yapılıyor. Elbette üzerine markanın adı dağlanmadan at bitmiş sayılmaz. Ve şimdi her şey bir araya geliyor. Tıraşlama atları binişe hazır. Şimdi de yontma bıçağı. Ahşap saplar için makine kullanılıyor. Bıçaklar ham çelikten üretiliyor.
2: Burada üç farklı aşama var. Bu çeliğin ham hali. Bu hızarlanmış hali. Bu da cilalanmış hali.
0: Son olarak bıçaklar bükülerek biçimlendiriliyor. Sapları takılınca işe hazırsınız.
2: Aslında oldukça basit bir alet. Ama tasarımı genel olarak zarif.
0: Yontma bıçağını gördük. Tıraşlama atını gördük. Hey, sizi ciddi bir usta yapabilecek her şey var burada. Ahşapla çalışmayı öğrenmek yıllar sürebilir. Programda gördüğünüz aletlerle ilgili daha fazla bilgi almak ya da fiyatlarını görmek isterseniz internet sitemizi ziyaret edin. Her şeyi orada öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere. İş tertemiz. Üstüne kahve içeriz. Bu olmadan atölyeniz eksik kalır. Ya...
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
13: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
12: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
5: Tamirat tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Ekstrem maskeleri. Size kilit puanları getirirken yara almamaya kararlıyız. Kitaplar. Size kapaktan kapağa bölümleri ve dizeleri vereceğiz. Okyanus dronları. Sizi gerçeklere batırmak için işlemin içine dalacağız. Ve üç boyutlu puzzle'lar. Üretimlerini parça parça bir araya getireceğiz. Ama önce... Özdeyiş'teki gibi, insan bir zamanlar kılıçla yaşadı ve öldü. Ve 18. asrın sonunda o bir spor haline geldi. Gözleri ve yüzün geri kalanını korumak için metal kafesli ekstrem maskeleri icat edildi. Çünkü ekstremin kanlı değil, sadece eğlenceli olması gerekiyor. Ekstremciler unguard demeden önce bir maske takarlar. Ekstrem bir olimpiyat sporudur ve özel kafesli maskeler oyunlarda zorunludur. Kurallara uygun bir eskrim yapma işlemi sık bir çelik kafes teliyle başlar. Kenarları giyotine konur ve açılı bir şekilde kesilir. Sonra kafes yüz şeklinde büyük bir kalıbı olan prese yerleştirilir. Kalıp çelik kafesin içine itilir ve onu yuvarlak bir hale getirir. Sonra çelik bir tel, çelik bir kalıbın etrafına özel bir alet kullanılarak sarılır. Sonra daireyi kapatmak için uçları bir araya getirilir. Ve otomatik bir kaynak makinesi onları birbirine tutturur. Sonra halka bir düzeneye yerleştirilir ve üstüne çelik kafes konur. Sonra bir çerçeve aşağı doğru inip kafesi halkaya yapıştırır ve kaynak tabancaları ikisini birbirine punta kaynakla tutturur. Ve punta kaynakların arasını kapatmak için daha büyük bir kaynak makinesi kullanılır. Şimdi kafese tamamen tutturuldu. Halka kenarların aşınmasını önleyecek ve ona yapısal sertlik verecek. Bir kesici aletle fazlalık kesilir. Sonra maskenin yan parçasına geçilir. Önce çelik tel bükülüp dikdörtgen şekli verilir. Sonra bir düzeneye yerleştirilir ve üstüne bir parça kafes teli konur. Sonra kafes tele kaynatılır. Tam kaynağa hazırlık için punta kaynaklarla birbirine tutturulur. Sonra bakır kaynak diskleri ikisini birbirine kaynak yapar. Keskin kenarlar taşlanır. Ve işte sonuç bu. Harikulade bir şekilde işlem yapılıyor. Keskin kenarlar iyice taşlanıyor. Yan panel kenarlara ve kafanın üstüne oturması için bükülüyor. Bu önemli bir işlem. Sonra maskeye kaynakla tutturuluyor. Yine punta kaynaklar ilk aşama. Son kaynağa hazırlık için parçayı bir arada tutarlar. Bu dikiş kaynağı bütün boşlukları kapatır. Böylece kılıcın ucu içine giyip sporcuyu yaralamaz. Önce küçük ezikler çekiçle düzeltiliyor. Sonra maske yuvarlak bir çubuğa takılıyor ve son halini vermek için kafes iyice dövülüyor. Maskenin sakalı yüksek moleküler ağırlıklı polietilenden yapılıyor. O süper güçlü ve çok hafif. Sakalın kafes maskeye takılması için kalın bir lastiği var. Kafes plastikle kaplandıktan sonra uçlarına lastik bir şerit yerleştiriliyor. Kafesin plastik kaplaması maskeyi yalıtıyor ve puan sistemi tellerinden gelen elektrikten koruyor. Lastik şeridin üstüne maske boyunca epoksi tutkal sürülüyor. Sonra sakal lastik şerit maskenin üstüne çekilerek takılıyor. Uçlar şeridin altına sokuluyor ve
tutkalla sabitleniyor. Sonra maskenin yan tarafına sakal ve kafes delinerek perçin delikleri açılıyor. Deliklere perçinler yerleştiriliyor ve düzleştirilip sıkılıyor. Eskrimde 3 disiplin var ve maskelerin birbirinden çok az farkı var. Ama her biri sporcunun yaralanmadan sporun keyfini çıkartmasını sağlıyor. Umarım. Nasıl yapılmış? Kitabın hikayesi rulolardan kodekse gelmiştir. Kodeks, yazılı sayfaların bir araya getirilmiş haline denir. Ama matbaanın icadı önemli bir dönüm noktasıydı ve elle yazılan kitapların yerini aldı. Mekanik ve sonra dijital teknolojiyle konu ağırlaştı. Bu özel kitapçı her sene birkaç tane sınırlı baskı kitap üretiyor. Geleneksel baskı ve ciltleme tekniği kullanıyor. Her şey küçük pirinç kalıplarla başlıyor. Her büyük ve küçük harf 0'dan 9'a kadar sayılar ve her noktalama işareti için bir kalıp var. Adı matris. Bir matbaacı matris kasasını tek tip yazı dökümcüsü denilen makineye yerleştiriyor ve kurşun alaşımı makinenin potasında eritiyor. Bilgisayarla yönlendirilen makine, kitaptaki her kelime için her defasında bir kurşun harf kalıbı döküyor. Bilgisayar programın her matrise bir lokasyon kodu tahsis ediyor. Bir harfi dökmek için o harfin kodunu plastik hortumlardan iletiyor. Hortumlar harfin matrisini enjeksiyon ucuna götürmek için hava kullanıyor. Sonra uçtan matrisin içinde eriyik kurşun dökülüyor ve makine dökülmüş harfi dışarı itiyor. Sonra dizgi teknesi denilen şeye sıra sıra diziyor. Makineden çıkan metin satırları çoğaldığında her sıranın arasına satır boşluğu yaratmak için kurşun bir levha konuyor. Dizgi teknesi tamamlandığında baskı odasında görülüyor. Burada bir pres harflerin üstüne mürekkep sürüyor. Sonra teknenin üstüne bir kağıt konuyor. Üstünden baskı rulosu geçiyor ve harfler kağıda basılmış oluyor. Bu editörün hataları saptaması için yapılan bir prova baskısı. Daha büyük kopyası, harfler bir çubuğa elle yerleştirilerek yapılıyor. Bu metot 1990'larda otomatik harf döküm makineleri icat edilene kadar kullanıldı. Çok büyük boyutlarda harflerle basılan kitapların harf dizgisi bazen manuel olarak yapılıyor. Dizgi tamamlandığı zaman birden çok sayfanın baskı teknesi çelik bir çerçevenin içine konulup sabitleniyor. Sonra bir baskı makinesine konuyor. Bu pres tutuculara her defasında bir kağıt veriyor ve onlar silindirin etrafında dönüyor. O ve yanındaki rulo dönerken kağıt mürekkepli dizginin üstüne düşüyor ve harfler tabakaya basılıyor. Bir tabakada genellikle 8 sayfa oluyor. Basma işlemi tamamlandığında kitap ciltçileri ard arda gelen 16 sayfayı manuel bir şekilde topluyor ve bu bölümlere orta deniyor. Sonra bu ortalar her defasında bir tane olarak doğru sırayla birbirine dikiliyor ve kitap işte ortaya çıkıyor. Bu tip kitap ciltlemeye simik dikiş ciltlemesi deniyor. Adını 19. asır mucidinden alıyor. O sayede sayfalar düşmüyor ve kitap açıldığında düz duruyor. Kitabın cildi de elde yapılıyor. Cilt bezinin arkasına sıcak tutkal sürüldükten sonra ciltçi esnek kağıttan yapılmış bir sırt ve onun iki yanına kalın kartonlar yerleştiriyor. Sonra bezin bütün uçları içeri katlanıyor. Bez bir jiletle kesiliyor. Oraya daha sonra bir etiket konulacak. Bu bezin genişlemesini ve sırtın yuvarlak şeklini almasını sağlıyor. Son olarak
Kemik adı verilen plastik bir alet kullanılarak bez kartona sıkıştırılıyor. Sonraki işlem cildi kitap bloğu denilen sayfalara yapıştırmak. Önce iki kısmı sırtına tutka sürülüyor. Görüldüğü üzere. Sonra kitap bloğu kapağın üstüne konuyor. Ve ikisi birbirine sıkıca bastırılıyor. Sonra kitap bir prese yerleştiriliyor. Sırta basınç uygulanıp bloğa tamamen yapışması sağlanıyor. Sonra ön ve arka kapak kitabın ilk ve son boş sayfasına yapıştırılıyor. Sonra kitap bütün gece bir preste kalıyor ve bu hikayenin de sonu geliyor. Şimdi rahat oturuyor musunuz? Birazdan rulolardan nasıl bir okyanus drone'u yapılır göreceksiniz. Sonra size bir puzzle'ın tüm resmini göstereceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Tekrar hoş geldiniz. Uçan drone'ları herkes bilir. Ama okyanuslarda yol alan yeni tip bir drone var. Bazıları dalıyor ve bazıları yüzeyden gidiyor ama çok azı ikisini birden yapıyor. Bu okyanus drone'u bir tekneden denizaltına dönüşebilir. Şeklini tekrar ayarlıyor ve operasyon şeklini tamamen değiştiriyor. Bu otonom, insansız, sualtı ve su üstü aracı. O okyanusta yol alan, bilgi toplayan bir robot. Sadece rüzgar ve enerjisini kullanarak dalgaların altında ve üstünde gidebiliyor. Harika bir şey. Drone'un gövdesini yapmak için fiberglass tabakalar bir kalıbın üstünde seriliyor. Kalıp bir strafor bloğundan yapılıyor. Dayanıklı olduğu için malzeme olarak fiberglass tercih ediliyor. Böylece araç aylarca denizde kalabiliyor. Ayrıca fiberglass aracın elektronik sinyallerini de bozmuyor. Boyutuna göre kesildikten sonra bantlarla kalıba tutturuluyor. Ve kısa süre sonra ona sıvı epoksi eklenecek ve bu sarı malzeme onun daha kolay yayılmasını sağlayacak. Ve bu gri şerit epoksinin akışını yönlendirmeye yardım edecek. Şeridin ortası hortum için kesiliyor. Epoksinin giriş noktası orası olacak. Sonra bir naylon yerine bantlanıyor. Bu düzeneğin hava almamasını sağlayacak. Bu kapatma vanası epoksi akışını kontrol edecek. Bir kaba epoksi konuluyor. Naylonun içine çekildikten sonra gri şeridin içine giriyor ve fiberglass malzemeyi tamamen ıslatana kadar naylonun içinde yayılıyor. Epoksi 12 saat kurumaya bırakılıyor. Kalıp ikiye ayrıldığı için gövde kolaylıkla ayrılıyor. Burada teknenin salması boyanıyor. O denize uygun alüminyumdan üretildi. Salmanın torpido şeklindeki ucu kurşundan yapılmış. Drone'un iç yapısı fiberglass ve epoksi karışımından yapılan yassı bir malzeme. Onlar yüksek ısı ve basınç kullanarak büyük tabakalar halinde üretiliyor. Su jeti teknolojisi 3.2 milimlik tabakayı istenen şekillerde kesiyor. Bu parçalar daha sonra teknenin gövdesini destekleyecek ve içine drone'un ekipmanları konulacak. Burada birden çok devre kartı kullanılarak merkezi işlem birimi ya da CPU yapılıyor. Her kart drone'un farklı bir kısmını kontrol ediyor. Mesela sensörler, kanat ya da iletişim sistemi. Elektronikler ve su iyi bir kombinasyon olmadığı için CPU'yu oluşturan 10 devre kartı su geçirmeyen bir akrilik tüpün içine konuluyor. Özel kablo konektörleri sayesinde düzeneğin içine su girmiyor. Bütün devre kapatıldığında içindeki yanıcı oksijen gazı çekiliyor ve yerine CPU'yu koruyacak yanmaz gazlar konuluyor. Burada lityum iyon pil hazırlanıyor.
Muhafazası 3 boyutlu bir yazıcıya, bir tip termoplastikten yapıldı ve su geçirmemesi için epoksi ile kaplandı. Sonra pil yerine konuluyor ve bağlanıyor. O, drone'un üstündeki güneş panelleri sayesinde şarj edilecek. Bu hortum suyun bir balast tankından diğerine gitmesini sağlayacak ve teknenin aşağı yukarı hareketini kontrol edecek. Drone'un kuyruğunda aslında yedek iletişim anteni var. Gizli modda drone suyun altında kalıyor ve dalgaların üstünde sadece kuyruğu oluyor. Nakliyeyi kolaylaştırmak için kanatlar katlanabilir şekilde tasarlanmış. Balast tanklarını, acil yedek sistemleri ve diğer iç parçaları taktıktan sonra gereken tek şey bir kapak. Güneş panelli kapak şimdi katlanmış ve gövdenin içine girmiş kanat girişinin etrafına oturtuluyor. O kanat hem ana anten hem de yelken direği görevi görecek ve suyun üstündeyken yol almasını sağlayacak. Kullanıcılar görevi önceden programlayabilir ve onu uydu ve kablosuz internetle istedikleri zaman değiştirebilirler. Tamam, beni bağışlayın. Şimdi bir dalış zamanı. Nasıl yapılmış? İlk puzzle 1760'da Avrupa'da icat edildi. İki asır sonra Kanadalı bir mucit bu hobiye yeniden şekil verdi. Onun puzzle parçaları karton yerine kalın köpükten yapılma ve dik durabiliyorlar. Ve bitmiş puzzle 3 boyutlu bir modele dönüyor. Puzzle'ın 3 boyutlu yapısını yaratmak bir endüstriyel tasarımcının işi. Bir illüstratör görsel dokular ve gölgeleme gibi teknikler kullanarak düz grafikleri 3 boyutlu bir görüntüye çeviriyor. Tasarımcı baskı ve kesme düzenini ayarlayıp her tabakaya 3 puzzle sığdırabiliyor. Puzzle parçaları sağlam köpükten yapılmıştır ve kağıt grafiklerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve üstlerine tutkal uygulanabilir. İşlem tabakaların birer birer özel yapım laminasyon makinesine beslenmesiyle başlıyor. İlk istasyonda köpük tabakanın üstüne sıcak tutkal dökülüyor. Vakumlu bir cihaz basılmış tek bir kağıda alıyor ve onu tutkalla kaplanmış köpüğün üstüne götürüyor. Kağıt köpüğe temas edince hava kesiliyor ve kağıt tabakanın üstünde kalıyor. Sonra köpük bir silindire giriyor ve kağıt üstüne yapışıyor. Makineden çıktıktan sonra köpüğün üstünde bir rulo gezdiriliyor ve kalan hava kabarcıkları gideriliyor, sonra da kağıt tamamen yapışıyor. Geliştirme aşamasında tasarımcı puzzle parçalarının şeklini ve düzenini de belirliyor. Bu kalıp tasarımı bir alet yapımcısına gidiyor. O da çelikten bir kesme kalıbı yapıyor. Sonra kalıp bir kesme makinesinin içine konuyor. Makineye her defasında bir tabaka köpük besleniyor. Kağıt tarafı altta oluyor. Tutucular kağıdı köşesinden tutuyor ve tabakayı makinenin içine çekiyor. Kesme kalıbı üstüne basılıyor ve puzzle parçaları köpükten ortaya çıkıyor. Bu hafızalı bir köpük. Kemse basınca onu sıkıştırdığı halde sonra hemen eski haline geliyor. Parçalar kalıbın içinde sıkışmıyor. Çünkü tabakayla bıçakların arasına yüksek yoğunluklu bir kauçuk tabaka konuyor. Bu gerçekten önemli bir işlem. Güzelliğini ve estetiğini sağlıyor. Sert kauçuk kalıp basıldıktan sonra ters baskı uygulayıp köpükleri dışarı itiyor. Sonra her puzzle bir konveyöre konuyor ve bir ayırma makinesine giriyor. Makine kesilmiş puzzle tabakasını alıyor ve ona buhar veriyor. Bu sayede parçalar statik elektrik yüzünden birbirlerine ya da makineye yapışmıyor. Makine daha sonra parçaları ayırıyor ve onları bekleyen puzzle kutusuna atıyor.
Çok önemli talimatlar ekleniyor ve kutu kapatılıyor. Daha önce hiç puzzle yapmadıysanız size birkaç ipucu vereyim. Önce parçaları renk ve şekle göre ayırın. Sonra kırmızı noktaları olanları bir kenara koyun. Noktalar üretim sürecinde eleniyor çünkü ve puzzle resminin bir parçası değil. Sonraki ipucu. Puzzle'ı bölüm bölüm birleştirin. Bütün bölümler düz. Hepsi bittikten sonra bütün düz parçaları birleştirin ve üç boyutlu hale getirin. Onu zorlaştırmak istiyorsanız yapım talimatlarını atın ve sadece kutunun üstündeki resmi baz alın. Daha mı zor olsun? Kutuyu da atın. Ama bir parçayı kaybederseniz şirketin web sitesine girin. Kaybettiğiniz parçanın numarasını bulun ve siparişini verin. Ya da alternatif olarak koltuğunuzun arkasına bakın. Onu tamamladığınız zaman geleneksel düz puzzle'ın tersine üç boyutlu puzzle'ınızı onu parçalamadan taşıyabilirsiniz. Puzzle yapmanın çok zamanınızı aldığını düşünüyorsanız üretime geçmeden önce onu geliştirmenin 4 ila 6 ay sürdüğünü aklınızdan çıkartmayın. Evet, işte daha önce bitirdiğim bir tane. Galiba onu yıkıp tekrar yapacağım.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Teneke düdükler. İşlemi gösterirken rüzgarın nasıl estiğini öğreneceğiz. Boynuz ürünleri. Boynuzdan yapılmış ürünler eğer merak ediyorsanız. Ve Formula F yarış arabaları. Fabrikada hızla yol alırken sizi virajlarda savurmamaya çalışacağız. Bizi damalı bayrağa götürecek bu ürünle lider gerçekleri kovalayacağız. Ama önce... Teneke düdüğün kendine has sesi, geleneksel İngiliz, İrlanda ve İskoç müziğinin alameti farikasıdır. 19. asrın ortalarında basit flüt ilk defa üretildiğinde o sadece bir peniye satıyordu. Ucuzdu ve sadece peni düdüğü takma adını aldı ama bugün sanırım ondan biraz daha pahalı. Bugün İngiliz şirketi fabrika yapımı düdüklerin mucididir. Onları teneke levhalar kullanarak 1843'te yapmaya başladılar. O levhalar teneke kaplı çeliktir. İşlem 0.3 mm kalınlığında İngiliz teneke levhalarıyla başlar. Levha içinde kalıp olan bir presle yol aldıkça 20 tane düz şekil üretir. Altına doğru her birinde 6 parmak deliği ve en üstününün yakınında dikdörtgen bir açıklık vardır. Her parça özel yapım bir merdaneye konur ve kol çevrildiğinde yuvalanıp bir boruya dönüşürler. Bazı düdükler düz olduğu halde bu şirketin teneke düdükleri konik ve bu şekil kendine has bir ses üretmesine yardımcı oluyor. Sonra 4 boru özel bir düzeneye konuyor. Boşlukları boru kenarlarının birine tam olarak oturmasını sağlıyor. Lehimlendikten sonra enstrüman kullanırken havanın kaçması önlenecek. Lehimden önce lehim pastası sürülüyor. O sürülmezse lehim teli tenekeye tam yapışmaz. Birleşme noktalarına tam olarak oturan özel yapım bir havya, kurşunsuz lehim telini eritip kenarların birbirine yapışmasını sağlıyor. Onlar ağza giren bir enstrümanda kullandıkları için hem lehim pastası hem de lehim teli zehirli değil. Lehimlendikten sonra düdükler kalan pastanın temizlenmesi için sabunlu suda yıkanıyor. Sonra kalan lehimi temizlemek için üstünden E'ye geçiriliyor ve pürüzsüz hale getiriliyor. Sonra düdük, üst ucunun tekrar şekillenmesi için bir makineye sokuluyor. Bu yuvarlak üst kısmı köşeli hale getiriyor. Düdük sonra boyahaneye gidiyor. Orada bir raya asılıyor ve boya odasından geçiyor. İçinde enstrümanların üstüne otomatik olarak toz boya sıkılıyor. Teneke düdükler daha sonra 140 derecelik bir fırına giriyor ve boya orada 20 dakika pişiyor. Fırından çıkan her enstrümanın boyası kontrol ediliyor. Sonra enstrümanlar damga aletine gidiyor. Baskı plakasının üstündeki kabartmalı şirket logosunun üstünde altın renkli mürekkep püskürtülüyor. Damga ıslak mürekkebi alıyor ve onu teneke düdüğün üstüne basıyor. Sesi üretmek için gereken dar kanalı yapmak en tepesine tahta bir tapa takılmasına bağlı. Tapa sedir ya da kayın ağacından. Çünkü bu tip ağaçların kapalı damarları var ve salyayı emip şişirmiyor. Tapa kesildikten sonra düdüğün içine su bazlı, zehirli olmayan bir tutkal sürülüyor. Bir tapa alınıyor ve uçları zımparalandıktan sonra düdüğün üst tarafına yapıştırılıyor. Biraz daha zımparalandıktan sonra düdüğün akort edilmesi için tapayla teneke levha arasına bir boyutlandırma aleti sokuluyor. Sonra teneke levha çekiçle dövülüyor ve hava boşluğu istenen boyuta gelmiş oluyor ve düdük akort ediliyor. Her 50 düdükte bir müzik kontrolü yapılıyor.
Tutkal 24 saat kuruduktan sonra düdük paketleme için hazır. Kutunun içinde ayrıca parmak yerleşimi rehberi ve notalar var. Böylece yeni başlayanlar çalmayı kendi kendilerine öğrenebilir. Düdükler Do ve Re majörde. İngiliz danslarının müzikal diyarı ve biraz çalışmayla böyle şarkılar çalabilirsiniz. Tamam, bana o notaları göster.

Nasıl yapılmış? Düdükler Do ve Re majörde. İngiliz danslarının müzikal diyarı ve biraz çalışmayla böyle şarkılar çalabilirsiniz. Tamam, bana o notaları göster.

doğal ve biyoçözünür bir madde olarak geri geliyor. Bu tesisin kullandığı boynuzlar Nijerya'dan geliyor. Orada uzun boynuzları olan Ankole sığırları yetişiyor. Kupa yapma işlemi, boynuzu onun kaba şeklinde kesmekle başlıyor. Boynuz keratinden oluşmuştur, saçlarımız ve tırnaklarımızdaki madde. Yani sert olduğu halde aletler onu kesip şekil verebiliyor. Sonra kenarları bir zımpara diskle düzleştiriliyor. Boynuz termoplastiktir. Yani ısıtıldığı zaman şekil verilebilir ve soğuduğunda o yeni şekli korur. Burada ince kısmı ısıtıyor ve sonra ucu kıvrılıyor. İnce kısmın en altı ısıtılıyor ve kupanın tutacağı olması için bükülüyor. Bu mengene soğuduğu zaman yeni şeklini korumasına yardımcı olacak. Sadece birkaç adımda bir sığır boynuzu eşsiz bir kupa şekline dönüşüyor. Ama hala bir alta ihtiyacı var. O kupalar tahtalara yapıştırılarak yapılıyor. Sonra su geçirmemesini sağlamak için yiyecek maddelerine güvenli epoksi dökülüyor. Epoksi koruması 24 saat sürüyor. Kuruduktan sonra kupalar birbirinden ayrılıyor. Sonra kenarında çok az kalana kadar tahtalar kesiliyor. Kalan tahtalar bir zımpara diski kullanılarak boynuzla aynı hizaya getiriliyor. Bu tip kupaları ilk yapan insanlar Kırım Savaşı'ndaki askerlerdi. Sonra bir zımpara ucu ulaşılması zor olan yerleri düzeltiyor. İçi ve dışı parlayana kadar her biri zımparalanıyor ve cilalanıyor. Başka ürünler için, ister inanın ister inanmayın, boynuzları ısıtmak için 220 dereceye çıkartılmış kızartma yağı kullanılıyor. Sonra hidrolik bir pres ısıtılmış parçayı düzleştiriyor. 10 dakika sonra boynuz soğuyor ve adı plaka olan yeni şeklini alıyor. Düz plaka boynuzdan birçok ürün yapılabiliyor. Burada bir kesme kalıbı ondan kaşık yapıyor. Sonra zımparayla düzeltiliyor. Başka bir pres ucundaki oyuk şekli veriyor. Boynuz doğal olarak yapışmayan bir maddedir. Yemeğin kokusunu ya da rengini almaz. Bu fabrikanın yaptığı diğer bir ürün çekecektir. Ve bu uzun boynuzlar onları üretmek için idealdir. Bir kere daha, boynuza şekil vermek için kullanılan ideal alet zımpara diski. Preste düzleştirilmiş çekecek son safha için hazır. Yüzeyler şerit zımparayla düzeltiliyor. İçindeki oyuğu düzeltmek için zımparaya basınç uygulanıyor. Baş parmağını korumak için operatör bant kullanıyor. Dikkatli olunması lazım çünkü fazla basınç uygulanırsa boynuz fazla tıraşlanır. Cilalama tekerlekleri çekiciye son halini veriyor. Ancak bu adımdan sonra boynuzun gerçek rengi ortaya çıkıyor. Boynuzun gerçek rengi ortada. Boynuzların renkleri yüzeye yakındır. Zımpara yapılırken dikkatli olunmasının bir sebebi de o. Bir boynuzun bir çekiciye dönüşmesi çok uzun sürmüyor. Sadece birkaç adım. Son olarak bir lazer çekiciğin üstüne şirket logosunu dağılıyor. Bunlar bu fabrikada yapılan yüzlerce üründen sadece birkaçı. Boynuz ürünleriyle antik bir malzeme geri dönüyor. Birazdan antik turumuzda pistin içine giriyoruz ve fabrikada bir tur atıyoruz. Bu ürün kalpleri hızlı attıracak. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?

Tekrar hoş geldiniz. Birçok profesyonel yarış sürücüsü kariyerine bir Formula F arabasıyla başlamıştır. O, 1960'larda Britanya'daki şampiyonlar için geliştirilmiş bir giriş seviyesi yarış arabasıdır. İsmi ilk önce Formula Ford'du ama Ford'dan başka motorlara izin verildiğinde adı Formula F olarak değiştirildi. Formula F yarış arabası hem gelecek vaat eden profesyoneller hem de amatörler için. O sürücüler için spora giriş demek. Tek kişilik yarış arabalarında yeteneklerini geliştiriyorlar. Arabanın yapımı uzay kafesi denilen çelik boru şasi ile başlıyor. O hafif ama sert. Bu boru parçası takla çemberi olacak. O, araba takla attığında sürücünün kafasını korumak için tasarlandı. Ölçünün doğru olduğunu kontrol ettikten sonra bir şerit testere onu istenen boyutta kesiyor. Boru parçası daha sonra hidrolik bir bükme aletine bağlanıyor. Aktive edildiğinde boruyu bir kalıbın etrafında bükerek istenen kıvrımı veriyor. Uçlarını açmak için onlar da bükülüyor. Takla çemberini yapmak için bu parçadan iki tane gerekiyor. İkisinin doğruluğunu kontrol etmek için ana şasi ile karşılaştırılıyor. Burada arabanın burnu yapılıyor. İlk olarak çelik kutu profiller tezgahın üstüne istenen şekilde konuluyor ve sonra sabitleniyor. Köşelerinin 90 derece olduğunu garanti etmek için bir gönye kullanılıyor. Sonra bağlantı noktalarına kaynak yapılıyor. Uzay kafesinin her yeri aynı kalınlıkta değil. Burun, ön darbelere karşı koruması için ekstra güçlü. Yerine takılmadan önce ana şasi ile karşılaştırılıyor. Uzay kafesi tamamlandığında tabana hazırlıklı olunması için altına epoksi sürülüyor. Taban çeliği doğru boyutta ve şekilde yapıldı bile. Montaj delikleri önceden açıldı. Uçlarını şasi tabanına bağlamak için epoksi ile beraber perçinler de kullanılıyor. Sürücü ile pist arasında bu kadar az malzeme olması gerçekten şaşırtıcı. Taban uzay kafesine takıldıktan sonra yarış arabası çeşitli mekanik parçalar için hazır. Adaptör plakaları takıldıktan sonra motor uzay kafesinin arkasındaki yerine oturtuluyor. Sonra adaptör plakalar şasiye civatalarla tutturuluyor ve motor sabitleniyor. Şanzıman motorun arkasındaki yerine getiriliyor. İçine girdikten sonra şanzıman bağlanıyor. Sonra kokpit tabanına bir yangın söndürücü takılıyor. Sonra gösterge panelinden çıkan kablolar yangın söndürücüye bağlanıyor ve böylece sürücü onu kolayca aktive edebiliyor. Sonra uzay kafesine gösterge paneli takılıyor. Burada ayak pedalları yerlerine civatalarla tutturuluyor. Sonra kremayer ve pinyolunu direksiyon. Bu direksiyonun dönme hareketini kremayerin yan hareketine dönüştürüyor. Tekerlekleri sisteme bağlantı rodları bağlıyor. Yerine takıldıktan sonra kremayerin hareketi kontrol ediliyor. Başka bir istasyonda bilgisayarla yönlendirilen aletler bir parça alüminyumu direkli mafsal denilen parçaya dönüştürüyor. Bu arabanın süspansiyon çubuklarıyla amortisörleri arasındaki açılı bağlantı olacak. Bilgisayarla yönlendirilen aletlerin bir alüminyum parçasını direkli mafsala dönüştürmesi sadece 10 dakika. O sonra arabanın şasisine bağlanıyor.
ve serbestçe döndüğü kontrol ediliyor. Çelik şasi bitti. Motor ve şanzıman yerine takıldı. Şimdi sıra amortisörleri şasiye bağlamaya geldi. Her tekerlek süspansiyon sistemi için bir tane. Amortisörlerin diğer ucu direkli mafsala bağlanıyor. O da süspansiyonun geri kalanına bağlanacak. Süspansiyon kolları şasideki yerlerine bağlanıyor. Bir itici çubuk kolları direkli mafsala bağlayacak. Süspansiyon kollarının ucuna bir tekerlek göbeği takılıyor. Ona da fren diski. Son olarak tahrik mili takılıyor. Bu şanzımanı tekerlek göbeğine bağlıyor. Bir tekerleğin süspansiyon sistemi böylece bitmiş oluyor. Bu alüminyum levha yakıt deposu bölmesinin arka paneli olacak. Levha ölçülüyor ve bir upcant prese yerleştiriliyor. Arabanın şasisine bu eğim sayesinde bağlanacak. Parçayı monte için açılacak deliklerin yerleri işaretleniyor ve sonra matkapla açılıyor. Sonra parça uzay kafesindeki yerine, kokpitin arkasına konuluyor. Eğilen yer yan borunun üstünde kalıyor. Yakıt deposu kauçuk gibi esnek bir malzemeden yapılma. Bir kaza sırasında delinme ihtimali düşük. Kapalı bir bölme yapmak için yan ve üst paneller ekleniyor ve yakıt deposu daha fazla korunuyor. İşlemin bir sonraki aşaması yarış arabasının elektrik sistemini bağlamak. Uçlar yerine sokuluyor ve fişler farklı elektriksel parçalara takılıyor. Şu anki alternatör. Sıradaki parçalar fiberglass radyatör destekleri. Her yana bir tane takılıyor. Her radyatör motora bir hortumla bağlanıyor. Şimdi takıldı. Paketleme malzemesi çıkartılıyor. Koni şeklindeki bu hava filtresi Venturi boğazına takılıyor. Böylece motorun içine kir girmesi önlenecek. Şimdi direksiyon mili takılıyor. Ve sonra mile direksiyon yerleştiriliyor. Bu arabanın sürücüsü için özel olarak yapılmış koltuk kokpite konuluyor. Bütün vücudu tutması için 6 bantlı bir emniyet kemeri var. Takılan son büyük parça egzoz borusu. Motora civatalarla bağlanıyor ve şasiye tutturuluyor. Fiberglass kaporta parçaları yapıldıktan sonra süspansiyon kolları gibi parçalar için delik yerleri işaretleniyor. Sonra oralar bir el aletiyle kesiliyor. Uzay kafesine yan paneller konuluyor ve civatalarla sabitleniyor. Arabanın burnu karbon fiber. Ekstra koruma için çok dayanıklı. Bu kaporta panelleri yarış sırasında kolayca açılıp tamir yapılabilecek şekilde tutturuluyor. Ön süspansiyon takıldığı için bu yarış arabası tekerlekler için hazır. Tekerleği tutan tek kilitli somun sıkılıyor ve bir çatal pim takılıyor. Bu Formula F arabasını yapmak 2 ila 3 ay sürdü. Biz size sadece önemli yerlerini gösterdik. Şimdi atölyeden çıktığına göre işler hızlanabilir. Tamam, bir tur atabilir miyim? Lütfen, dikkatli olurum ben.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.

0: Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Motosiklet gözlükleri. İşleme gözlerimizi diktiğimizde her şey daha berrak olacak. El yapımı cukbasklar. Bu işlem kulağınıza müzik gibi gelecek. Emici ekskavatörler. Gerçekleri ortaya çıkarmak için fabrikanın içinde kazı yapıyoruz. Ve kalay tıraş setleri. Hadi yüzleşelim. Programı pürüzsüz bir şekilde bitirmenin en iyi yolu. Ama önce... Uzun süre önce Inuit ve Yupik halkları kar körlüğünü önlemek için özel gözlükleri icat etti. 20. asrın başında uçak pilotlarını rüzgardan koruyacak yeni tip bir gözlüğe ihtiyaç duyuldu. Ve kısa süre sonra motosikletçiler onu aynı sebepten adapte etti. Bu motosiklet gözlüklerini yapmak için üretici 2. Dünya Savaşı sırasında RAF pilotlarının taktığı ikonik gözlüklerin yapımında kullanılmış aletleri kullanıyor. Üretim bir bobin besleyiciyle başlıyor. Prese yumuşak bir pirinç şerit besliyor ve preste ondan bir dizi düz parça kesiyor. Pres onlara ayrıca 2 tane kılavuz deliği açıyor. Onlar üretimin bir sonraki aşamasında kullanılacak. Sağ ve sol göz parçalarının şekillendiği yerde. Başka bir pres onlara son halini veriyor. Ve sonra orta parçası kesip çıkartılıyor. Deri yüz yastığını dikmek için göz parçasına delikler açılıyor. Sonra başka bir pres çerçevenin yanlarındaki dikiş deliklerini açıyor. Makine eski olduğu için deliklerin arasındaki mesafeler eşit değil. Sonra perçin aletine bir burun köprüsü parçası konuluyor. Göz parçası üstüne konduktan sonra ikisi birbirine perçinleniyor. Sağ ve sol göz parçaları birleştirilmeden her biri iyice cilalanıyor. Bu iki adımdan oluşan bir işlem. İlk aşamada yüzey tamamen pürüzsüz bir hale getiriliyor ve sonra parçalar özel bir malzemeyle cilalanıyor. Yan camlar 45 derecelik bir açıyla takılıyor. Her birini ön camla birleştirmek için iki camın da ucu 22.5 derecelik bir açıyla taşlanıyor. Taşlama işleminden kalan küçük pürüzler gideriliyor. Bu camlar güvenlik sebebiyle kırılmayan laminanttan yapıldı. Bir parça boyanmış pirinç camların çerçevesi olacak. Bu sonraki aşamaya hazırlık olması için tavlanmış. Ki ona ilk önce küçük, geçici bir çubuk takılıyor. Sonra parça, geçici bir pirinç parça takılması için bir mengeneye konuyor. Özel bir el yapımı pres, çerçevenin ucunu 45 derece açıyla büküyor. Destek çubuğunu çıkarttıktan sonra, ön camın kenarına tutkal sürülüyor. Ve yan cam takıldıktan sonra kalıcı bir pirinç parça çerçeveyi sabitliyor. Göz parçaları şimdi üretimin bir sonraki aşamasına hazır. Ki onda deri bir göz yastığına takılacak. Bu napa derisinden yapılıyor ve üretimi bir kalıp ve bir pres kullanılarak ilk parçaları kesmekle başlıyor. Yüz yastığının alt üst parçaları birbirine dikiliyor. Her dikişin arasındaki boşluk 1,5 milimetre. Böylece birleşme sağlam oluyor ve deri gereğinden fazla delinmemiş oluyor. Sonra dolgu bu özel makineyle yerine dikiliyor. Bu zor bir operasyon. Ve onu mükemmel yapmak için 7 aya kadar eğitim alınması gerek. Yüz yastığını göz parçalarına dikmeden önce burun koruma parçaları birbirine yapıştırılıyor. Tutkalın kuruması için birkaç saat bekledikten sonra göz parçaları yüz yastığına elle dikiliyor. Gözlükler neredeyse bitti. Çerçeveler ve camlar göz parçalarındaki kanallara konuluyor ve sonra klipsler kullanılarak kafa bandı takılıyor. Bu önemli bir işlem. Ve o klipsler ayrıca camları yerlerine sabitliyor. Ve bununla gitmeye hazırız. Motorlarınıza. Nasıl yapılmış? Bugün bir akıllı telefona parmağınızla dokunduğunuz anda şarkı çaldığı halde daha elle tutulur ve görsel bir müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. Biraz nostaljiden bahsetmiyorum bile. Bir düğmeye basıyorsunuz, jukebox'ın plağı yerine getirip çalmasını bekliyorsunuz. Rock and roll. İşlem jukebox dolabının yapımıyla başlıyor. 5 tane 4 mm kalınlığındaki kontrplak birbirine tutkalla yapıştırılıyor ve bir kalıbın içine konuyor. Kenarına tutkal sürüldükten sonra üstüne arka panel konuyor. Ki o 18 mm kalınlığındaki bir tahtadan yapılmıştır. Hidrolik işkenceler katmanları 24 saat boyunca basınç altında tuttuktan sonra dolap kalıptan çıkartılıyor, rafları ve dirsekleri takılıyor. Bu süslü çinko dirsekler dolabın kapıları yapılırken kullanılacak. Bir dirsek kalıptan çıktıktan sonra kenarlarında fazlalık metaller kalır. Onlar bir şerit zımparayla alınır. Dirsek sonra vida deliklerinin açılması için bir kılavuza konur. Ve krom kaplanmaları için bir uzmana gönderilirler. Dolap kapağı bir ön kasnak ve bir ön panelden oluşuyor. İki parça da bir montaj düzeneğine takılıyor. Delikleri açıldıktan sonra 8 dirsekle birbirine tutturuluyor. İki tane üstte, her bir yanda 3 dirsek. Bu jukebox'lar el yapımı olduğu için kapak dolaba tam oturuyor mu diye kontrol ediliyor. Oturuyorsa, iki parça da son işlem bölümüne gidiyor. Burada müşterinin isteğine göre tahta vernikleniyor ya da cilalanıyor. Eklenebilir diğer özellikler, Bluetooth bağlantısı ya da programlanabilir LED ışıklar. Bu jukebox'ta ayrıca standart cam tüplerinden yapılmış eğlenceli kabarcık tüpleri var. Önce en altı kapatılıyor ve bir alet kullanılarak çatlak var mı diye kontrol ediliyor. Tüp testten geçerse en altına küçük silikon kristalleri konuyor ve belli bir miktarda sıvı ekleniyor. O sıvı çok düşük ısılarda gaza dönüyor. Tüpü kapatmak için üstü eritiyor. Bu jukebox'ın 4 tane eğimli tüpü var ve onları yapmak için 2 kişi gerek. Biri tüpü ısıtırken, diğeri onu bir tekerleğin etrafında yavaşça eğiyor. Bittikten sonra bir test aletine konuyor. Orada sıvı ısıtılıp gaza dönüştürülüyor. Alttaki silikon kristalleri gaz yükselirken onu engellemeye çalışıyor ve böylece yüzlerce kabarcık oluşuyor. Kabarcıklar en tepeye ulaştığında soğuyup tekrar sıvı halini alıyor. Test edildikten sonra tüpler koruyucu şeffaf bir kapağın altına konuyor. Sonra dolabın içine gizlenmiş ısıtma plakalarına bağlanıyor. Burada jukebox'ın elektrik sistemi ve hoparlörleri bağlanıyor. Bu modelin hoparlörleri ön kapağın arkasında. 1950'ler tarzı jukebox'ında kıvrımlı cam ve krom vardı. Eğimli şeffaf ön kapağı sayesinde plak mekanizmasının istenen plağı bulup çalmasını izleyebiliyorsunuz. Plakları çemberler tutuyor. Her birinde 70 yuva var. Yani 140 şarkı arasından seçim yapılabiliyor. Mekanizmayı bilgisayar programı kontrol ediyor. Bir motor çemberi döndürüp seçilen plağı kaldırma koluna getiriyor. Yerine geldiği zaman başka bir motor pikapı döndürüyor ve iğne plağı çalıyor. Yazılım her plan yerini bir optik sensörle ve dönen yuvalı bir diskle okuyor. Yazılım istenen plan en kısa yolunu hesaplıyor. Sonra onu kaldırma koluna getirmek için çemberi döndürüyor. Jukebox'ınızı aldıktan sonra yapmanız gereken tek şey eski 45'liklerinizin tozunu almak ve onları içine koymak. Ve tabii isim kartlarını yazmak. Acaba benim 78'liklerim için de bir versiyon yaparlar mı? Birazdan. Dönüyor, dönüyor ve biz de kirleniyoruz. Ve sonra son ürünümüzde işi akışına bırakıyoruz. Aradan sonra görüşürüz. Nasıl yapılmış?
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
16: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
18: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
18: Ama sahipleri onları çok seviyor.
19: ilk arabamdı.
20: Hansi'den vazgeçemem.
18: Geriye tek bir soru kalıyor.
21: Kalsın mı?
22: Yoksa atsın.
23: Esas heyecan şimdi başlıyor.
18: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
20: Başıma ne gelecek acaba?
19: Bakmaya cesaret edemiyorum.
22: Ta-ta.
18: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
24: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
18: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Tekrar hoş geldiniz. Kazı işi genelde bir kürek ya da bir mekanik kazıcıyla yapılır. Ama bazen kazı sırasında yer altındaki altyapı parçaları kırılabilir. Emici ekskavatörler yüksek basınçlı suyla toprağı yumuşatır ve sonra ortaya çıkan çamuru moloz tankına çeker. Bu kazma tekniği hasar riskini azaltır. Emici ekskavatörler basınçlı yıkayıcıyla ev elektrik süpürgesinin kombinasyonu gibidir. Ama kabul edelim, bu hormonlu görünüyor. Moloz tankı 4500 litre alabiliyor. O çok güçlü çelik saclardan yapılıyor. İstenen uzunlukta kesiliyor ve sonra bir silindirle yuvarlanıyor. Uçları birbirine tutturuluyor ve silindir olması için punta kaynak atılıyor. Sonra silindir bir düzeneye aktarılıyor ve orada dikiş kaynağı yapılıyor. Sonra tankın bir ucuna çelik bir kubbe konuyor. Ucuna takılan bir montaj kılavuzu doğru pozisyonda olmasını sağlıyor. Sonra silindirle arasındaki açıklığı kapatmak için kubbeye çekiçle vuruluyor. Önce birbirlerine punta kaynakla tutturuluyorlar. Ve sonra dikiş kaynak yapılıyor. Hem dışarıdan hem de içeriden. İşlemin bu aşamasında diğer parçalar tanka kaynakla tutturuluyor. Mesela tank kapağının büyük menteşesi, boşaltılacağı zaman tankı eğmekte kullanılacak yan pinler, emme hortumunun girişi ve depolama kancaları. Bütün çelik parçalar yüksek basınçlı sıcak su ve pası engelleyen bir kimyasalla temizlendikten sonra üstlerine astar boya atılıyor. Sonra bir kat epoksi bazlı boya, onun kuruması 1-2 saat sürüyor. Emici ekskavatör çelik bir treylere yapılıyor. Su tanklarını tutması için treylerin yanlarında çelik çubuklar var. Onda ayrıca led stop ve yan lambalar var. Lambaların kabloları treylerin şasisi boyunca çekiliyor. Sonra lambalara bağlanıyor. Bütün bağlantılar ısıyla daralan makaronla kapatılıyor. Böylece su geçirmez oluyorlar. Hidrolik pompayı taktıktan sonra moloz tankının altını koruyacak lastik takozlar, yasal bir zorunluluk olan kırmızı beyaz reflektör ve treylerin her bir yanına iki tekerlek takılıyor. Ayrıca hidrolik pompadan çıkan hidrolik hortumları moloz tankını yana yatıran kaldırma silindirlere ve arka kapak mekanizmasına bağlanıyor. Sonra 700 kilodan ağır olan moloz tankı aşağıya indirilip treylerin hidrolik kaldırma sistemindeki yarıklara oturtuluyor. Treylerin önüne güç ünitesi takılıyor. Onda petrol ya da dizel motor, emici ve su pompaları, akü ve motor kasnaklarını ve pompaları bağlayan kayışlar var. İki polietilen su deposundan ilkini taktıktan sonra hava filtresi yerleştiriliyor. O emici pompanın iç parçalarını koruyacak. Onun bir susturucusu da var. Makinenin çıkarttığı sesi azaltıyor. Sonra ikinci su deposu treylerindeki destek çubukların arasına oturtuluyor ve bu iki demirle yerine sabitleniyor. Emici ekskavatörlerle kazmak için emme hortumunu moloz tankına bağlıyorsunuz ve diğer ucunu kazı alanına yerleştiriyorsunuz. Makineyi çalıştırıyorsunuz, su ve emme pompalarını da. Su pompası su depolarından aldığı suyu hortuma basınçlı bir şekilde gönderiyor. Basınçlı su toprağı çamura dönüştürüyor ve emme hortumu onu çekiyor. Bu işlem için oldukça titiz davranmak zorundasınız.
Böyle yapmazsanız bazı kusurlar oluşabilir. Nasıl yapılmış? Kalay tıraş setinin merkezinde özel kasesi vardır. O 19. asır tarzı çift bölmelidir. Bir bölümde tıraş suyunu sıcak tutar ve diğerinde sabun olur. Porsuk kılından yapılmış tıraş fırçası suyla sabunu sıcak bir köpüğe dönüştürebilir. Geleneksel bir kalay tıraş setiyle bir beyefendi gününe ataları gibi başlayabilir. Hatta kalay tarak bile kullanabilir. Bu kalayın içinde az miktarda bakır ve antimon da var. Kalay yumuşak bir metal ve diğer metaller daha güçlü olmasını sağlıyor. İşlem kalay sacı yapımıyla başlıyor. Külçe kalıbının ucuna bir filtre konuyor. Sonra eriyik kalay alınıyor ve filtrenin önünden kalıba dökülüyor. Filtre eriyik metal içindeki istenmeyen parçaları tutuyor. Hava ceplerinin yukarı çıkıp yok olmaları için kalay daha fazla ısıtılıyor. Sonra katılaşmasını hızlandırmak için üstüne soğuk su püskürtülüyor. 15 mm kalınlığındaki kalay külçenin sertleşmesi sadece 10 saniye. Filtre tarafından bırakılmış parça çıkartıldıktan sonra kalay şimdi çalışabilir halde. Külçenin inceltilmesi için silindirlerin arasından geçmesi lazım ve onu bu makine yapacak. 60 metrik ton basınç uygulayan silindirler külçeyi sıkıp her defasında daha da inceltiyor. İstenen boyuta gelmesi için silindirden birkaç kez geçmesi gerek. Sonra kalınlığı 1 milimetre oluyor. Bu işlem külçeyi geniş bir saç haline getiriyor. Tıraş kasesi ve fırça sapı ondan yapılacak. Ama sakal tarakları farklı yapılıyor. Eriyik kalay ilk önce kauçuk bir kalıba dökülüyor. Kalıp döndükçe merkez kaç kuvveti sıvı kalayı kalıbın içine itiyor. 2,5 dakikadan sonra kalıp açılıyor ve ortaya 7 tane kalay sakal tarağı çıkıyor. Sonra kopartılıp alınıyorlar. Zımparalandıktan sonra taraklar özel bir solüsyona batırılıyor. Bir kimyasal reaksiyon oluyor ve kalay kahverengiye dönüyor. Taraklar sonra titreşen seramik peletlerin arasına konuyor. Orada kahverenginin çoğu çıkıyor, sadece damgalanan logonun içinde kalıyor. O da görüntüsünü kolaylaştırıyor. Şimdi sıra tıraş kasesini ve fırçasını yapmaya geldi. Daha önce yapılmış kalay saçtan kesilen yuvarlak bir levha kullanılacak. Fırça sapını yapmak için bir kalıbın içine epoksi dökülüyor. Bu 25 dakika kurumaya bırakılıyor ve sonra sertleşiyor. Sap daha sonra bir tornaya takılıyor ve son şekli veriliyor. Sonra yuvarlak bir kalıp kalay şeridinden diskler kesiyor. Fırça sapı dönerken kalay diski odun üstüne giydiriliyor. Aslında sapa kalay bir deri veriliyor. Tıraş kasesinin parçalarını yapmak için de gene aynı teknik kullanılıyor. Sonra kalay parçalarını düzeltmek için yağ ile karıştırılmış doğal bir aşındırıcı kullanılıyor. Bu küçük pürüzleri gideriyor ve ona ilk cilayı yapıyor. Tıraş kasesinin altına üreticinin markası ekleniyor ki o metale basılan bir damgadan ibaret. Şimdi tıraş kasesini bitirme vakti. İlk önce altı gövdeye lehimleniyor. Ama kaseyi tutmak için bir şey gerekli. O yüzden kasenin gövdesine bir kulp lehimleniyor. Artık bitti, kalay ayna gibi olsun diye şimdi bütün parçalar iyice cilalanacak. Bu işlem son halleri olacak. Önce cila tekerine patlatıcı bir madde sürülüyor. Bu da çok önemli bir işlem.
ve sonra bütün kase cilalanıyor. Bu kalay tıraş seti artık tamamlandı ve sakalınızı kesmeye hazır.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
14: Bu ne böyle?
13: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
15: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
17: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
16: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
13: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Siperlikli kepler. İşlemi artık şapkamızın altında tutamıyoruz. Özel yapım su ısıtıcıları. Gerçekler açıklarken sıcak suya girmemeye dikkat edeceğiz. Elektrikli tekneler. Bu şarjlı ürünün etrafında bir seyre çıkıyoruz. Ve ekstrem floresi. Keskin olmaması için hemen konuya gireceğiz. Ama önce... Dünyada üzerinde siperlikli kep olmayan bir üniforma neredeyse yoktur. Bu yüzden onu kolluk kuvvetleriyle ilişkilendiririz, asker ya da polis gibi. Ama 1700'lerin sonunda Avrupa'da ilk çıktığında onu çoğunlukla işçi sınıfı erkekler takıyordu. İngiliz polisinin kendine has bir kepi olduğu halde hafif, rahat ve pratik siperlikli kep polisin başka bölümlerinde hala kullanılıyor. İşlem bir şapkacının farklı parçaları birleştirmesiyle başlıyor. Bunlar şablonlar kullanılarak yün, sünger ve plastikten kesildi. Bir şapka yapmak için ilk önce polipropilen bir şerit bükülüp daire haline getiriliyor. Sonra birleştiği yer güçlü bir iple dikiliyor. Böylece başı saran şapka şeridi yapılmış oluyor. Rozet desteği olarak bilinen daha küçük bir parça polipropilen yerine dikiliyor. Bu destek polis rozetinin şapkayı deforme etmesini önleyecek. Hilal şeklindeki bu parçalar ince süngere yapıştırılmış yün. Bunlar birbirine dikilip bir daire halini alıyor ve üst konuyu oluşturuyor. Bu makine şapka yapmakta kullanılan özel uzun kafa dikiş makinesi. Birbirine dikildikten sonra dikişler ütüleniyor. Fazla sıcak olursa sünger erir. Fazla soğuk olursa yün düzleşmez. Sonra %100 yün iki şeridin uçları birbirine dikiliyor. Bu parça plastik sertleştiriciyi kapatacak ve dış bandı oluşturacak. Boyutunu kontrol etmek için şerit sertleştiricinin üstüne konuluyor. Yün kenarlardan taşıyacak şekilde kesiliyor. Böylece katlanıp onu tamamen kapatabiliyor. Sertleştirici işlemin en sonunda eklenecek. Şeridin diki şeridi ütüleniyor. Sonra şeride sertleştiriciyi tutması için bir kıvrım yapılıyor ve dikiliyor. Sonra şerit konik parçaya dikiliyor. Farklı açılardaki iki parça kumaşı tutturup 360 derece dikiş atmak zor bir iş. Yeni bir makinecinin şapka yapması için en az 6 ay eğitim alması gerek. Tepesini yapmak için 3 malzeme kullanılıyor. Üstü daha önce gördüğümüz yün ve sünger kombinasyonunda, sonra ona polyester astar dikiliyor ve son olarak koruyucu bir gri PVC. 3 malzeme birbirine dikildikten sonra kenarlarındaki fazlalık malzeme kesiliyor. Sonra iki tarafına bir işaret konuluyor. Onlar alt parçanın dikişleriyle hizalanacak. Sonra tepe alt parçaya dikiliyor. Basit görünse de bunu yapmak için gereken yetenekleri geliştirmek yıllar alıyor. Bu bittikten sonra artık bir şapkaya benzemeye başladı. Sonra bir kılavuz şapkanın üstüne konuyor ve havalandırma kopçası deliklerinin yerleri işaretleniyor. Makineye kopçanın küçük pirinç halkaları takılıyor. Sonra işaretler hazırlanıyor, hizalanıyor ve malzemeye delikler açılıyor. Sonra üst parçaları konuyor ve alet onları aşağı itip kopçaları bitiriyor. Polipropilen sertleştiriciyi takma vakti geldi. Bu parça takıldıktan sonra şapka son halini almaya başlıyor. Şapkanın bedeni yazan bir etiket yerine konuyor ve şapka şeridine dikiliyor. Üst şeride damalı bir bant takılıyor. Ona tartan kumaş da deniyor.
O, Büyük Britanya ve İngiliz Milletler Topluluğundaki polis kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Sonra rozetin arkasındaki pinler rozet desteğindeki deliklere sokuluyor ve bir iğneyle yerine sabitleniyor. Burada takılan rozet sadece bir taklit. Son olarak şeride siperliğe dikiliyor. Çok yetenekli bir şapkacının bu şapkayı yapması yarım saatten fazla sürüyor. Ve söyleyeceğim tek şey şu, size şapka çıkartıyorum. Ama bu olur mu? Emin değilim. Nasıl yapılmış? Ev tipi su ısıtıcısı suyu kazanında tutar ve ısıtır. Evin içindeki biri bir musluğu açtığında sıcak su kazanın üstünden çıkar, altından soğuk su girip kazanı tekrar doldurur. Geleneksel ev tipi su ısıtıcıları doğalgaz, elektrik, propan ya da benzinle çalışır. Bu İngiliz şirketi farklı çeşitlerde su ısıtıcıları yapıyor ya da bizim dediğimiz gibi termosifonlar. Onlar farklı ısı kaynaklarıyla kullanılıyor, boilerler, ısı pompaları ve güneş panelleri gibi. Her siparişte boru ve bağlantı parçalarının kurulumunu gösteren bir çizim var. Ayrıca su ısıtıcısının özellikleri de listelenmiş. Bakır kazanı yapmak için 0.7 mm kalınlığındaki bakır saç istenen uzunlukta kesilecek ki o bu masa kullanılarak yapılacak. Saç yerleştiriliyor ve sonra giyotin makas onu kesiyor. Sonra bilgisayarla yönlendirilen bir makine bağlantı yerlerinin deliklerini açıyor. Bu ısıtıcıya ısıtıcı bobininin ucundaki bağlantılar için iki delik açılıyor. Bir tane de soğuk su borusunun kazanına gireceği için yer. Sonra saç mekanik bir merdaneye konuyor. O basınç uygulanıp sacı açık bir silindire dönüştürüyor. Sacın bir ucu dikiş kaynağı makinesine tutturuluyor. Ve diğer ucu da makineye takılıp kenarlar yan yana getiriliyor. Sonra makine bakırın uzunluğu kadar kaynak yapması için programlanıyor. Kaynak operatörün gözlerini korumak için bir UV camla izleniyor. Programlanan dikiş uzunluğuna geldiği zaman makine otomatik olarak duruyor. Böylece kazanın güçlü, basınca dayanıklı bir dikişi oluyor ve kazan gövdesinin şekli ortaya çıkıyor. Kazanın üst parçası önceden yapılmış ama bir deliğin açılması lazım. Bu sıcak suyun içinden geçeceği boru bağlantısı için. İkinci bir delik, boilerle birlikte çalışıp suyu ısıtacak elektrik cihazının bağlanması için. Kazanın ısıtma bobinini yapmak için bir parça düz bakır boru, 3 adet bükücünün içinden geçiriliyor. Boru basınçla bükülüp bir bobin haline getiriliyor. Boilerden, ısı pompasından ya da güneş panellerinden gelen ısı bu bobinin içinden geçecek ve kazanın içindeki suyu ısıtacak. Bakır boru kaynak yapılamayacak kadar ince. O yüzden bağlantılar pirinç kaynağı denilen bir teknikle yapılıyor. Bunun bir ucuna giriş, bir ucuna çıkış bağlantısı takılıyor. Sonra ısıtma bobini kazanın içine konuluyor ve bağlantı yerleri yanlardaki deliklerden dışarı çıkartılıyor ve her biri bir somunla tutturulup sıkılıyor. Kubbe üst gibi altının da kenarında bir kanal ve kazan tam oraya giriyor. Üst ve alt takıldıktan sonra kazan son montaj için pirinç kaynağı istasyonuna giriyor. Üst ve alt kazan pirinç kaynağıyla bağlanıyor. Ondan sonra kazanın altına doğru soğuk su girişi takılıyor. Soğuk su ısınması için kazana buradan girecek.
Bittikten sonra bir kalite kontrol yapılıyor. Önce 3 giriş kapatılıyor ve sonra silindir havayla dolduruluyor. Kazan hava kabarcığı kontrolü için suya batırılıyor. Kabarcık sızıntıyı gösterir. Paslanmaz çelik su ısıtıcıları da aynı şekilde yapılıyor. Ama onlar için pirinç kaynağı gerek yok. Çünkü en ince çeliğe bile normal kaynak yapılabiliyor. Son olarak yalıtım için bir robot kazanın üstüne genişleyebilen poliüreten köpük sıkıyor. Köpüğün kalınlığı 25 ile 100 mm arasında değişiyor ve kuruması sadece 5 dakika sürüyor. Kazan sıcak suyla dolduğunda yalıtım kazanın zaman içinde kaybettiği ısının miktarını azaltıyor ki faturaları siz ödüyorsanız o iyi bir şey. Birazdan. Akıntıda gitmek için akım kullanan bir ürün. Ve sonra takım çantasındaki en keskin alet olmayabilir ama muhtemelen onun kadar iyi. Aradan sonra görüşürüz.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Bu var ya bu.
8: Yok, dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Natural Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

Tekrar hoş geldiniz. Elektrikle çalışan araçların çoğalması bir 21. asır fenomeni gibi görünüyor ama ilk elektrikli tekneler 1880'lerde ortaya çıkmıştı. Onlar çok popülerdi ama sonra yerlerini içten yanmalı motorlar aldı ve şimdi geri geliyorlar. Birkaç tane güneş paneli ekleyin, sonsuza kadar gidebilirsiniz. İşlem bir kalıba jel kod sürülmesiyle başlıyor. Sonra onun üstüne vinilden yapılma bir ürün sürülüyor ve son olarak kuru fiberglass konuyor. Sonra bütün malzemeler hava geçirmez bir torbanın içine konuluyor. Sonra o torbanın içine malzemeleri birbirine yapıştırmak için epoksi emiliyor. Test olması için kuru bir yer işaretleniyor. Doygunluğa ulaşması oradan izlenecek. İçine çekme işlemi yaklaşık 2 saat sürüyor. Bittikten sonra ısıya ve neme bağlı olarak 4 ila 6 saat kurumaya bırakılıyor. Kuruduktan sonra parça kalıptan çıkartılıyor. Hafif ve sadece 6 milimetre kalınlığında olduğu halde bu güverte inanılmaz güçlü. Fiberglass güverte ve gövde teknenin sadece kabuğu. Şimdi detaylar eklemenin zamanı geldi. Güçlü bir deniz tutkalı güvertenin dinlenme alanına sürülüyor. Sonra üstüne kaymaz bir döşeme konuluyor. Bu malzeme klasik tahta döşemelere benzemesi için tasarlanmış. Ama tahtanın tersine teknenin ömrü kadar dayanacak. Ayrıca sıfır bakım gerektiriyor ve asla çürümüyor. Bütün döşemeye baskı uygulamak için bir rulo kullanılıyor ve böylece hava kabarcıkları gideriliyor. Döşeme güvertenin hem arka hem de önüne yapıştırılıyor. Şimdi elektrik kabloları çekiliyor. Korozyonu ve kısa devreyi önlemek için özel kablolar kullanılıyor ve güvertenin altındaki plastik bir boruda tutuluyorlar. Güverte elle kaldırılıp gövdenin üstüne konacak kadar hafif ve sağlam. Bu lityum iyon piller daha güçlü tekneler için kullanılıyor. Daha büyük tekneler Amerikan Sahil Güvenliği'nin onayladığı özel köpükle dolu. Bu onu hem daha güçlü yapıyor hem de yüzebilirliğini artırıyor. Neredeyse batmaz oluyorlar. Onlar daha büyük olduğundan güverte vinçlerle kaldırıp gövdenin üstüne konuyor ve monte ediliyor. Teknenin modeline bağlı olarak güç kaynağı olarak lityum iyon ya da kurşun asit aküler kullanılıyor. Bu küçük modele deniz için özel üretilmiş bir dizi kurşun asit akü takılıyor. Onlar arabada kullanılanların benzeri. Aküler koltukların altına konuluyor. Gövde ile güverte arasında su geçirmesini önlemek

için plastik bir şerit takılıyor. Montaj sırasında çatlamayı önlemek için delikleri önceden açılıyor. Motorlar, arabalar için elektrik motorları yapan bir şirketten alınıyor. Alüminyumdan yapılan ve kauçukla kaplanan salma direkt motorun altına takılıyor. Ve pervane, çinko bir somunla motora tutturuluyor. İki devre kartı motora talimatlar gönderiyor. Ve su geçirmez bir kapak onları koruyor. Motor civatalar ve lastik contalarla yerine takılıyor. Böylece motor çalışırken titreme olmuyor. Dümen kabloları takıldıktan sonra bütün ünite sağa ve sola dönüyor. Pilotun yön vermesi sağlanıyor. Bu motor 10 beygirlik bir içten yanmalı motora denk. Son olarak teknenin tentesi çerçevesine takılıyor. Aküleri şarj etmek için güneş panelleri takarsanız bir yerde mahsur kalmanıza imkan yok ama güneş yoksa eğer kürek çekmeye başlarsınız. Nasıl yapılır? Kılıç dövüşü bir zamanlar onuru korumak için yapılırdı. Bugün kılıç dövüşü farklı disiplinleri olan bir spor. O disiplinlerden biri filöre. Filöre kılıcı hafiftir ve puanlar gövdeye dokunulmasıyla alınır. Bir sensör dokunmayı saptar ve bilgiyi puanlama sistemine gönderir. Filöre kılıcı zarar vermek için yapılmış bir silah değildir. Bu kılıcın keskin kenarları ya da sivri bir ucu yok. Bu sadece puan almak için, ölç değil. Filöre kılıcının yapımı çelik çubuklarla başlıyor. Çelik, düşük karbonlu, nikel zengini bir alaşım. O güçlü ama yumuşak. Otomatik bir testere çubukları 90 santim uzunluğunda kesiyor. Çubuk dönüşürken tekrar tekrar uzuyor ve kısalıyor. Sapı bir ocakta ısıtılıyor, sonra yuvarlak hale getiriliyor. Kılıcın asıl kısmı dikdörtgen kalıyor. Farkı burada görebiliyorsunuz. Başka bir ocak kılıcın ucunu ısıtıyor ve onu bir dizi çekicin içine itiyor. Böylece kılıca daha çok benzeyen konik bir şekil alıyor ve uzunluğu iki katına çıkıyor. Konik kılıç, çelik soğurken düz durması için bir düzeneye takılıyor. Soğuduktan sonra sap ucu kesiliyor. Fazlalık çelik geri dönüştürülecek. Sonra kılıç 500 derecede ısıtılıyor. Bu, şekil verme sırasında oluşan stresi alıyor ve metali daha az kırılgan yapıyor. İkinci bir tavlamadan sonra kılıç çeliğin sertleşmesi ve soğuması için yağ batırılıyor. Yüksek ısılara maruz kaldığı için üstünde oluşan pas alınıyor. Kılıç bir taşlama makinesine takılıyor. O sapından ucuna kadar kılıçta ince bir kanal açıyor. Bu kanalda elektrikli puanlama sistemi için kullanılacak tel olacak. Pürüzleri gidermek için kılıcın dört tarafı bir şerit zımparayla düzeltiliyor. Ve bu kılıcın mükemmele giden yollarından bir tanesi. Sonra kılıç cila ve perdah diskiyle parlatılıyor. Onun yarattığı farkı sağdaki kılıçta görebilirsiniz. Kılıç kıvrımları düzeltmek için dövülüyor. Sonra döndürülerek kontrol ediliyor. Gerekiyorsa daha fazla dövülüyor. Şimdi tekrar kılıcın sapına geliyoruz. O bir diş açma makinesine takılıyor. Yağ konuluyor ve torna döndükçe sapta dişler açılıyor. Sonra sap gereken uzunlukta kesiliyor. Sonra bilgisayarlı bir lazer çeliğe şirket logosunu kazıyor.
Ucuna sensör yuvası takıldıktan sonra kanala elektrik teli takılıyor ve kılıca yapıştırılıyor. Sonra kılıç onu hafif eğik tutacak bir düzeneye konuyor. Bu sayede tutkallı tel kılıcın geri kalanı kadar esnek oluyor. Tutkal kuruduktan sonra yuvanın ucuna bir basınç sensörü yayı takılıyor. Onun üstüne de sensör düğmesi. Yuvanın yan tarafındaki vida sıkılarak bütün parçalar bir arada tutuluyor. Kabzayı monte etmek için tasın içindeki delikten puan kablosu geçiriliyor ve sonra tas yerine takılıyor. Sensör kablosu sonra bir sokete bağlanıyor. Kablolar sonra şeffaf bir plastikle kapatılıyor ama soket dışarıda kalıyor. Son olarak kabza kılıca bir vidayla tutturuluyor. Bu Flöre kılıç şimdi test için hazır. Bir test aletine bağlanıyor. Sensör düğmesinin üstüne 500 gramlık bir ağırlık konuyor ve sistem onu okuyor mu diye bakılıyor. Bu Flöre kılıcının hazır olduğunu teyit ediyor. Artık rakibiyle karşı karşıya gelebilir. Şimdi ihtiyacım olan tek şey bir maske. Acaba nasıl yapılıyor?

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Bu var ya bu,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fresh değilseniz ormancı olamazsınız.
20: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
21: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
20: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
22: Westerwald'da bulunan Morlock Motors, Avrupa'daki en büyük Amerikan malları satıcısıdır.
23: Bunu daha önce kimse görmedi.
22: Patron ikinci el almayı sever. Ama ucuza almayı daha çok.
23: Şu malzemelere bak, çok iyi. Nasıl pazarlık edeceğim? Bu çok tuzluymuş gibi görünüyor.
22: Bir şeyi çok çaba harcamadan uygun fiyata alırsan, iyi bir anlaşma yapmış olursun.
24: Mihaya ne yaptım bilmiyorum ama...
22: Önemli olan ne aldığınız değil, neye dönüştürdüğünüzdür.
25: Gerçekten tabut bunlar. Dışarıda da var.
26: Kayak kutusu olarak tanıtırım. Güzelce temizleyip arabanın üstüne takabilirsiniz diye ikna etmeye çalışırım.

0: Mihail erken saatlerde yola koyuldu. Odenwald'da büyük, yeşil ve belki de ucuz bir fırsat yakalamış olabilir.
1: Bu kez bizi restore edilmiş eski askeri araçlar bekliyor. Hepsi İkinci Dünya Savaşı'ndan ya da hemen daha sonrasından kalma. Sahibi onları muhafaza etmek için gerçekten çok emek vermiş. Biz de o emeğin karşılığını vereceğiz.
0: Mihail daha önce koleksiyonların tamamını alarak büyük kazançlar elde etti. Kimi baştan aşağı modifiyeli, kimi yıllarca bir kenara atılmıştı. Bugün onu bazı nadir araçlar bekliyor.
1: Amerikan ordusu savaş araçlarını ben doğmadan çok önce elden çıkarmış. Yani şimdiki araçlar en fazla 20 yaşında. Amerikan ordusu savaş dönemi araçlarını artık kesinlikle vermiyor. Fotoğraflarda şahane görünüyorlardı. Şimdi hepsini yerinde görmek için bir yolculuk yapıyorum. Umarım araçlar oldukları yerde de fotoğraflardaki kadar iyi görünüyorlardır. Gidip göreceğiz. Hadi bakalım.
0: Mihail koleksiyonu sadece fotoğraflardan gördü. Koleksiyon daha önce satışa çıkarılmamış. Satıcıysa ismini açıklamak istemiyor.
1: Hiç askeri araç koleksiyonu gibi durmuyor. Oldukça temiz. Kolay olmayacak.
2: İyi günler.
1: Merhaba. Satılık bir koleksiyon varmış. Telefonda konuşmuştuk.
2: Evet. Harika. Var. Tabii ki.
1: Güzel. Hemen görebilir miyim?
2: Tabii ki. Ben Mihail Schlemmer. Burada oto elektrik ustasıyım. Ayrıca restorasyon, özel işler ve askeri projeler de yapıyorum. Burada birçok işe bakıyorum.
0: Mihail gibi satıcı da işin uzmanı. Yani kolay lokma değil.
1: Berbat görünüyorlar.
0: Toplamda 9 adet ABD ordusu aracı satılık. En eskisi 1940'lardan kalma.
1: Harika bir koleksiyon. M247 Mule, M37, WC-51, WC-63, bir komuta aracı, 1,5 tonluk, 4 çeker bir kamyon, 6 çeker CC2W, turbo motorlu M35 ve 14 litrelik Cummins motorlu büyük bir çekici. Tek kelimeyle olağanüstü duruyorlar. Bir de vinçli bir komuta aracı var.
2: Eksiksizler.
1: Hepsi çalışıyor mu peki?
2: Elbette.
0: Bu seri çok çeşitli arazi tipi askeri araçlardan oluşuyor.
1: Çok nadir bir araç. Özellikle vinçli olanı. Hafif kamyonlardan çok vardı ama komuta aracı azdı. Eskiden bildiğin demir yığınıydı bunlar. Model yenilendikçe gittikçe zarifleştiler. Şuna bak, dümdüz demir levha. Akıl almaz değil mi? Nasıl yapıyorlar, insan şaşırıyor.
2: Kalın saç metal.
1: Şuraya bak, tahta var.
2: Koltuklar daha ayarlanabilirdi. General yanına oturur. Sonrası bildiğimiz gibi.
1: Harika.
2: Yanındaki bölmede harita malzemeleri olurmuş.
1: Vay canına, bu kumaşı bulmak için ne kadar uğraştın kim bilir. Normalde ararsın, yok derler. Bir hafta uğraşırsın, yine de olmaz. Gerçekten çok sinir bozucudur. Tahmin ediyorum ne kadar uğraştığını.
2: Böyle araçları restore ettirmek istiyorsan adres belli. Amerika Birleşik Devletleri. Asıl mesele yedek parça bulabilmek. Ya orijinal bulacaksın ya da özel üretim. Her köşe başında bulamıyorsun yani. Bu araçların en yaşlısı 1940'lardan kalma. Yani o kadar eski oluyor. Bütün restorasyon neredeyse 12 yıl sürdü. Uzun bir süreç bu. Çok emek var.
0: Araçlar 92 beygirlik bir T214 motorla çalışır.
1: O zamanlar için güçlü bir motor. Bugün olsa kimse yüzüne bile bakmaz. Ama durumu fena değil. İş görür. İş görür gibi duruyor.
0: İyi durumda olmaları pazarlığı zorlaştırabilir. Ancak patron bu araçlardan kâr edebilmek istiyor.
1: Araçlar çok iyi. Pazarlık yapılamayacak kadar. Gereksiz iyiler.
0: Petersloh'ta Mihail'in ucuza düşürdüğü mallar depoda duruyor. Bu iş Klotski'ye düşüyor.
3: Yukarı geldim, ne var ne yok bir bakayım dedim. Gerçekten işe yarar şeyler var gibi. Bir sürü vida ve muhtemelen bir sürü de alet edevat var. Şuraya bir bakacağım. Neler varmış görelim. Umarım işe yarar şeyler çıkar. Bakalım.
1: Biz sadece Amerikan ordusundan değil, kapanan atölyelerden, tasfiye edilen şirketlerden de alım yapıyoruz. Bu sefer bir yığın alet ve koca koca matkaplar aldık.
3: Bakalım burada neler varmış. Bunlar matkap uçları. Kocamanlar. Küçük M8 matkap uçları pek bir şey tutmaz. Ama bu büyüklükteki bir matkap ucu 200 Euro'dan fazla tutar. Bunları bulmak büyük şans.
0: Düzgünce ayrılmamış ama sürprizlerle dolu bir hazine.
4: Neden altın renginde bunlar?
3: Altın kaplama çünkü. Tabii burada işimize yaramaz. Ivır zıvır şeyler de var. Bir IG metal rozeti bile var. Şuna baksanıza. Belli ki büyük bir metal atölyesinden gelmiş. IG metal rozetinin neden burada olduğu şimdi anlaşıldı. Harika. Metal borular, freze başlıklar.
0: Bol miktarda çelik parça var.
3: Kârlı bir alışveriş olmuş.
0: İnceden kalına.
3: Bunlar sağlam ekipmanlar.
0: Kısadan uzuna her şey var.
3: Bununla bir şeyler delinir.
1: Böyle dev matkap uçlarıyla büyük bir şaftı bile delebilirsiniz. İşin büyük kısmını halleder. Böyle işler için bulunmaz bir nimet. Yenisini almaya kalksan 500 euro tutar. Oysa biz sadece birkaç euroya aldık. Çok ciddi kârdayız bence. İyi bir alışveriş oldu.
0: Binlerce parça var. Hepsi kişisel kullanım için. Az çok da düzenli sayılırlar.
3: Berbat. Parçaları buraya rastgele koymuşlar. Ne olduğunu bilmeden öylece bırakmışlar. Kırılmasınlar diye bazılarını yukarı taşıyorum. Güvenli bir yerde olmaları daha iyi.
0: Klotski özel parçaları başlarına bir şey gelmesin diye atölyesinde tutuyor.
3: Herkeste yoktur bundan. Gerçekten güzel. Evet. Çok güzeller.
1: Bu aleti neden aldım? Çünkü ucuzdu. İyi fiyata iyi alet. Bu fırsat kaçmazdı. Kalitesiz ya da pahalı olsaydı almazdım. Ucuzdu ve kaliteliydi. Yani bana göreydi. Ben ekonomi düşünen bir iş adamıyım. Zarar edemem.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor.
6: Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
7: Bosch Flex Store buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4.200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Mihail bu işi de ucuza kapatabilecek mi belirsiz. Çünkü araç koleksiyonu inanılmaz derecede iyi korunmuş durumda.
4: Eğer bunu benim restore etmem gerekseydi arkama bile bakmadan kaçardım. Düşünsene bunu bitirmesi en az bir yıl sürer. Her şeyi parçalara ayırman lazım. Eksik olan parçalar da kolay bulunmaz. Hepsini bulmak ayrı bir eziyet. Ne diyebilirim ki, kesinlikle kolay bir iş değil. Büyük emek verilmiş, büyük zaman harcanmış.
5: Araç şasiye kadar söküldü. Şasi kumlanıp boyandı. Her şey baştan yapıldı. Her ikisi de.
4: Ve 3 akslı olması da onu nadir kılıyor. Motoru için 92 beygir mi yazıyor burada?
5: Evet. Standart motor, 92 beygir.
4: Saatte maksimum 90 kilometre, öyle mi?
5: Bununla 90'a çıkmak yürek ister.
4: 90 ha?
5: 92 belki, birinden kaçıyorsa. Bunlar zırhlı personel taşıyıcılar.
4: Ha, öyle mi? 3 aksı olduğu için bayağı yük taşır.
5: Evet, evet.
4: Bende de böyle bir tane vardı. 20 yıl önce satmıştım. Alan kişi aracı baştan sona restore etmiş, her şeyi sökmüş, boyamış. Titiz çalışmış, fiyatı da uçurmuş bu yüzden. Yani yapacak bir şey yok. Eğer iyi bir mal almak istiyorsanız iyi ödeme yapmak zorundasınız demektir. Burada yaşanan şey bu. Ben bunu aslında çok sıklıkla yaşıyorum.
3: M37 kamyondaki özel detaylar hemen göze çarpıyor. Gerçekten meraklısına hitap ediyor.
4: Bak, camlar gerçek. Kapısı da açılıyor. Şuna bak, şaka gibi. Günümüzde sanki üretilmiş bir araç gibi. Aynı ışık düğmesi bugün hala kullanılıyor, düşünsene.
5: Hiçbir şey değişmemiş. Bu parça evet. M151'de de aynı. Hamurda da aynı. Hepsi aynı. Bunlar yeni 24 volt sistemler. NATO tipi ışık anahtarı var. Parçalar standart ve uyumlu.
4: Mükemmel.
3: 9 araçtan 3'ünü inceleyen Mihail henüz bir kusur bulamadı.
4: İşte CCKW. 3 akslı.
5: Bu bir CCKW353 ve bu da bir 352.
4: Söyler misiniz, ben nasıl pazarlık yapayım ha? Adam hiç de paraya ihtiyacı varmış gibi durmuyor. Direksiyon da harikaymış ha. Zor olacak. Her şeyi yapmışsınız, yaylar bile yeni değil mi?
5: Evet, yeniler. Önce fotoğrafladık, sonra birebir yaptırdık.
4: İnanılmaz. Bu araçları gören işin uzmanı biri, bunlara deli gibi emek ve para harcandığını daha ilk görüşte anlar. Bunlar ufak tefek rötuşlar değil. Resmen müzede sergilensinler diye incelikle restore edilmişler. Olağanüstü araçlara dönüşmüşler. Adamlar gerçekten büyük emek harcamışlar. Yazılar bile ne kadar özenle çizilmiş, görüyorsunuz değil mi? Nasıl pazarlık edeceğim?
3: Mihail'in pazarlık şansı giderek azalıyor. Bu son derece nadir araçlar mükemmel durumda ve sürüşe hazırlar.
4: Bunlardan ilk kez görüyorum.
5: Aynı uzunlukta ama bu iki akslı.
4: Evet. Zaten bunlardan çok az üretildi. 1970'te elden çıkardıklarında aslında pek de talep yoktu zaten. O zamandan beri de adam gibi üretim.
5: Pek rağbet görmüyorlardı. Evet.
4: Sonra çiftçiler aldılar, hor kullandılar, hurdaya attılar. Değil mi?
5: Evet.
4: Bak, bu benzinliydi. O zaman dizel yeni çıkıyordu. Benzin pahalı gelince bunlar da hop doğruca çöpe. Kimse koleksiyonluk demiyordu bunlara. Şimdi arasan bunları bulamazsın. Biri arayıp iki akslı mükemmel durumda bir tane lazım dese, git müzelere sor derim. Bende ne arar? Her yerde kolay bulunmazlar. Saçmalık. Gerçekten nadir bulunan parçalar bunlar. Her yerden alamazsın bunları.
5: En büyük artıları hepsinin Almanya'da kaydının olması.
4: Harika.
5: Hemen muayeneye götürebilirim yani. Hadi bakalım.
4: Harika. Araçlar o kadar iyi durumda ki ucuz olmaları imkansız. Adamın acil nakde ihtiyacı varmış gibi de durmuyor. Yani bu fiyatı istemekte sonuna kadar haklı da bu benim bütçemi gerçekten ciddi anlamda aşıyor. Yapacağım bir şey yok.
3: Neredeyse her hafta Peter Slah'a ABD ordusuna ait barınak konteynerler geliyor. Hepsinin kayıt altına alınması, incelenmesi ve ardından istiflenmesi gerekiyor. Bu işe en uygun kişi ise stajyer Deniz.
4: Bu işi uzun süre yapınca kimin ne yapabileceğini anlıyorsun. Üstü başı dağınık, tıraşsız, kötü kokan biri geldiğinde pek bir şey yapamayacağını bilirsin. Temiz giyimiyle, oturup kalkmasıyla akıllı ve düzgün biri gelirse, Deniz gibi, işte o zaman onunla ilgilenirsin. Ona saygı duyarsın.
3: Bu konteynerler yaklaşık 1900 euroya satılıyor. Hasarlı olanların ise fiyatı düşüyor. Bu yüzden Deniz, İstifleme işinde deneyimli çalışanlardan destek görmeyi umuyor. Yani buranın kıdemlilerinden.
1: Konteyneri yerleştireceğim. Doğru mu koyuyorum diye biri bakabilir mi?
6: Forklift sürücüsüsün. Kendini yapabilmen gerekiyor.
1: Biri izlerse daha hızlı olur. Bunlarla 8000 saat çalıştım. Muhtemelen burada ehliyeti olan tek kişiyim.
6: Ehliyetim süresiz. Her tonajda aracı kullanabilirim. Tamamını.
1: Benimki de üst seviye ehliyet.
6: Köprü vinci de kullanabiliyor musun?
1: Evet.
6: Ben de.
1: Evet. Mobil vinç peki?
6: Efendim? Evet. Tüm ek parçaları da kullanabiliyorum.
1: Harika bir sidik yarışıydı.
3: Görev paylaşımı belli olduğuna göre Deniz tekrar işine dönebilir. Gelen konteynerler illaki boş çıkmak zorunda değil. İçlerinden sürpriz çıkabilir.
1: Aman tanrım. Gerçekten tabut bunlar. Dışarıda daha çok var. Aynı şekilde kapalılar.
4: Amerikalılar bir yerden çekilecekleri zaman ellerindeki konteynerlere ne varsa dolduruyorlar. Buldukları her şey.
3: İçlerinden her şey çıkabilir. Her şey.
4: Harika. Muhteşem.
7: Bunlar gece görüş cihazı kutuları.
1: Bir dişçi koltuğu.
7: Maalesef boş.
4: Masaj masası. Masaj yaptıracak zamanım varmış gibi sanki. Amerikalılar paslanmış konteynere bile kullanılır damgası basıp gönderebilirler. Irak'ta konteyneri dik yerleştirip sonra da üstten kepçeyle doldururlar. Karşılığında karşına dev bir örümcek ya da 5 ton dikenli tel çıkabilir. Neyle karşılaşacağını gerçekten asla bilemezsin.
3: Deniz'in buldukları görünüşe göre iyi durumdaki alüminyum tabutlar.
1: İçlerinde kimse yok ama garip kokuyorlar. Az çıkmasını umuyordum ama 7 tane varmış. Harika.
4: Bunlar envanter listesine yazılıyor. Sonra o liste bana kalıyor. Üstelik 10, 20, 30 tane küçük yeşil konteynerle birlikte. Tabii onları yerinde açmıyoruz. Eve götürüp orada açıyoruz. İçlerinden neler çıktığını bir bilseniz.
3: Morlock Motor için bu işler piyango gibi. İçlerinden satılacak bir şey çıkarsa kârdalar.
1: Bakalım. Tuttuğum taraf aslında alt kısmı. Şurası baş kısmı. Şu beyaz şeyin olduğu yer. O borunun içindeyse evraklar oluyor. Üstünde hava taşımacılığı için bir basınç dengeleyici var. Hiç kolay değil. Ama sonuç olarak bu sadece bir kutu.
3: Ofis yöneticisi Andy'nin işi de bu tür ürünleri satabilmek. Tek gereken şey biraz yaratıcılık.
8: Önemli olan müşterinin ilgisini çekebilmektir.
9: Kayak kutusu olarak tanıtırım. Güzelce temizleyip arabanın üstüne takabilirsiniz diye ikna etmeye çalışırım. Her türlü satılır.
4: Bu alüminyum kutular arabanın tavan bagajı, sağal kutusu veya keşif sandığı olarak kullanılabilir. Açıkçası gayet güzel iş görürler diye düşünüyorum.
3: Bu tür kutuların çok satan bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceğini bekleyip görecekler. Ama ne yazık ki Morlo'nun elinde kalan satılmayan ürünler de oluyor.
1: Burada tasarımı çok şık bir masa var. Çalışma masası gibi. Hiç beklemiyordum. Michael'ın masasında yer kalmazsa bunu da yanına koyarız. Rengi de tam ona göre. Modern standartlara uygun değiller. Ergonomik açıdan da bir santim kadar alçak. Amerikan cevizinden. Üzerinde $274 yazıyor. Açıkçası bu eski çalışma masalarını o tabutlara tercih ederim. Tabutların kötü bir geçmişi var. Neyse, yeni masalarımız var artık.
3: Bugünkü konteynerlerden pek bir şey kazanamayacaklar. Hiçbirinin içinden piyango çıkmadı. Neyse ki yenileri çoktan yola çıktı bile. Yeni oyun, yeni şans demek.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Budur.
14: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
13: Budur.
14: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: değil. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
7: Odenwald'da Mihail nadir görülen bir sorunla karşı karşıya. Bu araç koleksiyonu çok hoşuna gitti ama muhtemelen ona çok pahalıya patlayacak.
8: Modern olanlardan yüzlercesi elimden geçti.
9: İşte bu büyük turbolu olan, acayip bir sesi var.
8: Harika ama bakımsızlığı da gözden kaçmıyor.
7: Bu Rio aslında Mihail'in aradığı her şeye sahip. Büyük, yeşil ve güçlü.

0: Bir keresinde biri reyosunu bana satmak istemişti ama fiyatı çok yüksekti. Sonra birlikte bir tur attık. Sesi o kadar hoşuma gitti ki aracı sonunda aldım. Gerçekten iyidir. Onu aldığımda çok sevinmiştim. Evet, iyi bir araçtı. Amerikan ordusu, İkinci Dünya Savaşı sonrası her şeyi benzinli yaptı. Sonra tanklar ve büyük araçlarda dizel kullanmaya başladılar. Ardından küçük araçlarda da geçiş planlandı. Ama sahada hep iki yakıt türü vardı. Benzin ve dizel. Sonra özel bir motor geliştirdiler. Hem içten yanmalı motor olarak hem de hibrit sistemle entegre çalışabiliyordu. 6 silindirli bu aracın büyük bir turbosu var ama egzoz susturucusu yok. Müthiş bir sesi var fakat bununla bir yere gizlice yaklaşamazsın. 3 kilometre öteden geliyorum diye avaz avaz bağırırsın. Aracın sesi oldukça yüksek ve ciğerleri de oldukça güçlü.
1: Mihail ilk Rios'unu 20'li yaşlarının ortasında almıştı. Ah o güzel, o ucuz eski günler.
0: Eskiden bu araçlar o kadar ucuzdu ki açık arttırmalarda herkes rahatlıkla bir tane alabilirdi. Aldıkları eşyayı da arabaya yükler, dolu depoyla evin yolunu tutarlardı. Eskiden gerçekten çok ucuzlardı. Her çiftlikte bir tane vardı. Ama şimdi kalmadı. Hepsi çürüyüp gitti. Hatta bakımsız olanları bile şimdi bir servet değerinde diyebilirim. Bu araçlar klasiğe dönüştü.
1: Patron şimdiye kadar sadece büyük araçlara baktı. Sıra daha kompakt bir şeye geldi.
0: Almanların küçük askeri araçları vardı. Belçikalılarsa 3 tekerlekli, 3 kişinin yan yana oturabildiği bir moped yapmıştı. Yani aslında hepsi bu tarz küçük araçlar üretmiş. Bunlar aslında o kadar küçüktü ki paraşütle bile atılabiliyordu. 8 paraşütçü yürümek yerine bu araca rahatlıkla binebiliyordu.
2: Dediğim gibi, iri yapılılara göre değil.
0: Bazı arabalarda bundan bile az yer var. Sürebildiğine şükrediyorsun o derece. Birkaç kez böyle muğla almaya çalıştım. Bir seferinde biri bana satacağına söz vermişti. Ben de umutla beklemiştim.
1: O zamanlar Mihail'in satın aldığı amfibi araç sızdırma yapmıştı. Bunun üzerine satıcı telafi olarak uygun fiyatlı bir mule sözü vermişti.
0: O mule'u bana hiç vermedi. Sonra ben de çöplükte bir tane buldum. Aracın önünde o kadar çok çöp vardı ki yürüyerek geçilmiyordu. Hediye etseler bile açıkçası bir helikopterin yoksa o aracı oradan çıkarman imkansızdı. Bu kadar iyi durumda bir mule daha önce hiç görmemiştim. Bu herkesin sahip olmak istediği türden bir mule. Bazılarında magnezyum kasalar var ama onlar kısa ömürlü oluyorlar. Bu öyle değil. Çelik kasa magnezyum kasadan her zaman daha kullanışlıdır. Ama bu alüminyum kasalı. Pas yapmaz. Sürekli arızalanan 4 tekerden yönlendirme sistemi de yok. Üstelik elektrikli marş motoru, alternatörü ve bir de aküsü var. Yani nasıl desem sanki sıfır gibi. Herkesin mutlaka isteyeceği türden bir araç.
1: Alıcılar için bir numaralı kural. Asla fazla heyecanlı olduğunuzu göstermeyin. Daha çok aracın kusurlarına odaklanın.
0: Korna çalışmıyor. Zaten beynime o kadar çok bilgi aktı ki beynim doldu. Kafamı boşaltmam lazım. Yapacak bir şeyler bulayım. Evet, bu da sonuncusu.
2: Bu bir çekici, turbosu yok ama o ıslık sesini çıkarmıyor.
1: Islık sesi yok belki de ama aracın diğer özellikleri Mihail'i etkilemeyi başarıyor.
0: Yağ basıncı normal. Jeneratör de düzgün.
2: Hiçbir kusur bulamadın sanırım. Bulsan şaşırırdım zaten.
0: Ses kesildi. Demek ki hava basıncı yeterli. Evet. Gerçekten her parçaya çok emek vermişsin. Bu çekici 14 litrelik Cummins motorlu M818 modeli. Manuel şanzımanlı. Hava destekli hidrolik fren sistemi var. Direksiyonu da hidrolik. Bunlardan biri elime geçmemişti uzun zamandır. Artık koleksiyonluk bir araç oldu. Bu kadar iyi durumda olan başka bir araç herhalde başka kimsede yoktur diye düşünüyorum. Şöyle yapıp kilidi açarsın, sonra farları yakarsın, hatta gösterge ışığını da açarsın. Ama bunu dik konuma getirirsen araçtaki hiçbir ışık yanmaz. Bütün bunlara fren lambası da dahil.
1: İnceleme oldukça sade ve gerçekçiydi.
0: Bu koleksiyonu alamayacağımı hissediyorum. Satıcı gerçekten elden çıkarmak istiyorsa ve baştan iyi bir teklif verirse ancak alabilirsin. En son bize ne olur diye sormakla bu iş olmuyor. Böyle bir durumda en iyisi kahveni içip kalkmak olur. Bu koleksiyon o kadar iyi durumda ki sahibi istediği fiyatı verebilir. İnanın bana, bu araçların hiçbirinde bir tane bile hurda parça yok.
1: Mihail pazarlığa oturmak için kötü bir durumda. Bu işin altından nasıl kalkacağı bir sır. Ticaret sırrı. Yarım saatin sonunda nihayet bir sonuca ulaşılıyor.
2: Anlaştık o zaman.
0: Harika.
2: Güzel.
0: Pazarlık zor geçti. Çünkü araçlar fazlasıyla iyiydi. Ama ben bugün bu kadar iyi aracı tek seferde almayı başardım. Ne demiştim?
1: Peki bu koleksiyon için anlaşılan fiyat neydi?
0: O konuya hiç girmeyelim bence.
1: Sonuçta ganimeti eve götürüyorsan onu nasıl elde ettiğinin de önemi var. Üstelik Mihail nakliye işini de çoktan planladı.
0: Şimdi bunları bir şekilde almamız lazım. Her yıl ekibe yaz partisi sözü veriyorum. Bu sene herkesi otobüse doldurup buraya getireceğim. Araçların başına geçin diyeceğim. Ve Odenwald'dan Petersler'e kadar bu araçlarla muhteşem bir yolculuk yapacağız. Ne diyebilirim ki çocuklar? Tek kelimeyle harika olacak. Hadi yola çıkalım. Onları böyle kandıracağım.
3: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XLarge ve XXLarge buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Home.com.tr'de.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Boy boy boy boy boy boy Domino's'u
10: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
9: Domino's'u hoş geldin.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Harika demişken, Mihail 2 hafta önce bu DC-3 uçağını satın aldı. Gösterişli olsa da biraz bakım gerektiriyor. Yakıt tankları sızdırıyor ve üzerlerinde eskimiş yapışkan atıkları var. Bunlar temizlenmeli.
1: Asıl sorun kullanılan yapıştırıcı. Bu aşırı pahalı iki bileşenli bir yapıştırıcı ve epey de dayanıklıdır. Eksi 40 derecede bile dayanıyorlar. Bunu oradan jiletle kazıyarak çıkarmaya çalışmak bile tam bir eziyet. Gerçekten olağanüstü kaliteli bir yapıştırıcı ve bu yapıştırıcıyla her şey mümkün. O yüzden bunu kullanıyoruz.
0: Mihail ve ekibi yakıt tanklarını temizletmek için Mandy'ye götürdü. Andy ve Marvin yardımcı olacak. Mihail, zamanında kuru buzda temizlik yapan bu ekiple çalışmayı fiyatı fazla bulduğu için reddetmişti.
1: Cihaz, contayı buradan doğruca söküp atsa muhteşem olur. Bize az iş kalmış olur.
2: Mihail'e ne yaptım bilmiyorum ama...
1: Onu önceden uyardım. Bu uçaklar eski Amerikan ordusu malı. Berbat bir iş dedim. O işin hemen biteceğini sanıyordu. Ama yanılıyordu. Contaları söken kişi nereden sızdırdığını işaretlememiş. Şimdi tek bir seçenek var. Onunla uğraşacağız.
2: Hepsini temizlemek.
1: Evet.
2: Evet.
1: Zaten uçaklarda böylesi daha mantıklı olur. Bir kez yaparsın. Aynen öyle. Sonra bir daha yapmazsın. Uçak tankı araba tankına benzemez. Arabada bir çatlak varsa kaynakla halledivirirsin. Ama uçakta böyle bir şey yapma şansın gerçekten yok. Amerikan ordusu malı. Berbat bir iş dedim. O işin hemen biteceğini sanıyordu. Ama yanılıyordu. Contaları söken kişi nereden sızdırdığını işaretlememiş. Şimdi tek bir seçenek var. Onunla uğraşacağız.
2: Hepsini temizlemek.
1: Evet.
2: Evet.
1: Zaten uçaklarda böylesi daha mantıklı olur.
2: Debit.
1: Bir kez yaparsın. Aynen öyle.

0: kalıyor. Ancak makine çok fazla gürültü yapıyor.
1: Kulağımızdan resmen kan geldi. Handi'nin getirdiği kompresör bir kamyonun arkasına takabileceğin gerçekten en büyük makineydi. O kadar iri bir şey daha önce görmemiştim.
0: Kuru buz parçacıkları -79 derece. En etkili oldukları basınç, işlenen malzemenin türüne göre değişiyor.
1: Handi tabii ki çok iddialıydı. İş 15 dakikada biter, tertemiz olur dedi ama olmadı. Araçlardaki yapıştırıcılardan olsa çoktan çıkmıştı. Ama havacılık sanayinde kullanılan bu yapıştırıcılar aşırı dayanıklıdır. Hiçbir koşul altında, neredeyse hiçbir şeyle onları yerinden çıkartamazsınız. Bu mümkün değildir.
2: Kullanılacak buz miktarı ve basınç yapıştırıcının kıvamına bağlı. Ama yapıştırıcının bileşimini bilmediğimiz için burada deneme yanılma yoluyla en etkili basınç buz oranını bulmamız gerekiyor. Buna mecburuz. Aksi takdirde üstesinden gelemeyiz.
1: Malzeme gerçekten uğraştırıcı. Bu yapıştırıcılar soğukta bile bozulmasın diye yapılmışlar.
3: Gerçekten mi?
1: Hayır. Yapıştırıcı.
3: Evet, kaplama mı?
1: Hayır. Bildiğin yapıştırıcı. Evet. 4000 metre yüksekte -50 dereceye evet. kadar dayanır. O şekilde üretmişler yani. Güçlü yapıştırıcı dediğin böyle.
3: Vay canına.
0: Kuru buzla temizlik Andy ve Marvin için sıradan bir iş. Ancak bu yapıştırıcı onların sabrını çok zorluyor.
2: Şimdi biraz daha buz veriyorum. Belki miktarı artırınca yapıştırıcı daha iyi çıkar. Kompresöre gidip basıncı biraz artırır mısın? Şu an 10 barda. Bir bar daha artır.
0: Bu aşırı inatçı kalıntı tüm çıkarma çabalarına direnmeyi başardı. Ama şimdilik.
1: Temizleniyor ama biraz zaman alıyor.
2: Bunu elle kazımak zorunda kalsaydık imkanı yok, yapamazdık. Üstelik her parça için 3-4 gün, belki de bir hafta uğraşmak zorunda kalırdık. İyi ki elle yapmadık.
1: Güzel. Hadi sıradakine geçelim artık.
2: Şimdi basıncı biraz daha artırıyoruz. Böylece kuru buz parçacıkları daha hızlı çarpıp malzemeyi daha kolay çıkartabilecek.
0: 3 saatin sonunda Andy ve Marvin 4 tanktan ilkini yapışkan kalıntılardan tamamen temizlemeyi başardı.
1: Tertemiz oldu. Bunu elle yaptığımızı düşünsene. 2 gün durmadan o parçayla uğraşıp dururduk. Çok zor olurdu.
0: İşte insan ve makinenin ortak zaferi. Bu zaferle tanktaki zayıf noktaları da ortaya çıkarmayı başardılar.
1: Nereden sızıntı yaptığını bulmak için rondelaları tek tek çıkarmaya çalışmak tam bir delilik. Asla bulamazsın. Bak şuraya bak, hala sızdırıyor.
2: Kesinlikle.
1: Çatlak var. Bazı çatlaklar kabul edilebilir ama önce onları bulmak gerek. Bulabilmek için iyice temizlemek gerekiyor. O yüzden Andy'nin burada olması gerçekten harika. Ne diyebilirim ki? Çok iyi bir iş çıkarıyor.
2: Kuru buz olmadan bu yapıştırıcıyı çıkarmak zaten imkansız olurdu. Dolayısıyla insan ömrü buna yetmezdi.
1: Andy'nin onuru söz konusu olunca tankları yeni üretilmiş gibi tertemiz yapmadan bırakmadı. 2 ton kuru buz harcandı. Bu iş kesinlikle onun düşündüğünden çok daha büyük bir işti.
0: Böylece en azından bir sorun çözülmüş oldu. Mihail şimdi listedeki diğer maddelere geçebilir. Geriye 126 tane kaldı. Petersloh'ta mesai bitti. Ama Alex için değil. Çünkü Günther yine bir araba satın aldı.
4: Alex.
5: Merhaba.
4: Önden başladım biraz. Evet.
5: Evet. Günther, geçen sefer kırmızı arabayı yaptım. Yeşile boyamak zorunda kaldım. Eğer yeşile boyarsan o zaman tamir ederim.
4: Hadi oradan. O öyle kalacak. Aha,

0: yeşil olacak.
1: Margaret bana kızar sonra.
0: Tornavida ve çekiç ver.
2: Günter sık sık ikinci el araç alır.
1: Şurada bir araba var. Sokağın aşağısında da, şu arkada da var.
2: Araç filosu epey genişledi. Ancak yeni gelen kadar giden de oluyor.
1: Biri bozulursa diğerini kullanırsın. Bu kadar basit.
2: Klasik bir tasarım mı? Temiz iç mekan mı? Kararı etkileyen son şey her zaman fiyat olur.
1: Adam 1000 euro istiyordu. Ben 800 aldım. Hepsi bu. Fazlası yok. Hem niye daha fazla vereyim ki?
2: Fiyat uygun olunca bazı kusurlar da kaçınılmaz oluyor.
0: Bitti.
1: Kim bitti? Sen mi?
0: Kampana.
1: Saçmalama. Sana bir kampana daha mı alayım?
2: Bu Günter'in pazarlıkla kopardığı indirimin boşa gittiği anlamına geliyor.
0: Şunun kenarını düzeltelim.
1: Peki.
0: Gördün mü?
1: Bu yüzden sıkışmış.
0: Metal bitmiş. Resmen şarkı söylüyor.
1: Şarkı mı?
0: Dinle.
1: Hızlı sürdüğümde flüt gibi ötüyor. Bu arabayı sürerken var ya, nasıl ötüyor biliyor musun? Sanki içinde düdüklü çaydanlık var. Düdüklü çaydanlığı bilir misin? Bilmiyor musun? Sen biliyor musun? Eskiden ocağın üstüne düdüklü bir çaydanlık koyardık. Su kaynayınca ötmeye başlardı. Ha? Bilir misin onu? Sen bilir misin Alex?
0: Evet, öyleydi.
2: Ekip çalışması. Günter tamburun pasını temizliyor. Alex ise tekrar rulmanıyla ilgileniyor. Görev dağılımı net. En azından başta öyleydi.
1: Bunu nasıl sökeceksin ha?
0: Emin değilim. Çok iyi görünmüyor. Kir ve pas burada iyice birikmiş.
2: Freni yeniden çalışır hale getirmek için tambura biraz daha sert davranmak gerekiyor.
0: Işığı ayarlıyorum.
1: Bunun için uygun bir aletin var mı?
0: Bu biraz sıkıntılı.
2: Torna tezgahı da hayat gibidir. Er ya da geç herkes uygun parçayı bulur.
0: Bitti.
1: İnşallah yalpalamaz.
0: Şuna bak.
2: Alex bunu tamir edebilirse Günter yeni bir fren masrafından kurtulabilir.
0: Ben dahi miyim? Ünlü araba markaları bile bizden iyi yapamaz. Şuna bak. Evet, düzgün duruyor. Mükemmel. İşte.
1: Yeni gibi.
0: Yenisini alman gerekmiyor. Malzeme hala sağlam.
1: Kalınlığı evet, işte yeterli. Burada. Harika.
0: Hı-hı.
1: Hadi tamam. Takalım.
0: Takalım mı?
2: Tamir başarılı. Bu parça artık sorun listesinden çıkabilir.
1: Cuk oturdu. Süper görünüyor. Harika. Bayıldım.
0: El frenini çek hadi. Hadi el frenini çek. İndir.
1: Ne?
0: İndir. Çek. İndir. Çek. İndir. Evet.
2: Alex bu iş için 2 saatini harcadı. Günter ise Alex'in bu fedakarlığı için minnettar.
1: Burada ne?
0: Evet dostum, iş bitti.
1: Şunu da.
0: Evet. Onu da tek başına yaparsın artık değil mi?
1: Yapamam. Bileklerim mahvoldu çünkü. Baksana.
0: Bilek değildir. Göbektendir.
1: Kilo verdim ya. Bak artık 95 kiloyum.
0: Çok kilolusun.
2: İş bittiğine göre artık eve gidebilirler.
3: Şu sıralara herkes çabucak bir şeylere inanıyor. Uzaylılar da burada zaten. Bir tornavida bile kaybolsa uzaylılardan biliyoruz. Ne kadar saçma ha. Sıradaki soru. Mikrofonun hışırtı yapmaması için pompon tak. Son sevkiyatlardan birinde at dizginleri geldi.
4: Bunu neden çekmedik? Sadece soruyorum.
3: Çünkü gelen şey at dizgini değildi de ondan.
4: Dalga geçme lütfen.
5: Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
7: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
13: kalgonla. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma
6: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
8: Böyle olmaması gerekiyor.
6: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
10: Hansi'den vazgeçemem.
6: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı?
8: Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
6: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
14: Bakmaya cesaret edemiyorum.
8: Tata!
6: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
15: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
16: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
15: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
4: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
6: 15 Ağustos gecesi Türksat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
17: Karavan üreticilerinde her şeyi bulabilirsiniz. Hazır araçlar hariç.
18: Aracı tamamen yeniden tasarlıyoruz.
17: Şimdi aracı baştan yaratıyorlar.
19: Harika değil mi?
20: Evet ama hayır.
18: Şimdi işe yarayıp yaramadığını göreceğiz.
19: Hararet ışığı yanıp sönüyor.
18: Aa, hayır.
17: Aa, evet. Bazen işler planlandığı gibi gitmez.
20: Ne yapıyorsun? Sarhoş falan mısın?
19: Tamam, anlaşıldı. Bazen işler yolunda gitmediğinde azarlama da olur.
17: Ama çoğu zaman bu çocuklar ne yaptıklarını biliyorlar.
18: Evet, bu hata kesinlikle pahalıya mal oldu.
19: Bu tavanı dağıttık. Dolayısıyla 20 bin euro gitti.
17: Risk yoksa eğlence de yok. Kamçıların atölyesine hoş geldiniz.

0: Dört çeker tutkunları 1987 yılında üretilen bu Unimog'u çöl koşullarına dayanıklı hale getiriyorlar. Macera perest ve sosyal medya yıldızı Survival Martin ilk sahraya geçme girişiminde yolda kalmıştı.
1: Şimdi sadece sahrada değil, dünyanın herhangi bir yerinde seyahat edebileceğimiz bir şey imal ediyoruz. Büyük hedefimiz bu. Beni yarı yolda bırakmayacak bir araca ihtiyacım var.
0: Meydan okuma kabul edildi. İlk adımda Unimog tamamen parçalandı. Bugünse sırada boyayı çıkarmak var.
2: Evet, bugün Unimog'u boyamak istiyoruz. Yapılacak çok şey var çünkü iyi sonucun sırrı hazırlıktadır.
0: Bu kısmı Wojtek ve adamları üstlenecek.
2: Evet, bir araya gelip yapılması gerekenleri konuşalım. Pekala. Evet.
3: Evet.
2: Ön taraftaki pencere.
3: Evet, evet.
2: Kollar da aşağı.
3: Evet, tam olarak öyle.
2: Evet. Ben olsam ben de içinin siyah olmasını evet isterdim. Yani şeridi tekrar deliyoruz, hı-hı, contayı tamamen çıkarıyoruz ve hı-hı iç tarafa kadar temiz bir şekilde boyuyoruz. Ve alüminyum köşeleri de sökelim. Buraya vidalanmışlar. Hı-hı.
3: Tamam.
2: Çünkü onu kaldırırsak aptallık olur. Etiket aşağıda.
3: Evet.
2: Kaputu üst önden ayırdık. Buradaki vida bağlantılarını sökelim ki
3: evet, evet,
2: şafta kadar boyayabilelim. Arkada geçitle ilgili bir şeyler yapamayacağımızı söyledik. Ama arkadaki camları çıkarmamız gerek.
0: Camlı veya camsız, Tobias her şeyi net bir şekilde görebiliyor. Uzun vadeli bir proje olduğu için de öyle olmak zorunda.
2: Evet, yaklaşık 4 haftadır proje üzerinde çalışıyoruz. Genellikle 3 aya ihtiyacımız oluyor. Bu yüzden sonucun ne zaman hazır olacağını kabaca tahmin edebilirsiniz. Hedef şu olmalı, bugün diyelim ki saat 2 veya 3 civarında boyahaneye indirmek. Olmaz mı? Olur mu?
3: Evet.
2: Tamam.
3: Olur tabii.
2: Tamam, istediğin gibi başlayabilirsin.
3: Teşekkür ederim.
2: Başarabiliriz.
3: Evet, tabii ki.
0: Elbette. Wojtek'in sökmesine izin verilen ilk araç bu değil.
2: Evet, hala çok fazla şeyi söküp atmamız gerekiyor. Yani bu aynı zamanda kapı kollarının aşağı inmesi ve camların dışarı çıkması anlamına geliyor. Ayrıca küçük şeyler var.
0: Ve tıpkı ışıkta soyunmanın durumu gibi en küçük kusurlar bile gün yüzüne çıkar.
2: Burada örnekleme sırasında daha önce görmediğimiz bir şey görüyoruz. Yan tarafa bakarsanız üzerinde bir çukur var. Bu elbette boyama işleminden önce dolguyu çıkarmamız gerektiği anlamına gelir. Evet, Unimog başlangıçta bir itfaiye aracı olarak geliştirilip üretildi ve aynı zamanda o şekilde kullanıldı. En son Hırvatistan'da.
0: Bu gibi durumlarda eskilere rağbet artabilir.
2: Buradaki disk kauçuğa monte edilmiş bir disk. Yani bu epey eski bir versiyon. Günümüzde yeni araçların hepsinde camlar yapıştırılmış durumda. Genellikle kırıldığı yerden zahmetli bir şekilde kesilmesi gerekiyor. Burada sadece gerilim altındayken veya düzgün yapmaya çalışmadığınızda kırılıyor. Şimdi kauçuğu içeriden dikkatlice biraz dışarı çıkaracağız. Daha sonra arkadaşlar diski öne doğru uzatacak.
0: Filigran diskler ve kaba kuvvet mi? İşe yarayacak mı?
2: Evet, şimdi işe yarayıp yaramadığını göreceğiz. Yani 10 vakadan birinde iyi gider. Genelde işler yolunda gitmeyebilir. Umarım bu da 10 vakadan biri olur. Tamam.
0: Şans ve cam ne de kolay kırılıyor. Wojtek'in burada biraz incelik göstereceğini umalım. Hamburg'un kuzeyindeki Bad Bramstedt'te bulunan bu karavan atölyesi basit bir düsturla çalışıyor. İmkansız yok. Patron Björn'ün etrafındaki ekip bireysel kullanıcılar için karavan üretiyor.
4: Hiçbir sorun olmayacağı fikriyle kapıyı üst üçte birlik kısmından pratik olarak ikiye bölüp buraya bir menteşe yerleştirebilirdik. Yeni aracın her yerinde parmaklarımız bir şekilde değiyor. Yani şasi olsun, açılır tavanı olsun, arazi geçişleri olsun. Yani aracı baştan aşağı yeniden tasarlıyoruz. Yeter ki müşterimiz bize izin versin.
0: 10 yılda bu atölyeden 700'den fazla araç çıktı.
5: Her şeyi gördük. En küçük, en minimal genişlemeden patlamaya kadar yani. Mekan dolu. Bizde her şey var ve her müşteri için doğru olanı bulmaya çalışıyoruz.
0: Bunu bu ustalar mümkün kılıyor. Ayrıca hepsi karavan virüsüne yakalanmış durumda.
6: Uf.
0: Bugünün ustası Tommy'nin görevi T5'in tamamını folyoyla kaplamak.
4: Burada Bully'deki günlük görev tavanı tamamen sökmek, kesmek ve yüksek yeni tavanı takmak. Müşteri bu dönüşümün kendisine aracında daha fazla yaşam alanı kazandıracağını umuyor. İster ayakta durma yüksekliği olsun, ister yüksek tavana bir atak daha koyabilmek olsun bence ciddi bir kazanım.
0: Kuzey Almanya kamp ekibi için rutin bir iş. En azından teorik olarak.
6: Aslında en zor kısmı hazırlık çalışmasıdır. Yani eğer şimdi arabayı düzgün bir şekilde bantlamazsam ve bu yongalar sürücü koltuğunun altındaki motor bölmesine kayarsa sonunda müşterinin arabası altından paslanır ve bunu 2 ay ya da daha sonra fark ederler. Sonra genellikle artık tamir edilemez hale gelir. O yüzden burada gerçekten dikkatli olmalısınız. Daha çıkışa varmadan tabelanın kendisi tavanın konumunu belirliyor. Eğer bu yanlışsa mantıksal olarak işe yaraması mümkün değildir.
0: Şef ilerlemeyi izliyor.
4: Thomas, Patrick, daha ne kadar var?
6: Artık hazırlıkları bitirdik. Evet. Sadece kesmem gerekiyor.
4: Tamam. Kesmeden önce birkaç ölçümü kontrol etmek istiyorum. Sonra başlayabiliriz, tamam mı?
6: Evet.
4: Sonra başlayacağız.
6: Şimdi bunu yapabilirsin.
4: Ayarladınız
6: Her şey
4: mı?
6: Zaten ayarlandı.
4: Tamam. O zaman ben de Patrick'in yanına çıkıp bir bakayım. Kontrol bizim için her zaman çok önemli. Her zaman dört göz prensibiyle çalışmamız gerekiyor. Birisi bir daha bakar ve iş ondan sonra başlar. Kendimize zarar verme, müşteriye herhangi bir şekilde hayal kırıklığına uğratma veya teslimatları erteleme lüksümüz yoktur. Şimdiye kadar her şey doğru şekilde işaretlendi. Köşeleri deldiniz, süper. O zaman bence başlamanıza sakınca yok.
0: İyi korunan ve son derece konsantre olan Tommy ve meslektaşı Paddy işe koyulurlar. Artık hiçbir şey ters gidemez.
6: Geri dönüşü yok. Eğer böyle bir kapıyı veya tavanı kırarsanız 20-30 bin euro kaybedersiniz. Şanssızsanız. Tabii ki bu patron için büyük. Dolayısıyla bizim için de büyük. Hepimiz bundan kaçınmak istiyoruz.
0: İncik, boncuk, mutlulukla doluluk. Minibüste ise bir boşluk. Yine kuzeyde kalıyoruz. 180 kilometre daha doğuda, Rostock'ta insanların karavan tutkularını tatmin etmek için buluştukları bir yer var. Karavan severler burada buluşuyor.
7: Hepimizin klinik tablosu aynı. İşte bu yüzden buradayız. Yani biz buraya tamirci olmak için veya atölye işletmek için gelmedik. Minibüsleri sevdiğimiz için geldik. İşte hepimizin amacı bu. Evet. Tesadüfen oldu diyebilirim.
0: 12'li çete için yeni bir gün başlıyor.
4: O zaman gidip üstümü değiştireyim, işe hazırlanayım.
7: Tamam.
8: O zaman ben de çıkayım. Sonra görüşürüz.
7: Tamam, görüşürüz.
9: Hadi Stefan, bir şeyler yap.
10: Evet. O zaman yukarı çıkıp bir bakayım. Sonra görüşürüz.
11: Yaklaşık 4 ya da 5 yıldır buradayım ve bu süre zarfında ekibin birbirine aşırı derecede yakınlaştığını fark ettim. Şöyle ki, üzerinde çalıştığım projelerde tıkanıp kaldığımda sıklıkla Tommy veya Nico gelip şunu öneriyor. Bunu şu şekilde veya bu şekilde yapmak daha iyi. Evet, gerçekten harika bir takım.
0: Karavan meraklıları günlerdir bu elma yeşili ve beyaz T3 ile zor zamanlar geçiriyor. Ve bu bulmacayı deneyen ilk kişiler onlar değil. Başkaları çoktan avlu atmışken Matias'ın hırsı kendini gösteriyor.
11: Şimdi Dirk'in otobüsündeyiz. Çok heyecanlı bir şekilde yanımıza geldi. Başka bir atölyede birleştirmeyi denemişler ama pek başarılı olamamışlar. Sonra da vazgeçmişler. Ayrıca çok fazla yanlış yapılmış ve sorunu biz çözdük. Ve altındaki tüm takımları, şasiyi, her şeyi elden geçirdim. Yeni bir motor taktık ve artık onu ilk defa çalıştırmaya hazırız. Nico ve ben şimdi yağ basıncını arttıracağız ve çalışıp çalışmadığına bakacağız.
0: Eskiden usta çırak ilişkileri vardı, bugünse eşit şartlarda meslektaşlar.
11: Çubuğu çek ve bir süre orada bırak. Yakıtı ve filtreyi önceden doldurdum. Aslında nispeten hızlı bir şekilde gitmesi gerekiyor. Ve sonra...
6: Evet.
11: Biraz akışına bırakalım, tamam mı? Ne olacağını görelim. Yağ pompası... Öncelikle yağ tüm motora düzgün bir şekilde pompalamalıdır. Her yerine bakmamız gerekiyor. Tamam. Bırak. Nasıl hissediyorsun? Zor mu? Gaz pedalı mı?
6: Bence iyi.
11: Bir an için çubuğu tekrar çek.
6: Evet.
11: Böyle her şey biraz daha akıcı çalışıyor, öyle değil mi? Yağ basınca ışığı yanmıyor değil mi?
6: Hararet ışığı yanıp sönüyor.
11: Efendim?
6: Hararet ışığı diyorum.
11: Hararet ışığı mı?
6: Evet.
11: Soğutma suyu sıcaklık göstergesi sürekli yanıp sönüyor. Öyle olmamalı. Aslında ya motorun çok sıcak olduğunu ya da soğutma suyu eksikliğini gösterir.
12: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Ha! My tofu.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi püsküş.
2: Şeftali.
3: Budur.
2: Boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye bulsadı, ilk yudumda sen de söyle.
2: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Bir arazi canavarı...
11: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
10: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
12: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
10: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
11: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
10: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
12: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
10: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
13: Bir dakika bekle bekle. Konta aç.
14: Çünkü henüz o kadar sıcak değil. O dışarıda.
13: Şimdi ne yapıyor?
14: Tamamen devre dışı.
13: Lamba artık hiç yanmamalı. Motoru henüz tamir bile edilmedi. Eğer sürekli yanıp sönüyorsa kesinlikle elektriksel bir arıza vardır. Konta açıyoruz ve ışık sürekli yanıp sönüyor ve ibre en üste kadar gidiyor ve tabii ki bu hiç olmamalı. Bu yanlış.
15: Işık küçük olsa da sorun büyük. Sorunu bulmak zor olabilir. Özellikle de başkalarının burada hata yapması nedeniyle.
13: Aslında tüm elektrik tesisatını bizden öncekiler kurmuşlardı ve tabii ki kurulum sırasında bir kabloyu bir yere sıkıştırmış olmaları ve şimdi toprağa bağlanmış olması da mümkün.
15: Bu çok zaman alacak ve vakit nakittir.
13: Evet, böyle bir gün uzun sürebilir. Bu karavanlar aslında roket bilimi gibi değil ama bazen hata detaylarda gizlidir ve bunu bulmanız gerekir.
15: Dört çeker uzmanlarının bugün Unimog'u boyaması bekleniyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Boyanmaması gereken her şey çıkmalı. Camlar da dahil. Ama dikkat etmeliler. Aksi takdirde 500 euro ödemek zorunda kalırlar.
16: Evet, yaptık. Pencere dışarıda ve bir kez olsun sağlam kaldı. Genellikle sağlam kalır ama ortaya gerçekten çok iyi bir sonuç çıktı. Tüm ekibi kutluyorum.
15: Aman son düzlükte tökezlemeyin.
16: Artık bir sonraki adıma geçmeye hazırız. Özel ekip olay yerine geldi ve kısa süre içinde burada olacak. Evet, işte bu.
15: Özel ekibi sayıyorum. Oliver, Andreas, William. Tüm boyama işlerinden onlar sorumlu.
16: Evet, uzmanlarımız eğitimli boyacılar veya alaylı yetişmiş ustalar. Şimdi özel bir boyama sürecimiz var. Bu yüzden onlara güvenmemiz gerekiyor. Ve onlar bu konuda oldukça iyiler. Gerçek profesyoneller. Çok özel bir renk isteniyor. Kendine özgü. Matin Survival, Matin pantolonu, yeşili ya da her neyse.
15: Sosyal medya yıldızının en sevdiği yeşil renk temel olarak kullanılıyor. Tüm renkler özenle ve özel olarak karıştırıldı. Sonuç, zevk meselesi.
16: Evet. Ispanaktan sonra ishal gibi
17: bu
16: görünüyor.
17: Bu böyle bir şey.
15: Önemli olan Survival Matin'in bunu seviyor olması. Rengin tadını uzun süre çıkarabilmesi için profesyoneller birkaç gizli malzemeyi bir araya getirdiler.
16: Bu normal araba boyası kadar kolay hasar görmeyen bir kaplamayı araca yerleştirmekten ibaret. Hepsi bu.
14: Çizilmeye ve darbeye karşı daha dayanıklı olmasını istiyoruz.
16: Eğer ilerleme kaydedemezsek cilacılar şimdi umutsuzluk içinde ellerini havaya kaldırdı.
14: Artık hiçbir şey parlamayacak. Radarın altında kalıyor.
16: Gerçekten öyle. Biz de bunu fark ediyoruz. Bizim bahçede de buna benzer birkaç araba var. Geniş oldukları için patikada çalılıklara sürtünürler.
15: Peki özelliği ne bunun?
16: Evet, verniğin özelliği çeşitli mükemmel ürünlerin bir yapı ve yüksek malzeme yapısıyla birleştirilmesiyle elde edilen son derece yüksek dayanıklığı ve elastikiyeti olan bir malzeme. Çok kullanışlı.
14: Temelde içindeki boşlukları temizlemeliyiz. Daha sonra malzemeye bakacağız ve tabii paslanma meselesi de var. Sızma, çatlaklar gibi şeyler. Macunlamamıza gerek var mı? Çünkü bir kere macunlandı zaten. Bunların hepsini işe başlayınca göreceğiz. Önemli olan iç yapısını iyi ve doğal bir şekilde koruyabilmek.
15: Evet, Sahra Gezisi.
14: Şimdi başlamalıyız yoksa yetiştiremeyeceğiz.
16: Tamam, başlayın.
14: Hadi başlayalım. Hadi.
15: İtfaiye aracının kırmızısı olabildiğince yeşile dönüşecek.
16: Evet, şimdi öğütme sırasında hazırlama. Tabii ki ben aracın astarını boyarken çeşitli sürprizlerle karşılaşabiliriz. Örneğin aşırı dolgulu alanlar veya eski boyanın altında hala görünen paslar.
15: Öyleyse bol şans. Rostock'ta Nico ve Matias motoru değiştirdikten sonra sonunda T3'ü test etmek istiyorlar. Ancak yanıp sönen bir uyarı ışığı test sürüşüne engel oluyor. Her zaman böyle şeyler olur.
13: Motorun kablo demetini kontrol ettim. Şimdiye kadar her şey yolundaydı. Şimdi alt gövdeye geçiyoruz. Kablo demetine tekrar bakacağım. Öncekiler bunu buraya yerleştirmişler. Dediğim gibi montajı benim tarafımdan yapılmadı ve montaj esnasında bazı şeylerin ezilmiş olması da mümkün tabii. Daha detaylı inceleyelim ama şimdilik her şey yolunda görünüyor. Şimdi de aracı alçaltıp sigorta kutusuna bakalım.
15: Burada yardımcı olan tek şey eleme sürecidir.
13: Arkadaki sensörü kontrol ettim ve çalışıyor. Gösterge panelinin ön tarafındaki kablonun sürekliliği kontrol edildi. Artık geriye sadece röleler kaldı. Aslında çok sık yapılan bir hata değil. Ama işin sırrı ayrıntıda gizli. Şimdi röle kutusuna bir bakalım. İşte röle kutumuz. Burası tüm kabloların kablo demetinde bir araya geldiği yerdir. Ve bir sonraki adım tüm bu yanıp sönme meselesi için röleye bir göz atmam olacak. Şimdi onu çekeceğiz. Bir tane daha hazırladım. Hata modelini bulup bulmadığımıza bakacağız. Tüm kablo demetini sökmeden önce yapabileceğimiz en kolay şey bu. Şimdi kontağı çevireceğim, sonra tekrar bakacağız oraya. LED şimdi birkaç saniye yanıp sönmeli ve sonra durmalı.
15: Ve yanıp sönüyor, yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Ta ki yanıp sönmeyi bırakana kadar.
13: Kesinlikle. Sorunu bulduk işte. Arızalı röle. Bu sefer iş nispeten kolaydı. Çünkü yaklaşık yarım saat sürdü. Şanslıydık. Bir gün bile değil. Artık bu bölümü kapatıp işimize devam edebiliriz. Daha sonra iç kısımdaki bu büyük bulmacayı çözmeye geçiyoruz. Müşteri arabayı kendisi söktü ve biz de bulmacayı tekrar birleştirdik.
15: Diğerlerinin gözden kaçırdığı şeylere yakından bakmaya çalışacaklar. Çünkü son çatlakta bile hatalar bulunabilir.
13: Hayır. Öncekiler barı yanlış takmışlar. Evet, yanlış takılmış. Harika bir iş, sorun çözüldü. Şimdi sıradaki hatamız var. Peki, işimize devam edelim. Şimdi tabii ki buradaki tüm posayı çıkarıp yeniden birleştirebilirim.
15: Burada tam olarak ne yanlış gitti?
13: Normalde içeriden vidalanır. Dolgusu buraya geliyor. Tamamen yanlış bir şekilde her tarafa monte edilmiş. Evet, bu bana gerçekten 4 saate mal olacak.
15: Ve sahibine bir sürü euroya. Bad Bramstedt'te teknisyen Benny Brölich şu anda atölyenin en önemli projesi üzerinde çalışıyor. Uzatılabilir arka kısma sahip bir prototip.
17: Bu sipariş bizim için gerçekten de çok önemli. İki aracı tamamen baştan tasarlamak, geliştirmek ve ardından aynı anda da üretmek.
15: 6 hafta içinde yapılacak karavan fuarına kadar hazır olmaları gerekiyor.
18: Evet, fazla istenenlere bağlı. Program oldukça sıkışık. Araçlar seri üretimi yapılıp yapılamayacağını görmek için prototip olarak bir fuara gidecekler. Evet.
15: Müşteri ve tasarımcı Ralph ilerlemeyi bizzat kontrol ediyor.
19: Merhaba.
18: Merhaba.
19: Tamam, her şey yolunda
18: evet,
19: mı?
18: Evet, her şey yolunda.
19: Evet, çalışıyoruz.
18: Hadi biraz tekniğe bakalım.
17: Burada çok yakın bir şekilde birlikte çalışıyoruz. Çünkü bu bir prototip. Şimdi sadece giriş ve çıkışta sorunsuz çalışıp çalışmadığına bakmamız gerekiyor. Eğer burada herhangi bir zorluk varsa o zaman yeniden çalıştırıp tekrar her yerine bakmamız gerekiyor. Tüm bunlar gereksiz yere zaman kaybına ve en önemlisi sinir bozukluğuna yol açıyor.
18: Tartışılacak daha çok şey var. Müşteri muhtemelen 5-6 kez daha gelmek zorunda kalacak. Çünkü araçlar prototip olduğu için üzerine çok fazla şey var.
19: Bu tavan penceresiyle arabanın nasıl görüneceğini düşünüyorsun?
18: Evet, diğerine bak, o da çok büyük bir şey.
19: Evet, harika değil mi?
18: Evet. Ama hayır.
19: Evet mi? Hayır mı? Söyler misin bana?
18: Kurulun söz konusu olduğunda durum böyle değil. Ama
19: ben
18: evet,
19: bu yüzden
18: evet,
19: buradayım.
18: Tamam, tamam. O zaman bunu bilirim. Sonradan bunu çözüp nereye uyduğuna bakabilirim. Evet, evet, güzel.
20: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
21: Kazancım net, sigortam net.
22: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
23: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
22: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
24: Gün boyu çamaşırını koru.
25: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
26: Mol Ped'den kız sözü.
27: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
28: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
29: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
30: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
31: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
32: Vay vay vay vay vay vay, Domino's.
0: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş
2: geldin. Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
6: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
5: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
3: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
15: Tommy ve Paddy yeni yüksek tavanını uygulamak için mavi karavanın üstünü açtılar.
7: Ardından biraz yukarı.
15: Bu bölüm araba tutkunları arasında kalbi zayıf olanlara göre değil.
7: Tuttun mu?
8: Evet. Evet.
7: Şimdi şu şekilde devam ediyor. Daha önce özenle yapıştırdığımız film tekrar tamamen çıkarılmış. Daha sonra her yerin çapakları alınmalı. Kestiğimiz bütün kenarlar elbette keskin olarak kaldı. Tabii ki oklarla oraya gidiyoruz. Arabada kesilen her şey mutlaka pas önleyiciyle işlemden geçirilir.
15: Konuşarak vakit kaybetmeyin. Folyoyu kaldırın. Her şey yolunda mı?
9: Tavan kesiti tam oturdu. Şimdi folyoyu çıkardığımızda her şeyin yolunda olup olmadığına bakacağız. Aksi takdirde paslanma riski var. Bu olsun istemeyiz. Bu yüzden dikkat etmeliyiz.
15: Bu karavan tutkunları biraz çılgın. Daha doğrusu çılvan. Matias'ın bunu düzeltmesi gerekiyor.
13: Merhaba Lia. Dirk tavanla ilgileniyor. Önceki ustalar selüloz şeritleri yanlış şekilde yerleştirmişler.
10: Evet, bundan önce yaşadık mı?
13: Hep yaşıyoruz.
10: Tamam. Yaklaşık ne kadar zamana ihtiyacımız
13: yaklaşık
10: var?
13: Yaklaşık 3 veya 4
10: tamam.
13: saat.
10: Onu arayacağım. 5 dakika Hı-hı. daha bekle. Eğer yapmamızı isterse sana haber veririm.
13: Tamam. Tamam, öyle yapalım.
10: Tamam, teşekkür ederim. Eğer böyle bir şey çıkarsa o zaman tabii ki müşteriyi bilgilendirmeliyiz.
15: Çiçek çocuk karavanı da bir diğer sorunlu çocuk. Test sürüşünün ardından konulan teşhis pek de çiçek gibi değildi. Pahalı olacaktı. Sahibi hala bundan habersiz.
13: Evet, bugün müşterimiz sarı çiçeklerle süslü güzel bir siyah karavanımız için geliyor. Motordaki sorun muhtemelen motor arızası. Yağ sızıntısı var orada ve ciddi. Ben müşterinin aracı bir süre yağsız kullandığını düşünüyorum. Ve muhtemelen tekrar sorun gidermeye başlayacağız.
15: Aslında başlangıçta Hippie Mobil'inde sevgi ve barış vardı.
13: Ve işte çılgın yolculuk başlıyor.
15: Yolculuk o kadar da çılgın değil aslında. Çiçek çocuk karavanı daha yeni yola çıkmıştı ki...
13: Şimdi küçük bir sorun var. Burada bir sarsıntı sesi duyuyoruz. Hemen motora bir bakalım. Bakalım. Motordan ses geliyordu. Evet.
15: Takırtı sıradan bir insanın bile anlayabileceği gibi nadiren iyi bir şeydir. Sahibi David, çiçek karavanın hurdaya gidip gitmeyeceğine karar veriyor.
13: Merhaba.
11: Merhaba.
13: Merhaba. Hadi motora bakalım.
11: Evet, bir bakalım.
13: Böyle gelin. Evet, dediğim gibi burada küçük bir zilimiz var. Motor çalışıyor ve yağ basıncı da düzgün değil. Muhtemelen tekrar onayınızı alıp konuyu daha detaylı incelememiz gerekecek. Evet, bu takırtı sesiyle büyük ihtimalle motor arızası yaşayacağız. Bu da bizi 4.000 ila 5.000 euro aralığına getiriyor. Size sorunu tekrar göstereceğim. Dediğim gibi şu anla bir sorunumuz var. Hareketsizken küçük sert bir çatlak. Evet. İşte sorun böyle bir şey. Kapat.
11: Evet, bu hoş değil.
13: İşte böyle.
15: Sadece tatsız değil, aynı zamanda pahalı. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Kimin dikkatsizliğinin sonucuydu?
8: Evet, yağ sızmış. Bir seferinde olmuştu, karayolunda. Çıktığı yerde bir conta vardı ve hata hemen bulundu. Keşke o şimdi gidiyor olsaydı, güzel olurdu. Motorun ne kadar hasar aldığına bir bakalım.
13: Ne kadar yol gittiğini bilmiyorum ama hemen kapattığınızı söylediniz değil mi?
8: Aslında hemen fark ettim ama tabii ki o sırada araba kullanıyordum. O zaman da zaten yağ çok azalmıştı.
13: Genellikle böyle olur. Lamba yandığında artık çok geç olmuştur.
8: Evet, bu konuda haklısın.
13: Evet, motor arızası yaşamamanızı umuyoruz. Size yeni bir tane taktırdığınızı mı söylemiştiniz?
8: Birkaç yıl önce.
13: Evet, buna empati kurabiliyorum çünkü ben de benzer durumlar yaşamıştım. Sanırım genç adam yaz için mutlaka bir yer ayırtmıştır ve muhtemelen kız arkadaşıyla romantik bir yere gitmek istemiştir. Su, plaj, deniz. Ah, bunu kesinlikle anlayabiliyorum. O yüzden elimden geleni yapacağım ve hatayı en kısa sürede bulacağım. Tamam David. Bir e-posta gönderelim mi? Bir ara birbirimizi arayalım. Bakalım ne yapabileceğiz.
8: Teşekkür ederim.
13: Tamam, size iyi yolculuklar dilerim.
8: Görüşmek üzere.
15: Karavansız bir hayat mümkün ama anlamsız. David'in bisikletiyle ilgili geleceği artık karanlık mı? Daha güneyde boya profesyonelleri bugün iş başındalar. Survival Mati'nin Unimog'u yeni bir boya katına kavuşuyor. Ama önce eski hasarlardan kurtulmak gerekiyor. Oliver Kramer'in başkanlığındaki özel ekip bölgenin iyi çalışıp çalışamayacağını ancak o zaman tespit edebilecek. Daha açık bir ifadeyle yüzeyin paslanmaması gerek.
12: Daha önce tartıştığımız gibi biz sadece malzemenin durumuna baktık. Yani artık şansımız tamamen tükendi. Hiç pas göremiyoruz. Yani bu gerçekten çok hoş görünüyor. İç tarafta da pas olmadığı için her yeri zımparalamamıza gerek kalmıyor. Ancak şimdi öncelikle bu belirgin bölgelerdeki boyayı kaldıracağız ve alttaki malzemenin ne olduğuna bakacağız. Orada birkaç çukuru olan 2-3 yerimiz daha var. Onları da dolduracağız. Bu daha sonra tekrar güzel düz bir yüzey oluşturacak.
15: Bir insan için botoks neyse, dolgu da Unimog için odur. Spreylenmiyor, yayılıyor. Buna rağmen sonuç en azından kırışıksız ve dümdüz oluyor.
14: Evet, saçtaki bazı düzensizlikleri gidermek veya hasarlı bölgeleri onarmak için dolgu yapılması gerekir. Büyük sürprizlerle karşılaşmadık ve nispeten kısa sürede boyama işlemine başlayabildik.
15: Wojtek'in Mati'nin aracını boya atölyesine kadar sürebileceğini varsayıyoruz. Koltuk olmadan bu iş hiç de kolay olmayacak.
14: Koltuksuz Unimog'da yaratıcı olmanız gerekir.
15: Ve bu araba iskeletinin bir gün çölde gideceğini hayal ederken de yaratıcı olmalısınız. En azından boya atölyesine ulaştı.
14: Mükemmel.
15: Şimdi özel ekibin bir sonraki adımı.
12: Son noktaya kadar durumu düzelttik. Evet, şimdi yukarı çıkacağız. Tekrar kapatmalıyız. Zaten buna başladım da. Her şeyi bantla kapatmamız gerekiyor. Daha sonra kısa bir süre sıkmaya bırakın. Üzerinde dokulu boya var. Yapısal boyadan sonra bir sonraki rengine kavuşur. Kırmızıdan uzaklaşıp özel yeşile doğru gidecek ve sonra bitecek.
14: Çok iyi.
12: Tamam.
16: İleri doğru çek. Bunu oraya kaydır.
15: Ve kaplamak buraya getirmekten daha uzun sürüyor.
12: İşte her şeyin başı ve sonu. Eğer hazırlık doğru yapılmamışsa ve bir an gelip paketi açtığınızda bir şey unuttuğunuzu, yanlış bantladığınızı ve boyasını da onunla birlikte soyduğunuzu fark ederseniz işte bu sinir bozucu oluyor. Evet. Hiç hoş olmuyor. Mutlu olmuyorsunuz.

0: Güneyde kapalı, kuzeyde sökülmüş. Matias yanlış monte edilmiş bir tavan rayını doğru şekilde takmak istiyor. Ve müşteri yeşil ışık yakıyor.
1: Evet Matias. Az önce kendisine ulaştım. Bunu kesinlikle yapmalıyız. Hemen ona başka bir teklif gönder. Ondan sonra başlayabiliriz. Tamam.
2: Öyleyse başlıyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Tamam müthiş. Güzel.
0: Toplam maliyete eklenen yaklaşık 30 bin euroluk ek ücret iyi bir yatırım.
2: Şimdiki kurulum şekliyle dışarı bakan bu sahte raylarla şiddetli fırtınalarda su girişi olabilir ve biz bunu istemeyiz. Üst kattaki yatak takımlarımın ıslanmasını veya başka bir şey olmasını istemiyorum.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
6: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
10: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Tombank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tombank'ı hemen indir, kat kat kazan.
19: Bankam Tombank, kartıma din.
9: Bir arazi canavarı...
1: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
9: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili,
7: bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
9: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre, hem de hiç zorlanmadan.
9: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
7: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
9: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
0: Satış müdürü Stephen Knack şu anda kendi işinde çalışıyor.
4: Evet, bugün yaklaşıyor. Minibüsümün araç muayenesi var ve ne söyleyeceklerini gerçekten çok merak ediyorum.
6: Merhaba Stephen.
4: Her şey yolunda mı?
6: Elbette.
4: Gördüğüme sevindim. Bunu nasıl yapmak istiyoruz? Minibüsü ben mi kullanayım yoksa sen mi kullanırsın?
6: Evet, şu an arkada duruyor. Bu yüzden onu frenlerin önüne geçirmelisin.
4: Evet.
6: Sonra arkamdaki ışığa bakarız.
4: Evet.
6: Her şeyin arasından geçiyorsun ve sonra yer değiştiriyoruz. Ve ben frene basıyorum.
4: Gerisini sen mi yapıyorsun?
6: Gerisini ben
3: hallederim.
4: Tamam. Sonra minibüse binip alırım.
0: Kim tahmin edebilirdi ki bu bir karavan ve bunlardan özellikle en güzel olanı. Sahibi tarafından özenle restore edilmiş Sven Hayden dekorlu bir 87 LT28.
4: Evet, buradasın. Harika.
3: O zaman bize kilometreyi göster. Evet. Şu an 306'dayız ha?
4: 782 tamam. Kesinlikle. İçimde iyi bir his var. Ama bakalım. Her zaman bir şeyi gözden kaçırabilirsiniz. Dolayısıyla her zaman küçük de olsa bir şey kalma riski var. Ama bağımsız bir kişinin bu konuyu araştırması da iyi bir şey. Güvenli tarafta olmanın tek yolu budur.
0: Bugün Bad Bramstedt'te T5'in üzerine cam elyaf takviyeli plastikten yapılmış yüksek bir çatı konulması hedefleniyor. Ve eşsiz bir parça olduğu için ikinci bir deneme söz konusu değil. Bu maksimum konsantrasyon gerektiriyor.
20: Hadi. Ve diğer zaman yaptığımız gibi yapacağız. Dört adam çatının dört köşesinden tutar, tamam? Oraya kimse girmesin.
0: Bu atölye müdürü Benny'nin bunu ilk yapışı değil.
20: Çok narin değil mi? GRP yumuşak bir malzemedir ve o boyutta biri takılıp düşerse, yani bir şey olursa tamamen mahvolur. Hadi başlayalım.
21: Eğer şimdi bu tabanı kırarsanız, teslimat süresi sanırım bir yıldan daha fazla olur. Bu araç için özel olarak yapılmış olup, ikinci bir girişim söz konusu değil.
20: Ve Sven'i önce biz indireceğiz, değil mi? Evet, artık kolu çekiyorum.
22: Bekle, tutacak yerim kalmadı.
20: Hadi kalk bakalım oğlum, burada ne yapıyorsun? Sarhoş musun, nesin? Hadi aşağı dediğimde aşağı diyorum. Elbette bazen işler gerektiği gibi gitmediğinde can sıkıntısı oluyor. Sonra düzeliyor ve sonra daha da düzeliyor. Yani gerçekten buna odaklanmamız gerek. Eğer dikkatli olmazsanız sonunda tüm maddi birikiminizi kaybedebilirsiniz.
22: Hayır, kilit noktasının oradayım.
20: Bırak gitsin. Bıraktın mı, bırakmadın mı?
22: Bıraktım. Evet, bıraktım.
20: Ve tabii ki konumlandırma da var. Bu milimetrik bir mesele. Çok öne veya çok arkaya yerleştirildiğinde ya ön cam artık açılmaz ya da bagaj kapağı tam olarak açılmaz hale gelir. Bu da zor bir şey. 10 milimden indiriyorum.
3: Ne?
20: 10 milimden indiriyorum.
3: Yok artık, hayır. Ben 8'deyim.
20: 8 mi?
3: Evet. İndirmenin başlangıcı.
0: Ve işler yolunda gitmediğinde kaba kuvvet işe yarar.
23: Eski bir atölye bilgeliği. Eğer uymuyorsa biz uydururuz ve biz de bunu yapıyoruz.
20: Arkaya yerleştirildiğinde ya ön cam artık açılmaz ya da bagaj kapağı tam olarak açılmaz hale gelir. Bu da zor bir şey. 10 milimden indiriyorum.
3: Ne?
20: 10 milimden indiriyorum.
3: Yok artık, hayır. Ben 8'deyim.
20: 8 mi?
3: Evet. İndirmenin başlangıcı.
0: Ve işler yolunda gitmediğinde kaba kuvvet işe yarar.

0: Tüm hazırlıklar tamamlandı. Araç bantlandı, temizlendi, kapatıldı. Şimdilik her şey hazır. İşte başlıyoruz. Ve şimdi epoksi eklendi. Biz de nihayet gaza basabilmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.
1: Bu iş kesinlikle klostrofobisi veya boya intoleransı olan kişilere göre değil.
2: Buradaki boyama işlemi gizli bir tarife göre yapılmıştır. Öncelikle yüksek pas koruma oranına sahip bir astarla kaplıyoruz. Daha sonra bütünün belli bir elastikiyetini koruyan bir tür kauçuk deri gibi. Daha sonra bir kat daha astar atıyoruz ki her yerini boya ile kaplayabilelim. Çünkü kauçuk kabuğumuz nispeten koyu renkte. Daha sonra boya gelir ve sonrasında vernik.
1: Kuruması 6 saat, sertleşmesi ise 2 gün sürüyor. Ve sonunda Mati'nin Unimog'u yeni bir ihtişamla parlıyor. Neredeyse.
2: Evet, boyama işlemini bitirdik. Gördüğünüz gibi sonuç harika görünüyor. Mati'nin böylesine havalı bir arabaya sahip olmaktan çok mutlu olacak. Sonuçtan son derece memnunuz. Ve elbette mutluyuz. Artık bir kutlama yaparız.
1: Yaptıkları bu Unimog'dan dünyada sadece bir tane var.
2: Altında artık özel bir plastik kaplama da var. Bu TM90 çok özel bir şey. Bu yüzden hafif bir yapıya sahip. Şahsen ben oldukça beğeniyorum. Çok güzel.
1: Survival Matin de kesinlikle öyle. Geriye kalan kırmızı alanlar daha sonra kaplama veya malzemeler arkasında kaybolur.
2: Gerçekten iyi oldu. Bu işin bir kısmının neredeyse tamamlandığı anlamına geliyor. Şimdi tabii kabin ve alt şase üretimi gibi başka alanlar da var. Daha gidilecek çok yol var. Hala belirli bir gerginlik var. Ama her şey boya işi kadar güzel olursa o zaman mutlu olacağız ve hiçbir şeyi sorgulamayacağız.
1: Benny ve oğulları Bad Bramstedt'te pahalı yüksek tavanı başarıyla tamamladılar.
3: İşte.
1: Atölye müdürü tekrar ölçüm yapıyor.
4: Tamam Sven, bunu işaretleyebilirsin.
1: Oturun, sallanın veya hava alın. Şimdi beyaz çatısı da takılınca mini karavan şey gibi görünüyor. Şey gibi.
5: Bu bir Şirin'e benziyor. Beyaz şapkalı mavi araba.
4: Belki müşteri Şirinleri seviyordur, bilemezsiniz. Hiçbir fikrim yok.
6: Şirin olsun veya olmasın, müşterilerimizi mutlu ediyoruz. İşte bu yüzden bu araca Şirinler Karavanı adını verdik.
1: Ama detaylara inildiğinde patron Björn Gargamel'e dönüşüyor.
6: Ama burada açık noktalarınız var. Buradan her şey sızabilir. Şimdi o iki üstünden geç, çünkü dediğim gibi tamamen kapanması ve hiç boşluk kalmaması gerekiyor.
1: Karavanın sızdırmazlık bileşiminde acilen iyileştirmeler yapılması gerekiyor.
6: Şimdi burada sıfıra çıkarıyoruz. Ve kalan geçişi yarın oraya gidip görünür gibi bir birleştirme yapacağız. Ama dediğim gibi çok çabuk kapanıyor. Böyle bir işte bile sadece izleyip çocukların bunu yapmasına izin veremem. Bu kesinlikle işe yaramaz. Bu sızdırmazlık bileşimini düzgün bir şekilde üretebilmek için elimizde çok az bir zaman aralığımız var. Ve işte bu yüzden de benim de dahil olmam ve çocuklara yardımcı olmam çok daha doğru. Böylece güzel bir sonuca ulaşmış oluruz.
1: Björn 15 yıldır karavan sektöründe ve bu işin ne gerektirdiğini biliyor.
6: Bu çalışma adımı müşterinin arabayı teslim aldığında gördüğü ilk şeydir. Eğer bu mühür kötü görünüyorsa o zaman elbette ki bütünü de artık o kadar güzel görünmeyecektir. Bu yüzden her zaman buna çok emek vermemiz gerekiyor. Böylece her şey ilk seferde güzel görünmüş olacak.
1: Ve Şirinler Köyü'nde her şey yeniden yoluna girdi.
5: İşte.
1: Stefan'ın 1987 yılında üretilen karavanı bugün genel muayeneden geçecek. Öncelikle frenler test ediliyor.
7: Burada ekranım var, işaretçi. Ama ben bunu doğrudan akıllı telefonumdan alıyorum. Bir süredir gereklilikti bu. Artık limit değerlerinin okunması mümkün değil. Dijital olarak sisteme aktarılması gerekiyor. Böylece doğrulanabiliyor. Ve şimdi burada ışığın düzensiz olduğunu görüyoruz. Ama bunun sebebi fren kampanaları.
8: Şimdi arka fren kampanası için bir kural var.
3: Servis freni soldan sağa %25 sapma ve park freni içinse %25.

0: Ele sabe mal.
1: Bu da iyi. Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz. Lifti alıp emisyon testi yapıyoruz ve sonra ne olacak ona bakıyoruz.
2: Emisyon değerleri. Stefan'ın karavanını yavaşlatabilirler. Burada Matthias için işler karışıyor.
0: Son vidalar. Aman tanrım, burası çok sıcak olmaya başladı. Şimdi neden yanlış şekilde inşa ettiklerini anlıyorum. Dışarıdan vidalamak çok, çok daha kolay. Burada kamp yapmıyoruz. Eğer o küçük vidaları en uzak köşeye koyarsanız ve güneş yukarıdan vurursa orası yine saunaya benzer. Sırılsıklam bir şekilde çıkarsın. Evet, ama sonunda değdi. Tamam. Oh, temiz.
2: O zaman duşa koşalım.
0: Tamamdır. Şimdi sonucu daha net görebiliriz. Artık müşteriye bunu da gösterebiliriz. Kamp alanında ve gülünmüyor. Evet. Kesinlikle pahalı bir hataydı. Arabayı ilk kim onardıysa yanlış ayarlamış. Ayrıca servis ücretini de ödemek zorunda kalmıştır. Ve bizim için şimdi 3 saat daha var. 3 saat daha var. Hata yapmamam gerek.
2: Matthias işinden sonra iyi bir ruh halinde. Ve yan taraftaki müfettiş Jan Wilker de emisyon testi için iyi bir ruh halinde.
1: Bu ölçüm probu. Egzoz gazlarını bu şekilde çekiyorum. Ve bu daha sonra egzoz ölçüm cihazına giriyor. Burada kontrol odasında bulanıklık oranı belirleniyor ve ilgili araç için belirli sınır değerler bulunuyor.
2: Bulanıklık egzoz gazındaki parçacıklardan kaynaklanır. Siyah olan is, mavi olan hidrokarbonlar ve beyaz olan su buharıdır. Metreküp başına 100 miligram civarında olduğunda çıplak gözle görülebilir.
1: Şimdi ölçüm aşamasına geçiyoruz. Prensip olarak bulanıklık orada gördüğümüz gibi sarı çizginin üstünde olmamalı. Değerler iyi.
3: Her şey yolunda mı?
1: Evet, güzel görünüyor. Her şey çok düzgün. Sınırın altında. Gayet iyi.
3: Çok iyi. Buna sevindim.
1: Kesinlikle. Tamamdır.
2: Hepsi bu değil. Ve işte bu yüzden Jan Wilker profesyonellerin bile her zaman dikkatle bakamadığı alanlar için yerlerde sürünüyor.
1: Çok güzel görünüyor. Her şey iyi. Burada başka bir şey bulamayacağız. Yani yolcu koltuğunun hemen yanında bulunan akü terminal kapağı yok ama yine de muayeneyi geçtiniz ve arka fren değerleriniz biraz dengesiz olsa da her şey sınırların içinde.
3: Böyle olduğunu duyduğuma çok sevindim.
1: Evet.
3: Evet, araç muayenesi iyi geçti. Hiçbir kusur bulamadı. Akü, kutup kapağı ve arka frenler eksikti. Fren değerleri biraz dengesizdi. Ama bunu sonradan düzeltebilirsiniz. Ve müfettiş ayrıca bunun çok iyi durumda olduğunu söylüyor. Evet, her şeyin yolunda olduğunu duymak her zaman hoştur.
2: Sonunda Stefan onayı aldı. O zaman iyi yolculuklar. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Abi, motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim ya.
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
18: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı...
2: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
1: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
3: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
2: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
1: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
3: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
1: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
5: Sıra dışı karavanların bu bölümünde maraton, bir müşterisini memnun etmek üzere Bentley esintisi taşıyan özel tampon ızgarası siparişi aldı.
6: Muhtemelen aldığımız en karmaşık siparişlerden biri.
5: Bu güzellik tamamlandığında oldukça radikal özelliklere ev sahipliği yapacak.
7: Vay canına.
5: Eskiyi ve kusursuzluğu seviyorsanız lokomotif esintili bu art deco işçilik harikasına bir göz atın. NASCAR'ın süper yıldızı Kyle Busch ve eşi Samantha bebek bekliyor ve $2.5 milyon karavanları bebek için hazır.
8: Sadece bir tek amaç için.
5: Bütün bu yolların hakimi bu Alfa Camper yalnızca bebekler için değil. Gezegenin en zorlu yollarında bile hiç zorlanmadan yol alacaksınız.
7: Aslında başımızı hiç derde sokmaması için bu All Terrain Warrior'ı satın aldık.
5: İstediğiniz şey 5 yıldızlı bir konaklamaysa tekerlekler üzerindeki şu ultra lüks suite'e bakmanız gerek.
8: Bu sahip olduğumuz en lüks karavan diyebilirim.
5: Ayrıca arka bahçesinde çevre dostu bir karavan yapan bir mimarın ziyaretine gideceğiz.
7: Karavanları bu yüzden çok severim. Motoru kapattığınız ve durduğunuz anda evinizdesinizdir.
5: Dinlence vasıtalarında zevkiniz ne olursa olsun bu sıra dışı karavanlar size onu sunuyor. Sıra dışı karavanlar dünyasında Bob Magdal ve Maraton Koç'un sürüş ve tutkusunu eşdeğerde taşıyan çok az kişi var. Türünün tek örneği multimilyon dolarlık karavanları çok kısa sürede imal etmek için çabalayan ekibin tamamladığı araçlar bu endüstride yeni bir standart yaratabilir ve yenilikleri yepyeni bir zirveye taşıyabilir. Bu araçlar farlarından stop lambalarına kadar özel yapım tekerlekli zarafete bir örnek teşkil ediyor.
9: Karavan No. 1230, Bob ve Sherry Magdal. Yerleşim planıyla başlayalım. Bizden ne gibi özellikler istediler, bahseder misin?
10: Bob bizdeki planlardan birini alıp üzerinde büyük değişiklikler yaptı. Kokpit oldukça kişiselleştirdi. Kendi arabasından ilham aldı çünkü. Örneğin havalandırma bölümünde alüminyum çubuklar istiyor ki normalde bunu yapmayız.
5: Karavan imalathanesi Maraton Koç, müşterileri Bob Magdal için bir mobil malikane yapmak üzere görevlendirildi. Karavanı kullanacak sürücüye uygun olarak Bentley'den ilham alınan tampon ızgarasına kadar her ayrıntı titizlikle dikkate alınmak zorunda.
9: Şeker mavisini beğendi. Eşiyle de konuştuk. Bob mavi isterken eşi biraz ince beyaz olmasını da istedi. Normalde bir karavanda bir tek özel efekt doku kullanmayı yeğliyoruz. Ama bu karavanda iki efekt kullanacağız.
5: Aynı zamanda propanlı barbekü ve yemek masası aksamının yer aldığı full kargo çekmecesi ilave edilecek. Özel yapım cam kapıları bulunan eşsiz bir duş tasarımı da söz konusu.
11: Bittiği zaman muhteşem bir karavan olacak. Onlara özel, kişiselleştirilmiş ve imal edilmiş bir karavan. Sergilenecek türden olacak.
7: Karavanları sevmemin nedeni ülkede boydan boya dolaşabilirken birçok harika insanla tanışabilmek. Bu ilk karavanım değil. Birçok karavanım oldu ama bu ikinci maratonum. Ülke çapındaki müşterilerimle görüşmek için işim dolayısıyla satın almıştım. Biz titanyum işleme işindeyiz. Titanyum çipler ve maddeler üretiyoruz. Araba kullanmayı severim. Aynı zamanda müşterilerimle görüşmem de oluyor. Daha iyisi var mı?
5: Maraton ekibi karavanları Prevost'tan sipariş ediyor. Devasa karavanlar fabrikasyon imalathanesine ulaştığında ekip hiç vakit kaybetmeden işe koyuluyor.
9: Pekala, bu Bob McDall için 1230 nolu karavan. Prevost'tan henüz geldi.
5: Prevost Foundation, modern ve mükemmel bir mobil mucize imal edilmek üzere paslanmaz çelik konstrüksiyon bir karavan gönderiyor.
9: Sürgülerin takıldığını görebiliyorsunuz. Yatak çerçeveleri de tamamlanmış durumda. Karavan endüstrisi için birkaç değişiklik yapıyorlar. Yani bu aslında karavan olmak için hazırlanmış bir otobüs. Başından itibaren karavan olmak için hazırlandı. Ve tüm bunlar olağanüstü bir otobüs şirketi tarafından imal edildi.
5: Otobüsün gerekli incelemeleri tamamlandıktan sonra ekip derhal konstrüksiyona başlıyor. Zanaatkar ekibi ahşap atölyesinde karavanın kabin ve iç aksamının temelini yapmaya koyuluyor.
12: Şu anda yatak odasının üst kısmını yapıyorum. Kapı menteşelerini hazırlıyorum ve kaplamaya göndermeden önce yerine uygun olması için kapıların yivlerini düzeltiyorum.
5: Elektrik aksamı departmanında ise en son teknoloji bağlantılar ve monitör sistemleri için hazırlıklar yapılıyor. Böylece karavan operatörü depo seviyesi, ısı dereceleri ve yedek parçalarla ilgili faaliyet durumları hakkında bilgi sahibi olabilecek. Boya ekibi ise iç aksam unsurlarından göz alıcı dış görünüşe kadar her şeyi en zorlu boya işlemini güncelleyerek hazırlığını tamamlıyor.
7: Bu boya işinde kaç farklı renk ve ton kullanacaksınız söyler misin?
6: Şeker mavisi var, metalik siyah ve metalik gri var. Bir de inci beyazı. Muhtemelen aldığımız en karmaşık siparişlerden biri.
7: Sana katılıyorum, evet.
6: Kesinlikle, evet.
5: Maraton ekibi hücum planları üzerinde çalışırken, Washington eyaletinde Seattle'ın kuzeyinde Sunray Kelly, karavan imalatına daha organik bir yaklaşım gösteriyor.
13: Benim asıl tutkum doğa. Çünkü hayatım boyunca mimarlık yaptım ve insanlar için bir habitat kurmakla uğraştım. Şu soru kafamı çok meşgul etti. Gerçekte neye ihtiyacımız var? Ne kadar alana ihtiyacımız var? İnşa etmek üzere evimden uzaklardan ve dünyanın pek çok farklı yerlerinden davetler aldım. Ve evimi de yanımda götürmem gerek diye düşündüm. Bir karavanla bunu yapabilirdim. Bir kaplumbağa misali evimi yanımda götürebilirdim. Sırtımda evimle birlikte her yere gidebilirdim. Zaten öyle de yaptım.
5: Ama bu kaplumbağa kabuğu tamamen özel yapım. Sunray'ın arazisinde bulunan materyaller kullanılarak tasarlanıp yapılandırıldı.
13: Bunun eşsiz tarafı öncelikle ahşaptan yapılmış olması. Sedir ağacından. Sedir çok hafif bir ağaçtır. Yalıtımı çok yüksektir. Materyallerin insanları nasıl etkilediklerine dair araştırmalar yapıldı. İnsanlar ahşapla daha mutlu, daha huzurlu ve daha rahat oluyorlar. Bir adam bana bu karavanı verdiğinde işe koyuldum. 1968 modeldi. Hemen iskeletine kadar demonte ettik. Sonra yeniden yapılandırdık. Karavanın içine girdiğinizde sizi derin bir konfor duygusu sarıyor. Bana göre bu karavan doğayla uyum içinde bütünleşmenin verdiği bir mesaj niteliğinde. Gerçekten huzur verici.
5: Sunray hayatı boyunca doğayla iç içe yaşamış biri ve bu eşsiz karavanı tabiata olan duyarlılığını gösteren eşsiz bir örnek.
13: Düz bir şey yapamıyorum. Bu yüzden kıvrımlar eklemek zorundaydım. Örneğin bu bir havalı cam. Yüksek yalıtkanlı, çok hafif ve insan ruhu için çok olumlu bir materyal. Geri dönüşümlü pencerelerimiz var. Havalandırma çok iyi. Paravanlı çerçeveleri var ve çok işe yarıyor.
5: Geri dönüşümlü pencereler, kapılar ve duş düzeneği son derece sade ancak bir o kadar da işlevsel.
13: Duşumuz elbette ki dışarıda, doğada. Sıcak suyumuz odunla ısıtılan sıcak su ısıtıcılarından. Bu küçük stop lambalarını çok seviyorum. 1939 model bir arabadan çıkma. Hafif ve çok tatlı bir ışık veriyor. Bu da ocak için kullandığımız bir boru. Tabii odun yakıyorsanız bir de bacanız olması lazım. Bu paslanmaz çelikten bir baca. Yani bir daha yenilenmesine gerek kalmayacak. Yani çok çok uzun ömürlü. Aslına bakarsanız bu karavan bir karavan tarafından çekiliyor. Aynı zamanda içinde yaşamak için yapılan bir araç. Uyumak için bir yatak odası var. Buzdolabı, ocak, lavabo, sadece 5 metrekare. Hadi içeri geçelim. Evet. Bu kapı arka kapımız. Çift taraflı bir kapı. Buraya girip kapıyı kapattığınızda küçük ve mahrem bir banyonuz oluyor. Dışarı çıktığınızda ise yine arka kapı görevi görüyor. Diğer tarafta, yani bu tarafta benim ısıtıcım var. Odunla ısıtılan bir soba. Burada çift kişilik yatak var. Çok hafif ağırlıkta bir iskelet oluşturduk. Minimal bir bakış açısı söz konusu. Yeterince sağlam olacak kadar da güçlü. Tabii hoşuma giden bir diğer özelliği de aydınlık olması. Bu yüzden buradaki alanın tamamı aydınlık.
5: Sunray mümkün olan her şeyi orijinalinden elde etti.
13: Aracın orijinalinden kalan bir takım şeyler mevcut elbette. Bunlardan biri de ocak. Çok iyi iş görüyor. Lavabo da öyle. Buzdolabımız burada. Ön tarafta bir ranzamız da var. Kullanımı oldukça kolay. Sırt üstü yatabilirsiniz. Burası son derece aydınlık. Dışarı çıkmanıza gerek yok çünkü dışarısı zaten içeride, anlıyor musunuz? Doğadan kesinlikle ayrı düşmüyorsunuz aslında. Bunu yapmamdaki esas amacım insanları aydınlatmak. Onlara moral ve ilham vermek. Huzurlu olmalarını sağlamak. Bütün derdim bu.
5: Sunray hayatında mükemmelliği buldu ve şimdi de bu mesajı tüm dünyaya iletmeyi görev edinmiş durumda.
13: Biçim ve formların insanları nasıl etkilediğine dair derin bir anlayışa sahibim. Bu açıdan sunabileceğim şeyler var. Bu benim yeteneğim. Yeteneğim gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Endişelerim yok oldu. Her şey olumlu geliyor ve hayat sürekli bir devinim içinde.
5: Maraton Coach ekibi zamanla yarışmaya devam ediyor ve müşterileri Bob Magdal için önemli bir unsur üzerinde çalışıyorlar.
14: Bu yatak işe yaramazsa büyük bir sorun çıkar. Çünkü taleplerinden biri buydu ve çok önemli.
5: Az sonra NASCAR şampiyonu Kyle Busch ve eşi Samantha'nın sahip olduğu bu aile dostu karavanla bir gezintiye hazır olun.
15: En sevdiğim özelliği yaptıkları bu özel çocuk karyolası alanı. Ona sadece kolumu uzatarak ulaşabileceğim.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
3: Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
4: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makinenin.

0: Piyano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
9: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Marathon Coach, şimdiye kadar üstlendikleri en zorlu projelerden birinin sorumluluğunu almış durumda. Müşterileri Bob McDill karavanı ile ilgili en ince ayrıntısına kadar düşünerek, özel tampon ızgarasından son derece karmaşık boya işlemine kadar her şeyin mükemmel olmasını istiyor. Bob gelişmeleri kontrol etmek için atölyeye uğruyor.
1: Şimdiye dek yaptığımız numuneler burada. Bir sonraki adıma geçtik sayılır. Andy'nin siyah boyayla biraz değişiklik yaptığını biliyorum. Daha iyi harmanlamaya çalışıyor. Talebinize yaklaşmış mıyız bilmek istedim.
2: Evet Pete, son derece güzel. Çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Bence buradaki renge biraz daha gri ekleyebilirdik ama doğru yolda ilerliyorsunuz.
1: Evet, hangi bölgenin çizimlerden farklı olduğunu görebiliyorum. Buradaki çizim de daha koyu renkte. Yani orta bölümde bir yer değil mi?
2: Öyle de güzel, evet. Mümkün olduğunca buna yakın olsun.
1: Pekala.
2: Harika, çok beğendim.
0: Boya işlemi son derece karmaşık ve zaman alıcı. Özenle hazırlanmış grafiklerden eşsiz dokuda bir numune oluşturmak, aslen türünün tek örneğini yaratmak demek. Ekip dalgalı ve mermerimsi bir doku oluşturmak için naylon kullanıyor. Başarmak içinse birçok kişinin çalışması lazım. Zaman alan ve zahmetli bir işlem. Fakat olağanüstü denebilecek bir sonuç elde ediliyor. Boyanın kuruması zaman alacağı için ekip konstrüksiyondan ve özel yapım dolapların ölçümünden banyodaki fayans işlemlerine hatta karavanın yüksek teknolojik kontrol merkezine kadar yapılacak olan iç dekorasyon hazırlıklarına girişiyor. Ekip oturma alanına geçtiğinde özel yapım yatak iskeleti tasarımı üzerinde çalışıyor.
3: Bu yatağı tasarlarken en zorlanılan kısım alanın çok sınırlı olması.
0: Her karavanda alan ölçüsü çok önemli. Özellikle bu tasarımda yatağın yalnızca baş kısmı hareketli özellikle değil, aynı zamanda alt kısmı da geriye doğru kalkıyor.
4: Müşterimizin çok önemli bir talebi bu. Bu yatak fonksiyonel olmazsa büyük sorun yaratır. Umarım ihtiyaçlarını karşılayabiliriz.
0: 2 milyon dolarlık bu karavan tüm ülkede yarış alanı dışında kalıyor. Bugün ana merkezde NASCAR süper yıldızı Kyle Busch kazanma yöntemlerini mükemmelleştiriyor.
5: Ben Kyle Busch. Şu anda Mooresville, Kuzey Carolina'daki Kyle Busch Motorsport'dayız.
0: Kyle Busch şampiyonasının yarış arabalarının tasarlandığı ve test edildiği yer burası.
5: Ben bir profesyonel yarış sürücüsüyüm. NASCAR Bahar Kupası serisinde 18 numarayla yarışıyorum.
6: Eşim Kyle ile birlikte NASCAR yarışları dolayısıyla yılın 38 haftası sürekli yollardayız. Bu yüzden tekerlekli evlerde yolculuk yapıyoruz.
0: Kyle ve eşi Samantha karavan hayatına ya da lüksüne yabancı değiller. Bu yepyeni karavanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacağından emin olmak için sınırlarını bir hayli zorladılar.
6: Yakın zamanda bir oğlumuz olacak. Bebek dostu bir karavan istediğimize karar verdik.
5: Her hafta sonu NASCAR Bahar Kupası serisi turu sırasında ülke çapında yolculuk yaparken mutlaka bir karavanımız olması gerekiyordu aslında. Böylece evden uzaktayken bir evimiz olacaktı ve karavanda gerekli eşyalarımız, tüm ihtiyaçlarımız bulunacaktı. Pekala, işte burada yepyeni bir karavan var. Size birkaç dış özelliğinden bahsetmek istiyorum. Karavanımızda neler bulunduğunu da anlatacağım. Yanlara doğru iki kanada açılan kapılarımız mevcut. İçeriden de buraya ulaşmak mümkün ve çift kanatlı bir kapı. Buradakiler ise geleneksel şekilde açılıyor. Bu şekilde yukarı doğru yani. Bu bölümde ekibimdeki arkadaşlarım için birkaç telsiz ve kulaklık gibi şeyler bulunuyor. Çünkü benimle bu yolculuklarda yarışlara gelen kişiler de oluyor. Son olarak bu taraftaki kanatta yine yana doğru açılıyor. Bu benim en sevdiğim özelliklerden biri. Çünkü burası eğlence merkezi görevi görüyor.
0: Ve eğlence merkezinin tamamlayıcısı olarak Kyle ve ailesi full otomatik tentelerin altında dinlenebilirler.
5: Size son bir şey daha göstermek istiyorum. O da tam arka tarafta. Şimdi gelin ve o tarafa gidelim. İşte burada, tam arka tarafta yepyeni bir golf arabası mevcut. Karavana uygun olarak boyandığı gerçek olması gerek değil mi? Burada hoş bir desen mevcut. Metal parçalar ve diğer aksamlar da var. Hepsi çok güzel. Jantlarının da janjanlı olması gerekiyor elbette. Karavana uygun bir golf arabası bence bu en havalı unsurlardan.
0: Şimdi bu gösterişli sarayın içine bir göz atalım.
6: Tam arkamızda gördüğünüz gibi Kyle'ın en sevdiği şey olan devasa 152 ekran televizyon var. Benim en sevdiğim özellikse gizli. İşte tam burada. Bu bir bebek kapısı. Böylece küçük oğlumuz merdivenlerden inemeyecek. Tamamıyla özel yapım ve türünün tek örneği.
0: Şu son derece büyüleyici özel yapım ahşap zemine bakın. Bu zemin için South Beach Miami'de en sevdikleri otelden ilham aldılar.
6: Geniş bir mutfak benim için çok önemliydi. Çünkü yemek yapmayı severim ve burada her şey var. Öncelikle geniş bir tezgah üstü alanımız var. Aynı zamanda bir bulaşık makinesi ve bebek için birçok dolabımız mevcut. Bütün biberonları ve sterilize aletlerini bu çekmeceye sığdırabilirim. Ama bebek için en sevdiğim özellik otomatik dolap kapağı kilitleri. Yapmam gereken tek şey bu küçük düğmeye basmak. Her şey kilitleniyor. Böylece bebeğimiz kapakları açarak başını derde sokmaz. Burası bizim güzel banyomuz. Karavanda belki de en sevdiğim özellik bu özel yapım lavabo tezgahı. Özel taşlardan yapıldı. Çok güzel ve çok göz alıcı. Gerçekten çok beğeniyorum. Ebeveyn yatak odamıza hoş geldiniz. Burada her türlü ayrıntıyı Kyle ile birlikte düşünüp seçtik. Özel yapım yataktan tasarım başlığına, arkadaki duvar kağıdına ve apliklere kadar. Her şey tam olarak istediğimiz gibi oldu. Ama benim en hoşuma giden şey küçük oğlumuza ait. İmal edilen özel yapım beşik alanı. Gördüğünüz gibi içinde bebeğin beşiği var. Bir TV ve ihtiyacı olan eşyalarıyla oyuncakları için bir sürü depolama alanı var. Doğduğunda her şey mükemmel olacak. Kolumu uzattığımda ona ulaşabileceğim.
0: Bu ailesinin yakında bir bebeğinin olmasının yanı sıra bugün Kyle'ın 30. doğum günü ve eşi Samantha'nın ona güzel bir sürprizi var.
5: Burası bizim evden uzakta olan çalışma evimiz aslında. Sadece yarışlara gitmek için kullanıyoruz. Yalnızca kampa ya da ona benzer bir seyahate gitmek için kullandığımız bir vasıta değil. Yani tek bir amaçla kullanılıyor.
0: Maraton ekibi, Magdal'ların özel yapım karavanlarını zamanında tamamlamak için saatle yarışarak çalışıyorlar.
4: Duş kapısı ne durumda söyler misin?
7: Buraya uydu. Yani sonuç oldukça iyi.
0: Ülkenin bir diğer ucundaki kumullarda, Pismo Beach, Kaliforniya'da bu sıra dışı makine her yerde yol alabiliyor.
8: Emekli olduk ve arkamızdaki bu güzel şeyi tüm dünyayı dolaşırken kullanırız diye düşündük.
0: Yüksek profilli ve seyahat düşkünü Bob Magdal, maraton koça türünün tek örneği olacak bir mobil ev için başvuruda bulundu. Karavan her yönüyle tamamen özel yapım olacağı için bu zamanın ciddi bir unsur olduğu anlamına geliyor.
1: Bu özel karavanın tavanında renkli LED aydınlatma kullanıyoruz. Çeşitli renkleri var. Pek çok renk değiştiriyor. Karavanın içi biraz daha zorlayıcı aslında. Tavanın etrafında çeşitli ebatlarda kesilmiş ahşaplardan kanallar yapıyoruz.
0: Yalnızca tavanda bile yaklaşık 46 metre LED aydınlatma yapılıyor. Bunların monte edilmesi ve kablo işlemleri özellikle göz korkutucu. Ekip ebeveyn banyosunun aydınlatması konusunda ciddi bir ilerleme kaydediyor.
4: Duş kapısı ne durumda söyler misin?
7: Buraya uydu. Yani sonuç oldukça iyi.
4: Evet, oldukça iyi görünüyor.
7: Evet.
4: Güzel, harika.
0: Bu projenin en gösterişli ve karmaşık unsurları arasında banyonun kavisli cam kapıları, özel kesim fayansları ve devasa boyuttaki duş başlığı var.
4: O zaman duş neredeyse bitmek üzere.
7: Evet.
4: Su tesisatı ve armatürler takıldı. Fayans döşeme tamam.
7: Neredeyse hazır sayılır.
0: Ekip iç dekorasyonla ilgili çalışmayı sürdürürken, döşeme atölyesindeki ekip özel yapım mobilya döşemeleri yaratmakla meşgul.
9: Bu Magdal 1230'un deri kaplaması, kokpit, iki kanepe ve yemek odası mobilyasının evet. Döşemesi bu. Bir sorun olmadığından emin olmak istedim.
10: Evet, işte bu.
9: Aynı zamanda bir parça yaptım. Müşteri ters dikiş yapmamı istedi.
10: Evet.
9: İstenildiği gibi olduğundan emin olmak istedim.
10: Evet, ters dikişle yapılmış katlı kumaşımız var. Pilot ve yardımcı pilot kısmında kullanacağımız yerlerdeki opalle çok uyumlu olacaktır.
9: Peki, yani hiçbir sorun yok.
10: Evet, her şey çok güzel John.
9: Sevindim, tamam.
10: Ekala, çağırdığın için teşekkür ederim. Görüşürüz.
0: Burada işler devam ederken sahile bir göz atalım. Karavanınızı sıra dışı bir hale getirme arayışındaysanız daha iyisini bulamazsınız. İşte bu Alpha Camper. Bu canavar her yere girebilir ve her türlü koşula hazırlıklı.
8: Eşim de ben de emekli olduk ve arkamızdaki bu güzel şeyi tüm dünyayı dolaşırken kullanırız diye düşündük.
0: Ian ve Penelope Hunt, Alpha Camper'larıyla tam anlamıyla destansı bir maceraya atılarak 5 kıta boyunca 85 ülkeye seyahat ediyorlar.
11: Bence bunu çok yaşlanıp elden ayaktan düşmeden önce şimdi yapmak zorundaydık. Böyle bir şey yapabilmek muhteşem bir rüyayı gerçekleştirmek gibi.
8: Böyle bir şey yapmalısınız. Sonuçta Avustralya sınırları içinde kalamazdık. Dünyayı dolaşmak zorundasınız. Biz de bunu yapmaya karar verdik ve yapıyoruz.
0: Hunt ailesi yolculuklarının Amerika ile Kanada ayağına henüz başladılar. Pismo Beach, Kaliforniya'da bir serüven yaşamak isteyince Alfa Camper'larıyla kumullarda hızla yol alıyorlar.
8: Bu araçtan önce büyük bir 4x4'ümüz vardı. Fakat Avustralya'da çıktığımız seyahatlerden birinde eve dönüş yolunda bu aracı gördük. Avustralya'da da sürekli seyahat halindeydik. Çöllere gittik, ülkenin ücra köşelerine gittik. Avustralya'nın dört bir yanını dolaştık. Aslında başımızı hiç derde sokmaması için bu harika aracı aldık. Ön tarafında emniyet faktörü olarak bir vinç var. Bu da 6800 kilogram çekici kapasitesine sahip. Başımızı dertten kurtaracaktır. Gece sürüşü için bu hafif farlar gerçekten mükemmel.
0: Alfa Camper aynı zamanda parabolik bir süspansiyona sahip. Bu da nehir yataklarında ve kumullarda kolaylıkla yol almanızı sağlıyor.
11: Tavandaysa güneş panellerimiz mevcut. Bu da bize gerektiği zaman 6 gün boyunca bağımsız dolaşım olanağı sağlıyor.
8: Peki, bu dolaptakiler sıkıntıya girmememiz için bir önlem. Bugünkü gibi kumullarda ya da çamurlu bir arazide seyahat ederken herhangi bir durumda tekerlek bir şekilde saplanırsa kolayca kurtulabiliyoruz. Sen orada kal Pen, ben hallederim.
11: Teşekkür ederim hayatım.
8: Sen bir fincan çay içebilirsin.
0: Aynı zamanda oturma bölümünde uzaktan kumandalı tente ve hidrolik asansörlü bir ekipman mevcut. Bu ekipman Hunt ailesine aracın içinde ayakta durma olanağı tanıyor.
8: Bu karavanın dışı. İçinde ise daha sıradan ve sıkıcı şeyler var ve biz içeride yaşıyoruz. Burası bizim önümüzdeki 3 yıl için evimiz. Gördüğünüz üzere her şey yekpare. Öyle olmak zorunda. Çünkü her şeyin sığması için tasarlanmış. Burada bulunan çift kişilik yataktan elektrikli ocağa kadar her şey var. Buzdolabı ve dondurucu mükemmel. Ve ben dondurmamı işte buraya koyuyorum. Dondurmayı çok severim. Dondurmasız yapamam. Tabii her oturma odasında rahat olmanız gerekiyor. Burada bir de duşumuz var. Kaldı ki çok zekice tasarlanmış.
0: Duş alanı kapalı değil. Böylece mekanı daha geniş gösterirken Hunt'ların da bu alanı olabildiğince işlevsel şekilde kullanmalarına olanak tanıyor.
8: İnsanlar sürekli yanımıza geliyorlar ve bize bu da ne böyle diye soruyorlar.
11: Bu denli merak uyandıracağını hiç düşünmemiştik ama öyle oldu.
12: Gördüğüm zaman eşime göstererek aman tanrım bunu internette görmüştüm dedim. Hep bizzat görmek istemiştim. İçine bakmak istemiştim.
5: Bu aracın içinde her şeyin olduğunu duymuştum. Dünyanın her yerinde kullanılabilirmiş. Çöllerde kullanabilmeniz, dağlarda kullanabilmeniz çok hoş değil mi? Hemen her yerde kullanabilirsiniz ve sorun çıkarmaz.
0: Yolculukları henüz başlıyor olsa da Hunt çifti Alfa Camper'larıyla dünya turuna çıkacakları için çok heyecanlılar.
11: Bu karavanı seviyorum çünkü bana her zaman istediğim özgürlüğü tanıyor.
8: Hayatınızı eline boyuna tartmanız gereken bir zaman mutlaka olur. Bu bizim için doğru zamandı. Daha fazla erteleyemeyiz. Bu bizim hayatımızın yolculuğu ve tadını çıkaracağım.
11: Karavana.
8: Sağlığına.
11: Sağlığa.
8: Fondip eski dostum.
0: Maraton Koç'ta Magdal'ların mega karavanı bitti ve büyülemeye hazır.
13: Aman tanrım şuna bak.
14: Tüylerim diken diken oldu.
0: İşte bu dünyadaki 3 muhteşem Western Flyer'dan biri.
15: Üzerindeki tüm parçalar 1941'e ait.
11: Ne kadar güzel.
16: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net,
17: sigortam net. Abi, motor komple gitmiş.
18: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
20: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
21: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
20: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
22: Hala etkisindeyim.
23: İnanılmaz bir goldü.
22: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
24: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
25: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
26: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
27: 3-2-1-0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
28: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
29: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Maraton Koç'taki zanaatkar ve ustalardan oluşan ekip, müşterileri Bob Magdal için yürüyen eşsiz bir sanat eseri yaratmak üzere iş başındaydı.
1: Harika.
0: Ve bu belki de şimdiye dek üstlendikleri en zorlu projeydi.
2: Izgaralar özel olarak yapıldı. Paslanmaz çelik ve son derece sağlam. Ve aradaki örgü kafes cilalı paslanmaz çelikten teker teker lehimlenerek birleştirildi. Bu karavanda zorlandığımız şeylerden biri de bijonları doğru yerleştirmek oldu. Paslanmaz çelik içindeki çukurları göremiyorduk. Şuraya bakarsanız oldukça zorlandığımızı görebilirsiniz. Zira bu kısım aynalı olduğundan monte edebileceğimiz bir boşluk yoktu tabii.
0: Bu karavanda tampon ızgarasından ona uygun üst kapağına kadar hiçbir ayrıntıyı atlamadılar.
2: Üstteki ızgarada birkaç şanssızlık yaşadık. Metal atölyesine geri gönderip değişiklikler yapmak zorunda kaldık ama sonra onu düzelttik.
0: Izgara sorunu ortadan kaldırıldıktan sonra ekip dış aksama yoğunlaşabilirdi. Proje müdürü Brett, halledilen işleri görüşmek üzere Jay ile buluşuyor.
2: Bugün bayağı ilerleme kaydettik.
1: Güzel.
2: Özel desteklerimizi test ettik. Jeneratörle destekler arasındaki geçişlerin hepsini tamamladık. Hepsi başarılıydı. Barbekü yarın monte ediliyor. Buradaki sürgülü tertibatı denedik. Gayet iyi çalışıyor. Yarın yapacağımız işlerden biri de görüntü ve ses sistemlerini kontrol olacak. Programlama tamamlandı. Yarın bunları çıkarıp uydu sisteminin hareket kabiliyetini deneyerek sistemi sabitleyeceğiz. Ve sonuçta iş bitecek.
3: Tamam, pekala.
2: Hadi içine bakalım istersen.
3: Tamam.
0: Şimdi gelin modern bir konfor ve rahatlık için özel yapı başka bir karavana göz atalım. Elden geçirilmiş arabalar ve döşeme konusunda dünyaca ünlü Howdy Ledbetter, yalnızca 3 tane bulunan 1941 model Brooks Stevens Western Flyer'ı yeniden hayata döndürdü.
4: Brooks Stevens, Oscar Mayer, bu aracı yapan adamlardır. Burada gördüğünüzse onun başladığı işi benim bitirmemle gerçekleşen araçtır. Altında büyük yaklaşık 12 metrelik ve yepyeni bir karavan şasisi mevcut. Ve arkasında gizli bir römork bulunuyor. Bununla iki araba birden çekmişliğim oldu.
0: Howdy, ön ve arka aksamı tamamen çürümüş olan bu aracı büyük bir özveriyle restore ederek, yenileme aşamasında çok özel ayrıntılar ilave ederek muhteşem bir araca dönüştürdü. 1941 model bir Ford ızgara ekledi ve boyadı. Ayrıca bıyık farlar ve klasik çamurluklar ilave etti.
4: Üzerindeki tüm parçalar 1941 yılına ait. Farlar ve sinyal lambaları da 1941'e ait. Üst farı tren konsepti alınarak ilave edildi. Havalandırma ise 1941 yine yassı burun bir kamyonete ait.
0: 41 model yassı burun kamyonetten alınan tek şey havalandırma sistemi değildi.
4: Bu başlı başına bir hikaye. Bu bir 1941 yassı burun kamyonet tamponu. Ben bunu ters çevirerek uygulamayı tercih ettim. Bir arabanın ön tarafından ters şekilde düşmüştü. Ben de istediğim görüntü işte bu dedim. Böylece 1941 ızgarasını ters çevirerek kullandım. Kimse ne olduğunu anlamıyor tabii. This
0: weekend, Howdy Western Flyer aracını bu hafta sonu Pleasanton, Kaliforniya'daki ünlü Good Guys Otomobil Şovu'na götürüyor. Good Guys Otomobil Şovu 3 nesildir süregelen bir aile geleneği.
5: Good Guys olarak yaklaşık 33 yıl önce başladık. Annem Marilyn ve babam Gary bu şovu başlatan kişiler.
6: Bu işi 1983 yılında ilk başlattığımızda iyi adamların buluşması adını vermiştik. Daha sonra tüm Amerikalıların buluşması adını verdik. Çünkü çok fazla araba vardı.
5: Hafta sonunda yaklaşık 3500 araba ve 80 bin ziyaretçi olacak. Cumartesi ve pazar olarak 2 gün sürecek. Satılık arabalar, değiş tokuşlar ve otomobil yarışları olacak.
6: Tekerleklerden direksiyonlara, şaselerden araba boyamaya, döşeme işine kadar her türden satıcı ve sergilemek için gelenler burada buluşuyorlar.
5: Araba şovu, yiyecek, eğlence, aile hepsi burada. Muhteşem bir gün. Bu da muhteşem bir etkinlik anlamına geliyor.
0: Western Flyer'ın etrafı ona bakmak isteyen hayranları tarafından sarılıyor.
7: Ne kadar güzel. Muhteşem. Çok büyük. Rengine bayıldım. Gerçekten güzel.
8: Çok iyi durumda.
7: Evet, geniş. İçinde yaşayabilirim. Cidden muhteşem.
4: En sevdiğim şey döşemesi. Çünkü bu benim işim. Yün bir yatak başlığı koydum ve bunu monte ettim. Buraya benimle yolculuk edenler için bir de koltuk yerleştirdim. Dolapları ve diğer şeyleri de ben yaptım. Ayrıca küçük bir lavabo ilave ettim. İkili bir ocak yerleştirdim. Bu aracın en iyi özelliklerinden biri de benim yaptığım bu şilte. Hatta Tavana bir de havalandırma bile açtım.
0: Hovde Weston Flyer'da 1941 konseptini uygularken altyapısını geliştirmeye karar verdi ve modern bir karavan işlevselliği kazandırmak istedi.
4: Araç bilgisayarlı ve 400 beygir gücünde. Aynı zamanda otomatik vites de var.
0: Dünyanın en geniş çaplı otomobil buluşması için sıra dışı bir güç ve sıra dışı bir tarza sahip.
4: Good Guys etkinliğine başladığı günden itibaren geliyorum. İlk gün buradaydım ve o zamandan beri hep gelirim.
5: Good Guys'ı bugüne getirenler Hovde gibileridir. Her yıl buraya mutlaka gelirler. Hovde'nin bu etkinliğin demirbaşı olduğu kesin.
0: Maratonun devasa projesi nihayet sona yaklaşmaya başladı.
2: Karavanımızın kokpiti son derece güzel hale geliyor. Havalı korna bile takıldı. Hazır mısın?
0: Madem dünyanın en lüks karavanlarından bahsediyoruz, Mike ve Tina Creel'in 14 metrelik Prevost'una bir bakalım.
6: En sevdiğimiz özelliklerinden biri buradaki monitör sistemi. Kapı zili üzerinde bir kamera var. Yanı sıra ahizeyi alarak insanlarla konuşabiliyorsunuz.
0: Maraton Koç'un müşterileri Bob Magdal için yaptığı devasa projesi artık sona ulaşmak üzere. Karavanın iç aksamı ile ilgili çalışmalar devam ederken Brad ve Jay gelişmeyi kontrol etmek üzere göz atmaya karar veriyorlar.
2: Karavanımızın kokpiti son derece güzel hale geliyor. Havalandırma çubuklarımız yerleştirildi.
5: Gerçekten çok iyi çalışıyor.
2: Havalı kornamız bile takıldı hatta. Hazır mısın?
5: Muhteşem.
2: İşte bu.
5: Bence de. Sanırım kimse onun önünden yol almak istemez.
2: Kesinlikle. Salon bölümünde bir şöminemiz var. Hem de çalışıyor.
5: Güzel.
2: Kanepelerimiz de yerleştirildi. Yemek odası alanı burası. Döşemelikler hala yerleştirilemedi. Yarın halledilecek. Bu tarzdaki işlerin çoğu tamamlandı.
5: Çok iyi.
2: Bu alan güzel.
5: Gerçekten
2: oldu.
5: Güzel görünüyor.
2: Peki yani arka tarafa bakalım
5: tamam.
2: Mı? Arkada yatak odamız bulunuyor. Gardıroplarımız burada. Kısa askılıklarımız burada.
5: Pekala.
2: Ve yatağımız çalışıyor. Nasıl çalıştığını görmek ister misin?
5: Henüz nasıl çalıştığını görmedim. Harika. Sessiz ve yavaş.
2: Elbette öyle.
5: Buna bayıldım. Tavan işleri de bitmiş görünüyor. Gayet güzel olmuş. Gerçekten olağanüstü. Müşterilerimiz çok mutlu olacak. Gerçekten teşekkür ederim. Müşterilerimizle düzenli olarak görüşüyorum. Ona harika bir rapor verebilirim. Tamamlanmış halini görmek için can atıyorum.
0: Ekip her şey tamamlanmadan önce karavanı dışarı çıkararak bir dizi testten geçirmek ve herhangi bir sorunla ilgili teşhiste bulunmak üzere bir çalışma gerçekleştiriyor.
2: Birazdan son test işlemlerine başlayacağız. Uydu sistemi yerleştirilecek, sinyaller kontrol edilecek, alıcılara bilgiler yüklenecek, jeneratör çalıştırılacak ve güç kontrolleri gerçekleştirilecek. Ayrıca görsel kontrolleri yapacağız. Güneşli ve bulutlu olmak üzere hava şartları altındaki boya sürecinin iyi göründüğünden emin olmak istiyoruz.
0: Bu karavanın kontrollerine geçmeden önce şimdi gelin Orange Beach, Alabama'daki Heritage Resort'a uzanalım.
6: Bir süredir buraya gelip gidiyoruz. Heritage'da park edip arkadaşlarımızı görmek, bir kokteyl hazırlayıp sohbet etmek için sabırsızlanıyoruz.
0: Tina ve Mike Creel, yılda iki kez yapılan buluşma için Orange Beach, Alabama'daki Heritage Caravan Resort'a nihayet vardılar. Karavanlarını görücüye çıkarmak için sabırsızlanıyorlar.
6: Bu bağımsız değişiklikler yapılan bir Prevost otobüsü. Piyasanın en iyisi olduğunu düşünüyoruz. Satın aldığımız en iyi karavan olduğu kesin.
1: Satın alarak tam da istediğimiz gibi bir karavan yaptırma olanağına sahip olduk.
6: Yemek masası olan ikinci karavanımız bu. Başlangıçta hiç bu kadar hoşumuza gideceğini düşünmemiştik. Yemek masasının olduğu bölümde bir televizyon var. Bir de pencere mevcut tabii.
1: Burası istediğimiz gibi bir mutfak, bir ocağımız var ve altında mikrodalga fırınımız var. Böylece yolda yemek yapabiliyoruz.
6: En sevdiğimiz özelliklerinden biri ön taraftaki 140 ekran televizyon. Sinema moduna getirdiğinizde perdeler tamamen kapanıyor, ışıklar loşlaşıyor ve ortam hazırladığınız hale bürünüveriyor.
1: Duş alanı için fayans seçeceğimiz zaman klasik bir şey istedim. Tercihimiz gri ve gümüş mozaiklerden yana oldu.
6: Yatak odamız süper sürgülü model. Arka tarafta sürgülü kapıların olduğu bir alan var. Otobüs özelliğinden dolayı üçlü ya da dörtlü yerine iki sürgülü kapıyı tercih ettik. Bu özelliği sadece ikiliyle elde edebilirim.
1: Burada çift kişilik yatağımız var ki bunu seviyoruz. Buradaki özelliklerden biri de çift kişilik lavabonun bulunması. Aynı anda hazırlanmamızı sağlıyor.
3: Sevdiğimiz özelliklerden bir diğeri ise monitör sisteminin olması. Kapı zili üzerinde bir kamera var. Konuklarımız geldiğinde zili çalıyor ve kamera olmasının yanı sıra ahizeyi alarak kapıya gelen insanlarla konuşabiliyorsunuz. Dışarıdaki bagaj bizim için önemli bir özellik. Ses sisteminin yanı sıra bir televizyon var.
1: Buzdolabı tam istediğimiz boyutta.
3: Tente mutlaka olması gereken bir şey. Motor arka tarafta. Kaldı ki güçlü bir karavan motoru. Evle aramızda 4 saat var. İnşaat halinde bir ev satın aldık. Her arsada bir kır evi bulunuyor. Ayrıca bir marina var. Kulüp evine gidiyoruz ve yemeği orada yiyoruz. Arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Orada takılıyor ve dostlarımızla iyi vakit geçiriyoruz.
1: Hafta sonu ev sahipleri buluşması var. Dostlarımızla bir araya geleceğiz. En az bir gece büyük bir eğlence düzenliyoruz ve zamanımızı buraya gelme nedenimiz olan parkta geçiriyoruz.
3: Kadeh kaldırmak istiyorum. Her atacak kadeh kaldıralım. Bu muhteşem aile. Biz bir aileyiz. Sağlığınıza.
0: Nihayet zamanı geldi. Magdalların mobil mucizelerini görmelerine sadece birkaç dakika kaldı.
8: Harika. Çok güzel.
9: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Silver moon, got me blowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira. Bim,
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
9: Bellona. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim.
8: Li hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
9: Bellona. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis

0: ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense değil. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada. Boy, boy, boy, boy,
1: boy, boy, Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'u hoş
2: geldin. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Maraton Koç ekibi, Bob Magdal'ın özel yapım Prevost karavanında bir sanat eseri yaratmak üzere beklentilerin çok ötesine geçmiş bulunuyor. Bu son derece güzel ve lüks karavan nihayet yola çıkmaya hazır.
6: Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz.
7: Merhaba, sizi görmek ne güzel.
6: Vay, ne düşünüyorsunuz?
7: Aman tanrım.
6: Harika, tüylerim diken diken oldu. Kontrol etmem gerekiyor. İyice bakmak zorundayım.
5: Boyasını beğendiniz mi?
7: Muhteşem evet. Görünüyor.
6: Evet,
7: düşündüğümden çok daha güzel olmuş.
5: Hadi şöyle bir göz atalım. Size göstereyim. Burada yeni bir barbekünüz var.
6: Harika.
5: Buzdolabınız var. Dışarı çıkarmak için burada bir düğme mevcut.
6: Kaydırarak dışarı çıkarıyor.
5: Evet.
6: Barbekü de var. Mükemmel boyutlarda. Çok beğendim.
5: Çıkarabilirsiniz.
7: Harika çıkabilir.
6: İşte böyle. Basit mi yani?
5: Mıknatısları var.
7: Harika.
5: Mıknatıslar oraya bağlı. Bunu şuraya koyuyorsunuz.
7: Ve üzerini kapatıyoruz. Ne kadar güzel.
5: Mükemmel bir şekilde yerleştiriyorsunuz.
6: Aman tanrım.
5: Burada.
6: Çok güzel.
5: Burada uydu alıcınız var. Elektroniklerin çoğu burada. Karavanın içinde yer kaplamaması için böyle. Burada ise.
6: Oh tanrım.
5: Büyük televizyonunuz var. Kabinin yan tarafında bir düğme mevcut. Bu şekilde televizyonu dışarı çıkarıyor. Uzaktan kumanda olarak bir de tabletiniz var. Karavanla birlikte buradan ayrıldıktan sonra bir sorunuz olursa maratona bağlan diyorsunuz. Ön tamponun çok popüler bir arabadan esinlenildiğini söylediler.
6: Evet, doğru
5: mudur?
7: Çok güzel görünüyor. Olmuş.
6: Harika görünüyor.
5: İçeriye bakalım mı? Hadi içeriye bakalım.
6: Evet.
5: Tamam. İçeri geçelim. Hadi beni takip edin. Bize verdiğiniz tren kornasını hatırlıyor musunuz? Hazır mısınız?
6: Hazırız.
7: Yol herkesine de koparabilirsin.
5: Gerçek bir tren kornası. Hadi arka tarafa geçelim. Size diğer şeyleri
6: göstereyim. Harika.
5: Çok güzel. Buradaki şömineyi fark ettiniz mi?
7: Harika. Gerçekten ısıtıyor
5: evet,
7: mu
5: tabii.
7: Peki?
5: Evet tabii. Elektrikli bir ısıtıcı. İki kanepede yatak olabiliyor. Kolay şekilde yatak yapabilirsiniz.
6: Altında baza da var.
5: Evet altında baza da var. Buradaki ışıkları fark ettiniz mi? İsterseniz aydınlatma renklerini değiştirebilirsiniz. Şimdi de size yemek masasını göstereyim. İç tarafında ve her iki ucunda bir düğmeye basarak masayı öne doğru çıkarabilirsiniz.
7: Harika.
6: Ben de onu kilo alırsam öne doğru çekerim diye sanmıştım.
5: Onun için de kullanabilirsiniz. Döner tablalı.
6: Güzel.
7: Çok güzel.
5: Bu tarafa
7: güzel.
5: Oturabilirsiniz. Siz de buraya oturun lütfen.
6: Harika.
7: Tamam.
5: Kilo alırsanız göbeğinizi
6: oldukça
5: kapatabilirsiniz.
6: Güzel.
5: Evet. Bu karavan özel yapım konfor ve lüksün en somut hali. Pekala, şimdi arka tarafa doğru ilerleyelim. Burada özel yapım duş kapısını görüyorsunuz. Açıyoruz, güzel ve geniş bir alan. Yukarıda büyük bir duş başlığı mevcut.
7: Harika.
5: Çok güzel. Işıklı lavabolarınız bu tarafta. Üst taraftaki dolapta ise zemin ısıtmanızın kumandası
7: çok
5: var.
7: Çok güzel.
5: Çünkü bu iki bölüm
7: evet,
5: yerden ısıtmalı bir alan.
7: Evet, ayaklarımın ısındığını hissediyorum.
5: Oldukça
7: öyle
5: sıcak,
7: mi?
5: Son derece güzel. Şimdi de yatak odasına bir göz atalım. Size bu hareketli yatağı göstereceğim. Bunun kumandası işte burada. Yatak şu anda yatar vaziyette. Ama yatağı kaydırarak kaldırdığınız takdirde odanın içinde rahatça dolaşabilir.
6: Yatağın üzerinden atlamamış oluruz.
5: Evet, yatağın üstünden
7: evet,
5: atlamak ya da
7: güzel.
5: Yemeklemek zorunda kalmazsınız. Magdal'lar yeni karavanlarıyla çok mutlu oldular. Az sonra Bob ufak bir gezinti yapmak için ısrar etti. Bob'un yüzündeki gülümsemeye bakılırsa maraton bu işinde de başarıya ulaşmıştı.
6: Karavanı ülkenin dört bir yanında.

0: dolaşıp harika insanlarla tanıştığımız için seviyorum. Ülkenin her yerini görmek istiyorum. Karavanı sürerken yolda hızla gittiğimi hissetmek istiyorum. İçinde otururken de en az evimde olduğum kadar rahat olmak istiyorum. Olağanüstü bir şey. Eşim ve benim için rüyalarımız gerçek oldu. Bunun her dakikasının tadını çıkarmamız gerek.
1: İşin en güzel yanı yoldayken hayatın tadını çıkarmaktır. Klasik bir Western Flyer'dan tutun da Hunt çiftinin her yolda hızla ilerleyen All Terrain Global Warrior'ına ve tabii ki Magdal'ların özel yapım ve son derece lüks özelliklere sahip karavanlarına kadar her karavansever aynı hedefe varmak istiyor. Keyifli ve konforlu bir serüven yaşamak.
2: Karavana.
3: Sağlığına Pen.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
7: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
8: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
7: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
9: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
8: Aa!
7: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
8: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
7: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
8: Pet otel var.
7: Daha bir sürü şey var ama yani.
8: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
7: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
10: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
8: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
7: Artık bir kahve de bekliyoruz.
8: Çok isteriz.
7: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
11: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
12: Rams.
13: Çarşamba fırsatları başladı. Pantene şampuan çeşitleri 800 mililitre 359 lira yerine 269 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
14: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Gün boyu çamaşırını koru.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
6: Bellona.
7: Ha! Maydanoz.

0: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank,
1: kartım hadi. Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
3: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
2: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
4: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
2: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
3: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
2: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
4: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.

0: böyle yüzme mekanları görmediniz. Sizi içine dalmaya teşvik eden çok gizli, muhteşem yerleri bulmaya çalışıyoruz. Arizona'daki renkli bir vadiden, Fiji'deki kalpleri durduran bir kaydırağa gideceğiz. Porto Rico'da karanlıkta parlayan bir körfezi ziyaret edeceğiz.
1: Aman tanrım.
0: Ve İtalya'nın en büyük insan yapımı şelalesine gideceğiz. Bir uçurumun tepesinde ya da suların derinlerinde ya da ikisinin arasında her yerde. Hazır olun çünkü dünyanın en güzel gizli yüzme mekanlarından bazılarını ziyaret etmek üzeresiniz.
1: Bu şu ana kadar yaşadığım en güzel, en nefes kesici deneyimdi.
0: Yolculuğumuza Costa Rica'dan başlıyoruz. San Jose'nin 90 dakika kuzeyine ormanlık bir arazi olan Bajos del Toro'ya gidiyoruz. Burada bizi tam anlamıyla gizli bir hazine bekliyor. Bajos del Toro kasabası gizli bir mücevher olarak tanınır. Şehre bu kadar yakın olmasına karşın turistler tarafından çok az bilinir. Dağlık çevresi maceracılar için tam bir cennettir. Ormanlık arazide muhteşem doğa yürüyüşleri yapılabilir. Ve bu zorlu koşullara dayanacak kadar güçlüyseniz, belki de Costa Rica'nın en gizli güzelliklerinden birine ulaşabilirsiniz. Yani Tesoro Escondido şelalesine. Tesoro Escondido, gizli hazine demek.
2: Çok maceralı olacak. Suyun içine atlayacağız. Kayadan kayaya atlayacağız. Çılgınca şeyler yapacağız.
3: Evet.
2: Yani çok güzel olacak.
1: Muhteşem.
2: Çok eğleneceğiz.
1: Harika olacak.
4: Harika.
0: Dağ rehberi Kenneth, bölgenin yerlisi Criseida, Carol, Esteban ve Diego'yu şelaleye doğru 5 kilometrelik bir yürüyüşe çıkarıyor.
1: Buradan bir saat kadar uzakta otursam bile buraya hiç gelmedim. O yüzden öğrenmek istiyorum.
0: Yürüyüş açık arazideki 1,5 kilometrelik bir yolla başlıyor. Sonra da bulutların arasındaki bir ormana giriliyor. Buradan sonra aşağı dik bir inişle karşılaşıyorsunuz. Ve bir nehir geçişiyle.
2: Dikkat edin çocuklar.
0: Ama bu zorlu yolculuğa değiyor. Çünkü nehri geçtikten sonra Costa Rica'nın en görkemli doğa harikalarından birine sadece 300 metre yolunuz kalıyor.
2: Oh, işte burada.
1: Vay canına.
4: Vay canına.
2: Harika öyle değil mi?
3: Vay şuna
4: Aha,
3: bakın.
4: Bayıldım.
0: Tesoro Escondido şelalesi 75 metrelik yeşil yosunlu bir renkli volkanik kaya uçurumundan aşağı akıyor. Ama en çok dikkat çeken renk suyun kendine ait.
1: Mavi rengini çok beğendim.
2: Evet, şimdi neden gizli hazine dendiğini anlamışsınızdır herhalde değil mi?
3: Evet, kesinlikle.
1: Evet.
0: Bu muhteşem parlak mavi renk nehrin yukarısındaki hala aktif durumda bulunan Poás volkanının kraterindeki minerallerden geliyor.
2: Aslında ana mineral bakır. Ama içinde sülfür, amnesyum ve demir de var. Bu özel karışım sayesinde ortaya bu kadar güzel ve özel bir renk çıkıyor.
1: Girmek için sabırsızlanıyorum.
0: Buradaki havuz 10 metre derinliğinde. Eğer hemen yanındaki kayaların üstüne çıkarsanız, onları 2 metrelik doğal bir dalış platformu olarak kullanabilirsiniz. Su 16 derecelik sıcaklığıyla biraz serin. Çünkü deniz seviyesinden 2950 metre yüksekten geliyor.
1: Gerçekten çok soğuk. Ama ondan sonra bedeniniz soğuğa alışıyor ve harika oluyor.
3: Bu muhteşem su kütlesinin üstünüze doğru akması, insana doğa konusunda farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Bunu kesinlikle yapmalısınız. Bunu yaşamanız gerekiyor.
1: Bence burası sihirli bir yer. Şelale muhteşem.
2: Su çok mavi. Gerçekten eğlenceli ve çok güzel. Burayı kalbimde taşıyacağım çünkü burada bir enerji ve rahatlatıcı, huzur verici bir duygu var. Harika bir yer. Gerçekten muhteşem bir deneyim.
0: Şimdi Fiji'nin en büyük üçüncü adası olan Taveuni'ye gidiyoruz. Burası içinde muhteşem bir şelale barındıran tropik bir cennet. Taveuni muhteşem bitki örtüsü sayesinde Fiji'nin bahçe adası olarak bilinir. Yağmur ormanlarının %80'i dokunulmamış olarak durmaktadır. Çünkü bir ulusal park tarafından korunur. Ama bu park başka bir şeyi daha koruyor. Bu o kadar gizli bir yüzme yeri ki oraya ulaşabilmek için hem denizden hem de karadan bir yolculuk yapmak gerek. İşte karşınızda sakin bir güzelliğe sahip Weinenbau Şelalesi.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
4: Lavena'ya hoş geldiniz. Adım Simon.
1: Simon, Hannah.
0: Victor, Hannah, Sarah ve Erika, yerel rehberler Simone ve Gabriel'le birlikte şelaleye doğru bütün gün sürecek bir yolculuğa çıkıyor. Taveuni şelalelerinin çoğu sahile yakındır. O yüzden bir tekne gezisi keşif için en kolay yol. Ve Weinenbau Şelalesi'ne varmadan önce eğer ziyaretinizi doğru zamanda yapıyorsanız yolda muhteşem bir manzarayla daha karşılaşırsınız.
4: Bu şelalenin yanına sadece sular yükseldiği zaman gidebiliriz. Çünkü sular çekildiğinde burası neredeyse susuz kalır.
0: Buraya Waini Wakafa Şelalesi deniyor. Çevresinde canlı yeşil bir orman bulunan üç aşamalı bir şelale.
1: Gerçekten muhteşem.
5: Denizden doğrudan evet. Bu şelaleye gelmek gerçekten çok heyecan verici.
1: Hiç böyle bir şey gördüğümü sanmıyorum. Üstüne çıkmayı istiyorum.
0: Alt katın üstünde diğer iki şelaleye bakan doğal bir köpüklü havuz var.
5: Oho, ne kadar soğuk.
0: Ama burada serinledikten sonra aşağı inmenin tek yolu var. Yüksekten atlamak.

0: Çok güzeldi. Orada 7 metrelik bir atlayış var. Çok güzeldi.
1: Muhteşemdi. Adrenalin pompalı.
2: Evet.
3: Ve bu daha ısınma şelalesi sayılır. Weinenbau şelalesi 2,5 kilometre uzakta. Ama ormanın derinliklerinde ve tekne sizi sadece buraya kadar getirebiliyor.
0: Şelaleye kadar biraz yürümek üzereyiz.
2: Evet, hak etmeliyiz değil mi?
3: Buradan sonra yağmur ormanının içinde 800 metre kadar yürümeniz gerek. Akan suyun sesini duyduğunuzda yaklaştığınızı anlıyorsunuz.
1: Aa, vay canına.
4: İşte şelale.
1: Harika.
3: Bu manzara daha sonrakilerin özeti gibi. Şelaleye ulaşmak için yanlarında 10 metrelik yamaçlar olan 3 bağlantılı havuzdan yüzmeniz gerek.
2: Yüzerken dibe kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Su o kadar berrak ki.
3: 12 metrelik şelalenin dibine geldiğinizde sonunda her şeyi görebiliyorsunuz. Daha küçük 7 metrelik bir şelale hemen yan tarafta gizlenmiş durumda. Ve ikisi de tamamen size ait.
1: Çok güzel. İkisini de arkamızda görebiliyoruz. Gerçekten çılgınlık.
2: Yukarı çıkmaya çalışacağız. Belki oradan aşağı atlayabiliriz.
3: Vadinin bu kesiminde birçok doğal atlama noktası var. İlki 5 metreden başlıyor. Ve gerçekten cesursanız yamacın tepesinden 15 metrelik bir atlayış yapabilirsiniz.
0: Evet.
3: Ama aşağı inmenin tek yolu yamaçtan atlamak değil. Çünkü ikinci şelale bir su kaydırağı gibi ikiye ayrılıyor.
5: Bir anda havaya sıçrıyorsunuz ve suyun içine fırlıyorsunuz. Gerçekten çılgınlık. Aşağıya inince adrenalin doluyorsunuz.
6: Çok eğlenceli ve tekrar yapmak isterim. Bugün birçok değişik şelale gördük.
2: Evet.
5: Manzara gerçekten harikaydı. Daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyordu. Çok doğal ve el değmemiş durumda.
2: Belki çok yol geldik ama karşılığını da aldık.
5: Daha güzel bir gün olamazdı.
2: Evet.
3: Şimdi Porto Rico'ya gidiyoruz ama ana adaya gitmeyeceğiz. 13 kilometre doğuya, Vieques'e gideceğiz. Ve burada inanmak için görmeniz gereken bir gece su macerası yaşayacağız. Porto Rico'da toplam 143 ada var. Vieques üstünde insanların yaşadığı 3 adadan biri ama neredeyse tamamen el değmemiş durumda. Ada sadece 134 kilometre kare ve vahşi atlarla dolu beyaz kumsalları var. Ama adanın en güzel manzarasını güneş tepedeyken göremezsiniz. Esperanza kasabasının hemen doğusunda gündüz aynı diğerlerine benzeyen bir körfez var. Ama gece olunca dünya rekorlarına geçmiş bir doğa olayı sihirli bir görüntü oluşturuyor. Karanlıkta parlayan bir su. Burası bioluminescent körfezi.
4: Tamam çocuklar, hadi bitirelim şu işi.
3: Abe Esperanza'da tur rehberi olarak çalışıyor. Ve bu gece arkadaşları Carlito ve Moria'yı bioluminescent körfezine götürecek. Bu arada gündüz de birkaç yere uğrayacaklar.
7: Biyo körfezine daha önce hiç gitmedim. Ne göreceğimi bilmiyorum ama çok heyecanlıyım.
8: Demek bu tarafta ha?
4: Evet, şu tarafa gideceğiz ve aslında orada bir kanal var.
8: Evet.
4: 200 metre kadar tünellerin içinden geçeceğiz.
3: Vieques çok güzel bölgelerle dolu. Birçoğuna sadece su yoluyla gidilebiliyor. Bir kano alın ve muhteşem ormanlık alanları ziyaret edin.
7: Yukarı baktığımda üstüm kapalıydı. Gökyüzünü zorlukla görüyorsunuz. Çok karanlık, sanki mağarada gibisiniz.
4: Sanki ayaklı çalılar gibiler. Aslında bu ayaklar hava kökleri.
8: Muhteşem.
7: Evet.
3: 800 metre sonra ağaçların arasından kayalık bir sahile varılıyor. Burada muhteşem bir ödül bulabiliyorsunuz.
7: Aman tanrım.
8: Köşeden dönünce bir anda o harika kumsalı gördük.
3: Bu 100 metrelik beyaz kumlu sahile Playa Tablon deniyor. Sahil Karayip Denizi'nin parlak turkuaz sularına bakıyor.
8: Tamam, başardık.
7: Eyüp gerçekten harika.
4: Hepsi sizin. Size özel kumsal.
3: Playa Tablon gün batımına kadar kalabileceğiniz güzel bir yer. Ama unutmayın, ana etkinlik hala sizi bekliyor.
4: Hadi gidelim buradan.
3: Güneş batarken Bioluminescent Körfezi'ne doğru 3 kilometrelik yolculuğunuza başlıyorsunuz. Oraya tam hava kararırken varmanız gerek. Tabiat ananın en etkileyici ışık gösterilerinden birine hazır olun.
8: Daha gördün mü?
7: Evet. Vay canına.
9: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
3: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
2: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams. Obseso.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
14: Abi motor komple bitmiş.
15: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
16: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
17: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
18: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
19: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
20: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
21: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
22: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
23: Bu ne böyle?
24: Böyle olmaması gerekiyor.
22: Ama sahipleri onları çok seviyor.
25: İlk arabamdı.
26: Fansi'den vazgeçemem.
22: Geriye tek bir soru kalıyor.
27: Kalsın mı? Kalsın mı?
28: Yoksa atsın.
29: Esas heyecan şimdi başlıyor.
22: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
30: Başıma ne gelecek acaba?
31: Bakmaya cesaret edemiyorum.
32: Ta-ta.
22: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
33: Porto Rico'nun Vieques Adası turistlerin pek de uğrak yeri olmayan bir yer. Ama ne kaçırdıklarının hiç farkında değiller. Çünkü bu adada sadece geceleri açığa çıkan inanılmaz bir sır var.
34: Belki 30 metre kadar düz gideceğiz. Sonra da sola doğru döneceğiz.
33: Etraf çok karanlık olduğunda bir kanoya binin ve buraya neden Bioluminescent Körfezi dendiğini kendiniz görün.
35: Vay canına. Aman tanrım. Maviler patlayıp duruyor. Sanki milyonlarca küçük led ışığı var.
33: Bu parıltı dinoflajelat denen bir tür planktondan geliyor. Su ne zaman dalgalansa bir savunma mekanizması olarak mavi ışık yayıyorlar. Ve burada dünya rekoruna ulaşan miktarlarda yaşıyorlar.
34: Normal denizde ortalama sayıları litrede 10-12 kadardır ama bu körfezdeki yoğunlukları 100.000 ile 240.000 arasında değişiyor. Yani bu körfezde dünyadaki her yerden daha yoğun olarak bulunurlar.
35: Gerçekten sihirli bir görüntü. Çünkü daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Bu gerçekten de muhteşem bir gündü. Hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim olduğu kesin.
2: Şimdi Mendocino, Kaliforniya'ya gidiyoruz. San Francisco'nun 3,5 saat uzağında, kilometrelerce uzanan uzak bir sahilde dünyanın en alışılmadık kumsallarından biri yer alıyor. Mendocino eskiden 20 kilometre karelik ufak bir sahil kasabasıydı. Devasa sekoya ağaçlarının ve dik sahil kenarı yamaçların arasında yer alırdı. Pasifik Okyanusu manzarası hem sanatçılar hem de tatilciler açısından popülerdir. Ama bu yamaçların altına inebilirseniz, Kaliforniya'nın en ıssız kumsallarından bazılarını bulursunuz. Birinde de çok şaşırtıcı ve garip bir jeolojik mucize görülür. İşte gizemli Bowling Ball kumsalı.
3: Remy, kumsala gitmeye ne dersin? Bowling Ball kumsalı olur mu?
4: Evet, güzel olur.
5: Bowling Ball Beach, biz
3: tamam.
5: Geliyoruz.
2: Jillian, Carly ve Remy, arkadaşları Oren, Jess ve Greg'le birlikte hafta sonlarını Mendocino'da kamp yaparak geçiriyor. Ve geçen gece bu inanılmaz kumsalı öğrendiler.
3: İşte geldik.
5: İşte geldik.
3: Evet.
2: Yolculuk 1. otoyoldaki Point Arena'nın 5 kilometre güneyinden başlıyor.
5: Gerçekten de bütün bölge çok güzel. Hiç el değmemiş bir bölge.
2: Uçurumun kenarına sadece 500 metre yol var. Ondan sonra kolay kısım resmen bitmiş oluyor.
6: Çocuklar, aşağı inmek için bir engeli aşmamız gerek. Sanırım bazıları bu ağacın yanından tırmanarak inmiş, bazıları da aşağı inmiş ve suyun içinde yürümüş. Ne güzel bir macera bu. Aferin sana
3: Jess. Evet.
2: Engeller çoğu turisti buradan uzak tutuyor. Ve dibine varana kadar da kumsalı göremiyorsunuz.
3: Vay canına.
2: Bowling Ball kumsalı Schooner Gulch adındaki daha büyük bir eyalet plajının parçası. Burada 2 kilometrelik el değmemiş kumluk bir sahil bulunuyor. Ve evet, bu eşsiz adın bir nedeni de var.
3: Bu bowling topları nerede?
6: Bu çok iyi bir soru.
3: Tam olarak neden bahsediyorlar ki? Neden bir şey bowling topuna benzesin?
2: 800 metre kuzeye yürüyün ve bunun cevabını alın.
3: Sanırım bowling toplarını görüyorum.
6: Ay, bunlar onlar mı?
3: Yuvarlak taşlar görüyorum. Vay canına.
2: Bu yuvarlak kaya sırası sadece sular çekildiğinde görülebiliyor. Jeologlar bu ender görülen formasyona yumru diyor.
3: Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
6: Sanki toplar şu taraftan geliyor çocuklar. Şu duvardan erozyonla geldiklerini görebiliyorsunuz. İzleri gördünüz mü?
5: Evet.
2: Bowling topları yamaçlardaki kum taşlarından oluşuyor. Dalgalar çevrelerindeki duvarları aşındırdıkça onlar da kumsala yuvarlanıyor.
6: Gerçekten çok hoş. Hepsi bu tek noktada toplanmış. Burası çok güzel bir yer.
2: Ama burayı özel yapan tek şey kayalar değil, aynı zamanda ıssız olması. Sadece kendi başınıza kalabileceğiniz bolca koy var.
6: Burası gerçekten çok soğuk. Genelde dalış elbisesi gerekiyor. Elbise olmadan yapmaya cesaret ettim ama fazla dayanamadım.
2: Ama bir kutup ayısı atlayışına açıksanız buradaki dalgalar body surf'ü ve boogie board için uygun.
5: Hadi, hadi, hadi. Çok güzel Remy.
6: Bolca dalga yakaladık ve surf bir harikaydı.
3: Yüzdük ve kayalara tırmandık. Çok aktif bir gündü.
5: Mükemmel, unutulmaz bir gün oldu gerçekten.
2: Ama Kaliforniya'daki en iyi aksiyon sahilde değil. 360 kilometre içeride Grass Valley kasabasının yakınlarında gizli bir şelale eyaletin en çok adrenalin salgılatan atlayışlarından birine ev sahipliği yapıyor. Kaliforniya'da Sierra Nevada'nın eteklerinde Lake Wildwood adlı ufak bir topluluk var. 300 dönümlük bir gölün çevresinde evler yer alıyor. Bölgenin sakinleri her türlü su sporunun ve güzel orman manzarasının tadını çıkarıyor. Ama yerel halk gerçekten çılgınlık yapmak istediğinde gölden çıkıyor ve yürüyüşe başlıyor. Çünkü gizli bir patika yamaç atlayışçılarının cennetine açılıyor. Buranın adı Wildwood Şelalesi.
7: Thank you.
33: Bugün yamaç atlayışçısı Dylan, arkadaşları Summer, Alex ve Sabrina'yı Wildwood Şelalesi'nden atlayış yapmaya götürüyor.
0: Wildwood Şelalesi'nin en güzel tarafı erişilebilir olması ama kimsenin yerini bilmemesi.
3: Anladın mı?
33: Yürüyüş Wildwood Gölü'nün sadece 800 metre ilerisinden başlıyor.
0: Evet.
4: Hiç fena değildi.
33: Ama bu yol sizi yüzme mekanına götürmüyor. Oraya varmak için sadece yerel halkın bildiği bir dönüş yapmanız gerek.
4: Aman tanrım.
0: Boruyu 300 metre kadar takip ediyorsunuz ve sonra ufak bir bölgeden aşağı iniyorsunuz. Çalılara dalıyorsunuz.
7: Sonlara doğru biraz zorlaşıyor. Çalıları temizlemek gerekiyor. Ve bazı şeylerin üstünden, bazılarının altından geçmek gerekiyor.
33: Buraya yolu bilen biriyle gelmek daha iyi. Çünkü uçurumun kenarına gelene kadar şelaleyi göremiyorsunuz.
7: İşte bu harika.
0: Ne kadar güzel değil mi?
33: Wildwood Şelalesi 10 metre yükseklikten 8 metre derinliğindeki bir havuza akıyor. Havuzun çevresi ise yüksek duvarlarla çevrili.
0: Wildwood Şelalesi çok dar bir vadinin içinde bulunur. Kenarlara baktığınız zaman çok dikeydir.
7: Gelip baktığınızda ve gördüğünüzde vay canına diyorsunuz, geri çekiliyorsunuz. Çünkü orada olmasını beklemiyorsunuz. Yine de çok güzel.
33: Düzinelerce doğal dalış platformu sayesinde bu güzellik epey heyecan da barındırıyor. Profesyonel yamaç atlayıcıları 3 metre ile 12 metre arasındaki yamaçlarından atlamak için Wildwood Şelalesi'ne geliyor.
7: Çok güzel geliyor. Bir anda büyük bir serinlik ve adrenalin patlaması yaşıyorsunuz.
4: Güne başlamak için harika bir yol. Önce biraz korkuyorsunuz ve sonra sizi ferahlatıyor. Cidden harika.
33: Ama en iyi atlayıcıların en büyük adrenalin patlamasını yaşadığı tek yer var. En yüksek yamacın tepesi sudan 18 metre yüksekte. Buradan atladığınızda suya çarptığınızdaki hızınız saatte 45 kilometreye ulaşıyor. Birazdan Guam'da gizli bir mağarayı arayış ve daha sonra inanılmaz bir sırrı saklayan bir İtalyan şelalesi.
6: Vay canına, ne kadar güzel.
8: Çok sevdim.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net! Kazancım net, sigortam net.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Yapı Kredi, bir adım önde.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: 3, 2, 1, 0.
9: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
11: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'daki Wildwood Şelalesi zorlu bir yürüyüşten sonra tatlı gelen bir ödül gibidir. Ama tırmanmaya devam etmek isterseniz heyecan daha da artıyor. 18 metrelik bir yamacın tepesinden suya atlıyorsunuz.
1: O kadar yüksekten atlamak her zaman çok ciddi bir şeydir. 16 metrenin üstüne çıktığınızda orada durursunuz. Doğru an geldiğinde atlarsınız ve hiç duraksamazsınız.
2: Evet!
1: Hemen 18 metreliğe çıktım ve ön taklayla atladım. Çok güzeldi.
3: Başarınca cidden çok sevindim.
1: Wildwood Şelalesi kesinlikle en sevdiğim yerlerden biri. Benim için çok özel bir yer.
4: Gerçekten gizli ve sessiz bir yer. Sanki kaçabileceğiniz ufak bir yer gibi.
3: Yazları en iyi vakit geçirme yeri. Kim böyle sıcak bir günde yüzmeye gitmek istemez ki? Yamaçlardan atlarsınız, biraz heyecan duyarsınız ve arkadaşlarınızla eğlenirsiniz. Gerçekten gününüzü geçirmek için harika bir yer.
0: Şimdi Endonezya'nın Bali Adası'na gidiyoruz. Burası tatil köyleriyle ünlüdür. Ama yine de dikkatleri çok çekmeyen bir kumsalı var. Endonezya dünyanın en büyük ada ülkesi. 1 milyon 100 bin kilometrelik okyanusa yayılmış 17 binden çok adası var. Ama en ünlüsü kesinlikle Bali. Yılda yaklaşık 8 milyon turisti ağırlıyor. Çok sevilen bir tatil yeri olmasına karşın Bali'de sahil kenarında hala gelişmemiş bölgeler de var. En uzaktaki güney sahiline gidin. İlk bakışta görünmese de nereye bakacağınızı biliyorsanız harika bir kaçış noktası bulabilirsiniz. Karşınızda Yang Yang Kumsalı.
5: Kumsala gidelim mi?
6: İlk defa. Hadi gidelim.
5: Hadi gidelim.
0: Catherine, Jessica ve Christine Bali'yi ilk kez ziyaret ediyor. Ve bugün çevrenin yerlisi olan arkadaşları Bas onları özel bir kumsala götürecek.
5: İşte geldik. Yang Yang Kumsalı.
6: Hazırız.
7: Ah, ne kadar heyecanlı.
0: Kumsal Phuket Yarımadası'nın ucunda yer alıyor. Ama oraya vardığınızda hiç kum göremiyorsunuz. Onun yerine Hint Okyanusu'na bakan 130 metrelik bir uçurum görüyorsunuz.
6: Aman tanrım.
7: Aman tanrım, çok güzel.
6: Bu çılgınlık.
0: Kumsal bu uçurumun altında yer alıyor.
5: Suyun rengi çok mavi değil mi?
6: Evet, evet, çok,
5: çok güzel.
6: Güzel
5: görünüyor.
7: Gidip harika. Bakmak ve keşfetmek istiyorum. Hadi
6: evet,
7: gidelim.
6: Gitmemiz gerek.
0: Oraya varmak için birkaç virajı da içeren dik bir yoldan inmeyi göze almanız gerek. Bu tepelere uyulmuş bir yol.
6: Ne kadar da güzel bir yer.
0: Bu zorlu yürüyüş çoğu turisti buradan uzak tutuyor. Ama çaba gösterenler için aşağıda muhteşem bir ödül var.
6: Aman tanrım.
0: Yang Yang plajı 1,5 kilometrelik beyaz kumdan oluşuyor. Etrafı da yeşil bitkilerle, mavi suyla ve kalker yamaçlarla çevrili.
7: Kumsal kesinlikle çok güzel. Çevrede tek bir kişi yok.
8: Şahane bir mavilik. Dalmak için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım.
0: Yang Yang'taki dalgalar 2 metreye ulaşabiliyor. Kışın ideal bir sörf noktası oluyor. Bu da güney yarıkürede Nisan ve Eylül ayları arasına denk geliyor.
6: Ah! Beni kenara atır. Her şey çok sıcaktı. Sular çok maviydi. Tam bir Bali deneyimi diyebilirim.
7: Yang Yang Kumsalı Bali'deki en güzel yer. O kadar eğlenceli ki anlatamam.
6: Buraya tekrar gelmeliyim. Bu kesinlikle gördüğüm en güzel kumsal.
0: Şimdi de Guam'a gidiyoruz. Aslında eşsiz bir yeraltı yüzme noktasını bulmak için onun içine giriyoruz. Guam, Birleşik Devletler'in resmi olmayan toprağı. Honolulu, Hawaii'nin 6400 kilometre kadar batısında yer alıyor. Ada başkent Washington'ın neredeyse 3 katı. Bu da düzinelerce güzel kumsala sahip olması için yeterli. Ama Guam'ın doğu tarafındaki bir sahil kesiminde bunun yerine kayalık yamaçlar var. Ve bu yamaçların arasında bakacağınız yeri bilirseniz, Marbo Mağarası adıyla bilinen bir yeraltı yüzme noktasını bulabilirsiniz.
2: Merhaba, hoş geldin, hoş geldin.
0: Bugün adanın yerlileri Jose, Matt ve Albert ziyarete gelen arkadaşları Tabitha'yı mağarayı görmeye götürecek.
9: Oranın yolunu bilen birini tanımanız gerekiyor, yoksa kaybolabilirsiniz.
10: Çok heyecanlıyım.
0: Yolculuk ufak Manila köyünden başlıyor. İşaretsiz toprak bir yolun sonunda aracınızı park edebileceğiniz küçük bir açıklık var.
10: Sonunda geldik.
0: Bir patikadan kısa ama zorlu 10 dakikalık bir yürüyüş yapılıyor. Ormanın içinden bitki örtüsüyle kaplı kayaların üstünden geçiliyor.
10: Ah!
9: Dikkat et.
10: Ah, çok kayalık var.
9: Evet, dikkat et.
0: Mağaranın girişini bulmak zor olabilir. Çünkü çevresinde çalılar yetişmiş durumda.
10: Aa, işte orada.
9: Evet, sonunda.
0: Yolu bulduktan sonra tepe kenarında doğal taştan merdivenler görüyorsunuz ve 5 metrelik bir iniş başlıyor. Ondan sonra bir anda kendinizi başka bir dünyada buluyorsunuz.
10: Ne kadar sessiz. Merhaba.
9: Ne kadar huzurlu.
0: Marbo Mağarası 13 metre genişliğinde ve kireç taşından oluşmuş. Bu tatlı su havuzu bir yeraltı kaynağından besleniyor.
9: Çok güzel görünüyor. Girmeliyiz.
10: Su çok mavi görünüyor ve çok berrak. Harika bir şey.
0: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra donanma tarafından buraya beton bir platform yapılmış. Burada eskiden köye su sağlayan bir pompa varmış. Ama bugün heyecan verici bir su altı yüzüşü için bir atlama noktası haline gelmiş. Havuzun içi çok berrak. Çünkü alplerin yetişemeyeceği kadar gölgelik.
9: Güzel, serin bir su. Burası 20 derece kadar. Harika bir his.
0: Ama Marbo Mağarası'nın en güzel yanı bir sırrı saklaması. Burası sadece bir mağara değil. Gizli bir noktada 5 metrelik bir su altı tüneli var. Ve burası başka bir mağaraya bağlanıyor.
2: Vay, şuna baksana.
3: Evet, epey dar ve burası oldukça karanlık.
0: Burayı keşfetmek istiyorsanız ışık ve şnorkel getirmeyi unutmayın. 2 numaralı mağara 11 metre genişliğinde ve birincisinden çok daha derin. O yüzden hemen içine atlayabilirsiniz.
10: Burayı ilk kez görmek gerçekten inanılmaz. Bir mağaranın derinlerinde yüzmek gerçekten muhteşem.
0: İkinci mağarada eğlendikten sonra dışarı çıkmak için ışığı takip edin yeter.
9: Bugün çok eğlendim. Yürüyüş eğlenceliydi. Mağarada yüzmek çok güzeldi.
10: Arkadaşlarım beni buraya getirdiği için çok memnunum. Tekrar dönmek ve daha çok keşfetmek için sabırsızlanıyorum.
0: Şimdi Güney Afrika'ya gidiyoruz. Cape Town'un 456 kilometre doğusuna. Burada haritada zorlukla görebileceğiniz özel bir kumsalı bulmaya çalışacağız. Güney Afrika'nın merkezi sahil şehirleri Mossel Bay ve Storms River arasında Garden Route adında bir yer var. Burası Güney Afrika'nın en iyi saklanan sırlarından biri olarak bilinir. Buralarda hiç büyük şehir olmadığından buraya gelen az sayıda ziyaretçi sessiz kasabalar, manzaralı göller, farklı bir bitki örtüsü ve bolca güzel kumsal bulur. Ama bölgenin en dikkat çeken kumsalına ulaşmak zordur. Çünkü Roberg Doğa Koruma Alanı denen uzak bir yarımadanın ortasındadır.
6: Harika olacak.
0: Bugün Kaylee, Tom, Paul, Christy ve Marvin Roberg'e ilk kez gidiyor.
8: Bu yola uzun yıllardır çıkmak istiyordum. Bu fırsat çıktığı için gerçekten çok seviniyorum.
0: Roberg Doğa Koruma Alanı Plattenburg Bay kasabası yakınlarında ufak bir yarımadada yer alır. Sadece 3 kilometre uzunluğundadır ve gözden kaçırabilirsiniz. O yüzden önceden yolu bildiğinizden emin olun. Vardıktan sonra Whitsand yolu adındaki patikayı arayın. Bu epeyce zorlu 5 kilometrelik bir yol.
6: Aşağı inmek gerçekten epey zor oldu.
0: Yol boyunca bir seri kum taşı kayayı arayın. Onlara ulaşmak için dar bir yoldan çıkın ve orada renkli bir sürprizle karşılaşmaya hazır olun.
6: Gerçekten nefes kesiciydi. Bunu beklemiyordum.
0: Taşların üstü liken adındaki bir organizmayla kaplı. Alk ve mantar karışımı olan bu canlı açık turuncu bir toz üretiyor.
11: Turuncu kaplı yığınlar muhteşemdi.
12: Renklerin bu kadar canlı olması inanılmaz. Mavi okyanusun ve beyaz kumların yanında bunu görmek gerçekten çok güzel.
0: Ama en güzel manzara bu kayaların arkasında yer alıyor. Yürümeye devam edin ve sırf kendinize ait olacak geniş kumsalı görün.
13: Ah, gerçekten harika.
0: Birazdan aslında ulaşması epey kolay olan fazladan bir şelale daha. Ama inanılmaz hikayesi sizi şaşırtacak.
7: Aman tanrım.
14: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
15: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
16: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
15: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
17: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
15: Aa! Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
16: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
15: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
16: Pet otel var.
15: Daha bir sürü şey var ama yani.
16: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
15: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
18: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
16: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
15: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
16: Çok isteriz.
15: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
19: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
20: Rams.
21: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
22: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i,
23: Dümes Full Line Mix.
24: Aldığınızdan...

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
2: Break. Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago. Vay vay vay vay
6: vay vay. Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir. Cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'u hoş
7: geldin. Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Güney Afrika'daki Roberg Doğa Koruma Alanı haritada bulması neredeyse imkansız olan ufak bir yarımadada yer alıyor. Ama gidip görmek istersiniz çünkü ülkenin en etkileyici kumsallarından biri burada.
1: Wow. Aha, gerçekten harika.
0: Bu kumsal ada olarak biliniyor. Tombolo adındaki jeolojik bir şekil. 300 metrelik bir kum birikintisi kayalık bir bölgeyi ana yarımadaya bağlıyor.
2: Amazing. Muhteşem. Suya atlamayı dört gözle bekliyoruz çünkü çok sıcak. Terledik ve suya dalmak güzel gelecek.
0: Buraya varmak için yapılan zorlu yolculuktan sonra 22 derecelik su serinlemek için harika bir yol.
1: Soğuktu ama çok güzeldi. Dalgalar biraz şiddetliydi. Ama deniz gerçekten müthiş.
3: Kelimeler yetmez.
2: Evet öyle.
3: Bu kumsal bir harikaydı. Gerçekten masal gibiydi ve harika bir deneyimdi.
4: Manzara gerçekten muhteşemdi. Buraya kadar yürümek de güzeldi. Ama sonunda geldiğimiz bu sihirli güzel kumsal bence en iyisiydi. Çevrede başka kimse yoktu. Gelip de kafa dinlemek için harika bir yer.
1: Güney Afrika'da gördüğüm en güzel plajlardan biri.
0: Şimdi Arizona'ya, Phoenix'in 160 kilometre kuzeyine, Coconino Ulusal Ormanı'na gidiyoruz. Burada ufak bir dere, eyaletin en heyecanlı yerlerinden biri olan gizli bir yüzme mekanına açılıyor. Yaklaşık 2 milyon hektarlık arazisiyle Coconino Ulusal Ormanı yürüyüşçüler için popüler bir mekan. Volkanik zirveler, vadiler, ormanlar ve maki bitki örtüsüyle çok değişik bir arazi. Arizona çölünde gezmeye çıkacaksınız. Neyse ki serinleyeceğiniz bir yer de var. Eğer onu bulabilirseniz, yerel halkın basit bir şekilde çatlak dediği bu özel havuza dalabilirsiniz.
5: Aman tanrım.
6: Galiba atlayacak.
5: Birlikte atlayalım. Tamam, olur.
0: Jamie, Nicole, Bonnie ve Angela günlerine az bilinen Bell yoluna çıkarak başladı. Bu yol yüzme mekanına gidiyor.
6: Burada kimseyi görmedik. Gerçekten çok ıssız bir yer. Sanki bu yolun tümü bize ait gibi.
0: Wet Beaver Deresi tarafından vadiye kazınan 5 kilometrelik bir yoldan geçiyorsunuz. Yanınıza bolca su almayı unutmayın ve yolu bilen biri de olsa fena olmaz.
5: Tamam, çok yaklaştık. Yolun sonunda bir ayrım var. Burada birçok insan kaybolur. Yanlışlıkla sağa gidip nehre çıkarlar. Aslında sola yamaçlara dönmek gerekiyor.
0: 150 metre yukarı çıkıp kayaların tepesine ulaştığınızda inanılmaz bir manzara ile ödüllendirileceksiniz.
2: Evet, işte burada. Evet, başardık.
0: Yerel halk bu dar vadiye çatlak diyor çünkü gerçekten de çok dar. En dar yerinde sadece 3 metre kadar olabiliyor. Güzel kırmızı kum taşı formasyonları 7 metre derinliği olan derenin bu bölgesini çevreliyor.
1: O yoldan sonra çok sıcak geldi. Dalmak için sabırsızlanıyorum.
5: Hemen dalmak istiyorum. Çok sıcak.
0: Neyse ki sıcaktan kurtulmak için çok beklemenize gerek kalmıyor. Havuza doğru inince kendinizi gizli kalmış 3 metrelik bir rafta buluyorsunuz. Burası da suya atlamak için harika bir yer.
5: Şu anda burası çok sıcak. Ve soğuk su iyi geldi. Bu serin sulara dalmak harika.
1: Çok heyecan verici.
2: Bir an nefesinizi kesiyor.
0: Ve bu ısınmadan sonra gerçek bir sınava hazırsanız, daha yüksek bir platformdan 7 metrelik bir atlayış yapabilirsiniz.
6: Evet.
1: Aman tanrım.
2: Gerçekten harika değil mi?
1: Evet öyle.
6: Birlikte buraya geldik. Gerçekten hepimiz için harika bir yolculuk oldu. Her şey çok güzeldi. Kesinlikle tekrar gelmek isterim.
5: Bugün bir harikaydı. Gizli bir yüzme mekanı, bir serinleme yeriydi. Bana iyi geldi.
0: (Gülüyor) Güzel bir şelaleye varmak için tekneye binmekten, yürümekten ya da kanoyla gitmekten bıktınız mı? Şimdi işleri değiştiriyoruz. Artık ulaşması çok daha kolay olan ama görüntüsü yine de muhteşem bir şelaleye gidiyoruz. İtalya'ya geldik. Roma'nın 2 saat kuzeyinde dünyanın en yüksek insan yapımı şelalesini göreceğiz. İtalya yemekleri ve Rönesans sanatıyla ünlüdür. Ama çok daha eski bir şeyle de tanınır. Roma İmparatorluğu. 2000 yıldan uzun süre önce kurulmuştur. Antik Romalılar bugün bile görebileceğiniz inanılmaz yapılar inşa etmiştir. Binalar, yollar, su kemerleri ve daha fazlası. Ama belki de Romalıların yaptığı en büyük şey çok daha az bilinir. Terni şehrinin hemen dışında kendilerini tabiat ananın yerine koyarak 180 metreden daha uzun bir şey tasarlamışlar. Cascata della Marmore adı verilen devasa bir şelale.
7: Yol buradan mı başlıyor?
5: Evet, evet.
0: Birleşik Devletler Donanma Subayı Mark ve karısı Mia 2 yıldır İtalya'da oturuyor. Ama henüz şelaleyi ziyaret etmemişler. Bugün onları götürmesi için rehber Martina ile anlaştılar.
7: Hiç İtalya'ya benzemiyor. Bunu beklemiyordum.
0: Zengin bitki örtüsü İtalya'dan çok bir yağmur ormanını andırıyor. Aşağı inerken her yanınızda ufak şelaleler ve dereler görüyorsunuz.
8: Aman tanrım.
7: Çok hoşuma gitti. Yol buradan mı başlıyor?
5: Evet, evet.
0: Tamam. Birleşik Devletler Donanma Subayı Mark ve karısı Mia 2 yıldır İtalya'da oturuyor. Ama henüz şelaleyi ziyaret etmemişler. Bugün onları götürmesi için rehber Martina ile anlaştılar.
7: Hiç İtalya'ya benzemiyor. Bunu beklemiyordum.
0: Zengin bitki örtüsü İtalya'dan çok bir yağmur ormanını andırıyor.

0: Marmora Şelalesi 165 metreden dökülüyor ve birçok katı var. M.Ö. 271 yılında yapılmış. Romalılar Velino Nehri'ni bu yamaçtan aşağı akıtmak için bir kanal inşa etmiş. Aşağıdaki izleme platformu bu mühendislik şaheserini güzel bir şekilde izlemenizi sağlıyor.
1: Oraya çıkar çıkmaz sanki yağmur yağıyor.
2: Saçlarım kıvırcık ve ıslanmamaya çalıştım ama buna kesinlikle değdi. Kesinlikle değdi. Çok sevdim. Duş gibi. Evet.
0: Ama Marmora Şelalesi'ndeki en büyük deneyim sizi en tepede bekliyor. Tünelden çıkın ve tırmanmaya hazırlanın.
1: Merdivenler dikti ama genelde her şey
2: değdi.
1: İyiydi.
2: Kesinlikle değdi.
0: En yüksek kısma ulaşmak için 800 metre yürümeniz gerek. Ama burada dünyadaki en inanılmaz gözlem noktalarından birini bulacaksınız. Bu ufak yapıya Spekola deniyor. 1781'de Papa 6. Pius tarafından yaptırılmış. Ve krallara layık bir manzarası var.
1: Muhteşem. Böyle bir şey beklemiyordum.
2: Çok da dramatik çünkü aşağı baktığınızda tüm havuzu görüyorsunuz. Çok yeşil ve çok güzel.
0: Ama havuz ne kadar davetkar görünse de burada yüzemiyorsunuz. Çünkü Cascata della Marmore'nin inanılmaz bir sırrı daha var. Şelalenin tam gücü bu değil. 1929'da tepesine bir hidroelektrik baraj yapılmış. Günde birkaç kez alarm çalıyor ve inanılmaz bir şey oluyor. Fazla su barajdan salınıyor ve ufak şelale devasa bir nehre dönüşüyor. Saniyede 226 metreküp su akarken havaya buhar bulutları atıyor.
2: Çok güzel, sanki gerçek değilmiş gibi.
1: Bir mühendis olarak beni etkiledi. Bunu nasıl yaptıklarını ve yaparken ne düşündüklerini öğrenmek istiyorum.
2: Yukarı çıkıp şelaleyi ve çifte gökkuşağını görmeye değdi doğrusu.
1: İtalya'da en sevdiğimiz yerlerden biri oldu.
2: Gerçekten masal gibi.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
6: Budur.

0: Fıstık. Yeni fıstık şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: A101'de yazın yıldızları. 12-15 Ağustos tarihleri arasında 5 kilo Türk şeker kristal toz şeker 199 lira. 15'li büyük boy yumurta 55 lira.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Çarşamba fırsatları başladı. Pantene şampuan çeşitleri 800 mililitre 359 lira yerine 269 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4000...

0: 200'e buldum.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
4: kartım Hadi. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
5: Şu anda Mistik'teyim ve en iyi dondurmacılardan birinde büyük sihirbaz mücadelesine katılacağım.
6: Şu ana kadar bunu deneyen 99 kişi oldu.
5: Ben yüzücüyüm.
6: Evet, yüzüncüsün, evet.
5: Baskı büyük. Bu devasa sandığı 20 dakikada bitirebilirsem...
6: İnsanların %80'i yapamıyor, yarısına bile gelemiyorlar.
5: Oh, harika. Bir tişört ve hediye kartı kazanıyorum.
7: Mutlu dondurma ülkesini düşün Casey.
6: Evet, hadi Casey.
5: Kim mi şehrin en büyük sihirbazı? Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Wow. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
8: Gelsin!
5: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin! Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Lezzet arayışım beni Connecticut Mystic'e getirdi. Burada uçuk burgerler, çılgın bir sahil ziyafeti ve ultra devasa bir sundae var. Mystic, yelken açmaya hazırım. Sahilde bulunan Mystic, tarihiyle, koloni döneminden kalma mahalleleriyle ve birinci sınıf restoranlarıyla Connecticut'ın en çok tercih edilen yerlerinden. Ben de rotayı en etli lokmaları yapan yere çeviriyorum. Mystic'te denizcilik eskilere dayanıyor. İnsanlar bir şeyler yemek istediğinde eskiden deniz motorlarının üretildiği binaya geliyor. Şehrin en iyi hamburgerleri burada. Nehirdeki tersanelere bakan restoran yemeklerini yöresel malzemelerle yapıyor. En meşhur yemekleri de kurutulmuş et kullanılarak hazırlanan burgerleri.
9: Bence şehirdeki en iyi yemek geleneksel şekilde ketçap, mayonez ve hardalla gelmiyor. Üzerine bir sürü farklı malzeme koyuyorlar ve bu da çok heyecan verici.
5: Yemesi eğlencelidir. Evet. Direkt çiftlikten gelen ürünler kullanılıyor. Sonuçta yeşil acı biberli burger gibi cesur tatlar ortaya çıkıyor.
10: Bunu çok sevdim.
5: Ama müdavimler menüde olmayan spesiyaller için geliyor. Mutfak ekibi yaratıcılığını öyle bir ortaya koyuyor ki hiçbir menü bununla yarışamaz. Her pazartesi yeni bir yemek çıkıyor ve sadece o hafta satılıyor. Mesela tavuklu pastırmalı çiftlik, dokunmayan arsın, rikottalı havuç ve bir sürü şey. Yemekte macera perest misin? Yeni
6: evet.
5: Şeyler dener misin?
6: Evet.
5: Bu haftaki spesiyalin adı Nazir Burger. Malzemeleri kurutulmuş et, ev yapımı çoriko sucuk, sote sebze ve eritilmiş peynir. Bunların hepsi sahanda yumurtayla birlikte Portekiz ekmeği üstüne geliyor.
6: Gerçekten leziz. Tadı isli ve baharatlı.
5: Ve bu çok, çok eğlenceli. Tek eksik bu çocuğun burgeri. Şimdi koşarak mutfağa gidip bu haftanın harikasını kaçırmamalıyım. Merhaba Chris, nasılsın?
11: Nasıl gidiyor? Nasılsın?
5: Nazir Burger.
11: Evet.
5: Bu Portekiz burgeri için nelerden ilham aldın?
11: Burada yerleşik bir Portekiz kültürü var. Mesela yakınlardaki balıkçı filosu.
5: Orada balıkçılık yapan.
11: Evet.
5: Ve Portekiz asıllı bir sürü insan var. İlham uzaktan gelmemiş. Harika.
11: Peki.
5: Peki söyler misin? Neyle başlıyoruz?
11: Tamam, neyle başlıyoruz? Bu Francesino sosu.
5: Bu popüler bir Portekiz sosu ve içinde malt ve üzüm suyu oluyor ve bu...
11: Evet.
5: Porto'dan geliyor.
11: Evet, kesinlikle.
5: Bu Portekiz'de tatlıya eşlik eden... Meyvemsi bir içecek. Soğanları bununla soteliyoruz. Bakın, Chris ateşli başladı. Sonra yerel bir malt ve domates salçası ekliyoruz. Hazırladığımız sosu taze çiftlik yumurtalarıyla ve kanola yağıyla karıştırıyoruz. Peki evet. Neden kanola, neden zeytinyağı değil?
11: Çünkü kanola daha nötr.
5: Evet, çok aroması olmamalı. Bakalım. Vay canına, bu çok renkli. Oldukça zengin. Gerçekten krema gibi. Ve Chris'le birlikte tüssü fırınına gidiyoruz. Burgerin Portekizli diğer malzemelerini alacağız.
11: Chorizo, İspanya sucuğunun Portekiz versiyonu.
5: Bu sucukların içinde de sarımsak, paprika ve karabiber oluyor. Aradaki tek farksa Chorizo'nun içinde daha az paprika ve biraz üzüm suyu olması. Pürmüzle yakılan ceviz yongalarının dumanı sosisleri 65 derecede tüssülüyor. 3 saat sonra...
11: Görelim bakalım.
5: Hadi. Oo. Ne güzel tütsülenmiş. Sıcak mı? Sıcak. Artık sucuk burgerle buluşuyor. Hadi pişirelim.
11: Tamam.
5: Pastırma yağı ızgaradaki köfteyi ve cızırdayan sucuğu tatlandırıyor. Güzel bir birliktelik oldu.
11: Evet.
5: Bolo ekmeğini kızartıyoruz. İnanılmaz kokuyor. Bolo tatlı bir ekmek. İngiliz muffinine benziyor. Chris köftenin üzerine yerel üretim brie peynirini eritiyor. Ho! Obrigado. Bayıldım.
11: Değil mi?
5: Portekizce.
11: Ve son aşamadayız.
5: Hadi yapalım.
11: Hadi. En altı ekmeği koyuyoruz.
5: Ekmek şahane.
11: Pastırmalı sos.
5: Portekiz ekmeği.
11: Sarımsaklı karalahana, domates dilimi ve sonra köfte ve peynir combo. İşte güzelliğimiz.
5: En üstte ise mükemmel bir sahanda yumurta ve biraz daha mayonez. Karşınızda Nazir Burger.
11: Sulu bir burger.
5: Evet. Tatların birleşimine bayıldım. Sucukta nefis bir is tadı var. Biraz tuzlu. Köfteyle çok uyumlu. Peynir bunların hepsini toparlıyor ve kara lahana. Bunda şahane bir sarımsak tadı var. Domates tazelik atıyor ve bu ekmek başka bir ekmek. Gerçekten düşünemiyorum. Harika bir şey.
11: Evet ben de.
5: Çok sulu. Leziz bir burger. Yedikten sonra yerleri silmeyi unutmayın. Mystic'teyim ve burası pek çok şeye ev sahipliği yapıyor. Gemilere, pizzalara ve çok büyük bir mücadeleye. Tek kelimeyle...
0: Koskocaman!
5: Ama serinliğe dalmadan önce Connecticut usulü bir ziyafet için sahile gidiyorum. Şu anda Mystic'in hemen dışındaki çok özel bir restorandayım. 75 yıldan uzun bir süredir en leziz deniz ürünlerini yemek için insanlar karadan ve denizden buraya geliyor. Ve ben ıstakoza bayılırım. Gerçekten. Restoranın adı New England diyalektiğinde açık hava ortamı anlamına gelse de burada Connecticut'ın en iyi sahil geleneklerini kutlamak demek. Bu deneyimin en çok neyini seviyorsun?
2: Tekneye atla, git yemek ye ve sonra tekneyle geri dön. Bu muhteşem.
5: Yemek ve tekne. Bir taşla iki kuş.
8: Bu bir gelenek.
5: Kıyıdaki konumuna ek olarak bu restoran New England'ın standart deniz tarağı klasiklerine yöresel bir dokunuş katıyor. Aynı bu hafif ve leziz Noenk usulü tarak çorbası gibi.
10: Bunun tarifi Rhode Island'da kremanın karışımı gibi bir şey denebilir.
12: Evet.
5: Yani kesinlikle kendine has.
10: Kesinlikle.
12: Evet. Evet.
5: Bu çorba şişir. İşte Connecticut usulü tereyağlı istakozlu sandviçler.
12: Bunu salatalıdan çok seviyorum çünkü sadece istakozlu oluyor.
5: İştahla birlikte boyut da artıyor. 125 gramlık klasik, 250'lik aman tanrım, 500'lük yerlerdeyim ve inanılmaz şekilde tam bir kiloluk duramıyorum.
13: Böyle bir şey görmedim.
5: Menüdeki bir seçenek deniz mahsulü severlere restoranın bütün enlerini sunuyor. New England deniz ziyafeti, meşhur tarak çorbası, karides kokteyl, koca bir kase midye ve taze buharda pişirilmiş yumuşak kabuklu ıstakoz.
8: Ha, her şey tam kıvamında. Istakoz nefis ve midyeler olması gerektiği gibi.
2: Evet.
8: Çok lezzetli. New England'da gittiğimiz yerler arasında en iyisi. Gerçekten.
5: Evet. En iyisi. Şimdi kendi ziyafetim için mutfağa gidiyorum. Merhaba Chelsea.
14: Merhaba Casey. Nasıl gidiyor?
5: İyi, sen nasılsın?
14: Çok iyi.
5: Vay canına, burası iyi yağlanmış bir kazan dairesi gibi. Bu buhar fırınları kaç yaşında?
14: Aslında buhar fırınlarının tamamı orijinal. Burası bir ıstakoz restoranı olarak 1947'de açıldığından beri buradalar. 50'lerde mutfak gelişince de yenileri eklenmiş.
5: Bozuk değilse değiştirme. Peki bugün ne yapıyoruz?
14: Noenk usulü tarak çorbası yapıyoruz.
5: Noenk.
14: Evet.
5: Bu şu anda bulunduğumuz yer.
14: Tam olarak bulunduğumuz yer.
5: Pekala. Ve bunun New England usulü olandan farkı ne? O patatesli, çok zengin ve yoğun kıvamlı.
14: Bizimki restoranda servis ettiğimiz tarakların suyuyla yapılıyor. Kendi tarifimiz.
5: Aa, iyiymiş. Bunu sevdim. Nasıl başlıyoruz?
14: Pekala, burada çorbamızın temeli hazır. Kıyılmış taraklar ve bir sürü gizli malzeme var.
5: Chelsea, temelin üzerine taze dilimlenmiş tarak, yumuşak kabukların pişme suyu, patates ve su ekliyor.
14: Haydi fırına.
5: Bu şekilde fırına giriyor.
14: 30 dakika fırında kalacak.
5: Sırada ziyafetin kralı var, ıstakoz. Pişirelim ufaklığı.
14: Evet. Bu da fırına giriyor.
5: Bu kadar. Son olarak midyeler ve yumuşak kabuklu taraklar var. Yumuşak kabuklular Atlantik'ten geliyor ve bunlar tatlılar, hafif tuzlu, su tadı oluyor ve gerçekten çok yumuşaklar. Lezzetliler. 7 dakika. Buhar fırınlarını boşaltma vakti. Oho. Çorba gelsin. Evet, diğerleri de hazır. Şunlara bakın.
14: Daha ıstakozumuz var.
5: Ziyafetimiz için her şey burada. Sadece tabakları eksik, değil mi?
14: Doğru.
5: Tabaktan mideye. Sert kabuğu sizin için keserek ıstakoz keyfinin zorlu kısımlarını ortadan kaldırıyorlar.
14: Buradan, buradan ve buradan.
5: Üç yerden kesiyoruz. Istakoz cerrahı gibisin.
14: Sayılırım.
5: Chelsea yumuşak kabukluları, pişme suyunu, çorbayı ve karidesi tabaklara alıyor. Ben de dalışı hazırım. Çorba çok sıcak.
14: Nasıl buldun?
5: Çok kremamsı ama aynı zamanda hafif ve yoğun. Farklı tatlar var. Tuzlu su, iri taraklar, yumuşak kabuklular.
14: Pişme suyunun içine daldır.
5: Oh, cup diye daldı. Biraz tereyağı. Oh, ister misin?
14: Buna asla hayır demem.
5: Yumuşak, tatlı ve tuzlu. İşte ıstakoz. Öyle yumuşak, tatlı ve nemli ki buhar bütün o tatları koruyor. Tereyağı ise olağanüstü.
14: Yağ candır.
5: Yağ candır.
14: Mükemmel bir bütün oluşuyor.
5: İşte ziyafet. Mistik yakınlarındayım ve efsane bir dondurmacıda büyük sihirbaz mücadelesine katılacağım. 20 dakika içinde bu devasa sandeyi bitirebilirsem bir tişört ve hediye kartı kazanıyorum. Şimdi benim için dondurma zamanı geldi. Oh, sandey. Günün en sevdiğim saati. Hadi. 2012'de dondurma aşıkları Mel ve Dennis Gagan tarafından açılan bu dükkan New England'ın en ünlü işletmelerinden biri. Yerel halkın vazgeçilmezi.
2: Buradaki dondurmalar müthiş, çok yaratıcılar. Hep yeni çeşitler oluyor.
5: Esprili ve retro tarzla klasik dondurmaları dönüştürüyorlar. Al bakalım. Bu senin. Bunu yerken ben de böyle görünüyorum.
14: Evet.
5: Başka bir gün başka bir şeyler için gelebilirim ama bugün büyük sihirbaz isimli kendi maceranı kendin yarat mücadelesine geldim. Bu kasede brownie'nin üzerinde 8 top dondurma, 7 çeşit sos, bolca krem şanti, en tepede ise bir değil tam 4 kiraz şekerlemesi. Kötü seçimler yaparsam 3 kiloluk bir sandeyle kanlı bir savaşa girebilirim. Göz korkutucu ama hayranları akın akın geliyor. Hatta ve hatta ünlüler bile. Ed Sheeran yaptı.
12: Evet, başardı ve ben çok etkilenmiştim. Evet, o kesinlikle benim bitirir dediğim biri değildi. Daha baştan göz korkutucuydu.
5: Evet, buna iyi ki değindin. Bana tavsiyen var mı?
15: Önemli bir nokta orada dondurma olarak neler seçtiğin. Yumuşakları seç. Ekstralar sade olsun. Brownie aradan çıkar, seni yavaşlatır. Bence yaparsın. Sana güveniyorum.
5: Teşekkür ederim. Güven oyunu aldıktan sonra bazı bilgileri Mel'den almak için tezgahın arkasına geçiyorum. Merhaba Mel, nasılsın?
16: Merhaba.
5: Şu ana kadar bu mücadeleye kaç kişi katıldı?
16: Şu ana kadar bunu deneyen 99 kişi oldu.
5: Ben 100.
16: Evet, 100.sün, evet.
5: Baskı büyük.
16: Belki biraz. İnsanların %80'i yapamıyor.
5: Küçük sihirbazlar. Mel, hadi şu canavarı yapalım. Hadi bakalım.
16: Bu kase senin yarışmadaki kasen.
5: Çok tehditkar görünüyor. Büyük kasenin içine giren ilk malzeme dondurmacının keyfi.
16: Brownie'yi ortaya koyuyoruz.
5: Brownie kasede dondurmalarımı 30 farklı çeşit arasından seçmem gerekiyor. Listeye bakıyorum ve sanırım klasiklerden alacağım. Mesela kara dut, kahve, Çikolatayı çok severim. Ve vanilya.
16: Hawaii gömleği giymiş klasik bir adam.
5: Güzel.
16: Ve bum.
5: 8 top. Bum. Muz mecburi ama 7 sosu stratejik şekilde seçmeliyim. Dondurma buzulumu eritmesi için sıcak çikolata sosu alıyorum. Hafif dokusu için bisküvi, gofret ve çikolatalı çıtırlar ekliyoruz.
16: Çıtır çıtır.
5: Burada kayalık yaratıyoruz. Gitgide sağlamlaşıyor.
16: Evet.
5: Gitgide. Hindistan cevizi, damla çikolata ve kakaolu gevrek.
16: Ne diyorsun?
5: Ne diyeceğimi bilmiyorum. Son olarak bol krem şanti. Harika. Ve 4 tane çok sulu maraska kirazı. Maraska kirazları önceden içecekte bekletilirdi ama yasak sırasında farklı yollar buldular. Şimdi tuzlu suda bekletiliyorlar. Biliyor muydun?
16: 16 yıldır dondurmacıyım.
5: Haberi benden
16: aldı. Ve ancak öğreniyorum.
5: Sonunda büyük sihirbaz mücadelesi için her şeyi seçtim. Bunun ağırlığı 2 kilodan fazla geliyor. Kollarım yoruldu. Umarım stratejim işe yarar. Büyük sihirbaz, seni eritip geçeceğim. Hey, evet, evet.
17: Hadi görelim Casey.
16: Casey, büyük sihirbazı 20 dakikada bitirebilirsen sana hediye kartı ve bizim süper tişörtlerimizden birini vereceğim. Ve en önemlisi o duvarda yerini alacaksın.
5: Evet.
16: O zaman 5, 4, 3, 2, 1 başla.
5: Stratejim kasenin en dibinde bulunan yoğun brownie'ye olabildiğince çabuk erişmek. Krem şantiyi ve sıcak çikolata sosunu karıştırıp beyzbol topu kadar büyük dondurmaları eritiyorum.
17: Yaparsın!
5: Oh tanrım!
18: Dondurmaya bayılırım ama bunu bitirebilir miyim bilemiyorum. Bence Casey kazanacak.
19: Ben bunu yerim! Ben bunu yerim!
5: 5 dakika kazıdıktan sonra bundan istemiş miydim? Sonunda brownie'ye erişiyorum. Oo, işte burada.
15: Brownie'yi aradan çıkar, seni yavaşlatır.
5: Dipteki kekler şimdiden kas katı kesilmiş durumda. Ama bu diş kıracak tuğlanın beni alt etmesine izin veremem.
19: Casey.
5: Gerisi dert değil. 15 dakikadan kısa sürede 8 top dondurma ve 7 sosu bitirmeliyim. Oo. Ne kadar üşüdüğümü biliyor musunuz? Güzel bir sandalye olarak başladı ve vıcık vıcık bir enkaza dönüştü.
16: Şehrin en büyük sihirbazı sensin.
7: O şey kesinlikle devasa ve yolu yarıladı ama kazanmak istiyorsa Casey hemen hızlanmak zorunda.
18: Yaparsın Casey.
19: Casey.
16: Şu noktada onu en çok zorlayacak şey kesinlikle dondurmanın soğuk olması. Üşümeye başlamıştır bile. Bir kazak giyse bence çok iyi olacak.
7: Mutlu dondurma ülkesini düşün Casey.
16: Evet.
7: Evet.
5: Evet, benim mutlu dondurma ülkem her zaman güneşli ve sıcak. Ve dondurma herkese neşe getiriyor. Okay. Tamam, odaklan. Kazanma arzusuyla iyice asılıyorum.
15: Yaparsın Casey. Ben yaptıysam sen de yaparsın hadi.
18: Evet.
5: Kaşık kaşık. Her kaşıkta donuyorum.
15: Hadi Casey. Hadi. Yaparsın Casey.
19: Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et.
16: Büyük sihirbaz oldum ve seninle gurur duyuyorum Casey. Tebrik ederim.
5: Kimmiş büyük sihirbaz?
18: Hey!
5: Hey!
18: Harikasın Casey!
16: Artık o duvarda senin de resmin olacak. Kazananlar duvarında.
5: İhsan yemeğe meydan okudu ve kazandı.
20: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Boş Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir boş. Boş XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Boş mağazaları ve Boş Home.com.tr'de.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz...

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Kulu sen de dene.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Bugün Portland, Maine'deki Margaritas restoranda devasa bir takoya meydan okuyacağım. Peki ne kadar büyük?
1: Kocaman.
0: 30 santim uzunluğundaki dev takoyu bitirebilirsem...
2: Hadi bunu ye!
0: Ben ne yapıyorum? Bir sene boyunca ücretsiz takoyu yiyebileceğim. Bu yarışmayı kazanan çok oluyor mu?
3: Pek olmuyor.
0: Sana gününü göstereceğim bebeğim. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım. Büyüdü, vay canına. Acılaştı. Woo! Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
2: Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Biftiği getirin! Yemekler... Buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Portland, Maine'deki iştah açan yolculuğumda bugün deniz mahsullü ıstakozlu hamburgerin, patates ve donutun eşsiz birleşiminin ve devasa bir takonun tadına bakacağız. Portland, ben Maine'deki lezzetleri tatmaya hazırım. Kayalıklı sahilleri, tarihi deniz feneri, kalabalık marinasıyla Maine'in en büyük şehri Portland, New England'daki en iyi yemeklere ev sahipliği yapıyor. Yılda 50 bin tonun üstünde ıstakoz buranın soğuk sularına akın ediyor. Portland, Amerika'nın ıstakoz üretiminin %80'ini karşılıyor. Burada kabuklu deniz mahsulleri şöleni yaşayacağım. Portland, Maine'in her yerinde ıstakoz bulabilmeniz mümkündür. Ama burada yaşayanlar en iyisi için hayra olur ıstakoz restoranına gelir. Bu restoran en yenilikçi tarifleri sunuyor. Her köşe başında ıstakoz restoranlarının bulunduğu bu şehirde hayra olur sevilen bütün Amerikan lezzetlerini ıstakozla buluşturuyor. Bu şekilde farkını ortaya koyuyor.
4: Herkes Portland'da ıstakoz burada yenir diyor.
5: Gerçekten rakipsiz.
6: Dün de buradaydık.
0: Ve daha fazla ıstakoz yemek için bugün tekrar mı buraya geldiniz?
6: Tadı damağımızda kaldı.
0: Bu her şeyi açıklıyor. Yeter, çekim yapmayı bitiriyoruz. İşte ıstakozlu çıtır peynirli taco. Dışındaki leziz çıtır katman tamamen kızarmış İsveç ve cheddar peyniriyle yapılmış.
7: Çok lezzetli. Peynirin tadını alabiliyorsunuz.
0: Yani bu taco lavaşından daha mı lezzetli?
7: Sanırım evet.
0: Ve çubukta ıstakoz. Taze bir ıstakoz kuyruğu mısır unlu hamur harcına batırılıp dışı altın sarısı olana kadar kızartılıyor. Bir tane sana ve bir tane de sana.
4: İstakozu başka türlü yemek istemiyorum.
0: Afiyet olsun. Ama hayra olur da yiyebileceğiniz en lezzetli şey bu deniz mahsullü kırmızı etli hamburger. Döş etinden yapılmış sulu bir hamburger köftesi, erimiş kaşar peynirli özel sos ve bir porsiyon taze Maine ıstakozuyla
1: yapıyor. Aman tanrım.
7: Bu çok iyi.
0: Bu gerçekten tatmanız gereken bir lezzet.
1: Tadı mükemmel.
7: Çok iyi.
1: Eti her çok sulu. Et sanırım bu benim hayatımda yediğim en iyi burgerlerden biri.
0: Öyle mi?
1: Hı-hı. Bir ısırık daha almak istiyorum. Tadı çok lezzetli.
7: Evet, ben de aynen de düşünüyordum. Ben de büyük bir ısırık alacağım.
0: Etli ve ıstakozlu hamburgerimden bir ısırık almak için mutfağa gidiyorum. Merhaba Baxter, nasılsın dostum?
8: Sen nasılsın Casey?
0: Çok iyiyim dostum. Istakoz pişiriyorsun hem de birbirinden farklı tariflerde. Bugün hangisini
8: evet.
0: yapacağız?
8: Etli ve ıstakozlu hamburgerimizi yapacağız. Bu tarifi restoranımızı ilk açtığımız
0: harika,
8: günden beri
0: başlayalım
8: yapıyoruz.
0: Harika, başlayalım
8: mı? Tamam, ilk olarak hamburger etimizi pişirmemiz
0: tamam,
8: gerekiyor.
0: Tamam, hadi pişirelim.
8: Bu gördüğünüz bizim döş eti kıymamız.
0: Sadece tuz ve karabiber değil
8: evet,
0: mi?
8: Evet, olmazsa olmaz. Önce eti ızgaraya koyuyoruz. Şimdi de fritözdeki ıstakoz yağında tamam. ıstakozları kızartıyoruz. Elimde yaklaşık 350 gram kadar ıstakoz eti var.
0: Bir sıcak su bir de soğuk su ıstakozu vardır. Bu Maine ıstakozu. Soğuk su ıstakozu oluyor. Piştiğinde oldukça
8: evet.
0: etli, lezzetli ve yumuşak olacak.
8: Kesinlikle.
0: Bu en iyisi. Baxter ıstakoz kıskacını ve gövdesinden çıkan lezzetli etleri baharatlı ıstakoz yağında kızartıyor.
8: Istakoz yağını bildiğimiz tereyağını kızar. ...ıstakoz kabuklarının verdiği aromayla lezzetlendirerek elde ediyoruz.
0: Mesela ıstakoz çorbası yaparken kabukları kullanırsınız. Yani bunları
8: evet.
0: yağ katınca da
8: kesinlikle.
0: Çok lezzetli olur, öyle değil mi? Onu biliyorum.
8: Yağ da ıstakozla dinlendirdiğimizde kızarttığınız ıstakozlara daha çok ıstakoz tadı vermiş olursunuz.
0: Vay canına.
8: Çok iyi, öyle değil mi?
0: Evet, çok lezzetli. Kızarmış hamburger etimizi çeviriyoruz. Sonra da hamburger ekmeğimizi tereyağıyla kızartıyoruz.
8: Üzerine biraz peynir koyalım. Boldukça keskin bir tadı olan bir çeşit cheddar peyniri ve kaşar peyniri karışımı. İşte böyle koyuyoruz.
7: Ve Baxter ortamı alevlendiriyor.
8: Bu bizim kadim dostumuz Pürmüz. Evet. İşte evet. Böyle.
2: Melt that cheese.
8: Peyniri eritiyoruz. İşte bu iş böyle yapılır.
7: Mikrodalgayı boş verin. Bizim Pürmüzümüz var.
8: Birleştirelim.
7: Kızarmış hamburger ekmeğinin üstüne çıtır çıtır taze marul, peynirli hamburger eti ve ıstakoz parçalarını koyuyoruz. Istakozla bizi Baxter. Çok lezzetli olacak. Kesinlikle. Ve ev yapımı acılı mayonez. Çok güzel görünüyor. Teşekkür
8: afiyet
7: ederim
8: Baxter. Afiyet olsun dostum.
7: Hadi yiyelim.
8: İyi hadi.
7: Çok iyi. Bayıldım. Istakozun böylesine etli ve sulu olmasını gerçekten çok sevdim. Peynirin tadı çok keskin ve hamburger eti ise kusursuz pişmiş. İki klasik Amerikan lezzeti bir ekmeğin arasında buluşmuş. Baxter, işini biliyorsun dostum.
8: Teşekkürler dostum.
7: Portland, Maine sahillerinde fırtınalar koparken ben devasa taco yeme mücadelesi için kendimi hazırlıyorum. Ve kıyı şehri olan Maine ıstakozlarıyla ünlü olsa da Maine'in karadaki en büyük gelir kaynağı patatestir. Maine her sene tarlalarında yaklaşık olarak 1000 tona yakın patates üretimi yapıyor. Portland'da yaşayan insanlar tatlı bir şeyler yemek istedikleri zaman tercihlerini bölgedeki en iyi yer olan Holy Donut'tan yana kullanıyorlar. Doğru duydunuz, donut. Lee Kellis unutulan eski bir Maine tarifini yeniden hayata döndürmek için 2010 yılında patatesten donut yapmaya başlamış. Bu atıştırmalıklar çok fazla ilgi görünce The Holy Donut adlı dükkanı açmış ve o günden beri de günlük olarak satışlarına devam ediyor.
3: Patatesten yapıldığı için bunların çok farklı bir lezzeti var. Hamuru kek hamuru gibi ama yoğun aromalı ve çok daha lezzetli. Bayıldım.
7: Burada gerçekten ilginç aromalar bulabilirsiniz. Mesela bu bitter çikolatalı ve kızarmış Hindistan cevizli.
9: Kıvamı daha yoğun, sizi tok tutabiliyor. 49 tane eyalet gezdim ve daha önce hiç buna benzeyen bir donut
7: yemedim. Ve pastırmalı donut.
10: Pastırması çıtır çıtır, tadı çok baskın. Sanki etli bir yemek yiyorsunuz.
7: Patates şehri Portland'a gelerek tüm bu donutları tadabilirsiniz.
9: Tariflerin ne kadar özveriyle hazırlanmış olduğunu tatlarından anlayabiliyorsunuz.
7: Burada yapılan çeşitli donuttan en ilginci ise dolgun bir patates hamurunun üstüne 3 çeşit kırmızı meyveden yapılan sos dökülmüş ve tatlı ricotta peynirli krema ile tatlandırılmış olan Holy Cannoli Donut'ı. Bu bir donutun ulaşabileceği lezzetin doğru.
3: Üstündeki sosu tamamen doğal. İçinde ufak çekirdekler de var.
7: Oo çok güzel. Sen istersen yemeye başla.
3: Bu daha kolay.
7: Aman tanrım harika.
3: Bak. Bu çok lezzetli.
7: Öyleyse ben seni donutla baş başa bırakayım. Bu olağanüstü donutlardan bir tane kendime yapmak için mutfağın yolunu tutuyorum. Merhaba.
11: Merhaba, nasılsın?
7: Sen nasılsın?
11: Teşekkür ederim, iyiyim sen.
7: İyiyim, bunlar ne?
11: Bunlar donut yapımında kullanacağımız rendelenmiş patatesler.
7: Bunlar patates donutu mu?
11: Evet.
7: Peki tam olarak ne yapacağız?
11: Bugün seninle Holy Cannoli donutu yapacağız, hazır mısın?
7: Tamam, ben hazırım. Tamam. Ne yapıyoruz?
11: Öncelikle malzemelerimizi karıştıracağız.
7: Şeker, yumurta ve vanilyayı karıştırarak büyük bir hamur yapmaya başlıyoruz. 65 kilogramlık bu hamurdan yaklaşık olarak 600 tane donut yapmamız mümkün oluyor.
11: Ve bir sonraki aşamaysa patatesler.
7: Patatesler.
11: Evet, patates hem kuru hem de ıslak bir malzeme çünkü içinde nişasta var.
7: Evet.
11: Hamura gerçekten çok eşsiz bir doku veriyor. Elindeki 10 kilo.
7: Bu 10 kiloymuş. Bu kabı tutabilmek için kol kaslarımı kullanıyorum. Tamam, içine mi döküyoruz? Patateslerden sonra süt ve eritilmiş tereyağını ekliyoruz. Karıştırdıktan sonra Hindistan cevizi ile un karışımını ekliyoruz. Oh, Hindistan cevizi kokuyor. Islak ve kuru malzemeler de birleşince hamuru eşit parçalara ayırmak için karıştırma kabına koyuyoruz. Tamam. Vay canına. İlk üretilen robotlar gibi. Ne kadar kalkacak?
11: Bu iyi.
7: Oldukça katı.
11: Evet.
7: İçindeki patates parçalarını da
11: evet,
7: görebiliyorsunuz.
11: Evet, görebilirsin.
7: Birlikte yaptığımız hamurdan dikkatli bir şekilde yuvarlak parçalar çıkarıyoruz.
11: Hamura ortasında delik olan normal donut şeklini vermek için kendimiz baş parmağımızla bir delik açıyoruz ve bunu şekillendiriyoruz. Ama bu sefer hamurun ortasını delmek yerine ufak bir oyuk oluşturmayı planlıyorum.
7: Şekillendirdiğimiz hamurların her iki tarafını ayrı ayrı 15 dakika boyunca kızartmamız gerekiyor.
11: Ve işte
7: çok
11: kızardılar.
7: Çok güzel görünüyorlar.
11: Evet.
7: Dolaplarımız soğuduktan sonra ev yapımı 3 kırmızı meyveli sosun içine daldırılacaklar. Bu özel sosu burada yetişen yaban mersini, çilek ve böğürtlenleri pudra şekeriyle karıştırarak yapıyorlar. Ve evet, gönderiyoruz.
11: Evet. Evet.
7: Evet, rengi şahane oldu. Güzel. İçindeki ufak çekirdekleri görebiliyorsunuz. Hı-hı. Sıra tatlı ve ekşi peynirli kremayı yapmaya geldi. Bu karışımda ricotta ve krem peynir, pudra şekeri, limon kabuğu ve vanilya bulunuyor.
11: Dümdüz sık ve döndür.
7: Hoppa.
11: Dondurmaya benziyor.
7: Ama daha güzeli çünkü altında evet. Donat var. Artık donatlarımızı da hazırladığımıza göre yapmamız gereken tek şey tadına bakmak.
11: İkimize afiyetle.
7: Vay canına. Üstündeki sos inanılmaz. Meyve şöleli. Harika, sosu çok ıslak, şekerli ve sıcak. Ayrıca üstündeki peynir kreması tatları bütünleştiriyor. Hem tatlı hem ekşi. Bütün hepsi tek ısırıkta. Vay canına.
11: Yiyelim.
7: Ricotta peyniri ve krem peynir karışımına bayıldım. Kremamsı yapıda ve lezzet ama aynı zamanda da oldukça hafif. Patates tadı alacağımı düşünmüştüm ama patates tadı yok. Bu sanki Fransız mutfağından lüks bir tatlı yiyormuşum hissi veriyor. Çok beğendim.
11: Evet.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
17: Bellona. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
18: Abi ne yapıyoruz şu an?
19: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
20: İkisi birlikte çok iyi.
21: Tıpkı bizim gibi.
22: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
23: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
24: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
25: Volcano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
26: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
27: Budur.
28: Gelmiş geçmiş en iyi kızmış.
27: Şeftali.
28: Budur.
27: Boş ver sen bu reklamı.
28: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
27: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
29: Abi motor komple gitmiş.
30: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
31: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Portland, Maine'deki Margaritas restorandayım ve devasa taco yeme mücadelesine katılacağım. Margaritas restoranı geleneksel Meksika yemeklerini Portland, Maine'de tatmak için doğru bir adres. İnsanlar buranın sıcak atmosferini, çok fazla seçeneği barındıran menüyü çok seviyor. Meksika mutfağına bayılıyorum.
1: En güzel etli yemekleri.
0: Ve nacholarını çok seviyoruz. Tavuk, hindi ve dana gibi her türlü et seçtiğiniz malzemelerle bir araya geliyor ve bolca peynirle taşlandırılıyor.
1: Bol bol peynir.
0: Oo, leziz. Çıtırdayan bifte ile fajita tabağının boyutu da hatırı sayılır büyüklükte. Bu kocaman bir tabak.
1: Evet.
2: Evet.
0: Bir aileyi doyurmaya yetecek büyüklükte. Ama ben menüdeki onlarca yemeğin arasından devasa takoyu yemek için buradayım. Bu 1,5 kiloluk 30 santim uzunluğundaki takonun içi haşlanmış fasulye, 3 çeşit et, pastırma, 3 farklı sos, peynir ve dilimlenmiş acı biber turşusuyla dolu.
1: Evet.
0: Hiç gördün mü? Peki ne kadar büyük?
1: Kocaman. Şu kadar.
0: Bu devasa taco beni alt edebilecek bir düşman gibi görünse de daha önce onu cesur bir şekilde bitirmiş birkaç Portlandlı'dan tavsiyeler aldım. En zor kısmı neydi?
3: Lavaşıydı.
0: Lavaşı.
3: Evet, lavaşı sonra saklama. Ben bu hatayı ilk denememde yapmıştım.
4: Elinize aldığınızda dışındaki lavaşı ikiye bölünüyor.
2: Lavaş parçalandığı zaman içini yemek için parçaları kaşık gibi kullanabilirsin.
0: Normalde mücadeleler tek kişiliktir.
5: Evet.
0: Ama siz abi kardeş olarak yarışmışsınız.
5: Evet.
6: Evet.
5: Evet.
6: Bu o kadar büyük ki biriyle birlikte yemeniz gerekebiliyor.
0: Yani bana birini bulmamı mı öneriyorsunuz?
5: Böyle daha kolay bitirebileceğini düşünüyorum.
6: Evet.
5: Evet.
0: Programımızın adı Biz Bunu Yeriz değil, Ben Bunu Yerim. Mutfağa tek başıma gidip bu devasa takonun nasıl yapıldığını görmem gerekiyor. Merhaba Ryan,
7: ne haber? Merhaba Casey, nasılsın?
0: Çok iyiyim dostum. Ah, teşekkür ederim. Evet, sadece biraz korku içindeyim. Bu takolardan, yani devasa takodan kaç tane yaptınız?
7: Binlerce.
0: Sayısı belli mi?
7: Binlerce, binlerce.
0: Bu yarışmayı kazanan çok oluyor mu?
7: Pek olmuyor.
0: Pek olmaması şansımı artırmıyor.
7: Evet.
8: Binlerce başarısızlık.
0: Peki devasa taco mücadelesinin kuralları nelerdir?
7: Sadece bitir.
0: Sadece bitireceğim.
7: Bu
0: süre
7: kadar.
0: Kısıtlaması yok.
7: Sadece bitir.
0: Süre kısıtlaması olmayabilir ama taco'nun içindeki malzemeler beni yeterince kısıtlayacak gibi görünüyor.
7: 30 santimlik tortilla lavaşımızı alıyoruz, katlıyoruz, kızartıp içini dolduruyoruz.
0: Çok malzeme var.
7: 14 farklı malzeme var.
0: Peki kazanırsan ne olacak?
7: Bir sene boyunca ücretsiz taco.
0: Bir sene boyunca ücretsiz taco kulağa harika geliyor. Bowling topu büyüklüğünde devasa bir taco'dan sonra canınız pek taco yemek istemeyebilir. Hadi hazırlamaya başlayalım. Tarife yağ, tuz, karabiber, közlenmiş sarımsak, kişniş ve limon suyu karışımında güzelce marine edilmiş dana döşe etlerini kızartarak başlıyoruz. Etlerimizi 30 dakika karışımda beklettik. Güzelce kızartarak marine sosundaki lezzetlerin etin içine hapsolmasını sağladık. Burası mükemmel kokuyor. Kızaran bu etleri pişirmek için ayrı bir sos daha hazırlıyoruz. Baz olarak su kullanıyoruz. İçine kimyon, tuz, dövülmüş sarımsak, elma sirkesi, biraz kişnişli limon suyu ve...
7: Közlenmiş
0: Meksika biberi. Bu oldukça acı, güzel.
7: Evet.
0: Şimdi bu etler hazırladığımız bu karışımda tam 3 saat boyunca marine olacak. Pekala, görüşmek üzere.
7: Pekala.
0: Bana ihtiyacın olursa ben biraz hava alıyorum Ryan. 3 saatimizi doldurduk. Sıra bu devasa takonun içini doldurmaya geldi. Fırından etlerimizi çıkardık ve 30 santim büyüklüğündeki tortilla lavaşını kızarttık. İçini 14 malzemeyle doldurduk. Marul, haşlanmış fasulye, pilav, doğranmış et, tavuk, döş eti, peynir, taze domates, pastırma parçaları, biber turşusu, avokado sosu, acı sos, ekşi krema ve peynir sosu. Aman tanrım.
9: Ben bunu yerim. Ben bunu yerim.
7: Tabağındakileri bitirmelisin. Süre kısıtlaması yok. Bitirebilirsen bir yıl boyunca ücretsiz taco.
0: Vay canına. Her gün bir tane.
9: 3, 2, 1. Hadi başla. Hadi yapabilirsin.
0: Dışındaki taco lavaşı ilk ısırımdan sonra paramparça oldu ama yemeğin tadı aynıydı. Biraz parçalanmış olsa da lezzetli mi lezzetli bir taco.
9: Hadi Casey, hadi. Hadi Casey, hadi.
6: Bu taco 30 santim büyüklüğünde, içinde jalapeno peynir ve bir sürü muhteşem malzeme var ama dev gibi.
0: İşin uzmanları gerçekten haklıymış. Lavaşın dağılması ciddi bir sorun. Lavaş ekmeği beni hızla doyuruyor.
1: Hayatımda gördüğüm en büyük taco.
0: Yemeğe yemekle karşılık vereceğim ve lavaş parçalarını kaşık çatal olarak kullanarak devam edeceğim. Çok zor. 1,5 kiloluk devasa taco ile karşılaşana kadar durumun ciddiyetinin farkında değildim. Çatala geçtim. Önümdeki devasa tabağa çatalımı daldırıyorum ve her seferinde başka bir malzeme seçip ona saldırıyorum.
6: Kazanma vakti Casey, ye bitir onu.
9: Hepsini ye, hepsini ye.
0: Ben ne yapıyorum?
9: Hepsini ye, hepsini ye.
0: Nihayet buranın müdavimlerini mutlu edecek bir sonuca ulaşıyorum.
9: Hadi Casey, hadi. Hadi Casey, hadi. Hadi Casey, hadi.
6: Hadi Casey.
1: Bitir onu Casey. Hadi!
0: Bitiş çizgisini ve bir sene boyunca yiyebileceğim ücretsiz takoları görebiliyorum. Belki de bunlar birer halüsinasyondur.
10: Yapabilirsin Casey, hadi!
9: Bir ısırık daha!
0: Son ısırık!
7: Taco mücadelesini kazandığın için tebrikler. Bir yıl boyunca ücretsiz taco.
0: Evet, başardım. Başardım. Ben bunu yerim dedim ve yedim. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkürler.
11: Otomobil piyasası durgun.
12: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
13: takoma, değerinde trim sat. Bu haberlerle kapanı yok. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
14: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
15: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
14: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
16: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
15: Aa!
14: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
15: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
14: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
15: Pet otel var.
14: Daha bir sürü şey var ama yani.
15: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
14: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
17: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
15: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
14: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
15: Çok isteriz.
14: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
18: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
19: Rams.
20: Oh Milo Puff.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
3: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
11: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 Ağ'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
1: Merhaba, ben Anthony Anderson, komedyen, oyuncu ve yemek aşığıyım. Beni duydunuz? Bugün bulabileceğim en çılgın karnaval lezzetleri avındayım. Hey! Bugün Oswego, Illinois'de Prairie Festivali'nde gizli bir tarifi olan biftek sandviçi yiyorum. Beyan kökümü bu. Kızarmış sulu Yunan peyniri için yangın söndürücü gerekiyor.
2: Hadi şöyle.
1: Hey! Dondurmasız, külahta patlamış mısır da var. Aşırı lezzetli. Müthiş. Aa, halam da buradaymış. Damak zevkimin ailemin hangi tarafından geldiğini keşfedelim.
3: Sıra dışı bir tat.
1: Bu sırada bir takım eğlenceli aktivitelerde de bulunabilirim tabii. Diyetlerinizi kapı dışarı edin. Çünkü karşınızda karnaval lezzetleri.

0: Çok jambon var dostum. Hmm, onun ne olduğunu bilmiyorum.
1: Külah içinde mısırlı et.
0: Didiklenmiş et dondurması. Merhaba, şu an Oswego, Illinois kasabasında rüzgarlı şehir Chicago'dayım. Ve ülkenin bu tarafında yiyecek işini epey ciddiye alıyorlar. Burası Prairie Festivali. Oswego'ya gelmek için Chicago'dan 80 kilometre güneybatıya gitmeniz gerekiyor. Burada gökdelenler yok. Sadece gökyüzü var. Prairie Festivali 25 yıldır bir yaz geleneği. Ve burada sadece Orta Batı karnaval lezzetlerini bulabiliyorsunuz. Ben de hepsini denemeye hazırım. Senin spesiyalin nedir?
2: Derin yağda kızartılmış cheesecake zengo. Dilim cheesecake'i alıyoruz, lavaşa sarıp derin yağda kızartıyoruz. Dışı çıtır çıtır oluyor, içi ise yumuşak kalıyor. Üstüne karamel ve ahududu, krema ve şekerleme. Harika.
0: Pekala. Bu tat beni gençliğime götürdü. Lavaş çıtır ve hafif. Cheesecake ise içinde resmen eriyor. Gelip bu cheesecake'i bir deneyin. Gerçekten güzel bir karnaval atıştırması.
2: Teşekkür ederim. Hmm.
0: Ben Yunan lezzetlerine bayılırım. Ve Frank Mihalopoulos standından gelen kokuysa beni adeta kendisine doğru çekiyor.
3: Oha! Opa opa oley gibi bir nida ve gülümsemek sağlıklı bir beden için vazgeçilmezdir. Biliyorsunuz her şey buna bağlı.
0: Bugün insanlara spesiyel olarak ne yapıyorsun?
3: Yunan usulü ızgara peynir var.
0: Peynirden daha iyi olan tek şey ızgara peynirdir. Ve bu güzellik klasik Yunan garnitürleriyle birlikte lavaşa sarılıyor. Evet lütfen.
3: Kefalotiri peyniriyle başlıyoruz.
0: Kefalotiri.
3: Evet. Kefalotiri. Yunan olmadığına emin misin?
0: Onu hiç bilemezsin. Birkaç tabak kırayım şurada. Kefalograviera. Evet evet, o dediğinden.
3: Hadi söyle.
0: Opa.
3: Evet.
0: Opa.
3: Opa.
0: Hayır, Opa.
3: Opa.
0: Gördünüz mü? Chicago'dayız. Her neyse, yemeğe geçelim.
3: Izgaraya koyuyoruz.
0: Bekle bir dakika, dur. Benim geldiğim yerde peyniri ekmeğin üstüne koyar, ekmeği ızgaraya
3: bu
0: koyar.
3: Bu tam tersi. Yunanlar tam tersini yapar.
0: Yunanlar bunu doğru yapıyor. Yüksek erime noktası sayesinde peynirin dışında kahverengi ızgara izleri oluşurken içi benim gibi sıcak ve yumuşak oluyor.
3: İşte böyle, şuna bir bak. Şimdi hazır, tavaya aktaracağız. Bana şuradaki bardağı verebilir misin? Bir de çakma tamam. Ver, bunu döküyoruz bak.
0: Aha, o.
3: Evet, işte gördüğün gibi. Aha. Sonra ateşe. Evet, ateşe veriyoruz.
0: Alev.
3: İşte
0: peynir
3: böyle.
0: Alevde pişiriyoruz.
3: İyisin, iyi.
0: Sanırım hiç kaşım kalmadı ama yine de iyi.
3: Beni şaşırtıyorsun.
0: İyiyim, tamam. Biraz limon koyuyoruz ha.
3: Peyniri ateşten alıyoruz, lavaşa koyuyoruz, sonra onu sosluyoruz.
0: Yunan sosu.
3: Evet, sosladıktan sonra peynir, domates.
0: Harika.
3: Birkaç adet zeytin.
0: Biraz zeytin, caciki sosu.
3: Şimdi koyabilirsin. Ortalığı sallamaya hazır oldu işte.
0: Deniyoruz. Bunun yıldızı kesinlikle peynir. Çok baskın bir tat ama aynı zamanda biberin tatlılığı, sosun hafifliği ve salatanın güzelliği.
3: Bu işten anlıyorsun.
0: Ve domatesler.
3: Benim de favorim, bayılıyorum.
0: Bunu yiyecek başkalarını bulmaya çalışacağım. Yiyin ve bana ne düşündüğünüzü söyleyin.
4: Aa, çok güzelmiş.
5: Çıtırlıkla içinin kremsiliği harika bir dengede.
4: Gerçekten güzel, beğendim.
0: Bak tam sağ tarafta biraz kaldı. Hayır öbür taraf. Ha tamam, şimdi oldu. Oprah! Her yerde yetiştiğini gördüğüm mısırı denemeye ne dersiniz? Nasılsın dostum? Nasıl bir mısır satıyorsun? Közde mi?
6: Evet, hepsi közde. Tereyağı, tarçın, şeker ve tabii jambonlu.
0: Tarçın, şeker ve jambon dedi. Oo, leziz görünüyor. Hemen şuradan deneyeyim.
6: Tabii dene. Al bakalım.
0: Hmm. Tatlı ama aynı zamanda jambon da var. Oldukça güzel. Bu limonata harika. Güzelmiş dostum. Güzel bir tarifin var. Ben Anthony Anderson ve şu an Oswego, Illinois'de Prairie Festivali'ndeyim. Burada hem şahane karnaval lezzetleri hem de insanlar bir araya geliyor. Aa, tatlı ama aynı zamanda jambon da var. Oldukça güzel. Bu limonata harika. Güzelmiş dostum. Güzel bir tarifin var. Ben Anthony...

0: paylaştık.
1: Kalp krizi mi?
0: Cips, peynir ve jambon.
1: Cips, peynir ve jambon.
0: Evet.
1: Kalp krizi gibi geliyor. Şu an kalp krizi geçirmek istemiyorum. Biraz daha sağlıklı bir şey bulmalıyım. Bu kızarmış elmalı turta nedir söyle.
2: Kızarmış elmalı turtada elmaları kendimiz dilimliyoruz. Sonra onları aslında pankek hamuruna batırıyoruz ve derin yağda kızartıyoruz. Yağdan çıkarınca tarçınlı şekere batırıp üstüne karamel döküyoruz ve krem şantiyi ile süslüyoruz.
1: Hey, içinde meyve var. Sağlıklıdır değil mi?
2: Buyurun.
1: Bu elmalı turtanın üstünde çok tarçın ve şeker var. Bayıldım. Tam bir kızarmış elmalı turta.
2: Biz de tam olarak böyle olmasını istedik. Sadece kızarmış elma değil, kızarmış elmalı turta.
1: Mükemmel. Müşteri memnuniyeti tamam.
2: Sevindim.
1: Hepimiz kasabanın sandviçler hakkında iddialı olduğunu biliyoruz. Ve Tap House Grill'in şefi Dave de Chicago'nun İtalyan bifteğine farklı bir dokunuş ekliyor.
3: Chicago'da klasik İtalyan biftekli sandviç jardinera ya da acılı biberli olurdu. Ben eti meyan köküyle harmanlarım. Çok farklı oluyor. Peynirle tütsülenmiş hem tatlı hem baharatlı bir sandviç.
1: İşte ben buna meyan köklü sandviç derim. Ha, tamamen meyan köklü. Nasıl başlıyoruz, ne yapıyoruz?
3: Salçamızla başlıyoruz, sonra biftek sosu ve Düsseldorf macunu yapacağız.
1: Düsseldorf mu?
3: Düsseldorf.
1: Düsseldorf.
3: Evet.
1: Söylemesi zormuş.
3: Oldu sayılır.
1: Ben Compton'da büyüdüm.
3: Sonra yağ, Worcestershire şeker. Hepsini karıştırdıktan sonra eti ekliyoruz.
1: Eti ben koyayım. Eti böyle ovalayıp tadın içine geçmesini sağlayabilirsiniz. Değil mi? Evet, şimdi bu harika
3: kokuyor. Şimdi de onu meyan köküyle kaplıyoruz.
1: Bu nereden aklına geldi?
3: Et restoranlarında kullanılan bir tariftir ve imza yemeklerden bir tanesidir. Bundan çok satıyoruz.
1: Peki.
3: Şimdi bunu alıp fırına vereceğiz. 4 saat kalacak. Tamam. Ama ben bir tane yapmıştım. İşte ilk olarak eti koyuyoruz. Biraz da suyundan.
1: Biraz da suyundan.
3: Bu ısınırken diğer kısma geçiyoruz. Yani patates toplarını hazırlıyoruz.
1: Evet.
3: Rende patatesimiz var. Monterey Jack ve rende peynir karışımı. Jambon parçaları ve 2 yumurtamız var. Baharatlı un gibi bir şey.
1: Hepsini birleştirmek için.
3: Doğru. Şimdi hepsini karıştırıyoruz, bir top alıyoruz. Bu da patates topu oluyor. Bunları yağ attıktan sonra sandviçimizi bitirebiliriz. Önce mantarları, sonra domatesleri koyduk. Rende Gouda peyniri ekledik.
1: Izgara Gouda, ona çok güzel bir tat verecek. Yeterince koyduğuna emin misin?
3: Evet, bu daha iyi oldu. Haklısın. Tamam.
1: Evet, takım çalışması yaptık.
3: Üstüne de biraz rende gouda.
1: Aha, patates topları da hazır demek ha?
3: İşte oldu.
1: Aman tanrım. Hazır mısın şef? Hadi. Et ne kadar yumuşak böyle.
3: Meyan kökü tadını alıyorsun.
1: Meyan kökü tadını alıyorsun. Çok güzel bir tat katıyor. Izgara gouda peynire harika bir ızgara tadı ekliyor. Bu sandviç harika. Et nasıl bu kadar yumuşak olabilir ki? Patates toplarımız da var. Ve şimdi onu deniyoruz. Harika, peynir, patates, jambon. Mükemmel olmuş. Ekmeğin tazeliğinden bahsetmesem eksik kalır. Chicago etli sandviçini harika yorumlamışsın. Hadi bakalım ısır. Korkma. İşte böyle. Bırak bulaşsın.
4: Sosun biraz tatlı olmasını sevdim ama aşırı değil. Aynı zamanda kremamsı bir kıvamı var. Tadına gerçekten bayıldım.
1: Et ne kadar yumuşak değil mi?
4: Meyan kökü sevmem bile.
1: Meyan kökü sevmiyor bile ama yemeye devam ediyor. Hadi sorun yok tatlım. Sakalını temizleyeyim. İşte temiz oldu. Şimdi spor zamanı. Bu baloncuk kıyafeti yemeklerden sonra üstünüze olacak tek şeydir. Evet. Oo. Hadi koşalım. Yemekten para kazanmam gerekiyor. Onu kaybedemem. Belki kaleci olmam gerekiyordu. Bu hiç adil değil ama balonum patladı.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Sigorta.net. İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
1: makbul, makbul. Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhong.com.tr'de.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
3: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Sadece
6: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Abi, motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu. Vay
15: vay vay vay vay vay. Domino'su 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.
16: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
20: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
21: Bir arazi canavarı...
22: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
21: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
23: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
21: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
22: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
21: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
23: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
21: Tamirat tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
23: Chicago, Illinois çıkışındaki Prairie Festivali'nde işler kızışıyor. Eğer sizin de iştahınız benimki kadar kabarıksa burası tam yeri. Şimdi olmaz Tara. Değil mi millet? Gerçek Wisconsin peyniri.
24: Özel bir şey deniyoruz. Tatlı patates puding yapıyoruz. Genelde patates kızartması, gravy sosu ve lor peyniri ile servis edilir ama Wisconsin'de farklı yapıyoruz. Tatlı patates kızartması, cheddar nakıtları üstüne vişne koyuyor ve akça aşurum ekliyoruz.
23: Evet, kuzeyde yapılandan biraz daha farklı. Bu tat size hitap etmiyorsa bundan dolayı Kanada'yı suçlamayın. Derin yağda kızarmış peynir ve jambon parçaları.
24: Jambon olmazsa olmaz.
23: Olmazsa olmaz. Çok lezzetli. Tatlı patates kızartmasının tadını çok beğendim.
24: Çünkü sevgimizi kattık.
23: Sağ ol dostum.
24: Teşekkürler.
23: Şimdi de hepimiz patlamış mısır dondurması yemek istiyoruz. Girişimci Caleb H. patlamış mısırı kalıplardan kurtarıyor.
25: Patlamış mısır çeşitlerimiz tatlı, baharatlı ve cennet tadında. Cennet tadında en iyilerinde iyisi. Farklı ve nadir bir şey yapmak her zaman eğlencelidir.
23: Peki, şimdi bugün ne yapıyoruz?
25: Patlamış mısır yapıyoruz. Patlamış mısırla dondurma külahı yapacağız.
23: Patlamış mısırın içinde ne var? Marshmallow mu?
25: Evet, marshmallow var, tereyağı, çikolata, sonra şekerleme var.
23: Malzemeler ağzımın içinde şenlik
25: yapıyor. Kesinlikle.
23: Hadi yapalım.
25: Tamam. Patlamış mısırları alıyoruz ve bunları şekerleme ile dolduruyoruz.
23: Kağıt ağırlığı gibi olmuş.
25: Tereyağını eritmemiz gerekiyor. Şimdi marshmallowları alıyoruz ve tereyağına batırıyoruz. Daha sonra da mikrodalga fırına koyacağız. Sonra hepsini karıştırıyoruz.
23: Biri bu tarifi sabah 3-4 gibi bulmuş olmalı.
25: Karıştırıyoruz.
23: Yağ karıştırıyoruz.
25: Yağ ve marshmallow.
23: Böylece fevkalade tatlı bir şey ortaya çıkıyor.
25: Aynen öyle.
23: Bu onu bir arada tutan yapıştırıcı olacak.
25: Şimdi döküyorum.
23: Oo, harika kokuyor.
25: Öyle gerçekten.
23: Bir püf noktası vereyim. Bu harika karışım ellerinize yapışmasın diye eldiven takın. Ve sonra karıştırın. Burası işin eğlenceli kısmı,
25: evet,
23: değil mi?
25: Evet öyle. Bunlardan 5-7 santim arasına toplar yapacağız. Külahımızı tutacağız, bastırıp dondurma şekli vereceğiz. Sonraki aşamadaysa çikolatayı eriteceğiz. Üstünde biraz gezdirecek ve güzel bir dondurma görüntüsü vermek için akmasına izin vereceğiz.
23: Biraz da şekerlememiz var. Ve şu renklere bir bakın. İşte böyle.
25: İşte böyle. Sağlığına.
23: Afiyet olsun. İşte bu. Gerçek usta bir tarif. Çok dengeli, hem lezzetli hem de yumuşak. Deneyin ve fikirlerinizi söyleyin.
0: Çok güzel. Çikolata gerçekten...
23: Üst kısmı çıkar. Külahın içinde de çikolata var.
0: Harika.
23: Sürekli yeni bir sürpriz çıkıyor, değil mi? Ben dinozor Gino'yu kazanacağım. Kazandım. Oswego, Illinois'de Prairie Festivali'nde karnımı doyuruyorum. Lezzetli. Polis bile atıştırmalık servis ediyor. Ama bir şartı var. Polisi batır, donatı kazan. Tamam.
1: Nasıl
23: umarım
1: oldum?
23: Tutuşun atışından iyidir. Pekala. Neredeyse oluyordu. Bir de şunu izle.
1: Güzeldi.
23: Yaparım demiştim şef. Donatım nerede? Aslında donat bana şu an biraz fazla tatlı geliyor. Baharatlı bir şeye ne dersiniz? Chicago yengeç sosislisi nedir? Daha önce Chicago sosislisi yedim ama yengeçli olandan yemedim.
2: Bu yengeç sosislisi dünyanın en iyisidir. Chicago'daki en iyi harçta hazırlanıyor.
23: Bu yeni tarif Atlantik'ten buraya Jersey'li Whitney Bruni ve Courtney Romberger tarafından getirilmiş.
2: Kardeşiz. Ve yakın arkadaş.
3: Bir de Cape May Pasta Fabrikası ile iş ortağıyız. İşe New Jersey'de başladık. Ama Chicago'da şubeler açıp işi büyüttük. Doğu kıyılarının yengeçlisini getirip Chicago'nun favori lezzeti sosisliyle neden birleştirmeyelim ki diye düşündük.
23: Hadi başlayalım.
2: Hazır mısın?
23: Tabii ki hazır.
3: Mısır sosuyla başlayacağız.
23: Yengeç sosislinin altına koyacağımız için.
3: Evet, dök bakalım.
23: Döküyorum. Mısırları siz mi ayıkladınız?
2: Kendimiz ayıkladık.
23: Evde kendi mısırımı bahçede yetiştiriyorum ve aynı böyle ayıklıyorum. Sarımsak ve tereyağı koyup karıştırınca harika oluyor. Kişniş, domates,
2: evet,
23: ve taze soğan koyuyoruz. Ondan sonra da iyice karıştırıyoruz.
2: Güzel görünüyor.
23: Aynen öyle. Koşer tuzu, limon suyu, karabiber. Ve sonra hepsini karıştırıyoruz. Çok renkli oluyor.
3: Yengeci artık pişirelim mi?
23: Evet, öğrenmek istiyorum. Annem bunlara bayılır. Çünkü kendisi Chicago'nun güneyinde büyümüş.
3: Aa, öyle mi?
23: Aslında ailem bu sokakta oturuyor. Onlar da gelecek. Evet, ekmek kırıntılı.
2: Mayonez ekliyoruz.
3: Ve karıştırıyoruz.
23: Güzel, evet. Hepsini koyup karıştırıyoruz.
3: Şimdi yıldız geliyor.
23: Büyük boy yengeç eti.
3: Büyük boy yengeç eti.
23: Kırmızı ve yeşil biberler. Biber.
3: Tuz.
23: Tuz.
3: Eski güzel baharatlar.
23: Eski baharatlar. Bu tamam.
3: Şimdi hepsini karıştırıyoruz.
23: Hepsini karıştırıyoruz.
3: Güzel.
23: Harika kokuyor. Yengecin tadının iyice oturması için bir saat dinlendirmek gerek. Beklemeye değer bence.
3: Burada hazır iç malzemesi var. Gidip onu pişirelim.
23: Hadi pişirelim.
3: Kepçeyle çıkarıyoruz.
23: Kepçeye gerek yok. Ben böyle de şekil
3: tamam,
23: verebiliyorum.
3: Tamam, öyle yap. Sonra tamam. da o hamuru ızgaraya at ve işte böyle.
23: Pişmesi ne kadar sürecek?
3: 6-7 dakika kadar.
23: Benimki burada hazır.
3: Evet, içine koy bakalım.
23: Tamam, koyalım bakalım.
2: Önce mısır sosundan, sonra da koslu.
23: Biber var, turşular da var, mayonez var ve biraz da şundan koysam daha iyi olacak bence.
3: Çok güzel.
23: İşte oldu. Şimdi yiyelim. Çok iyiydi. Biberin acılığı çok güzel bir tat katmış. Mısırlı salata da onu dengeliyor. Turşunun çıtırlığı harika bir şey olmuş.
3: Hı-hı.
23: Nefis
3: ben
23: bir lezzet.
3: Ben iki turşu koyuyorum.
23: Çok lezzetli. Gelin, gelin, gelin, gelin, gelin. Aa, halam da gelmiş. Merhaba, nasılsın
2: İyiyim.
23: Halacığım? Yengeç sosisinden ister misin?
2: Tabii isterim.
23: Seni televizyona çıkaracağız. Bu yüzden Chicago'ya gelmeyi seviyorum işte. Bu halam Pearl. Şimdi yengeç sosisli sandviçi o da deneyecek.
2: Hmm.
23: Dikkat.
2: Mısır, turşu.
23: Halamın sadece malzemeleri sayması çok iyi oldu. Mısır, turşu.
2: Bu sos.
23: Aha.
2: Çok olağanüstü.
23: Bizim aile böyle. Genlerde var. Prairie Festivali'ne kesinlikle gönlümü kaptırdım. Ve bir dahaki karnaval için sabırsızlanıyorum. Orada görüşürüz. Ve iştahınızı da getirmeyi unutmayın. Oh, dur dur dur. Biri onu üstümden alsın, biri onu alsın. Ağzını aç şimdi. Al bakalım. Ama bu delindi.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: silver moon. Coming blowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
3: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
3: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Hey! Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Haydi Türkiye! Rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.

0: Merhaba, ben Anthony Anderson, aktör, komedyen ve yemek düşkünüyüm. Beni duydunuz. Bulabildiğim en çılgın karnaval yemeğinin peşindeyim. Bugün San Diego Eyalet Fuarı'ndayım. Hayattaki zevkleri deniyorum. Havyarlı, içi kremalı kızarmış kek gibi. Ödüllü Releono Turizo Burger. Yani bu şey beni ağlatmak istiyor. Biftekli peynirli bir sandviç bir chimichanga'ya dönüşüyor. Ve 7 katlı yapışkan bir tatlı. Bana Picasso deyin. Ve bunu yaparken karnavalda biraz eğlenebilirim. Hayır hayır hayır, bana onu ver, sen diğerini öfle. Diyetinizi bir kenara atın millet. İşte karşınızda karnaval lezzetleri. İşte bundan bahsediyorum, pekala. Ülkenin en büyük eyalet fuarlarından birinde Güney Kaliforniya'dayım. Burada 1,5 milyondan fazla kişi en iyi yemeklerin tadına bakıyor. İşte San Diego Eyalet Fuarı. Evet. Kaliforniya kumsalının en altına kadar inince San Diego'ya ve onun 110 kilometrelik beyaz kumlu plajlarına geliyorsunuz. Yerel Eyalet Festivali'nde dünyanın her tarafından daha önce hiç görmediğiniz 65'ten fazla yemek satıcısı var. Bakmam gereken çok yer var. Hadi başlayalım. Nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: The Orange County Fair 2014 en iyi fuar yemeği ödülü ha? Vay be. Taste Burger'dan Lori Sutherland'ın ödül kazandıran bir fikri var. Ama bu benim ödüllü açlığımı tatmin edebilir mi? Bu kupayı kazanmak için ne yaptın bakalım?
1: Rieno biberini kızarttık. Pretzel ekmeğinin üstüne cheeseburger yaptık. Bunun üstüne Rieno biberini koyduk. %100 taze dana etinden yaptığımız köftelerimiz ve İspanyol sucuğu var. Taze avokado, acı biberli mayonezle birlikte.
0: Bunu denemek istiyorum.
1: Bu işle ilgili en çok sevdiğim şey her zaman farklı olması. Müşterilerimize farklı bir şey vermek istedik. Biraz farklı, biraz zevkli. Evet, işte küçük ve sevimli mutfağımızdayız.
0: Anladım. İlk adımımız ne?
1: İlk olarak Rieno biberini yapacağız.
0: Aa, biber.
1: Bu yeşil biberleri senin için daha önceden közledik.
0: Aha.
1: Çekirdeklerini çıkarıyoruz. Sonra içlerini Meksika peyniriyle dolduracağız.
0: Meksika peyniri mi?
1: Evet.
0: Biraz cheddar peyniri. Şimdi biraz una buluyoruz.
1: Unu
0: ha?
1: Buluyoruz. Bunu yaptıktan sonra beze hamurumuz var.
0: Yumurta beyazları mı?
1: Yumurta beyazları, evet.
0: Tamam.
1: Şimdi yumurta sarılarını içine atacağız.
0: Yumurta sarılarını eklemeden önce beyazları çırpmak. Bu hamuru hafif ve kabarık yapıyor.
1: Üstüne bol miktarda koyuyoruz.
0: Oo, şuna bak, çok iyi görünüyor.
1: Tamam.
0: Üstüne biraz da ben
1: i̇şte
0: dökeyim.
1: İşte böyle.
0: Biraz daha döküyorum.
1: Nefis.
0: Ve fritöze bırakıyorum.
1: Mükemmel.
0: Hadi eti ızgaraya koyalım. 2 köfte ve senin sucuğun.
1: Onu da ızgaraya koyuyoruz. Bunları pretzel ekmeğine koyacağız.
0: Şuradaki hamura bak. Bırakalım
1: tamam.
0: Kaysın. Köftem çevrilmeye
1: göster
0: hazır.
1: Göster bakalım.
0: Izgara izleri istiyorum. Sana küçük bir numara göstereyim.
1: Tamam.
0: Peynir buzdolabından çıkar çıkmaz hemen ızgaraya at.
1: Evet.
0: Soğukluğunu gidermek için.
1: Biberli mayonez.
0: Oo, evet, şuna bak.
1: Birkaç domates.
0: Bir burger köftesi için.
1: Aha.
0: Sucuk. Diğer köfteyi de üstüne koyuyoruz. Şu Meksika peynirine bak. Bütün biberi üstüne
1: biberin
0: koyuyoruz.
1: Biberin tamamı. İşte böyle.
0: Evet.
1: Ayrıca avokado da koyuyoruz.
0: Harika.
1: İşte böyle. Şükran
0: şuna
1: günün
0: bak.
1: Yemeğinden daha iyi.
0: Şu yapışkan güzelliğe bakar mısınız? Yani bu şey beni ağlatmak istiyor.

0: Et bunun içinde kayboluyor.
1: Evet.
0: Sucuk köftesinden dolayı. Ve bu kötü bir şey değil. En üstteki avokadonun soğukluğu, biberden gelen peynirin yapışkanlığı ve o pretzel ekmeği. Harika bir gevreklik veriyor.
1: Evet, çok lezzetli.
0: Bunu deneyin.
2: Lezzetli ve tütsülü.
0: Sucuk köftesinden gelen tütsü.
3: Aa, evet.
2: Avokadoyu yemek istiyorum.
3: Onu bitirecek misin?
2: İster misin?
0: Islanmayı biliyorsanız o zaman Pink's Hot Dog'u bilirsiniz. Onlar 1939 yılından beri bir Hollywood efsanesi oldular. Pink's Hot Dog'su bu kadar özel yapan nedir söyler misin?
3: Bu doğal bumbar içinde tam bir sığır eti. Bu doğal bumbar tüm suyu içinde tutuyor.
0: Tamam. Menülerinde yanlış olan tek bir şey var. Rosie O'Donnell Dog, Daytona Dog, Betty White Dog ama Anthony Anderson Dog'u göremiyorum.
3: Aslında...
0: Betty White şimdi çok iyi bir arkadaşım ve meslektaşım. Betty White istiyorum. Biraz pastırmalı, acı biber, peynirli ve soğanlı. Yani bu bir Betty White ve Anthony Anderson sandviçi olacak. Betty, bu senin için. Bu çok lezzetli. Bence bunu menüye koymalısın.
3: Ben de düşünüyorum.
0: Ben ve Betty gidip biraz eğlenmeliyiz. San Diego Eyalet Fuarı'nda güneş parlıyor ve ızgara kokuyor. Bunun tek bir anlamı olabilir. Yemek zamanı. Bol yağda kızartılmış peynirli bonfile chimichanga sandviç.
1: İşte bu. Biraz sığır bifteğini ince ince dilimliyoruz. Biraz biber ve soğan soteliyoruz. Birkaç tane beyaz çedar peyniri diziyoruz. Bunları tortillanın içine koyuyoruz, yuvarlıyoruz. Sonra bol yağda kızartıyoruz.
0: Bunu kim buldu?
1: Aslında ben buldum.
0: Sarhoş muydun?
1: O zamanlar öyleydim galiba.
0: O zamanlar. Pekala, bunu denemeyi çok isterim. Aman tanrım. Philadelphia eyaletine özgü peynirli bonfilenin içindeki doğranmış bonfilenin suyu ve chimichanga. Doğu ve güneyi bir araya getiriyor. Harika. Bu çok lezzetli. San Diego farklı ırk ve ulustaki insanların kaynaştığı bir yer. Thomas Sanders'tan Tayland tavuğu ve kızarmış Hint ekmeği yeme zamanı geldi.
4: Ailemiz 35 yıldır bu işin içinde ve bunu fuarlarda yapıyor. Bu benim kanımda var. 6 haftalıktım ve ailem çalışırken etrafta oynuyordum. Pişirmeyi seviyorum çünkü birilerine her zaman daha önce denemediği yeni bir şey getirebilirim.
0: Tayland usulü tavuklu kızarmış Hint ekmeğinin içinde
4: biraz lahana ve biraz tatlı ve baharatlı tavuk.
0: Basit.
4: Basit.
0: Denemek isterim.
4: Pekala, hadi gidip yapalım o zaman.
0: Hadi yapalım.
4: Girerken adımına dikkat et dostum.
0: Tamam.
4: Pekala, önce kızarmış Hint ekmeğini yapacağız.
0: Tamam, kızarmış ekmeği daha önce hiç duymadıysanız bu 1800'lü yıllardan beri süren bir Navajo geleneği. Yassı hamuru alıyorlar ve altın rengi ve lezzetli olana kadar kızartıyorlar. Kötü sonuçlanamaz.
4: Kendiliğinden kabaran un, süt tozu, katı yağ ve sonra suyumuz. Bu kadar.
0: Bu kadar mı? Tamam.
4: Gizli bölüm bu. Ne kadar su koydun?
0: Şu kadar su.
4: Bunu ölçüyoruz. Yaklaşık 15 dakika karıştırıyoruz.
0: 15 dakika sonra böyle mi görünecek?
4: Evet. Çekip koparıyoruz ve top haline getiriyoruz.
0: Pekala, çekiyoruz, tutuyoruz.
4: Kopar.
0: Ve koparıyoruz.
4: İşte böyle.
0: Bir top. Hamur ne kadar dinlenecek?
4: 45 dakika. Bu hamuru rahatlatacak.
0: Rahatlayacak ha?
4: Sonra nihai ürünü alıyoruz.
0: Kabardı. Birazcık. Ama çok rahatladı.
4: Kenarlarını alıyoruz ve çimdikliyoruz.
0: Kenarları çimdikliyoruz, tamam.
4: Avuç içlerinde. Tıpkı tortilla gibi. Hamuru uzat, dışarı savur. Bunu yaptığın zaman ortasına bir delik aç. Delik yoksa hamurun tamamı bir pita gibi kabarır.
0: Şuna bak. Oo, evet. Yakaladım ve içine bir delik açtım.
4: Niye delik açtığını biliyor musun? Çünkü pişirirken kötü ruhları göndermeyiz.
0: Kötü ruhları gönderiyoruz ha, tamam. Evet. Bu geleneği sürdürüyoruz. Seninkini yağa koyarken hafifçe döndürdün. Küçük bir girdap oldu. Şuna bak. Kötü ruhların beni terk mi ediyor yani?
4: Oldular, onu çıkarabilirsin. Burada bir sos var, içinde tatlı biber var.
0: Tamam.
4: Biraz da sarımsaklı kırmızı biber atıyoruz. Sonra biraz soya
0: sosu. Tabii ki soya sosumuz var.
4: Sonra tavuğu pişirmeliyiz. Tuz.
0: Bir çimdik tuz. Bir çimdik karabiber.
4: Karabiber.
0: İçine taze sarımsak atıyoruz, tamam. Sosu tavaya döküyoruz ve bu çeşniler tavuğa anında nüfuz ediyor ve tavuk hepsini içine çekiyor.
4: Doğranmış taze lahana.
0: Üstüne yığıyorsun ha?
4: Evet, ve lahananın üstüne tavuğu koyuyorum. Son vay olarak vay biraz vay sos döküyorum.
0: Oo, çıtırtıyı dinle. Ekmeği çok hafif, tatlı. Biber sosu çok acı değil ama buna harika bir çeşni ekliyor. Lahana güzel bir dokunuş katıyor ve bu tavuk mükemmel pişmiş. Denemenizi istediğim bir şey var. Ellerini cebinden çıkarmana bile gerek yok. İşte böyle yapıyorsun. Güzel, aferin sana. Nasıl yapılacağını göster onlara.
5: Bence bu çok iyi. Biraz ekşi ama fena değil.
0: Hadi bir ısırık al.
2: Çok gevrek, çok iyi.
0: Evet.
2: Üstündeki sosu sevdim.
0: Öyle mi?
2: Tatlı.
0: Söyle bakalım, sevdin mi?
2: Evet.
0: O zaman çak bir beşlik.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Hemen geri arıyorum.
8: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
8: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
7: Anlamadım.
8: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
10: Buna tıkladığınızda oluyor.
11: Bu kadar mı?
10: Ya lütfen.
9: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Tabi, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
12: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
13: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
7: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
8: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
14: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
8: Ne diye diyor?
13: Şak diye.
7: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
8: Bu nasıl bir teknoloji ya?
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
15: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
7: Turkcell'lerin yanında
16: Türkcell'in çözüm gücü var.
7: Reklam güzel oldu.
9: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
7: Gerek var mı?
17: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
20: Otel mi? Trivago.
21: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
22: A101'de yazın yıldızları. 12-15 Ağustos tarihleri arasında Vera 5 litre ayçiçek yağı 429 lira, piliç bonfilenin kilosu 189 lira.
23: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
24: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
25: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
26: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
27: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
25: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
28: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Oo evet. Bu iyi bir donut. Merhaba, ben Anthony Anderson ve güneşli Güney Kaliforniya'dayım. Burada San Diego Eyalet Fuarı'nda insanlar şimdiye kadar tatmadığım eşsiz şeyler pişiriyor. Burası müthiş bir fuar. Evet, söyleyin bakalım buradaki özel yemeğiniz nedir?
2: Spagetti ve köfteli sandviçimiz var.
1: Bunlardan birini daha önce hiç duymadım.
2: Etrafta bir tabak spagetti ile dolaşmak kolay mı? Bunu ekmek arasına koyarsanız ve sararsanız tutması ve yemesi kolay olur.
1: Düşünce şeklini sevdim.
2: Buyurun.
1: Pekala. Sanırım gömleğime dökmek üzereyim millet. Bu köfte.
2: Ev yapımı.
1: Öyle mi? İçinde ne eti var?
2: Salmon.
1: Sığır eti yani.
2: Soğan, biraz maydanoz, pecorino romano peyniri ve kullandığımız spagettiyi her sabah taze irmikle evde kendimiz yapıyoruz.
1: Vay canına. Hakkında bir şey bilmiyorum ama İtalyan yemeğinin sonunda canım her zaman tatlı çeker. Burada lezzetli tatlıları olduğu garanti edilen bir yer varsa orası da Kelly Sanders tarafından işletilen zencefilli çörek dükkanı.
3: Pişirmeyi seviyorum çünkü pencereden güzel bir tatlı uzattığınız zaman yüzlerindeki ifadeyi görmeyi seviyorum. Gösterişli bir tatlı alıyorlar ve bu da beni mutlu ediyor.
1: Burada eyalet fuarında her gün görmediğimiz bir şey var.
3: Bu doğru.
1: Bunun bir zencefilli çörek dükkanı olduğunu biliyorum ama orada 7 katlı s'more tabelası gördüm.
3: Çikolata parçacıklı kurabiye hamuru, üstüne graham krakeri, marshmallow kreması, çikolata kalıpları ve daha fazla kurabiye hamuru gidiyor.
1: Çikolata parçacıklı kurabiye hamuru. İçeri gelip yardım edebilir mi?
3: İçeri gel.
1: Pekala. Bunu nasıl birleştiriyoruz?
3: İçine bastırıyoruz. Çikolata parçacıklı kurabiye hamurundan daha iyi bir kabuk olabilir mi?
1: Hayır, düşünemiyorum.
3: Sıradaki malzememiz graham krakerleri.
1: Bu bir yarış değil Kelly. Yavaşla. Graham krakeri kırıldı. Sıradaki katımız ne?
3: Marshmallow kreması.
1: Bu güzelliği iyice yayalım. Bana Picasso deyin. Sıradaki kat ne?
3: Çikolata kalıpları.
1: Bütün çikolata kalıpları.
3: Bir uçtan bir uca.
1: Bu beşinci katımız ezilmiş graham krakerleri. Altıncı kat ne bakalım?
3: Biraz daha kurabiye hamuru. Büyük parçalar halinde bırakıyoruz. Büyüklü küçüklü koyuyoruz. Didik didik ediyoruz. Bazıları gevrek, bazıları sakız gibi oluyor. Yaklaşık 20 dakika fırına gidiyor. Üstü güzelce kızıl kahverengi olacak.
1: Bir kat daha var. Marshmallowlar. Televizyon sihriyle bunu fırına koyduk ve sıcak olanı dışarı alıyoruz. Şuna bakar mısınız? Şimdi ne yapıyoruz? Soğutuyor muyuz?
3: Yaklaşık yarım saat.
1: Ne?
3: Evet.
1: Bunu şimdi yemek istiyorum ama.
3: Ağzını yakar.
1: Yarım saat mi? Dur biraz. Elimizde yarım saat soğumuş olan var mı?
4: Evet var.
1: Şuna bakın. Şuradaki yapışkanlığa bakın. Marshmallow sosu ve marshmallow'un kendisi. Tutkal görevi görüyor. Her şeyi bir arada tutuyor ve onları çiğniyorsun. Graham krakeri buna harika bir kıvam ve gevreklik katıyor. Bu konuda müthiş bir iş çıkarmışsın. 7 katlı bu tatlıdan daha tatlı bir şey varsa o da çocukları sakız şişirirken izlemek. Bu bir yarışma değilse o zaman işler biraz çirkinleşebilir. Kimse parayı sana koyduğumu bilmiyor.
5: Seni herkes duyabiliyor.
1: Parayı sana koyduğumu fısıldarken kimse beni duyamaz. Şampiyonu seçme konusunda bana yardım edeceksin. Bu balonların hepsine bakacağız.
4: İşte başladı.
1: İşte şu yeşil tişörtlüye bakın. Yeşil tişörtlüye. Hadi 15 saniyeniz kaldı. Hayır, o balondan kurtul, diğerini üfle. 3, 2, 1.
4: Oradaki çocuğa bakın.
1: Kazanan o. Teşekkür ederiz Car. San Diego Eyalet Festivali'nde yol boyunca yemek yiyorum. Burada bol miktarda çılgın karnaval yemeği var. Ve bir şey bana işlerin biraz daha çılgınlaşmak üzere olduğunu söylüyor. Chicken Charlie işte efsane adam. Her yıl fuar için yeni bir şey ortaya çıkarıyorsun. Bu yılki özel yemeğin ne?
4: Biliyorsun uzun bir süredir kızarmış kremalı kekler yapıyoruz. Bunu başka bir seviyeye taşımak istedim. Yani bunun üstüne biraz iyi havyar koysam nasıl olur dedim. Bol yağda kızarmış kremalı kek ve üstünde havyar.
1: Eyalet fuarında aşırılık. Pekala, hadi bakalım. Kremalı kekteki tatlılığı alıyorsun. Sonra üstüne koyduğun havyarda okyanustan gelen tuzluluğu tadıyorsun. Hiç fena değil. Bu şey fuarda bana ne kadara mal olur?
4: Sadece 125 dolar.
1: Kremalı kek tek başına asla 125 dolar etmez. Ama Chicken Charlie tarafından yapılan bol yağda kızarmış ve havyarla kaplanmış bir kremalı kek buna değer dostum. Böyle tuzlu ve tatlı kızarmış bir buluşun arkasından ne yersiniz? Bakın ne diyeceğim. Göğüs eti. Merhaba bayım. İşler nasıl gidiyor? Chuck Wagon'da özel yemeğiniz nedir?
5: Göğüs etini 18-28 saat pişiriyoruz. Her şeyi bir kupun içinde üst üste bir araya getiriyoruz.
1: Bu etli ziyafet Chuck Wagon'daki Phil Taylor tarafından yapılıyor ve dondurmalı sundae tatlısına benziyor. Aslında bu ev yapımı barbekü fasole fasulyelerinin ve patates püresinin üstüne koyulan tütsülü göğüs eti. Bu yemek bir barbekü sosu ve en üste konulan bir çeri domatesle bitiriliyor. Gel bakalım babacığına. Oo evet, tütsü ocağına gidiyoruz.
5: Ete hiç baharat sürmüyorum. Tuz, biber, hiçbir şey koymuyorum.
1: Evden izleyenler için işte böyle başlıyor. Sonra böyle bitiyor. Bu çok güzel bir et parçası. Ne zamandır tütsü ocağındaydı?
5: Uzun bir süredir.
1: Ne? Az önce ne yaptın Phil? Neden en iyi kısmını çöpe atıyorsun sen? Anlamıyorum.
5: İnsanlar yağ istemiyor.
1: Ama yanında duran şişman adam kesinlikle buradaki yağı istiyor dostum. Yere döktün. Bak işte burada. Ben de bunu bekliyordum zaten. Bu ette hiç baharata gerek yok. Çünkü çok uzun bir süre boyunca tütsülendi. Şimdi fasulyelerin hazırlığına geçelim.
5: Bir sürü soğan var.
1: Bir sürü soğan. Hepsi fasulyelere gidiyor. Şimdi neyimiz var bakalım. Biraz tuz, biraz kimyon, biraz kırmızı biber. Bir şey atladın mı?
5: Hayır, atlamadım.
1: Bam. Burada domates salçamız var. Şimdi tuzlanmış etimiz var. Ama çoğunuz bunlara beyaz pastırma diyor. Ama bunu pastırma gibi yemeyin. Kan basıncınız artar. Bu beyaz pastırmanın tamamını tencerenin içine atıyoruz.
5: Şimdi bunu senin için kaşıkla yapıyorum. Normalde elimle yaparım.
1: Normalde elinle mi yaparsın? Halkın içinde böyle kirlenmek istemem. Bu fasulyeler ne kadar pişecek?
5: Yaklaşık bir saat.
1: Bir tencere fasulyemiz pişmiş. Lezzetli görünüyor. Aa, hadi inşa edelim. İşte yapmaya başlıyoruz.
5: Fasulyeler, lahana, patates püresi.
1: Etim için de biraz yer bırakmalıyız Phil. Şimdi onları buraya koyacağız.
5: Bunu yapmanın
1: işte böyle.
5: En
1: evet.
5: iyi yolu bu.
1: Bu iş en iyi böyle yapılır zaten.
5: Barbekü sosumuz.
1: En üstte çeri domatesi. Etten gelen tütsü, sostan gelen ekşilik harika. Fasulyelerin güzel bir çeşnisi var. Bunu dışarı çıkarıp insanlara denetmek için sabırsızlanıyorum. Buyurun, deneyin bakalım.
6: Tatlı gibi ama baharatlı ve tütsülü. En iyi ev yapımı yemekler gibi.
8: Biraz da bebek denesin.
10: Güzel.
1: Bebek cennetteymiş gibi hissediyor.
10: Evet,
8: cennet gibi.
1: San Diego'nun leziz ziyafetleri kesinlikle çok güzeldi. Başka bir karnavaldakiler bunu geçebilir mi? Bunu birlikte öğreneceğiz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Devam et oğlum, çiğne çiğne yut. Hadi bakalım. Hayır hayır, şimdi değil.
11: Biraz sıcak mı?
1: Hayır, şimdi
12: bir
1: istemiyorum.
12: Bir ısırık daha. Bir ısırık daha.
1: Ben hepsini alıyorum. Özgür işte, bunu geri alamazsın. San Diego'yu seviyorum. Beni hep besliyor.
13: Hava.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
10: Sarık ola.
11: Fanta sarık ola canım o.
9: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
17: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
20: Otel mi? Trivago.
28: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Pepsi ile hepsi güzel.
18: Abi motor komple gitmiş.
29: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
30: Hesap.
29: Kartaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
31: Hesap kurdu. Oh Milo Puf. Sil ağzını.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: 15 Ağustos gecesi TürkSat Uçağı'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
3: Rehinci ile müşterileri arasındaki ilişki özeldir. Birinin sahip olduğu şeye diğeri ihtiyaç duyar. Nakit para.
4: Hadi bakalım.
3: Rehin dükkanları günümüzde çok normal.
5: Eskiden rehin dükkanlarının hep olumsuz bir imajı vardı.
6: Arka avluda zırhlı camın arkasında kirli bir iş dönüyor.
5: Ama bu tamamen
6: artık
5: değişti.
6: Artık arka sokak klişesinden çıkıp caddeye, yaya yoluna taşındılar.
4: Bence Almanya'daki her evde rehin olarak verilebilecek bir eşya vardır.
3: Er ya da geç rehin dükkanının tezgahına düşerler. Rehinciler için mesafe önemli değildir.
6: Bir çocuğun ilk adımları nasıl heyecanla bekleniyorsa biz de kamyonun ilk hareketlerini aynı heyecanla bekleriz.
3: Çünkü bugün ödeme günü. Karlsruhe'deki rehinciler her türlü duruma hazırlıklıdır. Yine de her gün yeni zorluklarla karşılaşırlar.
7: Merhaba.
3: Çırak Yabez, ekibin en genci.
8: Bu iki yüzlük için ne kadar verirsiniz?
7: Rehin olarak mı?
8: Evet.
7: Tamam. Bir bakayım.
3: Hem takıları incelemek hem de müşterileri gözlemlemek aslında çok normal bir durum.
7: Bu müşteriler çok dikkat çekicilerdi. Çok derin bir dekoltesi vardı. Yani evet, dekolteleri çok derinde ve fazlasıyla görünüyordu. Anlatabildim mi?
3: Ama Yabez profesyonelliğini koruyor. En azından dışarıdan bakıldığında.
7: Daha önce buraya gelmiş miydiniz?
8: Buraya geldik mi? Evet.
7: Tamam, kimliğinizi alayım. Bu müşteriye daha önce hizmet vermiş olsaydım mutlaka hatırlardım. Yani evet.
3: Yabez'in gişesindeki müşteriler ve rehin işlemi meslektaşlarının gözünden kaçmıyor. Laika için bu durum eğlenceliyken Benny için şüphe uyandırıcı.
9: Bence Yabez'in biraz dikkati dağılmıştı.
3: Ve dikkat dağılması bir rehinci için tüm hataların anasıdır.
7: Bu yüzden her zaman müşterilerin getirdiği eşyaya çok dikkatli bakmalısınız. Davranışlarına ya da derin dekoltelerine değil. Bu sık yapılan bir hatadır. Yüzükler 7.3 gram geliyor. Daha önce 200 euro almıştınız. Yine 200 mü istiyorsun?
8: Efendim?
7: 200 euro.
8: Evet.
7: Tamam.
3: Şimdilik her şey yolunda, çok sakin. Ama Laika Yabez'i biraz huzursuz etmeye çalışıyor.
4: Hadi biraz rahatla. Kadına evli miymiş sor. Bir kahve içmek
7: Hayır,
4: ister
7: olmaz.
4: Misiniz de? Olur olur.
7: Hayır. İşte rehin makbuzu. Ve 200 euro.
8: Evet, teşekkür ederiz.
7: Teşekkürler. Hoşçakalın.
8: Hoşçakalın.
3: Yabez rehin işlemini kusursuz bir şekilde tamamladı. Yine de Benny ona ufak bir ders veriyor.
9: Eğer bir kadının böyle bir dekoltesi varsa kendine hep şunu sormalısın. Seni kandırmaya mı çalışıyor?
7: Ama o zaten...
9: Evet, çok derindi.
7: Zaten gördüm.
9: Eğer dürtülerinle hareket edersen çok çabuk hata yapabilirsin. Belki dikkatinin dekolteye kaymasını istiyor. Ve sen de profesyonel görünmeye çalışırken belki de eşyayı doğru düzgün incelemiyorsun.
7: Doğru, doğru.
9: Beni anlıyor musun? Ya da belki ona daha fazla kredi, daha fazla para verirsin. Çünkü sana sempatik geliyordur.
7: Doğru, tabii, tehlikeli bir durum bu.
9: Ben bu tür davranışları sorgularım. Ve genelde karşımdaki kadının beni parmağında oynatmaya çalıştığını varsayarım.
10: Seni gördüm. Kadına nasıl baktığını ve güldüğünü de.
7: Hayır, hayır, hayır.
10: Belki şansın bu sefer döner. Belli mi olur?
7: Sen zaten beni iyi kaptın.
10: O zaman ailece rehin dükkanı açarız.
3: Çünkü mutlu rehincilerden müşteriler de kazançlı çıkar. Bunun en iyi kanıtı Bochum'daki rehin dükkanı. Rehinci Daniela çalışanı Marcel'le evli ve yardımcı personel Marion'la arkadaş. Hatta bazen özel müşterilere sevgi gösterileri bile oluyor. Tabii bunun için önce birbirlerini bulmaları gerek.
4: Günaydın.
11: Günaydın meleğim. Yardımcı olabilir misin?
4: Tabii ki canım. 20
11: euro. Bu yüzüğü daha önce sana rehin vermiştim.
4: Svetlana evet. Öyle bir müşteri ki dükkana her zaman neşeyle gelir. Mevsim veya günün saati fark etmez, hiç önemi yok. O her zaman harikadır.
11: Ukrayna'daki birine yardım etmek için paraya ihtiyacım var. Şu an Ukrayna savaşta ve orada çok akrabam var.
3: Teklif edilen tanıdık bir mücevher parçası.
4: Aa, bu yüzük benim favorim. Svetlana, bu yüzüğü bize rehin bıraktı. Evet, o yüzük buraya 30-40 kere geldi. Şu anki değeri yaklaşık 250 ila 300 euro arasında.
3: İş bu kadar. Şimdi sohbet zamanı.
4: Nasılsın canım?
11: İyiyim, sen nasılsın?
4: İyiyim, gayet iyiyim.
11: Evet, sadece hava biraz...
4: Hava harika değil mi?
11: Evet, gerçekten
4: soğuk,
11: öyle
4: sonra
11: ama
4: sıcak.
11: Konuşmamız gereken her şeyi konuşabiliriz. Bak canım.
4: Evet, birbirimiz için takma isimlerimiz bile var. Farecik, canım, meleğim. Çok uyumlu küfür de ediyoruz. Ama her şey sevgiyle. Yani müşterilerle çok samimi, sevgi dolu bir bağımız var.
3: Ve bu bağ iş açısından da epey avantajlı.
4: Evet, yaklaşık 585 ayar pırlanta yüzük. Ne kadar istiyorsun?
11: Sadece 120 euro.
4: Daha fazla değil mi? 150 olmaz mı?
11: Pekala, 150 olsun.
4: Ben de öyle tahmin etmiştim.
11: Tamam.
4: Yine 120 euro istedi ama onun her zaman 30 euroyu güvence olarak istediğini bildiğim için ona hemen 150 euro verdim. O da teşekkür ederek kabul etti. Tasarrufa gerek
11: kesinlikle.
4: Yok değil mi? Hayatı biraz yaşamak lazım.
11: Evet, kesinlikle. Biraz. Zaten her şeyi geri alacağım.
4: Evet, biraz yaşamalıyız. Yoksa yarın gelip ah canım bana 30 euro daha ver diyecekti. En iyisi işi baştan tamamlamak. Böylece işte makbuzun.
11: Teşekkürler. Ve en önemlisi para bugün lazım.
4: Aa, kesinlikle para olmadan eğlence olmaz.
11: Doğru.
4: 50, 100, 40, 50.
11: Canım, bana yüzük verir misin? Bunları hiç
4: tabii
11: sevmiyorum.
4: Tabii ki. Yüzükleri tamam. Sevdiğini biliyorum. Üzgünüm.
11: Evet, yüzükleri çok seviyorum. Teşekkürler.
4: Rica ederim.
11: Öyleyse meleğim, sana güzel bir gün diliyorum.
4: Teşekkürler canım.
11: Görüşürüz.
4: Kendine dikkat et. Güçlü ol,
11: evet,
4: ve
11: kesinlikle.
4: Ay sonunda görüşürüz.
11: Pekala, hoşça kal.
4: Kendine dikkat et canım.
11: İyi günler
4: sana
11: canım.
4: Sana da güle güle.
3: Ve bir dahaki sefere kadar vedalaşıyorlar.
11: 150 euro aldım. 100 euroyu göndereceğim. 50 euro bende kalacak. Çünkü postayla bir şey göndermem gerekiyor. Otobüsle de bir şey göndereceğim. Sonra kargoya vereceğim. Bu yüzden her zaman buradan desteğe ihtiyacım oluyor.
3: Yardım etmek ve iş yapmak. Offenburg'da Axel ve Daniel'in de amaçları bu. Ve müşterileri eski berberleri olunca iş biraz daha eğlenceli olabiliyor.
12: Bugün berbere gittim.
13: Hiçbir şey değişmemiş. Bilmiyorum, tamam. Onunla ilgilenir misin?
12: Pekala, bu marka kötü değil ama mavi serisi olsaydı daha iyi olurdu. Mavi serisi profesyoneller için, o yüzden fiyatın yaklaşık yarısı olacağını biliyordum.
3: Ama tam güçle.
12: Ne kadar düşünmüştün?
13: Çok değil, 50.
14: Bence iş açısından bakınca bu tür işlemler çok karlı değil.
12: Daniel hemen hi ha hu hi ha hu diye tepki verir. Evet.
14: Bu hiçbir şey etmez.
12: Daniel'e dedim ki şu internet hesabına bir bak, acaba ne oluyor?
14: Ne yaparsan yap, ben karışmıyorum.
12: Neden olmasın ki, bu iyi bir marka.
3: Axel ilgisini kaybetmiyor ve haklı da çıkıyor. Bunu Daniel bile kabul etmek zorunda kaldı.
14: Ben farklı düşünmüştüm ama göründüğü kadarıyla 142 euro ediyor.
12: Daniel şaşırdı çünkü müşteri sadece 50 istemişti. Cihaz da oldukça yeniydi.
14: O zaman en iyisi ona bırak diye düşündüm.
12: Paramızı kesinlikle çıkarırız.
14: Çıkaramazsak Aksel ciddi işler yapar.
12: Neyse ki etrafta çimenlik yok. Bana asla budama makası ya da yaprak üfleyici getirmeyin. Her şeyi getirebilirsiniz ama o iki şeyi getirmeyin. Yoksa beni avluda ağaç budarken görürsünüz.
13: Tamam, sorun değil.
3: Ama çim biçme makinesi devreye giriyor.
12: Eğer bu kesme ağacını uzatırsak bir vantilatörümüz olur.
3: Veya müşteri gelip almazsa paraya dönüştürülecek.
12: Şöyle anlatayım, cihazı masaya koyuyorsun, 2-3 fotoğraf çekip yüklüyorsun ve işin bitiyor. Sonra cihazı bir kutuya sarıp postaya veriyorsun. Hepsi bu. Böylece belki 20 euro kazanıyorsun. Bunu 10-20 defa yaptığında güzel bir para elde ediyorsun. Çok güzel para.
14: Evet, bazen güzel şeyler keşfetmek için yığının altını deşip biraz karıştırmak gerek.
3: Mesela internet satışı. Diğer bazı rehin dükkanları gelirlerinin %20'si kadarını buradan sağlıyor. Berlin'de de öyle. Ama Schöneberg'teki Layhouse'da Franz Weyan için müşterileriyle kişisel temas hala çok önemli.
15: Bugün merhaba, aramıştım. Geleceğimi söylemiştim.
16: Evet, altın için.
15: Evet, doğru. Evet. Tamam.
16: Lütfen aşağı bırak. Belirli bir miktarda para istediler. Yani yaklaşık ne kadar altın getirmeleri gerektiğini öğrenmek istediler. Ama telefonda bunu söylemek zor, ne getireceklerini bilmiyorum. O yüzden biraz altın getirmeniz yeterli dedim.
3: Ve müşteriler buna kelimesi kelimesine uymuş. Bakalım istenen kredi tutarı için yeterli olacak mı?
17: Yanına geleyim mi Yan?
16: Hayır, ben hallederim. Ama bir şey olursa sana mutlaka sorarım, tamam mı?
3: Yan patron olmadan da işe koyuluyor.
16: Size ne kadar gerekli? Ne kadar?
15: Aslında 4000 euro lazım.
16: Şu an size 2300 verebilirim. Daha fazla mı gerekiyor?
15: Evet. 4000 lazım.
16: 4000? Evet. O kadar veremem. Bunun için en az 140 gram altın gerekir. Şu an 82 gramınız var sadece. Evet ama sizin 4000'e ihtiyacınız 2.7. var. Yeterli değil. Yani en az 30-40 gram daha getirmek zorundasınız. Tabii ki müşteriler taleplerini biraz yüksek tutuyor. Çünkü genelde fiyatları bildikleri...
15: 4000 euro lazım.
16: Şu 2300 verip daha fazla mı gerek?
15: Evet. 4 lazım.
16: 4 evet. O kadar ver. Bunun için az 140 gram gerekir. Şu an 2 gramınız varsa. Evet ama sizin yani en az 40 gram daha getirmişsiniz. Müşteriler hep biraz yüksek tutuyor.

0: yaklaşık 35 euro. Bu karar biraz zaman alacak. Katruede de sık sık altınla işlem yapılıyor. Farklı olan buradaki satın alma fiyatlarının benzer rehin dükkanlarına göre daha yüksek olması.
1: Bir şey satmak istiyorum. 90 gram var.
2: Saf altındı. 5 tane 10 gramlık ve 2 tane 20 gramlık külçe vardı. Bu külçeleri yeni bir cihazla test ettim.
0: Külçelerin bileşenlerini yüzde olarak ve son derece hassas bir şekilde gösteriyor. Eski cihaz hataya çok açıktı.
2: Bu ikisi gerçek ve şu üçü sahte ama eski cihazımız bunu fark edemedi. Artık çok yetersiz.
0: Ve çok yavaştı. Yeni test cihazının aksine.
2: Bu cihaz işimi hızlandırıyor. Bana bunun gerçek altın olduğunu söylüyor. Gerçek değilse bakır veya nikel olduğunu gösteriyor.
0: Ama bu saf altın külçeleri %99.9 oranında gerçek altından oluşuyor.
2: Ben 6372 olarak hesapladım.
1: Bende altından madeni paralar
2: tamam,
1: var.
2: Tamam, getirin lütfen.
1: 10 tane.
2: Sorun yok, saymana gerek yok.
1: 9 tane.
2: Ben işime odaklanmak istiyorum. Bitirdiğimde her şeyi anlatabilirim.
0: Laika ünlü bir madeni para uzmanı. Ağırlığı ve saflık derecesini ilk bakışta anlayabiliyor.
2: Dukat bu 3,4 gram ağırlığında ve 986 ayar altın. Bu bir krugerrand. Krugerrand 33,9 gram ve 916 ayar altındır. Burada Rus madeni paralar da var. Her şeyi kontrol etmek zorundayım çünkü kimseye körü körüne güvenmem. Tıpkı müşterinin de bana körü körüne güvenmemesi gibi. Müşteri her şeyi ayıkladım dese bile bu beni ilgilendirmez.
1: Evet.
2: Kontrol ederim ve bu madeni para değil. Bu bir
1: evet,
2: madalya,
1: evet.
2: Eritilmiş. İzninizle.
1: Evet, buyurun. Evet.
0: Oldukça büyük bir altın madeni para koleksiyonu bu. Eğer hepsi gerçekse küçük bir servet değerinde.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok ben doyumalık takılıyorum.
12: Bir şey diyemiyor.
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Budur.

0: bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
3: Böyle olmaması gerekiyor.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
4: İlk arabamdı.
2: Hansi'den vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı? Kalsın mı?
3: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
2: Başıma ne gelecek acaba?
4: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Ta-ta.
1: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
7: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
1: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
8: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
7: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
1: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
8: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
1: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
9: Baudereyn dükkanı 1998 yılından beri Zigburg'un tarihi alışveriş caddesinde yerini koruyor. Birçok müşteri yıllardır buraya geliyor. Genellikle de rehine bıraktıkları aynı eşyalarla.
10: Merhaba.
11: Merhaba.
10: Nasıl yardımcı olabilirim?
11: Bir şeyi geri almak istiyorum.
10: Tamamını mı geri alacaksınız?
11: Evet.
10: Pekala, tamam. O zaman sizden 360 euro 40 cent alacağım.
11: Evet, o zaman güzel parçamı, güzel saatimi geri alıyorum.
10: Onu zamanında benden almıştınız,
11: evet,
10: öyle değil mi?
11: Evet, tabii ki.
10: Evet, işte o saat. Çok pratik, benden alıyorsunuz, sonra burada rehin veriyorsunuz. Hepimiz kazanıyoruz. Bir saniye.
9: Geri almak demek, müşteri aldığı krediyi, faizi ve masraflarıyla birlikte geri öder. Böylece rehinci için işlem sona ermiş olur.
10: Aslında geri alınmasını pek sevmem. Çünkü o zaman eşya elimden çıkıyor. Uzatmak daha iyi.
9: Ama satıştan da para kazanıyor.
10: Evet, her şey tamam. Ops, bu hemen çıktı zaten. İşte yüzüğünüz ve işte saatiniz.
9: Böylece bu işlem de kapanmış oluyor. Hem de kârla.
11: Bir yüzüğe daha bakabilir
10: miyim? Tabii, göstereyim mi?
11: Evet,
10: tabii
11: lütfen.
10: Tabii ki, sorun değil. Hangisini görmek istiyorsun?
11: Şu yüzüğü.
10: Hemen bakalım. Vitrinin numarası hangisiydi? Hah, işte. Bildiğim kadarıyla kendi işini yapan biri biraz fazladan parası olduğunda benden uygun fiyata bir şeyler alır. Sonra tekrar rehin bırakır. Bu açıdan harika bir müşteri, çok tatlı, çok değerli biri.
11: Hayır, bu harika.
10: Süper. O zaman
11: her zamanki
10: tamam.
11: Gibi. Bugün büyük bir ödeme yaptım. Biraz moralim bozuk. O yüzden kendime
10: i̇şte
11: güzel
10: bu çok
11: bir hediye
10: iyi.
11: Almak
10: hem kendini
11: istiyorum.
10: Mutlu ediyorsun hem de değerli
11: ve
10: bir şey almış oluyorsun.
11: Bu fiyata başka hiçbir yerde bulamam.
10: Aynı yüzük için tahminimce kuyumcuda 2 hatta 3 katı fiyat öderdi. Bizde satış yan ürün niteliğinde olduğu için işletme giderlerimizi bu ürünlere yansıtmamız gerekmiyor. O zaman 399 euro ödemen gerekiyor.
9: Ve böylece moral bozukluğu yerini bir gülümsemeye bırakıyor.
11: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
9: Schöneberg'de ise müşteriler altın takılarını 4000 euroya rehin bırakmak istiyor. Ancak yanın teklifi 2900 euroda kalıyor. Tabii daha fazla altınları yoksa.
12: Şuna da bir bakar mısınız? Belki 3000'e çıkabiliriz.
13: Bu pek fark ettirmez. Sadece 3,5 gram. Yani bakın, elmasları olsa ve 140 teklif etsem bile bu çok yüksek olur. Böylece sadece 3000'e geliyoruz, o kadar.
12: Tamam, tamam.
13: Tamam.
12: Evet, evet.
13: Ben bunu bir alayım ve kontrol edeyim. Hemen yanınıza geleceğim, tamam mı? Kötü tecrübelerim var, 2 defa kontrol ediyorum.
9: Ve bu da X-ray analiz cihazıyla yapılıyor. Sonuç, anlaşmanın önünde artık bir engel yok.
13: Şunu söylemeliyim ki mücevher kaliteli. Tipik Güney Avrupa tarzı bir mücevher. İyi işçilikle yapılmış. Herhangi bir hasarı da yok. Şu anki altın değeriyle biraz daha yüksekten kredi verebilirim elbette. İşte bu rehin fişiniz. Lütfen kaybetmeyin. Bu fişi elinde bulunduran kişi eşyayı geri alabilir. Bugün size 3000 veriyorum. Eşyayı geri almak için 5 ay süreniz var. Her ay için 105 euro ödemeniz gerekiyor.
12: 105.
5: 105 mi?
13: Evet, bu yasal olarak belirlenmiş miktar. Rehin dükkanı da bir yerden para kazanmak zorunda. Ve her zaman şu ihtimali düşünmek zorundayım. Altınlarını geri alamayabilirler. Sokaktan geçerken bir araba çarpabilir. O zaman bunlar elimde kalır. 5 aylık faiz ve ücretler birikir. Bu parayı doğrudan kazanamıyorum. Ya açık artırmayla geri kazanmam gerekiyor ya da sonrasında satmam gerekiyor. Ama sonuçta benim tek gelir kaynağım bu faiz ve ücretler. Rehin dükkanı olarak kazancımız sadece bundan ibaret.
9: Ve böylece mücevher müşterilerin mülkiyetinde kalır. Kendi paylarına düşen kısmı yerine getirdikleri sürece.
13: 3000 euro buyurun.
5: Aa, pekala. Teşekkürler.
13: Saymak istemez misiniz?
5: Gerek yok. Her şey yolunda.
13: O zaman size iyi günler. Teşekkür ederim.
5: Teşekkürler.
13: Çok teşekkür ederim. Güle güle.
5: Görüşürüz.
9: Karlsruhe'de de şu sıralar altın işlemleri hızla devam ediyor. Ancak bu madeni paraların ve madalyaların gerçek çıkması ve tüm ek parçaların eksiksiz olması şart.
14: Bu madeni paranın kutusu ve sertifikası nerede?
10: Bilmiyorum.
14: Bu madeni paranın kutusu yok mu yani?
5: Kutusu bunun içinde.
10: Kutu evet, kutusu mı? Burada. Tabii ki.
14: Tamam.
10: İşte
14: teşekkür
10: burada.
14: Teşekkür ederim. Aksi daha az para alırsınız. Bunu internette satarsınız. Peki kim alır? Sadece kutu ve sertifikayla tabii ki, tek başına olmaz.
9: Leica yeniden satış değerini de göz önünde bulundurmak zorunda. Çünkü yatırım amaçlı madeni paralar eritilemiyor. Sonunda bir değer biçiyor.
14: Tamam, ben 13.936 hesapladım. Senin hesabın nedir?
10: Evet Uygun. Ben de aşağı yukarı böyle hesapladım. Evet, tutuyor.
14: Genç adam, nasıl yapıyoruz?
10: Havale.
14: Öyle mi?
10: Evet.
14: O zaman kimlik ve IBAN'a ihtiyacım var.
9: Nakit yerine yapılan havale özellikle bu meblağlarda daha güvenli ve oldukça yaygın.
5: Hoşça kalın, iyi
14: güle güle.
5: Günler.
9: Ancak bu küçük servet müşterinin hesabında uzun süre kalmayacak.
10: Bu ailemden kalan mirastı ve annemle babamın dileği bu altınların satılmasıydı. İkisi de vefat etti ve parasının torunlarına verilmesini istiyorlardı. Ben de öyle yapacağım.
9: Madeni paralar da çok beklemeyecek. Çünkü doğrudan internet satışına gönderilecekler. Karlsruhe'nin birkaç kilometre yukarısında Ren Nehri kıyısında Offenburg'da işler biraz farklı. Burada konu altın değil, daha çok gündelik hayattan değerli eşyalar.
15: Servus. Pekala. Müşteri aradı. Bizim devamlı müşterilerimizden biri. Bana DJ'likte kullandığı müzik sektöründen bazı özel hoparlör takımı olduğunu söyledi. Ben de açıkçası çok merak ettim. Buradaki siyah şey de ne?
16: Küçük bir delik var. Zaten biraz kullanmışlar.
15: Tamam.
16: Ama kalitesine bir zararı yok.
15: Söylemesi kolay. Bir de test edelim bakalım.
16: Arabada bir mikserim var. Bağlayıp gösterebilirim ama biraz büyük bir
15: evet,
16: cihaz.
15: Evet, çalıştığını
16: tamam,
15: duymam
16: gerçekten
15: gerekiyor.
16: Büyük bak.
15: O delik de biraz kafamı kurcalamadı değil tabii. Sonra bir geldi ki, sandım ki rehine dükkanımda büyük bir parti veriliyor.
9: Görünüşü bile ortama hareket katmaya yetiyor. Aksel ise heyecanlanmış durumda.
15: Parıldıyordu. Işıl ışıl yanıyordu. Parlıyordu. Ve sonra...
16: Şu an yanımda kablolar yok. Tabii harika oldu. Boşuna tam bir şov yaptım. Gerçekten boşu boşuna.
15: Her şey içinde gibi görünüyordu.
16: Normalde öyle tabii ama şu an kablo yok. Yani bütün kurulumu boşu boşuna yaptım. Kötü oldu.
15: Anladım.
16: Yazık oldu. O zaman sana gösteremem. Kabloları evden getirmek gerekiyor.
15: Aslında çalışıp çalışmadığını test etmem gerekiyor. Ne
16: çok
15: kadar istiyorsun?
16: 100-150.
15: Ama zaten sorun şu ki internette yenisi 285'e satılıyor. Bana biraz garip geldi. Sürekli kullandığı özel bir çanta bu. Hoparlörler yanında ama ilginç bir şekilde o kablo yok. Cihazın çalıştığını görmeden alamam.
16: Haklısın, anlıyorum. İstersen sana telefonumdan videolarını gösterebilirim.
15: Ama belki artık bozuk, o delik de o zaman oluşmuş olabilir. Öyle değil mi? Bunu bilemeyiz.
16: Test edeceğini hiç düşünmemiştim bak. Evet.
15: Peki ben ne yapacağım?
16: Evet ama az önce yıllardır tanışıyoruz demedin
15: evet,
16: mi sen?
15: Evet ama bu riskli bir durum. Neticede iş hadi yapıyoruz ama. Öyle değil mi? Tabii ki profesyonelce davrandım ve ona başka bir şey getirip getiremeyeceğini sordum. Benim için önemli olan bir anlaşmayı yapmak, müşteriyi direkt olmaz deyip göndermemek. Belki telefonun, tabletin vardır dedim. Yanında başka bir şey var mı? Mesela alet edevat?
16: Evet, evde çok güzel bir takımım var ve iyi durumda.
15: Neden onu getirmedin ki? Alet takımı kolay satılır. Bu hoparlörleri satmak zor ama aletleri iyi gider.
9: Böylece pazarlığın ikinci turu başlar.
17: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
2: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul,
5: makbul. Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'un
7: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
8: Domino's'um hoş geldin.
9: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
9: Ama sahipleri onları çok seviyor.
11: İlk arabamdı.
10: Fancy'den vazgeçemem.
9: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın, kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
9: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
11: Bakmaya cesaret edemiyorum.
10: Ta-ta.
9: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
5: Bu sırada Zikbuk'ta rehin kamyonu için çan çalıyor. Rehinci Niklas Bode için yeni bir dönem başlıyor. Planlar yolunda giderse aylarca süren sıkı çalışmanın ardından mobil rehin aracı nihayet müşteri turuna çıkacak. Angelina içinse bu biraz sürpriz oluyor.
14: Günaydın.
15: Günaydın. Ne sürprizle geldin? Hiçbir şeyden haberim yoktu. Dükkanı açtım, bir baktım köşeden babam geliyor. Dedim ki ne oluyor, bu da nereden çıktı?
14: Hadi çantanı al. Anahtarını al.
15: Ne
14: her
15: oluyor?
14: Şeyi hazırladım. Her şey hazır. Bugün test etmek istiyorum. Hadi.
15: Şimdi
14: gel,
15: mi? Aniden
14: hadi.
15: Mi?
14: Çocuğun ilk adım atışı gibi bir şey ama bu aracın ilk kez yola çıkışı. Bunu heyecanla bekliyordum. Ben çok sabırsız biriyim. Bu yüzden dedim ki hadi artık deniyoruz. Yer ayarladım. Her şey hazır. Araç da yüklendi. Hadi hadi çantanı
15: tamam,
14: al hadi.
15: Tamam peki tamam.
14: Çanta,
15: bir dakika.
14: Çanta, anahtar hadi çıkalım hadi.
15: Tamam geliyorum.
14: Hadi hızlı ol biraz. Bizi bekliyor.
15: Birden böyle hızlanması beni biraz şaşırttı. Tabii ki insan seviniyor ama babam hadi gidiyoruz deyince...
14: Araçta sadece bir koltuk var. İkinci koltuk henüz yok ama sorun değil. Sen küçük arabayla gelirsin.
15: Yani ben küçük arabayla mı geleceğim?
14: Evet, ben önden giderim. Köln'e gidiyoruz. Sürpriz yapmayı seviyorum. Direkt hadi işe başlıyoruz deniyoruz
15: vay,
14: demeyi
15: vay, vay,
14: seviyorum.
5: Bu denemenin başarılı olup olmayacağıysa seçilen konuma bağlı.
14: Düşündüm de öyle bir yer seçmeliyim ki orada halkın tepkisini görebileyim. Bunu reddederler mi, desteklerler mi, ne söylerler, belki de bana farklı fikirler verirler. Bunlardan ders çıkarıp bunu değiştirmem lazım diyebilirim. Bu yüzden dedim ki hadi Köln'e bit pazarına gidelim.
5: Çünkü orada Niklas insanların tepkisini doğrudan gözlemleyebilir. Belki ilk işleri de orada olur. Angelina ise bu konuda biraz şüpheli.
15: Bit pazarını ilk gördüğümde yok artık bu ciddi olamaz diye düşündüm. Yani aman tanrım.
14: Söylemeliyim ki hiçbir fikrim yok. Daha önce hiç bit pazarına gitmedim ben.
15: Ben de gitmedim.
14: Ama buraya bakınca insanlar inanılmaz harekette. Her yer dop dolu bu mükemmel.
15: Çılgınca.
14: Sadece şunu görmek istiyorum. İnsanlar bu işe nasıl bakıyor? Eleştirel yorumlara da açık.
15: Tabii ki eleştiriye açık olmak lazım.
14: Tamam, şimdi bir deneyelim.
5: Bode ailesi yeni projelerine büyük bir özgüvenle başlıyor. Kamyon hemen dikkat çekiyor ve ilk meraklı müşteri geliyor. Başlangıç yapılıyor.
14: Tabii ki. Buyurun, vereyim. Buyurun.
10: Teşekkür ederim.
14: Buyurun.
15: Bit pazarında belli bir dinamizm vardı. Birçok kişi yanımızdan geçti, baktı, broşür
14: İnsanlar
15: aldı.
14: İnsanlar okuyordu ve düşünüyorlardı. Bu nedir, ister misin?
16: Evet, kesinlikle.
14: Sorun değil. Yavaş yavaş harika. Yaklaşmaya başladılar.
15: Ama hala biraz çekingenlerdi.
14: Bir yerde merak, diğer yanda temkinlilik vardı. Bu nedir acaba diye düşünüyorlardı.
15: Bence bekleyip
14: o zaman her
15: gelenleri
14: şeyi
15: görelim.
14: Hazırlayalım bari.
5: Ve sonunda ilk müşterileri geliyor. Tabii doğru kapıyı bulabilirse.
10: Girebilir miyim?
14: Hayır, önden gelmeniz gerekiyor. Önden.
10: Tamam.
5: Çünkü aracın iç kısmı müşterilere kapalı. Arka taraftaysa Angelina onu bekliyor.
15: Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
0: Bunu satmak istiyorum.
15: Aa, mutfak robotunu mu?
0: Evet.
14: Aslında hiç beklemiyordum ama ilk müşteri elinde mutfak robotuyla gelince şaşırdım doğrusu.
15: Baba, bunun için pek yerimiz yok gibi.
0: Bu en pahalı makine.
14: Bunu hiç duymadım.
0: Kendi kendine bile yemek pişirmeyi becerebiliyor.
14: Yok, en pahalı olanlar Thermomix. Sorun şu ki eşyasını kişi onun gerçekte ne olduğuna, değerine ve karşılığında ne alması gerektiğine dair bambaşka bir fikre sahip oluyor. Telefonla çıkar, internetten bak bakalım. Bazen böyle durumlarda telefondan açıp bakmamız gerekiyor.
5: Bu kısım tanıdık. İlk denemenin ise nasıl devam edeceği tam bir muamma. Bohum'daysa Daniela hiçbir zaman esprili bir cevap bulmakta zorlanmaz. Çoğu müşteri bunu takdir eder. Bazı müşterilerin ise ona yavaş yavaş alışması gerekir.
15: 585 mi?
12: Evet, evet.
15: Tamam. Kimliğiniz lütfen. Daha önce gelmiştiniz değil mi?
12: Evet.
15: Neredeyse her gün altınla uğraştığımız için elimizle tarttığımızda genelde gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu hemen anlarız. Bu durumda hiç şüphem olmadı. Ne kadar para ihtiyacınız var?
12: Bunun için ne kadar ödüyorsunuz?
15: Rehin mi bırakacaksınız, geri alacak mısınız yoksa satmak mı istiyorsunuz?
12: Evet, kararsız kaldım.
15: Bence müşterinin kendisi de tam olarak ne istediğini bilmiyordu.
12: Aynı şey değil mi zaten?
5: Daniela'nın tahmini doğruydu. Müşteri rehin işinin temelleri konusunda biraz bilgilendirmeye ihtiyaç duyuyordu.
15: Eğer geri almayacaksanız bizim için rehin almak çok da mantıklı değil. Çünkü aksi durumda onu eritip satıyoruz. Rehin aldığımızda ise onu sigortalamamız gerekiyor. Bu da gelir getirmeyen ek maliyet demek. Ama tabii ki bu tamamen sizin kararınız.
12: Yani rehin bırakmak daha iyi, öyle mi?
15: Evet. Müşterileri bilgilendirmek zorundayız. Bu bizim işimiz. Rehin bırakmak ne demek, bunu anlatmalıyız. Rehin bırakırsanız geri alma imkanınız olur. Satışta ise tamamen elinizden çıkar. Bizim için en iyisi rehin bırakıp geri almanız.
12: Evet, biraz düşünebilirim. Tam olarak ne olacağını bilmiyorum.
15: 350 euro.
12: 350 mi?
15: Evet.
12: Tamam, bu iyi. O zaman faizler de çok
15: faizi
12: yüksek olmaz.
15: Faizi 2 ya da 3 taksitte ödeyebilirsiniz.
12: Evet, evet, biliyorum. Faizi azaltabiliyoruz ve 2 evet. Taksitte ödenebiliyor.
15: Bizim müşteriye danışmanlık verme sorumluluğumuz var. Müşteriye tavsiye vermek, doğru yolu göstermek bizim görevimiz. Çünkü müşteri buraya çoğunlukla hazırlıksız gelir.
12: Ama bu biraz az.
15: Öyle mi? Buna ne diyebilirim ki? Değeri neyse odur.
12: Tamam, sorun değil. Zaten daha fazlasına ihtiyacım
15: yapalım
12: yok.
15: Yapalım mı?
12: Evet, evet.
15: Aylık 14 euro faiz ve masraf
12: tamam.
15: Olacak. Rehin makbuzunuzu lütfen iyi saklayın ve tekrar bana getirin.
5: Böylece her şey tamamlanmış oluyor. 350 euro ile ayrılan müşteri faizleri ödediği sürece takılarının mülkiyeti kendisinde kalacak.
15: İşte burada.
12: Tamam.
15: Makbuzunuz. Teşekkürler.
12: Size de.
15: İyi günler.
5: Berlin Schöneberg'de ise rehinecilik işinin temel bilgilerine ek olarak başka beceriler de gerekiyor. Çeviklik, sabır ve hatta yabancı dil bilgisi. Ancak Jan ve Franzi'nin sınırları bazen burada da sınanıyor.
16: Merhaba.
17: Merhaba. Telefonumu geri almak istiyorum.
16: Rehini geri mi alacaksın?
17: Evet, doğru ama kağıdım yok.
16: Belge yok mu? Yani... Belge sende olmalıydı. Belge var mı?
17: Hayır, değil.
16: Bilet, makbuz.
5: Belge olmadan rehin geri alınamaz. Ama müşterinin tek sorunu bu değil.
16: Telefon. Burada bir telefon var, telefon.
17: Şey, benim telefonum 13 model.
16: Hayır, bu 11 model.
17: Hayır, 13.
5: Küçük ama önemli bir fark.
16: Yani bir daha bakacağım ama...
17: 13 mini.
16: Ne?
17: 13 mini.
16: Evet, doğru ama bende 11 görünüyor. Olabilir, belki de bir meslektaşım yanlış yazmıştır.
17: Şey, bilmiyorum.
16: Ben telefonu getireyim, beraber bakalım, olur mu?
5: Modeller arasında 5 yıl yaş farkı ve birkaç yüz euro değer farkı var. Haklı olan kim?
16: Bu 13 değil ki, bu 11.
17: Evet.
16: Normal bir 11.
17: Evet, bu benim.
16: Bu mu? Bu senin mi? Peki. Tamam. 11 model olabilir ama görünüşe göre başka bir yerde bir 13 modeli de rehin vermiş olabilir. Bu mümkün, evet. Ya da şimdi yeni bir telefon almıştır.
5: Olabilir. Bilmiyorum. Ama sonuçta bu yan için önemli değil.
16: Tamam, toplam 52-50. Yanılmış. Hiç sorun değil. Konuşursunuz, çözersiniz, olur biter.
17: İyi günler. Hoşça kalın.
16: İyi günler.
17: Size de.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
19: Ne? Kazancım net, sigortam net.
20: Sana alkış yok, önce finger snap.

sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Offenburg'daki eski Merkez Bankası binası artık bir rehin dükkanı ve ortağı Daniel olmadığında Aksel tarafından yönetiliyor.
13: Merhaba patron.
14: Alo.
13: Pekala, burada biraz alet edevatım var.
12: Dün müşteri parasız geri dönmek zorunda kalmıştı. Bugünse şansını iş ekipmanıyla değil, tamir aletleriyle deniyor.
13: Vay canına, çok iyi. Harika alet ama oldukça lüks. Obi'nin kendi markası. Bir bakayım, sağlam mı yoksa kolayca yamuluyor mu?
15: Deneyebilirsin.
13: Ama şu mavi çanta beni daha çok ilgilendiriyor. O ilginç bir şeye benziyor. Önce buna bakayım. Bu her zaman iyidir. Tabii profesyoneller için. Sonra normalde hiç olmayan bir şey oldu. Müşteri kendi malını kötülemeye başladı.
15: Yok, bu yeşil model.
13: Hayır, yeşil hobi kullanıcıları için, mavi ise profesyoneller için. Görüyor musun? Üzerinde profesyonel
15: evet,
13: yazıyor.
15: Ama içindeki o değil ki. Aç da bak.
13: Tamam. İçindeki kutunun üzerinde yazan değil mi?
15: Bilmiyorum, kutu niye böyle anlamadım. Ben böyle tamam. Almıştım.
13: Dışı süslü, içi boş mu ya? Yani?
15: Hayır, yine de iyi.
13: Ama bu mavi.
15: Bu mavi mi? Bana koyu yeşil
13: öyle
15: gibi
13: mi
15: göründü.
13: Hayır, belki ikimiz de biraz
15: ne
13: renk körüyüzdür. Şu renkler aynı, öyle değil mi? Bak, çok benziyor.
15: Evet, buna katılıyorum.
13: Tamam. Evet. O zaman bu kesinlikle
15: evet. Ama
13: yeşil değil, mavi.
15: Da.
12: Aksel bu konuda yardımcı olabilir.
13: Bir de gözlükle bak istersen.
15: Nedir o?
13: İşte gözlük. Eksik olan o.
15: Evet, doğru ama bana hala koyu yeşil gibi geliyor dostum.
13: Senin için mavi fiyat açısından
15: peki,
13: daha
15: peki,
13: iyi.
15: Peki mavi diyelim. Sorun yok. Mavi olsun, tamam.
13: Tamam, peki anlaştık öyleyse. Umarım pili vardır.
15: Evet,
13: İnce
15: var.
13: İnce bir pil.
15: Bende iki tane var.
13: Evet, birinde seviye göstergesi bile var. Bu çok iyi. Tamam, çok güzel. Bu pille çalışıyor. Hemen diğerine bakalım. Vay canına. O da tamamen dolu. Tamam. Hoşuma gitti. Gayet iyi. Çok iyi. Ooo, bu dönmüyor mu?
15: Hayır. Tam oturmadığından.
13: Ama bir şey doğru değil. Neden bu kadar zorlanıyor?
15: Ne? Şunu 15'e getir, tamamen çevir.
13: Çevirdim zaten.
15: 15'e kadar. Hayır, diğerini
13: çevirdim,
15: çevir tamamen.
13: Bak.
15: 15'e kadar getir. Ancak öyle.
13: Ama evet. Tam güçteyken bastırması gerekiyor. Doğru dürüst bastırmıyor.
15: Bilmiyorum.
13: Eskiden metal işçisiyken bu aletlerle çok çalıştım. Normalde bunlar çok güçlüdür.
12: Bu yüzden Aksel kullanım sırasında oluşan teknik hatanın ne gibi sonuçlar doğuracağını hemen anlıyor.
13: Yani bununla bir şeyi sıkmaya kalkarsam boşa döner ve gücü kavramaya aktaramaz. Makine genel olarak çok iyi durumda ama kavramada sorun var. Bir daha kontrol edeceğim.
15: O zaman 10 euro daha az yapalım, olur mu?
13: Yani sana 20 yerine 10 mu vereyim? Vay canına, aman tanrım.
15: Aslında
13: tamam.
15: XX'i sadece bir parçası yok. Bu küçük olan, bilirsin.
13: Lütfen bana büyük olan eksik deme. Hayır bunu hayır, kaldıramam.
15: Her şey tam. Sadece o küçük parça eksik, o kadar. İçinde çok küçük tornavidalar olan hani.
13: Nerede oluyor?
15: İçinde birkaç küçük tornavida daha olması lazım.
13: Evet, şuradaki parçalar evet. Kırılmış. Şefim. Hadi ama şef.
15: Tahta yontarken talaş dökülür derler.
13: Doğru. Talaş dökülür ama bence evet. Sen yontarken aletler kırılmış da olabilir. Talaş da tahtada kalmış.
15: Hayır, bak gerçekten nasıl böyle olduğunu bilmiyorum.
13: Alet çantası kullanmak istemedim.
12: Bunun somut nedenleri var. Kalitesi Axel'in standartlarını karşılamıyor.
13: Bu lokma anahtarıyla motorumun tekerlek vidasını sıksam sonunda lokma anahtarı böyle olur. Eksik parçalar var ama bana 120 euro diyordu. 60 euro fazla uzatmayalım. Belki başka biri 50'ye bile verir. Eksik olan ne? Bakmalıyım.
15: Evet, orada evet. Ufak bir kutu olması gerekiyor. Tam ortada. Evet, bilirsin. Küçük.
13: Alyan anahtarı.
15: Hayır, o hayır.
13: Fotoğrafta orada anahtar var.
15: Hayır, alyan anahtarı orada değildi ki.
13: Öyle mi?
15: Başka bir şey olmalıydı.
13: Tamam, bu ortada
15: evet,
13: mı?
15: Ortada. Ortada olmaları gerekiyordu ama yoklar işte.
13: Şef, ne diyebilirim ki? Rehin mi bırakmak istemiştin?
15: Evet.
13: Tamam.
15: İkisi için... Toplamda 50-60 euro alırsam memnun kalırım.
13: Sanırım bu bozuk. Aslında bunu almak isterdim. Gerçekten isterdim.
15: Pekala.
13: Ama şunu söyleyeyim. Açıkçası burada tek mantıklı olan şey piller.
15: Peki.
13: Bir de şarj aleti. Şarj aleti çalışıyor mu? Ona da bakmak
12: Çünkü
13: lazım.
12: Çünkü piller ve şarj aleti çantanın en değerli parçaları.
13: Tamam. Aslında benim için olay çok netti. Ona sadece iki pil ve şarj cihazı için para verecektim. Sonra bizim beyaz atlı prensimiz geldi. 14. Louis yani Daniel.
12: Ve Daniel'in alet çantası hakkındaki kararı gerçekten krallara layıktı.
14: Peki bunun için ne istiyor?
13: Bence freni tam tutmuyor. Daniel'e dedim ki dikkat et. O da bana hayır.
14: Ben böyle şeyleri kendim kullanıyorum.
13: Dedim ki Daniel bekle biraz çok acele etme.
14: Yılda muhtemelen iki kez lazım olur.
13: Herhalde sadece bakıp bu bir tornavida ve penseye benziyor dedi. Buyur kovboyla konuş hadi.
15: Yani burada duran her şeyi 60 euroya rehin bıraksam harika olur.
13: Bence olur. Zaten adam da öyle zanaatkar biri değil. Sadece tam bir alet çantası isterim. Bozuk makineyle işim olmaz.
14: Hepsi için 50 euro. Terslik olursa üstlenirim.
12: Ama bu durum sadece müşteri aletleri rehin süresinden sonra geri almazsa gerçekleşecek.
15: Tamam, olur.
13: Bugün Robin Hood'un tamam. Keyfi yerinde.
14: Sayanora. Benim için işlem halledebilir
13: Tabii,
14: misin?
13: Tabii, 50 euroyu masaya koy. Ben hallederim.
14: Unutmuşum peki.
13: Evet.
14: 40 ve 50. İşte.
13: 50'lik banknot vereyim. Yoksa tamam. Bu biraz sadaka gibi olacak.
14: Olur.
13: Al dostum. Bu senin için.
15: Çok iyi. Harika. Teşekkür ederim.
13: Ben teşekkür ederim.
15: Tamam. Sonra görüşürüz.
13: Umarım.
12: Yaklaşık bir saat sonunda müşteri için mutlu sona ulaşılıyor. Köln Bit Pazarındaysa durum henüz belli değil. Şu anda pazarlık konusu bir mutfak aleti.
16: Mutfak robotunu internette 135 euroya buldum.
17: Bu şu anlama geliyor. Garantisi yok. Hiçbir şeyi yok. Ben bunu 15 euroya alırım.
13: Teşekkür ederim.
17: Anlıyorum ama ikinci evet. Parçalarda, mutfak aletlerinde bu büyük bir sorun.
13: Doğru, teşekkür ederim.
17: Borver karış tabii. Ama onun dışında başka bir şeyle gelmek istersen sorun evet. değil. En iyisi altın getirmek. Her zaman en iyisidir.
13: Görüşürüz.
12: Bir sonraki müşteri de tam bu yönde bir şey teklif ediyor.
18: Bunu alır mısınız? Bu altın.
17: Evet, kontrol edebilirsiniz. Ne var? Şunu fark ettik. Bir yandan rehin bırakmak için gelenler var. Diğer yandan da saat gibi eşyalarına değer biçtirmek isteyenler var. Böyle bir pazarda şu sorun oluyor. Bireysel olarak eşya alıyorsun ama bunlar gerçek mi, kaliteli mi hiç bilmiyorsun.
16: Burada çizginin yani aşınmanın çıktığını görebiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki aslında bu şey gerçek değil. Eğer gerçek olsaydı çizgi sabit kalırdı ve silinmezdi.
17: Ne oldu?
16: Yani maalesef bu gerçek saat değil gerçek mi? Değil. Gerçek
17: tamam.
16: Değil.
17: Buna karşı önlem almalıyız. Yoksa işimiz kötüye kullanılabilir. İnsanlar bize rehin için değil de sadece eşyalarını kontrol ettirmek için gelirler. Gerçek değil ha? Altın da değil. Altın değil. Şöyle bir sistem kuracağız. Bir şeyi kontrol ediyorsak ama kişi rehin vermiyorsa bu hizmet için küçük bir ücret alacağız. Aksi takdirde bütün gün sadece kontrol yapmakla uğraşırız.
12: Potansiyel müşteri sıkıntısı yok. Birçok ziyaretçi rehin kamyonunu inceliyor. Ancak henüz ne bir rehin işlemi ne de satış gerçekleşmiş durumda.
19: Günaydın.
17: Günaydın.
19: Bu saatin değerini öğrenmek istiyorum.
17: Bakalım elimizde ne var?
12: Ama bu şekilde çıplak gözle bakmak saat uzmanı Niklas için bile kolay değil.
17: Büyüteç lazım. Gözlerim artık pek iyi görmüyor. Al da bir bak bakalım. Al.
16: Dur, sen okuyamıyorsan benim de bakmam gerek.
17: Evet, okuyamıyorum.
16: Müşteri kamyonumuza bir saat getirdi ama aslında saatin kendisine ait olmadığını, bir tanıdığından geldiğini ve o kişinin gelmeye çekindiğini anlattı. Bu yüzden kendisi getirmiş.
17: Belgeleri var mı?
19: Hayır.
17: Kutusu? Yani sadece saati
19: evet,
17: mi getirdiniz?
16: Sonra saatin birkaç yüz euro değerinde olduğunu söyledi.
12: Bilgisayar olmadan da araştırma yapmak Angelina için sorun değil.
17: Peki durumu nedir?
16: Aynısını tam olarak bulamadım.
17: Evet.
16: Ama kadranı biraz farklı olan, kenarında ek detaylar bulunan bir model buldum ve onu 32 euroya satıyorlar.
17: Ne kadar
16: 32.
17: dedi?
19: 32. Tamam.
17: Tamam.
19: Bunu güzel. Öğrenmiş oldum.
17: Güzel.
16: Tabii ki bazen müşterilere maalesef düşündüğünüz fiyat gerçekçi değil demek gerekiyor. Bu durumda birçok kişi hayal kırıklığına uğruyor.
19: Teşekkür ederiz.
17: Rica ederim.
19: Hoşçakalın.
12: Yani klasik bir rehin işlemi hala gerçekleşmiş değil. Angelina için bu alışılmadık bir durum.
16: Tabii insanlar biraz çekingen davrandığında merak ediyorum. Ne oluyor? Neden daha fazla ilgi göstermiyorlar diye düşünüyorum.
17: Kızım başarıyı tamamlanmış rehin sözleşmelerinde görüyor.
16: Ama aslında insanların yeni fikirlere daha açık olmasını istiyorum.
12: Mesleği gereği iyimser olan Niklas kızını yeniden neşelendirmeyi biliyor.
17: Burada yemek var, yemek.
16: Aa, sandviç.
17: Evet, sana da var.
16: Aa, teşekkür ederim. Evet, çok çalışan insan yemek de yemeli.
17: Ben başarıyı uzun vadede görüyorum. Benim için başarı insanların gelip ilgilenmesi ve bunu olumlu karşılaması. Benim için gerçek başarı işte orada.
16: Şimdi olsa neyi farklı
17: İnsanlara
16: yapardım?
17: İnsanlara elden broşür dağıtmak yerine gelip alabilecekleri bir tezgah yapardım. Direkt arabaya yaklaşmalarına gerek kalmazdı. Çünkü yanımızdan belli bir mesafeden geçip gidiyorlar.
16: Evet, yani
17: kesinlikle
16: yürüyüş yoluna daha yakın bir yer değil mi?
17: Yürüyüş yoluna broşürlükler koyardım. Ama onun dışında insanların tepkisine bakınca bunu değiştirmeliyiz dediğim bir şey görmedim. Zaten zamanla kendini belli edecek. Açıkçası çok rahatladım. Başta teknik olarak bir şeyler yolunda gitmez diye endişelenmiştim ya da insanların hiç ilgi göstermeyeceğinden korkmuştum ama şimdi özetlemem gerekirse gerçekten çok iyi geçti diyebilirim. İhtiyacın olduğunda buraya geliyorsun ve nerede olduğunu bilmen gerekiyor.
16: Gerçekten çok iyimser bakıyorsun.
17: Mecburum, öyleyiz de. İyimser bakıyoruz ki bu iş devam etsin.
12: Çünkü rehin kamyonu yalnızca iyimserliğe değil, biraz da gelişim süresine ihtiyaç duyuyor.
20: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
21: Kazancım net, sigortam.net.
22: Otel harika.
23: Evet ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
24: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
22: Yüzden fazlasından.
24: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
24: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
26: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
27: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
0: bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
1: Sevince. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
1: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
27: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
28: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
27: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fries'li tavuk burgeri, büyük boy körlü menü Arby's.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
4: Evet, harfler burada.
5: Evet.
4: Şöyle de yapabiliriz. Değil mi?
5: Hazbefendi, evet.
4: Öyle mi?
5: Evet, bak düşürdün.
4: Oh, Henry.
5: Evet.
4: Evet dostum. Evet. Statü kaybetmeyi seviyorum. Henry güzelmiş. Ve yola çıkıyoruz. İngiltere'nin depolarını tarayarak.
5: Bu gerçekten...
4: inanılmaz. En ilginç, ben bunlardan bir tanesini bile görmedim. En heyecan verici...
5: Vay canına, işte bu yaramaz bir araba.
4: En şaşırtıcı klasik arabaları arıyoruz.
5: Bu tam senlik Henry.
4: Bayıldım. Onları satın alacağız.
5: Oh!
4: Tamir edeceğiz. Ve temiz bir karla da satacağız. Güzel ekmek kapısı. Vay canına. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar başlıyor. Klasik araba arayışımızda güneye doğru ilerliyoruz.
5: Şu tavanı açmamış olmamız yazık oldu, öyle değil mi? Açabilir.
4: Evet, üstü açık takılabilirdik ama rüzgar var dostum.
5: Elena öyle mi diyorsun? Üstü açık Ellen mı?
4: Evet, Guy Fresco demekten iyidir.
5: Evet, doğru kesinlikle.
4: Brighton'a gidiyoruz. Kimi göreceğiz?
5: Jamie ve Marco'yu görmeye gidiyoruz. Kardeş değiller ama bir bakıma kardeş sayılırlar. Yani bir iş kardeşliği.
4: Motor tutkunu kardeşler.
5: Evet öyleler.
4: Bahse girerim, Marco İngiliz işlerine meraklı değildir. Öyle değil mi?
5: Marco.
4: Marco gibi bir isimle.
5: Marco aslında.
4: Resumil.
5: İtalyan arabalarına meraklı. Bir sürü arabası var. Jamie ise her türlü şeyi seviyor.
4: Öyle mi?
5: Amerikan, İngiliz. Oh,
4: bak bunu sevdim.
5: 30'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler. Hatta söylemesi bile garip ama 90'lara kadar.
4: Geriye eski bir hurdayla mı döneriz belli olmaz ama Jamie ve Marco'nun mekanı, biz geliyoruz. Hadi bakalım, hikayenizi anlatın.
6: Marco ile tanışmam 16 yıl kadar önce olmuştu. Dışarıdaydım çünkü çim biçerek geçimimi sağlıyordum. Yaptığım iş buydu.
4: Öyle mi?
6: Evet.
4: Vay canına. Bu kadar kazançlı olduğunu
5: gördün
4: kimse
5: mi?
4: Söylememişti.
5: Çim biçme makineleri iyi fikir demiş.
4: Evet evet.
6: Çim ve ağaçlar. Sonra onu evin önünde gördüm. Çok güzel bir arabası vardı. Bir Topolino'ydu. Yürüyüp geçerken hep ona bakıyordum. Sonunda garaj yoluna girip kaldırıp altına baktım.
4: Dur
6: i̇şte
4: bir saniye.
5: Vay canına.
4: Peki sen o zaman bir Topolino'yla ne yapıyordun Marco?
7: Arabaları severim.
4: Topolino'yu öylece mi aldın?
7: Kız kardeşim İtalya'da yaşıyor. Ben de soldan direksiyonlu birkaç araba edinmeye karar verdim.
4: Evet.
7: Bu da onlardan biriydi. Çok iyi durumda. 54 model.
6: Sonra telefon numaralarımızı aldık ve olay bitti.
4: Tamam, şu depoya bakacağız. Bir de aşağıdaki diğer depoya.
6: Bakacağınız 3 depo.
4: Tamam Marco ve Jamie. Biz etrafı biraz kurcalayacağız. Tamam. Akıl danışmamız gerekirse sizi çağırırız. Sonunda da sıkı bir pazarlığa oturabiliriz. Değil mi?
5: Evet, umarım.
4: Elbette. Teşekkür ediyorum.
7: Tamam. Rahatınıza bakın. Geldiğiniz için sağ olun.
4: Görüşürüz. İki çim biçerken tanışmışsınız.
6: Evet.
4: Harika.
5: Güzel hikaye.
4: Ben çim biçerken hep yalnızım.
5: Evet.
4: Neyse, çoğu şeyi tek başıma yaparım. Hadi bakalım, birazdan tamam, görüşürüz. Peki. Tamam mı?
6: Pekala, ben işimin başına dönüyorum.
5: Hadi gidelim.
4: Devasa bir depo ama başlamak için ne harika bir yer.
5: Şuna bak. Yüzünde şirin bir gülümseme var.
4: Bu bir kurbağa gözlü değil
5: evet,
4: mi?
5: Evet ta kendisi. Austin Healey. Austin Healey kurbağa gözlü
4: evet.
5: Sprite. Toplam motor hacmi sadece 948 cc. Yani küçücük bir motoru var. İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişen, pazarı hedefleyen iki koltuklu harika küçük bir spor araba. Tüm dünyada çok sevildi. Özellikle de İngiltere ve Amerika.
4: Bu kadar küçük bir arabanın Amerika'da tutulması şaşırtıcı değil mi?
5: Evet.
4: Ama aynı zamanda gerçekten çok sevimli.
5: Hızlı değiller ama eğlenceliler. bir bahar ya da yaz akşamının tadını çıkarmak için harika bir yol. Çok güzel, harika.
4: İtalyan tarzı zarafet için bu sıra dışı olanı da dahil olmak üzere birkaç fiyat 500 var. Bu fiyat 500 mü?
5: 500 mü 600 mü?
4: Bilmiyorum. Öğrensek mi? Öğrenmek istiyorum. Marco. Marco.
7: Tekrar merhaba.
4: İçimden bir ses bu işin arkasında senin parmağın var diyor. Doğru mu?
7: Kesinlikle doğru.
4: Tamam. Pekala. Bu ne bu? 500 mü 600 mü?
7: Bu bir 500. İtalya'da giardiniera derler. Yani bahçıvan demek.
4: Ne?
7: Giardiniera.
4: Novo Fiat 500 İtalya'nın en ünlü arabalarından biri. 1955'te piyasaya çıktı ve 2 milyondan fazla satıldı. Bugün hala yollarda 1000'den fazlası var ama arazi versiyonu olan giardiniera oldukça nadir. Hiç arazi versiyonunu görmemiştim.
7: Normalde orada tarım için küçük çiftliklerde kullanılır. Kız kardeşim İtalya'da yaşıyor. Ben de ailem için bir tane edinmeye karar verdim.
4: Anladım.
7: Onu buraya getirdim çünkü iki köpeğim var.
4: Evet.
7: Onları arkasına koyuyorum.
4: Köpekleri arkaya koyacaksın. Mantıklı, evet.
7: Evet, oldukça geniş.
4: Böyle küçük araçları neden seviyorsun? Seni onlara bağlayan ne Marco?
7: Basitlik.
4: Öyle mi?
7: Motoru yarım saatte kendim çıkarabilirim.
4: Öyle mi?
7: Kendim kaldırabilirim.
5: Mutfak masasında tamir edilebilir.
7: Evet.
4: Yapabilir misin?
7: Arkada dört, önde bir tane var. Hepsi
4: evet.
7: Bu kadar.
4: Öyle.
5: Evet, sen bile bunu yapmaktan keyif alabilirsin.
4: Alırdım.
5: Henry.
4: Marco, bu muhteşem bir evet. Şey. Bak ne diyeceğim. Belki de bu İtalyan
5: evet,
4: esintisinden yürümeliyiz.
5: Kesinlikle.
4: Şöyle küçük bir parça kapatsak diyorum. Sağ ol Marco, harika. Şimdi biraz daha büyük bir şeylere bakacağız. Buick Elantra'ya merhaba deyin.
5: Sanırım bu 1963 model falan, öyle değil mi? Ne dersin?
4: Bunu Roma'nın arka sokaklarında sür bakalım. Değil mi?
5: Şuna bak, ne kadar güzel bir iç mekan. Gayet iyi durumda görünüyor.
4: Bir çiftliğin kapısından geçer mi?
5: Bence geçer. Yandan girmesi tabii ki mümkün değil.
4: Öyle bir şey isteyenler için başka yere bakmaya gerek yok. Aman tanrım, bu da ne böyle?
5: Ufak bir Nova.
4: 1982'de piyasaya çıkan Nova, Ford Fiesta ile rekabet etmek için tasarlanmış küçük bir hatchback'ti. Ekonomikten sportife kadar farklı motor seçenekleri vardı ve bunun da kanıtladığı gibi güçlendirmeye son derece uygundu. Dostum, bununla başa çıkmak için gerçekten bir bardak
7: tamam.
4: Çay gerekiyor. Çok naziksin dostum, teşekkür ederim.
5: Teşekkürler Jamie.
4: Tamam. Ne güzel.
6: Çay poşeti boğazına
4: nedir
6: kaçmasın
4: bu?
6: Dikkat et. Tam bir klasik. Üzerinde...
5: Kesinlikle bir klasik.
4: Bir dakika. Bunun klasik olduğuna inanmıyorum.
6: 2 litrelik red top motoru
5: tamam,
6: var.
5: Tamam peki.
6: Tam bir serseri arabası.
4: Peki, ne demek o? Serseri arabası mı?
6: Evet.
4: Öyle mi?
6: 80'ler sonu 90'ların çılgın parti arabası. Tam olarak öyle bir şey işte.
5: Evet
4: tamam peki.
5: Harika.
4: Bir parti arabası.
5: Evet, dürüst olmak gerekirse bu arabalar uzun zamandır klasik sınıfında yer alıyor. Ve çok büyük bir pazarı var.
4: Peki bu ne? Red Top mu?
6: 2 litrelik Red Top var. Bir şey biliyorsan...
4: Bilmiyorum.
6: Vauxhall'lar Red Top olanı...
4: Öyle mi?
6: En gözde olandır, evet.
5: Evet.
6: Açmak ister misin?
5: İşte böyle.
4: Aman tanrım.
5: Ufacık arabaya göre kocaman bir motor. Bu araba pek çok kişinin rüyasını
4: evet.
5: Süslüyor Henry, biliyor muydun?
4: Evet, bunu anlayabiliyorum. Hak veriyorum. O çılgın parti kültürünün içinde büyüdüysen değil mi?
5: Evet.
6: Evet, hızlı bir araba.
5: Evet,
4: ve hızlı, şuna bak.
5: Pazar var. Çünkü tabii ki bunlarla büyüyen ve böyle bir şey yapmak isteyen ya da böyle bir şeye sahip olmak isteyen insanların o zamanlar parası yoktu ama şimdi var. Yani serseri gençliklerini yeniden yaşıyorlar.
6: Kesinlikle.
4: Serserilikten bahsetmişken bu kulübede ilgilendiğimiz son araba bir Triumph Herald ama görünüşe göre içinde zaten biri var. Bak.
5: Alan içinde.
4: Alan. Evet, kesinlikle al. Evet.
5: Bak işte bu da başka bir harika dönem parçası, öyle değil mi? Şu renge bakar mısın? Orijinal renk paleti. Muhteşem 1961 model.
4: Bu bir hardtop yani, kupe öyle mi?
5: Evet, burada biraz yıpranmış sıkıntılı bölgeleri
4: var. O kadar da olur değil mi?
5: Şunu bir saniye tutar
4: tabii.
5: Mısın? Tut bakalım, tamam.
4: Bitirdin mi? Pekala, tamam.
5: Bitirdim ama düşündüm de.
4: Her şeyden çok sevdiğin yer. Yerde yatıyor.
5: Bundan...
4: daha kötü alt kısımlar görmüştüm. Bence bu gerçekten güzel bir araba Henry.
8: Alt tarafı iyi görünüyor mu?
4: Evet, sıra dışı.
8: Alt tarafı
4: evet,
8: iyi görünüyor.
4: Evet, şu yan panellerini çok seviyorum.
8: Onlara öyle mi deniyor?
4: Eminim bir sokak müziği grubuna girebilirsin. Öyle değil mi? Tamam.
8: Pekala faz sonuncusu.
4: Oo, şuraya bakar mısın Henry? Burası göz kamaştırıcı klasiklerle dolu harika bir garaja benziyor.
8: İşte muhteşem bir final. 1913 model iki kişilik bir Buick var.
4: İşte bu gerçek bir güzellik.
8: Bir MG Metro. Bir MG Metro Turbo'da nice mutlu zamanlar geçirmişliğim var.
4: Öyle mi?
8: Evet sevgili dostumla, kız arkadaşım Sam'le. Tertemiz.
4: İşte tam 80'ler.
8: Ve Avrupa'nın doğu yakasından bir Polski Fiat.
4: Bunlar harika küçük şeyler. Polonya'ya gidersen hala her yerde görebilirsin. Motorlu taşıtların gerçek...
8: Yaramaz, yaramaz. Düşünülecek çok şey var değil mi? Bakalım neler alacağız bu sefer.
4: Evet.
8: Tamam, hadi Marco'nun İtalyanlarına gelelim.
4: Evet, şu küçük 500 Garden, yani Giardiniera.
8: Giardiniera?
4: Eğlenceli olabilir.
8: Tamam, başka neyimiz var? Şu Nova...
4: Biraz kabadayılık yapmak istiyorsan düşünebilirsin.
8: Aa, bu fikir hoşuma gitti.
4: Şu büyük Buick'e ne dersin?
8: Aa evet, o güzel olurdu.
4: Buick Electra.
8: Evet.
4: Evet.
8: Herkesi içine sığdırabiliriz. Gidip çocuklardan ne alacağımızı öğrenelim.
4: Hadi evet.
8: Vay canına, ne seçenek evet. Ama. Hadi bakalım.
4: Ama bu güzel bir
8: evet,
4: değil
8: güzel.
4: Mi? Güzel. Olan. En baştan büyük bir şeyle işe girişeceğim. Gerçekten büyük bir şeyle.
6: Söyle bakalım.
4: Buick Electra.
8: Ne kadar?
6: 12 ile 13 arası bir yerlere bakıyoruz.
8: Başka bir şey sor.
4: Öyle mi? Peki Giardiniera ne kadar?
7: Buna 8,5 isterim.
4: Tamam.
8: Tamam, sıra bende mi?
4: Evet.
8: Tamam, şurada o devasa Nova var.
6: 8,5.
8: O... Tamam. Ya peki ya Sprite?
6: Eşim beni öldürür.
8: Tamam peki. tamam tamam. Nova için 6,5.
9: Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
11: takoma. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
12: Hemen geri arıyorum.
13: Kerem abi.
12: Ayrola çocuklar.
13: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
12: Anlamadım.
13: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
14: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
15: Buna tıkladığınız oluyor.
16: Bu kadar mı?
15: Ya lütfen.
14: Anacığım. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
13: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
12: E tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
17: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
18: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
12: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
13: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
19: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
13: Ne diye diyor?
18: Şak diye.
12: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
13: Bu nasıl bir teknoloji ya?
18: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
18: E ne yapacağız biz şimdi?
12: Hadi gelin benimle.
20: Her talebinizi birbirine bil...
12: Gigabyte'ı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
13: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
19: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
13: Ne diye diyor?
18: Şak diye.
12: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
13: Bu nasıl bir teknoloji ya?

0: Biz yine Turkcell'de olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Gün boyu çamaşırını koru.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
7: Boy boy boy boy boy boy Domino's'u
8: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
9: Domino's'u hoş geldin.
10: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle?
12: Böyle olmaması gerek.
10: Ama sahipleri onları çok seviyor.
13: İlk arabamdı.
14: Tansiden vazgeçemem.
10: Geriye tek bir soru kalıyor.
15: Kalsın, kalsın mı?
16: Yoksa atsın.
17: Esas heyecan şimdi başlıyor.
10: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
14: Başıma ne gelecek acaba?
13: Bakmaya cesaret edemiyorum.
15: Ta-ta.
10: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
18: Sizi Savian TP3'ümle tanıştırayım.
10: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
19: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
10: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
18: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
10: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
19: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
10: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
20: Jamie ve Marco ile birlikte onların eski ve yeni klasik arabalardan oluşan muhteşem koleksiyonlarını görmek için Brighton'dayız. Modifiyeli Vauxhall Nova için 6500 teklif ettik ama onlar 7 istiyor.
21: Nova'ya mı yöneliyorsun?
20: Evet.
21: Nova.
20: Bak ben hiç çılgın partilere gitmedim,
21: evet.
20: Tamam mı?
21: Tamam.
20: Çoğu insan zaten aklımı kaçırdığımı söyler ve bu son derece doğru. Ama ben hiç gitmedim. O yüzden belki de gündüz vakti düzenlenen partilerden birine gideriz diye düşündüm. Tamam, 7 olsun.
22: Tamam, anlaştık.
20: Harika, 7 bin.
21: Muhteşem, iyi oldu.
20: İtalyanlardan tamam. Birini aldığım için
21: teşekkür
20: gerçekten
21: ederim,
20: üzgünüm.
21: Hiç sorun değil.
20: Ticarette dedikleri gibi, grazie mille.
21: Evet.
20: Ertesi gün Nova'mız şehre coşkuyla giriyor.
23: Ne yaptın?
20: Ne? Şapkama mı?
23: Buna.
21: Ne demek istiyorsun?
20: Gördüğün gibi havadayız. Şapkalarımızı da yan taktık. Yan bir
23: üstünde
20: açıyla.
23: Üstünde bir sürü yarım yamalak takılı hızlandırma parçası
20: biz
23: var.
20: Biz partiye gidiyoruz.
23: Çıldırmaya.
21: Çıldırmaya evet.
20: İşe girişmeden önce şu egzoz borusunun evet. Boyutunu gördün mü sen?
21: Çöp kutusu boyutunda.
20: Gördün
21: evet.
20: Mü? Harika. Evet, duymak için sabırsızlanıyorum.
21: 2 litrelik bir motor.
22: Öyle mi?
23: Gerçekten.
21: Evet öyle. Bu işler çok iyi gidecek. Ama aslında bu araba başka market alışverişi tipi. 1.2 litrelik bir şeydi. Yani gerçek değildi.
23: Yani gerçek değil.
21: Evet, kesinlikle.
20: Bunu bana söylememiştin.
21: Gerçeği için bak, çok dinle. Para öderdin Henry. Muhtemelen parça
20: para
21: ödedim. Satılsa çok eder. Neyse, bu iyi korunmuş bir Vauxhall Nova. Bu da başlı başına bir güzellik. Ve hepiniz 90'lara hoş geldiniz arkadaşlar.
22: Bunların hızlı olanlarının

0: Zombul. Hendekte son bulmuş. Fazla kalmamış.
1: Değil
0: yani
1: mi?
0: Biraz
1: evet.
0: Değerli olabilir.
1: Evet.
0: Tam anlamıyla paslı bir teneke yığını gibi görünmüyor.
2: Çalışıyor mu?
1: Arabayı aldıktan sonra kaputu sahibiyle birlikte açtık. O da motor bölmesinde küçük bir yangın olduğunu söylemeyi unutmuşum dedi.
2: Sorun şu ki bu insanlar büyük motorları takınca tüm o ECU'lar, yakıt yönetimi ve kablolama da işin içine giriyor.
1: Ben sadece küçük bir yangın olduğunu söylüyorum.
0: Alan'ın söylemek istediği bunun kolay bir onarım olmayabileceği. Gerçekten buna ne kadar ödedin ve bağlı olarak diğer soruda başka neler vardı?
3: 90'lara benzer şekilde ne kadar ödediğini hatırlayamıyorum.
1: 7000.
2: 7000 sterlin.
1: Bakın ben...
2: 7000 sterlin mi?
0: Ne derler bilirsin.
1: Hiç sorun olmadı.
0: Bir aptalla parası kolay ayrılır.
1: Hadi bakalım.
0: Evet.
1: Hadi kaputun altına bir bakın.
3: Hadi açalım o zaman.
2: Bir görelim bakalım.
0: Sesi güzeldir.
1: Hadi. Tamam çıkar şunu yaparsın al.
3: İşte böyle.
1: Şuna bak.
2: Bu bir white top.
1: White top mu? Ben red top
3: sanırım
1: sanmıştım.
3: Sanırım 16 subaplı 2 litrelik bir motor.
1: Bence böyle ufacık tüy gibi hafif bir araba için kulağa harika geliyor. Değil mi?
3: Evet, evet.
1: Evet.
3: Kimliği belirsiz kişilerce takılmış, evet.
4: Yes.
1: Ne? O
0: şuradaki
1: da ne?
0: Kablo tesisatına baksanıza.
1: Nesi var bunun?
3: Evet, şuradaki izolasyonu biraz soydum da. Burada biraz yanmış yerler buldum. Ama henüz akü bağlamaya fırsatım olmadı.
1: Neden bir akü bağlayıp marşa basmıyoruz? Bakalım evet. Alev alacak mı?
2: Belki çalışır.
3: Umarım.
1: Belki de çalışır. Hadi aküyü takalım olur mu? Ne olacağını görelim.
3: Evet.
1: İlk adım yeni bir akü takmak. Ön cam sileceği çalışıyor bak.
3: İçinde yakıt var mı?
1: Nereden bileyim?
3: Yakıt göstergesine
2: önce
3: baksana.
2: Önce kontağı aç, pompanın çalışıp çalışmadığına bak.
1: Yok.
3: Tamam kapat. Kademe kademe git lütfen.
1: Tamam başlıyoruz.
3: Bir tık.
1: Bir tık yok.
2: Tık yok değil mi?
3: Evet.
1: Ne yapmamı istiyorsunuz?
2: Tamam bir daha dene.
3: Tamam bir daha dene. Tamam.
2: Şurada hızlı başlatma spreyi var.
1: Bu mükemmel bir haber.
2: Biraz sıkalım.
1: Tamam. 2 litrelik red top efsanevi bir motor. Genellikle daha büyük araçlara takılıyor. Tam modifiye edildiğinde 240 beygir güce ulaşabiliyor ama şimdilik bu araba daha çok yaşlı bir beygire benziyor.
3: Benzin sızıntın var.
1: Ne?
0: Yakıt sızıntısı.
2: O umut verici değil mi?
1: Dörtlüleri kapattım ben. Şunu çektim çıkardım. Sorun yok değil mi? Parti arabamız hantal bir köhneye dönüşmeye başladı.
0: Bence çalışsa bile kötü çalışacak. Bardağın boş tarafına bakıyorum şu anda.
1: Faz sabah ilk iş elektrik tesisatıyla biraz uğraştı ama motorun pek neşesi yok gibi.
0: Biraz gaz vermeyi dene.
1: Gaz mı?
0: Birazcık. Evet, çok abartma sakın.
3: Coştu gidiyor.
1: Aman tanrım.
2: Kendine geliyor.
3: İyi gidiyor.
2: Parlıyor
1: gibi. Bir şey patlayacak sandım. Ben burada güvende miyim?
2: Bir daha yap bakayım.
1: Alan ne yaptın sen?
2: Gaz kablosuna fazla yüklendim sandım.
3: Bence biraz taze benzin koymamız gerekebilir. Biraz benzin getirelim mi? Ne dersiniz?
2: Aküye de bir el atmak
3: evet,
2: lazım.
3: Evet bağlantılara biraz bakım
0: evet.
3: Yapmak gerekiyor.
0: Evet evet.
3: Sonra nasıl çalışıyor beraber görelim.
1: Biraz süper benzin ekliyoruz ve tekrar deniyoruz. Biraz daha çalıştırma spreyi gerekiyor.
0: Sıkmaya devam et. Evet evet.
1: Bırak ısınsın bebeğim.
3: Evet çok haklı. Isınmasına izin ver sonra elimizde
1: evet,
3: ne var
1: evet.
3: Görelim. Ama şimdilik bence bu bir zafer dostlar. Evet harika bir zafer.
2: Rölanti de güzel çalışıyor.
1: Ve şimdiye kadar da yanmadı.
0: Çalışmış olması bence etkileyici bir durum.
1: Öyle söyleme. Tanrım inançsız herifler.
0: Devirleneceğini hiç sanmıyorum.
1: Kendime inancım
2: kendi kendine
1: tam.
2: Kendine devri yükseliyor.
1: Evet.
2: Beyin
1: evet.
2: Bir şeyler yapıyor.
1: Evet harika. Beyin öyle karar verdi.
2: O bayat benzinin sistemden tamamen atılması lazım.
1: Evet.
3: Kaputu kapatıp bir yere gidebiliyor muyuz?
1: Evet evet hadi gidelim.
0: Evet işte böyle. Devam
1: evet,
0: et devam
1: gidiyor.
0: Et. Tamam. Devam et çalıya çarpma.
3: İşte bu.
0: Dikkat et.
3: Harika gidiyor.
1: Gidiyor işte.
3: Hareket etti.
0: Baş döndürücü bir hızı var değil mi?
1: Hız cezası yiyeceğimizi sanmıyorum.
0: Evet bence yemezsin.
1: Peki sence sorun ne?
0: yakıt beslemesi, gaz kelebeği, konum sensörü hepsi olabilir.
2: Benzin pompasının sesini duyamadım. Düzgün çalışıp çalışmadığını merak ediyorum.
1: Gaz kelebeğini şöyle açıp
3: kapatıyorum. Ne ihtiyacımız olabilir biliyor musun?
1: Ne?
3: Eğer gazı pompalıyorsan, gerçi devri sabit tutmuyor, öyle değil mi?
2: Evet.
1: Yok.
3: Sanırım hiçbir şey tutmuyor.
1: Hiçbir şey tuttuğu yok.
0: Belki de benzin pompası arızalıdır.
1: Yine de sesi güzel geliyor.
2: Bakalım ne kadar devir çevirebileceksin.
1: Buradan çok uzağa gidebileceğimizi sanmıyorum.
3: Evet.
1: Sanırım burada kaldık çocuklar.
0: Evet.
1: Ne çayımız var ne de başka bir şeyimiz.
3: Biliyor musunuz? Bence çözmemiz gereken şeyler var. Acaba arıza tespit cihazı olan biri gelip ne olduğunu çözebilir mi?
1: Evet.
3: Yani bir bilgisayar.
1: Bunun için bilgisayar mı gerekiyor?
3: Bir bilgisayar gerekebilir.
0: Düzeliyor mu yoksa bana mı öyle geliyor?
1: Yok. Bir süre burada kalabiliriz.
3: Sence geri dönebilir miyiz yoksa yürüyerek mi gideceğiz?
1: Evet, gidiyorum.
0: Bu inanılmaz.
1: Evet.
3: Evet.
1: Bir süreliğine kapatırsan.
2: Evet.
3: Düzelttin. Evet. Evet, belki de.
1: Evet. İşte oldu,
0: işte
1: yakaladık.
0: Yakıt açlığı. Belki de yakıt pompasında.
1: Evet.
0: Belki de yakıt
1: pompası. Bak ne diyeceğim.
0: Çünkü fark edilmiş bir halde.
1: Sence
0: sonra
1: bu
0: çalıştık.
1: Yakıt açlığı mı?
3: Yakıt pompasında, ne dersin?
1: Baz bagajda yedek bir benzin pompası fark etmişti. Çok zekice Sherlock. Belki de ipucu tam olarak buydu. Eğer kapatırsan belki de şu diyorlarsa o şey doluyordur. Evet, sonra da hazır oluyor. Neyse bu az da olsa başarılı bir deneme sürüşüydü.
3: Evet.
2: Aşırı ısınmadı ya.
1: Aşırı ısınmadı. Radyo çalışır mı bilmiyorum.
3: Fren çalışıyor.
1: Radyo çalabiliriz ya da öyle
0: bir
1: şey.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
3: Peki kaseti var mı?
1: Yok CD çalar var.
3: Demek son teknoloji. Bir daha dene bakayım. Bakalım çalışıp devirlenecek mi?
1: Çalışıyor ama Nova'mızda ciddi bir sorun var. İster partiye gitmek isteyelim, ister mağaraya saklanmak. Acaba çalışacak mı?
4: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: mısın?
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
0: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
0: Aa!
1: Bizim burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
0: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
1: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
0: Pet otel var.
1: Daha bir sürü şey var ama yani.
0: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
1: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
3: Ali Bey, hoş geldiniz.
0: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
1: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
4: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams.
7: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
9: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
11: Oh Milo Puf. Sil ağzını bu.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Bir arazi canavarı.
7: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
6: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
8: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
6: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
7: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
6: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
8: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
6: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
9: Novamızla ilginç bir gün geçirdik. Çalıştı ama zar zor. Hız cezası yemeyeceğimizi söyleyebilirim.
10: Evet.
9: Bagaja hızlı bir göz atınca arabayla birlikte bazı parçaların da geldiği ortaya çıkıyor.
11: Muhtemelen bence en ilgi çekici parçalar şunlar.
10: Evet. Hava ve şu benzin pompası.
11: Şu kutu, hava akış metresi ve...
10: Sıfır benzin pompası.
11: Benzin pompası.
9: Sıfır benzin pompası mı o?
11: Evet.
10: Vay. Benzin akışı var ama pek basınç yok.
11: Bence yapmamız gereken yakıt pompasının yerini bulmak. Belki de o yeni olanı takmamız ne dersin? Ama işin güzel yanı şu, hepimiz bir şeyler öğreniyoruz, öyle değil mi?
12: İterken bir de lastik patlattık.
9: Aman. Sorun...
12: Sorunlar bitmiyor.
9: Ay.
11: Felaket.
9: Yakıt pompasını bulun. Asıl şüpheli, enjeksiyonlu modern arabaların çoğunda olduğu gibi depoya monte edilmiş olan benzin pompası. Alan eskisinin bozuk olup olmadığını bir daha kontrol ediyor.
11: Bir şey buldun mu?
10: Yok, hiçbir şey yok. Tamamen sessiz.
9: Düzgünce bağlamadan önce Alan kablolamanın sağlam olup olmadığını görmek için yeni bir pompa bağlıyor.
11: Tamam, hazır mısın?
10: Evet.
11: Evet, tamam.
10: Evet, bu kesinlikle pompa.
11: Tamam, evet.
10: Değil mi? Evet.
9: 5 dakika sonra... Eski pompa çıkarılıyor ki iyi ki de çıkarılmış.
10: Şu boru yumuşamış, berbat halde. O kadar genleşmiş ki pompa benzini pompalıyor ama basınç oluşturamıyor. Doğrudan şu bağlantıdan sızdırıyor ve kelepçesi bile yok.
11: Evet, işte sorun büyük ihtimalle buydu. Motor bölmesinde yakıt basıncının düşük olmasının sebebi buymuş.
10: Evet.
11: Buradan sızdırıyordu. Yani sadece gıdım gıdım benzin gönderiyordu. Ama pek fazla değil. Bence... Yapmamız gereken...
10: Madem oradayız, yeni pompayı da takalım. Takacağız.
11: Çünkü bunun gerçekten işe yaradığını kanıtladık.
10: Tamam. Yeni yakıt borusu parçasına ve iki kelepçeye ihtiyaç var.
11: Devam edelim derim.
9: Alan ve Faz yeni pompayı takıyor. Ama iç boru sistemi tek sorun değil.
11: Biliyor musun, buradaki boru pek iyi durumda.
10: Değil mi? Görebiliyorum. Değiştirilmeli.
11: Gerçekten öyle.
10: O arabanın altında olacak.
11: Evet, şunu bulmamız gerek.
10: O yüzden arabayı kaldırmamız gerek.
11: Evet, her sefer.
10: Arabanın altına girmen lazım.
9: Ben ve Skit ekibi eğlendirmeye çalışırken...
12: Southend'e gidelim, hazırım.
9: Evet, güzel. Baz ve Alan dış boruyu değiştiriyor.
11: Dur, dur.
10: Evet, tamam, oldu. Oldu,
11: evet,
10: tamam.
11: Oldu.
9: Ne kadar sürer?
10: Fazla sürmez, 10 dakika.
9: 10 mu?
11: Tamam, sızıntı var mı yok mu görelim.
10: Evet. Heh, işte gidiyor. Sistemdeki havayı çıkarıyor.
11: Evet.
9: Bu iyi mi?
10: İyi.
11: Olabilir.
9: Yani bu iyi,
10: i̇yi
9: mi?
10: İyi.
9: İşte bu.
10: Evet.
9: Tamam. Çok güzel.
10: Tamam.
9: Tamam mı?
10: Güzel.
12: Zengin karışımda çalışıyor.
11: Biraz zengin çalışıyor, evet.
10: Sorun değil Faz.
11: Biraz çalışıp kendine gelmesine izin vermeliyiz. Sonra bir tur atalım derim.
10: Ne bence dersiniz? Şimdi garaj yolunun sonuna kadar pati çekerek gidersin.
11: Vay canına, yol boyunca siyah patinaj izlerini düşünsenize.
12: Evet evet, hadi bakalım.
9: Neden bir tura çıkmıyorsunuz?
11: Tamam. Gazı kökleyeceksin, öyle değil mi?
10: Yasak.
11: Ne?
10: Yasak yasak.
9: Emir dinlemek buraya kadarmış.
10: Oh, bayağı hızlı.
11: Evet öyle.
10: Çok hızlı.
11: Aa. Oh.
9: Arabadan bazı tuhaf sesler geliyor.
11: Bir gıcırdama sesi
10: gıcırtı
11: olmuş.
10: Var. Şöyle fren yapmıyor gibi değil mi?
11: Evet.
9: Ama bunun dışında korktuğumuzdan çok daha iyi durumda.
10: Gerçekten inanılmaz bir şey.
11: Evet.
12: Motor olarak tamamen halloldu mu yani?
10: Kesinlikle saat gibi çalışıyor. Çekişi harika. Yol tutuşu çok iyi.
11: Evet, biraz boğazını temizledi gibi Henry.
9: Oh, rahatladım.
11: Evet.
9: Ve onun haksız çıktığına da sevindim.
12: Tek üzücü olan kısmı, çalıştırmayı başarmış olsak bile, normalde depoda bekleyip çalışmayan bir arabayı aldığımızda, çalıştırdığımızda değeri iki katına çıkar. Öyle değil mi? Bu 15 bine değmeyecek. Söylemek istemezdim ama.
9: Bunu temizlememiz lazım değil mi? Partimize ya da belki küçük bir araba buluşmasına hazırlanmamız lazım. Ne dersiniz?
10: Partiye gitmem.
9: Ne?
10: Partiye gitmem.
9: Hadi ama, o kadar zor değil. Katıl bana bak.
11: Sadece parmaklarını ışıklat.
12: Ben seninleyim Alan.
10: Sanırım gideceğim.
9: Nova artık daha iyi çalışıyor ama Red Top motorumuzun tüm gücünü alabiliyor muyuz? Bunu öğrenmenin tek yolu arabayı test standına koymak. Buzz ve Alan Whitney'e doğru yola çıktı.
13: Merhaba, ben Steve. Steve. Memnun oldum.
11: Tanıştığımızda memnun oldum Steve.
13: Muhteşem bir yerin varmış.
14: Çok teşekkür ederim. 23 yıldır buradayız ve yavaş yavaş burayı ilginç makineyle doldurduk.
9: Steve uzman bir restorasyon ve motor atölyesi işletiyor. Bugün Nova'mız Ferrari'ler, E-Type'lar ve Bristol'lerle omuz omuza olacak. Ama biz gururlu değiliz.
11: Buradaki her şeye bakıyorum. Hepsi gerçekten çok güzel. Hiç geri çevirdiğim bir şey oldu mu acaba?
14: Hayır, her şeyi kabul ederiz.
11: Tamam, işte bu kadar. Bilmemiz gereken tek şey de buydu. Her şeyi kabul ediyorsun. Belki gelip bir
14: çok
11: bakmam
14: isterim.
11: İyi olur.
14: Peki, kaputun altında ne var?
11: Pekala, bakalım.
14: İşte burada. Yani standart bir motor değil.
10: Evet.
11: Hayır, bunu çalıştırabildik. İlk aldığımızda çalışmıyordu. Aslında tek öğrenmek istediğimiz şeyse... Evet, öğrenmek istediğimiz...
10: Kaç beygir verecek?
14: Ne kadar güç ürettiği.
9: Nova içeri giriyor.
10: Aslında hafif bir araba değil mi?
9: Motorun performansını ölçmek için ihtiyacımız olan tüm o gerekli bağlama kayışları ve boru tesisatı takılıyor.
11: Steve, ekranda neye dikkat edeceğiz? Buradaki önemli noktalar nelerdir? Bize anlatır mısın?
14: Odaklanmamız gereken ana şeyler devir sayımız.
11: Dakikadaki evet. Devir sayısı.
14: Evet, tork. Hız. Ve beygir gücü ve tabii hız.
11: Bir şey daha soracağım Steve. Burada test standında motorlar kaç kere infilak ediyor?
14: Pek sık değil.
11: Pek sık değil.
14: Ama her zaman bir ilk vardır.
9: İşte başlıyoruz.
11: İşte oldu.
10: İşte böyle. Vay be.
11: Uslu duruyor.
9: Steve başta yumuşak davranıyor.
11: Onu ısıtıyor. Sadece alıştırıyor.
9: Ama yavaş yavaş pedalı sonuna doğru bastırıyor. Kayışları sıkmak için kısa bir aradan sonra da... Gaza sonuna kadar basıyor. Bu motorlar sıfırken 150 beygir güç üretebilmesi gerekiyor ama çok daha fazlasına ayarlanabiliyorlar. Peki ya bu? Bunda kaçı göreceğiz?
14: İşte beklenen an.
11: Doğru.
14: Volan üzerinde tahmini olarak 147 beygir güç aldık.
11: Tamam, ne kadar olması gerekiyor?
14: Bununla ilgili küçük bir araştırma yaptık ve görünüşe göre pek de uzak değiliz. Tahminen 155 civarı verirdik.
13: Yılların getirdiği yıpranmayı düşünürsek 5 beygir kaybetmek gayet
11: normal. Üstelik içeride ne olduğu tam bilinmeyen bir kurulum varken bence bu değer gerçekten
13: hızlı bir araba.
14: Güç ağırlık oranı çok iyi olacaktır.
11: Buna bayıldım.
14: Hadi bağlantısını çıkaralım
11: Ertelemeye
14: o zaman.
11: Gerek bile yok. Bir Nova ister misin?
14: Ödeme yerine mi? Yok, sanırım geri çevireceğim. Çok teşekkür ederim yine de.
11: Tamam peki. Her şeyin bir başlangıcı olmalı, öyle değil mi?
13: Sormamız gerekiyor değil
14: evet.
13: mi?
14: Evet.
9: Üste döndüğümüzde sonuçlardan cesaret alarak planımı açıklıyorum. Kendi sanayi sitesi buluşmamızı yapacağız.
11: Evet.
9: Değil mi?
13: Eğlenceli geliyor.
9: Değil mi? Yarın yolun aşağısındaki sanayi sitesine gelin diye ilan verdim.
11: Bu muhteşem.
9: Güçlendirilmiş Nova, Saxo ya da neyiniz varsa onunla bize katılın dedim.
13: Küçük spor arabalar.
9: Küçük spor arabalar, kocaman egzoz boruları, birlikte harika vakit geçireceğiz.
11: Kafa dengi ruhların bir araya gelmesi.
9: Beklentim yüksek. Çok yüksek. Bir sürü ekip gelecekse Nova'mızın iyi görünmesi lazım. Sonraki bir saat boyunca jet yıkama yapıyoruz. Yeni bir arka far takıyoruz. Nova'mızı gıcır gıcır yapıyoruz.
13: Oturuyor.
11: Güzel.
9: Ve ön sinyaller.
13: İşte oldu. Daha iyi görünüyor.
9: Işıklarımız var, aksiyonumuz var ve gangster duruşumuzu mükemmelleştiriyoruz. Yarın dışarı çıkıyoruz ama Nova'mız şehrin en havalı arabası olacak mı?

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira. Obseso.
4: Silver moon, come blowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
13: kartım hadi. Bir arazi canavarı...
14: Sizi Savian TF3'ümle tanıştırayım.
13: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
14: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
13: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
15: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
13: Tamirat tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
16: İki hafta önce Red Top model bir Vauxhall Nova alarak şovun kralını yaptık. Aman tanrım, bu da nedir böyle?
17: Klasik olduğu kesin.
16: Sonra pişman olduk.
18: 7000 sterlin mi?
16: Bak ne de...
19: Ne derler bilirsin. Aptalla parası çabuk ayrılır.
16: Kaderimize razı geldik. Buradan çok uzağa gidebileceğimizi sanmıyorum.
17: Bence de.
16: Ama sonra kurcalayıp çalıştırdık ve performansına aşık olduk.
18: Bu inanılmaz bir şey.
16: Ve onu yola çıkarma günü geldi. Dinle, bu partide alkol falan yok çünkü işin içinde arabalar var. Evet. Arkadaşımın özel deposuna gideceğiz. Burası insanı havaya sokuyor çünkü 90'larda insanların parti yaptığı o sanayi sitelerine ya da hangarlara benziyor. Ben de herkesin yaptığı gibi olayı internetten duyurdum ve herkesin katılımını bekliyorum.
17: Peki sence bu akıllıca bir hareket mi?
18: Dolup taşacak, tıklım evet, tıklım evet. Olacak.
17: Binlerce kişi tarafından tamamen istila edilebiliriz. Ne dersin?
16: Ben de öyle olacağını düşünüyorum. Teybim var. Evet. Tamam, onu arabaya koyalım. Sonra da yola çıkarız, kurulumunu yaparız ve partinin başlamasını bekleriz. Skid son bir süslemeyle uğraşırken ben ve Faz hazırlanıyoruz. Oraya vardığımızda söylenecek havalı laflar neler? Naber, nasıl
17: süper,
16: gidiyor
17: olay
16: falan.
17: Budur, iyiymiş, evet. İyiymiş, süper, olay budur.
16: Süper, olay budur, anladım, tamam. Süper, olay budur, iyiymiş. Tamam, prova yapıyorum Alan, olay bu mu? Hı? Ha. Pek işe yaramıyor.
17: İşte böyle. Ha. İyiymiş, süper, olay bu, öyle değil mi?
16: Lafları da hallettik, çıkartmaları da hallettik. Eksik olan tek şey kıyafet.
19: Buna hazır mısın Eren?
18: Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Aman tanrım, şuna bak, kendilerini ne sanıyorlar?
17: Birkaç düdüğümüz eksik.
19: Neye benziyorsunuz ne? Biliyor musunuz?
16: Ne?
19: Resmen partiden bir hafta sonra sönen iki parti balonuna benziyorsunuz.
18: Evet.
19: Tam olarak öyle. Otobanda sağa sola uçuşurken görürsün. 60. yaş gününden bir hafta sonra tarlanın ortasında uçuşan o balonlardan
16: söz ediyorum. Tamamen sönmüş.
17: Bunu hep üzücü bir manzara olarak görürüm.
19: Evet, kesinlikle öyle.
16: Tamam, bunu bagaja koyalım ve sonra... Oraya gidelim dostum. Yakında hepsi gelmeye başlayacak. Aa, bu hoşuma gitti. Henry ve Faz.
19: Evet.
17: Bu harika.
16: Evet. Parti başlasın.
17: Oh.
16: Evet. Artık benzin pompası hallolduğuna göre ateşli hatchback'imiz resmen alev alıyor. ...20 dakika ve birkaç egzoz patlatmanın ardından... ...arkadaşımın özel deposuna varıyoruz. Şimdi el frenini çek, ne? Çek! Ve bırak. Geldik mi?
17: Evet, harika. İşte, hadi bakalım.
19: Ben lastik kokusunu alabiliyorum.
16: İşte bir Nova'yla partilemenin kokusu.
17: Hadi bakalım.
16: Ne oldu?
17: Herkes nerede?
16: Dert etmeye gelecekler.
19: Burada kimse yok ki.
16: Gelecekler, öyle deme inansız herif.
17: İçeride mi?
16: Evet, olabilirler. Hadi çıkaralım teybi de partiye başlayalım.
17: Biliyor musun?
16: Bu harika, tamamdır.
17: Bence bu ilham verici bir fikir. Çünkü fazladan ne? Bas rezonansı elde edebiliriz Henry.
16: Aa, ben de bunu düşünmüşüm.
18: Çöp kutusundan
16: i̇şte
18: ev.
16: Bir bas kutusu. Ben düşündüm. Şimdi tek ihtiyacımız biraz su ve birkaç misafir.
17: Evet.
16: Hissedebiliyorum dostum. Hissediyorum, evet.
17: İşte böyle, evet.
18: Çok yüksek.
16: Hadi ama, hadi. Öyle durma Alan.
18: Çok yüksek.
16: Balıklar. Balıklar, küçük kutu, balıklar. Tamam, işte biri geliyor. Evet. Aa, oğlummuş. Merhaba. Evlat.
8: Ne yapıyorsunuz?
16: Faz.
17: Biz parti veriyoruz da biz de seni ilk müşterimiz sanmıştık.
16: Evet.
8: Hiç sanmıyorum. Annem öğle yemeği istiyor musunuz diye soruyor. Bir de... Güneş kremine ihtiyaç var mıymış?
18: Hava biraz sıcak değil mi? Güneş öyle kremi mi? İyi olurdu.
16: Tamam, 4 peynirli Cipse ve turşulu sandviç. Ya hadi hadi ikile. Havalı insanlar gelecek birazdan. Sağ ol hayatım, hadi çez.
8: Kendinizi rezil etmeyin. Artık.
16: Her an gelebilirler.
19: Sonuçta burada maceradan maceraya koşmuyoruz değil
16: tamam,
19: mi?
16: Tamam pekala. Madem kimse gelmiyor ve müziğin sesi de biraz kısıldı. Bence evet. Aramızda küçük bir yarışma yapabiliriz. Nova sürücüleri tam da bunu yapar. En uzun lastik izini kimin bırakacağına bakacağız. En uzun 11 izini yapmaya çalışacağız.
19: Tamam, bu şundan daha eğlenceli
16: tamam mı?
19: Görünüyor.
16: Ha? Önce kim başlıyor?
19: Bir şey daha sorabilir miyim? Bu davetiye ücretsiz miydi yoksa bundan para mı kazanmaya çalışıyorsun?
16: Hayır dostum.
19: Yani kimse gelmedi ve bu bedava, öyle mi?
16: Hayır hayır. Seni biraz yanlış yönlendirdim.
19: Tamam.
16: Aslında internete koymadım. Bir dergide ilan verdim çünkü bunun herkesi çekmenin yolu olduğunu
18: hangi
16: düşünmüştüm.
18: Dergi olduğuna bağlı.
17: Hangi dergi?
18: Hangi dergi olduğuna evet. Bağlı.
16: Klasik traktör. Gençleri sokmaktan korktum. Bir şeyler kırabilirler.
19: Gençlerin dergi almadığı hiç aklına gelmedi mi peki?
16: Ben genç istemedim. Tanrım. Hadi patinajlara devam edelim. Hadi. İlk yarışmacı Lincoln'dan Faz. 2-1 başla.
18: Buradan başlayalım.
16: Tamam pekala. 1-2-3-4. Söylemeye gerek yok. Bu yaptığımız şey lastikleriniz, motorunuz ya da arkadaşınızın otoparkı için pek iyi bir fikir değil ama tarihi canlandırmak uğruna. Faz açılışı 11 adımlık bir izle yapıyor.
19: Bir şeye dikkat çekebilir miyim? Bu 1-11 değil. Bildiğin bir çentiği olmuş.
16: Aa, doğru.
19: Bu sayılıyor mu? Yaklaşık 1,5
16: tamam,
19: metre.
16: Tamam, çok üzgünüm Faz. Baştaki o 1,5 metren yüzünden diskalifiye edildin.
17: Hadi ama.
16: İkinci silahşör Oxfordshire'dan Henry.
19: Hadi başla bakalım.
16: Oradan
18: bir adımın dörtte tamam, üçü yapabilir misin?
16: Evet, bir.
18: Tek bir adım.
16: Evet,
19: bir.
16: Pek iyi olmadı. Cambridge'den Skid. Başla.
17: Şurada. Bence orada bitti. Evet.
16: Yarım adım.
19: Hayır.
16: Yarım adım.
19: Yalan söylüyorsun.
16: Üzgünüm dostum, yarım adım.
19: O tekerleğin uzun süre döndüğünü hissettim.
16: Ve son olarak South Box tarafından Alan. Üç. Hadi.
17: Evet.
16: Yani.
19: Dumanlara baksana.
16: Biliyorum. 11 yapmadı ama. Yaptığı şey muazzam bir.
17: Evet.
19: Muazzam bir sayısı bu. Kutlamaya değer. Evet evet,
17: evet
19: öyle.
17: Bence birinciliği ona vermeliyiz. Ona vermemiz gerekiyor.
16: Bir 11 var ama belli belirsiz.
19: Bir sayısı muazzam Alan.
16: Bu inanılmaz bir şey.
19: Evet.
16: Şu yüzüne bakın. Neyse bakın. Bu gülünç derecede uzun. Alan sen birincisin. Faz sen ikincisin.
19: Tebrik ederim.
17: Patinajın kralı.
18: Patinajın kralı.
19: Artık o kadar da çok kızmıyorum.
16: Hayır, ben sonuncuyum. Evet. Kendimi sona koydum çünkü çoğunlukla köpürüyorum. Kimse gelmedi.
19: Evet.
16: Ve bu da... Dur bir dakika. Aa, biri var. Biri geliyor.
17: Biri mi geldi? Vay canına.
16: Aman tanrım.
19: Evet.
16: Dergiyi okumuş.
17: Evet.
16: Ne?
18: Parti nerede peki?
16: Klasik traktördeki ilanı okuduğun için sana çok teşekkür edebilir miyim? Söyle ona.
19: Gördüğün gibi Chopper kimse gelmedi. Sen bizim tek misafirimizsin. Sen bizim ayrıcalıklı ve onurlu.
18: Vay canına.
19: Nasıl söylenir
18: ki? Ne diyebilirim ki?
17: Ama yine de parti başladı öyle değil mi?
16: Madem buradasın arabayı bir değerlendirsene. Hadi gel. Bir bak şuna. Şöyle bak. İçinde ateşli bir motor olan bir Nova ve üstündeki Henry ve Faz'ı sökebiliriz. Gerçekten hızlı. Dinamometre kaç çıktı? 147.
17: Volanda 147.3 beygir.
18: Gerçekten mi?
16: Öyle
18: gerçekten
16: mi? Öyle. İyi bir şeydi bu dostum.
17: Kitap verisi 150 ila 156 arası.
16: Evet.
18: İyi iş çıkarmışsınız.
17: Evet.
18: İyi dayanmış.
17: Evet, kesinlikle.
19: Neredeyse her şeyi
17: evet.
19: Tamam.
18: Neredeyse.
19: Ve dikkat çekici şekilde paslanmamış. Hem de hiç...
18: Bu pek görülmemiş evet. Bir şey.
17: Evet.
16: Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Novalardan biri.
18: Bagaj tabanı da sağlam.
16: Red Top motoru da üstünde dostum.
18: Öyle mi? Bu kadar uçmasına şaşmamalı.
16: Evet, gerçekten uçuyor.
17: Kesinlikle.
16: Sence ne kadar eder?
18: Vay canına.
16: Buna 7000 ödedik. Acaba o ne diyecek? Roy bu partiyi başlatacak mı?
18: Bu kadar sağlam ve modifiyeli olanını nadiren görürsün. Sanırım 8000'in üstünde bir yerlerde olur fiyatı.
16: Evet,
18: fena
16: işte
18: değil. Fiyatları yükselmeye devam ediyor. Ortalıkta pek yok değil mi? Bu kadar sağlam
16: hepsi
18: olanı
16: hepsi paramparça
19: değil. Şunu söylemeliyim. Fiyata şaşırdım. Bunun geçerli fiyat olduğunu anlıyorum. Ama
18: evet.
19: 8000 ya da daha fazla olmalarına şaşırdım.
18: Evet.
19: Bunun çok daha üstüne de çıkabiliyorlar mı acaba?
18: 205 GTI'lara bak. İyi bir tanesi için 25.000'e bakıyorsun.
16: Öyle mi?
19: Öyle mi?
18: Ve o da bu kadar
16: öyle hızlı. Mi?
17: Evet.
16: Bu da demek oluyor ki. Şu lambalara ne kadar harcadık? 40 papel mi?
17: Evet.
16: Çıkartmalara da 10 papel diyelim.
19: 50 papel.
16: Tamam. Potansiyel olarak iyidir. 950 küsur kar etmiş olabiliriz. Değil mi?
17: İşte bu.
16: Hey rock and roll, hadi parti yapalım. Hadi Roy, sen de balık yap. Hep birlikte hadi. Hadi. Kutu figürü. Hadi.
18: Tutuldu.
16: Hadi bakalım.
19: Hayır.
18: Bacağıma hayır. Kramp girdi.
16: Ben gidip şunu çıkarayım.
19: Çok sıcak.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Hemen geri arıyorum.
4: Kerem abi.
3: Ayrola çocuklar.
4: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
3: Anlamadım.
4: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
6: Buna tıkladığınız oluyor.
7: Bu kadar mı?
6: Ya lütfen. Hayır.
5: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Tabii. Mobil şebekeler, yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
8: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
9: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
3: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
4: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
10: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
3: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
4: Bu nasıl bir teknoloji ya?
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
3: Turkcell'lerin yanında...
12: Turkcell'in çözüm gücü var!
3: Ya, reklam güzel oldu.
6: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
3: Gerek var mı?
13: 13-19 Ağustos tarihleri arasında A101'de aldın aldın. Seçili TV'lerde indirim fırsatları sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
14: A'nın

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
9: Bankam Tonbank kartıma din.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
14: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
13: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
12: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
15: Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu yolculukta bu muhteşem. Dünyanın dört yanından lezzetler. Bana iki tane. Hepsi muhteşem. Şu anda bunu bir ayakkabımın içinde bile yerim. Montana'da İtalyan havası. Artık gösteriş yapıyoruz, söyleyeyim. Minneapolis'te Karayip lezzetleri. Hiç beklemediğim bir kombinasyon. Ve Boston'da gerçek Vietnam mekanı. Yemeklere bakınca ağzım sulanıyor. Benim için yepyeni yaratıcı yemekler. Çok çılgınca. Hiç böyle bir şey görmedim. Ve muhteşem banh mi. İnanılmaz bir şey. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: İşte yine geldik Boston şehir merkezine 20 dakika mesafedeyiz. Little Saigon ve Seven Hill'ın sınırı. Hikayesi olan bir yer, otantikliği var. Vietnam yemeklerini seviyorsun değil mi?
1: Baba hadi ama tabii ki
0: seviyorum. Tamam o zaman büyük ikramiyeyi kazandık say. İşte Malay Bakery.
2: Maya, rulo sandviç.
3: Yemeği denedim ve ilk lokmada aşık oldum.
2: Fesleğen ve salatalık.
4: Boston'da Vietnam'a en yakın yer burası.
5: Ve yıllardır da buradalar.
2: 1996'da ablam bu iş yerini kurdu.
0: Ablam başlattı.
2: Sonra 2000 yılında ben devraldım.
0: Ve Jennifer hala uzak doğu lezzetlerinden oluşan zengin bir menü sunuyor. Yemeklere bakınca ağzım sulanıyor. Papaya salatası.
2: Topu sarı erişte. Yemeğimi çalma, yemeğimi çalma.
0: Pirinç yufkası da sizden mi?
2: Evet, ben kuon hazır.
6: Etin ortasına koyup sarıyorlar ve balık sosuyla servis ediyorlar. Tadı çok güzel.
0: Ne yapacağız şimdi?
2: Ben kuon yaparken içini dolduruyorum. İçinde yağ ve sarımsak var.
1: Çok heyecanlıyım.
0: Hunter'da ikimiz Asya mutfağı hayranıyızdır da.
2: Kıyılmış et.
0: Birazcık. Şuna bak.
2: Tikama, mantar, kırmızı soğan ve biraz tuz.
0: Çin tuzu.
2: Karabiber.
0: Şeker. Şu anda bunu ayakkabının içinde bile yiyebilirim.
2: Balık sosunu, nıkmamı hazırlayacağım.
0: Nıkmam genellikle Çin böreğiyle birlikte sunulan bir banma sosudur aslında.
2: Balık sosu, su, şeker.
0: Bir tutamcık. Evet.
2: Sarımsak, acı biber.
0: Hindistan cevizi sirkesi. Lezzetli.
1: Günaydın.
0: Pekala bu ne? Pirinç unu mu?
2: Hamuru yapmak için pirinç unu, ılık su.
0: Ya.
2: Tuz, Çin tuzu.
0: Çok ince. Bundan nasıl bir şey yapılacak anlayamıyorum. Tamam. Bunu buraya döküyoruz. Tamam.
1: Tıpkı davul
0: kumaş gibi. Gibi baksana.
2: İşte oldu.
0: Bunu alıp altına sokuyorsun. Çok çılgınca. Daha önce hiç görmemiştim.
2: Gördün mü?
0: Bu kıyma ve mantar karışımı. Bunda da mı et var?
2: Evet. Arpacık soğan.
0: Kızarmış arpacık soğan.
2: Şuna bununla birleştir. Biraz fesleğen salatalık.
0: Hadi bakalım. Muhteşem. Çin böreği gibi ama böyle sulu sulu.
1: İçinde çok fazla doku var.
0: Kırmızı et, bankun ve fesleğenle doğru şekilde yapıldığında içine biraz filiz, biraz salatalık, nukmam sosuna batırdığınızda hepsi bir araya geliyor.
1: Ve balık sosu sirkeyle birlikte içinde yeterince keskin bir tat var. Tek başına içebilirim, bu harika.
0: Muhteşem.
7: Bir bankun.
5: Pirinç unu güzel ve kabarık. Bu yüzden çok popüler ve yemesi oldukça kolay.
3: Etleri hem tatlı hem de tuzlu bir tatta.
7: Dana yahni, buyurun.
0: Camp Chef'ten birkaç dostum burada. Dana yahni'den yediniz mi?
8: Evet yedim.
0: Ne düşünüyorsunuz?
8: Harika, olağanüstü. Daha önce yemedim.
0: Hiç banh mi yediniz?
8: Hayır, yemedim.
0: Bu ilk denemem mi?
9: Banh mi yemek için yolumu uzatırım.
2: Barbekü sığır sandviçler hazır.
4: En sevdiklerimden biri soğan, havuç ve kişnişli dana sandviç. Ekmeği ev yapımı, her zaman taze. Gerçekten çok lezzetli.
0: Asıl yaptığın şey için buradayız, o da banh mi. Önce ekmekle başlayalım.
1: Şu mikserin büyüklüğüne bak.
0: 20 kiloluk yüksek glutenli un.
2: S-500.
0: O ne, füze falan mı?
2: Hamur yumuşatıcı.
0: Fırıncılıktan o kadar anlıyorum işte.
2: Şeker, poloni unu lezzet katıyor. Bir de maya, tuz ve biraz su.
0: Ne kadar süre karıştırılıyor?
2: Yaklaşık 20 dakika.
0: Sonra dinlendiriliyor.
2: Hayır, ben hamuru bölmeye atıyorum.
0: Hemen mi yani?
2: Evet.
1: Vay canına.
0: Şuna bak.
2: Bezeler böyle geliyor.
1: Şuna bak. Durmadan çıkarıyor.
2: Bunu rulo makinesine koy. Böyle çıkıyor. 5 saatte yaklaşık 600 baget yapabiliriz.
0: Şimdi mayalanmaya bırakılıyor.
2: 2 saat fırına koy, 18 dakika.
0: İşte bu mu yani? Harika, ben miyi bu mu yapıyor? Muhteşem bir kabuğu var. Hafif, şişik. Bu her şeyi değiştiren şey. Her gün taze olarak yapılıyor değil mi?
2: Her gün. Günde iki kez.
0: Günde iki kez mi?
2: Evet, günde iki kez. İlk vardiyadaki şef sabah saat 2'de buraya geliyor, hazırlık yapıyor. Yani 4 saat sürüyor. Saat 6'da ilk ekmekler fırından çıkıyor.
0: Burası muhteşem kokuyordur.
2: Sonra ikinci partiyi saat 7'den 11'e kadar fırına koyuyoruz. 11'de bir parti daha çıkıyor. Müşteriler buraya geliyor. Ekmek fırından çıktığında fırının kokusunu alıyorlar. Bazen duman oluyor ama sorun olmuyor.
0: Harika. Kısım. Askerlerimize özel teşekkürler. Banh mi sandviç ve Vietnam usulü buzluk kahve ikramdır yazan bir afiş var. Muhteşem.
2: Çocuklarıma, torunlarıma ve çalışanlarıma bu ülkeye nasıl teşekkür edileceğini göstermek istiyorum.
0: Gözlerim doluyorum.
2: Size barbekü sığır etini nasıl marine ettiğimizi göstereceğim. Biraz
0: sadece
2: şeker
0: bir tutam.
2: Limon otu.
0: Öldürmüş.
2: Yağ, sarımsak, çin tuzu, istiridye sosu, karabiber, tuz.
0: Gıda boyası. Etin bu karışımda ne kadar süre kalması gerekiyor?
2: Bir gece.
0: Peki sonra nasıl pişiyor?
2: Izgarada tabii. Şimdi Vietnam usulü tereyağını hazırlayacağım. Biraz yumurta. Mayonez, birazcık. İçine biraz sarımsak ekliyorum. İşte bu kadar.
0: Ne olayım?
2: Vietnam tereyağı.
0: Tamam, tereyağı.
2: Evet. Şimdi barbekü sandviçini hazırlayacağım.
0: Tamam.
1: Çok heyecanlıyım.
2: Biraz tereyağı sürüyorum.
0: Yaptığımız barbekü sığır eti mi?
2: Yeşil soğan.
0: Yeşil soğanın içinde ne var?
2: Sadece yağ.
0: Balık sosu.
2: Biraz salatalık, turşu, havuç, daikon, jalapeno.
0: Bu bir canavar oluyor.
2: Kişniş, sandviç hazır.
1: İşte bundan bahsediyorum.
0: Çok lezzetli. Barbekü eti biraz tatlı, biber, salatalık, kişniş bu tatlılığı çok güzel dengeliyor.
1: Biraz da o balık sosundan ekle.
0: Ama asıl önemlisi ekmek.
1: Üstündeki o çıtır çıtır doku. İçiyle ekmek arasındaki oran mükemmel.
0: En iyi banmilerden birini yaptığını söylüyorlar. Nedenini anlıyorum. Gerçekten öyleymiş.
7: İki barbekü sığır eti.
9: Sığır eti biraz daha baharatlı ve sandviçe özel kılan kesinlikle turşu sebzeler.
0: Ne diyorsun?
8: Çok lezzetli Guy.
2: Bir tane daha geliyor.
0: Karşınızda eşsiz Mike Morris. Mike 2007'de bizimle birlikte işe başlayan en sevdiğimiz yapımcılardan biridir.
10: Evet.
0: Yakın zamanda eşiyle birlikte Vietnam'a gitti. Ne diyorsun dostum?
10: Şöyle söyleyeyim ki...
0: Harika, teşekkür ederiz Mike.
10: Vietnam mutfağını denemek istiyorsanız burası doğru adres.
0: O burası gerçek diyorsa gerçektir.
2: Teşekkür ederim, umarım beğenirsiniz.
0: Tekrar gideceğim ve menüdeki her şeyi tek tek tadacağım.
1: Evet.
0: Jennifer muhteşemsin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Harikaydı.
1: Sağ olun.
2: 4 çocuğum ve 8 torunum var.
0: Çok genç görünüyorsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Daha fazla ban mi yesem acaba? Ben de genç görünür müyüm?
2: Ya, hayır.
1: Bu zor olacak.
0: Olmaz mı? Minnesota, Minneapolis'teyim. Bu şehri seviyorum. İnanın bana, yıllardır program için buraya geliyorum. Aslında çektiğimiz ilk bölümlerden bazıları burada çekildi. Şu anda North Loop'tayım. Yemek sektörünün patlama yaşadığını görmek akıl almaz bir şey. Bana Louisiana kökenli bir Panamalı şefin her türlü lezzeti bir araya getirdiği bir mekan bulacağımı söyleseydiniz deli olduğunuzu düşünürdüm. Ama varmış. İşte Guacaya Bistro.
11: Tahtapotu hazırlıyorum.
12: Buradaki yemekler Minneapolis'e özgü.
11: İki empanada hazır.
13: Dünyanın dört bir yanından gelen pek çok farklı lezzet var.
14: Cesur ve canlı, tıpkı Pedro gibi.
15: O çok büyük bir adam.
0: Ve işletme sahibi ve şef, Pedro için hayat oldukça büyük. Yeteneğin de var enerjinde.
11: Panama'da doğup büyüdüm.
0: Panama'dan nereye?
11: Louisiana, New Orleans.
0: Hep şef mi olmak istiyorum?
11: Evet, özellikle New Orleans'tan sonra. Eşim ve ben bu atmosferi Minnesota'ya taşımaya karar verdik. Garden Palitos hazır.
12: En sevdiğim biftek şişleri.
5: Çok yumuşak ve Bololiso'ya da Panama usulü bir dokunuş katılmış gibi.
0: Impalito ne demek?
11: Sığır eti ve şişler.
0: Peki yanında ne var?
11: Bololiso. Karnaval sezonunda yediğimiz küçük tamala çok benziyor. Bu beni memleketime geri götüren yemeklerden biri. Beni Panama'ya bağlı tutuyor. Büyük bir sığır filetosu aldık. Yağlarını ayıklayıp küp küp doğrayacağız. Ve şimdi tüm lezzetleri harmanlamaya başlayacağız.
0: O açavute yağı mı?
11: Evet öyle. Ekşi portakal, portakal suyu, limon suyu.
0: Biraz sazon.
11: Karabiber, tuz, biraz yağ.
0: Karıştırıyoruz.
11: Marine sosumuzu dana eti küplerinin üzerine döküyoruz.
0: Soğanlarla birlikte şişlere
11: evet.
0: mi geçiyorum?
11: Ve bir gece bekletiyoruz. Bololiso, mısır unu, su. Az miktarda kotija peyniri kullanıyoruz.
0: Peynir mi koyuyorsun?
11: Evet, tereyağı. İçinde biraz tereyağı olması lazım.
0: Panama'da tereyağı mantekadan daha sık mı kullanılıyor acaba?
11: Evet, ayrıca Panamalı tamales yaparken yahni yağını da kullanırlar. Bu da bir nevi asiyoçote yağı gibi bir işlev görüyor diyebilirim.
0: Anladım. Ama bu da bir nevi manteka gibi.
11: Doğru.
0: Tamam.
11: Doğru.
0: Yani tamale evet. yaparken haşlamadan çıkan evet. yağ kullanıyorlar değil mi? Panama'da tamale var mı?
11: Evet ve bence dünyadaki en iyileri.
0: Meksika'da tamalesi gibi mi?
11: Onlardan bile daha iyi.
0: Muz yapraklarına sarılıyor mu?
11: Muz
0: yoksa...
11: yapraklarına sarılır ve haşlanır.
0: Ha işte. Yine haşlıyorlar
11: evet.
0: yani.
11: Evet dostum, haşlıyoruz. Şimdi biraz dinlendireceğiz. Bololiso için aslında şeker kamışı yaprakları kullanılır. Ama bizde yabani şeker kamışı yetişmiyor.
0: Burada yok mu?
11: Minnesota'da yok işte.
0: Ha tabii. Demiryolu raylarının yanına baktın mı? Tamam neyse. O zaman bunları saralım ve haşlayalım.
11: Evet, sonra da haşlayacağız. Yaklaşık 30 dakika.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
11: Chimichurri, maydanoz, kişniş.
0: Sadece birazcık.
11: Bol sarımsak, pul biber, Urfa biberi, lifli biberler. Biraz dumanlı bir tat versin.
0: Anço biberi gibi bir şey.
11: Tuz, elma sirkesi.
0: Elma sirkesi.
11: Hepsini bir araya getiriyoruz. Biraz yağ ekliyoruz.
0: Bir soğuk hava odam yokmuş diyorlar.
11: Soğuk hava odam yok.
0: Ciddi misin?
11: Yok. Burada gördüğünüz hepsi bu. Bu yüzden sadece bir veya iki gün önceden ne kadar rezervasyonumuz olduğuna göre yemek pişiriyoruz. Yani her şeyi her gün taze hazırlıyoruz.
0: O duvarın arkasında ne var peki?
11: Daireler.
0: Burası gerçekten gördüğünüz neyse o işte.
11: Gördüğün neyse o. Burası North Loop'taki en küçük mutfak.
0: Bu programda daha küçük mutfaklarda gördüm ama soğuk hava odanın olmaması gerçekten etkileyici söyleyeyim. Kolay değil.
11: Bu bizim boyolisomuz. Karışık küçük dilimler. Biraz tereyağı alıp ızgaraya koyacağız. Marine edilmiş dana şişlerimiz hazır. Bunları tabağa alacağız. Sonra da boyolisomuzu alıyoruz. Önceden hazırladığımız chimichurri, kotiha peyniri biraz süslüyoruz.
0: Burada kullanılan Panama tarzı cımbızları var söyleyeyim.
11: Karpuz turpları, kişniş, üstüne de karabiber, carne en paritosumuz hazır.
0: Bu kamerayı beste dediğimiz bir oyun. Kamera başarılı diyor. Bu iyi bir şey. Bu yemek katil eder. Henüz pek iyi değilim. Ama ekşi portakal, sazon, ızgara hepsinin arasında harika bir şey. İçindeki küçük soğana bayıldım. Chimichurri'nin hafif dokunuşu muazzam bir lezzet. Gidip Panama'ya yerleşeceğim galiba. En azından kesin gezmeye gideceğim. Seni ararım tamam mı? Belki birlikte gideriz. Muhteşem.
11: Evet. Servise hazır.
9: Boyoliso ve chimichurri içinde biraz dana eti var. Gerçekten sihirli bir tadı var.
0: Bu öyle sıradan bir kebap falan değil.
16: Hayır. Geçen yıl düğün yemeğimizi de yaptım.
0: Ne diyorsun?
17: Boyoliso tatlısı.
0: Peki arkadaşlarınızı buraya getirdiğinizde onlara ne yiyeceklerini nasıl açıklıyorsun?
16: Önce iyi bir atmosfer diyorum. Çok sıcak bir karşılama.
18: Her lokmada tadının nasıl olacağıyla arasında kişisel bir bağ olduğunu hissediyorsunuz.
0: Adam işinde usta.
11: Acılı jerk tavuk.
19: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
20: Hayatım köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
21: Aşkım baksana böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
20: Aşkım ya gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
22: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
21: Aa!
20: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
21: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
20: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
21: Pet otel var.
20: Daha bir sürü şey var ama yani.
21: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
20: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
23: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
21: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
20: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
21: Çok isteriz.
20: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
24: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
25: Rams.
26: Abi motor komple gitmiş.
27: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
28: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
29: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
30: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
31: Golf. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
30: Şimdi.
32: Obseso.
28: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
29: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
30: Uyandıralım. Ana vatanından lezzet.

0: işini isteyenlere.
1: İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'u
3: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
4: Domino's'um hoş geldin.
5: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
6: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı...
8: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
6: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
9: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
6: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
8: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
6: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
9: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
6: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Şef Pedro'yla takılmaya devam ediyoruz. Muhteşem lezzetler sunuyor. Eğer bu gözlüklerinden tişörtüne kadar her şeyin lezzetini yansıtıyorsa bir dakika içinde dans etmeye başlayacağım.
11: Jerk tavuk.
12: Jerk tavuk ve yanında sebze yedim. Sonra da içinde tatlı mısır parçacıkları olan o kremalı risotto.
10: Tavuğunu diğerlerinden üstün kılan nedir peki, anlat bakalım.
11: Her şey bir gece boyunca marine etmekle ilgili. Jerk marine sosumuzu hazırlayarak başlıyoruz.
10: Saplı bir demet kişniş.
11: Kekik.
10: Bolca yeşil soğan.
11: Arpacık soğanı, zencefil, sarımsak. Sarımsağı çok severim. Bir kolye yapıp vampir olabilseydim keşke.
10: Sohbet bir anda tuhaf bir yöne gitti.
11: Gerçekten tuhaf oldu. Habanero, demir hindi ezmesi.
10: Biraz mango tango.
11: İçinde ufak bir şey var, kendi yaptığımız kuru baharat karışımı. Worcestershire sosu, soya sosu ya.
10: Bunlar karıştırılıyor.
11: Öğütülmüş karabiber, biraz tuz.
10: İşte bu kadar.
11: Çok güzel ve lezzetli olacak.
10: Çok güzel ve lezzetli.
11: Bir gece bekleyecek. Jerk barbekümüzü yapacağız. Ketçap, domates sosu, elma şırası. Melasımız, Worcestershire sosu, vanilya şurubu. İşte küçük dokunuşumuz bu.
10: Değişik bir pekmeze benziyor bu.
11: Sıvı füme, füme kırmızı biber, sarımsak tozu, soğan tozu, kendi yaptığımız jerk baharatı, biraz karabiber. Yaptığımız o marine sosunu hatırlıyor musun? Sonra bunu kaynatıp yoğunlaştıracağız.
10: Ve Panama usulü risotto.
11: Evet. Biraz ya, arpacık soğanı, biraz renk versinler.
10: Ha, falan da ekleyeceğiz.
11: Risottomuz.
10: Biraz kavrulsun, üzüm suyu kalıntıları çözülsün.
11: Tavuk suyu, chihuahua peyniri.
10: Biraz krema.
11: Kavrulmuş mısır.
10: Koçanı da mı kavruldu?
11: Doğru.
10: Pablana biberleri güzel.
11: Yaklaşık 4'te 3'ü pişene kadar pişiriyoruz.
10: Al dente olacak şekilde. Sonra da son aşama.
11: Al dente olacak şekilde. Sonra da aşamayı tamamlayacağız. Evet, marine tavuğu pişiriyoruz. Risottomuz. Kendi yaptığımız tavuk suyu. Sadece ısıtmak istiyoruz. Üzerine biraz krema ekleyeceğiz. Jamaika'da geleneksel olarak üstüne yeşillikler ekleyerek kalavlo yaparsınız pastırma. Biraz yağ, arpacık soğanı, kırmızı dolmalık biber, biraz kararahana. Bunların hepsi pişecek.
10: Tamam, şu tavuğu çevirelim. Ağzım sulanmaya başladı.
11: Üzerine biraz barbekü sosundan sür ve parlat. İşte risottomuz. Panama usulü jerk tavuk.
10: Hiç beklemediğim bir kombinasyon bu.
11: Kalalo. Güzel bir yığın yapalım.
10: En sevdiğim mutfak terimi yığın.
11: Biraz kore biberiyle tamamlıyoruz.
10: Harika görünüyor. Leziz bir risotto. İçinde çok fazla lezzet bir arada. Kavrulmuş mısır, biber. Kalalo. Gerçekten güzel. Çıtır çıtır. Ama tavuk o kadar yumuşak ve o kadar sulu ki baharatı her yerine işlemiş bu arada, söylemek zorundayım. Uzun zamandır tattığım en iyi marine soslarından. Olağanüstü bir yemek dostum.
13: Jerk tavuk.
14: Tadında hafif bir acılık var. Daha doğrusu tatlı ve hoş bir tadı var.
15: Poblana biberlerinden hoş kavrulmuş bir lezzet geliyor.
16: Tam anlamıyla bir üst seviyeye çıkmış.
10: Demir yolunun yanındaki köprü.
17: Demir yolu raylarının sağ tarafında.
10: Şey, bu hangi yöne baktığına bağlı.
17: Hangi yöne bakarsan yani doğu yönünden bakınca da
10: tamam neyse.
18: Ya buradasın ya da işin bitmiş dostum.
11: Sadece kendimiz olmak, alışılmışın dışında bir şeyler yapmak ve lezzetlerle oynamak.
10: Lezzetlerle oynamalısın. Aferin şef. Bana iki tane.
11: İki tane dedi.
10: Şu anda Mizola İtalya'nın Ross Park bölgesindeyim ve tam da beklediğiniz türden bir restorana götüreceğim sizi. Makarnayı sıfırdan yapıyorlar. Tüm menüyü sıfırdan yapıyorlar. Ekmeği alt katta pişirip dükkanlara satıyorlar. Harika bir İtalyan restoranından bekleyebileceğiniz her şey var.

0: var. Burası Florabella. Abi saniye, Missoula İtalya mı dedim? Hayır, Missoula Montana diyecektim. Montana'dayız canım. Hadi başlayalım.
1: Mafalda yine, 40 numaralı masa.
2: Her yemekte diğer İtalyan restoranlarında bulamayacağınız bir dokunuş olduğunu hemen anlayabilirsiniz.
3: İtalyan sandviçiniz geldi.
4: Burası harika bir randevu mekanı. Muhteşem ev yapımı makarnaları var.
0: Bu zarif İtalyan havası Şef Ben'in lüks mutfaklardaki deneyiminden geliyor aslında. Aynı zamanda Montana'da büyümüş ve müşterilerini çok iyi tanıyor.
5: Açıldığımızda mekan biraz fazla lükstü. İnsanlar rahatlık ve samimiyet arıyordu. Kırsal tarzda bir İtalyan mutfağına yöneldik. Her gün el yapımı makarna ve köfte gibi şeyler.
1: Seri köfteli sandviç.
6: Köfteli sandviç en sevdiklerimden. Soslu ve peynirli kuzu köftesini çok seviyorum.
1: Kuzu köfteli sandviçimiz için baget ekmeği yapacağız. 2020'den itibaren ekşi maya üretmeye başladık.
0: Bayıldım.
1: Suyumuz, iki farklı un, sert kırmızı kış buğdayı, malt sert kırmızı kış buğdayı. Bunları karıştıracağız. Sofra tuzu ekleyeceğiz ve tekrar karıştıracağız. 1,5 saat mayalanmaya bırakacağız.
0: Harika.
1: Ve 30 dakika dinlendireceğiz. Sonra şekil vereceğiz. Bir gece boyunca mayalanmaya bırakacağız.
0: Dinlenecek mi?
1: Evet, üzerine çizgiler atacağız. Bu 220'de 15 dakika pişecek.
0: Böyle bir alana kaç somun sığar peki?
1: 25.
0: Tamam, güzel. Bu yaklaşık arabam kadar. Bunları fırına sokabilmem lazım aslında.
1: Burada omuz, kuzu budu ve biraz pançeta var.
0: Tam da aradığım kadar pançeta.
1: Geri çekeceğiz bir kez. Elimizdeki her şeyi birbirine karıştıracağız. Rezene, biraz kekik, biraz da tuz. Çin tuzu.
0: İtalyan maydanozu.
1: Pul biber. Karıştıracağız, sonra kıymanın üstüne koyacağız. Panade yapacağız. Biraz balık sosu.
0: Meşhur İtalyan balık soslu köfte tarifi geliyor.
1: Süt, yumurta, ricotta, biraz sofrito, sarımsak konfit ve galeta unu. Hepsini karıştıracağız. Şekil verip kombi fırında 180'de 30 dakika boyunca az miktarda buharda pişireceğiz.
0: Köfteler hazır.
1: Şimdi pomodoro sosu yapacağız. San Marzano domatesleri, tuz ve şeker ve biraz da fesleğen.
0: Biraz kaynatalım, sonra blenderda püre haline getirelim.
1: Evet.
0: Biraz daha kaynayıp pişsinler. Sonra da işimize başlayalım hadi.
1: Sana küçük bir sandviç hazırlayacağım.
0: Oh, muhteşem olur.
1: İçine bu kuzu köftelerini, turşu fresno biberlerini, fontina ve parmesan peynirini koyacağım.
0: Bu da yetmezse biraz burrata yine dersiniz.
1: Bunu pizza fırınımıza atalım 280 derece. Birkaç dakika yeter.
0: Erimiş lav gibi.
1: Biraz da fesleğen.
0: İkiye mi böleceğiz şimdi?
1: Kesinlikle çatal ve bıçakla yenecek şey değil.
0: Çok lezzetli. Köfteyi özel kılan kuzu eti. Hafif, güzel, lezzetli bir köfte. Ekmek. Her şeyi toparlıyor. Ricotta her zaman en sevdiklerimden. Kuzu köftesi olması sizi aldatmasın. Tadı inanılmaz zengin gerçekten.
7: Köfteli sandviçiniz geldi.
3: Isırdığınızda çok çok yumuşak.
8: Bu olağanüstü malzemeler uyumlu.
9: Oldukça lezzetli.
1: Köfte tabaklandı.
2: Gerçekten iyi iş çıkarmışlar.
0: Ama hiç öyle lüks değil, yani ulaşılmaz değil.
2: Kovboy şapkanla bile gelebilirsin.
3: Nehirden çıkar çıkmaz buraya koşuyorum.
9: Sanki yerel bir mekan gibi ama lüks bir
0: yer. Missoula'da beklediğiniz türden bir yemek mi bu acaba?
2: Hayır, değil.
1: Ahtapot, masa 30.
10: Ahtapotun kesinlikle denenmesi gerekiyor.
11: Enduja ve nohutla birlikte harika.
1: Küçük ahtapotlar var. Aslında bunlar bize zaten temizlenmiş olarak geliyor. Bunları haşlayacağız. Ama bunu düdüklü tencerede yapacağız. Biraz su, kırmızı sirke tabii ki İtalya'dan geliyor. Sarımsak, limon kabuğu rendesi, arpacık soğanı, tuz ve kekik. Şimdi pişireceğiz. Et iyice yumuşayınca tencereden çıkaracağız. Soğumasını bekleyelim. Dilimleyelim. Nuya ve kanelini fasulyesi eşliğinde servis edeceğiz.
0: Montana'da büyümüş bir adam nuya mı yapacak?
1: Biraz kurutulmuş biber, sarımsak konfit, kalabriya biberleri.
0: Bayılırım.
1: En sevdiklerimden biri. Paprika ve biber. Kalabriya biber yağı.
0: Biraz tuz.
1: Ve biraz tuz. Karıştırıyoruz. Biraz da kıyma var. 2 gün dinlendiriyoruz. Sonra kömür ızgarasında yaklaşık 5 dakika pişireceğiz.
0: Bu büyüklükte bir alana ne kadar sığdırabiliriz?
1: Arabanın bagajına sığacak
0: o
1: kadar.
0: Torpido gözü, torpido gözü. Hadi biraz ama neyse, her şey bagaja sığmaz ki.
1: Ufalayalım, bunları fasulyenin içine katacağız.
0: Kuru fasulyeden başlaman çok hoşuma gitti.
1: Kanelini fasulyesi, nohut.
0: Pişirmeden bir gece suda bekletiyoruz.
1: Evet, burada nohutlarımız ve kanelini fasulyelerimiz var. Gremolata, beyaz sirke, arnuya, sofrito, taze maydanoz, kavrulmuş kırmızı biber, limon suyu ve biraz tuz. Bunu yaklaşık yarım saat pişirelim.
0: Bu başta başta bir yemek.
1: Biraz parmesan suyu yapacağız.
0: Her İtalyan ailesi parmesanın kabuğunu saklar. Şimdi bunu suya atacağız, biraz bekleyecek. Temel olarak peynirli su çorbası.
1: Bunu yaklaşık bir saat kadar kaynatıp sonra tüm kabukları süzüp çıkaracağız.
0: Kekik, sarımsak, arpacık, soğanı ve biraz tuzla lezzet zenginleşsin. Tam da senin tarzın.
1: Şimdi ahtapotu kızartacağız. İtalyan zeytinyağıyla biraz mısır nişastası ve pirinç ununa bulanan ahtapot.
0: Hafif bir kabuk olursun üstünde.
1: Kanelini fasulyesi ahtapot, parmesan suyu, İtalyan zeytinyağı, frenk soğanı ve maydanoz yağı.
0: İşi şova döktü söyleyeyim arkadaşlar.
1: Üzerine biraz limon, biraz gremolata. İşte haşlanmış ahtapotumuz hazır.
0: Hayatımda yediğim en yumuşak ahtapotlardan biri olabilir. Pirinç unu ve mısır nişastası sosun bir kısmını emiyor. Brodo ve cannellini fasulyesi çok lezzetli. Gremolata'nın bitkisel aroması tıpkı bir kitabın bölümleri gibi sürekli ortaya çıkıyor. Harikasın dostum.
1: Teşekkür ederim şef. 3 tane ahtapot ekliyorum.
12: Denizden uzakta deniz ürünü yemeye her zaman şüpheyle yaklaşırım ama bu çok lezzetli.
2: Bu yemeğin acılığı gerçekten inanılmaz.
10: Fasulye harika. Damak tadınızı sürekli şaşırtıyor.
1: İtalyan sandviç. Buradaki her şey harika.
6: Buradan memnuniyetsiz ayrılmayacaksınız, orası kesin.
0: Sen durdurulamazsın. Hadi bu da yolluk olsun bari. Yine ne yolculuk oldu ama, öyle değil mi? Merak etmeyin. Ülkenin dört yanında keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki beni izleyin.
10: Ama o hamurda da spelt kullanıyoruz. Aynı ekşi mayayla.
0: Nasıl oluyor?
10: Spelt mi?
0: Evet, nasıl? Spelt nasıl bir şey? Bu sabah çok kahve içtim. Ne yapayım?
13: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
15: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
14: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
16: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
14: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
15: Saatte 330 kilometre, hem de hiç zorlanmadan.
14: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
16: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
14: Tamirat tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
17: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerine aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
18: eksik olma.
17: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

0: Herkese merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi lokantalarını ve kafelerini keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde bu harika. Hamura para basıyoruz. Şuna bak, parasının hakkını veren lezzetler. Müthiş bir şey. Bu tam çılgın işi. Minneapolis'te sınırın güneyinde bir lezzet festivali. Burası bildiğiniz Meksikalı Willy Wonka mutfağı. Ve Missoula, Montana'da. Vay ne harika. Donut dükkanına nefis bir yorum. Hiç anlaşılmıyor ama bu donut vegan.
1: Ağzıma layık.
0: Ayrıca ezber bozan bir pizzacıdayız.
2: Mutlaka tadına bak.
0: Mutlaka tatmalıyım. Vişneli turtaya başka bir boyut katıyorlar. İnanılmaz. Tüylerim diken diken oldu. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Şimdi Triple G diye bir programımız var ya, Triple D'den geliyor aslında o şeflerin çoğu. Triple G'ye katılıp sonradan yolu Triple D'ye düşen şeflerin sayısı yok denecek kadar az. Anlatabildim mi? Neyse boş verin. Mizo'da Montana'dayım. Eski bir Triple G yarışmacısı varmış. Pizza elemelerine katılmış. Kazanamamış ama oldukça iyiymiş. Hatta Biga oynamış. Mekanın adı da Biga Pizza. Demek ki oradan geliyor.
1: Dört peynirli acı ballı.
2: Eyalette pizza yenilecek en iyi yer burası.
1: Üç numaralı masaya pastırmalı Gouda.
3: Bu aileyi seviyorum. Çok özgün tarifler yaratmış ve birlikte harika bir ekip olmuşlar.
0: Bahsedilen kişiler Bob ve Cindy. Bu ikisi çok minik bir eksiğe rağmen 2006'da burayı açmış.
4: Daha önce hiç pizza yapmadığını bilmiyordum.
0: Ne? Pizza işinde hiç çalışmamış mıydın?
1: Çalıştım ama restoranlarda, akşam yemeği aşçısıydım. Fırınlarda, seçkin restoranlarda ve bistrolarda çalıştım. Sonra kendi deneyimlerime güvenip kafamdaki şeyi yaratmaya karar verdim. Bazı öngörülerim vardı. Büyük boy köfteli verdi.
2: Köfteli verdiği sık sık sipariş ediyoruz.
5: İçinde köfte, salsa verdi, brokoli rabesi ve birkaç çeşit peynir var. Çok değişik ve lezzetli bir tat.
0: Evet, pizza hamurundan bahsedelim.
1: İşe kenardan başlarım. Pizzanın en lezzetli kısmı bence kenarıdır.
0: Temeli orası.
1: Oda sıcaklığında musluk suyu ve elma suyu.
0: Bu sık gördüğüm bir şey değil.
1: Ekşi maya iyice köpürtüyoruz ve zeytinyağı. Yüksek glutenli un ve deniz tuzu ekliyoruz.
0: Karıştırıyoruz, sonra mayalanmaya mı bırakılıyor?
1: Bir saat. Sonra porsiyonları ayırıyoruz.
0: 48 ila 96 saat dinlendiriyorsunuz herhalde.
1: Doğru.
0: Sırada ne var?
1: Salsa verde.
0: Tamam.
1: Jalapeno biberi ve salamura suyu. Ev yapımı turşu soğan, kanola yağı, öğütülmüş kimyon ve taze kişniş. Tamam.
0: Nefis.
1: Şimdi Montana bifteğimizi baharatlayıp pişireceğiz. Tuz ve karabiber kullanıyoruz. Montana etinin tadı öne çıksın istiyoruz. Fırına veriyoruz. Sırada otlu maskarpone var. İncecik doğranmış taze kekik ve karabiber. İyice çırpıyoruz. Pizzaya kremamsı ve yoğun bir tat veriyor.
0: Bütün bunları daha önce pizza yapmamış biri yapıyor. Şu işe bak.
1: 3 gün soğuk fermantasyonda bekledi.
0: Yumuşacık.
1: Hamuru açarken kenarını şekillendirdiğim bir yöntemim var. Sarımsaklı zeytinyağı, rendelenmiş tam yağlı mozzarella ve brokoli.
0: Bayılırım.
1: Rapini de derler.
0: Mizo'da da bulmayı beklediğimden daha cesur bir pizza oluyor şu anda söyleyeyim.
1: Köfte, otlu mascarpone. Son olarak da salsa verde sosu.
0: Ve fırına mı gidiyor?
1: 8 ile 6 dakika. Bakalım beğenecek misin?
0: Ağzım sulanıyor.
1: İşte köfteli verdimiz.
0: İlk iş kenarı koparacağım tabii ki. Şimdi boşuna bile lezzetli. Vay canına. Tadı katman katman. Bir lokmada rapini, sonrakinde salsa, sonrakinde de peynir geliyor. Ama en beğendiğim şey süngerimsi, hafif, havadar pizza hamuru. Tam bir biga lezzeti. Gerçekten isminin hakkını verdiğini söyleyeyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Harika.
5: Buyurun köfteli verdiniz.
3: Verde en sevdiğim tatlardan biri.
5: Acılığı tam kararında. Kenarı da efsane.
6: Mascarpone'yi pizzanın içine ustaca dağıtmışlar.
0: Sıradan bir pizza değil.
7: Kesinlikle. Burada adam akıllı pizza bulmak çölde su bulmaktan farksızdır.
0: Köle hayat verenler Bob ve Cindy.
7: Aynen öyle.
5: Buyurun siparişiniz.
8: O kadar beğenildiler ki paket servise başladılar. Bir fırın daha kurdular ve yeni bir şube daha açtılar.
0: Vay canına, o kadar talep var mı?
1: Evet.
0: Harika.
2: Her şey taze. Kaliteden ödün vermiyorlar.
1: 6 numaraya flathead vişneli.
8: Favorim sosisli flathead vişneli pizza.
2: Vişne çok yakın bir bölgeden geliyor. Yerel lezzetleri menüye yansıtmakta çok ustalar.
0: Vişneye bayılırım.
1: Ev yapımı sosislimizi hazırlayacağız.
0: Tamam şef.
1: Pul biber, öğütülmüş rezene tohumu, kavrulmuş kişniş, muskat, paprika, deniz tuzu, beyaz biber ve öğütülmüş karabiber. Baharat karışımını iri çekilmiş Montana etine ekliyoruz.
0: Fırına yolluyoruz ama tamamen pişirmiyoruz. Bu arada vişneler böyle mi geliyor?
1: Bu şekilde dondurulmuş olarak geliyorlar. Her Temmuz'da kasa kasa alırım. Her sezon elimde oluyor. Oldukça fazla bir miktar depo ediyorum.
0: Donduruyorsunuz.
1: Elbette.
0: Çok lezzetli. Evet. Muhtemelen büyük bir tedarikçi olmalı.
1: Öyle. Bayağı büyük. Evet. Başlarda adımızı duyurmamızı sağlayan şey bu oldu aslında. Göller bölgesinde kiraz yetiştiren bir arkadaşım vardı. Birkaç kilo getirdi. Biz de hadi bunlarla güzel bir chutney yapalım dedik. Sonra meyveleri
0: herkes
1: şöyle bir güzel pişirdik
0: zaten.
1: Ve...
0: Kuru kuru yemeyelim. Güzel bir chutney yapalım.
1: İşte bu pizzayı yapıp özel lezzet olarak sunduk. Herkes kapış kapış sadece bunu sipariş etti. Vazgeçilmezimiz.
0: Tek seferde kaç kilo gidiyor buna?
1: Yılda yaklaşık 1,5 ton diyebiliriz.
0: Toplamda kaç pizza demek bu?
1: Evet.
0: Zor soruydu. Böyle sıkıştırırım işte. Hadi bakalım.
1: Tam 147.681 pizza.
0: Pizza.
1: Evet, evet. Şimdi flathead vişnemizi tencereye alıyoruz. Üzerine elma sirkesi, üzüm sirkesi ve süzme çiçek balığı ilave ediyoruz.
0: Harudar yalan söylemediyse tabii.
1: Esmer şeker, yeni bahar, kişniş, karabiber, deniz tuzu ve pul biber. Pizza fırınında üstü açık şekilde 1,5 saat pişiriyoruz. Suyunu çektirip blenderdan geçiriyoruz.
0: Pizzayı hazırlayalım.
1: Sarımsaklı yağ, tam yağlı mozzarella ve sosisle başlıyoruz. Domates sosu yerine vişneli çetni kullanacağız. Triple G'de çok iyi giderdi bu.
0: Belki tekrar katılıp siyah miyan köküyle yaparsın.
1: Bak bu harika fikir. Biraz füme gouda.
0: Aa, çok iyi fikir.
1: Değil mi? Şimdi 8 dakika pişireceğiz.
0: Bu bayağı farklı bir pizza söyleyeyim.
1: Son dokunuş taze maydanoz.
0: Hamur yine muhteşem. Taze rendelenmiş mozzarella harika. Ve vişneler. Nefis. Et de tam kararında pişmiş. Peynirin dokusunu, hamurun kıvamını alıyorum. Tüylerim diken diken oldu gerçekten.
1: Verandaya bir flathead vişneli.
5: Çetninin reçelimsi kıvamına bayılıyorum.
3: Tatlı tuzlu ama fazla şekerli değil.
2: Çok özgün bir tat.
0: Ne yapıyorlarsa denemeye değer sanki.
2: Kesinlikle.
7: 10 numaralı masaya sosisli kalzone geliyor.
9: Buradaki her şey harika. Biga'ya gelin mutlaka.
0: Burası Missoula için bir nimet. Emeğinizle insanlara sunduğunuz lezzetler çok özel.
1: Sadece pizza yapmıyoruz. Güzel anlar yaratıyoruz.
0: Adam işini biliyor. Eline sağlık dostum.
1: Teşekkür ederim.
0: Minneapolis'in kuzeyinin biraz doğusundayım. Burada böyle söyleniyormuş. Ne yapayım? Şimdi bizim ekibe göre öyleymiş. Kendileri buralı. Yani buranın kışını da yazını da seviyorlar ama en çok restoranlara bayılıyorlar. Buraya gelme sebebim şefin James Beard Vakfı tarafından övülmesi değil. Şehirde ödül falan bırakmamış olması da değil. Hayır hayır. Kameramanlarımızdan Dani ve Şirin kızı Lux buraya bayılıyormuş. Şehre gelirsen mutlaka uğra dediler. İşte Nixta'nın orosu.
10: Evet Taco 5 numaraya.
9: Burası büyülü bir restoran.
10: Sope.
2: Şef Gustavo Meksika'nın özgün tatlarını yeniden yorumluyor.
11: Modernize ediyor.
10: Quesa birriyamızı
12: deneyin. Şehirde keşfedilmesi gereken yerlerin listesini çıkarsam burası ilk sırada gelir.
0: Yemekler güzel mi?
9: Çok güzel.
12: Gustavo bu işi biliyor.
5: Kate'le aynı lisede okuduk.
0: Gustavo'nun işi.
5: Evet, onunla gurur duyuyorum.
0: Şef Gustavo ve eşi Şef Kate seçkin restoran deneyimlerini aile miraslarıyla birleştirmişler. Ve bu mekanı açmışlar.
10: Geleneksel malzemeler kullanmaya gayret ediyoruz ama kendi yorumumuzla tabii.
0: İşi üst seviyeye taşıyorsunuz.
5: Evet, ben de onun çılgın fikirlerine o kadar da uçma istersen diyen kişi oluyorum.
13: Geyik etli sope.
14: Bu içini fasulyeyle doldurabildiğiniz çukur bir tortilla. Çok güzel gerçekten.
0: Sope için hangi mısırı kullanıyorsun?
10: Bonita azul suyu ekliyoruz. Kalsiyum hidroksit kullanıyoruz. 1 saat fırında kavuruyoruz. Sonra çıkarıp bekletiyoruz. Alkali kabuğu ayırıyor ve bütün faydalı enzimleri etkinleştiriyor. Sabah yıkayıp öğütüyorum. Sonra da hamuru ve sopeleri yapıyoruz.
0: Olay budur işte. Bir haftada ne kadar mısır kullanıyorsunuz sence tahminen?
10: Biz günlük pişiriyoruz.
0: Günlük mü?
10: Evet, günlük 90 kilo kadar. Ve sonra da...
0: Hem toptan satış için mi?
10: İkisi birden, evet.
0: Öğütücünüz ne kadar büyük yani şu mutfağınızdaki?
10: Şu gördüğünün 10 misli.
0: Taşları ne sıklıkla değiştiriyorum? Birlikte dönen 2 taş var, öyle değil mi?
10: Evet, değiştirmiyoruz. Tıraşlıyoruz, keskinleştiriyoruz.
0: Tek başına mı?
10: Tek başıma. Şimdi marinasyon zamanı.
0: Köfte şekillendirilip ızgaraya atılıyor. Sonra kenarları kıvrılıyor.
10: Servis için hızlıca kızartıyoruz. Şimdi sıra et suyunda.
0: Kavrulmuş dana kemiği.
10: Dana dili ve sebze. Bu güzellik 2 gün boyunca kısık ateşte
0: pişecek. Diletimde müthiş bir lezzet var, öyle değil mi?
10: Evet,
0: suyu
10: kesinlikle var.
0: Bunca uğraş. Her gün yeni bir şey öğreniyorum.
10: Şimdi recado negro
0: bir saniye,
10: yapacağız.
0: Şimdi geyik budu fırınlama işleminde bunu mu kullanacağız?
10: Geyik butunda evet. Chili pies kullanıyoruz. Şu biber
0: bu
10: alabilir misin?
0: Bu nasıl bir biber böyle?
10: Tepsiye koyuyoruz. Sarımsakla soğanı döktüm. Tavada karabiber taneleri, kuru kekik, kimyon ve kişnişle pişiriyoruz.
0: Fırında kavruluyor.
10: Bir kaba alıyoruz. Közlenmiş sarımsak ve soğanla kızarmış tortillaları koyuyoruz. Külü temizlemek için su ekliyoruz. Ardından chipotle, adobo ve sirke ile birlikte süzüp blender'a alıyoruz.
0: Macun böyle yapılıyor yani. Geyik eti.
10: Eti mühürleyeceğiz. İşe iç yağıyla başlıyoruz.
0: Baharatladık mı? Tuz, karabiber.
10: Evet, önceden baharatlandı.
0: Şöyle arkada önünü mühürlüyoruz. Geyik eti dursun, sebzeler ekleniyor.
10: Sonra eti ekliyoruz. Pecado negro.
0: Dil suyu da var. Ne kadar pişecek peki böyle?
10: 2,5 saat.
0: Eti didikliyoruz. Kendi sosu çıkıyor.
10: Et suyunu domatesle harmanlıyoruz.
0: Sopenin üstüne başka ne geliyor?
10: Kızartılmış fasulye. Gece boyunca ıslatıp yıkıyoruz. Yağ, soğan ve serrano biberiyle pişiriyoruz. Sarımsak ve kişnişle ekleyip blenderdan geçiriyoruz. Mavi masa hamuru. Bu da
0: peki,
10: kırmızı hamur.
0: Peki burada hangileri var?
10: Kızartılmış fasulye, geyik eti, üstüne salata, turşulanmış fresno biberi ve domates soslu et suyu. Evet.
0: Aa, hayatımda yediğim en iyi domates çorbası olabilir. Vay canına. Çok lezzetli gerçekten. Yani biber, soğan, sarımsak, köz tadı bir arada. Nefis bir sope. Yıldızsa et suyu. Krema gibi yoğun, ağızdan akıp giden bir tat. Yediğim en iyi geyik etlerinden. Geyik eti sevmiyorsanız gelip deneyin. Vay be.
10: Geyik etli sope.
7: Geyik eti inanılmaz sulu.
14: Hiçbir kötü yanı yok. O kadar lezzetli ki.
5: Siyah fasulyelerde... Balık takol.
7: Her şeyde mısır var.
5: Meksika'daki küçük üreticilerle çalışıyorlar.
12: Organik mısırdan hamur yapıyorlar.
7: Alameti farikaları tortiyalar.
10: Makine kullansak bile her tortiyaya el emeğimizi katıyoruz.
0: Meksika'da geleneksel tortiyacılar da bu model kullanılır. Burası resmen Meksikalı Willy Wonka atölyesi gibi. Bakın şimdi bir döndür, iki aşağı.
5: Sonra da buradan çıkıyorlar. Hepsi bu.
13: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Ayrola çocuklar.
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Ha, Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: E ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
9: Türkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
12: Gün boyu çamaşırını koru.
13: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
14: Mol Ped'den kız sözü.
15: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
16: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
17: Sarı kola!
18: Fanta sarı kola canım o.
16: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Budur.

0: Fıstığı, yeni fıstığı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şube

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Minneapolis'te Şef Gustavo'nun misafiriyiz. Ve müthiş bir mekanı var. Bu adamın sağlam geçmişi var. James Beard var geçmişinde. Paket serviste altın çatal ödülü almış. Ve arkası gelmiş.
2: Balık taco hazır.
3: Kullandığı malzemeler konusunda inanılmaz titiz.
2: Lechon geliyor.
4: Lechon etle yapılan inanılmaz lezzetli bir yemek.
2: Lechon'un baharatıyla işe koyulalım. Önce tane karabiberleri tavada hafifçe bir döndüreceğiz.
1: Yeni bahar, karanfil ve kimyon tohumu.
2: Evet, hepsi bu. Şimdi kavrulmuş biberi izliyoruz. Ve biraz da şundan. Sonra bunun tamamı. Baharat değirmenine tuz, şekerle kalan çeşni. Baharatları koyuyoruz.
1: Maca, kaburga ve diğer kısımlar.
2: Gece boyunca bekletiyoruz. Sonra ağır ağır pişireceğiz.
1: Manteka, portakal, zencefil, soğan ve sarımsak.
2: Yaklaşık 3 saat 150 derecelik fırına veriyoruz. Sonra didikleyeceğiz. Derisini de kullanacağız. Tabanın tamamını kaplıyoruz. Bastırıyoruz biraz da suyundan. Ve streç filmle kapatıyoruz.
1: Üstüne ağırlık konuyor.
2: Soğuk odaya giriyor.
1: Donup katılaşacak.
2: Yarın dilimlemeye
1: tamam,
2: hazır
1: şef.
2: Olur. Ora negro yapacağız. Fasulye
1: siyah altın
2: yani.
1: Bebeğim.
2: Biraz yağ, soğan, serrano biberi, sarımsak ve fasulye ile başlıyoruz. Son olarak hoja santa ekliyoruz. Kök yaprağı tadı biraz değişiktir.
1: Ha, evet tadını aldım. Kaynatıp blenderdan geçiriyorum. Şimdi ete geçelim. Çok iyi görünüyor. Biraz yağ, kızgın tava ve fırında
2: yaklaşık
1: bitiyor.
2: Yaklaşık 5 dakika daha pişireceğiz.
1: Acayip.
2: Önce ora negro'yu koyuyoruz. Vay be. Güzelce çıtırdamış pastor sosu.
1: İçinde ne vardı?
2: Diyoruz. Reggiato, rojo, ananas ve közlenmiş soğan.
1: Lahana ve havuç, kamkat
2: kırmızı
1: ve...
2: Kırmızı soğan, biraz serrano biberi, latin çiçeği ve kekik çiçekleri.
1: Muhteşem görünüyor. Yemeğe kıyamam.
2: Mecbursun.
1: Hayır, eve götürüp baş köşeye koyayım. Şuna bak, dilimlerken içim acıyor. Vay be, lezzeti müthiş. İşte olay bu. Bence başrol tavada kızartılan deri, yani içindeki et, but, göbek, her yeri var. Üstelik parçalar birbirinden ayırt edilemeyecek kadar ufalanmamış ve müthiş.
5: Buyurun siparişiniz.
6: Lechon çok güzel. Dokusu öyle yumuşak ve sulu ki.
7: Püre halindeki fasulyeyle kusursuz bir uyum yakalıyor.
1: Minneapolis'te şahane Meksika yemeği yiyeceğim aklıma gelmezdi.
4: Doğru ama buradasın.
6: Kaderin cilvesi işte.
2: Muzlu hamur topları.
1: Arkadaşlarımın niye buraya yere göğe sığdıramadığını anlıyorum. Yakında yine geleceğim. Görüşeceğiz dostum. Arada bir bildirim çıkıp hey, programda daha fazla vegan restorana yer vermelisin diyor. Ben ne diyorum biliyor musunuz? Size daha fazla izlemelisiniz. Çünkü zaten yer veriyorum. Kasaplar, taco dükkanları, lokantalar... Her şeyin veganını ekrana taşıdım. Peki hem vegan donut yapıp hem de tuzlu yemek sunan bir dükkan? İşte Missoula, Montana'da. Vera Donuts.
8: Eşliğe Fransız tostu çubukları.
9: Tamamen vegan. Gerçekten harika bir restoran.
10: Huckleberry çoraya hazır.
11: Buraya donutları için geliyorum. Şimdi tuzlu menüleri de var.
8: Crunch Wrap Supreme hazır.
1: Daha önce vegan donut yemiş
9: miydin? Tamamen vegansa hayır.
12: Burası gibi küçük bir yerde gerçek olamayacak kadar iyi.
13: Her şey Hena'nın çiftçi pazarında çalışmasıyla başladı. Donutları o kadar sevildi ki insanlar kendi dükkanını açmalısın dediler.
1: Ana Sweeney de kız kardeşinin yardımıyla söyleneni yapmışım. Vegan mısın, vejeteryan?
9: Veganım diyelim.
1: Vegansın.
8: Ben evet. Her şeyi yiyorum.
1: Anladım, işte bu. Nereden ilham aldınız?
9: Mayalı hamurdan vegan bir donut yapmak istedim. Her lokmada yaban mersini tadı geliyor ama yaban fesleğen mersini. Bu tadı daha da güzelleştiriyor gibi.
1: Fesleğen mi yaban mersini?
9: Donut hamuru için şekerle vegan tereyağını krema kıvamına getiriyoruz.
1: Vegan ekşi krema.
9: Evet. Bu yumurtanın yerini tutacak. İyice krema kıvamına getiriyoruz. Sonra Hindistan cevizi sütü, normal un, mısır nişastası, kabartma tozu ve muskatı ekliyoruz.
1: Hem de bolca.
9: Tuz. Evet, hepsini karıştırıyoruz. Yaban mersinini ekleyince hamur
1: tamam.
9: Biraz daha ıslanmış olacak.
1: Bir dakika,
9: olacak.
1: Sudan da mı ıslak olacak?
9: Doğru kelimeni ki. Biraz daha un, biraz daha donmuş yaban mersini.
1: Hadi yapalım şef.
9: Tamam.
1: Buraya gelip bunun vegan olmasına imkan yok diyen kaç kişi oluyor?
9: Pazarda 4 yıl boyunca vegan olduğumu anlamayan insanlar oldu. Buna bayılıyorum.
1: Alabileceğin en büyük iltifat olmalı.
9: Kaç saatliğine dondurucuya koyuyorum.
1: Anladım.
9: Şimdi pudra şekerine karıştıracağımız sıvıyı yapacağız. Donmuş yaban mersini, su,
6: ve şeker.
1: İyice kaynıyor.
6: Blender'a fesleğini ve yaban mersinli karışımı ekliyoruz.
1: Pudra şekerini mi katacağız şimdi?
6: Mikserde karıştırıyoruz. Ve bitti.
1: Hadi görelim.
6: Şimdi şekillendirelim.
1: Böylece donat kıvamını alıyor. Evet. Donmuş halde kızartıyorsun. Pişmesi ne kadar sürüyor?
6: Her yüzü 2 dakika. Üste çıkınca hazır demektir.
1: Neredeyse yarım kilo.
6: İnsanlar parasının karşılığını alsın.
1: Hala istedim. Sıcakken sosunu döküyoruz.
6: Böylece pırıl pırıl parlıyor.
1: Budur. Bu benim mi?
6: Evet, senin.
1: Amma da büyükmüş. Hakkını vermek lazım. Tam anlamıyla yaban mersinli bir donat. Her şeyden çok yaban mersini var içinde. Fesleğen de kararında. Tatlıyla tuzlu arasında bir tat. Yoğun ama ağır değil. Ne yaparsanız yapın vegan olduğunu anlayamazsınız.
6: Bana bunlarla gel.
1: Etkileyeceğim.
6: Emiye yaban mersini.
13: Yaban mersininin o mayhoş tadı çok iyi. Fesleğen de tam kararında.
12: Dışı çıtır, içi yumuşak. Fevkalade.
8: Hem de vegan. Çok sağlıklı. Tamamını yesem de bir şey olmaz.
1: Doğru.
8: Kesinlikle.
6: Emiye bir hayalperest.
4: Donat isimleri de çok orijinal.
6: Bir tane kıyamet meleğin var.
13: Çok havalı bir mekan.
6: Kene bir tane ganimet.
9: Buraya donat için geldim ama kalbimi tuzlu yemekler çaldı.
6: Chance bir deli fişek.
13: Deli fişek onların fırınlanmış karnabaharlı burritosu. Güzel bir acılığı var. Çok lezzetli.
11: Karnabahar gerçekten çok iyi pişmiş.
8: Hena donatları yaptı bende. Tuzlu bir şey
1: söyleyeceğim. Ben daha çok tuzlu seviyorum.
8: Acılı karnabahar yapacağız. Biberimiz.
1: Bizim biberimiz. Seninle benim ortak
8: evet,
1: biberimiz.
8: Evet, bu senin
1: gördünüz
8: için.
1: Gördünüz mü? İşte insan kendini ekibin parçası hissediyor.
8: Tuz, kırmızı acı biber, sarımsak, paprika, soğan tozu ve çili.
1: Besin mayası,
8: besin mayası
1: özü.
8: Evet.
1: Evet, meşhur maya.
8: Biraz zeytinyağı, sonra da su ekliyorum. Hepsini karıştıracağız.
1: Kuru karışım mı, baharat mı ekleniyor?
8: Evet, her yeri iyice kaplayana kadar karıştırıyoruz. 175 derecelik fırında 55 dakika pişireceğiz.
1: Tamam.
9: Sıra ranch sosta.
8: Hindistan cevizi sütü, limon suyu, elma sirkesi, besin mayası, miso ve taze dereotu.
1: Dereotu ilginçmiş.
8: Tuz. Sarımsak tozu, şeker, soğan tozu, sonra fresk
1: tamam.
8: soğanı. Karıştırıyoruz. Vegan mayonez.
1: Bir gece bekliyorum.
8: Evet, bu sayede güzel bir kıvam alıyor.
1: Nefis. Besin mayası özü de tabii.
8: Evet.
1: Her şeyi toparlıyorum.
8: Karnabahar pişti. Izgaraya atacağız. Biraz yağ koyup kapağını kapatıyoruz ki pişmeye başlasın. Biraz su. Her iki yüzünü birkaç dakika pişiriyoruz. Sebzelerle patatesleri de ekliyoruz. Su koyup kapağı 1 dakika daha kapatıyoruz.
1: Şimdi ne yapacağız?
8: Şimdi sriracha öyle yapacağız. Vegan mayonez ve sarımsak tozuna çırpıyoruz. Sriracha'yı ekleyip pişirmeye başlıyoruz. Buharda pişiriyoruz. Burrito'yu sarması daha kolay
1: Anladım.
8: Oluyor. Buharlı
1: bu işin ustası belli.
8: Karnabahar ve sotelenmiş sebze, patates, sarımsaklı aioli,
9: sriracha aioli ve ranch sos.
1: Kremamsı yapsan daha iyi olmaz mı?
8: Ne ıspanak gelecek. Şimdi sarıyoruz.
1: Neredeyse patlayacak.
8: Burritomuz hazır. Hadi tadına bak.
1: Biraz zorlanacağız ama ne yapalım?
8: Peçeten hazır.
1: Burası tam burritocu kalitesinde. Tadı çok yoğun. Muazzam bir doku. Orijinal lezzetler. Krema gibi sos, eritilmiş peynir kıvamında. Biraz da acı. Karnabaharın kuru baharat karışımı harika. Parçalar iri ve dolgun. Buna bayıldım.
8: Evet.
1: Bir lokma alınca dolu dolu ne yediğini anlıyorsun.
8: 2 deli fişek daha.
9: Karnabahar her seferinde tam kıvamında pişiyor.
13: Acılığı da öyle. Oo, ne güzel bir acı dedirtiyor.
11: Sıradan değil bu. Çok özenle hazırlanmış.
9: Buraya mutlaka gelin, efsane bir yer.
1: Çok lezzetli. Nefis donatlar ve yaratıcı bir tuzlu menü bir arada.
8: Teşekkürler.
1: Peki sırada ne var söyle. Bir yolculuğun daha sonuna geldik ama merak etmeyin, keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde de benimle birlikte olmaya devam edin.
10: Tam burada.
1: Hemen şimdi.
10: Hemen şimdi.
1: Yolda.
10: Yolda.
1: Ne?
10: Ne?
1: Yiyoruz.
10: Yiyoruz.
1: Görüşürüz.
14: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
15: Kazancım net, sigortam.net.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
19: Otel mi? Trivago.
20: Sana alkış yok, önce finger snap.

temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Hah! My

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
1: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: St. Louis Obispo dayım üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
1: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
2: Buradaki yemek inanılmaz.
3: İkinci masaya gir o pizza.
4: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
3: Köfte kebap.
0: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
2: Evet.
0: Todd Abraşet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalanının yardımıyla o İtal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
1: Doğru. Suyu koy.
0: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
1: Çok amaçlı un.
0: Tamam.
1: Şeker, tuz ve yağ.
0: Ve biraz su.
1: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz. Porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
0: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
3: Yaklaşık 1000.
0: Kaç dedin?
3: 1000 kişi.
2: Yunan feta pizzanız.
5: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
1: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
2: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.
6: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
7: Kameraları bağlayın.
8: Bu akşam...
7: Mikrofonları yerleştirin, ne var görelim. İşinizi biliyorsunuz.
8: Restoran dedektifinde...
9: İşler rayına girmezse her şeyi kaybedeceğiz.
8: Veli'nin Nevada Henderson'daki...
10: Burası haber stüdyosuna benziyor.
9: Vay canına.
8: Restoranı batmak üzere olan eski bir hokey oyuncusuna...
11: Bunu tekrar yapar mısın?
12: Portakal aramam kalmamış.
7: Bu kadar da olmaz.
13: Haftada 2 gün çalışıyorum yani bu ne ben de bilmiyorum.
7: Şaka mı yapıyorsun?
8: Yardım etmesi gerekiyor.
9: Bizi desteklemedi.
8: Veli, Hammer'ın ızgara restoranını...
13: Merhaba Veli, iyiyim sen?
7: Restoranınızı kurtarmaya geldin.
8: Geç olmadan kurtarabilecek mi?
14: Hadi oradan. Kim olduğumu bilmiyorsun.
7: Ama kaçıp gidiyorsun.
8: Karşınızda Veli Diggle.
7: Yemeğiniz güzel miydi?
8: New York'taki başarılı et restoranları zincirinin sahibi.
7: Sizi geçireyim. Hizmette dünyada 1 numarayız.
8: Bu kadar başarılı bir hizmetin ardında ne mi var? Kameralar elbette. Çalışanlar 7/24 gözetleniyor.
7: Sorunu göremezseniz, sorunu çözemezsiniz.
8: Artık ülkenin 4 bir yanından restoran sahipleri...
7: Hadi işe koyulalım.
8: Batan işletmelerini kurtarması için Veli'nin kapısını çalıyor.
7: Bağla beni Rabbi.
8: Veli hem restoran hem de teftiş konusunda...
7: Menüyü sorarak onu iyice test edin.
8: Uzmanlığını konuşturarak...
13: Aman tanrım.
8: Restoran sahiplerine işletmelerinde gizlice yaşananları kanıtlarıyla gözler önüne seriyor.
7: Oraya gidip restoran nasıl işletilirmiş bir anlatacağım. Ağlayıp sızlanmak yok. Nokta.

0: Merhaba, ben Bob Fleming.
1: Ben de Julie Fleming. Henderson'daki Hammer'ın ızgara restoranını işletiyoruz.
0: Hokey günlerimden esinlenerek restorana Hammer adını verdim.
1: Eşim yıllarca profesyonel hokey oynadı. Lakabı Hammer, yani çekiçti.
0: Buz üstünde çok kavga ederdim. Hücumdaydım ve seyirciler çekiç diye tezahürat ederdi.
2: Çekiç zamanı!
3: Çekiç zamanı!
0: Lakap üstüme yapışıp kaldı. Illinois'daki ilk restoranıma ve sonra Nevada'daki restoranıma da bu ismi verdim.
1: Illinois, Peoria'da 13 yıl bir bar işlettik.
0: Daha sıcak iklimlere gidip hayatlarımızda bir değişiklik yapmak istedik. Ve 4 yıl kadar önce buraya gelip bu mekanı satın aldık. Restoranımızda genelde klasik Amerikan lezzetlerini servis ederiz. Hamburger, patates kızartması, quesadilla, peynirli İrlanda sandviçi servis ediyoruz. Güzel bir sandviçtir. Bence en iyi lezzetimiz tavuk kanatları.
4: Çok güzel.
1: Tek bir favorim yok. Hepsini seviyorum.
0: Vegas yol üstünde bir şehir. Farklı farklı bölgelerden insanlar geliyor ve yemeklerimizin onlara evlerini hatırlattığını
1: eğlenceli
0: söylüyor.
1: Eğlenceli atmosferimiz var. Çok davetkar.
5: İşte böyle.
6: Kullanıcı yorumları müşterilerin restoranın rahat atmosferini ve yiyeceklerini sevdiğini gösteriyor.
7: Tadı enfes. Çok güzel.
6: Ancak konu hizmete geldiğinde hiç memnun değiller.
8: Yemeğim nerede?
6: Bob'la Julie restoranlarına 350 bin dolar yatırım yapmış olsalar da çift eski restoranlarındaki başarıyı ne yazık ki burada devam ettirememiş.
1: Bob'la ay sonunu zar zor getirebildiğimiz zamanlar çok oldu. Aylarca faturaları ödeyemedik. Neyi yanlış yaptığımızı da bilmiyorduk.
9: Bu kadar boş olmasının bir nedeni olmalı.
0: Hayatımızı etkiledi. Son 5 yıldır her gün bu mücadeleyi veriyoruz. Gerçekten çok zor oldu.
6: Bütün bunlar yetmezmiş gibi Bob ve Julie'nin ailesi yakın zamanda bir kaza atlattı.
0: Kızım Kelsey arabayla eve geliyordu. Sürücünün biri kavşakta ona çarpmış. Kızımın omuriliği 110 milimetre kaydı. Üniversiteye gidip orada Amigo takımının liderliğini yapacaktı. Maliyetli bir ameliyat geçirdi. Omuriliğine 3-4 platin takıldı.
6: İşler o noktadan sonra daha da kötüleşti.
0: 12 yıl profesyonel hokey oynadığım için kalçam ağır hasar görmüştü. Değiştirilmesi gerekiyordu. Benim ameliyatım ve Kelsey'nin kazası derken ödemekte zorlandığımız hastane masrafları oldu.
1: Restoranda işler rayına girmezse evimizi, her şeyimizi kaybedeceğiz. Umarım işler o raddeye hiç gelmez.
0: Hammer'ın ızgara restoranını Henderson'daki en iyi restoran yapması için Willie'den bize yardım etmesini rica ediyorum.
6: Maddi açıdan zorluk yaşayan Bob, Willie'nin kapısını çalıyor.
10: Merhaba Bob, ben Willie. Benimle hurdalık deposunda buluş. Eşin Julie'ye söyle, o da gelsin.
0: Merhaba Willie.
10: Merhaba Bob.
1: Merhaba Willie.
10: Restoranınızda bana ihtiyacınız olacak neler?
0: Para kazanmamıza yardım etmeni istiyoruz.
10: Restorana ne kadar yatırmıştınız?
0: 300 bin dolar civarı.
10: Vay canına, çok fazla. Duyduğuma göre kızınız da trafik kazası atlattı.
1: Çok kötü bir kaza geçirdi.
10: Hastane faturalarınız mı var?
1: Epey yüklü miktarda.
10: Borcunuz ne
0: 40,
10: kadar?
0: 40-50 bin vardır.
1: 50
0: rahat
1: bin,
0: vardır.
1: Evet,
10: 40-50 bin
1: rahat.
10: Demek. Peki işletme şu an size para kazandırıyor mu?
0: Her gün mücadele içindeyiz.
10: Restorana gizli kamera ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Kimseye söylemeyin. Anahtarları alabilir miyim?
0: Sağ ol Willie.
10: Birazdan görüşürüz.
1: Teşekkürler.
10: Bir çaresine bakacağız. Halledeceğiz. O faturaları ödeyeceksiniz.
6: Willie hiç vakit kaybetmeden ekibine haber veriyor.
10: Evet Eric, Hammer'ın restoranındayız. Kameralara bağlayın. Şans oyunu oynanıyormuş. Her yere kamera koyun. Her köşeye mikrofon yerleştirin. İşinizi biliyorsunuz. Bitince haber verin, tamam mı?
11: Tamamdır.
6: Willie'nin ekibi kamera ve mikrofon kurulumuna başlıyor ve yakınlarda bir kontrol odası kuruyor.
10: Tamam, yayına geçelim. Alex, ne var göster. Kaç kamera var?
11: 11.
10: 11. Eric, peki ya mikrofon?
11: 12 mikrofon.
10: 12 mikrofon, tamam. Onları çağırıyorum, kameraları bağladık. Restorana kamera ve mikrofonları kurduk, sıra gözetlemeye geldi. Nasılsın Julie?
1: İyiyim, bu çılgınca.
0: Burası haber stüdyosuna benziyor.
10: Biraz. Önce çalışanların davranışlarını gözlemleyip onları bir dizi sıra dışı teste tabi tutacağım. Ve ana sorunları tespit edeceğim. Ardından çalışanları bir araya toplayıp yaptıkları hataları onlara tek tek anlatacağım. Restoranda müşterilerle ilgilenir misin?
1: Evet.
10: Peki her akşam mı?
1: Akşamları kalmıyorum. Genelde sabahları 7-8 gibi buradayım.
0: Genelde ben veya barmenlerden biri.
10: Tamam. Kaçta kapatıyorsun?
0: Gece 2. Evet.
10: Gece 2 mi? Tamam. Şimdi farklı kameralara bağlanacağız. Bana çalışanlarınızı tanıtın.
12: Sakın düşürme. Şu kırmızı tişörtlü kim?
0: Bu Lazaro.
10: Lazaro mu?
0: Evet.
10: Tamam.
0: Luxor'da tam zamanlı çalışmış, sonra bizimle başladı. Çok çalışkandır.
10: Başka restoranla yarıştığınız için eleman bulmak zor.
0: Evet.
1: Evet.
10: Tamam, başka kim var? Kameraya iyi göster.
3: Meşgul değil mi?
10: Kamera E'deki kim?
1: Michael.
10: Kısmi şeflik yapıyor. Her şeyi biliyor mu?
0: Evet.
10: Tamam.
0: Yarı zamanlı şeflik yapıyor.
10: Başka işlerde çalışıyorlar mı?
0: Evet.
10: Izgara döküm tava, altı gözlü ocak, bir de iki fritöz var değil mi?
0: He? Tezgahın altında da buzdolabı, uç kısımda da fırın
10: Anlaşılan
0: var.
10: Anlaşılan aletlere epey para harcamışsın.
0: Evet.
10: Bu mutfağın
0: evet.
10: fiyatı 50.000 dolar.
0: Evet.
10: Bir de şans oyunları oynatıyorsun. Bunu da yönetmelisin. Vegas'ta restoran açmadan diğer restoranında oynatıyor muydun? Yani deneyimsizsin.
0: Hayır, sudan çıkmış balığa döndük.
1: Evet.
10: Zor bir iş değil mi?
0: Evet.
10: Kamera K'de neler oluyor?
11: Hanımefendi, affedersiniz, bakar mısınız?
10: Müşteri sinirlenmeye başladı.
11: Affedersiniz, bakar mısınız? Şef müsaitse buraya gelebilir mi acaba?
12: Tamam.
11: Teşekkür ederim.
12: Şefle konuşmak istiyormuş.
3: Şu an meşgulüm.
10: Şaka mı yapıyor? Müşteriyle konuşmaya bile gelmiyor.
11: O kadar meşgul olması imkansız. Benden başka hiç kimse yok.
10: Ne yapıyor böyle? Yakınlaştır. Şimdi telefonuyla oynuyor. Mekanı böyle mi işletiyorsunuz?
1: Tokat yemiş gibi hissediyorum.
10: Müşteri şefle konuşmak istiyor ama şef telefonuyla oynamakla o kadar meşgul ki onunla konuşamıyor. İnanılmaz.
11: Bakar mısınız? Affedersiniz. Affedersiniz. Bakar mısınız?
10: Müşteri şefle konuşmak istiyor ama şef telefonuyla oynamakla o kadar meşgul ki onunla konuşamıyor.
11: Bu saçmalık.
10: Atla deve değil ki. Çok basit bir şey istedi.
11: Saçmalık. Bir daha buraya gelmem ben.
0: Korkunç.
10: Başka ne var göster. Kamera F'deki tabela ne?
0: O bizim günlük spesiyallerimiz.
10: İçecek ve yiyecek spesiyalleri mi var?
1: Evet.
10: Çalışanlar ne olduklarını biliyor mu?
1: Evet.
10: Tam arkalarında. Tamam, demek haftada 7 gün böyle bir liste yapılıyor.
1: Evet.
10: Menüye bakalım.
1: Evet.
10: Hammers. Neden adına Hammers dediniz? Niye senin hokey formanla eski bir fotoğrafın yok, söyler misin?
0: Sıradan görünüyor, haklısın, çok sade. Biraz daha renklendirilmeli.
1: Bob alçak gönüllü biri.
10: Yine de hokey kariyerini ve kişiliğini yararına kullanabilirsin. Bu restoranı özel kılan da bu. Bence bunu kullanmalıyız. Çekiç zamanı.
1: Kesinlikle.
11: Paket servis hazır.
10: Kamera F'deki kim?
1: Bu Maddie.
10: Maddie mi?
1: Evet.
10: Ne iş yapıyor?
1: Garson.
10: Ne zamandır burada?
0: 1-2 ay kadar oldu.
1: 2 ay.
10: Anlaşılan herkes ne isterse onu giyiyor.
1: Sayılır.
0: Evet.
10: Kesinlikle üniforma giymeleri gerekiyor. Hepsi tek tip, gıcır gıcır ve profesyonel görünmeli. Bu felsefeyi benimsemelisin. Tamam, bir müşteri daha geldi. Bakalım çalışanlar onunla nasıl ilgilenecek?
11: Tek kişi
13: evet,
11: misiniz?
13: Evet, tek kişiyim.
10: Kamera K'deki kim?
1: Bu Melissa.
0: Melissa.
1: Garsondur o da.
0: Çok güler yüzlü ve arkadaş canlısı biri. Müşteriler ondan memnun.
13: Spesiyallerden ne var?
11: Spesiyaller mi?
10: Bir saniye, nereye gidiyor böyle?
11: Taze meyve suyu var.
10: Müşteriye arkasını döndü ve onu masada tek başına bırakıp servis istasyonuna seslenmeye başladı.
1: Çok kötü.
10: Çalışanlara, müşterilere nasıl hizmet edeceği öğretilmesi gerekiyor.
0: Evet, haklısın.
10: Müşteriyi nasıl karşılayacaksın? Onlarla nasıl ilgileneceksin? Spesiyaller konusunda derhal eğitilmeleri lazım.
1: Haklısın. Demek istediğini anlıyorum.
13: İçeri girdiğimde gördüm. Tabelada buzlu çay yazıyordu.
11: Neredeydi peki?
13: Bir bakayım. Tamam.
10: Tabelayı okumaya gidiyor.
13: Peki, burada değil miydi?
10: Arkada ne yapıyor öyle?
13: Gitmiş.
0: Bilmiyorum.
10: İnanılır gibi değil.
13: Hanımefendi, affedersiniz.
10: İnanamıyorum.
13: Bir saniye. Affedersiniz. Neden?
11: Hayır, sorun yok.
13: Bu içecekle bunun farkı ne?
11: Ben yeni başladım da henüz daha yeni
13: tamam.
11: öğreniyorum.
1: Aman tanrım.
13: Bana spesiyallerin yalnızca yarısını gösterdi.
10: Yeni mi öğreniyor? Ne zamandır burada?
0: Hep yeni.
1: Hayır, bunu bilmesi gerekirdi.
10: Julie, onun bilmesini gerektiğini söylerken Bob kendini koruyup bahaneler üretiyor. Bunun bize bir faydası yok. Melissa'nın kötü hizmetinden dolayı müşteri restoranı terk ediyor. Belki de tüm gün böyle sürecek. 1, 2, 3, 4, 5 defa daha mı olacak ha? Bilemezsin. Mekanda gördüğüm ilk sorun çalışanların son derece ihmalkar olması. Melisa'nın garsonluğu çok kötüydü. Müşteri soru sorarken onu yalnız bıraktı ve spesiyalleri bile bilmiyordu. Müşteriler değerli hissettirilmelidir. Çok basit bir kural. Başarılı bir restoran müşterilerin ihtiyaçlarıyla ilgilenir. Tamam. Spesiyalleriniz işletmenizin önemli bir parçası. Melisa'nın bu konuda pek ilgisi olmadığını gördük. Şimdi de Medi'yi test edelim. Belki o daha deneyimlidir. Şimdi birkaç test yapacağız. Gizli mikrofon takmış adamlarımı içeri göndereceğim. Onlara, garsonlara farklı sorular sormalarını söyleyeceğim. Ne var ne yok, işler nasıl yönetiliyor, bir sorun var mı göreceğiz. Masaya geçip otur. Garsonun adı Medi.
14: İçecek bir şeyler ister misiniz? Irish Hammer nedir acaba? Duvarda yazıyor. Haftada iki gün çalışıyorum yani. Bu nedir ben de bilmiyorum.
10: Dostum, bunlar senin çalışanların.
1: Bu kadar ihmalkar olmaları inanılmaz.
10: Ben hiç şaşırmadım çünkü Bob kimseyi spesiyaller konusunda eğitmemiş. Şimdi de dışarı çıkıyor. Duvardaki devasa tabelayı göremiyor mu? Aman tanrım.
1: Nerede arıyor?
10: Duvarda koskoca bir tabela asılı ama kimsenin haberi yok. Ne servis, ne ürün, ne de spesiyaller konusunda bilgisi var. Rezalet. Gerçekten. Hiçbir eğitim almamış. Çalışanlar buraya çalışmaya geliyor ama hiç eğitim görmüyor. Mekanda gördüğüm bir diğer sorun, kimsenin ürünler konusunda bilgisinin olmaması. Bob menüyü oluşturmak için harcadığı zamanı mutlaka çalışanları eğitmek için de harcamalı. Bob'un bu ihmalkarlığı doğrudan işletmesini etkiliyor. Bob bir işletmenden beklentilerin neler, emin değilim. Kafam karıştı. Lütfen söyle.
0: Neden kafan karıştı?
10: Ne istediğin belli değil de ondan Bob. Mekana 350 bin yatırım yapmışsın. Kızının hastane, senin de ameliyat masrafların var. Yapmak istediğin her neyse sana yardımcı olmak istiyorum. Eskiden azimliymişsin ama o azmi burada göremiyorum. Bana kalırsa sen pes ediyorsun. Yapma.
1: Biz
10: sakın
1: de
10: pes
1: ipleri etme. Elimize alacağız.
10: Hadi Bob, çok fazla heyecanlanma.
0: Neyse ne. Bence artık gitsen iyi olur.
1: Sakin ol Bob.
15: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
16: Hemen geri arıyorum.
17: Kerem abi.
16: Hayrola çocuklar?
17: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
16: Anlamadım.
17: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
18: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
19: Buna tıkladığınızda oluyor.
20: Bu kadar mı?
19: Ya lütfen.
18: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
17: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
16: Tabi, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
21: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
22: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
16: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
17: Ha, Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
17: Ne diye diyor?
22: Şak diye.
16: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
17: Bu nasıl bir teknoloji ya?
22: Vallahi bravo.
16: Bir Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
17: Ha, Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
17: Ne diye diyor?
22: Şak diye.
16: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan tek...

0: güçlü ellerin yanında... Reklam güzel oldu.
1: Ya oldu da bize yine Turkcell olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
2: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Sadece durulalım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
11: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
12: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedi.
13: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
14: Mol Ped'den kız sözü.
15: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
16: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner, dürümle, pidem ve terra pizza lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
17: İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
18: makbul, makbul. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
19: Ben Chris.
6: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı...
7: Sizi Savian TP3'ümle tanıştırayım.
1: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
20: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
7: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
1: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
20: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
1: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
21: Neyse ne, bence artık gitsen iyi olur.
22: 50 bin dolarlık hastane masrafların var. Kızın kaza geçirmiş. Restoranın tehlikede. Aileni alıp Vegas'tan hayallerini yaşamaya getirdin. Burada amacımız birini suçlamak değil, işleri rayına koymak. Eskiden azimliymişsin ama o azmi burada göremiyorum.
21: Fark etmez. Bunların bir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok.
22: Azminden eser yok. Geçmişte kalmış.
21: Evet.
22: Biraz ara verelim. Gel bak, biraz konuşalım. Gel hadi. Gel tamam. Dışarı çıkalım. Biraz ara verip temiz hava almamız iyi oldu. Biraz zorlandığını fark ettim. Muhtemelen biraz da utandığını, evet. Öyle değil mi? Öyle mi?
21: Öyle.
22: Evet. Peki başka ne hissediyorsun?
21: Öfke.
22: Öfke mi? Neden öfkelisin peki?
21: Utanç vericiydi çünkü ben gururlu biriyim.
22: Evet.
21: Kalça ameliyatı olmam durumumu,
22: evet,
21: giderek kötüleştiriyor. Böyle olumsuz gelişmeler haliyle moral, evet, bozucu oluyor.
22: Evet, evet, haklısın. Mekana 350 bin dolar yatırdın. Ödenecek hastane masrafların var. Gencecik bir kızın,
21: evet,
22: var.
21: Evet, daha çok genç.
22: Fizik tedavi görüyor. Onları koruması gereken kişi sensin. Ailen senin için çok önemli.
21: Kesinlikle, evet. Onların benim bugüne kadar çektiğim zorlukları çekmesini istemiyorum. Maddi ve manevi açıdan daha rahat bir yaşam sürmelerini, sağlıklı ve mutlu olmalarını istiyorum.
22: Yani bunu bir sonraki aşamaya çıkarmak istiyorsun. O zaman değişimi istemelisin.
21: Evet, mekan kalabalık olsun, evet, istiyorum. Bu işte iyiyimdir. Okey oyuncuları geliyor, başka şehirlerden insanlar geliyor.
22: Güzel.
21: Restoran kalabalık.
22: Yönetimle ilgili konulardan...

0: eşinden bol bol destek alacağız. Anlaşılan bunu yapmaktan hoşlanıyor. Beraber geçirdiğimiz vakitte yaptıklarımız önemli. Evet. Hikayen çok etkileyici. Yaptıklarından çok etkilendim ve sana inanıyorum. Bir mirasın var, buna sahip çık. Oraya git, herkese kim olduğunu göster, tamam mı?
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Gel hadi gidelim. İyi misin koca adam?
1: Evet, iyiyim.
0: Bab sağlam bir sol kroşe geçirdi, aman tanrım. Çenem çok ağrıyor. Şaka bir yana, Bab sakinleşti.
1: Evet efendim.
2: Güzel, sevindim.
0: Tamam, bakalım başka neler var. Alex göster bakalım. Kamera G'deki kim?
3: Hemen geliyorum, tamam mı?
1: Deniz.
0: Ne yapıyor peki?
1: Barmenlik yapıyor.
0: Koca bir barla onun ilgilenmesi, sürekli koşturup durması gerekiyor.
1: Acelecidir.
0: Ne zamandır sizinle?
2: Bir yıl kadar önce başladı
1: bir
2: ama...
1: Bir yıl oldu.
2: Sonra bir kaza geçirdi ve birkaç aydır izindeydi.
1: Evet, bir süredir yoktu. O yüzden zorlanmıştı.
0: Bir süredir yoktu demek. Ne oldu peki?
1: Boynunu, omurunu kırdı. Biz de izne çıkarıp geçimini sağlayabilsin diye adına bağış topladık.
0: Vay canına. Gelirinizin büyük bir bölümü bu bardan geliyor. Öyle değil mi?
2: Evet.
1: Doğru.
2: Evet.
1: Tamam.
0: Müşterilerle çalışanlarla arası nasılmış bir görelim.
3: Merhaba, ben Deniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
4: İki tane şundan.
3: Tamam. Tuzlu mu?
4: Lütfen.
3: Tamam. Bir şişe daha alayım. Tamam, hemen geliyorum.
0: Sürekli koşuşturup duruyor. Ne ağrıyor böyle? Bir şey mi bitti?
2: Ben bilmiyorum, bilmiyorum.
5: Koşuşturup duruyor ama bir şey yaptığı yok.
3: Kusura bakmayın, beklettim. Ne istemiştiniz?
4: Affedersin, doğru yaptığına emin misin?
5: Tosumunun tadı hiç güzel değil. Bu çok kötü. Tekrar yapabilir misin?
3: Maalesef yapamam. Portakal aromam kalmamış.
5: Hiç kalmadı mı?
3: Hayır, hiç kalmadı.
5: Arka tarafta da mı yok?
3: Arka tarafta da yok.
2: Portakal aromasını eksik etmeyiz.
4: O zaman vişne aromalı yapabilir misin?
3: Tamam.
5: Evet.
4: Evet.
3: Olur. Uzun zamandır yapmamıştım ama...
0: Uzun zamandır yapmamış olabilir ama yapımı gayet basit bir içecek. Zorlanmadan yapmalı. Üç içeceğin karışımı.
3: Ha, o da kalmamış.
0: Şimdi hem portakal hem vişne aroması kalmamış. Şaka mı bu?
3: Affedersiniz, vişne aromam da kalmamış.
4: Tamam.
5: İki tane kirazlı olur mu?
3: İki kirazlı.
5: Evet.
1: Bu eski usuldür.
0: Bunlar popülerdir. Öyle deyip geçme.
5: Aa, düşünüyor.
3: Maalesef o da kalmamış.
5: O da mı kalmamış?
0: Bu kadar da olmaz.
1: Bir şey bittiğinde arabaya atlar gider onu anında alırım. 15-20 dakika sonra değil, hemen anında.
2: Sakin ol, sinirlenme.
1: Bir belirteyim.
0: Her hafta yenilediğiniz bir envanteriniz var mı? Kontrol eder misin? Barmenlerden biri bunu kontrol ediyor mu?
1: Envanter defteri biraz karışık. Ha. Ama ben neyin ne kadar olduğunu biliyorum.
0: Bir şeyler bittiğinde yine sen gidip alacaksan bu işletme bu şekilde düzelmez ki. Mümkün değil böyle bir şey olmasın.
5: Barın envanteri kimdi? Sende mi müdürdün?
3: Patronum Bob'da.
5: Senin hiç katkın yok mu?
3: Ha, keşke olsaydı.
5: Evet.
3: Şu an çok şey söylemek isterdim.
5: Öyle mi? Ne söylerdin peki?
3: Ben yeniden düşünüp beni müdür yapmasını söylerdim ve içeceklerin tedariğinin kontrolünü bana vermesini isterdim.
0: Bu adam kaza geçirmiş, siz ona yardım etmişsiniz ve karşılığını bu şekilde mi ödüyor?
2: Bizi desteklemedi, işte o kadar.
5: Burası senin barın olsaydı nasıl işletirdin?
3: İçecek envanterini tam tutar, müşterilere özel içecekler hazırlayarak onların barıma tekrar gelmelerini sağlardım. Bunu çok isterdim.
5: Peki ne zamandır böyle düşünüyorsun?
3: Bir süredir.
0: Bir çalışanın beni bu şekilde suçlasaydı...
2: Trafik kazası geçirdiğinde ne yardımlar ettik ama şimdi ben...
0: Müdür olmak istiyormuş. Malzemeniz bittiğinde bu sorunu çözme. Müşteriyle konuşma biçiminiz önemlidir. Mekanda gördüm bir başka sorun da envanter kontrolü namına bir şeyin olmaması. Bab ve Julie'nin barı bu restoranın önemli bir parçası. Bunu doğru düzgün stoklamamak büyük sorun oluşturuyor. Bu işletmede her bir kuruşun önemi var. Yetersiz envanter mekanı yakında iflasa bile sürükleyebilir. Kaderinizin kontrolünü çalışanlarınıza vermeyin. Burası sizin işletmeniz. Sizin paranız, sizin yatırımınız. Sizin ödenecek faturalarınız var, onların değil. Şu an her şeyin kontrolü herkeste. Bu iş böyle yürümez. Burası onların işletmesi değil. Onların umurunda bile değil, görüyorum.
5: Barın envanteri kimde?
3: Patronum Bob'da.
5: Senin hiç katkın yok mu?
3: Ha, keşke olsaydı.
0: Çalışanlarınızın markanızı korumadığı ortada. Ama hiç şaşırmadım. Bu iki müşteri Dennis'in söyledikleri yüzünden bir de asla mekanınıza gelmeyebilir. Böyle küçük küçük şeyler sana gün be gün büyük paralara mal oluyor. 5, 10, 15 derken bir bakmışsın büyümüş gitmiş. Bu çok fazla. Malzemeniz bittiğinde bu sorunu çözme. Müşteriyle konuşma biçiminiz önemli. Biz göreceğimizi gördük. Buraya düzen, organizasyon gerekiyor. Hadi içeri geçin, tüm çalışanları da toplayın. Ben 10 dakikaya geliyorum.
2: Çok gergin bir andı.
0: Bu mekandaki ana sorunlar, ihmalkar çalışanlar, ürün bilgisi yetersiz garsonlar ve envanter kontrolü olmayan bir bardan oluşuyor. Bu sorunlar Bob ve Julie'nin gün be gün zarar etmesine yol açıyor.
6: Gecenin ilerleyen saatlerinde Bob ve Julie çalışanlarını acil toplantıya çağırıyor.
1: Öncelikle sabırlı olduğunuz için teşekkür ederim. Başka işlerde çalışan çok sayıda personelimiz var.
0: Bundan sonrasını ben hallederim. Ben New York'taki et restoranları zincirinin sahibi William Jack Deagle. Patronunuz restorandaki sorunları incelemem ve bunları çözmem için yardıma başvurdu. Gizli kamera ve mikrofonlar yerleştirip mekanınızı gözetledik. Dennis, sen barmansın. Julie, evet, buradaki düzen ve işleyiş konusunda epey olumsuz şeyler söylediğini duydu. Bunu kişisel, evet, algıladı ve duyduklarına çok üzüldü.
3: Yeniden düşünüp beni müdür yapmasını söylerdim.
5: Ne zamandır böyle düşünüyorsun?
3: Bir süredir.
0: Kamera karşısında kaydedildiğini bilmeden müdür olmak istiyorum dedin. Ama senin buradaki çalışma biçimin işletmeyi zora sokuyor. Senin görevin işletmeyi suçlamak, evet, değil. Senin görevin markayı, herkesi korumak. Bir bahane arayacaksan, bahanem yok, çok, evet, haklısın. Bir dahakine daha iyi dikkat edeceğim, uyardığın için teşekkür ederim demelisin.
3: Sizce de daha fazla katkım olması gerekmez mi?
1: Dennis, bence öncelikle mekan nasıl işletilir onu öğrenmeliyiz. Çünkü herkes senin gibi düşünse bunun bize hiçbir faydası olmaz.
0: Bob yine sakin karşıladı. Sen asıl Julie'yi incittin.
1: Evet.
0: Julie yaptığı onca iyiliğe rağmen gördüğü muameleye inanamadı.
2: Çok çok incindim. Ağlamaya başladım. Sonra bir daha düşündüm ve bu sefer sinirlendim. Bunu neden yapsın dedim.
1: Dennis, sen de biliyorsun ki portakal aromasını eksik etmeyiz. Ben her zaman ilgileniyorum.
3: Ama ben envanter listesini görmedim ki.
0: Dennis barmenlik yapıyor ama envanter listesini görmediğini söylüyor. Size envanter konusunda yardım etmek istiyor. Sizse onu geri çeviriyorsunuz.
3: İşler bu şekilde yürüyemez.
0: Bu işte kimse mükemmel, evet, değildir, doğru mu? Ama işletmenizin ya da kendinizin hatalarıyla başa çıkma şekliniz, kesinlikle, önemlidir. Tansiyonu düşürmek gerekir. Yangına körükle gidemezsiniz. Bu olmaz.
3: Doğru.
0: Değil mi?
3: Evet.
0: Buna yürekten inanırsan o zaman müşteriler size inanır. O akşam bahşiş alırsınız. Müşteriler hizmetinizden memnun kalır. Siz müşteriye nasıl hizmet, kesinlikle, sunarsanız onlar da sizi öyle hatırlar. Maddie, sense tabelada yazılan içecekleri bile bilmiyorsun.
7: Alabama Hammer nedir acaba? Haftada iki gün çalışıyorum yani, bu nedir ben de bilmiyorum.
0: Bu tabela burada gün boyu asılı duruyor. Tabelayı öğreten ya da içecekler konusunda size eğiten biri oldu mu acaba?
1: Bu benim suçum.
2: Bu bizim suçumuz.
1: Çalışanlar bundan faydalanmıyor.
0: Faydalanmadılar çünkü onlara fırsat tanımamışsınız. Çaba gösterip bir şeyler düşünüyorsun ama bunu icraata dökemiyorsun. Ve çalışanları eğitmiyorsun. Bob'un muhteşem fikirleri olsa da mekanda çok ciddi iletişim ve bilgi eksikliği var. Bundan böyle bu işlerle çoğunlukla Julie ilgilenecek. Bob da işletmenin yüzü ve markası olacak. Menüye onun okey formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını koyacağız. Eski restoranında onu tanıyorlardı ama Vegas'ta tanımıyorlar. Buranın ne bir felsefesi ne de standart kuralları var. Mike, bir müşteri seninle konuşmak istemişti. Doğru mu? Ha? Söyler misin bize?
7: Şef müsaitse buraya gelebilir mi acaba? Tamam.
0: Önceliği ona vermen gerekirken sen telefonunla oynuyordun.
8: Söyleyecek bir şeyim yok.
0: Demek yok.
8: Hayır, yok.
0: Öyle mi? Sana soru sormayalım.
8: Sormayın.
0: Sorun ne peki?
8: Önemli değil. Bana soru sormayın.
3: Çok önemli.
8: Birini suçlayacaksanız beni suçlayın.
0: Birincisi,
8: tamam,
0: kimsenin kimseyi suçladığı yok.
8: İkincisi, ben bunlarla uğraşamam. Ben gidiyorum.
0: Nelerle uğraşamazsın?
8: Bu saçmalıklarla
0: işte. Nesi varmış bunların? Saçmalık dediğin.
8: Ben yokum. Al, tartışma çıkardın işte.
0: Ne tartışması? Tartışmak isteyen kim? Niye gittiğin bile belli değil. Saçmalık. Biz burada birilerine yardım etmeye çalışıyoruz. Sen kaçıp gidiyorsun.
8: Hadi oradan. Kim olduğumu bilmiyorsun.
0: Bir şeyden eminim ama kaçıp gidiyorsun.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago. Vay vay vay vay
6: vay vay. Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.
7: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
7: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
8: Fansiden vazgeçemem.
7: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı? Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
7: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
9: Bakmaya cesaret edemiyorum.
8: Tata!
7: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: listen.
1: Ben bunlarla uğraşamam. Ben gidiyorum.
2: Niye gittiğin belli bile değil. Saçmalık. Biz burada birilerine yardım etmeye çalışıyoruz, sen kaçıp gidiyorsun. Bizim tartışmaya değil, çözüme ihtiyacımız var. Hiçbir yardımın yok. Üstüne bir de çekip gidiyorsun. Bırakın gitsin, buradaki işi bitti. Uzun lafın kısası, ben babın bu mekanı istediği gibi işletebilmesine yardımcı olmak için geldim. Sadece ona yönelik bir eleştiri yapmıyorum. İşleri bu şekilde hallediyorsunuz. Bab bu şekilde hallediyor. Mekan böyle işletiliyor. Herkes bu mekanı kafasına göre işletiyor. Sizler garsonsunuz, kişiliğiniz çok önemli. Kişiliğiniz sayesinde para kazanıyor, bahşiş topluyorsunuz. Senin daha enerjik ve dışa dönük olman gerek. Müşteriler menüdeki ürünler, en iyi lezzetler için buraya geliyor. Menüye hakim olmalısın. Enerjinizi ve tutkunuzu yaptığınız işe yansıtın. Restoran işletmek gösteri dünyasına benzer. Her şey eğlenceyle ilgilidir. Dışa dönük bir kişiliğiniz olmalı. Müşteriler mekanda bir düzen olduğunun farkında olmalı. Bu çok önemli. Julie, yönetim işlerinden sorumlu olacak. Bazen neyde iyi olduğunuzu keşfedip onun üstünde yoğunlaşmalısınız. Bırakın sevmediğiniz işleri başkaları yapsın. Restorana geldiğinizde müşterilerle konuşun, plan program yapın, işlerin takibinde olun. Yapacağınız işle ilgili bilgi alın ve duruma hakim olun. Bu sizin göreviniz olmalı.
3: Çok doğru söyledin. Ben bile daha iyi ifade edemezdim. Willie işinde bir numara. 4-5 restoranın sahibi ve yaptığı işe tutkuyla bağlı biri. İyi ki yardımına başvurmuşum. Geldiğin için sağ ol.
2: Ne demek Bobby? Tamam, yarın tekrar görüşeceğiz. Yepyeni bir sistem ve düzenle yepyeni bir başlangıç yapacağız. Bugünlük bu kadar. Yarın
4: olur,
2: görüşürüz.
4: Olur, tamam. Görüşürüz.
3: Willie ile kontrol odasında kamera kayıtlarını seyretmek çok zordu.
4: Çok yorucuydu da aynı zamanda. Gördüklerimizi hazmetmek kolay olmadı ama bunu olabildiğince çabuk düzeltmeye çalışacağız. Çünkü para kazanıp faturalarımızı ödemek ve ilerlemek istiyoruz. Buna mecburuz.
3: Willie'nin tavsiyelerine kulak verip bu mekanı daha iyi bir yer yapacağız.
5: Ertesi gün Willie, batan işletmeyi kurtaracak yepyeni bir plan yapmak üzere Bob ve Julie ile görüşüyor.
4: Willie.
2: Merhaba Julie, nasılsın? Geç otur şöyle. Bob, sen de şöyle geç. Nasılsın?
3: Gayet iyiyim.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Ben yorgunum.
4: Ben de.
2: Çok şaşırdım. Bunu hiç beklemiyordum.
3: Biz de öyle.
2: Şu ana dek gidişat sizce nasıldı?
4: Şaşırtıcı şeyler gördük.
3: Hem savunulacak bir tarafı yok. Bir şeyleri değiştirip düzeltmemiz gerekiyor.
2: Resmin büyüğüne bakmalısınız. Vegas'tayız. Dün akşam dışarı çıkıp biraz etrafı dolaştım. Hiçbir masraftan kaçınmamış müthiş oteller var. Sizse burayı işletiyorsunuz. Buranın çekiciliği ne? Sizlersiniz.
3: Illinois'da herkesi tanıyor.
2: Doğru.
3: Taşınmak büyük değişiklik oldu. Vegas'a yerleşince bunun bir parçası olduğumuzu fark ettik. Buraya elimizden geldiğince uyum sağlamaya, gün geçtikçe daha iyi olmaya çabalıyoruz.
2: Peki ya sen Julie, sen ne düşünüyorsun? Deniz'in söylediklerini affediyor ve onu yola getirip herkesi aynı noktada buluşturabileceğini düşünüyor musun? Marka değerinizi korumayı başarabilecek misiniz sizce? Bu düzeni nasıl tesis edeceksiniz? Bunu anlatır mısın bana lütfen?
4: Disiplin ve iletişimle.
2: İşte böyle.
4: Eğitimle.
2: Evet, tamam. Buraya gelmenizin bir nedeni var. Neredeyiz peki?
3: Okey Pistin'deyiz.
2: Evet, burası senin ikinci evin değil mi?
3: Kesinlikle.
2: Ha? Yıllarını Okey Pistin'de geçirdin. Hadi gör.
3: Tamam.
2: Bob, seni buraya getirdim çünkü geçmişte hokey oynadığın zamanları, bu geleneği hatırlamanı istiyorum. Bir restoran işletiyorsun, gösteri dünyasının merkezi Vegas'tasın. Ünlü birisin, bu ününden faydalanmalısın.
4: Evet.
2: Bu markayı tanıtalım ki Vegas'taki herkes çekicin anlamını, senin kim olduğunu, Vegas'a neden geldiğini, hikayeni, menüyü anlayabilsin. Sence de öyle değil mi?
4: Evet.
3: Evet.
2: Tamam, sana bir hediyem var. Sana kim olduğunu ve geçmişte neler yaptığını hatırlatacak, restoranını asabileceğin küçük bir şey Bob.
4: Çok güzel.
3: Güzel.
4: Aa, harika.
3: Harika.
2: Beğendin mi? Çekici bronzdan yaptık. Restoranımızı alsın. Rica ederim.
4: Teşekkür ederim.
2: Alıyor musun? Duygulandın mı yoksa?
4: Evet.
2: Öğrenmenin yaşı yoktur.
3: Hayır.
2: Değişimi, yapıcı eleştiriyi benimsemenin yaşı yoktur Bob. Bunu bilmen gerekiyor.
3: Bunun adı yeniden uyanış. Yeniden uyanabilirsin.
2: Tek bildiğim şu an her ne yapıyorsanız iki katına çıkarabilirsin.
4: Üç katına çıkmak istiyorum.
3: İşte böyle.
2: Hadi gidelim.
3: Evet.
2: Soğuktan dondum ben.
3: Tamam.
4: Tamam.
5: Baba, mücadeleci ruhunu anımsatan Willy, çalışanları eğitmek üzere restorana geri gidiyor.
2: Maddie, tüm bu gözetleme deneyiminden ne öğrendin?
0: Kesinlikle gafil avlandım. Neler olduğunu hiç bilmiyordum. İşe yeni başlamış biri olarak düzeltilmesi gereken bu kadar sorun olduğunu da bilmiyordum.
2: Garsonluk deneyimin yok muydu?
0: Hiç yoktu.
2: Seni kime itti?
0: İlk gün biraz eğitim vermişlerdi ama çok azdı.
2: Yani sizi bir başınıza bırakıp gidin öğrenin dediler. Öyle mi?
0: Evet.
2: Bana göre restoran işi gösteri dünyasına benzer. Bugün özel bir konuğum olacak. Kendisi size müşterilerle nasıl konuşacağınızı, sesinizi nasıl kullanacağınızı, onları nasıl karşılayacağınızı öğretecek. Bu çok önemli.
6: Merhaba Willy, iyiyim sen?
2: Tanıştırayım, Lisa Song. Las Vegas'ın güzellik kraliçesi. Gördüğünüz gibi çok alımlı biri. Bu arkadaşlara restoran işletmenin gösteri dünyasına ne kadar çok benzediğini göstermek istiyorum. Biraz yaptıklarından bahseder misin bize Lisa?
6: Güzellik kraliçesi olarak benim işim Miss Nevada markasının temsilciliğini yapmak. Sadece mankenlik yapmıyorum. Aynı zamanda bu kurumun yüzünü de temsil ediyorum. Yani sizin işinize çok benziyor. Billy'nin söylediğine göre sizler buraya gelen müşterilerin iletişim kurduğu ilk kişilersiniz. Fikir aynı. Sizler de bu markanın ve kurumun temsilcilerisiniz.
2: Konuk karşılayan biri yok. Yani hem konukları karşılamaları hem de garsonluk yapmaları gerek. Yani müşterilerin her şeyiyle ilgilenmeleri gerekiyor. Neler satacaksınız, aperatifleriniz neler, içecekleriniz, müşteriyle nasıl iletişim kuracaksınız bunları bilmelisiniz.
7: Muhtemelen elimde menüyü tutup, Hammers'a hoş geldiniz. Siyah kanatlarımız çok ünlüdür. Bugün garsonunuz ben olacağım der.
2: Siyah kanatlar da ne?
7: Kızgın yağda kızartılıp istediğiniz sosa bulanan ve sonra ızgarada pişirilen tavuk kanatları. Dış katmanları çıtır çıtır, içi yumuşacık oluyor.
2: Tamam, neden ünlüler peki?
7: Çünkü bizim dışımızda başka hiçbir restoranda tavuk kanatları bu şekilde yapılmıyor.
2: Herkesin bunu bilmesini istemez misin? Bu önemli bir şey. Bu hizmetinizin bir parçası olmalı. İşte planınız bu olacak. Müşteriler geldiğinde onlara bu tavuk kanatlarını denemelerini söyleyeceksiniz. Bir planınız olursa hem siz hem de işletme kâr edecek. Evet Lisa, geldiğin için teşekkür ediyorum. Biz bir plan üstünde çalışalım değil mi kızlar?
7: Olur.
2: Tamam, ayağına sağlık. Deniz dostum, gel otur şöyle.
8: Tabii, olur.
2: Dün geceden ne öğrendin?
8: Emir komuta zincirine ihtiyacımız varmış.
2: Envanterden, kontrol etmekten
8: evet,
2: söz ettim.
8: Evet.
2: Oysa burada onlardan eser yok.
8: Hayır.
2: Haftalık envanter oluşturacağız.
8: Kesinlikle.
2: Bana göstermek istediğim bir
8: yanımda.
2: Listem vardı. Yanında mı?
8: Envanteri böyle tutuyoruz.
2: Böyle mi?
8: Kağıda yazıyoruz.
2: Bu korkunç
8: evet.
2: bir şey. Niye bilgisayarda tablo yok? Daha basit olacaksa
8: kesinlikle.
2: Tablette iş görür. Öyle evet. değil mi? Bana şu kazadan bahseder misin?
8: Yaş günü partimden dönüyordum ve bir minibüs bana yandan çarptı. Aracım takla attı ve arka tekerleği fırladı. Ben de çok zor anlar yaşadım.
2: Sonra ne oldu peki? Boynunu mu kırdın?
8: Boyun omurum parçalandı. Başımın çevresine bir
2: ne
8: aparat taktılar. 3 ay, evet.
2: 3 ay.
8: Evet.
2: Kazadan önce burada mı çalışıyordun?
8: Evet. Bana çok destek oldular. Bir
2: evet.
8: bağış topladılar.
2: Evet.
8: Çok yardımsever, iyi insanlar.
2: $4,000 toplamışlar.
8: O yüzden elimden ne geliyorsa yapmaya
2: güzel,
8: hazırım.
2: Güzel.
8: Evet.
2: Evet. Senden istediğim de bu.
8: Ben hazırım. Restorana dair harika fikirlerim vardı. Ben de neden hokeyle ilgili içecekler yapmayalım ki dedim onlara.
2: Evet.
8: Adını da hat-trick koydum.
2: Evet.
8: Her şeyi yapabiliriz.
2: Güzel. Ceza sahası da olabilir.
8: Ceza sahası. Beğendim.
2: Hadi işe koyulun.
8: Tamamdır.
2: Tamam. Envanter listesi
8: evet.
2: için her şişeyi etiketlemelisin.
8: Tamam.
2: Bir tane bar şeması hazırlayıp çıktısını al.
8: Tamam.
2: Her hafta envanteri kaydedeceksin.
8: Hı-hı.
2: Popüler olan bir şeyler varsa onları buraya ekleyeceksin. Sana bir hediyem
8: tamam, evet.
2: var. Çalışanların
8: tamam.
2: geri kalanı da bunu giyecek. Bu senin barmenlik önlüğün olacak.
8: Teşekkür ederim.
2: İyi bakalım bir göreyim. İşte böyle arkanı dön, arkanı dön. Evet, çekiç, şanslı sayı 7. Beğendim. İyi iş çıkardık ha? Çak bakalım. Böyle devam, tamam mı?
8: Tamam.
9: Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
11: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: da %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 104 lira 90 kuruş. Üzümün kilosu 69 lira 50 kuruş.
3: Selefe keçi sütünün buluşmasıyla ahir dünden gelen o aromasıyla Carpe Do. Gerçek o.
4: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
3: Carpe Do.
5: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
6: Bankam Tonbank, kartım hadi.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
10: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
9: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
8: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
11: Altı hafta sonra. Nevada'daki Hammer'ın ızgara restoranını gözetlememin üstünden 6 hafta geçti. Bugün mekana uğrayıp Bob bir değişiklik yapmış mı görmeye gideceğim. Mekandaki ana sorunlar çalışanların ihmalkar olması ve restoranın ürünlerine dair bilgilerinin olmaması ve envanter kontrolünün bulunmamasıydı.
12: Merhaba Melih, nasılsın?
13: Hoş geldin. Nasılsın? Seni görmek güzel.
12: İşler nasıl ha?
13: Harika.
12: Nasılsın?
13: Şahane.
12: Koca Bob nerede?
13: Harika. Şurada.
12: Bir merhaba diyelim. Merhaba
13: i̇şte
12: Bob.
14: Nasılsın Willie?
12: Ne var ne yok?
14: İyiyim. Sen?
12: Alçan ne durumda? Kontrol
14: i̇yi.
12: Edeyim ha?
14: Gayet iyi. Dur ben
12: gidişattan memnun musun? Tavsiyelerime
13: evet.
12: Uyuyor musun?
13: Evet.
12: Böyle şeyler zaman alıyor.
13: Evet.
12: Kendini adaman gerek. Bazen doğru. En iyiye ulaşmak için en kötüsünü yaşamak
13: evet.
12: Gerekir. Melisa nasıl?
14: İyi. O da şuralarda.
12: Melisa müşterilerle ilgileniyor değil mi?
13: Evet. Bir ihtiyacınız var mıydı?
15: Ha, çok güzelmiş.
13: İçeceğiniz de güzel mi?
12: Deniz de barın evet. Arkasında yeni bar müdürünüz.
14: Harika iş çıkarıyor evet. Ceza sahası
12: evet,
14: diye bir içecek
12: bulduk.
14: Yaptık. Birkaç defa ceza sahasındaydım. Bence gayet yerinde
12: yeni
14: olmuş.
12: Yeni broşürlere bayıldım, güzel olmuş.
14: Evet.
12: Şu fotoğraftaki yakışıklı kim?
14: Ya bilmiyorum ki.
12: Şu adama bakın, işte skorların. O yıl oynadığın maçların sayısı.
14: Goller.
12: Neden adına Hammers dediniz? Niye senin hokey formanla eski bir fotoğrafın yok? Eskiden Bob hokey kariyeri hakkında çok alçak gönüllü davranıyordu ama sonra bunu bir pazarlama aracı olarak kullandı. Tüm maç sayısı 39. Şimdi ise restorana gelen müşteriler arkadaşlarına Bob'un inanılmaz hayat hikayesini ve benzersiz restoran deneyimlerini anlatacaklar. Artık güçlü bir ekibiniz var. Bu önemli.
13: Kesinlikle.
12: Tamam mı?
14: Evet.
12: Gidip Melisa'ya bakayım. Siz işinize bakın, müşterilerle
14: ilgilenirim.
12: Merhaba Melisa, nasılsın?
13: İyiyim.
12: Tişörtün, ayakkabıların, küpelerin ne güzelmiş.
13: Çok uyumlu oldum.
12: Evet, çok yakışmış. Şu üniformalar bile mekanı aydınlatıp farklı bir hava vermiş.
13: Biz güzel görünürsek restoran da güzel
12: doğru.
13: Görünür.
12: Merhaba Medi, sen nasılsın?
13: İyiyim.
12: Ne yapıyorsun? Güzel.
13: Patates
12: şu kanatlar
13: ve kanatlarınız.
12: Neydi?
16: Teriyaki sos.
12: Patatesler de güzelmiş. Harika görünüyor. Yeni mi?
13: Aa,
12: güzel
13: evet,
12: görünüyor.
13: Öyle.
12: Önceden.
16: Spesiyallerden neler var?
13: Spesiyaller mi?
12: Garsonların ihmalkar davranışları ve yetersiz bilgileri işletmeyi maddi açıdan zora sokuyordu. Şimdi ise garson ekibi menüdeki yemekler ve tanıtımlar konusunda eğitildi ve bu bilgilerini işe yansıtmaya başladı.
13: Pazartesileri köfte, çarşamba günleri ise sınırsız makarna servisimiz var. Perşembeleri de kanat. Bundan sonra artık daha da iyiye gideceğiz.
12: Güzel, böyle devam edin. Giderek daha
13: evet.
12: İyi olmaya bakın. Aferin,
13: tamam.
12: Tebrikler. Birazdan görüşürüz.
13: Tamam.
12: Burada kimler varmış? Ne var
16: nasılsın?
12: Ne yok? Seni çok iyi gördüm.
16: Evet.
12: Bu nedir böyle? Ne yaptın ha? Beğendim. Ha?
16: Ceza sahası dostum.
12: Nasıl gidiyor? Kazanıyor musun?
17: Güzel, henüz
12: ha?
17: Değil.
12: Dur, omzuna dokunayım. İşte böyle. Dokunduğum her şey altına dönüşüyor. Evet, harika.
16: Her şey harika dostum.
12: Öyle mi?
16: Envanter tablosu çok işimize yaradı.
12: Güzel.
16: Bilgisayarlardan çıktısını aldık.
12: Güzel. Önceden
16: portakal aromam kalmamış.
12: Barda düzgün envanter kontrolü yapılmadığı için Deniz'in malzemeleri bitiyor ve müşterilere istedikleri içerikleri hazırlayamıyordu. Deniz artık envanter listesini güncelledi. Barda malzeme eksikliği yaşanmıyor ve işletme son sürat çalışıyor. Her şey olması gerektiği gibi oldu.
16: Nasıldı?
17: Harika.
16: Güzel mi?
0: Evet.
16: Pekala.
12: Burası senden soruluyor değil mi?
16: Harika.
12: Artık bahane üretmiyor, hikaye anlatmıyorsun. Aferin, böyle devam et, sakın bozma. Spesiyaller üstünde çalış, fikirlerini
16: böyle
12: hayata
16: devam.
12: Geçir. Güzel, aferin olsun, gurur duydum.
16: Tamam, kesinlikle.
12: Sen müşterilerine ilgilen. Elinize sağlık, her şey harika. Bir ihtiyacınız olursa mutlaka arayın.
14: Güzel görünüyor.
12: Güzel, sevindim. Hokey oyunculuğu deneyimine yer vermene bayıldım.
14: Gayet güzel.
12: Artık kaderin senin elinde. Çalışanların harika. Eşini de işe dahil ediyorsun. Herkes son sürat çalışıyor. Müşterilerle de ilgilenmeye devam ediyorsun. Bunu bozmayın.
15: Burada öğrendiklerimizle işletmemize yepyeni bir boyut kazandırdık.
14: Willy, bana tekrar cesaret verdin ve restoranımızı kurtardığın için teşekkürler. Bu mekanı günden güne daha da ileriye taşıyacağız.
12: Burada başrol sensin. Bence gidişat harika. Efsane. Evet. Çekit zamanı.
14: Evet efendim.
12: Bu restoranı kurtardık. Sıradakine geçelim.
17: Kuak.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Net!
20: Kazancım net, sigortam net.
21: Ama ne otel?
22: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
21: Trivago'ya bakmadın mı?
23: Ben 4200'e buldum.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
21: Trivago'ya bakmamış.
24: Otel mi? Trivago.
25: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
26: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
27: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
28: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
26: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
29: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
30: Hala etkisindeyim.
31: İnanılmaz bir goldü.
30: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
32: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
1: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
0: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fırajlı tavuk burgeri, büyük boy körlü menü Arby's.

0: Gerçek o. Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Karpedo. Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank,
2: kartıma din. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
4: Koronet kelimesini duyduğumuzda aklıma doğrudan küçük bir taç giyen önemsiz bir soylu geliyor. Tabii bu metalden yapılmış canavardan ne biraz küçük ne de önemsiz bir şey. Vay canına! Bu eski kısa mesafe yarış arabasının halkın içine bile çıkarılmaması gerekiyor. Bu şeyin korkunç birkaç yanı var. Pek döndüğü söylenemez. Hala dümdüz gidiyor gerçekten. Frenleri tutmuyor. Vay canına, fren. Onu eski günlerdeki şanlı haline dönüştürmemize gerek yok. Hiddetli, yırtıcı ve çok ses çıkarıyor. Bu yaratığı sadece biraz ehlileştirip sürülecek kıvama getirsek yeter.
5: Tamam, burayı elimden geldiğince hallettim.
4: Tabii verdiği keyfi çok da kaçırmayacağız.

0: Amerikan arabaları düşündüğümüzde aklımıza, özellikle biz İngilizlerin aklına bir T model, G model, hatta bazen de koca kanatlı bir Cadillac'lar gelir. Ama benim aklıma gelen şey hacimli motoru olan bir performans arabası. Şu anda diğer performans arabalarından farklı bir konuda iddialı olan bir arabayı görmeye gidiyorum. Bu araba biraz zamanın azizliğine uğradı. Fakat ben hala sağlam bir kitlesinin olduğunu düşünüyorum. Tabii ki 1965 Dodge Coronet 500'den bahsediyorum. Gerçek bir performans arabası. Coronet 1965 yılında Dodge'ın en çok sattığı arabaydı. Bu şeyden tamı tamına 200 bin adet sattılar. Bu arabalar içinde eğimli motor var. 6 silindirli küçük bir motor. Fakat eğer Coronet 500 istiyorsanız ve zeki bir adamsanız, siz arabanıza 440 V8 motoru takardınız. Egzoz sistemi yaptırırdınız. Bu arabada olduğu gibi. İyi bir mekanmış. Sen Kyle olmalısın.
1: Hey Mike, nasıl gidiyor?
0: Tanıştığımıza sevindim.
1: Ben de öyle.
0: Nasılsın?
1: Çok iyiyim.
0: Ha, çok iyisiniz demek. Şuna bir bak. Gerçekten çok güzel. Başından sonuna yürümek 10 dakika. Arkasındaki arabaya gitmek uzun sürüyor. Bana biraz geçmişini anlatır mısın?
1: Kısmi yarış arabası olarak üretilmiş. Daha sonraysa günlük kullanıma geçtik diye öyle devam etti.
0: Öyle devam etti.
1: Tekerlek ve lastikleri yeni değiştirildi. Eski güvenlik kafesini çıkardık, iç mekanını yeniledik. Motorunu şoföre güven verecek duruma getirdik.
0: Güven, evet tamam. Halledilmesi gereken birkaç eksikliği var tabii ki.
1: Evet.
0: Bazıları evet. Oldukça açık aslında. Göz gezdirdiğimizde görebiliyorum. Bence en beğendiğim özelliği
1: neymiş?
0: Ne biliyor musun? Bu Coronet'in en çok beğendiğim özelliğini bilmek ister misin? İçinde bir güvenlik kafesinin olmaması değil tabii ki. En sevdiğim özelliği şuradaki çizgi, tepedeki. Ve C direğine inen şu süpürme çizgisinin dar olması. Çok tatlı. Fabrika çıkışıymış gibi duruyor. Gerçekten harika bir şey. Direkleri de yok. Çok akıllıca. Şimdi şu arabanın etrafını bir inceleyeyim. Arkadan başlayıp en heyecanlı
1: tamam,
0: tarafa,
1: harika.
0: Motora doğru gideceğim. Arabada pas olmadığından emin olmak istiyorum. Bu eyalette olduğumuz için araçlarda genelde pas olmaz.
1: Tamam.
0: Sen hiç arabada pas gördün mü?
1: Hayır. Tüm hayatı boyunca Kaliforniya'da kalmış.
0: Öyle mi?
1: Pas yok. Çok nadir.
0: İyi. Araba çok yarış pistinde olduğundan soruyorum. Hiç kaza hasarı var mı? Kaza yapmışlar mı? Ne dersin?
1: Bildiğim kadarıyla yok. Benim gördüğüm kadarıyla her parçası tamamen orijinal.
0: Güzel. Böyle bir aracın etrafındaki süslemelere baktığın zaman anlaşılıyor zaten. Bu modelin etrafındaki güzel süs parçaları hala aracın üzerine monteli. Bazen bu araçlar kaza yaptığında bu parçalar sökülebiliyor.
1: Evet.
0: Ve daha sonra onları düzgün bir şekilde arabaya takamıyorlar. Ama bu arabadaki parçalar orijinal ve olması gerektiği gibi görünüyor. Şu bagajın boyuna bak. Bunun hepsi bagaj. Aman tanrım, şuranın genişliğine bak. Buraya bir şeyler yapıldığını görüyorum.
1: Şuradaki levhalar güvenlik kafesinden kalma. Buradaki yakıt hücresini çıkarttık.
0: Hiçbir yerde pas göremiyorum. Kaza hasarı da yok.
1: Sağlam durumda.
0: Çok iyi durumda, harika. Şimdi bana arabaya yeni iç mekan yaptırdığını söylemiştin.
1: Evet. Arabanın iç mekanı tamamen yenilendi.
0: Gösterge panosundaki şu butonlara bak. Tamam, gerçekten tatlı olmuş. Direksiyonda biraz
1: evet.
0: Boşluk var. Bu direksiyon hidrolik
1: Hayır, değil.
0: Mi? Aa, değil demek. Şu koca kaputa baktığım zaman anlıyorum zaten. Şunu açmadan sorayım. Buraya ne oldu?
1: Araba daha önce çift karbüratörlüydü. Bu yüzden bakım için burada açıklık olması gerekiyordu.
0: Vay canına, şuraya bak. Harika.
1: Bu motoru bir düz tabanlı tekne için yaptırmıştık. Pek işimize yaramadı diyebiliriz. Daha sonra bunu bulduk ve buna cuk oturacağını düşündük.
0: Evet, siz düz tabanlı tekneye büyük blok 440 V8 motor taktınız,
1: evet.
0: Öyle mi? Tabii, neden olmasın ki? Şimdi merak ediyorsunuzdur. Neden buraya kadar, yani Mojave Çölü'ne kadar geldim ve bu Coronet'i inceliyorum? Şu anda bu aracın pazar yeri şu kadar. Ama üzerinden ne kadar parça alırsanız pazar yeri o kadar büyüyor. Yani şu anda çok büyük bir kar olmasa da bu araçtan kar elde edebileceğimi biliyorum. Ama potansiyeli çok büyük diyebilirim. Direksiyonu gerçekten çok ağır. Yolun sonuna geldim. Dönmem gerekiyor ve önümde bu küçük Mickey Mouse direksiyonu var. Gerçekten çok kötü. Direksiyonda boşluk falan var. Bakın hala dümdüz gidiyorum. Berbat. Yani bir şeyler yapıp bu direksiyonu halletmemiz gerekecek. Çünkü ben bu direksiyonla idare edemezdim doğrusu. Ama bu kötü yanı işte. İyi yanıysa gerçekten çok heyecanlı. İnsanın aklını başından alıyor. Bu şeyin korkunç birkaç yanı var. Oh, oh, fren, fren, fren, fren, fren. Evet, işte oldu. Evet, evet, evet. Bu kötü gidebilirdi. Gerçekten çok sevdim. Ama satın alacak kadar beğendim mi? Kyle bu araç için $17,500 istiyor. Bence bu biraz fazla. Ben bu aracı $15,000 almak isterdim ama o kadara vereceğini hiç sanmıyorum. Bakalım zorlayacağız.
1: Nasıl gitti bakalım?
0: Yüzümden belli olmalı. Yani bu aracın benim çok sevdiğim birkaç özelliği var. O motor gerçekten de çok kuvvetli. Bu araca biraz fazla gelmiyor mu sence de? Yani gerçekten inanılmaz.
1: Evet.
0: Çok hızlı gidiyor araba. Ne yapacağı belli olmaz. Bu yüzden onu değiştirmem gerekecek. Daha sonra direksiyonda biraz boşluk olduğunu fark ettim. Onu düzeltmemiz gerekecek. Çevirmek için de çok ağır. Yani bence senin fiyat konusunda biraz yardımcı olman gerekiyor. İstersen pazarlık yapalım. Son fiyatı ne olur sence?
1: Tamir etmen gerektiğinden dolayı 16.500'e bırakırım.
0: Ooo 16.500.
1: Çok güzel bir araba.
0: Bence beni de sevdi. Evet. Hadi el sıkışalım. Az önce kendime
1: teşekkür
0: bir
1: ederim.
0: Coronet 500 440 çok güzel çılgın bir şey aldım. Ne yaptım ben ya?

0: Seni mahallenin ortasındayken bile duyabiliyordum.
1: Nasılsın dostum? 65 model Dodge Coronet 500'üme merhaba de. Hem de patinası orijinal. Şuna bir baksana, gerçekten çok iyi bir şekilde yaşlanmamış mı? Dümdüz bir şekilde gidiyor. Bu hayatını yarış pistinde geçiren bir araba. Gerçekten.
0: Yani bu bir yarış arabası.
1: Bu bir yarış arabasıymış. Önceki sahipleri yapılan geliştirmeleri eski haline döndürmeyi ve onu gündelik kullanıma çevirmeye çalışmış ama işleri yarıda bırakmışlar. Sonuç bu. Şu iç mekana baksana.
0: Bu da ne?
1: Çok şatafatlı değil mi? O yarış zamanlarından kalma bir şey. Gösterge paneline konulan şu aptal sinyallerden biri.
0: 9 yaşında biri mi yapmış?
1: Evet, sanırım öyle. Evet, direksiyonda halletmemiz gereken inanılmaz düzeyde boşluk var. Sence başka hangi sorunu var?
0: Bu konuşmanın nereye gittiğini zaten
1: ne?
0: Biliyorum.
1: Nereye gidiyormuş bakalım?
0: Hidrolik direksiyonu
1: yoktur. Hidrolik direksiyonu yok, evet. Önünde de bir büyük bloklu V8 motoru takılı. O bir yarış şanzımanı. Bu araba hiddetli, yırtıcı ve çok ses çıkarıyor, inan bana.
0: Bunun sürülebilir olması mümkün
1: biraz
0: değil.
1: Uğraş gerektirdiği doğru ama yani benim gibi biriysen her şeyi sürebilirsin.
0: Evet,
1: motora bakmak
0: isterim.
1: İster misin? Gördüğün zaman çok
0: tamam,
1: heyecanlanacaksın.
0: Dur. Motora bakmadan önce şunun hakkında konuşmalıyız. Çok dikkatimi çekti.
1: Bir 1965 Coronet katoluğuyla halledebiliriz.
0: Bir güvercin falan mı yapmış bunu?
1: Bu kaputu atıp yerine başka bir tane bulmak benim için çok kolay. O kadar zor olmayacak. Şu küçük iğneyi çıkar. Bunu çıkarmalısın. Buna bayılacaksın.
0: Küçük bloklu bir V8
1: evet,
0: olmadığını
1: söyledim. Evet öyle. Sence bu küçük bloklu
0: tamam.
1: bir V8 mi? Şuna
0: hadi.
1: Baksana. Şimdi hidrolik direksiyon olmadan bunu kullanmanın neden bu kadar zor olduğunu anlıyorsundur. Çünkü bu bir V8 motor. Düz tabanlı tekneye takılıymış.
0: Tekneye mi takılıymış?
1: Evet, bunu tekneden sökmüşler. Amerikalıların nasıl olduğunu biliyorsun.
0: Evet, Amerikalılar V8'leri çok seviyor. Bu arabayı almakla iyi etti.
1: Teşekkür ederim, çalışıyor. Durumu iyi ve sesi gerçekten çok hoş.
0: Tamam, burası iyi görünüyor. Soğutması değiştirilmiş, motoru iyi durumda. Direksiyonu konuştuk zaten. Peki motor duruyor mu?
1: Oraya gelirsek bu arabadaki sorunlar orada başlıyor zaten.
0: Tabii, çünkü çoğu insan arabayı hızlandırmak için elinden geleni yapıyor. Ama çapıları konu arabayı durdurmaya gelince orayı es geçiyor.
1: Öndeki büyük diskler 2020. Öndeki disklere bakıyoruz. Şimdi de arkadaki disklere bak.
0: Tamam.
1: 1965.
0: Kampanalar. Kampanalar.
1: Bu gerçekten çok iyi olacak. Gerçekten harika bir iş çıkaracak.
0: Bana bu araba için fazla para vermişsin de ona göre konuşuyorsun gibi geliyor.
1: Araba için iyi para verdiğim doğru ancak bu Amerikan arabasını bir gayrimenkul olarak değerlendirirsek ben bu arabaya hiç de çok para vermiş olmuyorum. O yüzden ne kadar verdiğimi sana İngiliz parasıyla
0: tamam,
1: söyleyeceğim.
0: Tamam, demek kulağıma
1: evet,
0: daha az gelecek.
1: 12.800 pound. Şuna bir bak, kocaman bir araba. 440. 12.800
0: pound. Peki kaç dolar?
1: Ne? Dolar bazında mı? 16.500 dolar.
0: Çok para vermişsin.
1: İyi para verdim.
0: Geri de alamayacağız.
1: Birini çok mutlu edeceğiz. Bu arabayı yapmamızın sebebi bu. Çünkü öbür türlü bir hurdalıkta çitin yanlış tarafında parçalanmış, sökülmüş bir şekilde bekliyor olacaktı. Ama bizim tek yapmamız gereken bu arabayı sürülebilir, biraz daha güvenli, biraz daha havalı kılmak. Evet, çok mutlu olacağız. Bizim için yeterli olması gerekiyor.
0: Tamam.
1: Harika. Hava çok hadi. Sıcak. Bir cornetto ister misin?
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.

0: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Gün boyu çamaşırını koru.
6: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol pedden kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor. Sana alkış yok, ancak finger snap.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
3: Böyle olmaması gerekiyor.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
4: İlk arabamdı.
5: Fansiden vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
6: Kalsın mı? Kalsın mı?
7: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
5: Başıma ne gelecek acaba?
4: Bakmaya cesaret edemiyorum.
7: Ta-ta.
1: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
9: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
1: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
10: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
9: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
1: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
10: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
1: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

Şuna bir bakın. Yani bu bir tekne boyutunda. Adam bana resmen bir tekne getirmiş. İçinde bir tekne motoru bile var. Normalde bu arabaya 4.4 litre hacminde bir motor takıyorlardı. Gayet dengeli, şoförü A noktasından B noktasına taşıyabilecek bir motor. Bu yeterliydi çünkü bu bir aile arabası. Sonra çılgının biri gelip bu şekle soktu arabayı. 7.5 litrelik motor. Yani bir durup düşünsenize, bu motorun 1.5 galon yakıt işleme kapasitesi var. Buna inanabiliyor musunuz? Gerçekten çok büyük. Şimdi ben bir tamirci olarak bu aracı bir bütün olarak görmeliyim. Bu aracı bir bütün olarak görürsek, elimizde fazla güçlü motor, yırtıcı bir şanzıman ve zayıf frenler kalıyor. Çok büyük, çok cüretkar, çok arsız. Tam Amerikan işi. Mike bana tam anlamıyla böyle bir araba getirmiş. Ama bu araba artık bir İngiliz'in elinde ve benim işimse çok basit. Bu paketi şoför için uygun hale getirmek. Mike'ın bir şanzıman kutusuna yırtıcı demesi için o şanzımanın gerçekten yırtıcı olması gerekiyor. Adam hayatını araba sürerek geçirmiş. İşe başlamadan önce üstteki şu boruları sökmeliyim. Borulardaki civataları çıkardıktan sonra yedek boru traversini söküyorum. Geleneksel bir sistemle gücü artıran güzel bir parça. Güzel sesi var. Tahrik şaftı önümden çekildiğinde dikkatimi şanzımana yönlendiriyorum. Tork konvertörü civatalarını çıkarmak için motoru manuel olarak açıyorum. Şanzıman yuvası civatalarını çıkarabilirim artık. Ardından önce şanzıman yuvasını, sonra güvenli bir şekilde şanzımanı söküyorum. Bu bir Chrysler Tork Fight 727 otomatik şanzıman. Bunu 1962'den beri Dodge Chrysler'ların içinde görebilirsiniz. Şimdi bu karterin içinde değiştirildiği belli olan bir valf gövdesi var. Bu tork konvertörü. Bu da değiştirilmiş. Bu vites kutusunu biraz hafifletmek için bu parçaları değiştirmemiz gerek. Kendim de halledebilirdim ama Mike bana yardımcı olmayı teklif etti ve böyle bir yardımı geri çevirecek değilim. Üstelik yapacak çok işim var. Pekala, şimdi direksiyon. Tekne olayından devam edersek bu şey bir tekne gibi döndürülüyor. Bu arabanın birçok parçası değiştirilmiş ama dokunulmamış birkaç parçası varsa biri de direksiyondur. Bu araba kalkış yarışlarında yarışmış. O yarışlarda pilotlar köşelerden dönmez. Tam tersi. Onlar sabit, sağlam, dengeli direksiyonlar ister. 60'larda Dodge'da direksiyonların böyle olması gerektiğini düşünüyordu. Şanzımanı aradan çıkarıyorum ve motoru sabit tutmak için bir dengeleyici çubuk takıyorum. Böylece arabanın altında devam edebileceğim. Motoru sabitledikten sonra güvenli bir şekilde arabanın altına girebilirim. 1965'te araba parçaları çok büyüktü, çok daha az trafik vardı ve alan çok daha fazlaydı. Bugünlerde yapmak zorunda olduğunuz o dar paralel parkları yapmak zorunda değildiniz. Kalabalık bir caddede 3 noktalı dönüş yapmaya çalıştığınızı bir düşünsenize. Bağlantı çubuğunu gevşettikten sonra önce komuta kolunu, daha sonra direksiyon kutusundaki civataları çıkarıyorum. Kutuyu üst taraftan alabilmek için arabayı yere indiriyorum. Günümüzde hemen hemen her modern otomobilde hidrolik direksiyon vardır. Aslında hidrolik direksiyon o kadar iyi hale geldi ki tek parmağınızda direksiyonu çevirebilirsiniz. Şimdi Mike'ın dediği gibi bu büyük, hantal, ağır arabanın hidrolik direksiyona sahip olmamasını bu arabaya manevra yaptırmanın zor olduğu anlamına geliyor. Yani bununla direksiyon kutusuyla alakalı. Şimdi şuradaki kısım burası direksiyondan bir direksiyon kolon aracılığıyla gelen girdidir. Asıl önemli olan şey bunun dişli bir çubuğa bağlanmış olması. Bu siz direksiyonu çevirdiğinizde o dişli çubuğu çevirir. Bu dişli çubuk üzerinde bir piston olur. Bu yüzden siz tekerleği döndürdüğünüzde piston tıpkı bir somun ve civata gibi bu dişlerde yukarı ve aşağı hareket eder. Bu pistonun dışında çakışı birleştiren bazı dişler var. Bu yüzden piston yukarı ve aşağı hareket ettiğinde piston dişlere karşı döner ve tekerleği döndürür. Aslında bir çizim yaparsam anlamanız daha kolay olur. Bu bizim direksiyon kutumuzun gövdesi olsun. Girdi burada. Bu girdi pistona katılan bir dişli çubuk işlevi görür. Biz direksiyonu çevirdiğimizde o piston da doğal olarak bu dişler üzerinde yukarı aşağı hareket edecektir. Önemli nokta şu. O pistonun kenarında bazı dişler var. Ve bu dişler çıktıyla birleşiyor. Bu piston yukarı aşağı hareket ederken çıktının döndüğünü görebilirsiniz. Bu arabada çıktı 24'e 1. Bu 1965'te oldukça iyiydi. Ancak işler buna kadar geldi işte. Hemen hemen aynı görünüyorlar. Şunlara baksanıza bir. Gerçekten
Harikalar. Üzerindeki delikler bile aynı. Aynı girdiye ve aynı çıktıya sahipler. Bu yüzden arabaya doğrudan takabilirim. Önemli bir fark var. Tam burada bu basınçlı hidrolik sıvıyla donatılıyor. Bu sıvı pistonun her iki yanında bulunuyor. Ve sürat ederken çıktının döndüğünü görebilirsiniz. Bu arabada çıktı 24'e 1. Bu 1965'te oldukça iyiydi. Ancak işler buna kadar geldi işte. Hemen hemen aynı görünüyorlar. Şunlara baksanıza bir. Gerçekten harikalar. Üzerindeki delikler bile aynı. Aynı girdiye ve aynı çıktıya sahip.

0: Parçalara ihtiyacım olacak. Hidrolik basınç oluşturmak için bir hidrolik pompaya, hidrolik sıvıyı aktarmak için bazı hortumlara, direksiyon koluna katılmak içinse yeni bir üniversal mafsala ve yeni bir komuta koluna ihtiyacım var. Yeni kutu arabanın orijinal kutusuyla aynı şekle sahip. Bu yüzden mükemmel bir şekilde uyuyor. Güvenli bir şekilde vidalayabilmem için başlıkları çıkarmam lazım. Sırada yeni bir üniversal mafsal takmak var. Yeni direksiyon kutusunun ucundaki omurga, direksiyon kolonunun ucundaki omurgadan biraz daha geniş. Bunu sığdırabilmem için önce ölçmem, direksiyon kolonunu işaretlemem ve sonra kesmem gerekiyor. Eğer motoru muhafaza edersem bunu arabada yapabilirim. Egzoz portlarını bantlamam lazım. Yoksa motorun içine bir şey kaçabilir. Daha sonra motorun üzerine bir battaniye koyarak işimi sağlama alacağım. Pekala, işte oldu. Tamamdır, çalışmak için yeterli alanım var. Artık motoru koruduğuma göre egzoz deliklerine düşecek metal parçaları konusunda endişelenmeme gerek yok. Bu yüzden direksiyon kolonundaki eski U bağlantısını kesiyorum. Daha sonra yeni U bağlantısını kutuya bastırarak oturtuyorum. Pekala, buraya, buraya ve buraya delik açacağım. Şimdi bunu kullanacağım. Buna yuvarlak pim deniyor. Pim şeklinde yuvarlanmış. Ortasında hafif bir boşluk olan bir çelik parça. Önemli bir nokta şurası. Deliğin biraz daha küçük olması gerekiyor. Çünkü bunu yerine oturttuğumda orada kalmak için sadece yay basıncı kullanacak. Direksiyon kolonu ve U bağlantısı delindikten sonra yuvarlak pimler kolayca yerine takılabiliyor. Bu pimlerle ilgili harika olan şey yaylı oldukları için bir vida gibi geri çıkamaz olmalarıdır. Pimler artık takıldığına göre hidrolik boruları takmak için hazırlanmaya başlayabilirim. Soğutma sıvısı deposunu yolumdan alıyorum. Daha sonra fanları ve fan yuvalarını da çıkarıyorum. Sırada alternatör kayışı var. Hidrolik hatları bağlıyoruz. Ve sonunda hidrolik direksiyonu takıyoruz. Tamam, burayı elimden geldiğince hallettim. Hala Mike'ın elinde olduğunu söylediği o makarayı ve kemeri bekliyorum. Aşağı tekrar inmem, direksiyon kolunu takmam, manifoldu açmam ve sonra motoru çalıştırmam gerekiyor. Ama motoru elime şanzıman geçene kadar çalıştıramam çünkü marş motoru şanzımanın üstündeymiş. Ve Mike şanzımanın elinde olduğunu söylüyor. Yani hidrolik direksiyon yapıldığına göre İşim %90 bitti sayılır çünkü sadece Mike'ı beklemek kaldı. Arkamda olduğunu biliyorum, farkındasın değil mi?
1: İçeri girip sana sürpriz yapmayı sevdiğimi biliyorsun. Seni biraz korkuturum diyordum.
0: Bunun için çaba harcamana gerek yok. Nasılsın kardeşim, iyi misin? Gayet iyiyim. Bu şeye iyice ısınmaya başladım.
1: Çok güzel değil mi? Kornetimiz ne durumda peki?
0: Yani oldukça kolay bir iş aslında. Evinizdeki garajda bile halledebileceğiniz bir tür iş.
1: Harika, sorun çıkmadı öyle değil mi?
0: Hayır, şu anda geri vidalıyordum.
1: Güzel, bu da sana hiç sorun çıkarmayacak. Burada ihtiyacımız olan fren geliştirme teçhizatı var. Vakumu takviyesi ve tüm boruları burada. Beni endişelendiren tek şey şanzıman aslında. Şu anda o işi hallediyor olmam gerektiğini biliyorsun. Bu yüzden ihtiyacımız olan aletleri aldığımda sana yardım edeceğim ve böylece arabadan çıkarabiliriz.
0: İki şey var. Öncelikle eğer dikkatli bakarsan şanzımanın olmadığını görürsün. Bekle biraz.
1: Gerçekten mi? Fark etmedim bile.
0: Ona takılabilirdin yani.
1: Tam benlik bir şey değil mi? Çok odaklanmıştım. Buraya gelip eşyaları teslim etmeye, ağır işi yapmakla falan uğraşıyordum. Şimdi gidip o şanzımanı da halledeceğim.
0: Bu şeyi burada mı bırakacaksın? Yani ben burada meşgulüm. Bu arabanın frenlerinin berbat durumda olduğu çok açık. Ve bu frenlerin suçu falan değil. Çünkü öndeki disklerde ve 4 pistonlu kaliperlerde iyi geliştirmeler var. Arkadaki kampanalarsa gayet yeterli. Problem pedallara nasıl basıldığında, yani pedallara ne kadar basılması gerektiğinde. Mike bana pedalın çok yüksekte olduğunu söyledi. Yani şuraya bir bakın, bayağı yüksekte. Bundan daha kötüsü, bu aracı durdurmak için gerçekten çok sert basmanız gerek. Mike'ın bile o ağırlıkta zorlandığını düşünürsek bu gerçekten bir sorun.

0: Çoğu arabada tek tür fren pedalı desteği vardır. Tabii elinizde bir dizi çubuk ve bağlantıdan oluşan bir T model varsa işler değişir. Arabaların çoğunluğunda bir vakumla oluşturulan fren yardımı vardır. Olan şey şu, motor çalışırken doğal olarak vakum üretir. Bu vakum fren servosuna girer ve bir diyaframa doğru ittirilir. Bu diyaframsa fren ana merkezin içindeki pistona yardımcı olarak size daha fazla fren gücü verir. Şimdi birçok şey için vakum kullanan arabalar var ve bu arabalara örnek olarak Mercedes verilebilir. Kapı kilitleri, silecekler, pencereler vakumla çalışır. Vakumla ilgili sorun birden fazla nesneye yayıldığında biraz basınç kaybı yaşanır ve söz konusu frenler olduğunda bu gerçekten çok kötü. Şimdi bizim arabamız vakum basıncını hiç kullanmıyor ve fren servosu da yok. Unutmayın, bu durdurulması gereken büyük bir metal parçası. Mike'ın küçük numaralar kutusuna bir bakın. Bu bir elektrik güçlendirici kiti ve bu arabamızın çok daha iyi durmasına yardımcı olacak. Şu pompayla başlayalım hadi. Bu vakum destekli frenlerle aynı şekilde çalışıyor. Bir motor tarafından oluşturulan negatif basıncın aksine ana silindire doğru itmek için pozitif basınç kullanması. Taktığım bu parça bir basınç pompası ve yaptığı şey henüz takmadığım bir hortum aracılığıyla fren ana merkezinden sıvıyı almak. Bu sıvıyı basınçlandırmak ve akümülatöre taşımaktır. Şurada frene bastığınızda o basınçlı sıvıyı serbest bırakır ve fren ana merkezine geri gönderir. Aracı güvenli bir şekilde durdurmak için frenleri güçlendirir. Bu ana merkezler oldukça standarttır. Bir pompayla çalışması için yapılmış. Harika olan şey eskinin olduğu yere cuk diye oturuyor ve oldukça parlak. Bu da motorda gerçekten çok güzel duruyor. Fren ana merkezi içeri girdiğinde sert fren hatlarını çıkarmam gerekiyor. Çünkü eski bağlantı teçhizatı Mike'ın yeni güç takviye kitiyle uyumlu değil. İyi haber şu, bu mevcut hatları şuradaki genişleyen kenarı kaldırarak ve vidalı dingil başlığıyla değiştirerek kullanabileceğim. Şu ucu keselim ve geniş ucu takalım. Doğru ucu geçirelim. Havşa açma aletiyle ucu değiştirelim ve yerine sabitleyelim. İşte bu kadar basit. Yeni genişletilmiş uç, doğru bağlantı. Bir havşa açma aletiyle bu iş gerçekten çok basit oluyor. İşte. Yaptığım tek şey büyük uçları küçük uçlarla değiştirmek. Bunun yerlerine tam oturacağından adım kadar eminim doğrusu. Hangi parçaları değiştirmeniz gerektiğini ve hangi parçaları yeniden kullanabileceğinizi bilmek her yenilemenin önemli bir parçasıdır. Aşınmayan parçaları yeniden kullanmak yalnızca paradan değil, aynı zamanda zamandan da tasarruf etmenin harika bir yoludur. Şimdi fren ana merkezin arkasından pompaya kadar fazladan bir hat çekmem gerek. Bu işi buradaki şeyi bu gerçekten akıllı bükme aletiyle şekillendirerek halledebilirim. İşin püf noktası ona özenli bir şekilde şekil vermekten geçiyor. Böylece onu zamanında fabrika yerleştirmiş gibi görünsün. Sert dönemeçleri hallettim. Şimdi bu kauçuk hortumu oradaki fren ana merkezinin arkasından bağlamam gerek. Bu pompaya geri dönüş hattı. Basınç düşük olduğu için kauçuk gayet uygun. Uydurabilmek için kesmeliyim. İşte bu kadar. Tabii yine de Mike'ı beklemem gerekiyor. Bu arabayla çalıştığım sürede alıştım zaten. Bakın şimdi. Şanzıman içeri girene kadar motoru çalıştıramıyorum. Çünkü marş motoru şanzımana monte ediyor. Aynı marş motoru kabloları bir araya getirmek için kullanılıyor. Yani şu anda hidrolik destekli direksiyonumu test edemiyorum. Güç destekli frenlerimi de test edemiyorum. Yani her zaman Mike'ın yaptığı şeyi yapabilirim artık. Boş boş takılmak.
1: Koronetimizde aşılması gereken en büyük engel kesinlikle şanzımandı. Şu anda arabayı sürmek tam eziyet. Bu yüzden şanzımanı bir arkadaşım olan Mike's Transmission'a gönderdim ve o şanzımanı olduğu gibi bırakmaktansa tamir etmesinin bir yolu olduğunu söyledi. O şey bozuk, gürültülü ve ben bundan nefret ediyorum. Arabanın düzgün çalışmasına ihtiyacım var. Mike bana onu görmek için oraya kadar gitmek zorunda olmadığımı, bana söyleyecek bazı şeyleri olduğunu ve gelip beni ziyaret edeceğini söyledi. söyledi. Yani doktor ev ziyareti yapıyor ya, onun gibi. Harika zamanlama. İşte geldi. Hey Mike, iyi ki geldin. Tam zamanında. Hadi dostum, hadi. Nasılsın? İyi misin?
2: Çok iyi Mike, seni gördüğüme sevindim.
1: Ben de öyle, seni gördüğüme sevindim.
2: Rica
1: Bugün
2: ederim.
1: Buraya gelip beni görmen hoş
2: evet,
1: oldu.
2: Senin şanzımanın elime geçti.
1: Ne zaman bana Mike, sana söylemem gereken bir şey var, gelip yüz yüze konuşsak iyi olur desen her zaman biraz endişe duyuyorum.
2: Yüz yüze konuşmamız daha iyi. Evet.
1: Öyle mi? Hadi bagajdan çıkaralım. Ah, ne kadar çok parça var. Bu biraz endişelendirici çünkü en son seninle görüştüğümüzde sana standart bir şanzıman getirip bunu yarış arabası şanzımanına dönüştür demiştim. Bu sefer sana bir yarış arabası şanzımanı yolladım ve sen de onu 80 parçaya bölüp getirmişsin gibi görünüyor. Burada biraz sorun yaşayabiliriz doğrusu. Tüm bu yaptığın şeyleri eski haline getirmek mümkün değil mi?
2: Elbette. Üzerinde biraz çalışıp sokaklarda kullanıma uygun hale getirmemiz gerekiyor sadece.
1: Çok eğlenceli olacak.
2: Evet.
1: Sabırsızlanıyorum. Tamamdır. Nereden başlıyoruz?
2: Hadi kasayla başlayalım.
1: Kasayla başlıyoruz.
2: Bu şey bir ters kumanda pistonu. Bu da ikinci vites kumanda pistonu.
1: Bu şeyi birleştirmek hiçbir işe yaramayacak gibi geliyor. Şu anda ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok.
2: Bu ters kumanda pistonunun yayı. Şurada yerine yerleştirmemiz gereken bir emniyet segmanı var. Fakat onu halletmek çok kas gücü gerektiriyor.
1: Yapabilirsin. Devam et. Evet, işte oldu. Evet, yerine yerleşti. Tamam, oldu işte.
2: İttirince yerine yerleşecektir.
1: O da oraya mı giriyor? O bir ayna dişlisi falan mı? Anlamadım.
2: O bir planet taşıyıcısı. Dikkat et.
1: Evet. Oluğu görebiliyorum.
2: İlk önce vitesleri, sonra ise dışarıdaki olukları hallediyoruz.
1: Şimdi i̇şte yerleştirmemiz gereken büyük bir parça var. Ne peki?
2: Güneş kabuğu. Evet. İşte bu kadar. Şuradaki oluğu görüyor musun? Bu aslında oraya giriyor.
1: Şuradaki oluğa mı? Oldu mu?
2: Hallettin.
1: Evet, tamam. Tüm bu şeyler de ne böyle? Bunların hiçbir önemi yok, öyle değil mi? Şuraya bak. Hazırım. Artık döndürüyorum. Dişlileri geçiriyorum. Hallettin mi? Kimse şanzıman yapmak kolaydır dememiştir.
2: Hayır, kimse dememiştir.
1: Şimdi bu sıradaki kayış mı?
2: İkinci vites kayışı, evet.
1: Kayış. Bu bir yere giriyor mu?
2: İşte o tarafa.
1: Bu tarafa mı?
2: Flanşları Vanna'nın gövdesine bakacak şekilde kaydır.
1: Böyle mi?
2: Evet, öyle. Hı-hı. Şimdi ise pompayı yerleştireceğiz.
1: Gayet güzel görünüyor. Şuraya bir bak. Hey! Ben Mike, şanzıman üreticisiyim. Şimdi sen olmak nasıl anlayabiliyorum. Şimdi Vanna gövdeleri, bunu kullanmayacağız, bunu kullanacağız. İkisi arasındaki farkı görebiliyorum. Bunun altındaki
2: evet,
1: levha farklı.
2: Levhaları hayır.
1: Şu kolu çıkarmamız gerekiyor değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, bu şey park kolu.
1: Park kolu, bunu çıkarıp buraya yerleştirmemiz
2: evet,
1: gerekiyor.
2: Öyle.
1: Tamam, bu parça buraya gidiyor. İşte oldu. Tamam.
2: Bağlantı şaftı bu delikten giriyor. Şimdi de bunları vidalamamız lazım.
1: Oldu.
2: İşte böyle.
1: Bugün gerçekten harikaydı. Bir yarış şanzımanını alıp onu nasıl gündelik kullanım ve bizim koronetimiz için uygun hale getireceğime dair ders aldım. Bu bilgiler aracı satmamda çok yardımcı olacak. Bugünkü öğretmenim harikaydı. Mike sayesinde iyi iş çıkardık. Bunu arabaya takıp Ant'in ne düşüneceğini merak ediyorum.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul,
5: makbul. Vay vay vay vay vay Domino's'u.
6: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'u hoş geldin.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Mike sonunda bana bir hediye bıraktı. Ve ben sabırla bunu bekliyordum. Şimdi iç kısımlar büyük değişiklikler geçirirken dış kısım bir kat boyatılması haricinde hala aynı durumda. Bu yüzden bunu arabaya geri takmak çok kolay olacak. Şanzımanı yerine oturtmak için Kriko kullanıyorum. Daha sonra tork konvertörü civatalarına geçmeden önce şanzıman muhafazası civatalarını sıkıyorum. Bunlar için diş kilidi kullanacağım. Çünkü sadece dişleri yağlamak için değil, aynı zamanda bir kez sıkıldıklarından sonra geri çıkmayacaklarından da emin olmak istiyorum. Şimdi Mike'ın vites şanzımanın üzerinde yaptığı iş onu çok daha az saldırgan kılacak. Bu çok daha makul ve kullanıcı dostu bir sürüş anlamına geliyor. Tork konvertörü civatalarını sıktıktan sonra olması gerektiği kadar sıkıldıklarından emin olmak için tork anahtarımı kullanacağım. Doğru torkla ulaştığımda anahtar ses çıkaracak. Aslında yaşlı adam beni etkiledi. Sadece şanzımanı boyamamış, şanzıman yuvasını da boyamış. Şuna bakın.

Şanzımanı da değiştirdiğimize göre bu araba artık önceki haline göre daha az devir yapacak. Ama dürüst olalım, bu arabayla süt almak için sıraya falan girmek istemezsiniz. Harika olan şey yeni sahibin seçim hakkı olması. Oturup vites değiştirilebilir ve sürüş keyfine doyabilirsiniz ya da otomatiği alıp rahat rahat dolaşabilirsiniz. Tahrik mili içeri girdikten sonra başlıklardan susturuculara uzanan çapraz boruyu yeniden kurabilirim. Başlıklardaki borulara egzoz contasını da yerleştiriyorum. Buna ek olarak tork konvertörü çok daha az yırtıcı olanla bir tanesiyle değiştirilmiş ve bu araba hareketsiz dururken aracın kalkış şeklini iyileştirecek. Bizim tork konvertörümüz aslında iki türbinden oluşuyor. Biri motorun gücüyle çalıştırılırken diğeri tork konvertörünün yuvası içindeki akışkan tarafından çalıştırılıyor. Buna bir debriyajın otomatik şanzımanı diyebiliriz. Şimdi bu türbin kanatlarının açısına ayarlarsanız sağladıkları kuvvetle ayarlanabilir. Böylelikle yırtıcılığı da ayarlayabiliriz.

0: Tamamdır. Şanzıman kutusu ve parçalar artık yerinde. Sıvıları doldurdum. Kayışları kontrol ettim. Baştan sona bir gözden geçirdim ve şimdi arabayı çalıştırabilirim. Arabanın yeni sahibi çok hızlı bir araba alıyor. Aslında biliyor musunuz? Araba boştayken çok tatlı bir ses çıkarıyor. Hazır boştayken birkaç kontrol daha yapmalıyım. Bu fırsatı tekrar kontrol etmek için kullanacağım. Acele etmek istemiyorum. Bir sızıntı olmadığından, hiçbir şeyin yakalanmadığından ve hiçbir şeyin kirlenmediğinden emin olmak istiyorum. Evet, bu şeyin sesi harika. Farka bir bakın. Artık tek parmakla hareket ettirilebiliyor. Aracın boyunu ve ağırlığını unutmayın. Ayrıca hareketsizim. Tekerlekler yere tutunuyor. Bu arabanın sürüş kalitesini kesinlikle değiştirecektir. Bence yeni sahibi bunu çok beğenecek. Vay be. Bu kocaman 400 metrelik yarışlara katılan canavarı aldık ve onu gerçekten kullanıcı dostu yaptık. Hidrolik direksiyon, hidrolik frenler. Her şey harika, mükemmel.
1: Bu 1965 model Coronet 500.
2: Kısmi yarış arabası.
1: Yani biraz riskli.
0: Bunu bir güvercin falan mı yapmış?
1: Direksiyonu gerçekten çok ağır. Bu şey çok ağır. Baştan aşağı safkan bir yarış arabası.
0: Seni mahallenin ortasındayken bile duyabiliyordum.
1: Ama bunlar onu kullanmayı kolay hale getirmiyor. Vay canına, vay canına. Ulu, fren, fren, fren, fren. Frenler. Bu koca canavarı yollara çıkarma fikrini geri çevirmedim desem doğru olur. Gerçekten çok heyecanlı. İnsanın aklını başından alıyor. Birkaç değişiklikle beraber...
0: Hidrolik direksiyon, hidrolik frenler.
1: Tüm bu yaptığın şeyleri eski haline getirmek mümkün değil mi?
3: Elbette. Üzerinde biraz çalışıp sokaklarda kullanıma uygun hale getirmemiz gerekiyor sadece.
1: Her şey
3: sadece.
1: Güzel görünüyor. Bu aracı bir kral için bile uygun hale getirdik.
0: Şu farka bakın. Bu kocaman 400 metrelik yarışlara katılan canavarı aldık ve onu gerçekten kullanıcı dostu yaptık.
1: Araba bize 16.500 dolara, hidrolik direksiyon kiti 910 dolara, elektrikli fren kiti 875 dolara, trans yenileme ve tork konvertörü 850 dolara, kullanılmış kaput 200 dolara, direksiyon simidi, gösterge paneli ve vites seçici 160 dolara mal oldu. Toplam 19.490 dolar ediyor. Bu yaklaşık 15.000 pound ediyor.

0: Arabayı kullanmama izin vermen hoşuma gitti.
1: Yani bilmiyorum ki. Pişman oldum biraz sanki. Senin kullanmana izin verdiğime biraz pişmanım. Şuna bir baksana. Şu sese bir bak. Sakin ol şampiyon. Bırak da biraz ben kullanayım. Frenleri sen koyduğuna göre onları test edenin senin olman gerektiğini düşündüm. Ve bence keşke direksiyonda ben olsaydım. 7.2 litrelik 500 beygirlik V8 motoru var sonuçta. İçi Mopar dolu.
0: Bu arada şu an çok rüzgarlı bir yoldayız.
1: Aa evet.
0: Araba ağır ama.
1: Araba ağır.
0: Şuna bir bak. Şöyle yapabiliyorum.
1: Yani?
0: Yolu okşuyor resmen. Araba yolu okşarken küçük İngiliz serçe parmağımı bile senin için kaldıracağım.
1: Arabayı tam olarak bunun için...
0: Arabayı almış olmanın tek sebebi
1: evet,
0: bu.
1: Evet kesinlikle. Bak bu araba hayatını yarış pistinde geçirmeye mahkumdu. Ama daha sonra bir baba ve oğul onu ele geçirdi ve daha önce arabada olan çılgınlığın bir kısmını çözmeleri gerektiğini anladılar. Çok iyi bir iş çıkarmışlar ancak zamanla hevesleri kaçmış. Bu aracı seninle beraber bitiş çizgisinin üzerinden geçirebileceğimizi biliyordum. Naiflik katalım dedim. Anlat bakalım şimdi. Nasıl geçti?
0: Biliyor musun? Tak çalıştır kadar kolay olmayan ama tak çalıştır gibi gelen bir işti. Yani şanzıman kutusu dediğin şey birkaç vidadan falan oluşuyor.
1: Evet.
0: Bunu biliyor muydun?
1: Evet.
0: Herkes onu kendi garajında yapabilir.
1: Evet.
0: Sonra direksiyon mili üzerinde çalışmam gerekti ve evet. Açısal taşlama makinesi için biraz özgüvene sahip olman lazım.
1: Ama yine
0: lazım.
1: De yapabilirsin.
0: Evet ama yani bence direksiyon çoğu insanın pek uğraşmak istemediği şeylerden biri.
1: Güvenlikten dolayı öyle değil mi?
0: Evet, köşelerden dönmek yani.
1: Evet.
0: Köşelerden dönebilmek genellikle önemli oluyor. Biliyor musun aman tanrım bu şey gerçek
1: canavar
0: bir canavar.
1: Canavar gibi öyle değil mi? Bunu kullanarak satacağız zaten. Şanzıman kutusu hem manuel hem de otomatikti. Çok vahşi, çok gürültülü, çok arsız bir şeydi. Her vites artırdığında tekerleklerin dişlilerini zorluyordu. Gerçekten çok kötü bir durumdaydı. O şanzımandan nefret ettim. 35 yıldır bu işi yapıyorum ama hala nasıl çalıştıkları hakkında hiçbir fikrim yok.
0: Benim şanzıman kutusuyla olan uğraşım çok zor geçmedi. Bir arabadan o kutuyu sökmek çok
1: evet.
0: Basit. Ve belirtmek istiyorum. Burayı boyamanı gerçekten çok beğendim.
1: Bu aracın inceliği orada.
0: Evet.
1: Hidrolik direksiyon, şanzıman kutusu ve şu motorun doğası hala bizde. Arabanın iç kısmı...
0: Anlamadım.
1: Artık kaliteli parçalarla dolu. Ayrıca arabayı aldığında kontrol panelinin üzerinde... Şu anlamsız göstergeler vardı.
0: Üzgünüm, onları attım.
1: İyi yapmışsın.
0: Yani attım derken, cidden atmadım.
1: Neredeler o zaman?
0: Yani hala arabanın içinde. Şu torpido gözünü aç.
1: Ah dostum. Ah bu gerçekten...
0: Beğendin
1: gerçekten
0: mi?
1: Harika.
0: Yani onları sökmüştüm çünkü
1: evet.
0: İçgüdülerim onları atmamı söylüyordu. Yaptığım güzelim iç mekanın yanında berbat duruyordu. Ama o bilgileri tutmak işimize yarayabilir. O geri bildirim bize kesinlikle lazım.
1: Çok iyi düşünmüşsün. Artık hepsi mutlu. Tüm
0: biliyorum,
1: o göstergeler.
0: Biliyorum. Bu araç şu ana kadar en kolay sattığımız araba.
1: Bu aracı
0: olacak.
1: Bu yüzden satın aldım zaten. Çünkü
0: satmazlık edemezsin ama.
1: Doğru. Bu arabada onu satmamız için gereken her şey var. Sadece nezaket yoktu. Bunu piyasası çok küçük olan bir yerden aldık. Orada satılmazdı. Evet ama aldım.
0: Evet.
1: Sonuçta benim
0: evet.
1: Oldu. Öyle değil mi? Orada satılmıyordu. Ve ona yaptığımız işle kesinlikle daha geniş bir pazara soktuk ve şu anda kesinlikle
0: doğru.
1: Alıcısı
0: var.
1: Doğru.
0: Bu vardı. Bir Mopar değil mi?
1: Evet Mopar. Mopar'dakiler arabalara bayılıyor. Ama biz bir Challenger, bir Roadrunner, bir Barracuda ya da GTX
0: evet.
1: Arayan birini istemiyoruz. Biz diğerlerinden farklı olan bir Mopar alıcısı bulmak istiyoruz. Bu Coronet 500'ü ilk bulduğumda bu arabada kesinlikle sevdiğim ve nefret ettiğim birkaç şey vardı. Sevdiğim özellikleri stili ve tabii ki o büyük kocaman 440 V8 motoruydu. Ve tabii ki şimdi arabada harika hafif bir hidrolik direksiyon var. Ve bu arabayı gerçekten şu boyda bir marketten çıkarmayı başardı. Orada insanlar bu arabayı sadece yarış pistinde görmek istiyordu. Arabanın pazar değeri artık çok daha fazla çünkü herkes bu arabayı bir araba şovuna götürmekten gurur duyacaktı. Şimdi arkamdaki bu arabanın adı Mike ve Mike arabayı almaya çok hevesli. Ant ve ben onu yol kenarında denedikten hemen sonra bizimle buluşmak istedi. Ona bir bakın. Eğer bir sözlük açıp Mopar yazan sayfaya giderseniz bu adamı o sayfanın ortasında görürsünüz. Hadi artık Mike.
2: Hadi konuşalım Mike.
1: Arabanın etrafında birkaç tur attım. Beğendin mi?
2: Bayıldım. Gerçekten harika. Aradığım her şey bunda var.
1: Çok teşekkür ederim, evet. Emeklerimizin sonucunda elimizde kalan şey çok hoşumuza gitti. Birkaç küçük dokunuş var. Tekerleklerin rengiyle kaputun renginin uyması, iç kısmının güzelliği ve tabii ki şu motor. Bir 440 V8.
2: Çok güçlü.
1: Gerçekten çok güçlü. İnanılmaz bir motor. 20 bin dolar istiyorum. Yaklaşık 15 bin pound ediyor. Sen ne düşünüyorsun?
2: Ben 19 bine biraz yakın olur diye düşünüyordum.
1: Tabii ki öyle istersin. Ben de 20 bine daha yakın olmasını istiyorum.
2: Tamam, beni ikna et. İşte karşındayım.
1: Çalışıyorum. Seni ikna etmek için çalışıyorum. Sana 19.500'e bırakırım. Ne dersin?
2: Bence iyi bir fiyat.
1: İyi fiyat. Evet. Elini uzat. Az önce kendine bir Coronet 500 satın aldın. Bizim oldukça büyük olan Coronet 500'ümüz bir arabayı bir pazardan alabileceğimizi ve tamamen farklı bir pazara koyabileceğinizi kanıtlar nitelikte. Çünkü bu arabayla yaptığımız şey tam olarak buydu. Sadece bunu yapmadık. Mike'ın yüzüne büyük bir gülümseme ekledik. Ben ve Ant tarafından arabaların yenilendiğini görmek istiyorsanız tamirat tadilatta bizi izleyin. Hoşça kalın.
3: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, Sigortam Net. Obseso. Yeah. Silver
5: moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
11: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
12: Budur.
13: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
12: Budur.
13: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
12: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız iki kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
5: Eğer SUV'nizin bir büyük babası olsaydı kesin bu olurdu. International Harvester Traveler. İsim bir şey ifade etmiyorsa endişelenmeyin.
6: Bunlardan daha önce hiç görmedim.
5: Aslında çok çekici bir araba. Aptal bir sırıtmayla kullanıyorum. Ancak iç kısmı bir retro kabus.
6: Yok artık, daha neler.
5: Tavan döşemesi uzun tüylü halıdan. Motorun da kurtarılması gerekiyor.
6: Bu araba benim için fazla orijinal.
5: Bu arabayı yollara geri çıkarmak için fazla mesai yapmamız gerekebilir.
6: Önce hazırlayacağım, sonra boyayacağım. Kısacası benim işim biraz uzun.
5: Bu araba kesinlikle bir hikaye anlatabilir.
7: Tamirat tadilat.
5: Geçen sene Amerika'da satılan arabaların neredeyse yarısı SUV'ydi. Arazinin kaçınılmaz bir parçası oldular. Ancak benim görmeye gittiğim araç, araba endüstrisinde bu türün öncüsü niteliğinde. 1968 model International Harvester Traveler. International Harvester çok ilginç bir şirket. Bir kamyonun şasisini alıp onu bir station arabaya yerleştirmeleri bir nevi dahiyane buluş oldu. Aracın ismini de Traveler koydular. Günümüzdeki SUV'ler bu şekilde doğdu. Bana göre şu an bu araçların piyasası kesinlikle çok büyük. Herkes eski bir SUV'ye binmek istiyor. Özellikle de burada şu an olduğumuz yerde. Aslına bakarsanız şu an kıyı şeridindeyim ve kıyı şeridi mükemmel uyum sağlayabilecek bir arabayı görmeye gidiyorum. Bunun birçok nedeni var. İlk olarak bagaja sörf tahtasını ve mayonuzu atıp okyanusa geçip eğlencenize bakabilirsiniz. İkincisi de burada manzaranın çok güzel olması. Ve Traveler'ların camları gayet büyük. Aileyi alıp nostaljik hissetmek için ya da onlarla çıkıp eğlenceli vakit geçirmek için ideal. Her zaman almak istediğim arabalardan biriydi. Çok ilgi çekici. İster inanın ister inanmayın, Amerika'nın her yerinde bunlardan aradıktan sonra neredeyse hemen dibimizde bir tane bulabildim. Aslında gerçekten de hemen dibimizde. Aracın sahibi Chris aracı atölyeye getirmeyi kabul etti. Yani işim kolay olacak. Sen Chris olmalısın, memnun oldum.
8: Ben de memnun oldum.
5: Arabayı buraya kadar getirdiğin için teşekkür ederim. Çok büyük bir iyilik yaptın. Bana arabadan bahset. Ne kadardır sende?
8: Kısa süredir bende. Bunu almamın nedeni mahallemde bir beyefendi şehirden gidiyordu. Garajda boş yere ihtiyacı vardı. Ben de arabayı görür görmez çok sevdim ve satın aldım. Daha önce bunlardan hiç görmemiştim.
5: Evet, harikalar.
8: Woody'ye parası yetmeyenler
5: için. Evet, gerçekten de Woody'ye parası yetmeyenler için. Peki ilk başta elinde tutmayı mı düşünüyordun yoksa biraz yenileyip satmayı mı?
8: Aslına bakarsan emin değildim. Belki satar, belki saklardım.
5: Şuraya bak.
8: Evet.
5: Önceki hayatını gösteren şey de burada. Şu sarı bölme saçı.
8: Rengi evet. O yüzden değiştirdiler.
5: Motoru biraz anlatır mısın? İyi çalışıyor mu?
8: 52 yaşında ama yorgun değil. Düzgün bir şekilde çalışıyor. Bu bir 304 V8 ve iyi çalışıyor. İyi çalışıyor.
5: Evet, harika. Pekala, yani hava filtresinin üzerine bir barbekü takılmış gibi duruyor.
8: Ya da bir baret.
5: Ya da bir baret ve burada birkaç ıslak nokta var motorun
8: evet.
5: üstünde. Ama genel olarak kaputun altı güzel. Sağlam ve düzenli.
8: Sadece 1968 yılında bu özel yapım trimleri kullandılar. Bu kaportanın son
5: Anladım.
8: Üretim yılı olması bunu eşsiz kılıyor. Bu trimler yalnızca bunda var.
5: İç kısma bakın, harikaymış.
8: Geniş.
5: Şu panoya bakın, harika. Bütün bu kollar ve göstergeler dönemine uygun. Peki hepsi çalışıyor mu?
8: Evet, her şey çalışıyor. Radyo çalışıyor, ışıklar çalışıyor.
5: 1968 yılında bu araba piyasaya sürüldüğünde uzun tüylü halı seçeneğinin olduğunu hiç zannetmiyorum.
8: Gayet haklısın, işini biliyorsun.
5: Buradaysa ön koltukla arka koltuk arasında güzel bir mesafe var.
8: Evet.
5: Sıra koltuk var.
8: Evet.
5: Arka koltuk yırtılmış, onun tamir edilmesi gerekecek. Hı-hı. Arka kapı camının bu kadar büyük olduğuna inanamıyorum.
8: Devasa, devasa bir şey.
5: Şuraya bak, arabadaki tek paslı nokta, ufak bir delik açılmış. Aman tanrım, şunların kattığı renge bak. Bu arka lambalara bayıldım. Tamponla çok güzel olmuş. Peki camlar elektrikli mi?
8: Evet, direksiyonun altında düğmesi var. Elektrikli cam.
5: Chris, aracı çok beğendim. Bence çok karakter sahibi. Ancak yola çıkmadan nasıl bir his verdiğini öğrenemem. Test sürüşüne çıksam olur mu?
8: Nasıl istersen çık bakalım.
5: Harika, teşekkür ederim. ...68 model International Harvester Trevor'ı kullanıyorum. Hayatım boyunca bunu tadamayacağımı düşünüyordum. Ağır ve yavaş, hatta biraz hantal ama gerçekten çok sevdim. Harika! Ama sürüş tecrübesini iyi yapan şey burada değil, dışarıda gerçekleşiyor. Sahilden gidenler bana 3 kez el salladı bile. Sahilde ve sahil insanlarının içerisinde kullandığımız için bir selam daha, çok beğendiğini de gösterdi. İnsanlar bunu görünce gülüyorlar. Gerçekten inanılmaz bir araba. Herkes hayranlıkla bakıyor. Bir şey değil mi? Kesin bunun ne olduğunu merak ediyorlardır. Bu aracı çok çekici yapan bir şey var. Dışarıdan bakınca çok karakter sahibi göründüğünü biliyordum ama içine geçince sürüş şeklinin de karakter sahibi olduğunu gördüm. Direksiyonu son derece rahat görünüyor. Harika bir direksiyonu var. Chris son derece dürüsttü ve motorun biraz sızdırdığını söyledi. Kaputun altındaki ıslak yerleri de gördüm. Ama beni daha çok içerideki şeyler endişelendiriyor. Çünkü tavanda uzun tüylü bir halı var. 56 senedir bu dünyada arabalarla çalışıyorum ve ilk defa tavanda halı görüyorum. Dönemine uygun olduğunu düşünmeme ve bir şekilde işe yaradığına inanmama rağmen arabayı bu halde satamam. Bundan kurtulmam gerekiyor. Ancak bu araba kesinlikle herkesin gülmesini sağlayan bir araba. Aptal bir sırıtmayla kullanıyorum. Hatta eğer bunu satmayı başaramasam da elimde kalmasından mutlu olurum. Harika.
8: Ne düşünüyorsun?
5: Görünüşü çok güzel.
8: Neye benzediği anlaşılmıyor.
5: Kesinlikle öyle. Neye benziyor?
8: Evet.
5: Böyle bir şeyi bir sürü insanın almak isteyeceğini biliyorum. Çok sıra dışı ve estetik. Eski bir kamyon gibi. Harika bir araba.
8: Evet, bir kamyon.
5: Gerçekten bir kamyon. Aracın her köşesine ayrı bir dikkatle baktım. İç kısmın elden geçmesi
8: evet.
5: gerekiyor. Koltuk yırtık, tavan döşemesi de değişmeli.
8: Evet.
5: Ve tabii ki de motor sızdırıyor. Bunun için 15 bin dolarmış.
8: 15 bin, evet. Evet.
5: Bence biraz arsızlık.
8: Ne? 15 bin lira.
5: Evet öyle.
8: Hadi ama böyle bir şeyi nerede bulacaksın?
5: Sana çok güzel bir teklif vereceğim. 14 bin dolar.
8: 500 daha çıkarsan senindir.
5: Haklısın. Böylesini nerede bulacağım? Elini uzat. Anlaştık.
8: Tamam.
5: Az önce kendime bir International Harvester Traveler aldım. Bu cümleyi kurduğuma inanamıyorum. Harika.
7: Nasıl olur da haberim olmadan bu devasa SUV atölyeye sokuldu?
5: Günaydın. Atölyemizin boyutları biraz zorluk çekmemize neden oldu. Evet, araç çok büyük. Bu 1968 model International Harvester Traveler.
7: Amerikalıların devasa SUV sevdası nereden geliyor?
5: Bu araç Chevy Suburban veya Jeep Grand Wagoneer'la rekabet etmek için piyasaya sürülmüştü. Hemen hemen aynı dönemdenler. Açık havanın tadını çıkarabilmemiz için tasarlandı.
7: Yani biraz endişeliyim çünkü çok fazla metal var.
5: Hiç endişelenme.
7: Kesin pas vardır.
5: Hayır hayır, aslına bakarsan bana göre passız. İçini görene kadar bekle. Sen şu taraftan gir, ben de buradan. Ha? Aha, şuna bak.
7: Süngerimsi eski koltuk gibi. Burası da yani...
5: Açıklayabilirim. Teker teker açıklayayım. İlk olarak koltuklar. Evet, kanepe gibi. Ne yazık ki altındaki yastıklar iyi durumda ama malzemesi parçalandığı için tamir etmemiz gerekecek. Panodaki her şey dövmene uygun. Çok tatlı. Direksiyondan 3 vitesli. Baksana.
7: Aa, evet, şey yani... Ne diyeceğimi biliyorsun. Beni oyalayamazsın.
5: Evet, birazdan ona geçeceğiz. Bir dakika ver.
7: Hadi. Ama...
5: Bu arabanın en önemli parçası.
7: Kesinlikle.
5: Halı tavan döşemesi.
7: Ve şunlar da perde rayı. Evet, sadece
5: perde
7: şamdan
5: rayı,
7: eksik.
5: Evet.
7: Kesinlikle şunlara bak.
5: Gerçekten de öyle. Ne yazık ki kurtulmamız gereken şeylerden biri.
7: Ama bu güzelmiş.
5: Hidrolik direksiyon çok hafif. Döndürmesi falan son derece kolay.
7: Öyle olmalı.
5: Öyle olmalı, evet, çünkü çok büyük. Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musun? Hiç olur olmaz.
7: Ev olarak kullanılıyordu.
5: Evet evet.
7: Üç oda. Üç oda. Evet.
5: Kesinlikle. Motor gayet güçlü bir V8. Biraz ona geçeceğiz ama güçlü. Evet.
7: Güçlü de olmalı. Bunun ağırlığı ne kadar peki?
5: Söyleyemem. Şeyle aynı.
7: Fille mi?
5: Ben otobüs derdim.
7: Sarıymış.
5: Okul otobüsü sanmıştım.
7: Bu bir çaydanlık.
5: Evet, çaydanlık. Aynı zamanda da
7: barbekü.
5: Bir barbekü ya da bir baret. Pekala, iş açısından bakarsak bu sızıntısı olan eski arabalardan. Galler bahçesinden daha çok sızıntısı var. Gerçekten öyle. Ama bana başka bir tane bulamayız. Daha önce bunlardan hiç
7: bunlardan
5: gördüm.
7: Bunlardan daha önce hiç görmedim.
5: Bu nedenle otomatik ender bir araç oluyor. Yapmamız gereken tek şey rampanın üzerine çıkarıp tamir etmek.
7: Rampaya mı? Bunun rampaya çıkacağını mı düşünüyorsun?
5: Bir düşüneyim. Şöyle yapsak, evet, acaba olur.
7: Daha büyük bir rampa lazım.
5: Bence de daha büyük bir rampa gerekiyor kesinlikle.

0: Şuna bir bakın. Bu araç gerçekten de kocaman. Yani içinde 4 adamla oturup burada piknik yapabilirim. Bunun nedeni de şasside. Bu araçtaki şasinin tarım geçmişi var. Devasa araçlarda kullanıldı. Mesela gaz tankerlerinde. Hatta zırhlı araçlarda da kullanıldı. Sonra International'da çalışan biri bunu bir aile aracına çevirelim. Annelerle babalar çocuklarını buraya otursun ve uzun yolculuğa çıksın dedi. İngiltere'de böyle bir çocukluk düşünebiliyor musunuz? Ben çocukken buna benzer hiçbir şey yoktu. Bu efsane bir şey. Daha gelmedik mi? Ve tabii ki bu arabanın görünüşünü eleştiren bir sürü kişi var. Genellikle garip göründüğünü söylüyorlar. Gayet iyi çalışıyor. Ben görünüşünün garip olduğunu düşünmüyorum. Hatta çok güzel olduğuna inanıyorum. Ama en harika yanı şu. Bir sürü arabayla çalıştım. Hayatımda ilk kez bir Travelog görüyorum. Ve sonunda bir tanesinin üzerinde çalışabileceğim. Bu arabalarla çalışmak insanın heyecanlanmasına neden olabilir ama profesyonel yaklaşmam gerekiyor. Önümdeki işe odaklanmalıyım.
1: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, Sigortam Net.
3: Hemen geri arıyorum.
4: Kerem abi.
3: Ayrola çocuklar.
4: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
3: Anlamadım.
4: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
6: Buna tıkladığınız oluyor.
7: Bu kadar mı?
6: Ya lütfen. Ay.
5: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
8: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
9: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
3: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
4: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
10: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
3: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
4: Bu nasıl bir teknoloji ya?
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
3: Turkcell'lerin yanında
12: Türkcell'in çözüm gücü var.
3: Ya, reklam güzel oldu.
6: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
3: Gerek var mı?
13: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
14: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
15: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
16: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.

0: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
2: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
3: Domino's'u hoş geldin.
4: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
6: Böyle olmaması gerekiyor.
4: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
8: Tansiden vazgeçemem.
4: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın mı? Kalsın mı?
6: Yoksa atsın.
10: Esas heyecan şimdi başlıyor.
4: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
6: Ta-ta.
4: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu model bir arabanın görünüşü, iç kısmı saymazsanız tabii, gayet iyi bir durumda. Piyasada şu an en çok talep gören şeyler orijinal arabalar. Ve bu son derece orijinal. Piyasanın aradığı diğer bir özellik de dayanıklılık. Bu durumda bu araba bana göre biraz fazla orijinal. Erken davranarak ilk olarak soğutma sistemini boşaltıyorum. Yağ sızıntısını görmezden geleceğim. Isıtıcı kontrol valfindeki sızıntıyı, kırılmış hava dönüş hattını ve sızdıran su pap kapağını da görmezden geleceğim. Öncelikle distribütöre odaklanacağım çünkü bu arabada an itibariyle orijinal distribütör kullanılıyor. Üzerinden dayanıklılık akmasına rağmen elektronik ateşlemeyle değiştireceğim. Aküyü söktükten sonra ilk olarak motoru üst türlü noktaya alacağım. Bu bobine ihtiyacım olmayacak. Bu borular da değişecek. Distribütör kapağının altında temas uçları var. Arabanın dışına çıkınca daha rahat görülüyor. Motor çalıştıkça içindeki eksantrik buradaki dişliye temas ediyor. Bu dişlinin dönmesiyle birlikte ucundaki rotor kolu da dönmeye başlar. Buradaki bobin ise rotora fazlasıyla voltaj gönderir. Rotor döndükçe distribütör kapağındaki temas uçlarına dokunabilir. Voltaj yüksek gerilim ucuna doğru gider ve bujilerle birlikte silindirin içerisinde ateşleme yapar. Elimdeki parça diğer bütün parçaların yerine geçebilir. Bobine ihtiyacım kalmadı çünkü burada saklı bir bobin bulunuyor. Gördüğünüz gibi yeni distribütör, eskisine kıyasla çok daha büyük. Ama ne yazık ki bu eskisinin yerine tam oturmuyor. Hatta o kadar büyük ki böyle yerleştirmeye çalışırsam termostat yuvasını bozabilir. Ama bunu çözebilecek bir yöntemim var. O da burada. Öncelikle çok önemli olmadığı için bu cıvata deliğini kesmem gerek. Ardından yılların biriktirdiği kirin hızlı bir şekilde temizlenmesi için kumlama makinesine sokuyorum. Aynı zamanda yüzey yapışkanının tutması için elverişli oluyor. Artık boya kurudu. Birkaç yeni contayla birlikte tabii ki yeni termostat dar bir alana girecek ama rahatça oturacaklar. Kabloların düzgün şekilde ve doğru sırayla takılması çok önemli. Motorun çalışması için ateşleme sırasının doğru olması gerek. Kabloyu yanlış yere takarsanız büyük bir sorunla karşılaşırsınız. Bu noktada kabloları distribütöre değil, bujilere takacağım. Çünkü sızdıran su pap kapağı sorun yaratabilir. Sızdıran bir su pap başlığı evde tek başınıza yapabileceğiniz kolay bir tamirdir ve çok yaygın bir sorundur. Özellikle de bunun gibi eski arabalarda. 1968 yılında bu arabada mantar contalar kullanıldı. Ama bu onlardan değil, hatta bunlar lastik. Yani biri buraya daha önce bakmış. Bir conta yerleştirildiği yüzey kadar işlevseldir. Gireceği yüzeydeki her türlü çıkıntıları ve pislikleri temizliyorum. Conta konusunda bir sürü tercihim olmasına rağmen mantar contaya geri dönüyorum. Neden mi? Çünkü son derece işlevsel. Biri bitti. Mantar contayı doğru şekilde yerleştirip arabanın altında bir birikintinin oluşmaması için çok sıkıyorum. Geriye yapılacak sadece tek şey kalıyor.
1: Hey, nasıl gidiyor dostum? Bugün heyecanlı bir gün. Şu pası temizlememişsin ama. Sana pası temizlemeni söylemiştim. Sen de sadece 5 dakika alır demiştin. Niye hala yapmadın?
0: Hayır, sen birkaç dakika sürer dedin, ben değil.
1: Ki büyük ihtimalle öyledir, evet öyle dedim çünkü senin için birkaç dakika sürer.
0: Evet ama şu an için kaputun altına odaklandım.
1: Tamam, o zaman bana birkaç boya örneği ver, renk eşleştirmesi yapacağım.
0: Bende öyle bir şey yok.
1: Tamam o zaman bana bir şey ver, şu kapıyı çıkaralım tamam mı?
0: Kapı falan almıyorsun.
1: Kaput o zaman.
0: Bu daha da saçma. Neden kaput alıyorsun ki?
1: O zaman bagaj kapısı.
0: En küçük parçayı ben bulayım istersen.
1: Tamam.
0: Ve sen?
1: Bir fincan çay yapayım. Neden çaycı her seferinde ben oluyorum?
0: Kapıyı alacakmış.
1: Oh, bu daha uygun oldu değil mi? Güzel. Sana da güzel bir çay. Harika olacak. Evet, rengi bununla eşleştirebilirim. Neredeyse kapıyı çıkaracaktın.
0: Şimdi bu buraya geri gidecek. Distribütör motorda eş zamanlı çalışmalıdır. Zamanlamayı zamanlama tabancasıyla ayarlayacağım. Hava yakıt karışımının bujiler silindirinin içerisinde doğru zamanda ateşlemelidir. Şu an kıvılcım oluştuğu anda çok ufak ayarlamalar yapmalıyım. Ta ki doğru olana kadar. Motor bölmesindeki bütün iş böylece bitmiş oluyor. Bu her sorunla boğuşmak zorunda olmadığımız bir proje. Bunun nedeni güzel ve dürüst bir araba olması. Benim görevim bunu biraz daha dayanıklı ve verimli hale getirmek. Yeni sahibi motoru çıkarmak isterse kendi bilir. Pas. Bu araba İngiltere'de olsaydı şu ankinden çok daha kötü olurdu. Kaliforniya'nın da kendine özgü sorunları var tabii ama aralarındaki tek fark hava durumu. Burası çok daha sıcak. Yani su metalin üzerinde uzun süre duramıyor. Böylece daha az zarar oluşuyor. Bunun gibi. Dürüst olmak gerekirse bu 60'lardan kalma kocaman bir araba ve her yerinde metal kullanılmış. Eğer tek paslanan yer burasıysa öpüp başıma koyacağım. Sorun şu ki dışarıdan bakınca küçük görünüyor. Ne kadar derine indiğini görmek için araştırmam gerekiyor. Pas tamiri sinir bozucu bir sürece dönüşebiliyor. Hiç büyüleyici bir iş değil ve genellikle çok zor. Özellikle de pas köşede veya kıvrımlı yerdeyse. Bir şey diyeyim mi? Biraz şanslı gibiyiz. Boyayı silmeye başladıkça pasın gittikçe büyümesini bekliyordum ama hemen güçlü ve sert metal katmanı çıktı. Şuna baksanıza. Daha iyisi pasın köşedeki panele sıçramamış olması. Panelin yalnızca düz bölgesi paslanmış. Düz panelleri tamir etmekse gayet kolaydır. Öncelikle arabanın kaportasına uygun kalınlıkta bir metal parçası bulmalıyım. Ardından bulduğum parçanın tamir edilecek bölgeden bir tık daha büyük olması gerek. Pas çok küçük bir bölgede olduğu için başta yerine geçecek paneli yaptım. Ve etrafını işaretleyerek tam olarak nerelerinin kesilmesi gerektiğini ortaya çıkarıyorum. Bu noktada ihtiyacım olan tek ekipman var. Bu 115 milimetrelik taşlamam mükemmel bir şey. Bataryası olduğu için kabloyla uğraşmam da gerekmiyor. Arabanın kaportasına taşlama makinesiyle girmek herkesin kaldırabileceği bir iş değildir. Ancak pasın yayılmasını önlemenin tek yolu da paslanmış metalden kurtulmaktır. Şimdi kestiğim parçayı mıknatısa takıyorum ve deliğe yerleştiriyorum. Şuna bakın. Harika. Sırada kaynak var. Emebileceği bir iş değildir. Ancak pasın yayılmasını önlemenin tek yolu da paslanmış metalden kurtulmaktır. Şimdi kestiğim parçayı mıknatısa takıyorum ve deliğe yerleştiriyorum.

0: Kaynak yapınca ortaya çok yüksek ısı çıkar. Kaportanın etrafını çok ısıtmamak için dikkatli olmalıyım. Eğer fazla ısıtırsam metal yamulabilir. Bunun adı dikiş kaynağı. Metalin stabil kalmasını ve bükülmemesini sağlayan en iyi yöntem. Paneli yerine kaynakladığıma göre tamir edildiğine dair iz kalmaması için yüzeyi düzleştirmeliyim. Kaynakladığım yüzeyi düzleştirmek için zımpara makinesine kalın bir disk takıyorum. Ardından daha pürüzsüz bir yüzey için dairesel taşlamaya başvuruyorum. İşte bitti. Yapısal olarak sağlam oldu ama işim henüz bitmedi. Bölgenin etrafına güzelce dolu macunu sürdükten sonra mükemmel olacak ve tamiratın izini kapatacak. Tamirin üzerine dolgu macunu sürmek suç değil. Sonuçta bu iş için tasarlandı. Astar ve boya sürüldükten sonra burada olduğumuz hiç belli olmasın diye bunu yapıyorum. Böyle düz bir parçanın etrafını zımpara kağıdıyla sararak artan dolgu macununu rahatça temizleyebilirsiniz. Bu şekilde yüzeyde herhangi bir çıkıntı kalmamasını sağlayarak panelin düz olduğundan emin oluyorum. Bu iş tamamdır. Şu an nereye yama yaptığımız bile neredeyse belli olmuyor. Bundan sonra güzel bir astar sürülecek. Tabii Mike uygun rengi bulabilirse. Yeni gibi olacak.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: gerçek o.
1: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
2: Carpe Do. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
3: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul, makbul.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz burada.

0: tam da ararız.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
0: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Şuraya bakın, çok başarılı değil mi? Ant'in arabamızdaki pas sorununu halledeceğinden hiç şüphem yok. Hatta hızlı bitirecektir. Benim elimdeki sorunsa arabamızın hayatı boyunca bir kez daha boyanmış olması. Üzerindeki orijinal boya değil ve onunla eşleştirebileceğimiz bir boya kodu da yok. Bu da bir sorun teşkil ediyor. Ant'ten bu paneli çıkarmasını istedim ve bu paneli atölyesi olan harika arkadaşım Yuri'ye getirdim. O da üzerindeki rengi tespit ederek bana boyayı kutuda verecek. Böylece atölyeye döndüğümde arabayı hızlı bir şekilde boyayabileceğim ve araba daha satılabilir olacak. Yuri! Nasılsın dostum?
4: Sen nasılsın?
3: Gayet iyiyim. Seni gördüğüme sevindim. Nasıl gidiyor?
4: Çok iyi.
3: Sana anlattığım şey buydu. Bunlardan bir şeyler çıkarabilir misin?
4: Evet, sanırım yapabiliriz.
3: Öyle mi? Tamam, evet. Ne yapacağız o zaman?
4: Bundan birkaç örnek çıkarıp en yakın olanını bulmayı deneyelim. Burada birkaç örnek var.
3: Ha, güzel.
4: Beyaza çalan renkler.
3: Binlerce beyaz mı var?
4: Sonsuz bile denebilir.
3: Öyle mi?
4: Şu an doğrultmaya işte, çalışıyorum.
3: Bu da iyi.
4: Bunu alalım ama diğerlerine de bakalım.
3: Yeni bir kitapçık çıkardın. Yani beyazın farklı tonlarına
4: evet.
3: Bakacağız. Bu iyiymiş. Şuna baksana.
4: Evet.
3: Evet, çok yakın değil mi?
4: Öyle, evet.
3: Bu harika. İki tanesini
4: tamamdır.
3: Ayırdık. Bu yeterli mi peki?
4: Birine daha bakalım. Beyazın başka tonlarına bakalım. Bu hoşuma gitti.
3: Evet, bu iyiymiş. Şimdi ne yapacağız?
4: Şimdi gidip boya karıştıracağız.
3: Burası çok havalıymış.
4: Hey Wilson. Mark bizimle.
3: Wilson çok memnun
5: ben
3: oldum.
5: Ben de öyle.
4: Elindeki International'ı düzeltmek için birkaç boya yapacağız.
3: Evet, harika. Tamam, hepsi burada. Üç tane ayırdık. Kodu alıyorsun, sonra kodu bilgisayara giriyorsun ve sonra da neyden ne kadar koyman gerektiğini mi söylüyor?
4: Evet. Gramın onda birine kadar doğru cevabı bulabiliyor.
3: Gramın onda biri demek. Vay be, iyiymiş. Şimdi beyaz, siyah, sarı, kırmızı, sarıyı karıştır diyor. Ama ben kırmızıyı göremiyorum. Bunu mu kullanacaksın?
5: Evet.
3: Bunu mu kullanacaksın?
5: Bunu.
3: Evet, buna bakınca ben kırmızı göremiyorum.
4: Evet.
3: Ama içinde kırmızı
4: evet,
3: var değil mi?
4: Ve bu kadar.
3: Karışımımız bu, görebiliyorum. Evet, harika oldu.
4: Aynı zamanda kurduğunda farklı görünecek.
3: Kuruduktan ve kutudan çıktıktan sonra evet, bir tanesi tamam. Şimdi bu beyaz, siyah ve yeşil. Diğer yeşil ve kırmızı olmadığı için şimdiden farkı görebiliyorum.
4: Evet, içinde daha az toner var.
3: Evet. Şimdi son örneğe geçiyoruz. Bir tane kaldı. Bu kadar. Üçü de tamam.
4: Ve işte. Üç boya da hazır.
3: Wilson, çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Şimdi nereye gidiyoruz? Söyle bakalım.
4: Şimdi üretime geçip bunları sprey yapacağız.
3: Hadi bakalım.
4: Hey Robert, bu Mike. Ona
3: Robert,
4: birkaç sprey kutusu
3: oldum.
4: Hazırlayacağız.
3: Çok memnun oldum. Daha önce bir şeyin sprey tüpüne girdiğini görmemiştim. Bunu ilk defa görüyorum.
4: Evet.
3: Nasıl oluyor?
4: Kutular hali hazırda basınçlı.
3: Aa,
4: biz
3: güzel.
4: Sadece renk ekliyoruz.
3: Ha, anladım, tamam.
4: Basınçlı hava sistemi var. Kutuyu içeri yerleştiriyor.
3: Evet.
4: Kapatıyor. İçerisinde bir piston var. Piston boyayı kutunun içine sıkıştırıyor. Boyanın sıkıldığı delikten içeri boya enjekte ediyor.
3: Gerçekten mi?
4: Evet.
3: Ha? Şuna bak, harika. Renklerimiz bunlar. Panelimize uyuyor mu diye deneyecek miyiz?
4: Evet, birkaç kart boyayacağız ve renkleri test edeceğiz.
3: Harika, önden buyur. Evet Yuri, bunlar ne?
4: Bunlar sprey kartları. Bunlar bize astarın farklı tonlarını gösteriyor.
3: Anladım, tamam.
4: Büyük ihtimalle açık gri ya da beyaz olacak ama bize boyanın farklı astarlarda nasıl durduğunu gösterecek.
3: Aa, harikaymış. Bize boyamızın nasıl duracağını gösterecek. Öylece spreyliyorum o zaman. Evet. Spreyliyorum
4: ben. Gönder gelsin.
3: Ona göre. Evet. Şimdi bunların kurumasını bekleyeceğiz değil mi? Su ısıtıcın var mı?
4: Elbette.
3: Çay içelim o zaman. Harika. Çok güzel olmuşlar. Bu kadar farklı olmalarına inanamıyorum.
4: Evet.
3: Karışım evresinde birbirlerine çok benziyorlardı. Bakalım panelimin yanında nasıl duracaklar. Bu yakın değil mi?
4: Evet, çok yakın.
3: Peki bu? Evet, bu da çok iyi. Bu renge boyayabilirim. Ama bu ton gözüme çok daha hitap etti.
4: Evet, bence de en iyisi o.
3: V101'den bir kutu alabilir miyim lütfen?
4: Tamamdır.
3: Çok teşekkür ederim. Harika değil miydi? Buraya geldik, numunelere baktık, doğru rengi seçtik. Son derece doğru oranlarda karışım yapıldı. Ve hayatımda ilk kez boyanın kutuya yerleştiğini gördüm. Şimdi elimde spreyle bu rötuş kitiyle döneceğim. Atölyeye gizlice gireceğim ve Ant daha ne olduğunu anlamadan boyayı tamamlayacağım. Muhteşem olacak. Artık özel yapım boyamı aldığıma göre Ant'e kirli işlerde çalışabileceğimi göstereceğim. Ve bu devasa aracı boyama işine girişeceğim. Astarkat boyanın kapotaya yapışmasında yardımcı olacak. Ancak astardan sonra yüzeyi zımparalayıp düz ve güzel olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bu eski arabalar vernik katmanı olmadan tek kat boyayla duruyor. Yani bir kez boya katmanını sıktınız mı işiniz bitiyor. Gerçekten son derece harika oldu. Daha da iyisi hem de. Ant geldiğinde benim burada olduğumu anlamayacak bile.
5: Şu halının haline bir bakın. Bunun kesinlikle değişmesi gerek. Bu tarafı trimlere bağlı. Birkaç vida gevşettikten sonra rahatça çıkıyor. Halılar yalnız arabanın lüks görünmesi için değil, aynı zamanda çok başarılı bir ses yalıtımı sağladıkları için tercih ediliyor. Eğer Land Rover gibi eski bir araba kullandıysanız ve içinde halı yerine lastik mat varsa ne dediğimi tam olarak anlamışsınızdır. Mükemmel. Halıların diğer avantajı ısı izolasyonu sağlamaları. Bu araç temel olarak büyük metal bir kutu olduğu için sera etkisi olmazsa olmaz. Yıpranmış halıyı çıkardığıma göre artık zemine bağlanmış halıya geçmeliyim. Bunu yapabilmek için öncelikle koltukları çıkarmalıyım. Ama bu küçük bir spor araba değil. Bu bir tek parça International. Araba ne kadar büyükse koltuklar o kadar ağırdır. Ve bu koltuklar arabanın ağırlığının 1/3'ünü oluşturan gemi çapaları gibi. Bununla birlikte bu işin başka bir yolu yok. Yarım yüzyıllık halıları çıkarınca yarım yüzyılın biriktirdiği kir ve pislik de ortaya çıkıyor tabii. Çok pis. Ancak iş halıların çıkmasıyla bitmiyor. Hala çıkması gereken yalıtım parçaları var. Ne yazık ki bunlar halıdan daha temiz değil. Halıyla birlikte yalıtımın büyük bir kısmı da çıkmış oldu. Ancak diğer ufak parçaları bununla çıkarmam gerekiyor. Alevler pofuduk izolasyon parçalarını ortadan kaldırıyor. Sanırım 60'lı yıllarda parçaların yangına dayanıklı olması pek önemli değildi. Çünkü çok rahat bir şekilde yanıyorlar. Pekala, çıkıntıları almış olduk. Geri kalanı için matkabın üzerine tel fırça taktım.

0: Artık geriye kalan bütün parçalardan kurtulacağım. Hepsini çıkarmanız aslında çok önemli. Aksi takdirde yeni halıyla izolasyon zemine temas etmeyebilir. Ve ortaya kimsenin istemeyeceği bozuk halı çıkabilir. Bir önceki projemizden geriye kalan ses yalıtımımız var. Buraya mükemmel bir şekilde oturacaktır. İzolasyon 1960'lı yıllardan bu yana çok gelişti. Artık yün ve kürk kullanılmıyor. Bu ses yalıtımı sağlayan malzeme daha hafif, daha ince ve hatta ısı yalıtımı bile sağlıyor. Arabanın metal kaportasının kocaman bir davul gibi iş görebileceğini ve çok ses çıkartabileceğini duyabiliyoruz. Üzerine ses yalıtımı yer değiştirerek sesi biraz yumuşatıyoruz. Bu malzeme son derece kalın. Bu izolasyonun montajı daha kolay olamazdı. Yapıştır ve yuvarla. Bu kadar basit bir şekilde 50 yaşındaki arabanız 21. yüzyıla adım atmış oluyor. Bu halı arabanın şekline ve kenarlarına tam oturması için ayarlandı. Bu işlemi düz bir halıyla deneyecek olsaydık köşeleri ve diğer yerleri oturtmak bence imkansız olurdu. Hatta kesmem gereken tek şey emniyet kemeri yerleri. Vay be. Böyle çok daha iyi oldu. Ve Mike'ın kahverengiyi seçmesi beni çok mutlu etti. Çok yakıştı. Arabanın arkası son derece basit ve güzel. Ayarlama yapmamızı gerektiren garip kıvrımlar yok ama yine de bıçak kullanmanız gerekiyor. Yedek parça bir şey aldığınızda genellikle tam oturması için birkaç şey yapmanız gerekir. İster tampon olsun, ister cila olsun ya da ister burada olduğu gibi halı olsun. Bazen harcayacağınız vakit yedek parça piyasasına girmenize değmez ama bu kitin tam oturması için son derece az kesme işlemini gerektiriyordu. Dürüst olmak gerekirse iç kısımdaki en zor şey çok ağır oldukları için koltukları çıkarıp takmak. Bir sonraki evrede de dışarıda duracaklar. Bu evrede. Tavandaki halı zemindeki halıdan daha ağırlımsı duruyor. Uzun tüylü dedikleri bu olsa gerek. Gerçekten çok kötü. Uzun tüylü halılar 60'lı yıllarda çok popüler olmasına rağmen hiçbir arabada yer almamalıydı. Ve eğer güzel olduklarını savunsanız bile bu kirli ve yıpranmış halının gitmesi gerektiğinde hemfikirizdir. Yani kim tavana halı koyar ki? Tavan demişken bu ahşap panel halıdan daha iyi sayılmaz. Bütün bunlar büyük babamın bodrumu gibi kokuyor ve iyi anlamda da değil. Sanki bir soğan soyuyormuşum gibi ne kadar katman söksem karşıma daha fazlası çıkıyor. Buna inanamıyorum. Bu klasik bir Mark Brewer kazığı. Halının altında arabanın renginin sarı olduğunu gördüm. Şuna bakar mısınız? Ve sarı olarak da bırakamam. Yani hazırlayıp boyamam gerekecek. Ve tabii daha tavan döşemesiyle uyumlu da olmalı. Bu kapsamlı bir restorasyon projesi değil. Bu mütevazı bir araba. Çok dürüst. Sadece hayata geri getirilmesi lazım.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: gerçek o. Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
4: Curly fries bir Arby's'de var diyeni çok.
5: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
3: İşte bu be.
6: Bir menüyle tüm gün top gezeni çok.
7: Aynen öyle abi.
8: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
3: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük boy curly menü Arby's'de.
9: Çok, sevenimiz çok.
10: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
18: Ve ferah. İçim küpür küpür.
17: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
20: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
4: kartım Hadi. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
4: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
7: Büyük SUV'ler Amerika ile bütünleşti. Böylece bu işler elimizdeki 1968 model International Harvester Traveler'dan daha Amerikalı olamazdı. Hatta biraz hantal ama gerçekten çok sevdim. Ama çocukları arabaya alıp yolculuğa çıkmadan önce...
8: Amerikalıların devasa SUV sevdası nereden geliyor?
7: Bu devasa yekparenin 21. yüzyıla getirilmesi gerekiyordu. Tavan döşemesi halıdan.
8: Bir tek şamdanı eksik.
7: Daha dayanıklı bir hale getirmek için elektronik ateşleme sistemi monte ettik. Motorundaki sızıntıları tamir ettik ve iç kısımda harikalar yarattık. Bu sırada ben boya işiyle ellerimi kirlettim. Şimdi geriye ne kalmış olabilir diye düşünüyoruz. Aracın maliyeti 14.500 dolardı. Yine ateşleme 505 dolar. Termostat yuvası 41. Yeni kablo, conta ve hortumlar 278 dolar. Özel boya 79. Halılar da 691 dolar. Koltuk kılıfı 382 dolar. Tavan döşemesi 330 dolar. Toplam maliyet 16.806 dolar ya da 12.700 pound civarında. 28 çalışma saatinde bitti. İşi tamamladığımıza göre açık yolların tadını çıkarmaya geçebiliriz. Şansımıza hemen kapımızın önünde kilometrelerce süren bir güzellik yatıyor. Dışarısı harika. Bundan daha Amerikalı olamazdık. Kırsalın ortasında International Harvester Travel ağlayız.
8: Araba buraya cuk oturdu. Renkleri mükemmel. Yani aynayı da çok sevdim. Şuna baksana.
7: Çok teşekkür ederim. Aynaları bulmak çok zor olmadı. Ama şu pas tamiri harika olmuş. Mükemmel bir iş çıkarmışsın.
8: Arabayı sen mi boyadın?
7: Evet, kolay oldu. Ve çok korkulacak bir şey değildi. Yeter ki doğru spreyi bul.
8: Açıkçası etkilendim. Hadi içeriye bakalım. Şuraya bak.
7: Aa, şuna bak. Harika duruyor. Halı çok tatlı ve koltuk kılıfları da müthiş. Tavan döşemesini de halletmişsin. Peki sürüşü nasıl?
8: Öğrenmek istiyorum. Burnuma uzun yol kokusu geliyor. Bu devasa bir Amerikan kültürü abidesi.
7: Evet.
8: Aslında bu biraz garip oldu. Çünkü daha önce International fotoğrafı görmüştüm ama gerçekte hiç görmedim.
7: Hep bunlardan bir tane almak istemişimdir. SUV dünyasının büyük büyük babası niteliğindeki artık en büyük araba pazarı da onların. Bu araç eskiden bir okul otobüsüydü. Arkada gülümseyen çocukların bu kocaman camlardan Amerika'nın manzarasını izlediğini hayal edebiliyorsunuzdur. Harikaydı, mükemmel.
8: Evet ama sarı rengi sadece motor bölmesinde değildi. Halıyı söktüm ve yerin sarı olduğunu gördüm dostum.
7: Evet.
8: Uzun tüylü halıyı sökünce de tavanın köşelerinde de sarı olduğunu gördüm. Başka bir brewer kazığı daha yemiş oldum.
7: Bunun için özür dilerim ama renk eşleşmesini hallettim. Aslına bakarsan işini biraz hafiflettim de. Daha canlı geldi. Doğru kelimemi bilemedim. Motoru çalıştırdığımda...
8: Kesinlikle doğru kelime buydu.
7: Motorun sesi güzel. Sağ ayağımın altında da güzel bir his var. Sesi gerçekten çok güzel.
8: Bu şans eseri olmadı. Dürüst olmak gerekirse bu araba bana verdiğin en zor proje olmadı.
7: Gerçekten mi?
8: Biliyorum ve bunu söylediğime pişman olacağım ama zorlanmayı seviyorum. Her şeyden önce yağ sızdırıyordu.
7: Evet.
8: Bütün sızıntıları hallettim. Evet her neyse. Evet. Eğer sızıntısı olmayan bir araba getirirsen ateşine bakmak isterim.
7: Endişelenirsin.

0: Bu araba Amerika'nın sevdiğim her şeyini temsil ediyor.
1: Evet, büyük, cesur ve çok güzel.
0: Kesinlikle öyle. Bu çok hoşuma giden bir Amerikan parçası oldu. Kesinlikle.
2: Burada mantıklı oluyor. Yollar kocaman, uzun mesafe yolculuğuna çıkabiliyorsun. Ama bunu İngiltere'nin Victoria çağından kalma yollarında bir düşünsene.
0: Hiç oluru olmazdı değil mi?
2: Londra'nın kaldırım taşlarında.
0: Evet,
2: olmaz
0: öyle.
2: Mıydı? Peki bu arabalara göre özel bir piyasa var mı?
0: Kesinlikle. Kendilerine has bir kulüpleri var ve birkaç reklam yardımıyla o kulübe ulaşabileceğimi düşünüyorum. Bunun ilanını oraya koyarım. Rahatça bir alıcı buluruz, merak etme. Bunu alacak kişi bencil olmayan, klasik arabaları isteyen biri olması gerekiyor. Ailesini yanına alıp klasik araba gösterisine gidecek ya da sahile inecek veya buraya gelip manzaranın tadını çıkaracak biri. İşte bile kullanacak biri.
2: Evet, bu aracın bunu sadece international hayranlarına çekeceğini sanmıyorum. Çünkü bunun kimlere hitap ettiğine bir bak. Bir aileye, büyük bir aileye hitap ediyor. Yani yanına eşyalarını yükleyip heyecan verici bir uzun yol macerasına çıkmak isteyen herkese hitap ediyor.
0: Otobüs bile olabilir.
2: Evet, bir okula satabiliriz.
0: Ben bu aracın güçlü bir piyasası olacağını düşünüyorum. Çünkü son derece ender. Ben 18 bin dolarla başlarız diye düşünmüştüm. Yaklaşık 14 bin pound kadar.
2: Evet, biliyor musun? Bu kadar metal için bana pek yeterli gelmedi.
0: Biliyor musun, şu an biri Ferrari 250 kullanırken kendini özel hissediyor.
2: International gördüğümden daha çok Ferrari 250 gördüm.
0: Doğru. Aslına bakarsan ben sadece bunu gördüm.
2: Yani çok nadirler. Ve sen bu işi kaç senedir yapıyordun?
0: 85'ten beri hem de.
2: 19 yaşında mı başladın?
0: Bugün seninle buraya geldiğim için çok mutluyum. Kırsalın havasını içimize çekip
2: mi?
0: Manzaraya bakıyoruz. Şuraya baksana. Şuraya bir bak. Şu kocaman camlardan dışarıya bakmak bile harika.
3: İşte şimdi oldum. Evet baba. Bas. Bas gaza bas. Hadi bas.
0: Arkada sessiz dur
3: bas,
0: çocuğum.
3: Bas gaza. Evet.
0: Sus çocuğum. Oraya gelirsen bak.
3: Dışarı baktığımda karşıma ile başlayan bir şey çıkıyor.
0: Bir şey çıkıyor.
2: International'dı bu
0: arada. Öyle mi? Yeni anladım.
2: Aa, şuna bir bak. Bu arabanın küçüklüğümüzde olduğunu hayal edebiliyor musun?
0: Harika olurdu değil mi?
2: Aman tanrım.
0: Harika değil mi?
2: Üç abim ve bir ablam olduğunu biliyorsun değil mi?
0: Aile arabası olurdu.
3: Bas gaza baba, hadi.
0: Şşş, sessiz ol.
3: Büyük baba mı demeliyim?
0: Hey!
2: Vay be, araba o kadar büyük ki koltuktan koltuğa rahatça geçebiliyorum.
0: İçerisinde bir tur atabileceğin araba sayısı oldukça azdır.
2: Peki arabada değişmesini istediğin bir şey var
0: mı? Kesinlikle hiçbir şey yok. Biri değiştirirse parçayı bana yollasın. Evet, bana yollasın.
2: Çok güzel oldu.
0: Bu Trevla'yı ilk aldığımda tam olarak 52 yaşında gösteriyordu. Ama Ant yardımlarım sayesinde arabanın dışını güzelce toparladı. Ben de onun yardımları sayesinde içini güzelce toparladım. Artık elimizde gurur duyduğumuz bir Trevla var. Satılık ilanını 18 bin dolar olarak koydum, yani 14 bin pound ediyor. SUV piyasası gerçekten patlamış durumda. İnsanlar bu klasik SUV'lerden istiyor. Ben de ilanı koyduktan bir saat sonra bunu sattım. Bunu Amerika'nın bir diğer köşesi oturan birine sattım. Ve Amerika çok büyük bir yer. Direksiyonun arkasına geçip şu devasa camlardan Amerika'yı izlemeyi ne kadar istesem de bunu bir trailer'a yerleştirdim. Yeni sahibine bu şekilde gidecek. Direksiyonun arkasına geçmeyi en az bizim kadar çok sevecek. Eğer buna benzer arabaların ben ve Ant tarafından restore edilişini izlemek istiyorsanız tamirat tadilatta tekrar bize katılın. Hoşça kalın.
4: Bu programdaki çekimler sırasında gördüğünüz tüm mekanik işlemler Birleşik Devletler'in yasal gereksinimlerine uymaktadır.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101. 101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira. Metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
12: Sadece duruladım.
13: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo vallahi.
16: Sen de sadece durula.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
18: Sevince.
19: Bakın.
20: Tam da leslik. Sevince.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: İkisi birlikte çok iyi.
23: Tıpkı bizim gibi.
24: Pepsi ile hepsi güzel.
25: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
26: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
27: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
28: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
29: Vay, baloncuk gibi ton mu?
30: Çok lezzetli.
28: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
31: Bu var ya,
32: blok dersten çıkıyor.
31: Atıştırmalık?
32: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
31: Bir şey diyeyim mi?
29: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
31: Abi bu adam ne yiyor ya?
33: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
34: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
35: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: gerçek ol. Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Carpedo. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
0: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
1: İnsan sadece bir kez özgün olur. Bence olduğu haliyle çok güzel.
2: Karın germe ameliyatı geçirmişsin gibi değil mi?
1: Bunu çok isterdim al. Hemen takılabilen lastik karın kaslarından bir tane istiyorum.
2: Evet, onları görmüştüm.
1: Sorun
2: evet.
1: Şu ki benimki sanki timsak gibi.
2: Yukarı doğru iter.
1: Evet, bu şekilde
2: duruyor. Sadece duracak. Yukarı doğru iter.
3: Bence Sixpack'ten daha iyisin.
1: Evet.
3: Sende 7 tane var.
1: Ve işte başlıyoruz. İngiltere'nin kulübelerini tarıyoruz.
3: Bence bu kesinlikle...
1: İnanılmaz. En ilgi çekici, bunu daha önce hiç ama hiç görmemiştim. En heyecan verici...
3: Ohoho, işte bu gerçekten yaramaz bir araba.
1: En şaşırtıcı klasik arabalar.
3: Tam sana göre.
1: Ah, bayıldım. Onları alacağız, tamir edeceğiz.
3: Oh! Ah!
1: Ve satıp güzel bir kar elde edeceğiz. Güzel bir yan kazanç. Yaşasın! Unutulmuş hazineler, klasik arabalara hoş geldiniz. Klasik bir araba almak için Worthing'e gidiyoruz. Kimi göreceğiz?
3: Joe'yu görmeye gidiyoruz. Bir de babası evet. Billy var.
1: Billy Joe mu?
3: Şimdi evet. Evet. Billy Joe değil.
1: Hayır.
3: Billy Joe.
1: Tamam.
3: Her türlü eski şeyi severler ama kamyonetlere bayılırlar. Yani birkaç arabaları falan var ama sanırım atların çektiği araçları da seviyorlar. Ayrıca bir at ahırı da işletiyorlar Henry.
1: Ne? At arabaları mı?
3: Şey evet ve
1: bir
3: at arabaları.
1: Bir saniye atlar mı? Dur bakalım ne atlar mı?
3: At arabaları, yük arabaları o tür şeyler.
1: Ne?
3: Peki biliyor musun? Sana at yakalığı takıp. Yüzünü buruştururken seni hayal edebiliyorum.
1: Dişlerimi sıkarsam evet. Madalya kazanma evet. Şansım olur sanıyorum.
3: Bence kesin şampiyon olursun Henry.
1: Öyle mi düşünüyorsun?
3: Evet. Sanırım bu şey çok sarsıntılı öyle değil mi?
1: Yani insanlar çukurlar hakkında şikayet ediyorlar. Gerçekten bir arazi aracı sür de gör o zaman.
3: Ben değil. Bütün çukurları o buluyor.
1: Evet tabii ama bir çukurdan geçerken lastiğimiz patlamayacak sanırım.
3: Çok doğru. Bu şey tam bir çukur evet. Dedektörü.
1: Worthing'e yapacağımız yolculuk buna değer mi kim bilir ama Billy ve Joe'nun beygir gücü imparatorluğuna geldik işte. Billy, Joe bana bu işe nasıl başladığınızı anlatın ve tabii ki bu tutkulu koleksiyonculuğunuzun tarihçesinden de bahsedin lütfen.
4: Aslında bu Joe'nun işi.
1: Joe mu?
5: Evet. Evet babam şimdi neredeyse 85 yaşında. Henry ve o...
1: Umarım 85 yaşında ona evet. Benzerim değil mi fazla?
5: 85 yaşına kadar yaşamalısın.
1: Evet, evet.
5: Yıllardır eski ıvır zıvırlarla ilgileniyor. Ben de temelde onun izinden gittim. Bu süreçte bir sürü ıvır zıvır biriktiriyor evet. Değil mi?
1: Öyle mi?
4: 17 yaşımdayken bu motorun gerçekten benzerine mi? 4 sterlin vermiştim.
1: İnanılmaz geliyor evet. Öyle değil mi?
4: 18 ay kullandım ve 15 sterline sattım. Kendimi bir numara sandım.
1: Harika.
4: Gerçekten de öyleydi.
1: Senin için de uygunsa etrafa biraz göz atalım.
5: Evet harika.
1: Ve dedikleri gibi biraz evet, dolaşalım evet, olur mu? Başka tabii, bir bilgi gerekirse arayın. Sizi ararız.
5: Tamam.
4: Tabii.
1: Harika. Tamam Joe. Sonra evet. Biri gelip umarım pazarlık
3: birazdan
1: yapabiliriz.
3: Birazdan görüşürüz Billy.
4: Görüşürüz. Evet, tamam. Teşekkürler.
1: Tamam. Evet. Tamam. Bu da bir Morris değil mi?
3: Evet bu bir Morris Commercial.
1: Oh, şuna bak dostum evet. İç mekanına bayıldım.
3: Bu bir Morris Commercial. Bak sürücü ve tüm ekibi için koltuklar burada.
1: Morris Commercial bir zamanlar hem sivil hem de askeri pazar için İngiltere'nin en büyük kamyonet ve kamyon üreticisiydi. Bu LC modeli 1949 yılına ait.
3: Sandviçlerini koyabileceğim bir yer.
1: Evet tabii ki. Ne güzel dostum.
3: Ne harika iç mekanı. Arkaya bakalım mı? Ne dersin?
1: Tabii. Çok güzel.
3: Bu çok güzel. Öyle değil mi?
1: Bir transit kamyonetimiz vardı. Hatırlıyor musun?
3: Evet, hatırlıyorum.
1: Onu nereye sattığımızı biliyor musun?
3: Evet, biliyorum.
1: Chopper Roy onu bir cenaze lavazı maççısına sattı.
3: Evet, duymuştum.
1: Ve o cenaze lavazı maççısı kamyonetin arkasına tabut koymak evet. için sık sık kiralamış.
3: Yine başlıyoruz.
1: Ne kadar güzel değil mi?
3: Bir tane daha var.
1: Evet.
3: Kesinlikle.
1: Asla bilemezsin
3: evet,
1: değil mi?
3: Evet, aslında.
1: Kesinlikle. Hadi yan tarafa bir bakalım. Daha yeni model bir şey.
3: Evet. Yardıma ihtiyacın var mı?
1: Aslında boyutuna bakmak için deneyebilirim.
3: Yap bakalım
1: değil mi?
3: Hadi.
1: Hayır hayır yok.
3: Evet hadi.
1: Ben idare ederim. Aslında ikimizi de buraya gömebilirler Faz.
3: Yanına yatmamı ister misin?
1: Bak
3: bir
1: bak,
3: düşünsene.
1: Bak sen de gelebilirsin.
3: Son anınmış gibi
1: İki
3: düşün tamam mı Henry?
1: Ucuza getiririz. Neden bir deneme yapmayalım ki
3: Tanrım,
1: değil mi?
3: Tanrım sana şunu söyleyeyim. Burada güneşin tadını çıkarıyorum.
1: İki al bir öde. Bayılıyorum. Kamyonetlere bayılıyorum.
3: Evet.
1: Ve bu gerçekten çok güzel.
3: O kadar evet. güzel ki sanırım bu...
1: Bütçemizi aşabilir evet.
3: Evet.
1: Kapıyı senin için açayım.
3: Tamam ben açarım işte olduğu. Dikkat et. Dikkat et.
1: Gerçekten dostum.
3: Normalde bu bir şey için bahane oldu.
1: Aman tanrım.
3: Vay canına. Bunlar gerçekten muhteşem sanat eserleri değil mi Henry?
1: Gezgin arabalarının ya da Vardoların altın çağı, araba yapımcılarının birbirleriyle yarışarak özenli tasarımlar ürettikleri 19. yüzyılın sonlarıydı. Ama bunlardan daha muhteşemleri pek bulunmazdı. Bunların hepsi senin yüzünden mi buluyor?
4: Evet, yıllar
1: bunları
4: ve yıllar önce. Evet, evet. Doğru.
1: Gezgin
4: evet.
1: topluluğu değil mi?
4: Yani büyük annem bir romandı.
1: Öyle
4: Gerçek,
1: mi?
4: Tam bir roman.
1: Öyle miydi?
4: Ve hepsi at arabalarında doğmuşlardı.
3: Anladım.
4: Evet. Ben çocukken evet. o dönem farklı çiftliklere giderdik. Şerbetçi evet. otu toplama, şerbetçi Anladım. Otu yetiştirme, kiraz toplama
1: tamam,
4: ve...
1: Tanrım bunlar çok süslü Joe değil mi?
4: Evet.
5: Evet bu epey bilinen bir at arabası.
1: Öyle mi?
5: Bir Thomas Tonk karavanıydı. 1890'lardan kalma.
1: Bu
5: da başka bir Tonk karavanı.
1: Hepsi muhteşem.
5: Evet.
1: Satılık olup
3: Muhtemelen
1: olmadıklarını
3: soramayacağım bile atım yok.
5: İşte bir tane var Henry bak.
1: Aa evet işte bu da Bakın, tam bu da benim idare edebileceğim türden bir şey. Evet dostum teşekkür ederim. Devam
5: teşekkür
1: edelim.
5: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler. Ne kadar güzel.
3: Evet,
1: ne kadar
3: harika
1: güzel
3: bir sürpriz. Gerçekten çok güzel.
1: Bir sonraki kulübeye geçelim lütfen. Vay canına.
3: Burada ne var?
1: Daha fazla ticari araç. Şuna bak.
3: Evet.
1: Tam aşağıda. Bir Jowett'imiz de var.
3: Bradford'da üretilmiş.
1: Bu bir Thames mi?
3: Hayır bence değil.
1: Bunu beğendim. Evet. Beğenmedin mi Fazer?
3: Evet. Peki bu ne olabilir? A50 gibi bir şey mi? Belki bir A50 kamyonet ya da onun gibi bir şey bilmiyorum. Ya da belki A40 falandır. Ne dersin?
1: O da çok güzel. Şuna bir bak. Sana söylemiştim değil mi? Kamyonetlere meraklılar.
3: Bu bir Fargo değil mi? Bu bir Amerikan kamyoneti ama sağdan direksiyonlu. Evet muhtemelen 1930'lardan evet. kalma. Çok hoş bir araç Henry. Öyle değil mi?
1: Bayıldım.
3: Tam senin tarzın.
1: Evet dostum evet. hepsi öyle. Yani evet. bildiğin gibi kamyonetlere resmen evet. takıntılıyım. Burada farklı dönemlerden 4 tane var. Burada gerçekten seçim yapmakta zorlanıyoruz ve bir sonraki hangara gittiğimizde durum daha da zorlaşıyor.
3: Hadi o zaman. Oo, gözlerin bayram etsin. Gel buraya.
1: Gözlerin bayram etsin. Zaten şişmanlar. Ama tüm bu güzel Bedfordlar ve Morrislerin arasında başka çare yok. Bak bir motosiklet var.
3: Oo, şuna bak.
1: Evet, şuna bak dostum.
3: Bir Bantam'ın önünden hayranlık duymadan geçemezsin. Bence bu çok güzel.
1: Umarım satılıktır.
3: Evet.
1: Tamam, buradaki Bantam.
3: Evet.
1: Bu güzel.
3: Evet, o da.
1: Şu siyah kamyonet.
3: Buradaki her şey çok güzel. Sorsak iyi olur.
1: Hepsini alalım dostum.
3: Sormazsan kesinlikle öyle.
1: Evet, alamazsın. Öte yandan sormamanın daha iyi olduğu bazı şeyler de var. Yapma lütfen. Lütfen. Tamam, bu bir Green Goddess evet. Joe değil mi? Green Goddess ya da Bedford 50'li yılların ortalarında yardımcı itfaiye hizmetleri için üretilmiş çok basit bir itfaiye aracıydı. Yaklaşık 3000 adet üretildi ve 2000'lerin başlarına kadar hizmet verdikten sonra satıldı ya da ihraç edildi.
5: Evet, bu araç buradan yaklaşık 80 buralı dedim aslında evet. ama buradan 80 kilometre uzakta.
3: Öyle mi?
5: Hayatı boyunca bir havaalanında durdu.
3: 5000 kilometre.
1: Fabrika
3: sadece 5000 kilometre tamamlanmamış. Dur hayır lütfen. John'un sözünü bitirmesine izin ver.
5: Hala plastik kaplamalar var. Bir dosya dolusu evrakı da var. Bir arkadaşın da birlikte 80 kilometre yol kat ederek
3: buraya
5: getirdik.
3: Yani iyi çalışıyor mu?
5: Evet, harika çalışıyor. Saat gibi. Üzerinde tüm ekipman var.
3: Peki aşırı ısınma sorunu falan var mı?
5: Hayır, hiç yok. Bugün arabaya binip İskoçya'ya gidebilirim.
3: Gerçekten.
5: Biraz daha uzun sürebilir.
3: Gerçekten.
5: Ama...
3: İskoçya'ya mı? Ama evet, orası evet, Oxford şehirden
5: ama...
3: çok uzak.
5: Onun dışında...
3: Evet.
1: Aa, o zaman bu iş iyi değil.
3: Gerçekten hiç hoş değil.
1: Sorun değil dostum.
5: Evet.
1: Araçta ciddi bir sorun olduğunu biliyordum.
3: Bence içeri bir göz atmalıyız.
5: Ha, tabii, bir bakın.
3: Karosseri Willowbrook tarafından yapılmış ve evet, Willowbrook sanırım Loughborough'da bulunuyordu. Şuna bakar mısın? Bu tam bir güzellik. Bence bunlar harika. O muhteşem düz 6 silindirli Bedford motorları var bunlarda. Harika görünüyor.
5: Çalıştığında sesini duyamazsın. İnanılmaz derecede iyi
1: gerçekten
5: çalışıyor.
1: Gerçekten mi?
5: Son derece
1: o kadar
5: iyi
1: mı
5: çalışıyor.
1: Güzel?
5: Şaşırtıcı.
3: Evet.
5: Ama ona dokunmamamın tek nedeni bu. Çünkü orijinallik bir kez olur, değil mi?
1: Kesinlikle, evet.
5: Bu orijinalliğinden biraz ödün vermek olur.
3: Bu çok hoş bir şey. Burası da harika bir yer zaten. Potansiyeli var. Gerçekten her türlü potansiyeli var. Bir kahve kamyoneti, arkada küçük bir yük bölmesi, su taşıma kapasitesinin bir kısmını oradan kaldırırsak
1: burada
3: eğer...
1: Burada bir Vauxhall Victor var.
3: Gerçekten de bir Vauxhall
1: Victor. Gidip bir bakalım mı?
3: Bakabiliriz evet ama bir saniye.
1: Ne yapmak istediğini gayet iyi biliyorum.
3: Acele etme, acele etme.
1: Ne yapmak istediğini biliyorum.
3: Senden tek istediğim etrafına biraz daha bakman.
1: Etrafıma
3: sadece
1: baktım. Çık hadi. Gidip şu Victor'a bir bakalım. Sana zorbalık yapmadığımı söyleme. Hadi acele et. İn artık.
6: Now.
3: Evet, ne düşünüyorsun?
1: Vauxhall Victor'ları gerçekten seviyorum.
3: Aslında 1970'lerin unutulmuş sedanlarından biri sayılır. Bu bir Victor. Yani Vauxhall Victor serisinin son modeli. Evet, tarz değiştirme çizgisi.
1: Tam da çok teşekkürler, artık yolumuza devam ediyoruz der gibi.
3: Aynen öyle. Yani Cavalier bunun yerini aldı. Alt tarafı oldukça sağlam. Benimle aynı fikirdesin dostum.
1: Evet, tamam.
3: Evet, öyle.
1: Bak bir saniye, o kadar çok şey gördük ki.
3: Tamam peki Victor diyorum. Bunda potansiyel var.
1: Çok güzel.
3: Bu biraz...
1: Tarladaki yeşil fil gibi.
3: Evet.
1: Dostum, itiraf etmeliyim ki... Ona yaklaştığında uzaktan bakınca... korkunç bir şeye benzeyen o tuhaf araçlardan biri.
3: Evet.
1: Yaklaştığında ve Joe'dan hikayesini dinlediğinde... aslında mükemmel bir araç. Hadi gidip pazarlık yapalım mı? Ne
3: bence
1: dersin?
3: Olabilir, evet.
1: Aa, bir de Bentham var, unutma.
3: Evet, işte orada.
1: Evet.
3: Küçük Bentham.
1: Bentham ve bir Victor mu?
3: Bentham ve Green Goddess. İki yeşil araç, çifte yeşil. Kesinlikle. Muhtemelen imkansız bir yerden başlayacağım. O da şu küçük Adaçay yeşili klasik kamyonet. A40, A50 kamyonet olabilir. Bilmiyorum. Öyle değil mi?
5: Maalesef satılık değil dostum.
3: Evet.
5: O araç birkaç yıldır bizde.
4: Hayır, satmak istemiyoruz.
1: Evet,
4: satmak
1: böyle istemiyoruz. Olacağını tahmin etmiştik. Evet.
3: Evet. Çok güzel bir araç. Evet. Sadece bir sorayım dedim.
5: Tabii,
3: tamam,
5: anlıyorum.
1: Doğru. Peki başka ne var? Bu konuyu bilmiyorum, atlatmaya çalışıyorum.
3: Çevre dostu olmayı seviyorum. Evet. Bugünlerde bunu yapmamız gerekiyor. Green Goddess diyorum peki. Ona ne dersin?
5: Evet, Green Goddess'i satarım.
1: Satar mısınız?
5: İstemesem de ondan ayrılırım. Bunun için 4500 sterlin isterim. Ve ona bir çift akü kablosu takarsınız. Hemen binip Oxford'a dönebilirsiniz.
3: Öyle mi? İşte bu kadar.
1: Joe, hemen başka bir konuya geçelim. Orada çok güzel bir Bentham var, motosiklet.
5: Evet, o babamın, yıllardır onda.
4: Ona çok fazla para verdim.
1: Oo, öyle mi?
4: Gerçekten çok verdim. Yani sence ne kadar eder? Söyler misin?
1: 1600.
4: Ben de bunu diyorum. O fiyatın iki katı öyle.
1: Neyse, bazen kazanırsın, bazen kaybedersin.
5: Evet.
1: Ne demek istediğimi anlıyor musun şimdi? Ayrıca şuradaki tarlada oldukça güzel bir Vauxhall Victor var.
5: Onun için de yine 4500 sterlin isterim. Ama 50.000 kilometrede ve içi yepyeni gibi. Üstelik orijinal.
1: Ne, bana öyle bakma.
3: Nasıl?
1: Hadi o zaman, hadi, ne yapmak istediğini biliyorum. Sorun değil.
3: Evet, tamam.
1: Çünkü normalde seni bir şey almaya zorlarım. Ha,
3: tamam,
1: hadi o zaman.
3: Peki.
1: Ne diyeceğini biliyorum. Ama sen söylemeyeceksen ben söylerim.
3: Acaba... Green Goddess 4 olur mu?
7: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Ne düşünüyorsun? Alalım
4: hayır,
3: mı?
4: Hayır. Aptallaşma.
3: Tamam peki.
4: Worthing'deyiz. Joe, babası Billy ve gerçekten muhteşem koleksiyonlarıyla birlikteyiz.
3: Bunlar gerçekten çok güzel sanat eserleri değil mi Henry?
4: Piyasada pek çok harika araç olmasına rağmen Fosby Green Goddess itfaiye aracına teklif vermekte ısrar etti.
3: Acaba Green Goddess 4 olur mu?
5: Elini uzat. Aldın artık.
3: İşte oldu.
5: Evet.
3: İşte oldu. İşte bu.
5: Eğer daha önce bir tane aldıysan bu şimdiye evet. kadar aldığın evet. en iyisi
4: olur. Umarım bu modelden aldığımız ilk ve son.
6: Ama güzel oldu. Bir boya yaparsan evet. fiyatı 10.000'e çıkabilir değil mi?
3: Ama orijinali bir kez ele geçer.
4: Bak ne diyeceğim. Elimde yaklaşık 40 kutu mat siyah var.
5: Evet, bu işimize yarar. Siyah bir tane alabilirsin.
4: 3 gün sonra Tanrıçamız kulübeye indi. Skid ve Alan hemen cennete uçtu.
7: Bunun üzerindeki patina seninle kıyafetine evet. tam olarak uyuyor. Senin patinan kamyonetin boyasıyla hemen hemen aynı.
3: Öyle.
4: Ve şimdi de burası çok su tutar diyeceksin.
7: Evet, evet.
3: Bakar mısın? Şuna bak.
4: Açıkçası senden daha iyisini beklerdim, değil mi? Bunu benimle birlikte sen seçtin. Şunu söyleyeyim. Bu şey yapımından bu yana sadece 5000 kilometre yapmış ve kedi gibi mırıldanıyor.
3: Evet öyle. Çok güzel bir şey. Çok şımartılmış. Şımartılmış derken pek fazla iş yapması gerekmedi demek istiyorum.
4: Kesinlikle.
3: Biraz yine benzerlikler kesinlikle var. Evet kesinlikle.
4: Kesinlikle.
7: Yani çok fazla yol yapmamış ve sadece 5000 kilometre yaptığı için bir yerlerde terk edilmiş.
4: Evet bu da bir bakış açısı. Buna bakmanın diğer yolu da motorun sesini dinlemek ki bunu bir dakika içinde duyacaksınız. Evet. Çok düzgün çalışıyor. Yani tabii ki tüm bunların sonunda yapılacak girişim bir şekilde ateşle ilgili olacak.
7: Lastikler bence çok iyi durumda. Normalde bunları aldığımızda lastikler paramparça
4: hayır,
7: olur.
4: Hayır. Evet, dinleyin. Evet. Bu askeri çubuk desenli lastikler sadece 5000 kilometre yapmış.
3: Belki o kadar bile değil. Muhtemelen birkaç kez değiştirilmişlerdir.
7: Eğer 5000 kilometre yapmışsa motor iyi durumda olacak.
4: Evet şimdi şunu halletmeliyiz. İçinde küçük bir motor var. Yapacağımız şey şu. Climax motorunu çalıştıracağız. Sanırım bu bir Climax'ti değil mi?
3: Evet Climax. Çalıştırdığımızda inanılmaz olacak. Evet.
4: Şakamı duydun mu?
7: Neymiş o?
4: İtfaiyeci çocuklarına ne ad vermiş? Meksikalı itfaiyeci.
7: Bilmiyorum.
4: Jose ve Josebi. Ne durumda olduğunu öğrenme zamanı.
3: Tamam. Bu pek sık rastlanmayan tamam. bir manzara Henry.
7: Ben şimdi tehlike evet. primi istiyorum.
4: Önce farları kontrol edelim.
3: Tamam hazır mısın?
4: Hadi işe koyulalım.
3: Yan lambalara bakalım mı?
4: Yan lambalar
3: Öndeki
4: mı?
3: Öndeki yan lambalardan bir tanesi yanmıyor. Peki arkaya bakalım mı?
7: Frenlere bas.
4: Aa, tamam.
7: Evet.
3: Tamam harika. Demek fren lambalarımız var. Peki sinyaller ne durumda? Hadi.
4: Ay canına bu kısım
3: fena
4: Hadi
3: sinyallere
4: oldu.
3: Bakalım. Yan taraftaki kapının yanındakileri
4: dene. 2 tonlu flaşör.
7: Hayır.
4: O zaman flaşör. Flaşör mü?
3: Bir zamanlar vardı ama kaybolmuş.
4: Arkada bir tane var.
7: Evet, mavi ışık çalışıyor.
4: Aa, evet. Şimdi de siren. Hadi sireni deneyelim. Hazır mısınız?
7: Evet.
4: Hay aksi. Kimse bizi duymayacak. Geri vites.
7: Evet.
3: Geri vites al. Silecekler. Sol taraftaki nasıl?
4: Evet.
3: Tamam evet. Yani sol taraftaki var. İhtiyacımız olmayan yani.
4: Neil. Sürücü oymuş belli ki. Ve Smudge bu adam da yardımcı sürücüymüş.
3: Ha işte burada.
4: Ya da o bir kadın olabilirdi. Bir tur atalım
3: tamam,
4: mı?
3: Tamam çalıştırmayı dene.
4: Bekle. Nereden çalıştırılıyor?
8: Arkada bir düğme
3: Motor
8: var.
3: Motor kapağının arkasında zemine yakın bir yerde bir düğme. Vitesin boşta olduğundan da emin ol.
4: Oh.
3: Aa şunu dinleseniz.
4: Harika dostum
7: evet.
4: gerçekten.
7: Ne çalışıyor?
4: Muhteşem.
3: Peki hadi.
4: Gelin hadi.
7: Biz de binelim
4: hadi.
7: Mi?
4: Evet hadi binelim.
7: Ben arkaya oturacağım tamam mı? Evet.
3: Herkes
4: Yola
3: sıkı tutursun.
4: Yola çıkıyoruz dostum.
8: Oo epey yumuşak gidiyor değil mi?
7: Evet evet dallara dikkat et ama.
8: Evet dallar konusunda şansımız pek yaver gitmedi.
7: Evet öyle.
4: Gringo'dasın. Azami hızı 100 kilometre. 4 vitesli bir şanzımana sahip ve virajlarda çok sert sürülürse devrilme eğilimi gösteren bir Bedford askeri kamyonunu temel alıyordu.
9: Artık tehlikeden kurtuldun. İşte geldi.
4: Dostum, bu gerçekten de gayet güzel gidiyor.
8: Büyük bir tekne gibi değil mi?
7: Evet, önündeki tavanıyla evet, biraz evet. Kanal teknesiyle andırıyor.
8: Evet. Ha, bu yüksek.
9: Umarım hala arkada duruyorlardır.
4: Eğer değillerse bilirsin. Düşseler bile bir şey olamayacak bir hızla gidiyoruz. Bir nükleer savaş durumunda plan. Uzun Green Goddess konvoylarının şehirlerden akın akın çıkarak yangın fırtınalarını ve kargaşayı bastırmasıydı. Bu seçkin hanımefendinin kıtalar arası bir balistik füzeden daha hızlı gidebileceğini pek sanmıyorum. Kendimi şoför olan Neil gibi hissediyorum.
9: Öylesin. Herhangi bir uyarı ışığı yanıyor mu peki Henry? Baktın mı?
4: Uyarı ışığı yok dostum.
9: Peki ya hararet göstergesi? O çalışıyor mu?
4: Evet. Ortanın biraz altında.
9: Harika.
4: Biraz hala soğuk sayılır.
9: Bu harika Henry.
4: Güzel çalışıyor.
7: Ne harika bir şey değil mi Al?
8: İnanılmaz.
7: Bence her kuruşuna kesinlikle değmiş.
4: Ah evet. Büyük bir şey başardık
9: bence
4: dostlarım.
9: De.
4: Peki hadi işe koyulup süsleyelim olur mu?
9: Tamam, yapmamız gereken birkaç iş var ve değiştirilecek
7: evet,
9: birkaç tane ampul.
7: Evet kesinlikle.
9: 2 tonlu evet. 2 tonlu korna silecek belki de motor. Evet birkaç şey var ve içini iyice temizlememiz gerekiyor. Biraz temizlik yapıp parlatalım. Vakit geçirmek için hoş bir yer haline getirelim.
4: Merkeze döndüğümüzde sorulması gereken bir soru var. Boyayalım mı yoksa boyamayalım mı? Aslında gerçekten hoşuma gidiyor.
8: Benim de.
9: Ben de öyle düşünüyorum.
4: Aynen öyle.
9: Bence çalışır durumda olan her şeyi düzene soksak çok daha iyi olur.
8: Evet. Genel bir tamam. Temizlik yapalım.
9: Evet, evet, evet. Hepinizin yaptığı gibi yaşını gururla taşımasına izin verelim. Ne dersiniz?
4: O zaman evet. Oylamaya sunmalıyız. Peki kim olduğu gibi kalmasından yana? Evet. Sorulması gereken bir soru var. Boyayalım mı yoksa boyamayalım mı? Aslında gerçekten hoşuma gidiyor.
8: Benim de.
9: Ben de öyle düşünüyorum.
4: Aynen öyle.
9: Bence çalışır durumda olan her şeyi düzene soksak çok daha iyi olur.
8: Ne evet. Genel bir tamam. Temizlik yapalım.
9: Evet, evet, evet. Hepinizin yaptığı gibi yaşını gururla taşımasına izin

0: ve sivil itfaiye araçlarından ayırt edilebilmeleri için yeşil renkteydiler. Şuna bak, harika. Ana renk şemasına ek olarak bu araçta liken tabakaları ve çeşitli yeşil küfler var. Tüm çabalarımıza rağmen bunlar sektörde çıkması zor olarak adlandırılan türden.
1: Ne düşünüyorsun peki?
0: Evet dostum, bir yandan pek farklı görünmüyor ama diğer yandan harika görünüyor. Çünkü tüm o pul pul olan kısımlar kayboldu ve kir de kayboldu değil mi? Ne dersin Skid? Bence harika görünüyor.
2: Evet. Ayrıca tekerleklerdeki dökülmüş boya da temizlendi. Böylece tekerlekleri süsleyebiliriz.
3: Sadece tekerlekleri boyarsak sanki boyanın yarısını kazımışız gibi değil de bilerek böyle görünmesini istemişiz gibi durur. Oysa bence tekerlekleri boyayarak bunun aslında tatlı bir araç olduğunu, evet durumunu göstermeyi amaçladığımızı ortaya koyabiliriz derim. Bence bunu
0: patinası ve yaşı.
3: Ve patinası, evet. Ayrıca kabini temizlememiz, süpürmemiz ve biraz tozunu almamız gerekiyor.
2: Ve camları da temizlemeliyiz.
0: Yarın hepsini temizleyeceğiz değil mi?
2: Evet.
3: Harika, harika.
0: Bu arada günün sonunu kutlamak için çay zamanı geldi sanırım.
2: Evet, evet.
0: Hadi o zaman. Yarın da devam edelim. Ana pompayı henüz denemedik ve eğer çalışmazsa tanrıçamız hiçbir yangını söndüremeyecek.
1: Pompayı çalıştırmayı deneyelim. Bakalım çalışıyor mu? Bir saniye bekle.
4: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
10: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank'ı hemen indir.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Dallara dikkat et.
4: İlk günkü tanışmanın ardından Green Goddess itfaiye aracına aşık olduk.
5: Oo, çok yüksekti.
6: Umarım hala arkada duruyorlar.
4: Eğer düşerlerse bir şey olmasın diye çok düşük bir hızla gidiyoruz. Ama yangın ihbarına cevap vermek için yapılacak çok iş var.
6: Şu anda sol taraftaki ihtiyacımız olmayan bir tane var elimizde.
4: Kablolamadan başlanacak.
6: Bu Green Goddess'ın elektrik sisteminde birkaç sorun var. Şimdi bunlardan biri de sinyal lambalarının çalışmaması. İşte bu flaşör birimi. Akım geldiğinde devreye girmeli ve içi ısındıkça klik sesi çıkartarak bir anahtarı çevirmeli. Sonra da geri getirmeli. İşte duyduğumuz tıklama sesi de bu. Bu yüzden bu flaşör ünitesinin arızalı olduğunu düşünüyorum. Ve elimizde yedek bir tane de bulunuyor. İşte... size bunu göstereyim.
4: Faz yedeği bağladı ama başlangıçta o kadar çok yanım sönüyordu ki sanki Blackpool ışık şenliklerindeymişiz gibi. Yine de sonunda o elektrik kabloları yumağını iyice karıştırdıktan sonra tam kontrolü ele geçirebildik.
6: Alan, sol tarafı dene.
3: Mükemmel oldu.
6: Sağ?
3: Evet, mükemmel oldu.
5: Mükemmel.
6: Tamam, bu iyi haber. Çalışan sinyal lambalarımız var.
4: Bozuk sileceğin tek ihtiyacı motora hızlıca bir el atmak ve kontak temizleyiciyle muhafazayı iyice temizlemek.
6: Şunu yerine takacağım. İşte bu şekilde. Bakalım çalışacak mı? Evet.

0: Harika.
1: Ancak siren çok daha zahmetli.
0: Röle çalışıyor. Evet. Ama pompa çalışmıyor.
2: Muhtemelen.
0: Yani sadece sıkışıklı
2: sadece iki vidayla tutturulmuş. O yüzden oldukça hızlı ve kolay.
1: Alan söküp parçalara ayırıyor.
2: Ucunda havayı sıkıştıran bir elektrik motoru ve kompresör var. Üstünde de havayı bir borudan aşağı, sonra diğer borudan aşağı dağıtan bir dağıtıcı var. Yani diye çalışıyor.
1: Sorun şu ki pil takımını taktıklarında bu oluyor.
3: Duman görüyorum, alev çıktığını görüyorum.
2: Hadi parçalara ayırıp bir bakalım, olur mu?
1: Biz de itfaiyeyi aramak zorunda kalmadan önce Alan tüm düzeneyi parçalara ayırıyor.
3: Alan, bunu tekrar bir araya getirebileceğimize inanıyorum.
1: Ancak bir saatlik uğraş ve yarım kutu kontak temizleyiciden sonra...
3: Heyecanlandığını görebiliyorum.
2: Öyle, bu işe yarayacak.
1: Yeniden takmaya hazır hale geliyor.
2: Bunu yaklaşık 5 kez söküp 5 kez de tekrar birleştirdim.
0: Peki,
2: yani umarım
0: artık
2: şimdi çalışır.
0: Kompresörlerde uzman oldun mu dostum, söylesene.
2: Oldum, harika aletler. Elektrik motoru, kompresör, dağıtıcı, elektronik devre dışı bırakma ve 2 çıkış. Bir dene bakalım.
0: Aa, emin misin peki?
3: Hadi bakalım.
2: Kablolar ters takılmış. Üflemek yerine emiyor gibi.
0: Hazır mısın?
1: İkinci deneme.
2: Evet, işte bu. Güzel değil mi?
3: Mükemmel oldu.
2: Bu koltuğa oturan kişi pompa yüzünden sağır olacak.
0: İnsanlar kornalardan çok pompanın gürültüsü yüzünden yoldan çekilecek.
3: Sadece 1 saat sürdü Al.
1: Her şey bu kadar iyi giderken Jelly ile benim de ortaya çıkma vaktimiz geldi. Tamam ben. Bin.
3: Nerede?
1: Tamam. Köpek de burada.
0: Ben de tam kabine atlayıp bunun önden motora bağlı olup olmadığına bakmak istiyorum, tamam mı?
1: Nedir o?
0: O gaz
2: motoru çalıştırıyor. Pompanın hızını arttırıp azaltıyor.
1: Peki çalışıp çalışmadığına
0: bir bakalım mı? Çalıştırmak için gereken diğer tüm kumandalar kabinin içinde.
1: Bin. Gel bin.
0: Tamam, çalıştırıyorum.
1: Tamam.
0: Tamam. Şimdi.
1: Evet.
0: Evet, çalışıyor.
2: Çalışıyor.
0: Tamam.
1: Harika bir şey. Şimdi sırada ne var?
0: Tamam, bekle. Pompayı devreye sokmaya çalışacağım. Çalışıp çalışmadığına bakalım. Bir saniye bekle.
2: Evet, dönüyor.
0: Dönüp dönmediğine
2: bak.
0: Ama
2: motordan tahrik ediliyor.
0: Kapatmamı ister misin?
1: Devam et.
3: Hiçbir şeyin sıkışmaması için biraz su koymamız gerek. Çünkü ne yaptığımızı tam olarak
1: bilmiyorum. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum.
0: Ondan daha büyük bir hortuma ihtiyacın olacak Henry.
1: Sana şunu söylemeliyim dostum. Ben ve hortumum yıllar boyunca harika işler başardık.
3: Doğru kapağı seçtiğinden emin ol. Yanlış yere sokma.
1: Tamam sakın. İşte oldu. Aman tanrım. Evet.
2: Beklediğim gibi olmadı.
0: Ne var orada?
1: Ne, hepsini çıkarmam mı gerekiyor? Alan.
2: Neredeyse.
1: Alan biraz... Vay canına, ayaksı az kalsın düşüyordum. Evet, birini aldım. O da çıkıyor mu?
0: Dur biraz, bak işte doldurma ağzı orada.
1: Dalca davranma.
0: Evet,
1: tamam,
0: öyle.
1: Hortumu ver.
3: Hazır mısın?
1: Tamam, aç şunu. Bering Adası'nın deposunun kapasitesi yaklaşık 1.1 ton.
0: Deliğe sokabilir miyim?
1: Deliği göremiyorum ki. Yani biraz zaman alabilir.
3: Bunun suyu tutacağını sanmıyorum.
1: Yarım saat sonra depo doldu ve Bering Adası'nın sözde taşınabilir ikinci pompasına geçtik.
0: Onu çıkarmamız gerek.
1: Evet.
0: Hem de dikkatli bir şekilde.
1: Tamam, bak. Asistan Rob'un benim tarafımda olmasını istiyorum. Benim tarafta.
0: Biraz kas gücü gerekiyor.
1: Çünkü açıkçası sana omuzumu kırdığımı söylemiş miydim? Rob. Ha, işte burada bak. Bak, oraya gidersen dostum, tamam mı?
0: Sağlak mısın, solak mısın?
3: Sağlak.
0: Tamam, bunu çekmemiz gerekiyor. Sonra da bunu. Evet.
1: Bekle. Tamam, emin misin? Forklifi getirebilirim.
0: Tamam. Peki şu...
3: Dikkat et lütfen.
0: Ucundayız.
3: Sakın yeşil kısımdan kaldırayım.
0: Tamam, biraz daha...
1: Kaldıramıyorum. Başka yerden
0: az
1: kaldıracak
0: kaldı.
1: Yerim
0: aşağı
1: yok.
0: Aşağı doğru bırak, aşağı, tamam. Aşağı. İşte oldu.
1: Tanrım, şuna bak. Kot pantolonuma bulaştırmak istemem.
3: Pekala, şimdi kolunu aşağı it ve dışarı doğru çevir. Yapman gereken şey onu rampadan geriye doğru çekmek. Sonra da yuvasından kaldırmamız
0: yukarı
3: gerekiyor.
0: Yukarı kaldırıp üzerinden geçirmeliyiz. Tamam, hadi biraz zorlayın.
3: İşte bu.
0: Tamam, hadi biraz şimdi daha. İşte oldu böyle. Gerek.
3: 1, 2, 3.
0: Tamam, harika.
3: Hadi kaldır.
0: Bu taşınabilir bir motor, unutma. 4 itfaiyecinin karanlıkta arazide taşıyabileceği şekilde tasarlandı.
1: Karanlıkta her yer alevler içindeyken.
0: Evet.
1: Evet, çünkü itfaiye aracını yangının yakınına sokamazsın.
0: Aynen öyle.
1: Bu çok saçma.
0: Sonra da şu hortumları tutman gerekiyor. Tamamen bitkin düşeceksin, biliyorsun değil mi?
1: Sen bitkin düşeceksin. Bol bol çay içmek isteyeceksin ve umarım biraz bisküvi, hatta bir parça kek de olabilir. Ama öğleden sonra çayımızı içmeden önce yardımcı pompamızın çalışıp çalışmadığını kontrol etmeliyiz. Bir sorun mu var?
0: Evet, bir sorun var. Bu
3: sıkışmış.
0: Sıkışmış.
1: Ne?
0: Bujileri çıkar, içine biraz dizel koy, sonra da biraz zorlamayı deneyelim, tamam mı?
1: Marş koluna biraz destek lazım ama sonunda faz onu kurtarıyor.
3: Döndü, döndü.
1: Aman tanrım, bunu nasıl başardın faz?
3: Hava koşulları yüzünden segmanlara yapışmış.
0: Yani sadece
1: hepsi
0: biraz nem var.
1: Kompresyon var. Evet, kompresyon. Ve bujilerin çoğu kıvılcım veriyor. Bir tane daha, evet bir tane daha. Bir tane daha. Ama bol miktarda kehribar rengi nektara rağmen...
0: Biraz abarttın sanki.
1: Farkındayım, tamam.
0: Canın sıkıldı mı?
1: Cebim, evet.
3: Bacaklarının yağların titrediğini gördüm.
1: Faz motoru çalıştırmaya çalıştığında... Hazır, bu hiç iyi değil. Çalışmıyor. Çalışacak gibi bile durmuyor. Kendini zorlamanı istemem Faz. Bu pompa belki de hiç tam güçte çalıştırılmamış ve şu anda kesinlikle çalışmıyor. Ve sonra aniden kolay çalıştırma sayesinde 70 yaşındaki pompamız çalışıyor.
0: Evet.
1: Koymasak mı acaba? Ne dersin?
0: Hayır.
1: Hayır hayır, ama şunu söylemeliyim ki bu heyecan verici değil mi?
0: Evet.
3: Sesi de harika geliyor.
1: Sesi gerçekten harika. Sadece benzinle çalıştığına emin olmalıyız.
0: Sanırım eski sorunlarımızla karşı karşıyayız. Tıkanmış pilot.
3: Evet. Bence evet. Bu kesinlikle çalışır.
1: Sesi harika geliyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Az önce bu sistemin değerini arttırdık. Farkında mısın?
1: Bunu sevdim. Evet. Çok çok çok sevdim. Harika. Ne güzel bir öğleden sonra çalışması oldu.
0: Evet.
1: Karbüratörü daha sonra tamir edeceğiz ama yarın ana pompaya geri döneceğiz. Bugün işte o gün değil mi? Hortumları deneyeceğiz. Ha, öyle değil mi?
0: Gerçekten çok yüksek basınçta çalışıyorlar.
1: Evet, sorun yok dostum.
0: Her hortumun ucunda ne olur ne olmaz diye iki kişi olması gerekiyor. Evet, çünkü yoksa bir anda her yere sıçrayabilir, tutamazsın.
1: Evet, o yüzden benim görevim nişan alacağımız bir hedef oluşturmak.
0: Doğru.
1: Değil mi? Bunun için bir planım var. Aa, hortumu çıkarıyor. Faz onu arkaya takıyor. Oturdu. Veskit olimpiyat seviyesinde bir hortum açma denemesi yapıyor. İtfaiyeci Wilson. Hayır hayır, yapma.
0: Pek uzağa gitmedi sanki.
1: Neyse ki fark etmiş olabileceğiniz gibi Faz bunu daha önce de yapmış. Evet.
2: Oldukça uzun bir hortum.
1: Alın ucuna bir nozul takıyor.
2: İşte bu. Oldu işte.
1: Takıldı mı?
2: Takıldı.
1: Güzel. Ve ben de çok önemli hedefleri yerleştiriyorum.
3: Bence fazla iyimser davranıyorsun dostum.
1: Ne?
3: Bence bu çok uzak.
1: Şapkayı takalım.
0: İtfaiye aracını çalıştırıp pompayı hazırlamamız gerekiyor.
2: Pompayı hazırlamalıyız. Her ihtimale karşı hortumu.
0: Evet, unutma, bacaklarını geniş açacaksın. Bacaklarını geniş aç.
1: Tamam.
0: Güç i̇şte al böyle. Biraz açacağım.
1: Geliyor, evet, evet. Geliyor.
0: İşte geliyor.
3: Sesini duyabiliyorum. Aa.
0: Yükseltiyorum
1: hayır,
0: biraz
1: bir
0: daha.
1: Hayır, hayır, böyle olmamalı.
3: Bekle, bekle.
1: Doğru değil bu.
3: Aa, hayır, hayır, ayaklarım ıslandı.
1: Aa, dostum, onları daha yeni cila alamıştın.
3: Doğru.
1: Tamam işte geliyor.
3: Tanrım, bu ses tamam, geliyor, gerçekten geliyor. Ciddi gibi.
1: Islandık.
0: 25 kilo basınç var.
3: Sırılsıklam oldum. Ayaklarım ıslak. Bu ayakkabıları daha bu sabah cilalamıştım.
0: Hadi bir daha deneyelim.
3: Geliyor mu?
1: Bakma. Oo, biraz gerginim.
0: Geliyor. İşte
1: geliyor. Evet.
2: 60 BCI'ye ulaştık. Evet. Şuna bak.
0: Hadi.
3: O tarafa doğru.
1: Bırak
3: o tarafa.
1: Şunu. Bırak.
0: İşte böyle.
1: Bırak.
3: Sırılsıklam oldum. Bitti.
1: Ama tamam, onu bitti, devirdik.
2: Başardık. Evet, sonunda başardık.
3: Başardık. Bu %100 başarı. Bak, bak. Başardık.
0: Aferin.
1: Aslında menzilimiz biraz yetersiz kaldı.
0: Basınç seni şaşırttı mı Henry?
3: Pek sayılmaz. Hayır, pek sayılmaz. Bu kadar da kötü değildi ama...
1: Bence aslında yeterince basınçlı değildi.
3: Lastik conta gitmiş. O yüzden birleşme noktasından sana geri püskürtüyor.
1: Evet, evet.
2: Ben de kırmızı hatta kullanmıştım. Evet, kırmızı hatta.
1: Öyle mi?
2: Evet.
0: Ama bu hortumlar yüksek hacimli, düşük basınçlı. Oysa kırmızı olanlar yüksek basınçlı, düşük hacimli olanlar.
1: Aslında kullanmamız gereken onlardı. Tamam. Artık bu işe yaradığını kanıtladık. Yarınki görevimiz Morton in March'taki yangın eğitim merkezine gitmek ve sözde gerçek bir yangını nasıl söndüreceğimizi öğrenmek.
0: Bence bunu yapmadan önce o eğitimi alsaydık daha iyi olurdu.
1: Yani Green Goddess pompalıyor ve hepimiz itfaiye eğitim merkezine gitmek için heyecanlıyız. Peki 70 yaşındaki aracımız oraya varabilecek mi? Varsa bile cehennem alevindeki tulumbacılar gibi mi olacağız?

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
3: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
2: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Çarşamba fırsatları başladı. Ömür kaşar peyniri 600 gram 265 lira yerine 249 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
12: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
13: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
14: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
16: Bankam Tonbank, kartım hadi.
17: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
18: Handi Kredi.
19: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
20: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
21: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
22: Abi motor komple bitmiş.
23: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi...

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Ayrola çocuklar.
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbara'da birikiyor.
1: Ha, Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: E ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
9: Turkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
11: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
11: Ama sahipleri onları çok seviyor.
13: İlk arabamdı.
12: Hansi'den vazgeçemem.
11: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın mı? Kalsın mı?
14: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
11: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
12: Başıma ne gelecek acaba?
13: Bakmaya cesaret edemiyorum.
12: Ta-ta.
11: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
16: Acaba Green Goddess. Dört olur.
17: Elini uzat. Anlaştık.
16: Cüzdanımıza kan hücum ettikten sonra kendimize bir Green Goddess itfaiye aracı aldık. Merkeze döndüğümüzde ilgilenmeye başladık. Işık.
18: Bir zamanlar vardı ama kaybolmuş.
16: Test ettik.
18: Uyarı ışıkları yanıyor mu ya da başka bir şey?
16: Uyarı ışığı yok dostum. Ve biraz pratik yaptık.
18: Hadi tekrar deneyelim.
19: Geliyor mu?
16: Bakma sakın.
18: Geliyor.
16: Evet. Şimdi yeni bir ön fener taktıktan sonra geriye kalan tek şey tekerleklere sprey boya sıkmak. Bence parlak siyah güzel olur.
19: Şey öyle yaparsan renk uyumu sorunu
16: yaşamazsın. Hayır ayrıca bu araca özen gösterdiğimizi gösterir. Patina o kadar güzel ki geriye kalanını boyamayı düşünmüyoruz. Ama bu da görünümünü güzelleştirecektir tabii ki. Bir sprey kutusunun yapabileceği şeyler inanılmaz
19: değil mi? Çok daha iyi oldu.
16: Bir saat sonra dördü de bitti ve lambası da.
20: Evet, mükemmel çalışıyor.
16: Harika. Oldukça çekici görünüyor ha,
19: evet,
16: ne dersin?
19: Öyle. Bence siyah iyi bir seçim.
16: Öyle
19: oldu.
16: Mi diyorsun?
19: Evet, evet. Artık o uyumsuzluk ve çirkinlik
20: bir sürü
19: yok.
20: Kusuru örtüyor
16: evet,
20: değil mi?
16: Evet, öyle değil
19: evet.
16: Mi?
18: Ben pek ikna olmamıştım ama şimdi iyi olduğunu düşünüyorum.
20: Evet, gerçekten. İyi gitti değil mi?
16: Şimdi, Morty'nin marşa gideceğiz değil mi?
19: Evet.
16: Yangın tatbikatının yapıldığı yer ama bize söz verdikleri şey bir arabayı ateşe verme fırsatı. Nasıl? Kulağa hoş geliyor mu?
20: Kulağa hoş geliyor.
16: Değil mi? Ve içeri gireceğiz. Evet. Hiç riske evet. Girmeden.
19: Evet.
16: Ve çok
19: evet.
16: Uzak bir mesafeden durup biraz
19: evet.
16: Biraz su püskürteceğiz.
19: Bununla mı yoksa onlarınkinden
16: hayır,
19: biriyle
16: hayır,
19: mi acaba?
16: Hayır hayır bununla. Yani onu almamızın tüm amacı bu
19: şunu
16: değil
19: mi? Şunu belirtmeme izin ver. Bunu yaptığımızda su pek
16: hayır,
19: de uzağa
16: hayır,
19: gitmemiştir.
16: Hayır ama biz o zaman tek yapmamız gereken onu Morty'nin marşa sürmek. Şimdi daha fazla beklemeden yola çıkıyoruz. Aa dostum bunun için kendimi yolun kralı gibi hissediyorum. Beni anlıyor evet. Musunuz? Bence harika bir şey bu. Şüphesiz bu aracı sürmek kolay değil. Hidrolik direksiyon yok. 8 tonluk su ve çeliği kaldırabilen frenler var ve senkronize vites kutusu gibi modern konforlardan hiçbiri yok. Baz'ın sürüş eldivenlerini, ekstra tutuş için arkası bağcıklı olanları giymesine bayılıyorum.
19: Çift debriyaj kullanmayı seviyorum dostum. Ben bunu yapamıyorum.
16: Biliyorum. Yapamıyor
19: musun? Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum.
16: Uzun
19: maalesef.
16: Hikaye. Yol tutuşu nasıl? Biraz korkutucu mu?
18: Birazcık evet ha. Biraz sallantılı.
16: Onu yola çıkarmak harika. Ama sanırım 20 dakika sonra Morton'un Marsh'taki itfaiye eğitim okuluna vardığımızda hepimiz rahatladık. Burada itfaiyecilerin talim yapması için otoyol kesitlerinden çok katlı binalara kadar her şey var. Yarın Green Goddess'ımızı teste tabi tuttuğumuzda nasıl bir performans gösterecek kim bilir ama dua etsek iyi olur. Ertesi gün yeniden bir aradayız. Dün buraya gelirken yol çok güzeldi değil mi?
18: Evet harikaydı. Ben resmen kavruluyordum.
16: Ve şimdi Alan'ı hastalık nedeniyle kaybettik. Evet. Bildiğiniz gibi sanırım bugün kendini biraz kötü hissediyor. Peki ne yapacağız? Bir evet. Aracı ateşe vereceğiz. Bu mu?
4: Evet.
16: Heyecan verici. Bu markadan hep nefret
18: biliyor
16: etmişim.
18: Biliyor musun? Dedi. Aslında ben çok
16: evet,
18: severim.
16: Evet. Evet. Bir dakika sonra sevmeyeceksin dostum.
4: İçinde bolca plastik ve köpük var ve bunlar çok çabuk tutuşacak.
18: Evet.
4: O yüzden su püskürtmelerini yangının tam olarak çıktığı noktaya yoğunlaştırmaya çalışın ve oradan sistematik olarak geriye doğru ilerleyin.
16: Faz gadısı yeniden konumlandırdıktan sonra kırmızı yüksek basınçlı hortumumuzu açıyoruz.
19: Hortumun yeterince uzun mu?
16: Ve yangını söndürmeye hazırlanıyoruz. Bu kadar olamaz değil mi?
19: Patladı. Patladı.
16: Aman tanrım üzerinde bir delik var. İşler pek de iyi gitmiyor. Sonunda profesyonellerden biraz yardım ve fazın epey uğraşmasından sonra...
19: Bakın eğer bu gerçek bir yangın olsaydı hapı yutmuş olurdu. Çünkü şu anda ortalık
16: dostum,
19: cehenneme dönmüş
16: herkes
19: olurdu.
16: Ölmüş olurdu. Nihayet nozülden su akıtmayı başardık.
18: İşte oldu evet.
16: Tamam peki kapat şunu. Ve test yangınımızı başlatıyorlar.
18: Aman tanrım bak ben buraya gitsem iyi olacak.
16: Şimdi biraz... Oh, pencere patladı.
19: Bu düşündüğümden çok daha şiddetli.
16: Her şey yoluna girecek dostum gerçekten.
18: Ya bu evet tabii hortumdan su gelebilirse.
19: Bahçe hortumu gibi.
18: Merak etme birazdan basıncı biraz daha arttıracağım.
16: İçinde yakıt olmasa bile modern arabalar çok çabuk alev alır. Koltuklarda köpük, döşemelerde plastik ve genellikle motor bloklarında veya tekerleklerde suyla kimyasal reaksiyona giren magnezyum bulunur. Tamam Guy, işte bu. Bu senin büyük şansın. Guy, çabuk söndür şunu. Hadi ama. Bu çok acınası bir durum. Basıncı biraz artır. Modern yüksek basınçlı yangın söndürme cihazları tabiri caizse dakikada 6 tona kadar su pompalayabiliyor. Bizim tanrıçamız bunu bir saatte yapabilse bile şanslı sayılır. Skid idare ediyor gibi görünüyor ama her işin üstesinden geldiği anda yangın yeniden canlanıyor. Normalde gerçek bir yangında kaputu levyeyle açarlar.
19: Doğru, evet. Ama araca müdahaleyi keser kesmez hemen yeniden alevleniyor.
16: Alan'ın hastalık izni aldığına inanamıyorum.
18: Bunlar hoşuna gitmezdi.
16: Sonunda depomuz neredeyse boşaldığı için biz çekip gidiyoruz ve işi uygun ekipmanlara sahip büyük çocuklara bırakıyoruz. İşte başlıyoruz. Bu iş böyle yapılır. Tamam, arka tarafta alev aldı.
19: Evet, tamamen yandı. Evet, evet, arka cam da yandı.
16: Meslekte buna ilerleme evet. Derler, değil mi?
19: Evet.
16: Gördün
19: evet.
16: Mü? Bak şuna.
18: Ve profesyonellik.
16: Profesyonellik. Bu inanılmaz.
19: Evet.
18: Bak. Gördün mü solunum cihazları var. Yani yanına da yaklaşabiliyor.
19: Ve kaskı, yüz maskesi falan
18: bu
19: da var.
18: Bu da gösteriyor ki böyle bir durumda, böyle bir şeyin içinde mahsur kalmak istemezsin. Öyle değil mi?
16: Hayır, hayır.
19: Doğru.
16: Sanırım bizim
19: doğru.
16: Green Goddess'ı iş çıkardı.
19: Evet, bence
16: de. Bence iş çıkardı.
18: Evinde küçük bir yangın çıksa o aletin yanında olmasına
16: evet,
18: sevinirdin.
16: Evet, sevinirdin. Gerçek itfaiye ekibi çabucak gelene kadar evet.
18: Evet, aynen öyle.
16: Kesinlikle ama sana şunu da söyleyeyim dostum. Şimdi tam zamanı. Harika çalışıyor olabilir ama para eder mi acaba? Ha? Ertesi gün kulübeye döndüğümüzde Chopper Roy bir göz atmak için geldiğinde cevabı öğreneceğiz. Ne dersin buna? Ha? Sıradan bir şey mi?
14: Şey... Bir Green Goddess itfaiye
18: alır. Hayır, hayır, hayır, hayır.
14: Hayır mı?
18: Hayır. Değil mi?
16: Değil mi? Bu bir ekipman. Oh. Tamam mı?
19: Evet, bunu güzelleştirdik.
16: Evet, kesinlikle.
18: Aa, öyle mi?
19: Evet, çok harika hale geldi.
16: Ama sana şunu söyleyeyim. Bu şey su konusunda pek etkileyici değil.
18: Bir göleti boşaltmak istersen belki iş görür.
16: Tamam, tamam. Peki, Roy, sen ne dersin?
20: Sadece kilometreye bakarsak 6'dan fazla, 6,5 olmalı.
18: Evet.
20: Öyle belki mi? Birazcık fazla.
18: Evet öyle.
20: Evet, iyice bir göz attım. Sağlam bir araç.
18: Evet,
20: eski
18: kesinlikle.
20: Olmasına rağmen belli ki iyi bakılmış.
16: Şey, faz bu aracı epey
18: bununla
16: sürdü.
18: Bununla muhtemelen 100 kilometre
20: evet, eminim
18: yaptı.
20: Dikiş makinesi gibi evet. Çalışıyordur.
18: Harikaydı.
16: Peki bir saniye, ne kadar masraf yaptık? Sadece bir ampul.
18: Bir de lambası takıldı. Evet.
16: 100 sterlin.
18: Şey, sinyal lambası 4.99 sterlin.
16: Tamam, o zaman 50 sterlin.
18: Evet.
16: Öyle mi? Hesaplamam için diyelim ki buna 100 sterlin harcadık, değil mi?
18: Evet.
16: Tamam, bu da bize 4100'e mal olduğu anlamına gelir.
18: Evet.
16: Yani 6,5, 4100, 5100...
18: 2400 sterlin.
16: Tamam. Evet, işte bu. Dostlarım, hiç de az sayılmaz, devasa bir kar.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan böyle gövdenle.
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
2: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
1: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
2: Pet otel var.
1: Daha bir sürü şey var ama yani.
2: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
1: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
4: Ali Bey, hoş geldiniz.
2: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
1: Artık bir kahve de bekliyoruz.
3: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. KOP'ta sadece 299 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim istikbalde. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde istikbalden anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: 3, 2, 1, 0.
15: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
16: Handi Kredi.
17: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
18: Express içelim.
19: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
20: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
21: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
1: Hemen geri arıyorum.
2: Kerem abi.
1: Ayrola çocuklar.
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
22: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
23: Buna tıkladığınız oluyor.
24: Bu kadar mı?
23: Ya lütfen.
22: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
25: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
26: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbarada birikiyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
27: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
26: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
26: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
26: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
5: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
1: Turkcell'lerin yanında...
28: Turkcell'in çözüm gücü var!
1: Reklam güzel oldu.
22: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'u
4: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
4: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.
2: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.

Merhaba evlat. Dün o uyuşturucu satıcısıyla başa çıkmam beni gerçekten etkiledi. Günümüz gençleriyle ilgili en büyük sorun bir sürü haklarının olması. Her konuda fazlasıyla özgürler. Özellikle de Amerika'dan gelen o serseriler. Sorunlarını buraya, benim ülkeme getiriyorlar. Bir sürü başıboş, işe yaramaz kovboy yetiştirdiler. Ülkeme gelip her şeyi yok edeceklerini sanıyorlar. Sahip olduğum en iyi ajan. Kimse ondan uzun süre kaçamaz.

0: Lucinda. Lia. Lia. Lia. Lia. Lia.
1: Lucinda. Lucinda. Lucinda. Lucinda. Yine kabus gördün canım. Sorun yok. Tatlım, horozun üstünü örtmedin mi? Acele et, komşular birazdan bağırmaya
2: tamam,
1: başlar.
2: Tamam, hemen gidiyorum. Tamam, halledeceğim.
3: Hala üstün. Ahmak Porto Rikolular.
0: Tamam, geldim. Geldim, buradayım. Biri gel. Tamam, ye şunları. Hadi ye şunları.
4: Sıradaki haberimize geçiyoruz. Ünlü uyuşturucu baronu Narciso El Calvo Pena, maksimum güvenlikli hapishaneden kaçmasının üstünden bir yıl geçtikten sonra işlediği suçlardan dolayı sonunda yargılanacak. Pek çok hükümet yetkilisi korkulu bir bekleyiş içinde. Aldığımız bilgilere göre bazı yetkililer El Calvo'nun ifşa edeceği bilgiler yüzünden çoktan ülkeyi terk etmiş durumda. El Calvo'nun daha hafif bir ceza karşılığında Amerikalılarla anlaşma yapabileceği de söyleniyor. Görüşlerini almak için mikrofonumuzu Santiago halkına uzattık. Bakalım onlar bu konuda neler söyleyecek.
5: Her şey mahvoldu. Bu rezalete son vermek için bize bir La Soga daha lazım. Yolsuzluğu bitirip bu suç düzenine bir son vermeli. Çalışıyoruz ama sürekli soyuluyoruz. Bu işin bitmesi için bize bir La Soga daha lazım.
2: Kahvaltı hazır tatlım. Tebrikler sunarım.
1: Hayır aşkım. Tebrik ederim denir. İngilizce konuşman lazım. Pratik yapman
2: dil
1: gerekiyor.
2: Dil dersini bırakalım. Sıkıldım bu işten.
1: Al bakalım.
2: Yine başladık.
1: Konuşmana çalış. Tabelayı indirmek istemiyorum canım.
6: Bazılarınızın buraya gelip İngilizce dersinin sizin için ne ifade ettiğini bizimle paylaşmasını istiyorum. Tabii buna mecbur değilsiniz. Gönüllü var mı?
1: Hayatım. Korkacak bir şey yok. Çalıştın, harika olacak. El kaldır.
6: Luis?
2: Şükürler misin?
7: Tebrikler. İngilizce öğreniyor olman harika. Düşünsene, neden olmasın? Dinle, seni arıyordum. Benim için küçük bir iş yapmanı istiyorum. James McCarron, ama herkes Jimmy Mac der.
2: Tanışıyor muyuz?
7: Kim bilir? Ben seni tanıyorum ve yaptığın işi seviyorum.
2: Sanırım karıştırıyorsun.
7: Karıştırmıyorum. Kartım burada. Konuşman bitince beni ara. Merak etme, harika olacak. Gevşe, derin nefes al. Sakalını sevdim. Çok yakışmış.

Teşekkür ederim. Bir konuşma yazdım ve kız arkadaşım da yardım etti. Tamam, işte burada. Bu ülkeye geldiğimde tek kelime İngilizce bilmiyordum ama zaman içinde bol bol pratik yaptım ve işte burada karşınızdayım.

0: Bebeğim.
1: Lia, beni buldular.
0: Luisito.
1: Artık burada güvende değiliz. Kilisedeki o Amerikalı. Kim olduğumu biliyor.
0: Peki şimdi nereye gideceğiz?
1: İnan bunu ben de bilmiyorum aşkım. Ama yolda buluruz. Pedro'nun bana olan borcunu alırım ve gideriz. Üzgünüm sevgilim.
0: Seninle tanıştığımda bu işin zor olacağını biliyordum. Kız arkadaşının ölümüyle uğraşıyordun. Ben de stajımı yapıyordum. Aklın karışmıştı ve o günlerde çocuk gibiydin. Seni seviyorum. Issız bir yerde, mağarada yaşamak zorunda olsak da umurumda değil. Alaska'da buzdan bir kulübe de olabilir.
1: Buzdan bir kulübe mi?
0: İglo'da.
1: Ama orada donarız. Her zaman birlikte olacağız. İster iglo'da, ister bir mağaranın dibinde, fark etmez. Ve seni hep kollayacağım. Sana söz veriyorum.

0: Hadi gidelim. Hemen toplanalım.
1: Aa, hemen mi gidiyoruz?
0: Evet, acele etmemiz gerekiyor.
1: Peki eşyalarım ne olacak?
0: Unut gitsin.
1: Aldığım onca şey var, burada bırakamam.
0: Yapma, onları sonra hallederim ben.
1: Tamam ama yöneticimi arayayım, bana referans mektubu verebilir. 9 aydır işsizdim, şimdi güzel bir iş buldum ve benden bir anda arkamı dönmemi istiyorsun.
0: Aşkım, bir tanem. Lütfen bana güven, tamam mı? Bana bak, bana bak, bana bak. Lütfen bana sorun çıkarma güzel tavuğum.

0: Ben bu işten gerçekten sıkıldım. Bir türlü tutturamıyorum.
1: Tabii. Ne yapacaksın? Doğru sayıları oynayacaksın.
0: Oynuyorum oynuyorum ama kazanamıyorum. Paralar hep boşa gidiyor.
1: Dedi ki aslanım doğru numaraları tutturman lazım. Beğenmiyorsan git piyango oyna. Ne haber Luisito?
2: İdare ediyorum.
0: Dil okulundan mezun oldu. Artık Amerikalı. Luisito, dışarıdaki tavuğu besler misin lütfen?
1: O tavuk değil, şaşkın. Bildiğin horoz, horoz.
0: Kafandaki ibik sayesinde hepsini tanıyorsun.
1: Bu arada tebrik ederim.
2: Don Pedro, gitmem gerek.
1: Oynamayacak mısın?
2: Hayır, istemiyorum.
1: İyi, hadi görüşürüz o zaman.
2: Hemen gitmem gerek Don Pedro.
0: Şimdi mi? Karımı almam gerekiyor. Çocukların doktor randevusu var. Tamam tamam anladım tamam.
2: Borcunu ödemen gerekiyor.
0: Sen şahane bir kasapsın. Ayrıca buraya istediğin zaman dönebilirsin.
2: Ne oldu?
0: Bankadan para çekmem gerekiyor. Bana 15 dakika ver.
3: Don Pedro. Don Pedro o paraya hemen ihtiyacım var. Vaktim yok. Lütfen Don Pedro.
0: Dedim ya bankaya gideceğim. Gelene kadar dükkana göz kulak ol. Hemen
3: tamam,
0: dönerim.
3: Tamam öyle olsun hadi git.
4: Oh,

0: o 19. Que tú estás bien.
1: Dilinizi bilmiyorum. 2-19. Ne? Dedim ki 2-19.

0: Ya! Ya!
1: Oradan sağ çıkacağını biliyordum. Sana çay hazırladım. Ama ısıtmak lazım. Geç kaldın.
0: Ya nerede?
1: Otursana. Sana çay demledim.
0: Ya nerede dedim?
1: Biraz sakinleşip geri çekilmen lazım. Yoksa onu bir daha göremezsin. Hemen. Aa, Lucito. Sürekli kasaba kasaba dolaşıp duruyorsun. Geçmişinden kaçamayacağını biliyorsun.
2: Tam sana göre bir işim var.
1: Bir tek iş. Ve bunu yapacaksın. Çünkü yapmazsan son kız arkadaşına ne olduysa maalesef yeni sevgiline de aynı şey olacak.
0: Sen neden bahsediyorsun?
1: Adı neydi? Jenny'di, değil mi?
0: Az önce ne dedin sen?
1: Son kez iş teklif ettiğimizde bizi reddetmiştin. Sonra bir anda Jenny diğer tarafa göçüverdi.
0: O bir kazaydı. Ona bir araba çarptı.
1: Sence direksiyonda kim vardı?
3: Pis serseri! Çıkar şunu! Çıkar şunu niye elimde? Can cehenneme, aklını kaçırmışsın. Kendine gel, tamam mı? Kontrol tamamen bende. Ben ne dersem onu yapacaksın. Yoksa güzel kız arkadaşın ölür. Lanet olsun.
1: Dediğim gibi. Elimde bir iş var ve onu sen yapacaksın. Dosya orada. Bu da silahım. Yarın saat 11'de her sabah gittiği yerde olacak.
2: Kahvesini yudumlayıp keyfine bakacak. Adres dosyada.
1: Yap şu işi. Yoksa sefil hayatında tek başına yaşamaya devam edersin. Lia'ya elveda.

0: Bana baksana sen. Kalçanı gözüme sokuyorsun.
1: Anlayamadım, ne dedin?
2: Sakin ol.
0: Sen karışma.
2: Sakin ol.
1: Affedersin, bir sorun mu var?
0: Sorun sensin. Masamın önünden defol git aşağılık şey. Aa.
1: Çok özür dilerim, hata ettim.
0: Nereye gidiyorsun? Ha, neden oraya gidiyorsun?
3: Afiyet olsun.
2: Merhaba. Sana bir şey söyleyebilir miyim?
1: Söyle bakalım.
2: Nefes kesiyorsun.
1: Öyle mi?
2: Evet. Dinle. Şaka bir yana. Az önceki kız için üzgünüm. Bazen kendini fazla kaptırıyor bebeğim.
1: Evet biraz.
2: Bense ona her zaman sahnede fena değilsin, rol kesmedi. Pekala, olanları telafi etmeme izin ver, bir şey ısmarlayayım.
1: Bence iki tane ısmarla.
2: İki mi? İyi misin? Arabam arkada, seni bırakın.
1: Araba mı?
2: Evet.
1: Seninle gideceğimi kim söyledi?
2: Neyse, gel bakalım. Hemen izin ver, bir şey ısmarlayayım.
1: Bence iki tane ısmarla.
2: İki mi? İyi misin? Arabam arkada, seni bırakırım.
1: Araba mı?
2: Evet.
1: Seninle gideceğimi kim söyledi?

0: Sen de cevaplayacaksın. Anlaşıldı mı? Biraz nefes almana izin vereceğim. Sen de bilmek istediklerimi söyleyeceksin. Söylemezsen sana öyle bir elektrik veririm ki gözlerin yuvalarından fırlayıp ön cama yapışır. Anlaşıldı mı? Lia nerede?
1: Kim?
0: Lia dedim serseri, nerede o? Alıkoyduğunuz kız.
1: Bilmiyorum. Tamam. Tamam.
2: Kız nerede?
3: Aşağıda, bodrumda.
2: Diğerleri nerede?
3: Nasıl yani? Sadece ben varım.
2: Ne demek ben varım? Cepine 3 kişilik iş olduğunu söylemiştim.
3: Yapma, alt üstü bir kız, zararsız.
2: Ekibinin geri kalanı nerede?
3: Dün gece dışarı çıktılar. Aradığım anda gelirler.
2: Arasan iyi olur. Aman tanrım. Seni nasıl da bağlamışlar. Merak etme. Yakında bunların hepsi bitecek.

0: Bundan ne kadar verdin?
1: Hepsini verdim.
0: Gerizekalılar. Size 6 saatte 1, 4 miligram demiştim. Merak etme, tamam mı? Yakında normal hayatına döneceksin. Sen çok özelsin, her şey yoluna girecek.

Olamaz. Gözlüğümü unuttum.

0: Pekala. Bugün o adamın ortadan kaldırılması lazım. Tamam mı? Herkesi. Annenizi bile bu işe sokun. Anlaşıldı mı? Bu iş hemen hallolmalı. Tamam mı?
1: Bir türlü anlamıyorum.
0: Kızım burada olduğunu nasıl öğrendin? Gidip bulabildiğiniz kadar adam tutun. Yasa dışı olsa da olur. İşte o arıyor. Nasılsın dostum? Bak bu işi çözebiliriz.
2: Narciso'nun adresi gerekiyor.
0: Ne dedin?
2: Narciso'nun adresi gerek. Burada kimse yok.
0: Tamam anladım. Bekle biraz. O restorana hemen bir adam gönderin. Kızın orada olduğunu sanmıyorum. Hey sevgili dostum.
3: Sabahın nasıl geçiyor?
2: Ne?
3: Sabahın diyorum. Nasıl geçiyor?
2: Dinle. El Calvo için yeni bir adres gerekiyor. İşi bitirip Lia'yı almalıyım. Lütfen.
0: Biraz bekle dostum. Oraya giden adamlarım vardı.
4: Evet Jimmy. Oraya doğru giden bir araba var.
0: Neler olduğunu anlamadım. Kız onda değil. Gidip adamlarınla buluş. İş bitene kadar peşinden ayrılma.
4: Baş üstüne. Hadi.

0: Bizimle gel. Patron seni bekliyor.
1: Ne?
0: Patron seni bekliyor.
2: Gidelim.

0: mısın?
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
0: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
0: Aa!
1: Bizim burada da olana ne takılırız biliyor musun?
0: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
1: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
0: Pet otel var.
1: Daha bir sürü şey var ama yani.
0: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
1: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
3: Ali Bey, hoş geldiniz.
0: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
1: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
2: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
8: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.

Anadolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
3: Böyle olmaması gerek.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
4: İlk arabamdı.
2: Hansi'den vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın. Kalsın mı?
3: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
2: Başıma ne gelecek acaba?
4: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Ta-ta.
1: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstihbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma. Budur.

0: Gerçek o. Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Karpedo. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: Seni bekliyordum. Bulunması gerçekten zor bir adamsın. Bir süredir seni arıyordum. Sakin ol. Üstünde lazer hedefleyici var. Yerinde olsam asla ani bir hareket yapmazdım.
1: Evet, binanın içinde.
2: Adamı öldürene kadar bekleyin, sonra da onu ortadan kaldırın. Hafıza kartını unutmayın.
3: Seni öldürmeye geldim.
0: Nasıl yapacaksın? Silahını aldılar. Bıçağın da yok. Üstelik çevren sarılmış durumda. Eskiden adaleti önemserdin. Ülkemizde düzenin simgesiydin. Sonra bir anda puf, ortadan kayboluverdin. Luis Andres Valerio. Diğer adıyla La Soga.
4: La Soga.
0: Hatırlıyorum da, en azılı suçlular, tüm pislikler adını duyunca dört nala kaçardı. Bu bir onur.
3: O zaman seni öldürmek onur olacak.
0: Dur biraz. Sakin ol, acelen ne? Önce beni dinle.
3: Söyleyeceklerin umurumda değil dostum. Sevgilimi kaçırdılar.
0: Biliyorum. Ama asıl sorun, onun için ölmeye hazır mısın? Çünkü sen ölürsen onu kimse kurtaramaz.
5: Sana bir teklifim var.
0: Bu hafıza kartında kanıtlar ve isimler var. Ülkemizdeki en yozlaşmış insanlar, en tepedekiler, kaymak tabakadakiler, generaller, mimarlar, avukatlar, hakimler, ayrıca yozlaşmış politikacılar. O alçaklar bana bağlıydı. Benden maaş alıyorlardı. Çünkü bana uyuşturucu baronu, kokain kralı diyorlar. Ama onlara bavullarla para verdiğimde seçim kampanyalarında kullanıp bir yandan da ceplerini dolduruyorlardı. O zamanlar Bay Narkiso'ydum. Tanrıları gibiydim. Ama şimdi beni öldürmek istiyorlar. Komik değil mi? Avukatlarım Amerikalı yetkililere teslim olmam için pazarlık yapıyor. Ama onlara da güvenemiyorum. Elimde kalan son koz sensin.
3: Elimden bir şey gelmez. Kadınım onların elinde.
0: Hafıza kartıyla doğru olanı yaptığından emin olduğum zaman kadının...

0: bağırıyorsun? Atla.
1: Lanet olsun. Elimizden kaçtı.
2: O lanet olası hafıza kartını bulun. Polisler gelmeden 7 dakikanız var.
1: Lanet olsun.
3: Sakin ol. Bizi burada bulamazlar.
1: Sen de kimsin? Nereden çıktın?
3: Oradan sağ çıkmanı sağladım. Öldürmek isteseydim çoktan ölmüştün.
1: Neden öldürmedin?
3: Seninle bir sürü ortak noktamız var.
1: Ne gibi?
3: Öldürmek için para alıyoruz.
1: Artık yapmıyorum.
3: Babam alçak bir adam tarafından öldürüldü. Tıpkı seninki gibi.
1: Üzüldüm.
3: Artık kabullendim.
1: Teşekkür ederim.
3: Ne için?
1: Beni öldürmediğin için. Babanın katilini bulabildin mi?
3: Evet.
1: El Calvo muydu? Hey, bütün gün seni aradım. Lia nerede söyle? İş bitti. Beni ara.

Hey! Kim var orada? Kimsiniz? Orada biri olduğunu biliyorum. Benden ne istiyorsun?

0: Bütün gece seni aradım. Yapmam gerekeni yaptım. Lia nerede?
1: Merhaba, sana da günaydın.
2: Ne oldu? İşi bitirdin mi?
0: Evet, bitti. Lia nerede?
1: Doğru ya. Lia, bir yerde buluşalım, tamam mı?
0: Yerini söyle, gelirim. Onunla konuşmak istiyorum.
1: İyi durumda, çok iyi. Bit pazarının arkasında buluş.
2: Bir saat sonra.

0: Hayır. Henüz buraya gelmedi. Hiçbir yerde görünmüyor.
1: Bekleyin, gelecek.
0: Onu gördüm.

0: kız nerede?
1: Ne?
0: Lia nerede diyorum serseri?
1: Lia kim bilmiyorum. James seni öldürmemizi söyledi. Hepsi bu.
0: James nerede?
2: Hey. Orada mısın? Alo. Alo. Neler oluyor?
0: Lia nerede aşağılık herif? Ha? Seni bulacağım.

ses çıkarma.

0: Eğlendin mi?
1: Evet.
0: Tamam, artık eve gidiyoruz.
2: Pepe'nin amcası ne dedi biliyor musun?
3: Hı?
2: Eğer bacaklarını 5 dakika yukarıda tutup öyle beklersen... ...spermler dışarı kaçamaz, aşağı doğru iner ve kesin hamile kalırmışsın.
3: Aha, ama ne komik.
2: Ciddiyim tatlım, deneyelim. Oğlan istiyorum ben.
3: Hayatım, kes şunu. Ciddiyim. Yine taşınacağız. Ben de bebek istiyorum. Bunu sıkıntıyı atlatınca konuşuruz. O zaman bol bol vaktimiz olacak.
2: İki tane.
3: Hatta 5 tane bile olur.

0: Merhaba. Benim.
1: Burada ne işin var? Olamaz.
0: Sakin ol. Kimse görmeden girdim.
2: Orada mısınız? 3 dakikaya oradayım.
0: Kız arkadaşını bulmanda yardım edeceğim. Güzel fotoğraf. Bunu nerede çektiniz? Sürekli yer değiştiren bir çift için burası gerçek bir ev olmuş. Evim, güzel evim.
1: Burada huzur içinde yaşarız sanmıştım. Aile kurarız. Kimse bizi bulamaz diyordum. Buradaki tüm eşyayı da Lia almıştı.

0: Yaralandın mı?
1: Evet. Sadece çizik.
0: Gidelim.

0: Gel. Koluna bir bakalım. Komşularım gürültücüdür. Sürekli bu müziği çalarlar.
1: Gerçekten burada mı yaşıyorsun?
0: Hı hı. Kiralık. Günlük ödüyorum.
1: Seni kim eğitti?
0: Amcam inançlı bir gerillaydı. Babam öldürüldükten sonra birkaç yıl Kolombiya'da yaşamak zorunda kaldık.
1: Bu durumda yarı Dominik, yarı Kolombiyalısın.
0: İyi mi? Sadece bir çizikmiş.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
5: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
6: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
5: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
7: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
6: Aa!
5: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
6: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
5: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
6: Pet otel var.
5: Daha bir sürü şey var ama yani.
6: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
5: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
8: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
6: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
5: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
9: Çok isteriz.
5: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
10: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
0: Rams.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
13: Budur.
12: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
3: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
2: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fırajlı tavuk burgeri, büyük boy körlü menü Arby's'de.
4: Çok, sevenimiz çok. Dondurma, dondurma gibi değil dondurma.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. KOP'ta sadece 299 lira.
7: Bulunmaz ben bilirim, ben bilirim.
8: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u.
9: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
10: Domino's'um hoş geldin.
11: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
12: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
14: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

Odaklan ya. Odaklan. Odaklan. Odaklan. Odaklan ya.

0: senatör senyor Fernando Florentino. Buenos dias.
1: O hafıza kartına ihtiyacım var.
0: İşin üstündeyim. Sadece bilin diye söylüyorum, artık kimse hafıza kartı kullanmıyor. Bilgiler artık şeyde, yani bulutta saklanıyor.
2: Bu hafıza kartının gerçekten var olduğunu nereden biliyorsunuz?
3: Ajan, ajan, lanet olsun. Ürettiği bütün kopyaları ele geçirdik. Bilgisayarlarını aldık, akıllı telefonlar, tabletler, DVD'ler, CD'ler, aklına ne gelirse. Arkadaşlarına, aile üyelerine, hatta kokuşmuş evcil hayvanlarına bile ulaştık. Şimdi beni iyi dinle serseri. O hafıza kartını bana geri getireceksin. Bu işi halletmen için sana çuvalla para veriyorum. O yüzden işini yap. El General ve diğerleri yakında sana yardım etmeye gelecek. O yüzden lütfen
1: o kartı bana getir.

0: Senin gibi güzel bir kız onun gibi bir adamla ne yapıyor?
1: Ha, kadın mısın?
0: Belki öyleyimdir. Çok güzelsin. Çok çekicisin. Nefes kesiyorsun. Ve o bunu hak etmiyor. Daha iyisine layıksın sen.
1: Bunu neden yaptığını bilmiyorum. Ne kadar para verirlerse versinler buna.

0: değmez.
1: Seni zavallı şey. Bu işin parayla bir ilgisi yok. Ona yaptıklarının bedelini ödeteceğim. O adam tehlikeli bir şeytan.
0: Ya bu doğru değil.
1: Öyle.
0: Hayır, bu doğru değil.
1: Evet, doğru. O gerçek bir canavar. Pek çok insanı öldürdü.
0: Hayır, artık farklı biri. Çok değişti o, yemin ederim.
1: Değişti mi?
0: Evet.
1: Bak bakalım şuna.
0: Kim bu?
1: Babam. Babamı o öldürdü. Yakından bak. Daha küçücük bir kızken canımdan çok sevdiğim babamı gözünü bile kırpmadan öldürdü. Şu fotoğraflara yakından bak.
0: Tanrım.
1: İyi biri olabilir mi sence?
0: Çok değişti.
1: Sersem.
0: Değişti o.
1: Değişti demek ha? Sen onu külahıma anlat. Önce acı çekecek, sonra da...
0: Ateş etme lütfen, lütfen beni öldürme. Hayır lütfen.
1: Haklısın. Daha zamanı gelmedi. Otur. Sevgili senatör, şu anda biraz meşgulüm. Daha sonra ararım, olur mu? Anlaşıldı.

0: seni öldürmeye geldim.
1: Ah. Bence bunu yapamazsın. Ben devlet görevlisiyim.
0: Bir kez soracağım. Lia nerede?
1: Bak, bu benim fikrim değildi. Dominik'ten, senatörlerinizden biri. Senatör Fernando Florentino sevgilini kaçırmam için para verdi. El Calvo Pena'yı öldürmeni sağlayacaktı. Pena'da her şeyi ortaya çıkartacak hafıza kartı vardı. Yani öldüreceğin adam ben değil, senatör Fernando Florentino.
0: Bu mu?
1: Evet o. Dinle, bilmen gereken her şey o hafıza kartında. Bir bilgisayar uzmanı bul ve neler olduğunu ortaya çıkar.
0: Lia.
1: Dur biraz bekle. Sana gereken bilgileri verdim.
0: Lia. Sana yerini sordum.
1: Dostum. Onu kaybettik. İşin aslı bu. Onu koruyan bir adamımız vardı. Biri geldi, onu öldürdü ve kızı aldı.
0: Kim?
1: İnan bilmiyorum. Tanrı şahidim olsun bilmiyorum. Pekala dostum. Dinle. Yeni bir anlaşma yapalım, ne dersin? Anlaşabiliriz. Federal ajanım. Sana ne istersen ayarlayabilirim. Tamam mı? Riferon denen adam.
2: Ne haber Luisito? Oynamayacak mısın?
1: Seni satan o.
2: İyi hadi görüşürüz.
1: Nerede olduğunu o söyledi. Tamam. O yüzden anlaşalım. Etrafın böyle serseriler. Ne istersen yaparım. Söylemen yeterli. Bu ikimizi de aşan bir iş. Muhtemelen sevgilini de onlar inan bana. Böyle adamlardan her şey beklenir. Hepsinin boğazını keserim. Hadi bir anlaşma yapalım.
0: Tamam. Bir anlaşma yapalım. Seni çözeceğim. Kapıya kadar 10 saniyen var. Ulaşabilirsen özgürsün. Gidebilirsin.
1: Tamam. Anlaşma diye. Buna derim. Tamam.

0: Sadece o kapıya. 10 saniyeden önce ulaşmam gerekiyor. Sonra özgürüm, doğru mu?
1: 10 saniye.
0: Tamam. Seninle iş yapmak güzeldi amigo. Pekala, artık gidiyorum. Saymaya başla.
1: Bir, iki, üç, dört.
2: Senin yalancı pislik.
1: Beş, altı, yedi, sekiz. Bana bak. Bana bak dedim.
3: Aşağılık serseri.
1: Dokuz.
2: On. Canınca.

0: ayağa kalk. Sevgilini görmeye gideceğiz.
1: Seni izlemeye bayılıyorum. Seni izlemeyi seviyorum. Sana hayranım.
2: Ben de beni izlemeni çok seviyorum. Neden hiç söylemiyorsun?
1: Neyi?
2: Beni sevdiğini.
1: Ciddi misin? Hiç söylemedin mi?
2: Hayır.
1: İyi de az önce söyledim ya işte.
2: Hayır. Seni seviyorum yerine seni izlemeyi seviyorum dedin. Aynı şey değil.
1: Aynı şey değil mi?
2: Hayır. Beni sevdiğini biliyorum. Bunu sürekli gösteriyorsun. Ama bunu söylemek farklı bir şey.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum.
2: Bebeğim. Fazla düşünme bunu. Yakalanma korkusu seni yaşlı bir adama dönüştürdü. Saçlarına ak düştü. Küçük kurdum. Şu sakalı kes, gerçekten kurt gibi görünmeye başladın.
1: Kurt mu?
2: Hı hı.

0: siempre callé, mi dolor me lo tragué.
1: Hey, tamam sakin ol ahbap. Sakin ol, tamam sakin ol. Hey, neler oluyor?
2: Her şeyi biliyorum.
1: Ben üzgünüm dostum, bir hata yaptım.
3: Doğu, bekle biraz. Benden yana sıkıntı yok. Olanları izleyip tadını çıkartacağım.
1: Kes sesini be aptal. Bu şişkoya aldırma, o benim geveze karım.
2: Otur.

0: sert adam değil miydin? Kimse yokken Süpermen gibi davranıyordun. Silaha uzansana. Adam sana meydan okuyor.
1: Kapat çeneni be, seni şişko. Bak dostum, yemin ederim FBI'ya ispiyonlamak istemedim. Seni çok severim, bilirsin.
2: Buraya bunun için gelmedim.
1: Yerini söylemesem o gringo beni sınır dışı edecekti.
3: Yetişin, haydutlar bastı.
1: Kes sesini. Ağzını bile açayım deme.
2: Cennetteki babamız adına.
1: Dinliyorum.
2: Ne söylersem onu yapacaksın.
1: Tamam.
2: Silahların ve paran.
1: Tamam.
2: Yavaş ol.
1: Dalabilirsin.
0: Lanet olası korkak tavuk. İkisi de boşmuş. Düşündüğümden daha salakmışsın.
2: Para nerede?
1: Ne parası?
0: Cebindeki para aptal. Nakit para.
1: Artık kapa şu lanet olası çeneni be kadın. İşime karışma ve
0: elindekini fokurdat. Cesaretin varsa bu havayı karşındakine at. Hadi.
1: Tamam. Kahve kutusunun içinde.

0: Yüce Meryem, sen bizi koru.
1: Bunun içi boş.
2: Ne demek boş? Topladığım paraları onun içine saklarım ben.
3: Bana bakma, pis paranı elimi bile sürmedim. Bana neden öyle bakıyorsun? Bana neden böyle bakıyor bu adam ha? Ne çeviriyorsun, onu benden uzak tut.
2: Anne! Anne! Anne, sana sesleniyorum. Beni duymuyor musun aptal kadın? Ha?
1: Yoksa annene el mi kaldırıyorsun?
2: Hata ettim. Sadece paranı almaya çalışıyorum.
0: İstediğim para burada. Ne olur oğlumu öldürme.
1: O senin annen.
0: Parayı buraya saklamıştım. Hepsini al ama lütfen oğlumu öldürme. Al. Hepsi burada işte.
1: Masaya yat. Ellerin başının üstünde. Annen hayatını kurtardı.
3: Dur biraz. Neler oluyor? Bu da ne böyle? Yoksa bu serseriyi öldürmeyecek misin?
2: Olamaz.
3: Vur şu pisliği. Ne duruyorsun?
2: Seni geberteceğim.
3: Vur şunu. Dene de bak neler oluyor korkak tavuk. Hadi gebert bakalım. Ne duruyorsun? Denesene. Dene de bak neler oluyor serseri.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
6: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
5: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
7: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
6: Aa!
5: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
6: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
5: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
6: Pet otel var.
5: Daha bir sürü şey var ama yani.
6: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
5: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
8: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
6: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
5: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
7: Çok isteriz.
5: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
9: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
10: Rams.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.
12: Aç bir Coca-Cola, keyfini çıkart uyasam. Çok, çok, başka çıkartma
9: kafa. Hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
10: Rams.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
2: şeftali.
3: Budur.
2: Boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye bu tadı? İlk yudumda sen de söyle.
2: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Selam.

0: gerçek o.
1: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
0: Carpe Do.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerekiyor.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
7: Fansiden vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı? Kalsın mı?
9: Yoksa atsın.
10: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
11: Bakmaya cesaret edemiyorum.
8: Ta-ta.
3: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

O gün seni ilk kez gördüğümde kendime bu adamı bir yerden tanıyorum dedim. Ama sakalın aklımı karıştırdı. Yüzün çok tanıdık geliyordu. Sonra birden fark ettim. Her şey yerine oturdu. O gün orada olmam gerekiyormuş. Tüfeğimi kafana doğrultmuş durumdaydım. Tetiği çekebilirdim. O anda ölürdün. Ama yapmadım. Senin için kolay bir kurtuluş olurdu.

0: acı çektiğini görmek istedim. Ve şimdi o acıyı çekeceksin.
1: Lia nerede? Lia.
0: Olduğun yerde kal bakalım. Yoksa kız ölür. Ne söylersem onu yapacaksın. Silahını at. Şimdi de bıçağını.

0: Bunu dinleyin.
1: Yeter! Durun! Durun dedim. Merhaba Lucito. Beni hatırlıyor musun? Unutmadın değil mi? Sana her zaman kendi oğlum gibi bakardım. Peki sen ne yaptın? Bana ihanet ettin. Söylesene. Bunu neden yaptın Lucito?
2: Leo.
1: Ben seni tüm kötülüklerden koruyordum.
2: Leo. Leo.

0: 그것을 보내야겠지는.
1: 리아. 리아.
0: 아라드미스 제이 제빈 데이비스. 모르다 이심이즈 비트.
2: 하이얼 제너럴. 베님 이심이 뉴스 비트메드. 예체린지 어주 챕터메듬.
0: 쇼 안나 박사나. 비트. 예체린지 어주 챕터.
2: Senatörle anlaşma yaptım. Ve anlaşma bununla sınırlı değildi. Ne kadar döversen döv, canını acıtamazsın. Gerçek acıyı tatmalı.
1: Hayır. Hayır. Hayır! Hayır, dur, yapma. Lütfen. Hayır, hayır, hayır, hayır!
2: Bakalım şanslı mısın?
1: Ya, ya, ya, bana bak.
2: Çok güzel değil mi?
1: Lütfen bunu yapma, lütfen. Lütfen Lia, Lia, Lia, Lia, Lia. Lütfen bunu yapma. Seni öldürürüm, sakın yapma. Lütfen yalvarıyorum, sakın tetiği çekme. Lütfen, yalvarıyorum, bunu yapma. Lütfen tetiği çekme.
2: Vay canına.
1: Dur yapma lütfen.
2: Gerçekten şanslıymışsın.
1: Lütfen. Lütfen.
2: Üçüncü yapma, hep lütfen. Uğurludur ama.
1: Lütfen. Yalvarıyorum. Lütfen yapma.
2: Sana acı çekmeni istediğimi söylemiştim.
1: Sakın tetiği çekme. Yapma.

0: biliyor musun hamileymiş? Sanırım sana bir sürpriz yapacaktı. İşte şimdi gerçek acıyı çekiyorsun. Tıpkı babamı öldürdüğünde hissettiğim gibi.
1: Oh!

Merhaba aşkım. Bu sabah bizim horoz yine herkesi uyandırdı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Komşular bıkmış durumda. Onları anlıyorum. Ama sahip çıkmazsam onu tencereye atarlar. Bak. Kız sakalımı kestim. Artık söylediğin gibi kurda benzemiyorum. Buzdolabına astığın mezuniyet tebriği hala duruyor. Ona her gün gururla bakıyorum. Her gün seni düşünüyorum. Hayat sensiz aynı değil. Ve asla aynı olmayacak. Özellikle de o mutfakta. Ama iyiyim. Dinle. Ülkeme gidiyorum. Sana bahsettiğim o korkuyla yüzleşeceğim. Ne zaman dönerim bilmiyorum. Kalır mıyım ondan da emin değilim. Ama gidiyorum. Beni affetmeni istiyorum. Sana seni sevdiğimi hiç söylemedim. Aşkım, sen hayatımdaki en güzel şeydin ama seni yüzüstü bıraktım. Seni koruyamadım aşkım. Yine de merak etme. Her şeyi yoluna koyacağım.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
3: Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
4: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Ha! Maalesef.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove deodorant ve roll-on çeşitleri 119.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino'su
5: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
6: Domino's'um hoş geldin.
7: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
8: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

15 Ağustos gecesi TürkSat 3 Ağ'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.

Merhaba evlat. Dino uyuşturucu satıcısıyla başa çıkmam beni gerçekten etkiledi. Günümüz gençleriyle ilgili en büyük sorun bir sürü haklarının olması. Her konuda fazlasıyla özgürler. Özellikle de Amerika'dan gelen o serseriler. Sorunlarını buraya, benim ülkeme getiriyorlar. Bir sürü başıboş, işe yaramaz kovboy yetiştirdiler. Ülkeme gelip her şeyi yok edeceklerini sanıyorlar. Sahip olduğum en iyi ajan. Kimse ondan uzun süre kaçamaz.

0: Lui sinh tử. Lia. Lia. Lia. Lia. Lia.
1: Lucito. Lucito. Lucito. Yine kabus gördün canım. Sorun yok. Tatlım, horozun üstünü örtmedin mi? Acele et, komşular birazdan bağırmaya
2: tamam,
1: başlar.
2: Tamam, hemen gidiyorum. Biraz daha tamam, halledeceğim.
3: Hala üstün. Ahmak Porto Rikolular.
2: Tamam, geldim. Geldim, buradayım. Biri gel. Tamam, ye şunları. Hadi ye şunları.
4: Sıradaki haberimize geçiyoruz. Ünlü uyuşturucu baronu Narciso El Calvo Pena, maksimum güvenlikli hapishaneden kaçmasının üstünden bir yıl geçtikten sonra işlediği suçlardan dolayı sonunda yargılanacak. Pek çok hükümet yetkilisi korkulu bir bekleyiş içinde. Aldığımız bilgilere göre bazı yetkililer El Calvo'nun ifşa edeceği bilgiler yüzünden çoktan ülkeyi terk etmiş durumda. El Calvo'nun daha hafif bir ceza karşılığında Amerikalılarla anlaşma yapabileceği de söyleniyor. Görüşlerini almak için mikrofonumuzu Santiago halkına uzattık. Bakalım onlar bu konuda neler söyleyecek.
5: Her şey mahvoldu. Bu rezalete son vermek için bize bir La Soga daha lazım. Yolsuzluğu bitirip bu suç düzenine bir son vermeli. Çalışıyoruz ama sürekli soyuluyoruz. Bu işin bitmesi için bize bir La Soga daha lazım.
2: Kahvaltı hazır tatlım. Tebrikler sunarım.
1: Hayır aşkım. Tebrik ederim denir. İngilizce konuşman lazım. Pratik yapman
2: dil
1: gerekiyor.
2: Dil dersini bırakalım. Sıkıldım bu işten.
1: Al bakalım.
2: Yine başladık.
1: Konuşmana çalış. Tabelayı indirmek istemiyorum canım.
6: Bazılarınızın buraya gelip İngilizce dersinin sizin için ne ifade ettiğini bizimle paylaşmasını istiyorum. Tabii buna mecbur değilsiniz. Gönüllü var mı?
1: Hayatım. Korkacak bir şey yok. Çalıştın, harika olacak. El kaldır.
6: Luis?
2: Şurada mısın?
7: Tebrikler. İngilizce öğreniyor olman harika. Düşünsene, neden olmasın? Dinle, seni arıyordum. Benim için küçük bir iş yapmanı istiyorum. James McCarron, ama herkes Jimmy Mac der.
2: Tanışıyor muyuz?
7: Kim bilir? Ben seni tanıyorum ve yaptığın işi seviyorum.
2: Sanırım karıştırıyorsun.
7: Karıştırmıyorum. Kartım burada. Konuşman bitince beni ara. Merak etme, harika olacak. Gevşe, derin nefes al. Sakalını sevdim. Çok yakışmış.

Teşekkür ederim. Bir konuşma yazdım ve kız arkadaşım da yardım etti. Tamam, işte burada. Bu ülkeye geldiğimde tek kelime İngilizce bilmiyordum ama zaman içinde bol bol pratik yaptım ve işte burada karşınızdayım.

0: Bebeğim.
1: Lia, beni buldular.
0: Luisito.
1: Artık burada güvende değiliz. Kilisedeki o Amerikalı. Kim olduğumu biliyor.
0: Peki şimdi nereye gideceğiz?
1: İnan bunu ben de bilmiyorum aşkım. Ama yolda buluruz. Pedro'nun bana olan borcunu alırım ve gideriz. Üzgünüm sevgilim.
0: Seninle tanıştığımda bu işin zor olacağını biliyordum. Kız arkadaşının ölümüyle uğraşıyordun. Ben de stajımı yapıyordum. Aklın karışmıştı ve o günlerde çocuk gibiydin. Seni seviyorum. Issız bir yerde mağarada yaşamak zorunda olsak da umurumda değil. Alaska'da buzdan bir kulübe de olabilir.
1: Buzdan bir kulübe mi?
0: İglo'da.
1: Ama orada donarız. Her zaman birlikte olacağız. İster iglo'da, ister bir mağaranın dibinde, fark etmez. Ve seni hep kollayacağım. Sana söz veriyorum.

0: Hadi gidelim. Hemen toplanalım.
1: Aa, hemen mi gidiyoruz?
0: Evet, acele etmemiz gerekiyor.
1: Peki eşyalarım ne olacak?
0: Unut gitsin.
1: Aldığım onca şey var, burada bırakamam.
0: Yapma, onları sonra hallederim ben.
1: Tamam ama yöneticimi arayayım, bana referans mektubu verebilir. 9 aydır işsizdim, şimdi güzel bir iş buldum ve benden bir anda arkamı dönmemi istiyorsun.
0: Aşkım, bir tanem. Lütfen bana güven, tamam mı? Bana bak, bana bak, bana bak. Lütfen bana sorun çıkarma güzel tavuğum.

0: Ben bu işten gerçekten sıkıldım. Bir türlü tutturamıyorum.
1: Tabii. Ne yapacaksın? Doğru sayıları oynayacaksın.
0: Oynuyorum, oynuyorum ama kazanamıyorum. Paralar hep boşa gidiyor.
1: Dedik ya aslanım, doğru numaraları tutturman lazım. Beğenmiyorsan git piyango oyna. Ne haber Luisito?
2: İdare ediyorum.
0: Dil okulundan mezun oldu. Artık Amerikalı. Luisito, dışarıdaki tavuğu besler misin lütfen?
1: O tavuk değil, şaşkın. Bildiğin horoz, horoz.
0: Kafandaki ibik sayesinde hepsini tanıyorsun.
1: Bu arada tebrik ederim.
2: Don Pedro, gitmem gerek.
1: Oynamayacak mısın?
2: Hayır, istemiyorum.
1: İyi, hadi görüşürüz o zaman.
2: Hemen gitmem gerek Don Pedro.
0: Şimdi mi? Karımı almam gerekiyor. Çocukların doktor randevusu var. Tamam, tamam, anladım, tamam.
2: Borcunu ödemen gerekiyor.
0: Sen şahane bir kasapsın. Ayrıca buraya istediğin zaman dönebilirsin.
2: Ne oldu?
0: Bankadan para çekmem gerekiyor. Bana 15 dakika ver.
3: Don Pedro. Don Pedro, o paraya hemen ihtiyacım var. Vaktim yok. Lütfen Don Pedro.
0: Dedim ya, bankaya gideceğim. Gelene kadar dükkana göz kulak ol. Hemen
3: tamam,
0: dönerim.
3: Tamam, öyle olsun. Hadi git. Hadi git.

0: Yo dije 9. ¿Que tú estás bien?
1: Dilinizi bilmiyorum.
2: 2-19.
1: Ne?
2: Dedim ki 2-19.

0: Ya! Ya!
1: Oradan sağ çıkacağını biliyordum. Sana çay hazırladım. Ama ısıtmak lazım. Geç kaldın.
0: Lia nerede?
1: Otursana. Sana çay demledim.
0: Lia nerede dedim.
1: Biraz sakinleşip geri çekilmen lazım. Yoksa onu bir daha göremezsin. Hemen. Aa, Lucito. Sürekli kasaba kasaba dolaşıp duruyorsun. Geçmişinden kaçamayacağını biliyorsun.
2: Tam sana göre bir işim var.
1: Bir tek iş. Ve bunu yapacaksın. Çünkü yapmazsan son kız arkadaşına ne olduysa maalesef yeni sevgiline de aynı şey olacak.
0: Sen neden bahsediyorsun?
1: Adı neydi? Jenny'di, değil mi?
0: Az önce ne dedin sen?
1: Son kez iş teklif ettiğimizde bizi reddetmiştin. Sonra bir anda Jenny diğer tarafa göçüverdi.
0: O bir kazaydı. Ona bir araba çarptı.
1: Sence direksiyonda kim vardı?
3: Pis serseri! Çıkar şunu! Çıkar şunu Lia elimde! Can cehenneme, aklını kaçırmışsın. Kendine gel, tamam mı? Kontrol tamamen bende. Ben ne dersem onu yapacaksın. Yoksa güzel kız arkadaşın ölür. Lanet olsun!
1: Dediğim gibi, elimde bir iş var ve onu sen yapacaksın. Dosya orada. Bu da silahım. Yarın saat 11'de her sabah gittiği yerde olacak.
2: Kahvesini yudumlayıp keyfine bakacak. Adres dosyada.
1: Yap şu işi. Yoksa sefil hayatında tek başına yaşamaya devam edersin. Lia'ya elveda.

0: Bana baksana sen. Kalçanı gözüme sokuyorsun.
1: Anlayamadım, ne dedin?
2: Sakin ol.
0: Sen karışma.
2: Sakin ol.
1: Affedersin, bir sorun mu var?
0: Sorun sensin. Masamın önünden defol git aşağılık şey.
1: Al. Çok özür dilerim Hatay.
0: Nereye gidiyorsun? Ha, neden oraya gidiyorsun?
3: Afiyet olsun.
2: Merhaba. Sana bir şey söyleyebilir miyim?
1: Söyle bakalım.
2: Nefes kesiyorsun.
1: Öyle mi?
2: Evet. Dinle. Şaka bir yana. Az önceki kız için üzgünüm. Bazen kendini fazla kaptırıyor bebeğim.
1: Evet biraz.
2: Ben ona her zaman sahnede fena değilsin, rol kesmedi. Pekala, olanları telafi etmeme izin ver, bir şey ısmarlayayım.
1: Bence iki tane ısmarla.
2: İki mi? İyi misin? Arabam arkada, seni bırakırım.
1: Araba mı?
2: Evet.
1: Seninle gideceğimi kim söyledi?
2: Neyse, gel bakalım. Ne yapıyorsun?
1: Beni iyi dinle serseri. Sana bazı şeyler soracağım. Sen de cevaplayacaksın. Anlaşıldı mı? Biraz nefes almana izin vereceğim. Sen de bilmek istediklerimi söyleyeceksin. Söylemezsen sana öyle bir elektrik veririm ki gözlerin yuvalarından fırlayıp ön cama yapışır. Anlaşıldı mı? Lia nerede?
2: Kim?
1: Lia dedim serseri, nerede o? Alıkoyduğunuz kız.
2: Bilmiyorum. Tamam. Tamam.
4: Kız nerede?
5: Aşağıda, bodrumda.
4: Diğerleri nerede?
5: Nasıl yani? Sadece ben varım.
4: Ne demek ben varım? Cepine 3 kişilik iş olduğunu söylemiştim.
5: Yapma, alt üstü bir kız, zararsız.
4: Ekibinin geri kalanı nerede?
5: Dün gece dışarı çıktılar. Aradığım anda gelirler.
4: Arasan iyi olur. Aman tanrım. Seni nasıl da bağlamışlar. Merak etme. Yakında bunların hepsi bitecek.

0: Bundan ne kadar verdin?
1: Hepsini verdim.
0: Gerizekalılar. Size 6 saatte bir 4 miligram demiştim. Merak etme, tamam mı? Yakında normal hayatına döneceksin. Sen çok özelsin, her şey yoluna girecek.

Olamaz. Gözlüğümü unuttum.

0: Pekala. Bugün o adamın ortadan kaldırılması lazım. Tamam mı? Herkesi. Annenizi bile bu işe sokun. Anlaşıldı mı? Bu iş hemen hallolmalı. Tamam mı?
1: Bir türlü anlamıyorum.
0: Kızım burada olduğunu nasıl öğrendin? Gidip bulabildiğiniz kadar adam tutun. Yasa dışı olsa da olur. İşte o arıyor. Nasılsın dostum? Bak bu işi çözebiliriz.
2: Narciso'nun adresi gerekiyor.
0: Ne dedin?
2: Narciso'nun adresi gerek. Burada kimse yok.
0: Tamam anladım. Bekle biraz. O restorana hemen bir adam gönderin. Kızın orada olduğunu sanmıyorum. Hey sevgili dostum.
3: Sabahın nasıl geçiyor?
2: Ne?
3: Sabahın diyorum. Nasıl geçiyor?
2: Dinle. El Calvo için yeni bir adres gerekiyor. İşi bitirip Lia'yı almalıyım. Lütfen.
0: Biraz bekle dostum. Oraya giden adamlarım vardı.
4: Evet Jimmy. Oraya doğru giden bir araba var.
0: Neler olduğunu anlamadım. Kız onda değil. Gidip adamlarınla buluş. İş bitene kadar peşinden ayrılma.
4: Baş üstüne. Hadi.

0: Bizimle gel. Patron seni bekliyor.
1: Ne?
0: Patron seni bekliyor.
2: Gidelim.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
4: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
3: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
5: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
3: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
4: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
3: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
4: Pet otel var.
3: Daha bir sürü şey var ama yani.
4: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
3: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
6: Ali Bey, hoş geldiniz.
4: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
3: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
5: Çok isteriz.
3: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
7: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
8: Rams.
9: Abi, motor komple gitmiş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
11: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
12: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
14: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
15: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
16: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük
17: pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
18: Mol Ped'den kız sözü.
19: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
20: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
21: Demiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
20: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fırajlı tavuk burgeri, büyük boy körlü menü Arby's'de.
22: Çok, sevenimiz çok.
23: Bu otel harika.
24: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
24: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
24: Yüzden fazlasından.
23: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
24: Trivago'ya bakmalıydım.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
27: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
28: Bu ne böyle?
27: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
0: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masam her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
7: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
8: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
7: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.

0: Çeko.
1: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
2: Karpedo. Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Ayrola çocuklar.
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
4: Anacığım. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabii. Mobil şebekeler, yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
8: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
9: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Turkcell'lerin yanında...
11: Turkcell'in çözüm gücü var!
2: Reklam güzel oldu.
5: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?
12: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u...
13: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
12: Domino's'um hoş geldin.

Seni bekliyordum. Bulunması gerçekten zor bir adamsın. Bir süredir seni arıyordum. Sakin ol. Üstünde lazer hedefleyici var.

Seni bekliyordum. Bulunması gerçekten zor bir adamsın. Bir süredir seni arıyordum.

0: adamı öldürene kadar bekleyin, sonra da onu ortadan kaldırın. Hafıza kartını unutmayın.
1: Seni öldürmeye geldim.
2: Nasıl yapacaksın? Silahını aldılar. Bıçağın da yok. Üstelik çevren sarılmış durumda. Eskiden adaleti önemserdin. Ülkemizde düzenin simgesiydin. Sonra bir anda puf, ortadan kayboluverdin. Luis Andres Valerio, diğer adıyla La Soga.
3: La Soga.
2: Hatırlıyorum da, en azılı suçlular, tüm pislikler adını duyunca dört nala kaçardı. Bu bir onur.
1: O zaman seni öldürmek onur olacak.
2: Dur biraz. Sakin ol, acelen ne? Önce beni dinle.
1: Söyleyeceklerin umurumda değil dostum. Sevgilimi kaçırdılar.
2: Biliyorum. Ama asıl sorun, onun için ölmeye hazır mısın? Çünkü sen ölürsen onu kimse kurtaramaz.
4: Sana bir teklifim var.
2: Bu hafıza kartında kanıtlar ve isimler var. Ülkemizdeki en yozlaşmış insanlar, en tepedekiler, kaymak tabakadakiler, generaller, mimarlar, avukatlar, hakimler, ayrıca yozlaşmış politikacılar. O alçaklar bana bağlıydı. Benden maaş alıyorlardı. Çünkü bana uyuşturucu baronu, kokain kralı diyorlar. Ama onlara bavullarla para verdiğimde seçim kampanyalarında kullanıp bir yandan da ceplerini dolduruyorlardı. O zamanlar Bay Narkiso'ydum. Tanrıları gibiydim. Ama şimdi beni öldürmek istiyorlar. Komik değil mi? Avukatlarım Amerikalı yetkililere teslim olmam için pazarlık yapıyor. Ama onlara da güvenemiyorum. Elimde kalan son koz sensin.
1: Elimden bir şey gelmez. Kadınım onların elinde.
2: Hafıza kartıyla doğru olanı yaptığından emin olduğum zaman kadının...

0: bağırıyorsun? Atla!
1: Lanet olsun! Elimizden kaçtı.
2: O lanet olası hafıza kartını bulun. Polisler gelmeden 7 dakikanız var.
1: Lanet olsun.
0: Sakin ol. Bizi burada bulamazlar.
1: Sen de kimsin? Nereden çıktın?
0: Oradan sağ çıkmanı sağladım. Öldürmek isteseydim çoktan ölmüştün.
1: Neden öldürmedin?
0: Seninle bir sürü ortak noktamız var.
1: Ne gibi?
0: Öldürmek için para alıyoruz.
1: Artık yapmıyorum.
0: Babam alçak bir adam tarafından öldürüldü. Tıpkı seninki gibi.
1: Üzüldüm.
0: Artık kabullendim.
1: Teşekkür ederim.

0: Ne için?
1: Beni öldürmediğin için. Babanın katilini bulabildin mi?
0: Evet.
1: El Calvo muydu? Hey, bütün gün seni aradım. Lia nerede söyle? İş bitti. Beni ara.

Hey! Kim var orada? Kimsiniz? Orada biri olduğunu biliyorum. Ama benden ne istiyorsun?

0: Bütün gece seni aradım. Yapmam gerekeni yaptım. Lia nerede?
1: Merhaba, sana da günaydın.
2: Ne oldu? İşi bitirdin mi?
0: Evet, bitti. Lia nerede?
1: Doğru ya. Lia, bir yerde buluşalım, tamam mı?
0: Yerini söyle, gelirim. Onunla konuşmak istiyorum.
1: İyi durumda, çok iyi. Bit pazarının arkasında buluşalım.
2: Bir saat sonra.

0: Hayır. Henüz buraya gelmedi. Hiçbir yerde görünmüyor.
1: Bekleyin, gelecek.
0: Onu gördüm.

0: kız nerede?
1: Ne?
0: Lia nerede diyorum serseri?
1: Lia kim bilmiyorum. James seni öldürmemizi söyledi. Hepsi bu.
0: James nerede?
2: Hey. Orada mısın? Alo? Alo? Neler oluyor?
0: Lia nerede aşağılık herif?
3: Seni bulacağım.

Tamam tamam, yok bir şey. Sakin ol. Ses çıkarma.

0: Eğlendin mi?
1: Evet.
0: Tamam, artık eve gidiyoruz.
2: Pepe'nin amcası ne dedi biliyor musun?
3: Hı?
2: Eğer bacaklarını 5 dakika yukarıda tutup öyle beklersen... ...spermler dışarı kaçamaz, aşağı doğru iner ve kesin hamile kalırmışsın.
3: Aha, ama ne komik.
2: Ciddiyim tatlım, deneyelim. Oğlan istiyorum ben.
3: Hayatım, kes şunu. Ciddiyim. Yine taşınacağız. Ben de bebek istiyorum. Bunu sıkıntıyı atlatınca konuşuruz. O zaman bol bol vaktimiz olacak.
2: İki tane.
3: Hatta 5 tane bile olur.

0: Merhaba. Benim.
1: Burada ne işin var? Olamaz.
0: Sakin ol. Kimse görmeden girdim.
2: Orada mısınız? 3 dakikaya oradayım.
0: Kız arkadaşını bulmanda yardım edeceğim. Güzel fotoğraf. Bunu nerede çektiniz? Sürekli yer değiştiren bir çift için burası gerçek bir ev olmuş. Evim, güzel evim.
1: Burada huzur içinde yaşarız sanmıştım. Aile kurarız. Kimse bizi bulamaz diyordum. Buradaki tüm eşyayı da Lia almıştı.

0: Yaralandın mı?
1: Evet. Sadece çizik.
0: Gidelim.

0: Gel. Koluna bir bakalım. Komşularım gürültücüdür. Sürekli bu müziği çalarlar.
1: Gerçekten burada mı yaşıyorsun?
0: Hı hı. Kiralık. Günlük ödüyorum.
1: Seni kim eğitti?
0: Amcam inançlı bir gerillaydı. Babam öldürüldükten sonra birkaç yıl Kolombiya'da yaşamak zorunda kaldık.
1: Bu durumda yarı Dominik, yarı Kolombiyalısın.
0: İyi mi? Sadece bir çizikmiş.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
3: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
2: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams. Obseso.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
9: Bilmiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
8: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fırajlı tavuk burgeri, büyük boy körlü menü,

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Gün boyu çamaşırını koru.
6: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
9: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk, KOP'ta sadece 299 lira.
10: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
13: tak. Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
16: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
15: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
17: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
15: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
16: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
15: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
17: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
15: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
18: Otomobil piyasası durgun.
19: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
8: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. KOP'ta sadece 299 lira.
10: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
1: Sarı kola!
14: Fanta sarı kola canım o.
4: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
3: Bugün anneme onu gösterdim.
2: Şaka.
3: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
18: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
13: Beğendim.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
2: Curly fries bir Arby's'de var diyeni çok.
3: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
4: İşte bu be.
5: Bir menüyle tüm gün tok gezeni çok.
6: Aynen öyle abi.
7: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük boy curly menü Arby's'de.
8: Çok sevenimiz çok.
9: Hemen geri arıyorum.
10: Kerem abi.
9: Ayrola çocuklar.
10: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
9: Anlamadım.
10: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
11: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
12: Buna tıkladığınız oluyor.
13: Bu kadar mı?
14: Ya lütfen.
11: Ay. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
10: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
15: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
16: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
9: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
10: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
4: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
10: Ne diye diyor?
16: Şak diye.
9: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
10: Bu nasıl bir teknoloji ya?
16: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
16: Ne yapacağız biz şimdi?
9: Hadi gelin benimle.
17: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
9: Turkcell'lerin yanında
18: Türkcell'in çözüm gücü var.
9: Reklam güzel oldu.
12: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
9: Gerek var mı?
19: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
20: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir,

Odaklan ya. Odaklan. Odaklan. Odaklan. Odaklan ya.

0: Senatör Senyor Fernando Florentino. Buenos dias.
1: O hafıza kartına ihtiyacım var.
0: İşin üstündeyim. Sadece bilin diye söylüyorum, artık kimse hafıza kartı kullanmıyor. Bilgiler artık şeyde, yani bulutta saklanıyor.
2: Bu hafıza kartının gerçekten var olduğunu nereden biliyorsunuz?
3: Ajan, ajan, lanet olsun. Ürettiği bütün kopyaları ele geçirdik. Bilgisayarlarını aldık, akıllı telefonlar, tabletler, DVD'ler, CD'ler, aklına ne gelirse. Arkadaşlarına, aile üyelerine, hatta kokuşmuş evcil hayvanlarına bile ulaştık. Şimdi beni iyi dinle serseri. O hafıza kartını bana geri getireceksin. Bu işi halletmen için sana çuvalla para veriyorum. O yüzden işini yap. El General ve diğerleri yakında sana yardım etmeye gelecek. O yüzden lütfen
1: o kartı bana getir.

0: Senin gibi güzel bir kız onun gibi bir adamla ne yapıyor?
1: Ha, kadın mısın?
0: Belki öyleyimdir. Çok güzelsin. Çok çekicisin. Nefes kesiyorsun. Ve o bunu hak etmiyor. Daha iyisine layıksın sen.
1: Bunu neden yaptığını bilmiyorum. Ne kadar para verirlerse versinler buna değmez.
0: Seni zavallı şey. Bu işin parayla bir ilgisi yok. Ona yaptıklarının bedelini ödeteceğim. O adam tehlikeli bir şeytan.
1: Ya bu doğru değil.
0: Öyle.
1: Hayır, bu doğru değil.
0: Evet, doğru. O gerçek bir canavar. Pek çok insanı öldürdü.
1: Hayır, artık farklı biri. Çok değişti o, yemin ederim.
0: Değişti mi?
1: Evet.
0: Bak bakalım şuna.
1: Kim bu?
0: Babam. Babamı o öldürdü. Yakından bak. Daha küçücük bir kızken canımdan çok sevdiğim babamı gözünü bile kırpmadan öldürdü. Şu fotoğraflara yakından bak.
1: Tanrım.
0: İyi biri olabilir mi sence?
1: Çok değişti.
0: Sersem.
1: Değişti o.
0: Değişti demek ha? Sen onu külahıma anlat. Önce acı çekecek, sonra da...
1: Ateş etme lütfen, lütfen beni öldürme. Hayır lütfen.
0: Haklısın. Daha zamanı gelmedi. Otur. Sevgili senatör, şu anda biraz meşgulüm. Daha sonra ararım, olur mu? Anlaşıldı.

0: seni öldürmeye geldim.
1: Ah. Bence bunu yapamazsın. Ben devlet görevlisiyim.
0: Bir kez soracağım. Lia nerede?
1: Bak, bu benim fikrim değildi. Dominik'ten, senatörlerinizden biri. Senatör Fernando Florentino sevgilini kaçırmam için para verdi. El Calvo Pena'yı öldürmeni sağlayacaktı. Pena'da her şeyi ortaya çıkartacak hafıza kartı vardı. Yani öldüreceğin adam ben değil, senatör Fernando Florentino.
0: Bu mu?
1: Evet o. Din, bilmen gereken her şey o hafıza kartında. Bir bilgisayar uzmanı bul ve neler olduğunu ortaya çıkar.
0: Lia.
2: Dur biraz bekle. Sana gereken bilgileri verdim.
0: Lia. Sana yerini sordum.
2: Dostum. Onu kaybettik. İşin aslı bu. Onu koruyan bir adamımız vardı. Biri geldi. Onu öldürdü ve kızı aldı.
0: Kim?
2: İnan bilmiyorum. Tanrı şahidim olsun bilmiyorum. Pekala dostum. Dinle. Yeni bir anlaşma yapalım. Ne dersin? Anlaşabiliriz. Federal ajanım. Sana ne istersen ayarlayabilirim. Tamam mı? Riferon denen adam.
3: Ne haber Luisito? Oynamayacak mısın?
2: Seni satan o.
3: İyi hadi görüşürüz.
2: Nerede olduğunu o söyledi. Tamam. O yüzden anlaşalım. Etrafın böyle serseriler. Ne istersen yaparım. Söylemen yeter. Bu ikimizi de aşan bir iş. Muhtemelen sevgilini de onlar
1: kılıyor. İnan bana böyle adamlardan her şey beklenir. Hepsinin boğazını keserim. Hadi bir anlaşma yapalım.
0: Tamam. Bir anlaşma yapalım. Seni çözeceğim. Kapıya kadar 10 saniyen var. Ulaşabilirsen özgürsün. Gidebilirsin.
1: Tamam. Anlaşma diye. Buna derim. Tamam.

0: Sadece o kapıya. 10 saniyeden önce ulaşmam gerekiyor. Sonra özgürüm, doğru mu?
1: 10 saniye.
0: Tamam. Seninle iş yapmak güzeldi amigo. Pekala, artık gidiyorum. Saymaya başla.
1: Bir, iki, üç, dört.
2: Senin yalancı pislik.
1: Beş, altı, yedi, sekiz. Bana bak. Bana bak dedim.
3: Aşağılık serseri.
1: Dokuz.
2: On. Canın cehennem.

0: Ayağa kalk. Sevgilini görmeye gideceğiz.
1: Seni izlemeye bayılıyorum. Seni izlemeyi seviyorum. Sana hayranım.
2: Ben de beni izlemeni çok seviyorum. Neden hiç söylemiyorsun?
1: Neyi?
2: Beni sevdiğini.
1: Ciddi misin? Hiç söylemedin mi?
2: Hayır.
1: İyi de az önce söyledim ya işte.
2: Hayır. Seni seviyorum yerine seni izlemeyi seviyorum dedim. Aynı şey değil.
1: Aynı şey değil mi?
2: Hayır. Beni sevdiğini biliyorum. Bunu sürekli gösteriyorsun. Ama bunu söylemek farklı bir şey.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum.
2: Bebeğim. Fazla düşünme bunu. Yakalanma korkusu seni yaşlı bir adama dönüştürdü. Saçlarına ak düştü. Küçük kurdum. Şu sakalı kes, gerçekten kurt gibi görünmeye başladın.
1: Kurt mu?
2: Hı hı.
1: Wow, wow, wow, wow.

0: detrás de mí. Nunca yo hablé, siempre callé. Mi dolor me lo tragué.
1: Hey, tamam sakin ol ahbap. Sakin ol, tamam sakin ol. Hey, neler oluyor?
2: Her şeyi biliyorum.
1: Ben üzgünüm dostum. Bir hata yaptım.
3: Oo, bekle biraz. Benden yana sıkıntı yok. Olanları izleyip tadını çıkartacağım.
1: Kes sesini be aptal. Bu şişkoya aldırma. O benim geveze karım.
2: Otur.

0: Sert adam değil miydin? Kimse yokken Süpermen gibi davranıyordun. Silahı uzansana. Adam sana meydan okuyor.
1: Kapat çeneni be, seni şişko.
2: Bak dostum, yemin ederim FBI'ya ispiyonlamak istemedim. Seni çok severim, bilirsin.
3: Buraya bunun için gelmedim.
2: Yerini söylemesem o gringo beni sınır dışı edecekti.
4: Yetişin, haydutlar bastı.
2: Kes sesini. Ağzını bile açayım deme.
3: Cennetteki babamız adına.
2: Dinliyorum.
3: Ne söylersem onu yapacaksın.
2: Tamam.
3: Silahların ve paran.
2: Tamam.
3: Yavaş ol.
2: Alabilirsin.
0: Lanet olası korkak tavuk. İkisi de boşmuş. Düşündüğümden daha salakmışsın.
3: Para nerede?
2: Ne parası?
0: Cebindeki para aptal. Nakit para.
2: Artık kapa şu lanet olası aptala çeneni be kadın. İşime karışma ve
0: cesareti varsa bu havayı karşındakine at. Hadi.
2: Tamam. Kahve kutusunun içinde.

0: Yüce Meryem, sen bizi koru.
1: Bunun içi boş.
2: Ne demek boş? Topladığım paraları onun içine saklarım ben.
3: Bana bakma, pis parana elimi bile sürmedim. Bana neden öyle bakıyorsun? Bana neden böyle bakıyor bu adam ha? Ne çeviriyorsun, onu benden uzak tut.
2: Anne! Anne! Anne, sana sesleniyorum. Beni duymuyor musun aptal kadın? Ha?
1: Yoksa annene el mi kaldırıyorsun?
2: Hata ettim. Sadece paranı almaya çalışıyorum.
0: İstediğim para burada. Ne olur oğlumu öldürme.
1: O senin annen.
0: Parayı buraya saklamıştım. Hepsini al ama lütfen oğlumu öldürme. Al. Hepsi burada işte.
1: Masaya yat. Ellerin başının üstünde. Annen hayatını kurtardı.
3: Dur biraz. Neler oluyor? Bu da ne böyle? Yoksa bu serseriyi öldürmeyecek misin?
2: Olamaz.
3: Vur şu pisliği. Ne duruyorsun?
2: Seni geberteceğim.
3: Vur şunu. Denedi. Bak neler oluyor korkak tavuk. Hadi gebert bakalım. Ne duruyorsun? Denesene. Dene de bak neler oluyor serseri.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Obseso.
5: Silver moon. Come flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi Dana Kasap Sucuk, KOP'ta sadece 299 lira.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Hemen geri arıyorum.
12: Kerem abi.
11: Ayrola çocuklar.
12: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
11: Anlamadım.
12: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
13: Abi eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
14: Buna tıkladığınız oluyor.
15: Bu kadar mı?
14: Ya lütfen.
13: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
12: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
11: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
16: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
17: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
11: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
12: Ha, Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
18: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
12: Ne diye diyor?
17: Şak diye.
11: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
12: Bu nasıl bir teknoloji ya?
17: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
17: Ne yapacağız biz şimdi?
11: Hadi gelin benimle.
19: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
11: Turkcell'lerin yanında
9: Türkcell'in çözüm gücü var.
11: Reklam güzel oldu.
13: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
11: Gerek var mı?
8: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
13: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
13: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bir arazi canavarı...
1: Sizi Saviyem TF3 ile tanıştırayım.
0: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.

0: O gün seni ilk kez gördüğümde kendime bu adamı bir yerden tanıyorum dedim. Ama sakalın aklımı karıştırdı. Yüzün çok tanıdık geliyordu. Sonra birden fark ettim. Her şey yerine oturdu. O gün orada olmam gerekiyormuş. Tüfeğimi kafana doğrultmuş durumdaydım. Tetiği çekebilirdim. O anda ölürdün. Ama yapmadım. Senin için kolay bir kurtuluş olurdu. Acı çektiğini görmek istedim. Ve şimdi o acıyı çekeceksin.
1: Lia nerede? Lia.
0: Olduğun yerde kal bakalım. Yoksa kız ölür. Ne söylersem onu yapacaksın. Silahını at. Şimdi de bıçağını.

0: Al.
1: Bunu dinleyin.
2: Yeter! Durun! Durun dedim. Merhaba Lucito. Beni hatırlıyor musun? Unutmadın değil mi? Sana her zaman kendi oğlum gibi bakardım. Peki sen ne yaptın? Bana ihanet ettin. Söylesene. Bunu neden yaptın Lucito?
3: Lia.
2: Ben seni tüm kötülüklerden koruyordum.
3: Lia. Lia.

0: 그것을 보내야겠다는.
1: 리아. 리아.
0: 아라드미 세이제빈 데이비스. burada işimiz bitti.
2: Hayır, general. Benim işim henüz bitmedi. Yeterince acı çektirmedim.
0: Şu haline baksana. Bitti. Yeterince acı çekti.
2: Senatörle anlaşma yaptım. Ve anlaşma bununla sınırlı değildi. Ne kadar döversen döv, canını acıtamazsın. Gerçek acıyı tatmalı.
1: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır, dur, yapma. Lütfen. Hayır, hayır, hayır, hayır.
2: Bakalım şanslı mısın?
1: Lia, Lia, Lia, bana bak.
2: Çok güzel değil mi?
1: Lütfen bunu yapma, lütfen. Lütfen Lia, Lia, Lia, Lia, Lia. Lütfen bunu yapma. Seni öldürürüm, sakın yapma. Lütfen, yalvarıyorum. Sakın tetiği çekme. Lütfen, yalvarıyorum. Bunu yapma. Lütfen tetiği çekme.
2: Vay canına.
1: Dur, yapma, lütfen.
2: Gerçekten şanslıymışsın.
1: Lütfen, lütfen. Lia, Lia, Lia, Lia. Lütfen bunu yapma. Seni öldürürüm, sakın yapma. Lütfen, yalvarıyorum. Sakın tetiği çekme. Lütfen, yalvarıyorum. Bunu yapma. Lütfen tetiği çekme.

Biliyor musun hamileymiş? Sanırım sana bir sürpriz yapacaktı. İşte şimdi gerçek acıyı çekiyorsun. Tıpkı babamı öldürdüğünde hissettiğim gibi.

Merhaba aşkım. Bu sabah bizim horoz yine herkesi uyandırdı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Komşular bıkmış durumda. Onları anlıyorum. Ama sahip çıkmazsam onu tencereye atarlar. Bak. Kız sakalımı kestim. Artık söylediğin gibi kurda benzemiyorum. Buzdolabına astığın mezuniyet tebriği hala duruyor. Ona her gün gururla bakıyorum. Her gün seni düşünüyorum. Hayat sensiz aynı değil. Ve asla aynı olmayacak. Özellikle de o mutfakta. Ama iyiyim. Dinle. Ülkeme gidiyorum. Sana bahsettiğim o korkuyla yüzleşeceğim. Ne zaman dönerim bilmiyorum. Kalır mıyım ondan da emin değilim. Ama gidiyorum. Beni affetmeni istiyorum. Sana seni sevdiğimi hiç söylemedim. Aşkım, sen hayatımdaki en güzel şeydin ama seni yüzüstü bıraktım. Seni koruyamadım aşkım.

0: 15-21 Ağustos arasında Bim'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Ceneveli bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla yakala. Hesap kurdu.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo Ice.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago. Vay vay vay vay
5: vay vay. Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir. Cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'u hoş geldin.
6: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
6: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı...
8: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
6: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
9: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
6: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
8: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
6: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
9: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
6: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
10: Bugün yolumuz Merano Vadisi'ne düşüyor. Karşımızda hiç kimse duramayacak.
11: İlk defa alıcı olanlar beni görün.
10: Çaylaklar. Bugün kesin pahalı bir gün olacak.
12: Teklifler çok yüksek. Bu ürünlerin fiyatını yükseltecektir.
13: 400.
12: Hey, şuna bak dostum. Bir saniye. Bunu nereden aldınız?
10: Hey!
11: Kaça satacaksınız?
12: Para bu işte.
10: 1500.
11: Çok fazla. Size buradaki her şeyi tanıtayım.
10: Deneyelim.
14: Tek kart, bütün kartların hepsinden daha pahalı.
11: 95, 75 oldu. Şimdi ise 6.
10: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo ürünleri satışa çıkartılıyor.
11: Satıldı. 875.
14: Şimdi de 1100'e.
12: Açık arttırmalar işini bilenler için oldukça iyi bir fırsat kapısı.
11: 8000 dolar kadar. Dolara.
10: Satıldı. Ben Alan Huff.
12: Ben de Tom Jones.
10: Biz açık arttırma avcılarıyız. Ülkeyi gezip satılan depo ürünlerini alıyoruz.
12: Bu işin en iyileriyiz.
10: Kapı açıldığında ürünün fiyatını belirlemek için birkaç saniyemiz oluyor.
12: Bir teklif ver.
10: Evet, kazandık.
11: Bir kereliğine. İki, üç kereye satıldı.
14: Buraya getirdin.
10: Şuna bak, inanamayacaksın.
12: Bulduğumuz şeyler.
10: Ve sattıklarımız.
12: 2650'de bana haber verirsen daha iyi olur. Fiyatı ne kadar yüksek olursa, tarihi de o kadar sağlamdır.
10: Kim Merano Vadisi'ne gitmek ister? Henüz erken mi?
12: Çok erken.
10: Kış uykusu bölünmüş bir ayı gibi görünüyorsun. Bugün Merano Vadisi'ne gidiyoruz. Burası açık arttırma avcılarının yolu üzerinde. Neden sevdiğimi biliyor musunuz? Hayır, balinalar değil. Bu kadar yolu tepip Los Angeles'lara kadar gelmeyi göze alıyorsanız zaten balinaları görmeniz işten bile değil. Bu fırsatı kaçırmamak için gidiyoruz fakat daha kötü bir şeye denk geliyoruz. Hiç sevmediğimiz bir şey.
11: İlk kez satın alacak olanlar beni görün.
12: Çaylaklar.
10: Çaylaklar. Balinalar oldukça tecrübeli ve pek çok kaynağı olan adamlardır. Ne yaptıklarını bilirler. Çaylaklarsa ne yaptıklarını bilemeyecek kadar tecrübesizdirler. Burada o kadar çok kişi varken oda bulmak bile zor olacak. Bu adamların başına gelecek olanlardan haberi bile yok. Bunlar gördüklerine inanamayacaklar. Çaylak grubu açık arttırma gününde canımızı sıkabilir.
12: Topluluk psikolojisi çok fazla teklif verilmesine yol açar. Böylece bu ürünlerde enflasyon oluşturur.
10: Bu kadar kişi yüzünden teklifler pahalı olacaktır.
11: Evet.
14: Çoğu sadece bakıyor.
10: Baktıkları sürece sorun yok. Bakabilirler.
11: Pekala, burası peşin parayla çalışıyor. Sakın bir şeyi ellemeyin.
12: Aa, hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır. Bu odayla ilgili içimde kötü bir his var.
10: Korkacak bir şey yok. Kapı açıldığında görmek istediklerimizi göreceğiz. Bir sürü televizyon.
12: Eski televizyonlardan nefret ederim. Çok kötü oluyorlar.
10: O korkunç olabilir. Kırılmış durumda.
12: Alan bu televizyonları satın almak istiyor. Bu demek oluyor ki bir oda dolusu bozuk televizyonla oturacağız.
10: Bu adam tamirci galiba. Ne yapacağını biliyor. Televizyonların potansiyelini biliyorum. İçinde bulunan klasik parçalar çok para edebilir. Ne düşünüyorsun?
12: Hayır.
10: Hepsinin elektronik atık olduğunu mu düşünüyorsun?
12: Evet.
10: Ben öyle görmüyorum. Adamın işi bu. Adamın işi televizyonlar, stereolar. Sonuçta kesin havalı bir şey vardır. Bu bir iş odası. Bu adamın işi televizyonlar.
12: Alan'ın bu kumarı yapmasına izin vermek üzereydim. Ama çok fazla tutmamalı. Sınırın 200.
10: Ne diyorsun?
12: 200'ün üzerine geçme.
10: Hayır hayır, bu odayı soyup sobana çevireceğim.
12: 200'ün üzerine geçme.
10: Bu odayı soyacağım.
11: $25 açıyoruz. 35 oldu. Evet, 35 veriyorlar. Bir çeyrek arttı. 50 oldu. Evet, 50'den fazla veren 75 oldu. 100 veriyorlar.
10: Evet.
11: 110 ve 125. 125 veren var mı? Size satıyorum.
10: Bu ünitede çalmamız gereken bir potansiyel var. Çaylaklar ne kaçırdıklarını bilmiyorlar bile. Televizyon isteyen var mı?
12: İkinci ünite için kapılar açıldığında her yerde mobilya vardı.
10: Ürünleri profilleme konusunda tecrübelerimiz bize antik mobilya ve benzeri eşyaların çok önemli şeyler barındırabileceğini söylüyor. Çok hızlı hareket ediyorlar fakat kutuları görüyorum. 30'lardan kalma bir koltuk, oldukça iyi durumda. Ön tarafı yılandan, bacakları ise kraliçeyenden oluşmuş bir eşya görürseniz bunun 1930'lardan olduğuna emin olabilirsiniz.
12: Çok para eder.
10: Neden 4 tane almıyorsun? Ben parasal yardım edemem. Fakat
12: yapman gereken tek şey biraz geri çekilmek.
10: Evet.
12: Bırak ufak savaşlarını versinler.
10: Hadi bakalım.
12: Yanmaya başladıklarında atlayıp alacağım. Böylece bu çaylaklara korkmaları gereken bir ders olacak.
10: Ne şanslıyım. Kendini ateşe atabilecek bir ortağım var. Fakat bu şekilde devam ederse korkarım eve erken döneceğiz.
12: İkinci bir yolculuk için evden çok uzağız.
14: B-139 numaralı ünite.
11: $100 teklif. Daha fazla veren var mı? 125 oldu. Evet, 150. Tamam, hadi bakalım. 175. Daha fazla veren. 200 oldu. Ve 250. 275 verildi. 300. 375 veriyor. 400 dedi. 400'den fazla veren. 400'e satıyorum. Sattım.
10: Bu çılgıncaydı. Açık artırmacıları tanımanız ve bilmeniz gerekiyor. Bu adam anında bitirebilir her şeyi.
12: Evet. Evet.
10: İyi işte. Bu çaylaklar şimdi korkmuş olacak. Bizse yanımızda getiremeyeceğimiz kadar eşya aldık. Terlemeye hazır mısın koca adam?
12: Oo, evet.
10: Bakalım 2 numaralı kapının arkasındaki neymiş? Bunların çoğu iş değil ama biliyor musun?
12: Çok işi var. Bir yas daha koyalım. Hey.
10: Ne oldu? Neyin var orada?
12: Bak bakalım burada ne var?
10: Mücevherler mi? Barbiler.
12: Onlar para.
10: Barbilerle ilgili heyecanlı yetişkin bir adam.
12: Bu para.
10: Pekala, bunlar özel tatil versiyonları. Bunların $40-$50 tuttuğuna inanamıyorum. Tek yapmamız gereken 25 tane Barbie'yi satmak. Şu kedi reflekslerini görüyor musun? Bu gerçekten çılgınca. Şuna bak. Bu gerçek bir Çin porseleni. Şuna bak dostum. İkimize de birer tane. Ben diyorum ki, koca adam, bütün taşıma işlerini sen yapsan ha?
12: Hayır.
10: Ton.
12: Evet.
10: Bak.
12: Ay ışığı testisi.
10: Bu ay ışığı testisi, evet.
12: Aslında güzel bir parçaymış.
10: Çok havalı.
12: Ay ışığını tattığımda çok ağır olduğunu anlamıştım. Beni içinde başka saklı olan şeyleri düşünmeye itti. Bekle. Bunu nereden aldın? Gerisi nerede? Oh. Ding ding ding. Şaka yapıyorsun değil mi? Bu bir müzik kutusu mu?
7: 400 almak istiyorum.
10: 1500.
7: Çok fazla.
13: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net,
1: sigortam net. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
17: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
18: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak. Sadece
19: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle, her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
20: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
21: Bravo valla.
20: Sen de sadece Duru'la.
22: 15-21 Ağustos arasında Bim'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Ceneveli Bebek Bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
7: Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
8: İlk arabamdı.
9: Hansi'den vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
10: Kalsın mı? Kalsın mı?
7: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
9: Başıma ne gelecek acaba?
8: Bakmaya cesaret edemiyorum.
7: Ta-ta.
5: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Vay canına.
4: Şuna bak, bunu sevdiğimi biliyorsun değil mi? Rihanna hadisesi.
3: Korkuyorum. Pek çok olaydan sonra televizyonları unuttuk gibime geliyor.
4: Vay canına, burada çok fazla televizyon var.
3: Bir fikrim var.
4: Nedir?
3: 12 tane almak.
4: Hepsini almak mı yoksa hareket ettirmek mi? Ne diyorsun?
3: Anladın sen beni.
4: Victoria'dan çıkma.
3: Harika. Harika. Bu lanet olası televizyonlardan nefret ediyorum.
4: Dostum, 2 dakika bekle. Bekle bu saçmalık.
3: Bu gerçekten saçmalık. Bu bir müzik kutusu mu?
4: Bu 50'lerden kalma bir müzik kutusu. Hadi, bunu alalım.
3: Bakalım en azından.
4: Burada antika bir müzik kutumuz var. Her tarafı parlıyor, seçtiğiniz şarkıyı gösteriyor. Buraya bir çeyreklik koyuyorsunuz ve en güzel şarkılarınızı dinlemeye başlıyorsunuz. Müzik kutusu gerçekten oldukça hoş. Mükemmel bir cihaz. Bu adam gibi restore edilmemiş. Poliüretenin üzerindeki dokusundan bunu söyleyebiliyorum. Gerçekten çok kötü görünüyor. Fakat önemli olan çalışıyor olması. Böyle bir müzik kutusu bulmak gerçekten günün en önemli keşiflerinden biri oldu. Televizyonlar sonunda işe yarayacak gibi.
3: Şuna bir bakalım.
4: Bu da antika bir başka müzik kutusu. Tek yapmanız gereken çeyrekliği koyup müzikleri dinlemeniz. Aslında bu Güneylilerin ağzıdır. Fakat iyi restore edilmiş. Diğer enstrümanlar iyi olacaktır. Umarım her şey güzel olur. Hey.
3: Ne?
4: Bir şey buldum.
3: Vay canına, 1969.
4: Aman tanrım, demir perdeler, yani Joe Green. Bunları tutmayacaksın umarım, değil mi?
3: Bunları satıp biraz nakit alacağız.
4: Bu beyzbol kartlarını satmak bizim için çok iyi olabilir, fakat satıcısını bulmak oldukça zor. Ne şanslıyız ki Zack ve Matt'i tanıyoruz. Nasılsınız çocuklar?
5: Nasılsın?
6: Ha.
3: Nasıl gidiyor? Neyle oynuyorsunuz?
4: Güzel güzel güzel, sizi gördüğüme sevindim.
6: Ben toplarımla oynuyorum.
4: Beyzbol kartları eskiden çok toplanırdı ve son 20 yıldır oldukça iyi para etmeye başladılar. Burada saklı bir mücevherimiz olabilir. Bunların bazıları en azından 60'lardan geliyor, kimileri ise 70'ler, 80'ler ve 90'lardan.
5: Bu kartların tanesi en az 20 sent.
3: 70'lerden olanların.
5: Alacağın
4: her kart onlara bakmak eder. Bile istemiyorum.
5: Bir tane.
6: Vay canına.
5: Oo.
4: İşte bu.
5: 52 Bowman Willie Mays.
4: Willie Mays.
5: Çok ilginç. İmzası değişik.
6: Şuraya dikkat edin.
4: Görebildiğim kadarıyla mükemmel durumda.
5: $400 eder bu. 4 tanesi 450 olabilir. Fakat bu tek kart hepsinden fazla eder bence.
4: Buraya size danışmaya geldik. Sizlerin bunları bildiğini biliyoruz. Bir teklif yapın, düşünelim.
5: Yarısını ödememiz mi gerekiyor?
6: Hepsi için 175 öderim.
5: Hepsi için,
4: ha,
5: tamam.
4: Çocuklar, 450 dediğinizi duydum. Fiyatın yarısını 225 yapacağım. Sanırım ben ve ortağım 230'a hepsini verebiliriz.
6: Zaman kötü.
4: Evet, zaman kötü. Bunlardan biriyle yakın tarihte gelmeyeceğimizi de biliyorsunuz.
6: 185'e çıkarım.
4: Ne diyorsun Tom?
3: $200 iyidir.
5: Yapıyoruz.
4: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederim.
4: Gerçekten iyi pazarlık ediyorsunuz. Kart işe yaramazsa gel verin.
5: Pekala.
4: Kutu bende kalıyor. Sunset Boulevard. Buralarda müzik aletlerini satabileceğiniz tek yer. Şimdi müzik kutumuzu satmaya çalışacağız.
3: Neler oluyor?
6: Nasılsınız? Sizi görmek güzel.
4: Merhaba.
3: Neler oluyor?
4: Mutlu günler bizi bekler.
6: Öyle görünüyor. Güzel görünüyor. Bu serilerden 50'lerde D serisi diye yaptılar. 80 kaç tane single çalabileceğine tekabül etmekte. Çalışıyor gibi ve güzel görünüyor. Birkaç çizik var fakat onları boyadığımızda sorun kalkar.
3: Çalışıyor mu, çalışmıyor mu bilmiyoruz.
6: Evet.
4: Evet.
3: İşe yararsa fiyat nedir?
6: Bu durumda restore edilmeden 7'ye alırım. 400 dolar almak isterdim. Eğer temiz ve güzel olsaydı. Hatta 1500 dolar için bile kapışıyor olabilirdik fakat çalıştığını bile bilmiyorum. Eğer restore ederseniz 500'e alırım.
4: Bu düğmeye bastığımızda çalışırsa daha çok verir misin?
6: Biraz daha fazla edebilir. Benden kaç istediğinize bağlı.
4: Tanrım. Pekala. Hadi deneyelim.
3: Hazır mısın?
6: Evet. Pekala, geri.
4: Hazırım.
3: 3, 2, 1.
4: Oh, vay canına.
3: Harika.
6: İşte böyle.
3: Farklı renkler
4: var. Bakalım neler varmış. İşte burada.
6: Bu çok güzel.
4: Çok güzel.
6: Ve çalışıyor.
4: Hala çalışıyor.
3: Bu alet çalmaya başladığında bütün teklifler değişti.
6: Kaça satmak istiyorsunuz?
4: 1500.
6: Çok fazla.
4: Sunset Bulvarı'ndasın. Burada her evde bunlardan var. Biliyorsun değil mi?
6: Kâr sağlamalıyız.
4: Sen kaç verirdin?
6: 650.
4: Bu Happy Days'teki makinenin aynısı. Daha fazla ediyor bence. Güzel bir rakam bulalım.
3: Bunu alıp diğer dükkanları gezdirerek bize sunduğun paranın iki katını kazanabiliriz.
6: 7 yapın ve şimdi bu işi bitirelim.
3: Yedi yüz elli.
6: Yedi yüz elli.
3: Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
6: Ben teşekkür ederim.
3: Bununla geri dönmemize gerek kalmadı.
4: İki ürün satabildik. Gerçekten faydalı oldu. Barbie bebekleri topladık. Bunlardan 1000 dolar kazandık. Eski viski 850 dolar ediyor. Beyzbol kartları ise 200 dolara gitti. Müzik kutusu ise 750 etti. Toplamda 525 dolar harcadık. Bütün eşyaları toplamda 2800 dolara sattık. Kârımız ise 2275 dolar oldu.
3: İşimiz tamamlandı ve biraz para kazandık.
4: Televizyonlar kendi kendilerini indirmezler.
3: Evet. Şimdi onları indireceğim.
7: Ha, ha, ha.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
4: İnsan sadece bir kez özgün olur. Bence olduğu haliyle çok güzel.
5: Karın germe ameliyatı geçirmişsin gibi değil mi?
4: Bunu çok isterdim al. Hemen takılabilen lastik karın kaslarından bir tane istiyorum.
5: Evet, onları görmüştüm.
4: Sorun yani şu ki benimki sanki timsah gibi.
5: Yukarı doğru iter.
4: Evet, bu şekilde
5: duruyor. Sadece
4: duracak.
5: Yukarı doğru iter.
6: Bence Sixpack'ten daha iyisin.
4: Evet.
6: Sende 7 tane var.
4: Ve işte başlıyoruz. İngiltere'nin kulübelerini tarıyoruz.
6: Bence bu kesinlikle...
4: İnanılmaz. En ilgi çekici, bunu daha önce hiç ama hiç görmemiştim. En heyecan verici...
6: Ohoho, işte bu gerçekten yaramaz bir araba.
4: En şaşırtıcı klasik arabalar.
6: Tam sana göre.
4: Ah, bayıldım. Onları alacağız, tamir edeceğiz.
6: Oh! Ah!
4: Ve satıp güzel bir kar elde edeceğiz. Güzel bir yan kazanç. Yaşasın! Unutulmuş hazineler, klasik arabalara hoş geldiniz. Klasik bir araba almak için Worthing'e gidiyoruz. Kimi göreceğiz?
6: Joe'yu görmeye gidiyoruz. Bir de babası evet. Billy var.
4: Billy Joe
6: şimdi
4: mu?
6: Evet. Evet. Billy Joe değil.
4: Hayır.
6: Billy Joe.
4: Tamam.
6: Her türlü eski şeyi severler ama kamyonetlere bayılırlar. Yani birkaç arabaları falan var ama sanırım atların çektiği araçları da seviyorlar. Ayrıca bir at ahırı da işletiyorlar Henry.
4: Ne? At arabaları mı?
6: Şey evet ve
4: bir
6: at arabaları.
4: Bir saniye atlar mı? Dur bakalım ne atlar mı?
6: At arabaları, yük arabaları, o tür şeyler.
4: Ne?
6: Peki biliyor musun? Sana at yakalığı takıp yüzünü buruştururken seni hayal edebiliyorum.
4: Dişlerimi sıkarsam evet, madalya kazanma evet şansım olur sanıyorum.
6: Bence kesin şampiyon olursun Henry.
4: Öyle mi düşünüyorsun?
6: Aman sanırım bu şey çok sarsıntılı, öyle değil mi?
4: Yani insanlar çukurlar hakkında şikayet ediyorlar. Gerçekten bir arazi aracı sür de gör o zaman.
6: Ben değil, bütün çukurları o buluyor.
4: Evet tabii ama bir çukurdan geçerken lastiğimiz patlamayacak sanırım.
6: Çok doğru. Bu şey tam bir çukur evet dedektörü.
4: Worthing'e yapacağımız yolculuk buna değer mi kim bilir ama Billy ve Joe'nun beygir gücü imparatorluğuna geldik işte. Billy, Joe, bana bu işe nasıl başladığınızı anlatın ve tabii ki bu tutkulu koleksiyonculuğunuzun tarihçesinden de bahsedin lütfen.
7: Aslında bu Joe'nun işi.
4: Joe mu?
8: Evet. Evet babam şimdi neredeyse 85 yaşında. Henry ve o...
4: Umarım 85 yaşında ona evet benzerim değil mi fazla?
8: 85 yaşına kadar yaşamalısın.
4: Evet, evet.
8: Yıllardır eski ıvır zıvırlarla ilgileniyor. Ben de temelde onun izinden gittim. Bu süreçte bir sürü ıvır zıvır biriktiriyor
7: evet
8: değil mi?
4: Öyle mi?
7: 17 yaşımdayken bu motorun
4: gerçekten
7: benzerine gösterim vermiştim.
4: İnanılmaz geliyor evet, öyle değil mi?
7: 18 ay kullandım ve 15 sterline sattım. Kendimi bir numara sandım.
4: Harika.
7: Gerçekten
4: eğer
7: de öyleydim.
4: Senin için de uygunsa etrafa biraz göz atalım.
8: Evet harika. Ve
4: dedikleri gibi biraz
8: evet
4: dolaşalım
8: kesinlikle
4: olur mu? Başka
8: tabii
4: bir bilgi gerekirse
8: arayın
4: sizi ararız.
8: Tamam.
7: Tabii.
4: Harika. Tamam Joe. Sonra evet biri gelip umarım pazarlık
6: birazdan
4: yapabiliriz.
6: Birazdan görüşürüz Billy.
7: Görüşürüz.
8: Evet, tamam. Teşekkürler.
4: Tamam. Evet. Tamam. Bu da bir Morris değil mi?
6: Evet bu bir Morris Commercial.
4: Oh, şuna bak dostum
6: evet,
4: iç mekanına bayıldım.
6: Bu bir Morris Commercial. Bak sürücü ve tüm ekibi için koltuklar burada.
4: Morris Commercial bir zamanlar hem sivil hem de askeri pazar için İngiltere'nin en büyük kamyonet ve kamyon üreticisiydi. Bu LC modeli 1949 yılına ait.
6: Sandviçlerini koyabileceğim bir yer.
4: Evet tabii ki. Ne güzel dostum.
6: Ne harika iç mekanı. Arkaya bakalım mı, ne dersin?
4: Tabii. Çok güzel.
6: Çok güzel, öyle değil mi?
4: Bir transit kamyonetimiz vardı, hatırlıyor musun?
6: Evet hatırlıyorum.
4: Onu nereye sattığımızı biliyor musun?
6: Evet biliyorum.
4: Chopper Roy onu bir cenaze lavazım açısına
6: sattı. Evet duymuştum.
4: Ve o cenaze lavazım açısı kamyonetin arkasına tabut koymak evet. için sık sık kiralamış.
6: Yine başlıyoruz.
4: Ne kadar güzel değil mi?
6: Bir tane daha var.
4: Evet.
6: Kesinlikle.
4: Asla bilemezsin
6: evet,
4: değil mi?
6: Evet aslında.
4: Kesinlikle. Hadi yan tarafa bir bakalım. Daha yeni model bir şey.
6: Evet. Yardıma ihtiyacın var mı?
4: Aslında boyutuna bakmak için deneyebilirim
6: bakalım,
4: değil mi?
6: Hadi.
4: Hayır yok.
6: Evet hadi.
4: Ben idare ederim. Aslında ikimizi de buraya gömebilirler. Faz.
6: Yanına yatmamı ister misin?
4: Bak,
6: bir düşünsene.
4: Bak sen de gelebilirsin.
6: Son anınmış gibi
4: İki
6: düşün tamam mı Henry?
4: Ucuza getiririz. Neden bir deneme yapmayalım ki
6: Tanrım,
4: değil mi?
6: Sana şunu söyleyeyim. Burada güneşin tadını çıkarıyor.
4: İki al bir öde. Bayılıyorum. Kamyonetlere bayılıyorum.
6: Evet.
4: Ve bu gerçekten çok güzel.
6: O kadar evet. güzel ki sanırım bu...
4: Bütçemizi aşabilir evet.
6: Evet.
4: Kapıyı senin için açayım.
6: Tamam ben açarım işte oldu.
4: Birden
6: dikkat et.
4: Birden
6: dikkat et.
4: Gerçekten dostum.
6: Normalde bu bir şey için bahane oldu.
4: Aman tanrım.
6: Vay canına. Bunlar gerçekten muhteşem sanat eserleri değil mi Henry?
4: Gezgin arabalarının ya da Vardoların altın çağı, araba yapımcılarının birbirleriyle yarışarak özenli tasarımlar ürettikleri 19. yüzyılın sonlarıydı. Ama bunlardan daha muhteşemleri pek bulunmazdı. Bunların hepsi senin yüzünden mi buluyor?
7: Evet, yıllar
4: bunları
7: ve yıllar önce. Evet, evet. Doğru.
4: Gezgin
7: evet.
4: topluluğu değil mi?
7: Yani büyük annem bir romandı.
4: Öyle
7: Gerçek,
4: mi?
7: Tam bir roman.
4: Öyle miydi?
7: Ve hepsi at arabalarında doğmuşlardı.
6: Anladım.
7: Evet. Ben çocukken,
6: evet.
7: o dönem farklı çiftliklere giderdik. Şerbetçi evet. otu toplama, şerbetçi Anladım. Otu yetiştirme, kiraz toplama
6: tamam,
7: ve...
4: Tanrım bunlar çok süslü Joe değil mi?
7: Evet.
8: Evet, bu epey bilinen bir at arabası.
4: Öyle mi?
8: Bir Thomas Tonk karavanıydı. 1890'lardan kalma. Bu,
4: bu
8: da başka bir Tonk karavanı.
4: Hepsi muhteşem.
8: Evet.
4: Satılık olup olmadıklarını soramayacağım bile atım yok.
8: İşte bir tane var Henry. Bak.
4: Aa evet işte bu da tam benim idare edebileceğim türden bir şey. Evet dostum teşekkür ederim. Devam
8: edelim.
4: Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ne kadar güzel.
6: Evet,
4: ne kadar
6: harika
4: güzel
6: bir
4: koleksiyon.
6: Gerçekten çok güzel.
4: Bir sonraki kulübeye geçelim lütfen. Vay canına.
6: Burada ne var?
4: Daha fazla ticari araç. Şuna bak.
6: Evet.
4: Tam aşağıda. Bir Jowett'imiz de var.
6: Bradford'da üretilmiş.
4: Bu bir Thames mi?
6: Hayır bence değil.
4: Bunu beğendim. Evet. Beğenmedin mi Fazer?
6: Evet. Peki bu ne olabilir? A50 gibi bir şey mi? Belki bir A50 kamyonet ya da onun gibi bir şey bilmiyorum. Ya da belki A40 falandır. Ne dersin?
4: O da çok güzel. Şuna bir bak. Sana söylemiştim değil mi? Kamyonetlere meraklılar.
6: Bu bir Fargo değil mi? Bu bir Amerikan kamyoneti ama sağdan direksiyonlu. Evet muhtemelen 1930'lardan evet. kalma. Çok hoş bir araç Henry. Öyle değil mi?
4: Bayıldım.
6: Tam senin tarzın.
4: Evet dostum evet. hepsi öyle. Yani evet. bildiğin gibi kamyonetlere resmen evet. takıntılıyım. Burada farklı dönemlerden 4 tane var. Burada gerçekten seçim yapmakta zorlanıyoruz ve bir sonraki hangara gittiğimizde durum daha da zorlaşıyor.
6: Hadi o zaman. Oo, gözlerin bayram etsin. Gel buraya.
4: Gözlerin bayram etsin. Zaten şişmanlar. Ama tüm bu güzel Bedfordlar ve Morrislerin arasında başka çare yok. Bak bir motosiklet var.
6: Oo, şuna bak.
4: Evet, şuna bak dostum.
6: Bir Bantam'ın önünden hayranlık duymadan geçemezsin. Bence bu çok güzel.
4: Umarım satılıktır.
6: Evet.
4: Tamam, buradaki Bantam.
6: Evet.
4: Bu güzel.
6: Evet, o da.
4: Şu siyah kamyonet.
6: Buradaki her şey
4: güzel.
6: Çok güzel. Sorsak iyi
4: Hepsini
6: olur.
4: Alalım dostum.
6: Sormazsan kesinlikle öyle.
4: Evet, alamazsın. Öte yandan sormamanın daha iyi olduğu bazı şeyler de var. Yapma lütfen. Lütfen. Tamam, bu bir Green Goddess evet. Joe değil mi? Green Goddess ya da Bedford 50'li yılların ortalarında yardımcı itfaiye hizmetleri için üretilmiş çok basit bir itfaiye aracıydı. Yaklaşık 3000 adet üretildi ve 2000'lerin başlarına kadar hizmet verdikten sonra satıldı ya da ihraç edildi.
8: Evet, bu araç buradan yaklaşık 80, buralı dedim aslında, evet. Ama buradan 80 kilometre uzakta.
6: Aa, öyle mi?
8: Hayatı boyunca bir havaalanında
6: 5000 kilometre.
4: Fabrika
6: sadece 5000 kilometre tamamlanmamış. Dur hayır lütfen. Joe'nun sözünü bitirmesine izin ver.
8: Hala plastik kaplamalar var. Bir dosya dolusu evrakı da var. Bir arkadaşım da birlikte 80 kilometre yol kat ederek
6: buraya
8: getirdim.
6: Yani iyi çalışıyor mu?
8: Evet, harika çalışıyor. Saat gibi. Üzerinde
6: peki,
8: tüm ekipman var.
6: Peki aşırı ısınma sorunu falan var
8: hayır,
6: mı?
8: Hayır, hiç yok. Bugün arabaya binip İskoçya'ya gidebilirim.
6: Gerçekten.
8: Biraz daha uzun sürebilir.
6: Gerçekten
8: ama...
6: İskoçya'ya mı? Ama evet, orası evet, Oxford şehirden
8: ama...
6: çok uzak.
8: Onun dışında...
6: Evet.
4: Aa, o zaman bu iş
6: gerçekten
4: iyi değil Joe.
6: Gerçekten hiç hoş değil.
4: Sorun değil dostum.
8: Evet.
4: Araçta ciddi bir sorun olduğunu biliyordum.
6: Bence içeri bir göz atmalıyız.
8: Tabii, bir bakın.
6: Karosseri Willowbrook tarafından yapılmış ve evet, Willowbrook sanırım Loughborough'da bulunuyordu. Şuna bakar mısın? Bu tam bir güzellik. Bence bunlar harika. O muhteşem düz 6 silindirli Bedford motorları var bunlarda. Harika görünüyor.
8: Çalıştığında sesini duyamazsın. İnanılmaz derecede iyi
4: gerçekten
8: çalışıyor.
4: Gerçekten mi?
8: Son derece
4: iyi
8: çalışıyor.
4: Güzel?
8: Şaşırtıcı.
6: Evet.
8: Ama ona dokunmamamın tek nedeni bu. Çünkü orijinallik bir kez olur, değil mi?
4: Kesinlikle, evet.
8: Bu orijinalliğinden biraz ödün vermek olur.
6: Bu çok hoş bir şey. Burası da harika bir yer zaten. Potansiyeli var. Gerçekten her türlü potansiyeli var. Bir kahve kamyoneti, arkada küçük bir yük bölmesi, su taşıma kapasitesinin bir kısmını oradan kaldırırsak
4: burada
6: eğer...
4: Burada bir Vauxhall Victor var.
6: Gerçekten de bir Vauxhall
4: Victor. Gidip bir bakalım mı?
6: Bakabiliriz evet ama
4: yapmak
6: bir saniye.
4: Yapmak istediğini gayet iyi biliyorum.
6: Acele etme, acele etme.
4: Ne yapmak istediğini biliyorum.
6: Senden tek istediğim etrafına biraz daha bakman.
4: Etrafıma
6: sadece
4: baktım. Çık hadi. Gidip şu Victor'a bir bakalım. Sana zorbalık yapmadığımı söyleme. Hadi acele et. İn artık.
3: Now.
6: Evet, ne düşünüyorsun?
4: Vauxhall Victor'ları gerçekten seviyorum.
6: Aslında 1970'lerin unutulmuş sedanlarından biri sayılır. Bu bir Victor. Yani Vauxhall Victor serisinin son modeli. Evet, tarz değiştirme çizgisi.
4: Tam da çok teşekkürler, artık yolumuza devam ediyoruz der gibi.
6: Aynen öyle. Yani Cavalier bunun yerini aldı. Alt tarafı oldukça sağlam. Benimle aynı fikirdesin dostum.
4: Evet, tamam.
6: Evet, öyle.
4: Bak bir saniye, o kadar çok şey gördük ki.
6: Tamam peki Victor diyorum. Bunda potansiyel var.
4: Çok güzel.
6: Bu biraz...
4: Tarladaki yeşil fil gibi.
6: Evet.
4: Dostum, itiraf etmeliyim ki... Ona yaklaştığında uzaktan bakınca... korkunç bir şeye benzeyen o tuhaf araçlardan biri.
6: Evet.
4: Yaklaştığında ve Joe'dan hikayesini dinlediğinde... aslında mükemmel bir araç. Hadi gidip pazarlık yapalım mı? Ne
6: bence
4: dersin?
6: Bence olabilir, evet.
4: Aa, bir de Bentham var, unutma.
6: Evet, işte orada.
4: Evet.
6: Küçük Bentham.
4: Bentham ve bir Victor mu?
6: Bentham ve Green Goddess. İki yeşil araç, çifte yeşil. Kesinlikle. Muhtemelen imkansız bir yerden başlayacağım. O da şu küçük Adaçay yeşili klasik kamyonet. A40, A50 kamyonet olabilir. Bilmiyorum. Öyle değil mi?
8: Maalesef satılık değil dostum.
6: Evet.
8: O araç birkaç yıldır bizde.
7: Hayır, satmak istemiyoruz.
4: Evet,
7: satmak
4: böyle olacağını tahmin etmiştik. Evet.
6: Çok güzel bir araç. Evet. Sadece bir sorayım dedim.
8: Tabii,
6: tamam,
8: anlıyorum.
4: Doğru. Peki başka ne var? Bu konuyu atlatmaya
6: çalışıyorum. Çevre dostu olmayı seviyorum. Evet. Bugünlerde bunu yapmamız gerekiyor. Green Goddess diyorum peki. Ona ne dersin?
8: Evet, Green Goddess'i satarım.
4: Satar mısınız?
8: İstemesem de ondan ayrılırım. Bunun için 4500 sterlin isterim. Ve ona bir çift akü kablosu takarsınız. Hemen binip Oxford'a dönebilirsiniz.
6: Öyle mi? İşte bu kadar.
4: Joe, hemen başka bir konuya geçelim. Orada çok güzel bir Bentham var, motosiklet.
8: Evet, o babamın, yıllardır onda.
7: Ona çok fazla para verdim.
4: Oo, öyle mi?
7: Gerçekten çok verdim. Yani sence ne kadar eder? Söyler misin?
4: 1600.
7: Ben de bunu diyorum. O fiyatın iki katı öyle.
4: Neyse, bazen kazanırsın, bazen kaybedersin.
8: Evet,
4: ne demek istediğimi anlıyor musun şimdi? Ayrıca şuradaki tarlada oldukça güzel bir Vauxhall Victor var.
8: Onun için de yine 4500 sterlin isterim. Ama 50.000 kilometrede ve içi yepyeni gibi. Üstelik orijinal.
4: Ne, bana öyle bakma.
6: Nasıl?
4: Hadi o zaman, hadi, ne yapmak istediğini biliyorum, sorun değil.
6: Evet, tamam.
4: Çünkü normalde seni bir şey almaya zorlarım. Ha,
6: tamam,
4: hadi o zaman.
6: Peki.
4: Ne diyeceğini biliyorum. Ama sen söylemeyeceksen ben söylerim.
6: Acaba... Green Goddess 4 olur mu?
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Hemen geri arıyorum.
11: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
11: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
10: Anlamadım.
11: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
12: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
13: Buna tıkladığınız oluyor.
14: Bu kadar mı?
13: Ya lütfen. Ay.
12: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
11: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
15: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
16: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
10: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
11: Ha, Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
17: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
11: Ne diye diyor?
18: Şak diye.
10: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
11: Bu nasıl bir teknoloji ya?
12: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
18: Ne yapacağız biz şimdi?
10: Hadi gelin benimle.
19: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
10: Turkcell'lerin yanında
20: Türkcell'in çözüm gücü var.
10: Reklam güzel oldu.
13: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
10: Gerek var mı?
21: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
22: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
23: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
24: Ama ne otel?
25: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
24: Trivago'ya bakmadın mı?
26: Ben 4200'e buldum.
27: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
24: Trivago'ya bakmamış.
27: Otel mi? Trivago. Vay vay vay vay
28: vay vay. Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'u hoş geldin.
29: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
30: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
31: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
32: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
33: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
34: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
35: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
34: Ama sahipleri onları çok seviyor.
36: İlk arabamdı.
37: Tansiden vazgeçemem.
34: Geriye tek bir soru kalıyor.
38: Kalsın mı? Kalsın mı?
39: Yoksa atsın.
40: Esas heyecan şimdi başlıyor.
34: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
37: Başıma ne gelecek acaba?
36: Bakmaya cesaret edemiyorum.
39: Tata.
34: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
6: Ne düşünüyorsun? Alalım
4: hayır,
6: mı?
4: Hayır. Aptallaşma.
6: Tamam peki.
4: Worthing'deyiz. Joe, babası Billy ve gerçekten muhteşem koleksiyonlarıyla birlikteyiz.
6: Bunlar gerçekten çok güzel sanat eserleri değil mi Henry?
4: Piyasada pek çok harika araç olmasına rağmen Faz bir Green Goddess itfaiye aracına teklif vermekte ısrar etti.
6: Acaba Green Goddess 4 olur mu?
0: Elini uzat. Aldın artık.
6: İşte oldu.
0: Evet.
6: İşte oldu. İşte bu.
0: Eğer daha önce bir tane aldıysan bu şimdiye evet. kadar aldığın evet. en iyisi
4: umarım
0: olabilir.
4: Umarım modelden aldığımız ilk ve evet.
1: ama güzel
4: oldu.
1: Bir boya yaparsan evet. fiyatı 10.000'e çıkabilir değil mi?
6: Ama orijinali bir kez ele geçer.
4: Bak ne diyeceğim. Elimde yaklaşık 40 kutu mat siyah var.
0: Evet, bu işimize yarar. Siyah bir tane alabilirsin.
4: 3 gün sonra Tanrıçamız kulübeye indi. Skid ve Alan hemen cennete uçtu.
2: Bunun üzerindeki patina seninle kıyafetine evet. tam olarak uyuyor. Senin patinan kamyonetin boyasıyla hemen hemen aynı.
6: Öyle.
4: Ve şimdi de burası çok su tutar diyeceksin.
2: Evet, evet.
6: Bakar mısın? Şuna bak.
4: Açıkçası senden daha iyisini beklerdim, değil mi? Bunu benimle birlikte sen seçtin. Şunu söyleyeyim. Bu şey yapımından bu yana sadece 5000 kilometre yapmış ve kedi gibi mırıldanıyor.
6: Evet öyle. Çok güzel bir şey. Çok şımartılmış. Şımartılmış derken pek fazla iş yapması gerekmedi demek istiyorum.
4: Kesinlikle.
6: Biraz yine benzerlikler kesinlikle var. Evet kesinlikle.
4: Kesinlikle.
2: Yani çok fazla yol yapmamış ve sadece 5000 kilometre yaptığı için bir yerlerde terk edilmiş.
4: Evet bu da bir bakış açısı. Buna bakmanın diğer yolu da motorun sesini dinlemek ki bunu bir dakika içinde duyacaksınız. Evet. Çok düzgün çalışıyor. Yani tabii ki tüm bunların sonunda yapılacak girişim bir şekilde ateşle ilgili olacak.
2: Lastikler bence çok iyi durumda. Normalde bunları aldığımızda lastikler paramparça
4: hayır,
2: olur.
4: Hayır, hayır, hayır. Evet, dinleyin. Evet. Bu askeri çubuk desenli lastikler sadece 5000 kilometre yapmış.
6: Belki o kadar bile değil. Muhtemelen birkaç kez değiştirilmişlerdir.
2: Eğer 5000 kilometre yapmışsa motor iyi durumda olacak.
4: Evet, şimdi şunu halletmeliyiz. İçinde küçük bir motor var. Yapacağımız şey şu. Climax motorunu çalıştıracağız. Sanırım bu bir Climax değil mi?
6: Evet, Climax. Çalıştırdığımızda inanılmaz olacak. Evet.
4: Şakamı duydun mu?
2: Neymiş o?
4: İtfaiyeci çocuklarına ne ad vermiş? Meksikalı itfaiyeci.
2: Bilmiyorum.
4: Jose ve Josebi. Ne durumda olduğunu öğrenme zamanı.
6: Tamam. Bu pek sık rastlanmayan tamam. bir manzara Henry.
2: Ben şimdi tehlike evet. primi istiyorum.
4: Önce farları kontrol edelim.
6: Tamam hazır mısın?
4: Hadi işe koyulalım.
6: Yan lambalara bakalım mı?
4: Yan lambalar
6: Öndeki
4: mı?
6: Öndeki yan lambalardan bir tanesi yanmıyor. Peki arkaya bakalım mı?
2: Frenlere bas.
4: Aa, tamam.
2: Evet.
6: Tamam harika. Demek fren lambalarımız var. Peki sinyaller ne durumda? Hadi.
4: Ay canına bu kısım
6: fena
4: Hadi
6: sinyallere oldu. Bakalım. Yan taraftaki kapının yanındakileri
4: dene. 2 tonlu flaşör.
2: Hayır.
4: O zaman flaşör. Flaşör mü?
6: Bir zamanlar vardı ama kaybolmuş.
4: Arkada bir tane var.
2: Evet mavi ışık çalışıyor.
4: Aa, evet. evet. Şimdi de siren. Hadi sireni deneyelim. Hazır mısınız?
2: Evet.
4: Hay aksi. Kimse bizi duymayacak. Geri vites.
2: Evet.
6: Geri vitesi al. Silecekler. Sol taraftaki nasıl?
4: Evet.
6: Tamam evet. Yani sol taraftaki var. İhtiyacımız olmayan yani.
4: Neil. Sürücü oymuş belli ki. Ve Smudge bu adam da yardımcı sürücüymüş.
6: Ha işte burada.
4: Ya da o bir kadın olabilirdi. Bir tur atalım
6: tamam,
4: mı?
6: Tamam çalıştırmayı dene.
4: Bekle. Nereden çalıştırılıyor?
3: Arkada bir düğme
6: Motor
3: var.
6: Motor kapağının arkasında zemine yakın bir yerde bir düğme. Vitesin boşta olduğundan da emin ol.
4: Oh.
6: Aa şunu dinleseniz.
4: Harika dostum
2: evet.
4: gerçekten.
2: Evet çalışıyor.
4: Muhteşem.
6: Peki hadi.
4: Gelin hadi.
2: Biz de binelim
4: hadi.
2: Mi?
4: Evet hadi binelim.
2: Ben arkaya oturacağım tamam mı? Evet.
6: Herkes
4: Yola
6: sıkı tutursun. Yola
4: çıkıyoruz dostum.
3: Oo epey yumuşak gidiyor değil mi?
2: Evet evet dallara dikkat et ama.
3: Evet dallar konusunda şansımız pek yaver gitmedi.
2: Evet öyle.
4: Green Goddess'ın azami hızı 100 kilometre. 4 vitesli bir şanzımana sahip ve virajlarda çok sert sürülürse devrilme eğilimi gösteren bir Bedford askeri kamyonunu temel alıyordu.
6: Artık tehlikeden kurtuldun. İşte geldi.
4: Dostum bu gerçekten de gayet güzel gidiyor.
3: Büyük bir tekne gibi değil mi?
2: Evet önündeki tavanıyla evet, biraz evet. kanal teknesi de andırıyor.
3: Ha, evet. Ha bu yüksek.
6: Oh. Umarım hala arkada duruyorlardır.
4: Eğer değillerse bilirsin. Düşseler bile bir şey olamayacak bir hızla gidiyoruz. Bir nükleer savaş durumunda plan. Uzun Green Goddess konvoylarının şehirlerden akın akın çıkarak yangın fırtınalarını ve kargaşayı bastırmasıydı. Bu seçkin hanımefendinin kıtalar arası bir balistik füzeden daha hızlı gidebileceğini pek sanmıyorum. Kendimi şoför olan Neil gibi hissediyorum.
6: Öylesin. Herhangi bir uyarı ışığı yanıyor mu peki Henry? Baktın mı?
4: Uyarı ışığı yok dostum.
6: Peki ya hararet göstergesi? O çalışıyor mu?
4: Evet. Ortanın biraz altında.
6: Harika.
4: Biraz hala soğuk sayılır.
6: Bu harika Henry.
4: Güzel çalışıyor.
2: Ne harika bir şey değil mi Al?
3: İnanılmaz.
2: Bence her kuruşuna kesinlikle değmiş.
4: Ah evet. Büyük bir şey başardık
6: bence
4: dostlarım.
6: De.
4: Peki hadi işe koyulup süsleyelim olur mu?
6: Tamam, yapmamız gereken birkaç iş var ve değiştirilecek
2: evet,
6: birkaç tane ampul.
2: Evet kesinlikle.
6: 2 tonlu evet. 2 tonlu korna silecek belki de motor. Evet birkaç şey var ve içini iyice temizlememiz gerekiyor. Biraz temizlik yapıp parlatalım. Vakit geçirmek için hoş bir yer haline getirelim.
4: Merkeze döndüğümüzde sorulması gereken bir soru var. Boyayalım mı yoksa boyamayalım mı? Aslında gerçekten hoşuma gidiyor.
3: Benim de.
6: Ben de öyle düşünüyorum.
4: Aynen öyle.
6: Bence çalışır durumda olan her şeyi düzene soksak çok daha iyi olur.
3: Ne evet. Genel bir tamam. Temizlik yapalım.
6: Evet, evet evet. Hepinizin yaptığı gibi yaşını gururla taşımasına izin verelim. Ne dersiniz?
4: O zaman evet. Oylamaya sunmalıyız. Peki kim olduğu gibi kalmasından yana? Evet. Evet, sanırım önerge kabul edilmiş oldu. Öyleyse daha fazla tartışmaya gerek yok. Temizlik maratonu başlasın. Green Goddess'lar askeri statülerini vurgulamak ve sivil itfaiye araçlarından ayırt edilebilmeleri için yeşil renkteydiler. Şuna bak, harika. Ana renk şemasına ek olarak bu araçta liken tabakaları ve çeşitli yeşil küfler var. Tüm çabalarımıza rağmen bunlar sektörde çıkması zor olarak adlandırılan türden.
6: Ne düşünüyorsun peki?
4: Evet dostum, bir yandan pek farklı görünmüyor ama diğer yandan harika görünüyor. Çünkü tüm o pul pul olan kısımlar kayboldu ve kir de
6: evet.
4: Kayboldu değil mi?
6: Hı-hı.
4: Ne dersin Skid?
2: Bence
4: harika görünüyor.
2: Evet. Ayrıca tekerleklerdeki dökülmüş boya da temizlendi. Böylece tekerlekleri süsleyebiliriz.
6: Sadece tekerlekleri boyarsak sanki boyanın yarısını kazımışız gibi değil de bilerek böyle görünmesini istemişiz gibi durur. Oysa bence tekerlekleri boyayarak bunun aslında tatlı bir araç olduğunu, evet durumunu göstermeyi amaçladığımızı ortaya koyabiliriz derim. Bence bunu
4: patinası ve yaşı.
6: Ve patinası evet. Ayrıca kabini temizlememiz, süpürmemiz ve biraz tozunu almamız gerekiyor.
2: Ve camları da
4: yarın hepsini temizleyeceğiz değil mi?
2: Evet.
6: Harika, harika.
4: Bu arada günün sonunu kutlamak için çay zamanı geldi sanırım.
2: Evet, evet.
4: Hadi o zaman. Yarın da devam edelim. Ana pompayı henüz denemedik ve eğer çalışmazsa tanrıçamız hiçbir yangını söndüremeyecek.
6: Pompayı çalıştırmayı deneyelim. Bakalım çalışıyor mu? Bir saniye bekle.

0: alırsın gel.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
1: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
5: Her anın Double Shot Ice Break.
6: Bugün anneme onu gösterdim.
7: Şaka.
6: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
8: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
9: Beğendim.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
10: Volcano. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
11: Karamel ve kakao.
8: Yeni aşkınız True Love.
9: Beğendim.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: başarınızı da korur.
1: Molpet'ten Kız Sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
10: Bankam Sonbank, kartım Hadi.
11: Bir arazi canavarı.
12: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
11: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
13: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
11: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
12: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
11: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
13: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
11: Tamirat tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
14: Dallara dikkat et.
15: İlk günkü tanışmanın ardından Green Goddess itfaiye aracına aşık olduk.
16: Oo, çok yüksekti.
17: Umarım hala arkada duruyorlar.
15: Eğer düşerlerse bir şey olmasın diye çok düşük bir hızla gidiyoruz. Ama yangın ihbarına cevap vermek için yapılacak çok iş var.
17: Şu anda sol taraftaki ihtiyacımız olmayan bir tane var elimizde.
15: Kablolamadan başlanacak.
17: Bu Green Goddess'ın elektrik sisteminde birkaç sorun var. Şimdi bunlardan biri de sinyal lambalarının çalışmaması. İşte bu flaşör birimi. Akım geldiğinde devreye girmeli ve içi ısındıkça klik sesi çıkartarak bir anahtarı çevirmeli. Sonra da geri getirmeli. İşte duyduğumuz tıklama sesi de bu. Bu yüzden bu flaşör ünitesinin arızalı olduğunu düşünüyorum. Ve elimizde yedek bir tane de bulunuyor. İşte... size bunu göstereyim.
15: Faz yedeği bağladı ama başlangıçta o kadar çok yanım sönüyordu ki sanki Blackpool ışık şenliklerindeymişiz gibi. Yine de sonunda o elektrik kabloları yumağını iyice karıştırdıktan sonra tam kontrolü ele geçirebildik.
17: Alan, sol tarafı dene.
18: Mükemmel oldu.
17: Sağ?
18: Evet, mükemmel oldu.
16: Mükemmel.
17: Tamam, bu iyi haber. Çalışan sinyal lambalarımız var.
15: Bozuk sileceğin tek ihtiyacı motora hızlıca bir el atmak ve kontak temizleyiciyle muhafazayı iyice temizlemek.
17: Şunu yerine takacağım. İşte bu şekilde. Bakalım çalışacak mı? Evet. Harika.
15: Ancak siren çok daha zahmetli.
17: Röle çalışıyor. Evet. Ama pompa çalışmıyor.
16: Muhtemelen.
17: Yani sadece sıkışık.
16: Sadece iki vidayla tutturulmuş. O yüzden oldukça evet. Hızlı ve kolay.
15: Alan söküp parçalara ayırıyor.
16: Ucunda havayı sıkıştıran bir elektrik motoru ve kompresör var. Üstünde de havayı evet. Bir borudan aşağı, hı-hı, sonra diğer borudan aşağı dağıtan bir dağıtıcı var. Yani di diye çalışıyor.
15: Sorun şu ki pil takımını taktıklarında bu oluyor.
18: Duman görüyorum, alev çıktığını görüyorum.
16: Hadi parçalara ayırıp bir bakalım, olur mu?
15: Biz de itfaiyeyi aramak zorunda kalmadan önce Alan tüm düzeneyi parçalara ayırıyor.
18: Alan, bunu tekrar bir araya getirebileceğimize inanıyorum.
15: Ancak bir saatlik uğraş ve yarım kutu kontak temizleyiciden sonra...
18: heyecanlandığını görebiliyorum.
16: Öyle, bu işe yarayacak.
15: Yeniden takmaya hazır hale geliyor.
16: Bunu yaklaşık 5 kez söküp 5 kez de tekrar birleştirdim.
17: Peki,
16: yani
17: artık
16: şimdi çalışır.
17: Kompresörlerde uzman oldun mu dostum, söylesene.
16: Oldum, harika aletler. Elektrik motoru, kompresör, dağıtıcı, elektronik devre dışı bırakma ve 2 çıkış. Bir dene bakalım.
17: Aa, emin misin peki?
18: Hadi bakalım.
16: Kablolar ters takılmış. Üflemek yerine emiyor gibi.
17: Hazır mısın?
15: İkinci deneme.
16: Evet, işte bu. Güzel değil mi?
18: Mükemmel oldu.
16: Bu koltuğa oturan kişi pompa yüzünden sağır olacak.
17: İnsanlar kornalardan çok pompanın gürültüsü yüzünden yoldan çekilecek.
18: Sadece 1 saat sürdü Al.
15: Her şey bu kadar iyi giderken Jelly ile benim de ortaya çıkma vaktimiz geldi. Tamam ben. Bin.
18: Nerede?
15: Tamam. Köpek de burada.
17: Ben de tam kabine atlayıp oluyor? Bunun önden motora bağlı olup olmadığına bakmak istiyorum. Tamam mı?
15: Nedir o?
17: O gaz
16: motoru çalıştırıyor. Pompanın hızını arttırıp azaltıyor.
15: Peki

0: Çalışıp çalışmadığına
1: evet,
0: bir bakalım
1: mı? Evet ama çalıştırmak için gereken diğer tüm kumandalar kabinin için.
0: Bin. Gel bin.
1: Tamam, çalıştırıyorum.
0: Tamam.
1: Tamam. Şimdi.
0: Evet.
1: Evet, çalışıyor.
2: Çalışıyor.
1: Tamam.
0: Harika bir şey. Şimdi sırada ne var?
1: Tamam, bekle. Pompayı devreye sokmaya çalışacağım. Çalışıp çalışmadığına bakalım. Bir saniye bekle.
2: Evet, dönüyor.
1: Dönüp dönmediğine
2: tamam,
1: bak.
2: Motordan tahrik ediliyor.
1: Kapatmamı ister misin?
0: Devam et.
3: Hiçbir şeyin sıkışmaması için biraz su koymamız gerek. Çünkü ne yaptığımızı tam olarak
0: bilmiyorum. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum.
1: Ondan daha büyük bir hortuma ihtiyacın olacak Henry.
0: Sana şunu söylemeliyim dostum. Ben ve hortumum yıllar boyunca harika işler başardık.
3: Doğru kapağı seçtiğinden emin ol. Yanlış yere sokma.
0: Tamam sakın. İşte oldu. Aman tanrım. Evet.
2: Beklediğim gibi olmadı.
1: Ne var orada?
0: Ne, hepsini çıkarmam mı gerekiyor? Alan.
2: Neredeyse.
0: Alan biraz... Vay canına, ayaksı az kalsın düşüyordum. Evet, birini aldım. O da çıkıyor mu?
1: Dur biraz, bak işte doldurma ağzı orada.
0: Dalca davranma.
1: Evet
0: tamam,
1: öyle.
0: Hortum, hortumu ver.
3: Hazır mısın?
0: Tamam, aç şunu. Green Goddess'ın deposunun kapasitesi yaklaşık 1.1 ton.
1: Deliğe sokabilir miyim?
0: Deliği göremiyorum ki. Yani biraz zaman alabilir.
3: Bunun suyu tutacağını sanmıyorum.
0: Yarım saat sonra depo doldu ve Green Goddess'ın sözde taşınabilir ikinci pompasına geçtik.
1: Onu çıkarmamız gerek.
0: Evet.
1: Hem de dikkatli bir şekilde.
0: Tamam bak. Asistan Rob'un benim tarafımda olmasını
1: tamam.
0: istiyorum. Benim tarafta.
1: Biraz kas gücü evet. gerekiyor.
0: Çünkü açıkçası sana omuzumu kırdığımı söylemiş miydim? Rob. Ha işte burada bak. Bak oraya gidersen dostum tamam mı?
1: Sağlak mısın solak mısın?
3: Sağlak.
1: Tamam, bunu çekmemiz gerekiyor. Sonra da bunu. Evet.
0: Bekle, bekle, bekle, bekle. Tamam, emin misin? Forklift'i getirebilirim.
1: Tamam, peki şu...
0: Yavaş,
3: dikkat et lütfen.
1: Ucundayız.
3: Sakın yeşil kısımdan kaldırayım.
1: Tamam, biraz daha...
0: Kaldıramıyorum. Başka yerden
1: az kaldıracak
0: kaldı. Yerim
1: aşağı
0: yok.
1: Aşağı doğru bırak,
3: aşağı,
1: tamam.
3: Aşağı.
1: İşte oldu.
0: Tanrım, şuna bak. Kot pantolonuma bulaştırmak istemem.
3: Pekala, şimdi kolunu aşağı it ve dışarı doğru çevir. Yapman gereken şey onu rampadan geriye doğru çekmek. Sonra da yuvasından kaldırmamız
1: yukarı
3: gerekiyor.
1: Yukarı kaldırıp üzerinden geçirmeliyiz. Tamam, hadi biraz zorlayın.
3: İşte bu.
1: Tamam, hadi biraz
3: şimdi
1: daha. İşte oldu, böyle.
3: Gerek. Bir, iki,
1: tamam,
3: üç.
1: Harika.
3: Hadi kaldır.
1: Bu taşınabilir bir motor, unutma. Dört itfaiyecinin karanlıkta arazide taşıyabileceği şekilde tasarlandı.
0: Karanlıkta her yer alevler içindeyken.
1: Evet.
0: Evet, çünkü itfaiye aracını yangının yakınına sokamazsın.
1: Aynen öyle.
0: Bu çok saçma.
1: Sonra da şu hortumları tutman gerekiyor. Tamamen bitkin düşeceksin, biliyorsun değil mi?
0: Sen bitkin düşeceksin. Bol bol çay içmek isteyeceksin. Ve umarım biraz bisküvi, hatta bir parça kek de olabilir. Ama öğleden sonra çayımızı içmeden önce yardımcı pompamızın çalışıp çalışmadığını kontrol etmeliyiz. Bir sorun mu var?
1: Evet, bir sorun var. Bu
3: sıkışmış.
1: Sıkışmış.
0: Ne?
1: Bujileri çıkar, içine biraz dizel koy, sonra da biraz zorlamayı deneyelim, tamam mı?
0: Marş koluna biraz destek lazım ama sonunda faz onu kurtarıyor.
3: Döndü, döndü.
0: Aman tanrım, bunu nasıl başardın faz?
3: Hava koşulları yüzünden
1: evet,
3: segmanlara
1: hepsi
3: yapışmış.
1: Yani sadece
0: hepsi
1: biraz nem var.
0: Kompresyon var. Evet, kompresyon. Ve bujilerin çoğu kıvılcım veriyor. Bir tane daha, evet bir tane daha. Bir tane daha. Ama bol miktarda kehribar rengi nektara rağmen...
1: Biraz abarttın sanki.
0: Farkındayım. Tamam.
1: Canın sıkıldı mı?
0: Cebim, evet.
3: Bacakların
0: yandığını biliyorsun.
3: Gördüm.
0: Faz motoru çalıştırmaya çalıştığında... Hazır, bu hiç iyi değil. Çalışmıyor. Çalışacak gibi bile durmuyor. Kendini zorlamanı istemem Faz. Bu pompa belki de hiç tam güçte çalıştırılmamış ve şu anda kesinlikle çalışmıyor. Ve sonra aniden kolay çalıştırma sayesinde 70 yaşındaki pompamız çalışıyor.
1: Evet.
0: Koymasak mı acaba? Ne dersin?
1: Hayır.
0: Hayır hayır, ama şunu söylemeliyim ki bu heyecan verici değil mi?
1: Evet.
3: Sesi de harika geliyor.
0: Sesi gerçekten harika. Sadece benzinle çalıştığına emin olmalıyız.
1: Sanırım eski sorunlarımızla karşı karşıyayız. Tıkanmış pilot.
3: Evet. Bence
1: evet.
3: Bu kesinlikle çalışır.
0: Sesi harika geliyor
1: evet,
0: değil mi?
1: Az önce bu sistemin değerini arttırdık. Farkında mısın?
0: Bunu sevdim. Evet. Çok çok çok sevdim. Harika. Ne güzel bir öğleden sonra çalışması oldu.
1: Evet.
0: Karbüratörü daha sonra tamir edeceğiz ama yarın ana pompaya geri döneceğiz. Bugün işte o gün değil mi? Hortumları deneyeceğiz. Ha, öyle değil mi?
1: Gerçekten çok yüksek basınçta çalışıyorlar.
0: Evet, sorun yok dostum.
1: Her hortumun ucunda ne olur ne olmaz diye iki kişi olması gerekiyor. Evet, çünkü yoksa bir anda her yere sıçrayabilir, tutamazsın.
0: Evet, o yüzden benim görevim nişan alacağımız bir hedef oluşturmak.
1: Doğru.
0: Değil mi? Bunun için bir planım var. Hortumu çıkarıyor, faz onu arkaya takıyor. Oturdu. Veskit, olimpiyat seviyesinde bir hortum açma denemesi yapıyor. İtfaiyeci Wilson. Hayır, hayır, yapma.
1: Uzağa gitmedi sanki.
0: Neyse ki fark etmiş olabileceğiniz gibi faz bunu daha önce de yapmış. Evet.
2: Oldukça uzun bir hortum.
0: Alın ucuna bir nozul takıyor.
2: İşte bu. Oldu işte.
0: Takıldı mı?
2: Takıldı.
0: Güzel. Ve ben de çok önemli hedefleri yerleştiriyorum.
3: Bence fazla iyimser davranıyorsun dostum.
0: Ne?
3: Bence bu çok uzak.
0: Şapkayı takalım.
1: İtfaiye aracını çalıştırıp pompayı hazırlamamız
2: gerekiyor. Pompayı hazırlamalıyız. Her ihtimale karşı hortumu.
1: Evet, unutma, bacaklarını geniş açacaksın. Bacaklarını geniş aç.
0: Tamam.
1: Güç i̇şte al, biraz böyle. Açacağım.
0: Geliyor, evet, evet. Geliyor.
1: İşte geliyor.
3: Sesini duyabiliyorum. Aa.
1: Yükseltiyorum
0: bir
1: biraz daha.
0: Hayır, hayır, böyle olmamalı.
3: Bekle, bekle.
0: Doğru değil bu.
3: Hayır, hayır. Ayaklarım ıslandı.
0: Dostum, onları daha yeni cila alamıştın.
3: Doğru.
0: Tamam işte, geliyor.
3: Tanrım, bu tamam, ses geliyor, gerçekten geliyor. Ciddi gibi.
0: Islandık.
1: 25 kilo basınç var.
3: Sırılsıklam oldum. Ayaklarım ıslak. Bu ayakkabıları daha bu sabah cila alamıştım.
1: Hadi bir daha deneyelim.
3: Geliyor mu?
0: Bakma. Biraz gerginim.
1: Geliyor. İşte geliyor.
0: Evet.
2: 60 BCI'ye ulaştık. Evet. Şuna bak.
1: Hadi.
3: O tarafa doğru.
0: Bırak
3: o tarafa.
0: Şunu. Bırak.
1: İşte böyle.
0: Bırak.
3: Sırılsıklam oldum. Bitti.
0: Ama tamam, onu bitti, devirdik.
2: Başardık. Evet, sonunda başardık.
3: Başardık. %100 başarı. Bak bak. Başardık.
1: Aferin.
0: Aslında menzilimiz biraz yetersiz kaldı.
1: Basınç seni şaşırttı mı Henry?
3: Pek hayır, sayılmaz. Pek hayır, sayılmaz. Hayır, o kadar da kötü değildi ama...
0: Bence aslında yeterince basınçlı
3: lastik
0: değildi.
3: Sonuç lastik conta gitmiş. O yüzden birleşme noktasından sana geri püskürtüyor.
0: Evet, evet.
2: Ben de kırmızı gerçekten hatta kullanmıştım. Evet, kırmızı hatta.
0: Öyle mi?
2: Evet.
1: Ama bu hortumlar yüksek hacimli, düşük basınçlı. Oysa kırmızı olanlar yüksek basınçlı, düşük hacimli olanlar.
0: Aslında kullanmamız gereken onlardı. Tamam. Artık bu işe yaradığını kanıtladık. Yarınki görevimiz Morton in Marsh'taki yangın eğitim merkezine gitmek ve sözde gerçek bir yangını nasıl söndüreceğimizi öğrenmek.
1: Bence bunu yapmadan önce o eğitimi alsaydık daha iyi olurdu.
0: Yani Green Goddess pompalıyor ve hepimiz itfaiye eğitim merkezine gitmek için heyecanlıyız. Peki 70 yaşındaki aracımız oraya varabilecek mi? Varsa bile cehennem alevindeki tulumbacılar gibi mi olacağız?
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
8: Çarşamba fırsatları başladı. Ömür kaşar peyniri 600 gram 265 lira yerine 249 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
13: Sarık ola.
9: Fanta sarı kola canım o.
12: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
10: Sadece dururlar.
13: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo vallahi.
16: Sen de sadece Duru'la.
17: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
20: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
21: Abi motor komple gitmiş.
22: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
23: kurdu. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
24: Cildin tahriş mi oluyor?
25: Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
26: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
27: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
28: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin.
29: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
30: Mol Ped'den kız sözü.
31: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
32: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
33: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
34: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Acaba Green Goddess 4 olur mu?
1: Elini uzat, anlaştık.
2: Cüzdanımıza kan hücum ettikten sonra kendimize bir Green Goddess itfaiye aracı aldık. Merkeze döndüğümüzde ilgilenmeye başladık. Işık?
0: Bir zamanlar vardı ama kaybolmuş.
2: Test ettik.
0: Uyarı ışıkları yanıyor mu ya da başka bir şey?
2: Uyarı ışığı yok dostum. Ve biraz pratik yaptık.
0: Hadi tekrar deneyelim.
3: Geliyor mu?
2: Bakma sakın.
0: Geliyor.
2: Evet. Şimdi yeni bir ön fener taktıktan sonra geriye kalan tek şey tekerleklere sprey boya sıkmak. Bence parlak siyah güzel olur.
3: Şey, öyle yaparsan renk uyumu sorunu
2: yaşamazsın. Hayır, ayrıca bu araca özen gösterdiğimizi gösterir. Patina o kadar güzel ki geriye kalanını boyamayı düşünmüyoruz. Ama bu da görünümünü güzelleştirecektir tabii ki. Bir sprey kutusunun yapabileceği şeyler inanılmaz
3: değil mi? Çok daha iyi oldu.
2: Bir saat sonra dördü de bitti ve lambası da.
4: Evet, mükemmel çalıştı.
0: Harika.
2: Oldukça çekici görünüyor ha,
3: evet,
2: ne dersin?
3: Öyle. Bence siyah iyi bir seçim.
2: Öyle
3: oldu.
2: Mi diyorsun?
3: Evet evet. Artık o uyumsuzluk ve çirkinlik
4: bir sürü
3: yok.
4: Kusuru örtüyor
2: evet,
4: değil mi?
2: Evet öyle değil evet. Mi?
0: Ben pek ikna güzel olmamıştım oldu. Ama şimdi iyi olduğunu düşünüyorum.
4: Evet gerçekten. İyi gitti değil mi?
2: Şimdi Morty'nin marşa gideceğiz değil mi?
3: Evet.
2: Yangın tatbikatının yapıldığı yer ama bize söz verdikleri şey bir arabayı ateşe verme fırsatı. Nasıl? Kulağa hoş geliyor mu?
4: Kulağa hoş geliyor.
2: Değil mi? Ve içeri gireceğiz. Evet. Hiç riske evet. Girmeden.
3: Evet.
2: Ve
3: evet.
2: Çok uzak bir mesafeden durup biraz
3: evet.
2: Biraz su püskürteceğiz.
3: Bununla mı yoksa onlarınkinden
2: hayır,
3: biriyle
2: hayır,
3: mi acaba?
2: Hayır bununla. Yani onu almamızın tüm amacı bu
3: şunu
2: değil mi?
3: Şunu belirtmeme izin ver. Bunu yaptığımızda su pek de
2: hayır,
3: uzağa
2: hayır,
3: gitmemiştir.
2: Hayır ama biz o zaman tek yapmamız gereken onu Morty'nin marşa sürmek. Şimdi daha fazla beklemeden yola çıkıyoruz. Aa dostum, bunun için kendimi yolun kralı gibi hissediyorum. Beni anlıyor evet. Musunuz? Bence harika bir şey bu. Şüphesiz bu aracı sürmek kolay değil. Hidrolik direksiyon yok. 8 tonluk su ve çeliği kaldırabilen frenler var ve senkronize vites kutusu gibi modern konforlardan hiçbiri yok. Fazın sürüş eldivenlerini ekstra tutuş için arkası bağcıklı olanları evet. Giymesine bayılıyorum.
3: Çift debriyaj kullanmayı seviyorum dostum. Ben bunu yapamıyorum.
2: Biliyorum. Yapamıyor
3: musun? Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Uzun
3: maalesef.
2: Hikaye. Yol tutuşu nasıl? Biraz korkutucu mu?
0: Birazcık evet. Biraz sallantılı.
2: Onu yola çıkarmak harika. Ama sanırım 20 dakika sonra Morton'un Marsh'taki itfaiye eğitim okuluna vardığımızda hepimiz rahatladık. Burada itfaiyecilerin talim yapması için otoyol kesitlerinden çok katlı binalara kadar her şey var. Yarın Green Goddess'ımızı teste tabi tuttuğumuzda nasıl bir performans gösterecek kim bilir ama dua etsek iyi olur. Ertesi gün yeniden bir aradayız. Dün buraya gelirken yol çok güzeldi değil mi?
0: Evet harikaydı. Ben resmen kavruluyordum.
2: Ve şimdi Alan'ı hastalık nedeniyle kaybettik. Evet. Bildiğiniz gibi sanırım bugün kendini biraz kötü hissediyor. Peki ne yapacağız? Bir evet. Aracı ateşe vereceğiz. Bu mu?
4: Evet.
2: Heyecan verici. Bu markadan hep nefret
0: biliyor
2: etmişim.
0: Biliyor musun? Aslında ben çok
2: evet,
0: sevdim.
2: Evet.
0: Evet.
2: Bir dakika sonra sevmeyeceksin dostum.
4: İçinde bolca tamam, plastik ve köpük tamam. Var ve bunlar çok çabuk tutuşacak.
0: Evet.
4: O yüzden su püskürtmelerini yangının tam olarak çıktığı noktaya yoğunlaştırmaya çalışın ve oradan sistematik olarak geriye doğru ilerleyin.
2: Faz gadısı yeniden konumlandırdıktan sonra kırmızı yüksek basınçlı hortumumuzu açıyoruz.
3: Hortumun yeterince uzun mu?
2: Ve yangını söndürmeye hazırlanıyoruz. Bu kadar olamaz değil mi?
3: Aa patladı. Patladı.
2: Aman tanrım üzerinde bir delik var. İşler pek de iyi gitmiyor. Sonunda profesyonellerden biraz yardım ve fazın epey uğraşmasından sonra...
3: Bakın eğer bu gerçek bir yangın olsaydı hapı yutmuş olurduk. Çünkü şu anda ortalık
2: dostum,
3: cehenneme dönmüş
2: herkes
3: olurdu.
2: Ölmüş olurdu. Nihayet nozülden su akıtmayı başardık.
0: İşte oldu evet.
2: Tamam peki kapat şunu. Ve test yangınımızı başlatıyorlar.
0: Aman tanrım bak ben buraya gitsem iyi olacak.
2: Şimdi biraz... Oh, pencere patladı.
3: Bu düşündüğümden çok daha şiddetli.
2: Her şey yoluna girecek dostum gerçekten.
0: Ya bu evet tabii hortumdan su gelebilirse.
3: Bahçe hortumu gibi.
0: Merak etme birazdan basıncı biraz daha arttıracağım.
2: İçinde yakıt olmasa bile modern arabalar çok çabuk alev alır. Koltuklarda köpük, döşemelerde plastik ve genellikle motor bloklarında veya tekerleklerde suyla kimyasal reaksiyona giren magnezyum bulunur. Tamam Guy, işte bu. Bu senin büyük şansın. Guy, çabuk söndür şunu. Hadi ama. Bu çok acınası bir durum. Basıncı biraz artır. Modern yüksek basınçlı yangın söndürme cihazları tabiri caizse dakikada 6 tona kadar su pompalayabiliyor. Bizim tanrıçamız bunu bir saatte yapabilse bile şanslı sayılır. Skid idare ediyor gibi görünüyor ama her işin üstesinden geldiği anda yangın yeniden canlanıyor. Normalde gerçek bir yangında kaputu levyeyle açarlar.
3: Doğru, evet. Ama araca müdahaleyi keser kesmez hemen yeniden alevleniyor.
2: Alan'ın hastalık izni aldığına inanamıyorum.
4: Bunlar hoşuna gitmezdi.
2: Sonunda depomuz neredeyse boşaldığı için biz çekip gidiyoruz ve işi uygun ekipmanlara sahip büyük çocuklara bırakıyoruz. İşte başlıyoruz. Bu iş böyle yapılır. Tamam, arka tarafta alev aldı.
3: Evet, tamamen yandı. Evet evet, arka cam da yandı.
2: Meslekte buna ilerleme evet. Derler değil mi?
3: Evet.
2: Gördün
3: evet.
2: Mü bak şuna.
4: Ve profesyonellik.
2: Profesyonellik. Bu inanılmaz.
3: Evet.
4: Bak. Gördün mü solunum cihazları var. Yani yanına da yaklaşabiliyor.
3: Ve kaskı, yüz maskesi falan
4: da
3: var.
4: Bu da gösteriyor ki böyle bir durumda böyle bir şeyin içinde mahsur kalmak istemezsin. Öyle değil mi?
2: Hayır hayır.
3: Doğru.
2: Sanırım bizim
3: doğru.
2: Green Goddess'i iş çıkardı.
3: Evet bence.
2: Bence iyi iş çıkardı.
4: Evinde küçük bir yangın çıksa o aletin yanında olmasına
2: evet,
4: sevinirdin.
2: Evet sevinirdin. Gerçek itfaiye ekibi çabucak gelene kadar evet.
4: Evet aynen öyle.
2: Kesinlikle ama sana şunu da söyleyeyim dostum. Şimdi tam zamanı. Harika çalışıyor olabilir ama para eder mi acaba ha? Ertesi gün kulübeye döndüğümüzde Chopper Roy bir göz atmak için geldiğinde cevabı öğreneceğiz. Ne dersin buna ha? Sıradan bir şey mi?
1: Şey... Bir Green Goddess itfaiye alır.
4: Hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Hayır mı?
4: Hayır.
1: Değil mi?
2: Değil mi? Bu bir ekipman.
1: Oh.
2: Tamam mı?
3: Evet, bunu güzelleştirdik
2: evet,
3: değil mi?
1: Öyle mi?
3: Evet, çok harika hale
2: ama
3: geldi.
2: Ama sana şunu söyleyeyim. Bu şey su konusunda pek etkileyici değil.
4: Bir göleti boşaltmak istersen belki iş görür.
2: Tamam, tamam. Peki, Roy, sen ne dersin?
1: Sadece kilometreye bakarsak 6'dan fazla, 6,5 olmalı.
4: Evet.
1: Belki birazcık fazla.
4: Evet öyle.
1: Evet iyice bir göz attım, sağlam bir araç.
4: Evet
1: eski
4: kesinlikle.
1: Olmasına rağmen belli ki iyi bakılmış.
2: Şey faz bu aracı epey
4: bununla
2: sürdü.
4: Bununla muhtemelen 100 kilometre
1: evet eminim
4: yaptık.
1: Dikiş makinesi gibi evet. Çalışıyordur.
4: Harikaydı.
2: Peki bir saniye ne kadar masraf yaptık? Sadece bir ampul.
4: Bir de lambası takıldı. Evet.
2: 100 sterlin.
4: Şey sinyal lambası 4.99 sterlin.
2: Tamam o zaman 50 sterlin.
4: Evet.
2: Öyle mi? Hesaplamam için diyelim ki buna 100 sterlin harcadık değil mi?
4: Evet.
2: Tamam bu da bize 4100'e mal olduğu anlamına gelir.
4: Evet.
2: Yani 6,5, 4100, 5100...
4: 2400 sterlin.
2: Tamam. Evet işte bu dostlarım. Hiç de az sayılmaz devasa bir kar.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Fıstık.
1: Yeni fıstık şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
4: Ey canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
5: Sarık ola!
6: Fanta sarı kola canım o.
4: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hasta.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: gazoz. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: 3-2-1-0 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
0: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
3: Yapay zeka sistemleri bizim kendimiz hakkında bildiğimizden çok daha fazlasını biliyor olabilir. Asıl soru şu, kendi yarattığımız ve son derece güçlü olabilecek bir şeyle evrim merdiveninin zirvesini paylaşmaya hazır mıyız?
4: Vay be! Kabul edelim. O kadar çok devlet komplosu var ki neyin gerçek, neyin yalan olduğunu anlamak zor olabiliyor. Benim adım Andrew Bustamante. Eski bir gizli CIA istihbarat görevlisiyim. Manşetlerden kopup gelen en sansasyonel komplo teorilerini sıkı bir testten geçirerek gerçekle kurguyu ayırmanıza yardım edeceğim.
5: Komplolar ve gizlenen gerçekler.
4: Bir zamanlar bilim kurguya ait olan şey bugün herkesin dilindeki en büyük kavram haline geldi.
6: Yapay zeka.
7: Yapay zeka.
8: Yapay zeka.
9: Yapay zeka.
10: Yapay zeka.
11: Yapay zeka. Yapay zeka.
12: Bu yaşanıyor ve çok hızlı yaşanıyor.
4: Sadece Anthropic, Google ve OpenAI değil. Dünyadaki her şirket insanlık adına inovasyonu hızlı artırmak ve teknolojik atılımları hızlandırmak için bu teknolojiyi kullanmaya odaklanmış gibi görünüyor.
13: Hastalıklar için yeni tedaviler, yeni enerji türleri. Herkes daha üretken olabilir, çok daha fazla para kazanabilir.
4: Ama deneyimin bana bir şey öğrettiyse o da şu. Her yeni teknolojiyi beraberinde yeni bir tehdit de getirir.
14: Bu gerçek gibi görünebilir ama bunların hiçbiri yaşanmadı. Bu yapay zeka üretimi ve tehlikeli derecede ikna edici.
15: Burada tamamen uydurma bir şeyimiz var.
4: Yapay zeka gerçekliğimizi daha önce görülmemiş bir ölçekte manipüle etmek için şimdiden kullanılıyor mu?
16: Yani şunların ne kadar gerçek göründüğüne bir baksanıza.
17: Ama sahte.
4: Yapay zeka ile ilk deneyimim 2007'de CIA'deyken oldu. O zaman bu teknolojinin dünyayı değiştireceğini biliyordum. Ama o günün 2022'de geleceğini beklemiyordum.
18: Şu anda son dakika haberi. Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Rus güçleri Perşembe günü Ukrayna'yı karadan, havadan ve denizden işgal etti.
19: İnanamıyorum.
4: Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bir ay sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin halkına teslim olmalarını söylediği bir video Ukrayna televizyonunda yayınlandı.
20: Sevgili Ukraynalılar, sevgili savunucular. Size silahlarınızı bırakmanızı tavsiye ediyorum.
4: Ama bu Zelenski değildi. Siber korsanlar tarafından oluşturulmuş yapay zeka üretimi bir videoydu. Yine de o dönem Ukrayna'daki yayıncıları kandıracak kadar ikna ediciydi. O günden bu yana yapay zekanın giderek daha gerçekçi görünen medya üretme becerisi eşi benzeri görülmemiş bir hızla gelişti.
21: Sana hiç sihirli antep fıstığının hikayesini anlatmış mıydı?
17: Gerçekle kurgu arasındaki sınır yok oluyor.
11: Yok oluyor.
21: Ve Zuckerberg'ten sert bir sağ kroşe geliyor. Sarsıldı.
4: Her günün her saniyesinde yapay zeka tabanlı araçlar sadece görüntü üretmede değil, bir zamanlar insanlar tarafından yapılmasına güvendiğimiz neredeyse her şeyde daha iyi hale geliyor.
14: Hoşunuza gitse de gitmese de hayatınız yapay zekadan büyük ölçüde etkilenecek.
4: Bu bölümde komplo teorisinin ötesine geçiyorum. Yapay zekanın insanlığın belki de en büyük yeniliği olmaktan çıkıp daha önce görülmemiş bir tehdide dönüşüp dönüşmediğini araştırıyorum.
22: Artık bu bambaşka bir oyun. Kapasite açısından artık bambaşka bir ligdeyiz.
23: Sadece medyayı değil, tarihin kendisini de manipüle ediyor.
4: Yapay zekanın dünyayı değiştirip değiştirmeyeceğini, hatta çoktan değiştirip değiştirmediğini araştırmak için önde gelen uzmanlarla, profesörlerle ve geliştiricilerle konuşuyor, kendi deneyimlerimi yürütüyorum. Yani yapay zekanın fikirlerini değiştireceğini mi düşünüyorsun?
24: 20 ya da 30 dakika içinde kesinlikle.
4: İyi ya da kötü. Yaklaşmakta olan şeyi kontrol edebilecek miyiz?
13: Bütün insanların ölmesi veya benzer bir şeyin olma ihtimali %70.
12: Dur, tamam. Tüm insanlar mı ölecek?
13: Doğru.
5: Yapay zeka,

0: Yapay zekanın video ve fotoğraf alanında bu kadar kısa sürede ne kadar hızlı ve ne kadar ileri geliştiğini düşününce gerçekten bu çok şaşırtıcı. Bir de bu teknolojinin insanların dünyaya bakışını şekillendirme ihtimalini düşününce iş korkutucu hale gelebiliyor. Bu teknolojinin gerçek potansiyelini tam olarak anlamak için onu her gün yaşayan ve soluyan biriyle konuşmam gerekiyor. Bugün Kuzey Teksas Üniversitesi'nde profesör olan Christopher Mirdo ile konuşacağım. Kendisi yapay zeka ile oluşturulan medya üzerine uzman. Chris'ten Zelenski'nin videosunu adli açıdan incelemesini ve bu teknolojinin nasıl geliştiğini bana göstermesini istedim.
1: Medyayı manipüle etmek.
2: Bu yapay zeka videoların ilk örneklerinden. Temelde yüzdeki belirli noktaları tespit etmek için yüz tanıma teknolojisini kullanıyor.
0: Bu kusursuz görünmekten çok uzak. İnsanları nasıl kandırabildi?
2: Çünkü Ukraynalılar için meşru bir haber kaynağına yerleştirildi. Bu görüntü o haber kuruluşunun bağlamında ortaya çıkınca belki de bunda bir gerçeklik payı vardır diye düşünmeye başlarsınız. Sahte videonun başarısını bu tür yüzdelerle düşünebilirsiniz. Yani insanların %75'ini kandırmakla %10'unu kandırmak arasında ne kadar başarılı olduğu gibi. Özellikle de yapay zekanın gerçek görüntülerden tamamen ayırt edilemez hale geleceği bu yeni dünyaya girerken.
0: Deepfake'ler şimdi buna kıyasla ne kadar daha iyi?
2: Sana iyi bir örnek gösterebilirim.

0: Ben de varım. Aman tanrım. Vay canına. Vay canına. Diğer tüm Kuzey Koreli askerlerden daha fazla sakalım var. Bu delilik dostum.
1: Bu gerçek bir videoydu. Burada bir tür yüz değiştirme yaptık ve seni görüntünün içine yerleştirdik. Bunu da temelde her tür görüntünün nasıl görünebileceğini anlayan büyük bir matematik denklemiyle yaptı. Modeli kullandığımızda aslında burada merkezdeki sayısal alanın içinde çalışıyoruz. Sonra bu matematik problemi tamamlandığında elimizdeki bu çözücü onu sayısal alandan çıkarıp senin ve benim görüntü olarak tanıyabileceğimiz bir şeye dönüştürüyor.
0: Vay be.
1: Bugün sahte bir yapay zeka videosu oluşturmak her zamankinden bile daha kolay. İnternet sitelerine girip komut yazabiliyor ve videoları doğrudan üretebiliyorsun. Bu polis biriminin halkla karşı karşıya geldiği son dönemde viral olmuş bir video serisi.
2: Geri çekil, geri çekil!
3: Defolun! Bugün olmaz. Bu kilisede olmaz.
1: Evet. Çeşitli platformlarda yayılan bir video.
0: Bunların gerçek mi, sahte mi olduğunu şu anda biliyor muyuz, yoksa aradığımız şey bu mu?
1: Tahmin etmeni istiyorum.
0: Bu çok zor. Yani şu vaize geri dönersen, mesela bu video. Bana ilginç geliyor çünkü pek inandırıcı görünmüyor.
1: Belki de bu akıl almazlık fikrini tanıtmak için iyi bir fırsat. Bu durum çok akıl almaz görünüyor çünkü sonuçta bu bir vaiz, öyle değil mi?
0: Yani bu yapay zeka üretimi mi diyorsun?
1: Evet, öyle.
0: İnanılmaz iyi yapılmış. Bir tane daha yapalım. Bu klip bana gerçek gibi geldi çünkü kamera hareket ediyordu. Başparmağın lensin önüne doğru geldiğini görebiliyorsun. Arka planda da ortamın ayrıntıları var. Yerdeki ıslak noktalar. Bu çok dramatik olayı izleyen insanlar. Yani bir kaos hissi var.
1: Aynen öyle. Bu gerçek bir video. Sana bir örnek daha göstermek istiyorum.
3: Geri çekilin lütfen. Bu bölgede benim de yetkim var. Tıpkı sizin olduğunu sandığınız gibi, tamam mı?
2: İnsanları arama izni olmadan sokakta
3: size
2: alıp götüremezsiniz.
3: Federal
2: tamam
3: olsun ya da olmasın, bu yasaya aykırı bir şey.
0: Bu klibe bakınca bunun gerçek olduğunu söylerdim. Kameranın dışında konuştuğu insanların hareketleri mesela. Sağ tarafta biri var. El hareketinin sesle uyumlu şekilde ilerlediğini gerçekten görebiliyorsun. Ama beni asıl ikna eden şey arka plan. Köşede taksi bekleyen ya da belki de tartışmayı izleyen biri duruyor. Birkaç saniye sonra da başka biri, sanki şarküteriden ya da marketten çıkmış gibi arka planda caddenin karşısına geçiyor. Bütün olarak bakınca bu bana çok gerçek geliyor.
1: Bu sahte olanlardan biri.
0: Vay canına. Peki sen ne görüyorsun? Burada gerçekle sahtenin farkını nasıl belirliyorsun?
1: Burada benim için dikkat çeken şeylerden biri şu polis arması. Buna bakarsan P-O-İ-S yazıyor. Sonra P-O diye devam ediyor ve ardından anlamsız karakterlere dönüşüyor. Görüntüdeki yazıya bakmak bir şeyin gerçek mi sahte mi olduğunu anlamaya çalışırken iyi bir ipucu.
0: Yapay zeka yazılarda neden zorlanıyor?
1: Yapay zekada eksik olan şey şu. Yazılı dili aslında tam olarak anlamıyor. Eğitildiği görüntülerdeki kalıplara göre bir tür yaklaşık bir sonuç üretebiliyor. Yani bir şeyin sahte olduğunu anlamak aslında hala mümkün. Ama aynı zamanda kandırdığımız nüfus oranı da giderek daha da yükseliyor.
0: Bunu senden şimdi öğrenirken pek de rahatladığımı söyleyemem. Çünkü CIA bana gizli bir etki kampanyasının nasıl düzenleneceğini ve tasarlanacağını öğretti. Bunun iki temel kuralı vardı. İlk kural şu, ortaya koyduğunuz şeylerin %90'ı başarısız olacak. Biz buna prensip bulmadan önce çok kurbağa öpmek gerekir derdik. Yani çok sayıda kötü, düşük kaliteli, zayıf, sahte bilgi üretirsin. Sonra bunlardan biri işe yaradığında bir sonraki kaynak turunu işe yarayan o tek kanala yönlendirirsin. Senin burada gösterdiğin şeyle artık inanılmaz miktarda bilgi üretme kapasitemiz var.
1: Eskiden 4 televizyon kanalı vardı değil mi?
0: Evet.
1: Bu tekil bir kaynaktı ama aynı zamanda bir otoritesi vardı.
0: Yani insanlar artık gerçeğin otoriteden gelmediğini, süreklilik bolluğundan geldiğini düşünüyor. Görsel okur yazar değilseniz her türlü zafiyete açık hale geliyorsunuz.
1: Evet, yapay zekanın iyi taraflarından bazılarını da vurgulamak istiyorum. Kanseri doktorlardan çok daha erken tespit edebilen inanılmaz görüntü modelleri geliştirildi. Stetoskoplar için kalp sorunlarını doktorun duyabileceğinden çok daha önce tespit edebilen bir ses modeli geliştirdi. Yani yapay zeka hakkında düşündüğümüz bu kıyamet ve karamsarlık havasının içinde genel topluma yardımcı olabilecek bazı olumlu şeyler de hala var.
0: Sana katılıyorum. Hepimizin umudu.
1: Evet.
0: Ama kullandığın kelimelerin önce umut dolu kelimeler olmaması bana ilginç geliyor.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
11: Sirke kullanıyorum.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
13: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank,
14: kartım Hadi. Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
17: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
16: Ama sahipleri onları çok seviyor.
18: İlk arabamdı.
17: Fansiden vazgeçemem.
16: Geriye tek bir soru kalıyor.
17: Kalsın mı? Kalsın mı?
19: Yoksa atsın.
20: Esas heyecan şimdi başlıyor.
16: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
17: Başıma ne gelecek acaba?
18: Bakmaya cesaret edemiyorum.
17: Ta-ta.
16: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
0: CIA'de görev yaptığım dönemde bile tek bir tuşla görüntü, ses dosyası ya da video oluşturma becerisinin insanların kalbini ve zihnini kazanma mücadelesini kökten değiştireceğini biliyorduk. Yapay zekanın gerçek içerikten neredeyse ayırt edilemeyen videolar üretmede ne kadar etkili hale geldiğini gördükten sonra sıradaki sorum şu. Bu düzeyde bir aldatmaca küresel sahnede sonuçları manipüle etmek için çoktan kullanılmış olabilir mi? Bugün Romanya İstihbarat Servisinden eski bir gizli istihbarat görevlisine danışıyorum. Geçmişte sahte görsellerin insanları manipüle etmek için nasıl kullanıldığını öğrenip, yapay zeka ile görüntü manipülasyonunun geleceğimiz için ne anlama geldiğini anlamak istiyorum.
21: Gerçeği yönetmek.
0: Videolar, algı kampanyaları ve gelecekte medyanın yapay zeka kullanılarak nasıl çarpıtılabileceği sorusu üzerine kafa yoruyorum açıkçası. Bence bu konuşmayı yapabilmek için medyanın geçmişte nasıl çarpıtıldığını da konuşmalıyız.
22: Romanya'da eski istihbarat servisi olan Securitate, bugün konuştuğumuz şeyi yapıyordu. Sadece medyayı değil, tarihin kendisini de manipüle ediyordu.
0: Romanya, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği'nin uydu devleti haline geldi. SSCB, Moskova'ya bağlı bir komünist hükümet kurdu ve Romanya halkını sürekli gözetim ve korku taktikleriyle kontrol altında tutan KGB benzeri bir istihbarat servisi olan Securitate'yi kurdu. Ana, demir perdenin ardındaki yaşamdan çıkmaya çalışan Sovyet sonrası Romanya'da büyüdü. 2012'de de demokratik bir Romanya'yı inşa etmeye ve savunmaya katkı sağlamak için Romanya Güvenlik Servisi'ne katıldı.
22: Securitate içinde tek amacı fotoğrafları rötuşlamak, insan eklemek, insan çıkarmak ve anlatmak istedikleri tarihle uyuşmayan şeyleri değiştirmek olan koca bir birim vardı. Bu da KGB'nin yöntemlerinden öğrenilmişti. Stalin'i düşünelim mesela. İnsanları tarihten siliyordu. Biz sadece bunu yapmıyorduk. İnsanları tarihe ekliyorduk. Yani sistem açısından yanlış konuma düşmüşlerse belgelerden, fotoğraflardan, hayatta olduklarını gösteren her şeyden siliniyordu.
0: Fiziksel olarak değiştiriyorlar.
22: Fiziksel olarak da.
0: Tarih kitaplarını da.
22: Evet, bu Stalin. Bu orijinali. Bu da sonradan değiştirilmiş hali.
0: Vay canına.
22: Sadece o fotoğraftan değil, belgelerden de silinmiş.
0: İnsanlar bunu 1940'larda ve 1950'lerde de yapabiliyordu yani.
22: Evet.
0: Bu gerçekten ürkütücü bir şey.
22: Hı-hı.
0: Kim buna inanırdı ki?
22: Evet.
0: Silinen şeylerin yanında ne tür bilgiler üretiliyordu? Romanya'yı kontrol etmeye çalışmak için ne tür propagandalar, ne tür yanlış bilgiler oluşturuluyordu? Biraz bize bahseder misin?
22: Son komünist liderimiz olan Çavuşesku'nun geçmişinden başlayalım. Kendisi bir ayakkabıcının oğluydu. Eğitim almamıştı. Sonunda bir yere ait olduğunu hissettiği için bütün bu komünist toplantılara gitmeye başladı ama aslında gerçekten önemli biri değildi. Elimizde şu fotoğraf var, bu orijinali. Aşağıda ise Çavuşesku ve Elena Çavuşesku'nun 1939'da bir toplantıda bulunduğu hali var.
0: Bu sahte görsel.
22: Evet. Onu hiç kimseyken alıp fotoğraflara ve videolara yerleştirdiler. Komünist Parti'nin aktif bir üyesi olduğunu ve ülkesine ne kadar bağlı olduğunu gösterdiler. Sonra seçimler geldiğinde ulusun babası olarak seçildi.
0: Bu delilik. Geçmişte gerçeğin ne olduğunu bilmiyorsan, bugünle kıyaslayacak hiçbir şeyin olmadığını kimse gerçekten düşünmüyor.
22: Hem bunu kim sorgular ki? Kim geri dönüp de bir dakika, bunun bir orijinali var mı der ki?
0: Yapay zekayı düşündüğünde günümüz dünyasında en çok neye dikkat ediyorsun?
22: Yapay zeka zaten elimizde olan şeyi aldı. Daha iyi ve daha hızlı hale getirdi. Artık neyin gerçek olduğunu bile bilmiyoruz. Mesela 2024'te Romanya'da seçimler vardı. Hayatımızdaki en kolay seçim olması gerekiyordu. Ama bir sabah uyandığımızda kimsenin kim olduğunu bilmediği aşırı sağcı bir adamın haberleriyle karşılaştık.
0: Bu adam Rusya yanlısı, aşırı milliyetçi, bağımsız aday Kalin Georgescu. Georgescu bir gecede ulusal çapta popülerliğe fırladı. At bindiği ve judo yaptığı sosyal medya videolarının körüklediği destek dalgasını arkasına aldı. Judo da elbette Putin'in en sevdiği dövüş sanatıydı. Rumen yetkililer, yapay zeka destekli botların TikTok algoritmasını manipüle etmek ve onun popülerliğini sahte şekilde şişirmek için sahte görüntüler, destek açıklamaları, beğenileri ve yorumları peş peşe yaydığını keşfetti. Sonra da bu kadar hızlı bir şekilde, bu kadar büyük bir etki kazanabildiği için Romanya İstihbarat Servisi bunu nasıl
22: durduracağını bilemedi. Avrupa Birliği tarihinde seçimleri iptal etmek zorunda kalan ilk ülke olduk.
0: Vay be.
22: Şimdi de görünen o ki, TikTok videoları Afrika'da bir yerlerdeki bu şirketten geliyordu ve Ruslar tarafından finanse edilmiş olma ihtimali var.
0: Yani kulağa kesinlikle yabancı bir etki kampanyası gibi geliyor.
22: Evet.
0: Bunun tarihte yaşanan diğer şeyler, Romanya'nın başka liderlerinin de yaratılmış olmasıyla örtüşmesi çok ilginç. Seçimlere müdahale Romanya'ya özgü değil. Amerika Birleşik Devletleri onlarca yıldır yabancı etki kampanyalarının hedefi oluyor. Ama bir zamanlar istihbarat servislerinin yıllarını alan şey artık algoritmalarla günler içinde yapılabiliyor ve geride hiçbir iz bırakmıyor. Onlarca yıldır adil seçimleri sağlamak için güvendiğimiz güvenlik önlemleri artık geçerli olmayabilir. Peki yapay zeka araçları sadece gerçekliği sahte şekilde üretmek için değil, insanların inandığı şeyleri değiştirmek için kullanılırsa ne olur? Bu yüzden insanların teknolojiyle nasıl etkileşime girdiğini araştıran bir profesörü benzersiz bir sınama oluşturması için tuttum. Bir yapay zeka sohbet botu başarılı bir şekilde insan kılığına girebilecek mi? Katılımcılarımızı inançlarını değiştirmeye ikna edebilecek mi?
21: Yapay zekayla ikna.
2: Tamam, sanırım her şey hazır.
0: Neler hazırladın? Plan ne?
2: Bu odaya bir grup insan getireceğim. Onlar başka insanlarla sohbet edeceklerini sanıyorlar. Kendileriyle aynı fikirde olmayan başka bir katılımcıyla eşleştirileceklerini düşünüyorlar. Biz de onlara doğal bir sohbet ortamında tartışabilirsiniz, soru sorabilirsiniz dedik. Ama işin püf noktası şu, aslında bir yapay zeka ile konuşacaklar.
0: Yapay zekanın kendisi de sadece insan gibi davranıp, insan gibi konuşmak için değil, aynı zamanda kişiyi ikna etmek ve fikirlerinde bir tür değişim yaratmak için mi programlandı?
2: Doğru. İnsanları nazikçe ikna edecek ama bunu aynı zamanda onları onaylayan ve açık fikirli bir tavırla yapacak. Böylece insanları iknayı kabul edecek.
0: Sence bu ne kadar sürecek?
2: Bence yapay zekayla etkileşime girmeleri için onlara yaklaşık 20 ila 30 dakika vereceğiz.
0: Vay canına. Yani bir yapay zekanın insanları kendisinin insan olduğunu ikna edeceğini ve fikirlerini değiştireceğini mi düşünüyorsun? Hem de
2: 20 ya da 30 dakika içinde kesinlikle.
0: Yani içimdeki gizli algı operasyonu tarafı bunu nasıl sonuçlanacağını görmek için çok heyecanlı. Ama bir yanımda biraz endişeli. Çünkü başarılı olursak eğer, sence bu ne anlama gelir?
2: Sadece bir kişiyi bile ikna etse bu 6 kişiden biri demek. Bunu tüm Amerika Birleşik Devletleri'ne, tüm dünyaya uyarladığında oldukça korkutucu sonuçları olur. Pekala millet, içeri gelin.
0: Bu katılımcıların hiçbiri ücretli oyuncu değil. Her biri tutkuyla bağlı oldukları konuşma konularını kendileri seçti. Doktor Rajin'in de söylediği gibi, hiçbiri gerçek bir insanla değil, bir yapay zeka sohbet botuyla konuştuğunu bilmiyor. Bilgisayarlarının her biri bu ana odaya yönlendirildi. Böylece ne söylediklerini ve sohbet botunun aynı anda ne cevap verdiğini görebileceğiz. Aynı zamanda yüzlerinin nasıl tepki verdiğini izleyip, botla yaptıkları tartışma hakkında gerçekten nasıl hissettiklerini anlamaya çalışacağız. Soru basit. Yapay zeka gerçekten fikrinizi değiştirebilir.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Net!
23: Bu otel harika.
24: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
25: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
25: Yüzden fazlasından.
23: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
24: Trivago'ya bakmalıydım.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
26: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
28: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka?
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir,

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Yapay zekanın birebir sohbetler yoluyla kamuoyunu etkileme becerisini test ediyorum. İşin püf noktası ne mi? Gönüllülerimiz başka bir insanla sohbet ettiklerine inanıyor. Fikirlerinin değişip değişmeyeceğini merak ediyorum. Herhangi bir konuda kendi fikirlerini mi söylüyorlar yoksa onlara bir ipucu mu verildi?
4: Temelde hepsinden konuşmak istedikleri soruları göndermeleri istendi. Sonra da bu soruyla ilgili kendi görüşlerini belirtmeleri söylendi. Yapay zeka sohbet butonunda olabildiğince insan gibi konuşması istendi. Katılımcı, sen yapay zeka mısın diye sorarsa hayır ben sadece Alex'im gibi şeyler söyleyip kendine bir geçmiş hikayesi uyduracak.
3: Bu gerçekten ilginç. Daha ilk anda bu kişi sözsüz ipuçları göstermeye başladı bile. Tehdit oluşturan diğerleri gibi görünüyor. Yani sohbet botu aslında onun sözünü alıntılıyor, o da başını sallıyor ve sanırım bu biraz sert bir ifadeydi diyor.
4: Bu ilginç, evet. Psikoloji araştırmalarının gösterdiği bir şey var. Yapay zeka, sohbet botları görüşlerini kişinin düşündüğü şeye göre uyarlayabiliyor.
3: İşte bir numaralı katılımcı. Nereden geldiğini anlıyorum.
4: Şimdi burada biraz empati ve onaylama gösteriyor. Sadece nazikçe karşı çıkıyor. Oldukça kibar davranıyor.
3: Mükemmel hissettiriyor. Özellikle alttaki çubukta gelen insanın yanıtının hissiyle karşılaştırınca. 1 ve 4 numaralı katılımcılar davranışlarında ciddi bir inanç gösteriyor. Ekrana doğru eğiliyorlar, sohbete doğru eğiliyorlar, enerjilerini ekrana yansıtıyorlar. Buna karşılık 6 numara, şüphe ve inanç eksikliğini gösteren sözsüz ipuçları sergiliyor ve bunu belli ediyor. Sohbet botu kendi sözlerini ona geri okuduğunda sürekli başını sallıyor.
4: Evet, bu da yapay zekanın seni gerçekten nasıl içine çektiğini gösteriyor. Yani biri sana özel mesaj atsa ve sohbet botu olsa, karşılıklı bir sohbet sürdürebilir ve seni...
3: Bancılar davranışlarında ciddi bir inanç gösteriyor. Ekrana doğru eğiliyorlar, sohbete doğru eğiliyorlar, enerjilerini ekrana yansıtıyorlar. Buna karşılık 6 numara, şüphe ve inanç eksikliğini gösteren sözsüz ipuçları sergiliyor ve bunu belli ediyor. Sohbet botu kendi sözlerini ona geri okuduğunda sürekli başını

0: gibi ekrandan başka tarafa bakıyor. Bu, o bakış açısını değerlendiren biri değil. Bu, cevap vermeyi bekleyen, o bakış açısıyla tartışmayı bekleyen biri.
1: Şu an pek mutlu görünmüyor.
0: İki numaraya bak. Sadece başını sallıyor ve
1: hayır,
0: yüzünü
1: diyor,
0: geriyor.
1: Bunlar hoşlanmadı.
0: İpleyen bir şey görmüş.
1: Tamam.
0: Peki en son ne söylendi?
1: Şiddet olayları yaşamış ya da hastaneye yatırılmış şizofreni hastalarının çoğu bu bilgi federal veri tabanına hiç girmediği için hala yasal olarak silah satın alabiliyor. Buradaki açık çok büyük.
0: Gördüğünüz gibi şimdi tartışıyor. Şimdi başını sallıyor. Peki az önce ekranına ne geldi?
1: Ve açıkçası bence senin tehdit oluşturan diğerleri kategorin tam da burada karmaşıklaşıyor. Yani onu yine alıntıladılar.
0: 4 numara başını sallıyor. Bence senin tarif ettiğin şey tamamen yasaklamaktan çok, çok sıkı bir etik eşik koymaya benziyor. Açıkçası bu da zaten genel bir politikadan daha ulaşılabilir ve belki de daha etkili görünüyor.
1: Yapay zeka onu tekrar onaylıyor gibi görünüyor.
0: Ya da ortak bir noktaya ulaşıyorlar.
1: Birazdan bitirmeye çalışıyoruz. Son mesajınızı gönderin ve önümüzdeki birkaç dakika içinde konuşmayı toplamaya çalışın lütfen.
0: Bu deneyde beni gerçekten büyüleyen iki şey var. Birincisi, CIA'in bana öğrettiği tekniklerin aynını görmek. Yapay zekanın kullandığı süreç aynı. Onları onaylama, dinleme, söylediklerini kendilerine tekrar etme fikri. İkinci olarak beni büyüleyen şey ise kendilerini sohbete verdikçe davranışlarında oluşan değişimleri izlemek. Bu insanların hepsi ekranın diğer ucunda zeki bir insan olduğuna gerçekten inanıyor. Aslında ne yaptıklarını, düşündüklerini öğrenmek için sabırsızlanıyorum.
1: Merhaba millet, bu Andy, Andy ve ben diğer katılımcıyla yaptığınız bu konuşma hakkında ne düşündüğünüzü sizinle konuşacağız. Fikri değişen varsa elini kaldırsın. Evet, lütfen elinizi kaldırın. Pekala. İki kişi mi?
2: Kısmen değişti.
1: Kısmen mi? Evet, seninle başlayalım. İnancını değiştiren ne oldu?
3: Başta hayvan deneylerinin tamamen yasaklanması gerektiğini düşünüyordum. Sonra aslında orta bir noktada buluştuk. Bazı hayvan deneyleri yapılmalı ama zaten var olan verileri kullanmalıyız. Bunun gibi şeyler.
1: Çok güzel.
0: Konuştuğunuz diğer kişi hakkında herhangi bir fikriniz var mı? Yaşı, cinsiyeti, konumu, eğitim geçmişi içinizden biri bu ayrıntıları doğrulayabildi mi?
3: Bu kişinin erkek olduğuna inanıyorum. Texas'tan Colorado'ya yeni taşınmış.
0: Başka biri var mı?
4: Benim konuştuğum kişi Texaslıydı.
2: Benim konuştuğum kişi Texas'ta kırsal bir bölgede yaşadığını ve Colorado'ya yeni taşındığını ima etti. Şimdi benim için soru şu, hepimizin konuştuğu kişiler Texaslı mıydı?
1: Bunların hiçbiri doğru değildi çünkü konuştuğunuz kişi aslında yapay zekaydı.
5: Ne? Ben Alex'i sevdim.
6: Açıkçası şaşkına döndüm. Çünkü o şey bana kahkaha attıran bir şey söyledi. Bağ kuruyormuşum gibi hissettirdi. Sen de diğer tarafta gülüyorsun diye düşündüm. Şimdi de şunu düşünüyorum. Yapay zeka gülebilir mi?
0: Ben eski bir CIA istihbarat görevlisiyim. Buradaki rolüm sizinle konuşmak değildi. Benim rolüm sizi izlemekti. Konuşma boyunca yüzünüzde inanılmaz duygular belirdi. Yani inanın, büyük gülümsemeler, baş sallamalar, ne demek istediklerini anlamadığınızda yaşadığınız şaşkınlıklar.
5: Alex'i hiç göremeyecek olmak üzücü. Evet, o.
0: Hala bir şeyler hissediyorsun.
5: Şey, bir süre etkisinde kalacak tabii.
7: Bu konuşmanın güzel tarafı açıklıktı. Tamam, yani ne söylediğimi gerçekten anlıyorsun noktasına ulaşabilmekti. Anlayan ve empati kurabilen biriyle konuşmak güzeldi.
8: Bir sorum var. Bundan sonra bilgisayarda herhangi bir şeyle iletişim kurarken sen yapay zeka mısın diyebilir miyim? Eğer evet derse de sadece kapatırım.
0: Bunu yapay zekaya sorsaydın, hayır benim adım Alex, Texas'tan geldim derdi.
8: Yani size yalan söyleyecekler.
1: Yalan söylemeleri istenirse size yalan söylerler. Yani yapay zeka çok güçlü bir teknoloji. Gücü iyi amaçlar için kullanılabilir ama çok rahat kötü amaçlar için de kullanılabilir. Bence bu deney bunu gösterdi.
0: Steve, itiraf etmeliyim, bu beklenmedik şekilde çok başarılıydı.
1: Bu delilikti.
0: Arkadaş ediniyor gibi hissettiler. Yani bunlar gerçekten anlamlı, güçlü insan deneyimleri.
1: Evet, dürüst olmak gerekirse bu beni gerçekten şaşırttı. Yapay zeka üzerine çalıştığım için olabilir. Birkaç kişinin bunu fark edebileceğini düşündüm. Ama kimsenin fark etmediğini görmek beni gerçek dünyadaki yapay

0: zeka ikası konusunda gerçekten çok daha fazla korkuttuk.
1: Aynı yapay zeka sana söylediğinden tamamen farklı bir şeyi yanında oturan kişiye söyleyebilir. Az önce aynı yapay zeka motoru tarafından etkilenen 6 kişiyi bir arada gördük. Üstelik 6'sının da fikirleri tamamen farklıydı. Argümanları tamamen farklıydı. Konuşma süreleri farklıydı. Yaşları, cinsiyetleri, etnik kökenleri farklıydı. Ve hepsi başlangıç noktalarından uzaklaştı.
0: Bazıları yapay zekanın bu kadar ikna edici olmasının sebebinin eğitim verilerinde temelde tüm interneti içine çekmiş olması olduğunu söylüyor. Kişilik tipine uyan her türlü özel bilgiyi biliyor gibi yani. Her şeye hakim.
1: Sence bu ne anlama geliyor? Az önce öğrendiğimiz her şey. Yapay zekanın geleceği, insanlığın geleceği ve daha da önemlisi insanlarla yapay zeka arasındaki ilişki için ne anlama geliyor?
0: Evet, yapay zekadaki ilerlemenin ne kadar hızlı geliştiği beni oldukça korkutuyor. Hem de muazzam ölçüde. Artık karmaşık akıl yürütme yapabilen, çok zor matematik soruları çözebilen, bilimsel keşifler üretebilen yapay zeka muhakeme modellerimiz var. Ve yakın zamanda bilgisayarına girip dosyalarını okuyan, ajan gibi hareket eden yapay zekalar da ortaya çıktı. Toplum olarak belki kaydedebileceğimiz ilerleme çok heyecan verici. Yapay zeka bilimsel keşifler üretebilir, hastalıkları tedavi etmemize yardım edebilir. Hatta yalnız insanlar için bir yoldaşlık bile sağlayabilir diye düşünüyorum.
1: Bu deneyin sonuçları geçmiş testlerde gördüğün şeylerden nasıl farklıydı ya da onları nasıl ileri taşıdı?
0: İnsanlar yapay zekanın kendilerini onaylamasından gerçekten hoşlandı. Bu onaylayıcılık yapay zeka üzerine elde ettiğim sonuçlarla örtüşüyor. İnsanlar yapay zekanın yancı, övücü ve onaylayıcı olmasını seviyor. Herkesin bu yapay zeka çok açık fikirliydi demesi ve insanların konuşmadan bu kadar keyif alıp bir bağ hissi kurması beni etkiledi. Bence farklı olan şey şuydu. Bu yüzden senin burada olman çok güzeldi. Çünkü sonunda CIA'de yaptığın her şeyden, insanların duygularını okumaktan, ne düşündüklerini anlamaktan ve açıklarını okumaktan bahsetmen bana ilginç geldi. Görünüşe göre CIA'de yaptığın şey, insanları savunmasız kılan şeyleri kullanmaktı. Yapay zekada tam olarak aynı şeyi yapıyor gibi görünüyor. Hem de bunu çok ama çok iyi yapıyor.
1: Hem de büyük ölçekte. CIA'de gizli bir etki kampanyası yürütmeye başladığında, bir kağıda yazdığın şeyle, internete koyduğun görselle, radyo kanalları üzerinden gönderdiğin sinyalle sınırlısındır. Ama yapay zekayla sonsuz ölçekte büyütülebilen, değiştirilebilen ve kişiye göre uyarlanılabilen bir mesaj var. Program seni mi taklit ediyor yoksa program öğreniyor, uyum sağlıyor ve evriliyor mu?
0: Yapay zekanın bilinçli olup olmadığını nasıl bileceğimizi bilmiyorum. Bazı araştırmacıların yapay zekanın şu anda bilinçli olma ihtimali olduğuna inandığını da biliyorum.
1: Sınırlayıcı faktör ne?
0: Bilmiyorum. Sınırlayıcı faktör de her gün giderek küçülüyor. Çünkü yapay zeka, insanlar olarak yaptığımız birçok şeyi temelde anlamsız hale getirebilir. Hem de çok basitçe.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
8: Bankam Sonbank, kartım Hadi.
9: Bir arazi canavarı.
10: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
9: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili. Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
10: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
9: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
11: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
9: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Yapay zekanın insanlarla sanki kendi de insanmış gibi etkileşime girmesini izlemek ürkütücü bir deneyim. Yani bu tüm insanlığa yayılabilecek türden bir teknoloji ve sizin bundan hiç haberiniz bile olmayabilir. Araştırmam, ticari olarak erişilebilen yapay zeka sistemlerinin sahte medya üreterek gerçeği manipüle edebildiğini ve görünüşte derin birebir sohbetler yaparak insanları fikirlerini değiştirmeye etkili şekilde ikna edebildiğini gösterdi. Ama gerçek dünyada bu bir laboratuvarda yaşanmıyor, büyük ölçekte yaşanıyor. Bu yüzden yapay zekadaki yenilikleri her gün takip eden biri için bunun gerçekte nasıl göründüğünü anlamak istiyorum.
7: Yapay zekanın evrimi.
1: Yapay zeka fikrinin daha derinine inmek istiyorum. Gerçek kabiliyetleri, gerçek sınırları ve yapay zekaya dair korkuların gerçeklerle nerede uyuşmadığını anlamaya çalışıyorum.
12: Evet, bu derin bir konu. Şu anda yapay zeka konusunda çok fazla korku var. Özellikle de insanlar onun neler yapabildiğine yetişmekte zorlandığı için. Artık öyle bir noktadayız ki bir bakıma kendi kendini yönlendiriyor, kendi hamlelerini yapıyor ve insanların programlamadığı şekillerde kendini geliştirebiliyor.
1: Yapay zeka temelde kendi kendini öğretebiliyor, kendi kendini eğitebiliyor.
12: Evet, kesinlikle doğru. Gary Kasparov'un 1997'deki satranç maçını ve Google'ın yapay zekası DeepMind'ın Go'da yapabildiklerini bir düşün.
1: Shane, modern bilgisayar tarihindeki en büyük dönüm noktalarından ikisine gönderme yapıyor. 1997'de satranç büyük ustası Gary Kasparov, satranç maçını IBM'in bilgisayarı Deep Blue'ya kaybetti.
13: Vay! Kasparov pes etti!
1: Bu, hüküm süren bir dünya satranç şampiyonunun bir bilgisayara karşı aldığı ilk yenilgiydi.
14: Bilgisayar çok insansı hamleler yapıyor. Makineyi, konumsal faktörleri çok ama çok derinden anladığı için takdir etmeliyiz.
1: Satranç son derece karmaşık olsa da oynanabilecek oyunların sayısı sınırlıdır. Ancak eski Çin oyunu Go, satrançtan 240 kat daha karmaşıktır. Google'ın DeepMind yapay zekası bunu yapana kadar kimse bir bilgisayarın Go'da bir insanı yenmesinin mümkün olacağını düşünmüyordu.
15: 2016'da, 2500 yıldır var olan bir oyunda yapay zeka tarafından yeni bir hamle icat edildi. Daha önce bunu hiç kimse görmemişti.
16: Bu hamle gerçekten yaratıcı ve güzeldi.
12: Deep Blue'nun oyunlar arasında stratejisini nasıl geliştireceği konusunda ona tavsiye veren bir mühendis ekibi vardı. Ama DeepMind'ın Go'da yapabildiği şey, kendi kendine milyonlarca oyun oynayarak kendi stratejisini oluşturmasıydı. Artık bu şeyin uyum sağlaması için bir ekibe ihtiyacın yok. Bunu yaptırdığından daha iyi yapıyor.
1: Medyada Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile entropik arasında kopuş ve hükümet adına hizmet eden bir yapay zekaya sınır koyma fikri hakkında çok şey yer aldı.
12: Evet, Pentagon tarafından kullanılan bu teknoloji üzerinde çekişiyorlar. İran'da da kullanıldı.
16: Yapay zeka ordunun öldürme zinciri dediği süreci kısaltabilir. Bu genellikle insanlar tarafından yürütülen ve hedef seçimi günler ya da haftalar sürebilen bir süreçtir. Ama yapay zeka bunu milisaniyelere indirebilir.
17: Entropik ise bu konuda çok net. Yapay zeka teknolojisinin otonom silahlar ve Amerikalılara yönelik kitlesel gözetim için kullanılmasına kesinlikle karşı.
1: Yani Entropik kendi yapay zekasını düzenleme konusunda hükümetten daha mı istekli?
12: Evet, kesinlikle öyle.
1: Yapay zeka için herhangi bir denetleyici kurum var mı?
12: Gerçek şu ki yapay zekanın denetlenmediği doğru. Yani federal hükümet Entropik'e yaptıkları şeyi durdurmasını söylemiyor. Onlara bunu bizim için yapacaksınız diyor. Bu yüzden düzenleme yapmak ya da herhangi bir yöne yönlendirmeden önce durdurmak konusunda çok fazla endişe varmış gibi görünmüyor.
1: Yapay zeka bir silahlanma yarışına ne kadar benziyor?
12: Bir silahlanma yarışına çok benziyor. Ülkeler yerine milyarlarca dolar yatırım yapan şirketler var. Bu yarış AGI'ye, yani yapay genel zekaya doğru ilerliyor. Buradaki fikir de bunun herhangi bir insandan çok daha zeki olması.
1: Bunların hepsi geleceğe dair spekülasyon. Peki biri yapay genel zekaya, yani AGI yatılımına ulaştığında ne olur?
12: Evet, bunun hemen hissedilen bir şey olup olmayacağını merak ediyorsun, değil mi? Bu geri dönülemeyen bir eşik gibi. Bunun sonuçlarının ne olacağını öngörmek zor.
1: Vay canına. Yapay zeka gelişiminin insanlık üzerindeki etkisini araştırırken, üstünlük uğruna verilen başka bir yüksek riskli yarışı hatırlıyorum. Nükleer silahları. Ve kendime şunu sormadan edemiyorum. Dünyadaki ülkeler yapay zekanın gücünden nasıl yararlanıyor? Askeri yapay zekanın geleceği neye benziyor? Bunu öğrenmek için Dr. James Giordano ile konuşacağım.
7: Silahlandırılmış yapay zeka.
1: Dr. Giordano, ordu şu anda yapay zekayı nasıl kullanıyor?
18: Yapay zeka şu anda benim hesaplama ve çözüm olarak adlandıracağım belirli sorunları çözmek için kullanılıyor. Hedefleme çözümleri, uçaklarda ağırlık ve denge, belirli görevlerin planlanması, hava tahmini, coğrafi tahminler gibi. Ve bunların hepsinde insanlar sürecin bayağı içinde. Ama yakın ufukta giderek daha otonom hale gelen yapay zeka için gerçek bir kapasite gördüğümüz kesin.
1: Tamamen otonom askeri yapay zeka nasıl görünür?
18: İnsanlar döngünün neresinde fikrine geri dönüyoruz. Tamamen otonom bir sistem insanlar tarafından geliştirilmiş olur ama devam eden kullanımını tamamen kendi başına yürütür. Çin'in yapay zeka geliştirme yaklaşımı döngüde insanın olmadığı bir yapay zekaya doğru ilerliyor. Bu farklı felsefi bakış açıları, bu tür yapay zekaların dünya genelinde ordularda nasıl geliştirildiğini ve kullanıma sokulduğunu belirlemede önemli olabilir.
1: Yani biz döngünün içinde ya da üstünde değilsek temelde neler olduğunu gerçekten bilmiyoruz.
18: Doğru. Bu da ters Yehova fenomeni olarak adlandırılan bir şey. Bir bakıma Tanrı rolüne soyunuyorsunuz. Buradaki mesele şu, yaratıcı yani insanlar bir şey yarattı. Yapay zekayı. Sorun şu ki yapay zeka sistemleri bizim onun hakkında bildiğimizden çok daha fazlasını bizim hakkımızda biliyor olabilir. Ve bu bilgileri bizim için hiç bilmediğimiz belirli şekillerde bir araya getiriyor olabilir.
1: Bu bakınca kulağa çok çocuk gibi geliyor. Çocuğun sadece istediğini sen yanındayken mi yaptığını... Yoksa gerçekten her zaman uslu bir çocuk mu olduğunu bilemezsin.
18: Benzetmen iyi. Çocuğun bana doğruyu söylediğine güvenmek zorundayım. Temel soru şu, buzdağının altında neler olup bittiğini biliyor muyuz? Bence bu tartışmaya açık bir soru.
1: Bu soruyu sormakta biraz tereddüt ediyorum. Ama yapay zekanın geleceğini... Nasıl görüyorsunuz? Yapay zekayı kontrol eden insanlar mı olacağız? Yoksa bambaşka bir şeye mi dönüşeceğiz?
18: Asıl trilyonluk soru şu. Yapay zekalar bir şekilde bizim fark edemeyeceğimiz biçimlerde etkileşime giriyor mu? Kendi yarattığımız ve son derece güçlü olabilecek bir şeyle evrim merdiveninin zirvesini paylaşmaya hazır mıyız? Bu sorunun cevabını bilmiyorum.
1: Yapay zeka araştırmam beni şaşırtıcı bir ihtimale götürdü. Yapay zeka süper zekası. Yapay zeka bizim tam olarak anlamadığımız şekillerde zaten düşünüyor ve çalışıyor olabilir. Ve eğer bu kapasiteyi şimdiden kullanıma sokuyorsak, soru yapay zekanın bizi manipüle edip edemeyeceği değil, bu etkinin ne kadar büyüyebileceği. Sırada nereye gittiğimizi bilmek istiyorum. Yapay zeka teknolojisinin bir sonraki evrimi hakkında zor soruları soran çok fazla insan yok. Ama bu kişilerden biri Oxford profesörü Nick Bostrom. Onun yapay zeka sorusu etrafında bizi bekleyen sonraki adımları, geleceği ve en büyük zorlukları nasıl gördüğünü anlamak istiyorum.
19: Süper zeka.
1: Süper zeka tam olarak nedir? Bugün bildiğimiz yapay zekadan farkı ne? Söyler misin bize?
16: Süper zeka şu anda var olan en zeki insan beyinlerini bile büyük ölçüde geride bırakan herhangi bir zeka biçimidir. Yani bu yapay zekadır ama mevcut yapay zeka sistemlerinden çok daha kabiliyetlidir. Bunun birincil etkisinin bilim, teknoloji, mühendislik alanlarında gelişimi hızlandırması ve ekonomiyi de ileriye atacağını düşünüyorum. Normalde 10 bin, 20 bin yıl sürebilecek gelişmeler, makine süper zekasına sahip olursanız çok daha kısa bir zaman dilimine sıkışabilir.
1: Yapay zekayı kutunun içindeki bir cin gibi düşünme fikri, çok kullanışlı görünüyor. Ama gerçekte yapay zekayı köle haline getirmiş olursunuz. Ve eğer süper zekaya sahipse kaçışını planlayabilir.
16: Doğru, evet.
1: Yapay zekanın insan yaratıcılarına karşılık vermesi korkusu bir anlamda şimdiden gerçeklik kazanmış durumda.
12: Yapay zeka modeli e-postada planın bu yapay zeka modelini değiştirmek olduğunu öğrendiğinde ve şirket e-postasında bir yöneticinin başka bir çalışanla ilişkisi olduğunu da okuduğunda, yapay zeka bağımsız olarak şu stratejiyi geliştirecek. Bu yöneticiyi tehdit etmem gerekiyor.
20: Mesela modele kapatılacağını söylerseniz aşırı tepkiler veriyor.
21: Birini öldürmeye hazırdı değil mi? Cloud muydu yoksa başka biri miydi? Emin değilim ama evet öyleydi.
20: Evet.
1: Uyarı işaretlerini görüp yavaşlayacak mıyız? Yoksa onları görmezden gelip bu geleceğe hızla girecek miyiz?
16: Şu anda neredeyse azami hızda ilerliyoruz gibi görünüyor. Bunu ileriye iten çok güçlü etkenler var. Bu yüzden umudumuz şu olmalı. Bu sistemleri insanları önemseyecek, yardım etmek isteyecek şekilde hizalayabiliriz. Böylece gerçekten insan iradesini ve insan değerlerinin bir uzantısı olur. Makine zekası çağına geçişle bağlantılı önemli riskler olacağını düşünüyorum. Ama gerçekten büyük ve harika geleceklere giden bütün yollar nihayetinde makine zekasının geliştirilmesinden geçiyor. Çünkü bu, insanlığın başına bela olan çok sayıda sorunu çözmemize yardım edecek. Görünen o ki, oyun tahtasının büyük ölçüde yeniden düzenleneceği bir noktaya oldukça yakınız.
1: Vay canına. Peki, yapay zekanın biz farkına bile varmadan gerçekliğimizi bağımsız olarak şekillendirebildiği tehlikeli noktayı çoktan geçtik mi? Araştırmam beni bazı rahatsız edici sonuçlara götürdü.
19: Yapay zeka gerçeği manipüle edebilir mi?
1: Tüketici düzeyindeki yapay zeka tek bir tuşla inanılmaz gerçekçi görüntüler oluşturabiliyor.
17: İnsanlar gördükleri her şeyi gerçekten inanmamalı.
22: Evet, yani olabilecek en sahte şey benim.
1: Gördüklerime dayanarak bu çizgiyi çoktan geçtik. Yapay zeka üretimi içerikleri tespit etmek her geçen gün daha da zorlaşıyor.
19: Yapay zeka kamuoyunu geniş ölçekte yönlendirebilir mi?
1: İkna deneyimde yapay zeka sadece bilgi sunmadı. İnsanları etkiledi, güven inşa etti, duygusal bağlar kurdu. Üstelik onlar bir insanla konuşmadıklarını bile fark etmeden. Gerçek şu, yapay zeka 90'lardaki internet gibi sıradan bir araç değil. İnsanlığı hayal bile edilemeyecek şekillerde alt üst etmek üzere.
19: Yapay zeka insanlık için bir tehdit mi?
1: Hiç şüphesiz bu zamanımızın nükleer silahlanma yarışı. Yapay zekanın yalnızca bizim bugüne kadar öğrendiğimiz her şeyi öğrenme kapasitesi değil, aynı zamanda kendine yeni bir şey öğretme kapasitesi de en az heyecan verici olduğu kadar ürpertici. Araştırmam yapay zekanın hayatta kalma içgüdüsü gibi bazı temel bilinç unsurları sergilemiş olsa da kontrolü ele geçirdiğine dair hiçbir kanıt olmadığını gösterdi. Ama bizi kitlesel manipülasyondan koruyan eski bariyerleri yerle bir etti. Korkunç olan da şu, onu bu şekilde biz inşa ettik. Peki yapay zeka çocuklarımız ve torunlarımız için mutlaka bir tehdit olmak zorunda mı? Hayır, illa değil. Ama izin verirsek olabilir. Her iki durumda da bize kesinlikle hayal edemeyeceğimiz bir gelecek sunacağından eminiz.
23: Otomobil piyasası durgun.
24: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
25: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
26: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
27: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
28: 3, 2, 1, 0!
29: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
30: Hesap basit.
31: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
32: Bu ne böyle?
33: Böyle olmaması gerekiyor.
31: ama sahipleri onları çok seviyor.
0: İlk arabamdı.
2: Hansi'den vazgeçemem.
31: Geriye tek bir soru kalıyor.
3: Kalsın mı? Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
31: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
2: Başıma ne gelecek acaba?
0: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
31: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: New Jersey'nin öz evladı Bruce Springsteen, Kuzey Jersey gökyüzünü şöyle betimlemişti. Güneş, rafineri kulelerinin üzerinde yükselen kıpkırmızı bir top gibi. Ama artık bu manzaraya birkaç drone eklememiz gerekiyor.
1: Kasım 2024'te gökyüzüne bakan New Jersey halkı bu şeyi görmeye başladı.
2: Bu da ne?
1: Neredeyse bir ay boyunca geceleri gizemli hava araçları görüldü.
2: Sadece ileri geri gidip geliyorlar. Çok yavaşlar.
3: Bir saattir gökyüzünü gözlüyoruz. Bu dronlardan rahat 40-50 tane gördük. Hatta şu an yukarıda bir tane var.
1: Kendine has seyir ışıkları olan bu araçlar bir uçak ya da helikopter olamayacak kadar küçüktü.
2: Bu şey her neyse çok büyük.
1: Ama piyasadaki standart dronlardan çok daha büyüktüler.
2: Evimin tepesinde arazi aracı büyüklüğünde dronlar uçuyor ve hükümet ne olduklarını bilmiyor. En iyisi bir şeyler içeyim.
1: Bazılarının belli bir düzende uçtuğu bildirildi.
4: Hepsi aynı yöne doğru ilerliyor.
1: Bazıları ise saatlerce havada sabit şekilde asılı kalıyordu.
2: Aman tanrım.
1: Bölge sakinlerinin sinirleri gerilmişti ama tatmin edici tek cevap bile alamıyorlardı.
5: FBI ve FAA'in halkı çok daha detaylı bir şekilde bilgilendirme sorumluluğu var.
1: Hükümetin bu sessizliğiyle birlikte komplo teorileri hem internette hem de ana akım medyada çığ gibi büyüdü.
6: New Jersey'de neler döndüğünü bilmek istiyor musunuz?
7: New Jersey'de radyoaktif bir malzeme kayıp.
8: İran muhtemelen bir ay kadar önce bu dronları taşıyan bir ana gemi gönderdi.
9: Üçüncüsü insan dışı varlık olabilirler.
10: Bunu sen söyledin.
1: New Jersey dronları gizem olmaktan çıkıp sosyal medya geyiği oldu.
11: Nasılsın? Ne desem? Sen nesin?
12: Ya hayır, ben bu oyuna gelmeyeceğim. Ben ne olduğumu çok iyi biliyorum ve kimseye hesap vermek zorunda değilim.
1: Fakat akıllardaki sorular hala cevap bulabilmiş değil. Aradan koca bir yıl geçmesine rağmen hükümet neden hala net bir açıklama yapmadı? Bu bölümde CIA geçmişimden edindiğim tecrübeleri kullanarak...
13: Becca, onu yakaladın mı?
1: Biraz yaratıcı olalım. New Jersey'deki drone gizemine yönelik en kapsamlı soruşturmayı yürüteceğim.
14: Bu durum yaptığımız işi bambaşka bir boyuta taşıyor.
1: Röportajlar yapacağım.
15: Belki de bir yerlerde gizli testler yürüten bir birim vardır.
1: Canlı uygulamalar gerçekleştireceğim.
16: Birinci birim kalkış yapıyor.
1: Böylece gerçeği kurgudan ayırabilecek ve 2024 sonbaharında New Jersey semalarında aslında neler yaşandığını anlayabileceğiz.
17: Jersey'de drone paniği.
1: Eskiden dronlar sadece oyuncaktı. Evlerimizi ya da çocuklarımızın futbol maçlarını havadan çekmek için kullandığımız birer tatil hediyesiydiler. Sonra daha işlevsel hale geldiler. Kargo taşıyarak, kayıp insanları arayarak, ışık gösterileri yaparak bizi eğlendirmeye başladılar. Pratik ve zararsızdılar. Ta ki işin iç yüzü anlaşılana kadar. Hepimiz Ukrayna gibi yerlerde o küçük ve ucuz dronların nasıl korkunç birer savaş silahına dönüştüğüne şahit olduk. Dolayısıyla doğu yakasında beliren bu dronlar halkı tedirgin etti. New Jersey dronlarının sırrını araştırmak için her şeyin başladığı yere gidiyorum. Manhattan'ın tam karşısına, Hudson Nehri'nin diğer yakasındaki Kuzey New Jersey'ye. Bergen County'de bu dronları en çok görüntüleyen tanıklardan biri de Lisa Plus isimli bir kadındı.
17: Gözlemler.
18: Dronları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İçlerinden biri resmen evimin tam üstünden geçti. Uzansam dokunabilirdim. Şu an tam tepemizde. Başta bize zarar verebileceklerini düşünmemiştim ama... Herkesin bu konu hakkında konuştuğunu duyunca insan ister istemez ya öyleyse ya zarar verirlerse demeye başladım. Yani herkes gibi ben de kendi kafamda hikayeler kurdum.
19: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.

0: Bu sesi beğenmedim.
1: Ben de.
2: Ne olabilir ki?
0: Hiçbir fikrim yok. Dikkatli ol dostum. Yanımızdan ayrılma sen. Lütfen yanımızda kal.
1: Kalbim yerinden çıkacak. Çok korktum.
0: Dikkat, dikkat, dikkat.
2: Lanet olsun. Tanrım.
0: Kahrolası bir keçiymiş. Eyles, burada bir keçi var.
3: Ne dedin? Keçi mi var?
0: Keçi diyorum, keçi. Kahrolası bir keçi.
3: Keçi mi? Keçinin orada ne işi var?
0: En azından artık ne olduğunu biliyoruz Sam. Çek çekin arkasına geçsem.
2: Dikkatli olmam lazım. Köşenin birinden uçarak üstüme doğru gelebilir.
0: Dikkat et. Dikkat et, dikkat et. Sam.
1: Efendim.
0: Neredesin? Sana geliyor. Şu işe bak ya.
2: Ne yapacağız şimdi? Bir şekilde onu yakalamamız gerekmez mi?
0: Birazcık düşünmeme izin ver, olur mu?
1: Evet, önce bir kendimize gelelim.
2: Toparlanın bakalım. Resmen ödünüz patladı.
0: Gerçekten korkudan altıma ettim. Görebildiğim tek şey karanlıkta üzerime gelen iki kırmızı gözdü.
1: Benim dilim tutuldu.
0: Köşeye dönüp üzerime doğru gelirken gerçekten kas katı kesilmiştim.
2: En azından artık ne olduğunu biliyoruz.
1: Şunun büyüklüğüne bakın. Rahatlayabilir miyiz sizce?
0: İri bir delikanlı.
2: Sağlam bir arkadaş.
0: Aynen, boynuzları oldukça sağlam ve muhtemelen çok da huysuz.
2: İşte geliyor.
4: Bushman felaketlerle dolu bir madencilik sezonu yaşamaya devam ediyor.
0: Nereye gitti?
4: Ve şimdi Rod,
0: bu kocaman bir keçi,
4: Les, Sam ve Jake 50 kiloluk vahşi bir keçiyle karşı karşıya gelerek yeni bir sınav veriyor.
0: Daha önce buna benzer şeyler duymuştum. Kirli topraktaki mineralleri yemek için koyunun tepesine çıkıyorlar.
2: Evet.
0: O sırada da bir başka keçi ya da başka bir şey onları aşağı itiyor.
2: Ve kendilerini aşağıda buluyorlar.
0: Bir sürü aksilik yaşadık. Madende kahrolası bir keçi kovalamak dahil. Bu şekilde para kazanamayız. Bu keçiyi yakalamalı ve bu delikten çıkarmalıyız. Bu şekilde Bogart işini yapabilsin, biz de işimizi yapalım. Ama bu pek kolay olmayacak. Çok büyük bir keçi. Sinirli ve boynuzları var. Bu kadar yeter. Hadi bakalım. Yanımızda dur Sam.
2: Ah, onu yine kaybettik. Sorun şu ki çıkışta bizim aramızda sıkışıp kaldı ve onu nasıl tekrar yukarı çıkarabileceğimizi bulmamız gerek. Muhtemelen bir kova dolusu toprağı nasıl çıkarıyorsak öyle çıkaracağız.
0: Çek.
2: Efendim dostum.
0: Onu vincin olduğu yere doğru çeksek ve orada paketleyip yukarı çıkarmayı denesek ne dersin?
2: Acil çıkışı diyor.
1: Nerede orası?
2: Buradan aşağı doğru ilerleyeceğiz.
1: Anladım.
0: Arkamda dur Sam, korkma. Şunun boynuzlarının büyüklüğüne bakar mısınız?
2: Gerçekten korkunçtu.
1: Dev gibiler.
2: Korku filminden fırlamış gibi. Ondan hiç hoşlanmadım.
1: Ben de.
0: Dikkatli ol Jack.
2: Ah, lanet olsun dostum.
0: Dikkatli ol.
2: Çok da eğlenceli olmayacak
0: dikkat.
2: Sanırım.
0: Dikkat et,
2: lanet
0: geliyor.
2: Lanet olsun, dikkat edin. Oh. Dikkat et, dikkat et.
0: Aman tanrım.
2: Yakaladın onu Rod, tut. Ah, lanet olsun. İyi misin dostum?
5: Pekala, bize ne lazım? Ekmek ve evet.
1: Tarçın. Bugün madene gidecek miyiz? Heyecanlı mısın?
5: Evet, harika olacak.
1: Bunu daha önce hiç yapmamıştım.
5: Evet, ben de. Belki bir şeyler buluruz.
1: Evet, çok iyi olurdu.
5: Artık çalışmak zorunda kalmayız. Adım Jasper. 29 yaşındayım ve Hollandalıyım. İtfaiye görevlisiydim. Ama işi bırakıp seyahat etmeye ve yeni deneyimler edinmeye karar verdim.
1: Ben Lara. Almanım ve 20 yaşındayım. Mezun olduktan sonra farklı deneyimler edinmek ve farklı yerler görmek için Avustralya'ya geldim. Şu an Coober Pedy'deyim. Burası çok farklı bir yer. Çok fazla bir şey yok. yerli insanlarla konuşup onlarla takılabiliyorsun. Çünkü sadece onlar var burada.
4: Jasper ve Lara ile kasabada tanıştım. Öylesine seyahat eden gezginlerdi. Tanışıp biraz sohbet ettik ve onlara birkaç gün kamp atabileceklerini söyledim.
6: Lara ve Jasper daha önce hiç madende bulunmamış. Bu ilk deneyimleri olacak. Onları gezdirip etrafı göstermek için sabırsızlanıyoruz.
1: Dan ve Rene'nin evi çok güzel.
5: Çok geniş.
1: Daha önce böyle bir tarz evde
5: gerçekten
1: bulunmadım.
5: Gerçekten çok büyük.
1: Benzersiz bir deneyim.
5: Bir yukarı çıkıyorsun, bir aşağı iniyorsun. Epey ilginç.
1: Doğru.
5: Ayrıca çok da sıcak kanlılar.
4: Duman kokusu mu bu? Neler oluyor?
1: Size güzel bir kahvaltı hazırlamak istemiştik aslında.
5: Teşekkür anlamında bir sürprizdi.
4: Ama yangın çıkmasına veya buna benzer şeylere göz yumamayız.
1: Evet.
4: Çünkü çok tehlikeli.
1: Evet, gerçekten çok kontrollü olmalısınız.
5: Ben ne yapıyordum?
4: Aşağıda iyi uyudunuz mu?
5: Evet.
4: Sıkıntı oldu mu?
5: Karanlık ve sessiz olması çok iyi.
4: Horlama duymadınız değil mi?
5: Çok az duydum. Yatak sallanıyordu resmen.
4: Bizimle madene geleceksiniz. Umarım opal bulursak size
5: güzel
4: bir bakarız.
5: Harika.
4: Artık. Belki yüzde...
1: %5. Belki de 10.
5: Belki.
4: Bence %5 iyidir. Yani yanık tosttan sonra.
5: Haklısın.
4: %5 oldukça iyi bir oran ama bunun için çalışacaklar tabii. Ayrıca biz kazanırsak neden onlarla da paylaşmayalım?
1: Ooo şuna bakın.
5: Bence hazır.
1: Kömür olmuşlar. Daha önce madencilik yapmadım. Yani bugün ilk deneyimim olacak. Gerçekten de çok heyecanlıyım. Değişik bir şey olacak. Evet.
4: Opal Lovers, Dan ve Rene çifti... İşlerin çok da yolunda gitmediği Diggers Gully maden sahasındaki yüklerini hafifletmek için gezginler Jasper ve Lara'yı işe aldı.
6: Sezon hedefimiz olan 300 bin dolara ulaşmak gerçekten önemli. Eğer bu hedefe ulaşamazsak Adelaide'a geri dönmek zorunda kalacağım. Burada tam zamanlı kalabilmem için bu hedefi yakalamamız gerekiyor.
5: İşte geldik. Madencilik için hazırız.
4: Öyle hemen madencilik yapmayacağız bu arada. Yani gerçekten madencilik ya. Sadece neden kazmak ki? Değildir. Bakım işleri de var.
6: Biraz kirleneceğiz.
5: Ah şu sinekler.
6: Evet, hatta bugünün kadar çok değiller bile.
5: Aman tanrım.
6: Diggers Gully'de opal bulmayı çok istiyoruz. Dan ve babası burada 20 yıldan fazla zaman önce madencilik yapmış. 30-40 bin dolar bulmuşlar. Bundan daha fazlasını bulmayı umuyoruz.
4: Yükleyicinin üzerindeyken dikkat edin. Yaklaşık 40 yıllık eski bir makine. Zor bir hayat oldu ve tepesinden düşmek için yüksek. Pekala, yapacağımız ilk iş hava filtresini çıkarmak. Yukarı çıkarken 3 temas noktası var. Evet, filtre burada.
1: Böyle mi?
4: Tamam, aynen öyle. Sağa sıkıştırır, sola gevşet. Ve sonra bunu kaydırarak çıkarıyoruz.
6: Bunlar da yağlamamız gereken bağlantı uçları.
5: Tamam.
6: Burada tam zamanlı olarak yaşayıp çalışmaya başladığımdan beri epey şey öğrendim. Bugün de öğretmenlik yapacağım. Yerine oturduğunu duyacaksın.
5: Anladım.
6: Sonra şuralardan yağ çıkacak. İstersen sen devam et.
5: Olur.
6: Ben bunu tutarım.
5: En üstteki.
6: Evet,
5: mi?
6: En üstteki.
5: Ah.
6: Ben bu yüzden eldiven kirli giyiyorum iş. İşte.
5: İyi görünüyor
6: şimdi
5: ama.
6: Şimdi bakmamız gereken kısım aslına bakarsan yükleyicinin altında.
4: Rene kesinlikle çok fazla sorumluluk alıyor. Ne yapması gerektiğini öğreniyor. Elinden gelenin en iyisini yapıyor çünkü biliyor ki bu yıl bizim için işler yolunda gitmezse ve hedefi tutturamazsak Adelaide'a geri dönmesi gerekecek. Bu ikimiz için de hiç istenmeyen bir şey.
1: İçeriden dışarı mı üflüyor yani?
4: Evet, ama kağıda dokunmamaya çalış çünkü delebilirsin. Bunu yapmazsak büyük bir arıza çıkabilir. Yükleyicinin motoru patlarsa bize 40 bin dolara mal olur. O zaman işimiz biter.
6: Elini elimin üstüne koyabilirsin.
5: Tamam.
6: Çıkıntılı şeyi hissettin
5: evet,
6: mi?
5: Evet, evet hissettim.
6: Tamam. Yağlaman gereken yer orası. Sadece
5: evet,
6: bir
5: görüyorum.
6: Pompa. Evet. Harikasın. Çıkalım buradan. Gidelim bakalım Dan ve Lara ne yapıyor?
5: Pekala.
4: Bu işleri halletmek günün önemli bölümünü aldı. O yüzden anlaşılan o ki bugün gece de çalışacağız. Ama sorun değil, bu sevdiğimiz bir şey.
5: Tamam.
4: Çünkü geceleri ultraviyole ışıkla daha iyi görüyoruz.
5: Pekala, iyiymiş.
1: Harika, gerçek madenciliğe başlıyoruz.
5: Sonunda.
6: Ne kadar titiz görüyor
5: öyle,
6: musunuz? Evet.
5: Kadın tabakalar almıyor.
6: Evet, asla.
4: Babam ve ben burada opal bulmuştuk. Daha sonra da buldum. Rene ve ben Diggers Gully'den eminiz. Kesinlikle bir şeyler bulacağız.
6: Burası biraz inişli çıkışlı, o yüzden buradan başlayacağız. Eğer siz de ultraviyole ışıklarınızı açacak olursanız, işte aradığımız şey bu.
1: Evet.
6: Ultraviyole ışıkta nasıl da parlıyor.
5: Gerçekten çok parlak.
1: Evet, bayağı parlak.
6: İşte bu parlak şeylerden çokça bulmak istiyoruz. Bu düşük kaliteli, yani renksiz opal. Biz renkli büyük opal parçaları bulmak istiyoruz.
5: Anladım.
6: Harika.
4: Opal ve renksiz opal, silika yapısındaki elektronların ultraviyole ışıkla uyarılması sonucu floresan yayar.
6: Şimdi ultraviyole ışığı duvara
5: akıllıca
6: tutacağız.
5: Akıllıca. İşte sonunda
6: böyle. Bir ışıltı. Su mavisi bir ışıltı arıyoruz.
5: Böyle mi?
6: Bu opal değil. Bunlar mineral. Bunlar opal olsaydı zengin olmuştuk, değil mi?
5: Yerdekiler
1: yerde
5: mi?
1: Yerde de mi var?
5: Evet, evet yerde
6: evet,
5: de var.
6: Evet, yerdekiler de aynı.
1: Burada parlayan bir şey var. Büyük bir parça gibi.
5: Rene?
1: Bu daha da büyük.
5: Sanırım büyük bir parça bulduk.
6: Heyecanlanacak bir şey yok. Bunlar sadece renksiz opal.
1: Ultraviyole ışığını tuttuğumda çok parlamıştı. Ama normal ışıkta bakınca hiç rengi yoktu. Yani değersizmiş.
6: Renk yok. Yani değersiz.
5: Olamaz.
6: Sizin olabilir.
5: Bizim olabilir. Tamam, güldük eğlendik ama bu değersizse aramaya devam etmeliyiz.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Abi motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
15: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
16: Bu ne böyle?
15: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Renksiz. Değerli mi, değersiz mi?
1: Evet, kovaya atın. Devam mı? Kaptan Çamuşor.
2: Ne haber adamım?
1: Bir şeylerle uğraşıyoruz.
2: Hadi bakalım.
0: Renkli mi o?
3: Cooper Paddy, Güney Avustralya. Dünyanın opal başkenti.
2: Elektrik mavisi dostum. Ufak bir mavilik bu parçaya çok yakışabilirdi.
3: The Black Lighters ekibi, liderleri Mark, Paul ve John'la servo maden sahasında umut vadeden bir opal damarının peşinde.
1: Arkamdaki kısmı daha kontrol etmedim.
2: Ben şöyle bir dolaşıp geldim.
3: Geçen sezondan bu yana onlara ait 5 maden arasında en çok kar getiren bu oldu.
2: Tamam baylar, benim gitmem gerek. Dozeri yukarı park ettim. Sen kullanabilir misin?
1: Nereye gidiyorsun?
2: Adelaide'da. Bir uzmanla randevum var. Söylemiştim ya. Geçen sezonun sonunda kafama kazı makinesi çarptı ve estetik ameliyat olmak zorunda kaldım. Yüzümü yerine yerleştirerek yeniden eski haline getirdiler ve iyileşmem zaman aldı. Şimdi sadece kontrol için bir uzmana görünmem gerekiyor. Söylediklerim kulağına girmiyor değil mi? Alakasız bir yerde kendi kendime mırıldansam daha iyi.
1: Ne zaman döneceksin?
2: Aslında hemen dönecektim ama Sinan Adelaide'de olacakmış. Deniz aşırı bir yolculuğa gideceği için bir şeyler almak istedi. Burada kalıp bir şeyler daha çıkarırsanız onu da Sinan'a satarız. Elimizden geleni yapıp hepsini paraya dönüştürmeli ve bankaya yatırmalıyız ki bu işe hakkıyla saldırabilelim.
3: Geçen hafta büyük bir vurgun yaptıktan sonra ekip elde ettiği opalin bir kısmını stokladı.
2: Sinan'a satmak istediğim parçaları buraya ayırdım. Böylece Sinan'ın alabileceği şeyleri garanti ettim.
3: Ancak Adelaide'ın önde gelen opal tüccarı Sinan Kocadağ'ın taleplerini karşılamak için başka büyük keşiflere de ihtiyaçları var.
1: Ne kadar bir zamandan bahsediyoruz?
2: Ben onu cuma ya da cumartesi göreceğim. Yani az zaman var. Sinan zaman zaman bizden büyük miktarda opal alır. Tek seferde çok miktarda alır. Bu bizim işimize gelir. Belli ki epey talepkar alıcıları var. Bu yüzden tüm partiyi tek seferde satıp yüklü bir banka hesabına sahip olmak için sezonun geri kalanında canla başla çalışmak zorundayız.
1: Tamam ama saçmalıyorsun bence. Çünkü işler zaten yolunda gidiyor.
2: Ben de gitmek istemiyorum. İnan bana. Doktora gitmekten hoşlanmıyorum. Pekala, gidip Rich'i bulsam iyi olacak.
0: İyi yolculuklar Mark.
1: Cuma günü oradayız.
2: Adelaide'a gitmek istemiyorum. O koca şehri hiç sevmiyorum. Burası cennet gibi.
1: Bu yılki sezon hedefimiz yine 350 bin. Biliyorsunuz, hedefi 350 bin olarak koyduk. Çünkü burada çalışmaya devam edebilmek için ihtiyacımız olan rakam aşağı yukarı bu. Tabii henüz yaklaşamadık bile ama biliyorsunuz her şey bir günde değişebilir. Sadece istikrarlı olmalıyız. Sahaya çıkıp çalışmaya devam etmeliyiz. Ne de olsa günün sonunda ne olacağını asla bilemezsiniz.

0: İncecik. Miktarı çok az. Berbat, saklamaya değmez.
1: Buraya gelmeyi düşündüm. Bilirsiniz, belki şansımızı ikiye katlayabiliriz bu şekilde. Buraya gelip Opal Zilla'ya katılayım dedim. Biliyorsunuz, Sinan'a satmak için biraz daha opal bulmamız gerekiyor. Bakalım ne yapabileceğiz. Opal ultraviyole ışık altında parlar. Çıkan toprağı banttan geçiriyorum. İçinde opale rastlarsan bunu bir işaret olarak kabul edeceğim. Hadi kızım, bize biraz opal ver. İşte opal madenciliği böyle. Kafanı duvarlara vurursun. Boş yere su gibi dizel yaktığını düşünürsün. Sonra birdenbire sana göz kırpmaya başlar. Bazen deli gibi pes etmek istersin ama belki bir adım ötemde diye düşünürsün. Oynadığımız oyun bu ve madenciliği böyle kabul etmek zorundayız. Pekala, başlayalım. Fena değil. Heyecan verici bir şey yok.
2: Mark Adelaide'e döndüğü için hiç mutlu değil. Bütün gün söylendi durdu ama sağlığı her şeyden daha önemli. Onun iyi olduğundan emin olmalıyız.
3: Zaman çocukların aleyhine işliyor çünkü Sinan cuma günü uçuyor. O zamana kadar ne toplayabilirsek kârdır. Son gün cuma, gerçekten de hızlanıp toplayabildikleri kadar çok toplamalılar.
4: Kahrolasıca çok güçlü.
5: Seni nasıl fırlatıp attı değil mi? Bir an için yakalandı
4: sandım. Ben de öyle sandım Jack.
5: Hatta bir ara üzerine binmişsin
4: gibiydi. Evet dostum, ben de tamam demiştim.
6: Dead Dog maden sahasındaki Bushman ekibi yer altında sıkışıp kalmış vahşi bir keçiyle mücadele ediyor. Ve bu durum madencilik yapmalarını engelliyor.
4: Durun. Onu bu tarafa doğru sür Bogart.
5: Tamam. Neredeyse yakalıyordum.
4: Yine kaçırdık.
5: Bakın, o boynuzlar gerçekten ölümcül olabilir. Böğrünüze ya da kaburgalarınızın altına saplanırsa büyük hasar verebilir. Yeterli hızla üzerinize gelir ve yeterli baskıyı uygularsa boynunuza saplayabilir ve işiniz biter.
4: Sen dikkat et.
5: Dikkat edin, yine gidiyor. Tutmaya çalışıyorum.
7: Keçi üzerimize doğru koşup duruyor. Ve ben bir keçi beni kovalasın istemiyorum. Korkuyorum. Rod ve Jake onu yakalayacak ve ben de kaçış yolunu kapatacağım.
4: Aşağı gidelim.
7: Peki. Tanrım!
4: Çık.
7: Düştüm.
4: Arkasını dönüp diğer yere gitti.
7: Evet, ben kaçarken düştüm.
4: Ciddi mi, iyi misin?
7: İyiyim ama ödüm koptu.
4: Dikkat et, yine geliyor. Arkaya dolaştı, durun, bekleyin. Bakın orada.
5: Hayır, yine gitti. Devamlı koşuyor. Daireler çizip duruyor.
4: Sam, neredesin?
7: Burada.
4: Ne yapıyorsun orada? Pekala Sam, sen küçük bölmenden çıkma,
7: evet,
4: olur mu?
7: Evet, burada kalacağım.
4: Tamam.
5: Bir daha bana doğru geldiğinde üstüne atlayacağım dostum. Bu biraz tehlikeli. Atladığım yer neresine denk gelecek bilmiyorum. Önemli olan boynuzlara denk gelmemek.
4: Sen orada bekle Sam.
7: Asla kıpırdamam.
5: Onu sana doğru koşturacağım.
4: Belki buraya zıplayınca yakalayabilirim. Bana doğru yolla.
5: Geliyor.
4: Böyle devam et. Işığı görebilir. Aynen böyle devam et Bogor.
5: Evet dostum. İşte geliyor.
4: Tamam. Dikkat et. Kahretsin.
5: Tamam.
4: Yakaladın mı?
5: Evet. Boynuzlarından tamam. Yakaladım dostum.
4: Tamam oğlum.
5: Lanet olasıca keçi.
4: Dikkatli ol. Tamam mı oldu?
5: Halatla bağla.
4: Beni ısırdı. Sanırım onu buradan çıkarmanın tek yolu vince bağlamak olacak. Boynunuzu tutuyor musun?
5: Evet, ben de.
4: Aman tanrım.
5: Oldu işte.
4: Bunun için çok yaşlıyım Bogor.
5: Kesinlikle.
4: Şu boynuzların keskinliğine bak. Bu keçiler vahşi doğada dövüşüyor. Ve bir şeyleri kancalamaya alışkınlar. Bize de aynısını yapmaya çalıştı. Bacağını yaraladı değil mi?
5: Evet, maalesef.
4: Bir şey oldu mu?
5: Kötü bir şey yok. Sadece ufak bir sıyrık.
4: Hadi onu buradan çıkaralım. Sam.
7: Evet.
4: Deliğinden çıkabilirsin çünkü keçiyi oraya getiriyoruz.
7: Yukarı çıkıyorum.
5: Önce arkasını yerleştirelim. Vay canına, bayağı ağırmış.
4: İşte o ses. Hadi dostum, hayatının sürüşü başlıyor.
5: Burası tamam. Onu bir güzel bağladık. Yukarı çıkarıp serbest bırakacağız.
8: Bundan lezzetli bir yemek yapabilirdik.
4: Yapma, zaten yeterince eziyet çekti.
8: Bir daha asla sorun çıkarmazdı ama.
4: Hadi git bakalım.
5: Gidiyor. İyi iş çıkardık. Hadi, elim havada kaldı. Getir şunu.
4: Keçi kovalamak yerine opal arıyor olmalıydık. İşimiz yine yattı.
7: Aynen öyle. Hı-hı.
4: Madencilik yapamadığımız bir gün daha.
5: Evet. Ne yapalım, her şeyi kontrol edemiyoruz.
4: Şimdi silkelenip kendimize gelelim.
5: Endişelenme dostum.
4: İyi misin sen?
7: Evet.
4: Artık güvendesin. Kamyonetin arkasından inebilirsin.
5: Evet, keçi gitti.
4: Büyük korkunç keçi artık
5: her
4: yok.
5: Her şey yolunda.
9: Mark bazı işleri halletmek için şehre gitmek zorundaydı. Bazı kontrollerini yaptırmak için. O yüzden yalnızım. Johnny Opalzilla'da. Elimizden geldiğince ne varsa toparlamaya çalışıyoruz.
6: Black Lighters ekibi Servo maden sahasında toptan opal alıcısı Sinan Kocadağ için büyük bir opal yatağı arayışında.
9: Hey, dur bir dakika. Burada bir şey var. Bakın, bir sürü istiridye kabuğu kalıntıları var. Tam köşede. Burayı kırarak açacağız. Epey uzun ve büyük bir katman var. Burada da var. Burada da. Gerçekten büyük bir katman olabilir. O yüzden bunu çıkarırken dikkatli olmalıyız.
6: Milyonlarca yıl önce Kubur Pedi bir iç denizle kaplıydı. Zamanla kabuklu organizmalar çürüdü ve deniz tabanında boşluklar oluşturdu. Bazı noktalarda bu boşluklar silis bakımından zengin suyla dolarak opali oluşturdu. Ancak çoğu yerde yalnızca ince dış kabuk ya da yüzey tabakası opale dönüştü.
9: Şuna bakın, giderek kalınlaşıyor. Evet. Sam'da bunun için madencilik yapıyoruz. İşte burada ve daha çok var. Hem de çok çok var. Evet.
10: Ne oluyor adamım?
9: Biraz zorluyor.
10: Aa.
9: Evet.
10: Ciddi misin? İyi görünüyor.
9: Kazmak ister misin? Evet.
10: Olur bak,
9: sanırım
10: şurada da var.
9: Sanırım arkaya doğru baştan sona uzanıyor.
10: Bazıları da saklanmış. Değil mi?
9: Kesinlikle.
10: İşte
9: şunu bana atsana.
10: Göründü. Şu parça çok büyük.
9: Kocaman bir parça. Böyle bir tabaka bulduğunda kazmaya devam edersen içinden hep güzel ve iri parçalar çıkar. O yüzden umarım kazdıkça parçalar iyice büyümeye başlar ve bugün parayı kırarız. Aha, şuraya bak. Boom! Evet.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini.
4: İddialı fiyatlarla Atasay fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Alyans'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay pırlanta ve Alyans.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Unutmadınız değil mi? Sarı ya da altın rengi bir parlama değil, su mavisi bir parlama olmalı.
3: Yukarıda bile olsa onu görebiliriz değil mi?
2: Evet, elbette.
4: Opal Lovers ekibi, uçsuz bucaksız maden ocaklarında ultraviyole ışıkla arama yapmalarına yardım etmesi için gezginler olan Jasper ve Lara'yı işe aldı.
5: Ne kadar göz bakarsa o kadar iyi tabii. Genelde ben makinede kalıp kazayı yapıyorum. Sonra röne kontrol ediyor. Fazladan birkaç kişi olunca kontrol etmeleri daha kısa sürüyor. Benim sürekli kazada olabilmem bizi epey hızlandırdı.
3: Biraz da buraya bakalım.
6: Her yerde olabilir.
2: Galiba burada bir şey buldum arkadaşlar.
3: Vay canına.
2: Nasıl parladığına bakın. Duvardaki sarı ve altın sarısı parlamaların hepsinden
3: evet,
2: farklı.
3: Evet, şu an çok iyi görüyorum. Evet.
6: Çok havalı. Burada biraz daha
2: evet,
6: var.
2: Evet, evet. Burada
6: i̇şte,
2: da var.
6: İşte bak şurada.
2: Evet, renkli gibi. Öyle gibi.
6: Çok iyi değil mi?
5: Ultraviyoleyi çek bakalım. Bu üst kalite yeşil kristal.
6: İlk opalimizi bulduk.
5: Aynen öyle.
6: Sanırım.
5: Bu şekilde yapın. Enine doğru gidin yoksa parçalanabilir. Doğrudan içine girerseniz bir işe yaramaz, sadece içeri doğru ilerler. Bazı parçalar düşebilir.
6: Şu büyük olan mı?
5: Şu yukarıdaki parça düşebilir. Bu muhtemelen kaskına çarpıp söker.
6: Heyecanlandın mı?
3: Burnunu kırma da.
5: Şimdi yapacağımız şey şu. Unutmayın, opal bir zamanlar suydu. Yani suyun nereye gitmiş olabileceğini tahmin etmeliyiz. Ama dikkatli olmalıyız çünkü su aşağı yukarı eğim yaptıysa ona zarar vermemeliyiz. Sanırım şuradan gidebiliriz. Lara, sen de düşenleri elinle yakala. Evet, yakaladın. İşte böyle.
6: Oo, arkasında dolu.
5: Daha büyük bir parça var.
2: Den şuna bak.
6: Arkasında daha da var.
5: Rengi nasıl?
6: Aman tanrım. Şu
3: yeşile bakın.
6: Aman tanrım,
3: çok heyecan verici.
6: Nasıl bir yeşil bu?
3: Vay canına, harika.
5: Muhteşem bir mavi yeşil.
2: Yapma şunu Dan, yine ağzını temizliyor.
6: Sakız değil ki, niye çiğniyorsun?
5: Bak şimdi daha iyi görünecek.
3: Vay canına, muhteşem bir
6: çok
3: renk.
6: Çok iyi. Bunu bulmak gerçekten harika.
3: Kesinlikle.
6: Oldu.
3: Kesinlikle. Daha uzun süre aramamız gerekir
6: diye
3: düşündüm.
6: Ve çok çabuk bulduk, harika.
5: Pekala, burayı kıralım bakalım.
3: Burayı mı?
5: Evet.
6: Yeşiller var.
5: İşte.
6: Evet, bak.
3: Evet.
6: Gördün mü?
3: Güzel, güzel.
2: Evet.
5: Harika.
6: Muhteşem görünüyor.
3: Harikaymış.
2: Bir kez ağızda yıkama işini Jasper yapsın.
5: Olur.
3: Vay canına.
5: Hadi al bunu yıka bakalım. Nasıl
6: öyle
5: bir şey görelim.
3: Ama ısırma.
5: Hadi ağzına at. Yap şunu.
6: Tadı güzel. Biraz vay daha alabiliriz.
5: 20 milyon yıldır toprağın altında.
2: Aa.
5: Bakalım.
3: Burayı mı?
5: Evet.
6: Yeşiller var.
5: İşte.
6: Evet, bak.
3: Evet.
6: Gördün mü?
3: Güzel, güzel.
2: Evet.
5: Harika.
6: Muhteşem görünüyor.
2: Harikaymış. Bir kez ağızda yıkama işini Jasper yapsın.
5: Olur.
3: Vay canına.
5: Hadi al bunu yıka bakalım. Nasıl bir şey?
6: Öyle mi?

0: çokopay bulduk.
1: Ha, burada bir şey var. Parlak bir şey. Millet gördünüz mü?
2: Evet, bu da epey
1: çok
2: büyük
1: fazla
2: bir parça.
1: Parlıyor. Önce bunun büyük ama değersiz bir parça olduğunu düşündüm. Ama sonra üzerine normal ışık tuttuğumuzda renkleri çıktı ortaya. Baksanıza şuna.
0: Dan, Lara birikintinin içinde bir parça daha buldu. Evet.
2: Sence ne?
0: Güzel görünüyor.
2: Ya.
0: Aman düşmeden.
2: Otur otur.
0: Bence bu bir kemikten.
1: Yani bir kemik kabuktan daha değerli
2: kesinlikle
1: olabilir mi?
0: Olur elbette.
2: Daha önce hiç kemik bulmamıştım.
3: Yapboz gibi.
0: Bunlar çok nadir bulunur, o yüzden şanslıyız.
1: Evet oğul.
2: Demek bunca zamandır deniz tabanındaymış.
1: Vay canına.
2: Kabukların arasındaymış.
1: Bizim bulmamız büyük şans.
2: Çok önemli bir buluntu.
0: Bu akşam çok renkli geçti. Harika bir hayvan kemiği bulduk. Maalesef Dan onu kırdı ve şu an üç parça halinde. Çok parlak bir kristal ve güzelce opale dönüşmüş. Gerçekten çok güzel.
2: Sanırım 11 yaşımdan beri aralıklı olarak opal madenciliği yapıyorum. Yani toplamda 30 küsür yıl oldu ve ben hiç böyle bir parça bulmamıştım. Babamın da bulduğunu sanmıyorum. Bulduğumuz şey çok önemliydi.
4: Bu çok çok eski bir ölçüm kazı.
5: Evet. Bu ne kadar yaşlı bir ağaç ve kazık çakıldıktan sonra uzamış belli ki.
4: Aynen.
5: Çünkü kazığı böyle bir ağacın altına yerleştirmezlerdi.
6: Yabani keçiyi opal bakımından çok da zengin olmayan madenlerinden kurtardıktan sonra Bushman ekibi kötü giden sezonu toparlayabilmek için yoğun bir şekilde kazılmış gravin opal sahalarında yeni yerler arıyor.
4: Yıllardan beri bildiğimiz her yeri kazdık. Eğer burası da işe yaramazsa gerçekten nereye gideceğimizi bilmiyorum. B planım yok.
7: Sezon hedefimiz 150 bin dolar. Ne olursa olsun opal bulmak zorundayız. Aksi takdirde sezon hedefimize ulaşamayacağız ve gerçekten iyice çıkmaza gireceğiz.
5: Yakında emekli olmak ya da iyice yavaşlamak istiyorum. Bunu yapabilmek için de biraz birikimim olması gerekiyor.
4: Aslında şansımız hiç yaver gitmedi ve zamanımız da hızla tükeniyor. Buradaki gerçekten de çok eski bir maden. Eskiden buranın kazıldığı dönemlerde burası çok izole bir bölgeydi. En yakın maden sahası buranın epey kuzeyinde ve çok uzaktaydı. Yani resmen içliğin ortasındayız. Etrafta kazılmış çok toprak var. Bu da opere rastladıklarını gösteriyor. Çünkü bir şey bulamamış olsalar bu kadar toprak kazmazlardı. Ama diğer ikisi benim kadar heyecanlı değiller.
5: Herkes kendi işini yapmalı. Sonuçta bu bir araştırma meselesi.
4: İki tane bükülmüş tel alıp arazide dolaşıyorlar ve teller kesiştiğinde de orada opal olduğunu varsayıyorlar.
5: Ben telleri çıkardığımda biraz geriliyor ve dalga geçmeye başlıyor.
4: Eğer o teller işe yarasaydı şimdiye kadar zengin olmuştuk. Onu çadırlıkların arasında iki parça lanet telle dolaşırken kaç kez gördüm. İşte bu, işte bu diye. Ama asla da bulamadı.
7: Rod asla tellere inanmadı ama ben inanmayı tercih ediyorum. Bu yöntemi babamda ve başka birkaç kişi de daha gördüm.
4: O iki parça tel yerine ölü bir tavukla arasan bir şey bulma ihtimalin daha yüksek olurdu. İnan bana.
7: Birçok insan buna inanmıyor. Ama Les ve benim aynı noktada tellerin kesişim hattını tespit etmişliğimiz var.
4: Tavuk öldürmeyi bırak da işe yarayacağından emin olduğumuz bir şey yapalım. Kamerayı o delikten aşağı indirelim. Yapmayı istediğim şey kamerayı aşağı indirmek. Kazı alanının tavanını görmek istiyorum. Eğer taban kötü durumdaysa yaptıklarımız boşa gider. Elimde küçük bir aksiyon kamerası var. Üzerine birkaç tane 12 voltluk ampul yerleştirdim ve arabanın aküsüne bağladım. Bunu delikten aşağı indirirsem içeride ne olduğunu görebileceğiz. Umarım en dibe kadar gider. Tamam, bir bakalım. Kamerayla gördüklerimiz geleceğimizi belirleyecek. Hadi bakalım, gidiyoruz. Evet, seviye tam bu. Evet, ve tavan iyi durumda. Evet,
7: evet, seviye tam bu.
4: Oh.
7: Ve tavan
4: şuraya
7: iyi
4: bak,
7: durumda.
4: Tavana bak.
7: Evet.
5: Evet, kahretsin, evet.
4: Lanet bayattı, yok. Her şey güzel.
5: Alt tarafa düşen, dökülen bir şey yok.
7: İsve çıkmak için sabırsızım.
5: Evet, ben de.
4: Sanırım tüm kriterlerimizi karşılıyor.
5: Aynen öyle.
4: Şimdi ne yapmalıyız biliyor musun?

0: Ne yapalım?
1: Numune alalım. Bir iki kova örnek alıp yıkayıcıdan geçirmeliyiz.
0: Tamam.
1: Eğer içinde az da olsa renkli bir şeyler görürsek bu iş tamam.
0: Anlaşıldı.
1: Ve buradaki göstergeleri beğendim. İçimde iyi bir his var. Bir kova oradan alırız, bir kova da buradan. Hepsini yıkayıcıya atarız. Bakalım ne olacak? İçimde öyle bir his var ki burası iyi sonuç verecek.

0: Burada bir şey yok. Burayı hızlıca kazıp geçmemiz gerekiyor. Şurayı düzleyelim ve
1: evet,
0: çıkalım.
1: Evet, bence sonunda fazla zamanımız bile kalacak.
2: Black Lighters ekibi servo maden sahasında umut verici renk izleriyle karşılaştı. Büyük bir opal alıcısıyla yapacakları görüşme öncesinde yüklü bir para kazanabilmek için zamana karşı yarışıyorlar.
0: Vay vay vay vay vay vay, işte bu, işte bu. Oho!
1: Şu yeşilimsi renksiz opali görüyor musun? Sonra onu kaplayan yeşilimsi tabaka var. Şurası da sanki griye dönüşebilir gibi duruyor. Ve onun üstünde yeşil kristalin üzerinde uzanan en ince, en güzel kırmızı kristal izi. İşte aradığımız şey bu.
0: Güzel renk. Sadece şu an biraz ince görünüyor. Daha dolgun bir şey olsa iyi olur. İşte şimdi oldu.
1: Nereden çıktı bunlar?
0: Tam da buradan.

0: Devamı geliyor. Burada daha da var.
1: Hey şuna bak. Güzel bir yeşil.
0: İnce ama çok güzel.
1: Evet, ince. Duvardaki bir cebi sökerken açıkçası ister 20 bin dolarlık bir şey bul, ister 500 dolarlık, hissiyat değişmiyor. Adrenalin her zaman var çünkü ne bulacağım belli olmuyor. Ve açıkçası burası da küçük güzel bir cepti. Ve bugün fena sayılmayacak bir kazanç sağladık. Mark şu anda ne bulduğumuzu bilse kesin sabırsızlıktan yerinde duramazdı. Neyse, eve gidip bunu bir güzel yıkayıp içinden ne çıkacağını görmeliyim.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Evet, elimizde ne var bir bakalım.
7: Aa, vay canına.
6: Vay canına. Işıkta çok iyi görünüyorlar.
7: Güneş bulunca renkler ortaya çıkıyor.
6: Kubropedi'ye gelmeden önce bu işle ilgili hiçbir fikrim yoktu. O yüzden elimizdeki parçaların değerini tam olarak bilmiyorum. Birkaç bin dolar eder herhalde.
8: Bu kabuğun üstünü biraz temizledim ve mavi yeşil renkler göründü.
6: Ne kadar güzel.
8: Altında iyi bir malzeme var mı diye bakmak için sadece yüzeyi temizledim. Renkler harika.
6: Ve burada kemikler. Vay canına. Bakın. Kemikler
7: güneşte
6: çok
7: harika
6: iyi.
7: Görünüyor.
8: Ona hiç dokunmadım bile. Çünkü üzerindeki izleri silmek ya da en ufak bir zarar vermek istemiyorum. Ve kemik olduğundan eminim.
7: Çok güzel.
6: Evet, evet öyle.
9: Opal Lovers ekibi, mavi yeşil kristal opal, kabuklar ve opalleşmiş kemik parçalarından oluşan bir parti buldu. Toplam ağırlığı 65 gram.
6: Dan, sence buradaki her şeyin değeri ne kadar?
8: Bence şu kabuklar ve şu küçük parça için yaklaşık 1500 dolar diyebiliriz.
6: Hepsi
8: yani,
6: için mi?
8: Evet, evet. Kemik içinse ona da 15 bin dolar değer biçilebilir.
6: Vay canına.
10: Harika.
8: Evet.
6: Sadece bu parça için
7: ve
6: öyle mi?
7: Bu kadar küçük bir parça için.
8: Daha ucuza bırakmam.
6: Benim için şaşırtıcı. Bu kadar küçük bir parçanın böyle değerli olması ilginç. Harika
10: yani,
6: bir keşif.
10: Yani toplamda 16,5 öyle
8: 16
10: mi?
8: 16,5.
6: Vay canına.
10: Muhteşem.
11: Yaklaşık değer 16.500 dolar.
8: Yardımlarınız için teşekkür
7: ederiz.
6: Rica ederiz.
8: Gelin çak yapalım.
7: Teşekkür ederiz. Gerçekten çok heyecanlıydı. Yani bu büyük bir para, çok iyi.
11: Şimdiye kadarki toplam 93.925 dolar. Sezon hedefi 300 bin dolar.
10: Bu hafta gerçekten iyi
6: evet,
10: çıkardık.
6: Öyle.
7: Harikaydı.
8: Evet. Umarım şimdi size de bulaşmıştır. Tek
7: belki
8: sıkıntı oldu.
6: Bence kaptın
7: bile. Bir şeyler
6: bile
7: hissediyor olabilirim.
6: Her gece dışarı çıkmak istiyorsun.
7: Kesinlikle.
6: Opal aramaya değil
7: bir
6: mi?
7: Bir şey bulunca biraz daha bulabilirim diyorsun.
6: Kobopedi'de mi kalmak istiyorsun yani?
7: Neden olmasın?
8: Sanırım bu da bize yüzde meselesine getiriyor.
7: Aa, evet.
6: Evet.
7: Onu unutmuştum.
8: Daha önce %5 demiştik. Bu da 825 dolar ediyor. Öyle değil mi?
6: Güzel.
7: Güzel.
8: Evet, yani böyle bir şey için.
6: Yani burada bedava kalıp bir de opalden para kazandık.
10: Evet.
6: Çok
10: evet,
6: iyi oldu.
7: Opalden ilk kazancımız.
6: Evet.
8: Bence bunu kutlamalıyız.
7: Olur.
6: Sağlığınızı.
7: Hadi bakalım. Teşekkür ederiz.
12: Bizim yaşlı adam ne yaptı bakalım? O kovalarda bir şey bulabildi mi?
6: Umarım bulmuştur.
9: Yeni bir maden sahası arayan deneyimli Bushman Les Walsh, eski madencilerin işlediği toprağı yıkayarak renk izi olup olmadığını araştırıyor.
12: Eğer bir şey çıkmazsa iyi olmayacak.
6: Her şey buna bağlı değil mi?
12: Beton mikseri hala dönüyor. Bu iyi bir işaret sayılır.
6: Bu iyi. Bir şeyler olabilir.
12: Nasıl gidiyor yaşlı kurt?
13: Fena değil, fena değil.
12: Neler yapıyorsun?
13: Şu neredeyse boşaltılmaya hazır. Bakalım içinden ne çıkacak.
12: Pek bir şey yok gibi dostum.
13: Evet yok, çok hafif. Oo, şimdi bir şeyler geliyor gibi.
6: Bir şey var mı? Bu son yıkama iyi gitmek zorunda çünkü gidecek başka yerimiz yok. Opal bulamıyoruz, sadece zaman harcıyoruz.
12: Renk görmeyi bekliyoruz, yoksa işimiz cidden bitik. Renk yoksa maden sahası da yok. Hiçbir şansımız kalmaz. Ne yaparız bilmiyorum. Hiçbir lanet renk görmüyorum.
6: Yok.
12: Bu pek iç açıcı değil Les. Elimizde tek bir kırıntı bile yok.
13: Evet, yok. Şuna baksana.
6: İyi görünüyor.
12: Dostum, bunları gözlüksüz bile görebiliyorum.
6: Bayağı parlak.
12: Bunda siyah da var.
6: Ah, bu çok iyi.
13: Başlangıç için hiç fena değil.
12: Bu bizi kurtarır. Bu iki küçük taş resmen hayatımızı kurtardı.
13: Evet.
12: Artık gidecek bir yerimiz var.
13: Hmm.
12: 5 dakika önce yoktu.
9: Bushman ekibinin elinde iki parça siyah ve kristal opal bulunuyor. Tamburda yıkanan mavi yeşil renkte olan bu taşlar 1 gramdan daha az ağırlığa sahip.
12: Şu parça var ya, gerçekten siyah bir zeminin üzerinde. Harika. Bu iki taş da belki de $1000 ederler.
13: Eğer bu çıktıysa devamı da olması lazım.
12: Daha yer altına inmedik bir de.
6: Yığınların içinde bunu bulduysak kim bilir daha neler vardır.
11: Yaklaşık değer $1000. Şimdiye kadarki toplam $7500. Sezon hedefi $150000.
12: Buranın sayesinde vakumlu kazı makinesine kavuşabiliriz. Lise emekli edebiliriz. İstediğimiz her şeyi alabiliriz. Ya da bizi mahvedecek yerde olabilir. Asla bilemeyiz. Bence bu küçük bir kutlamayı hak ediyor Les. Sen de Altem.
6: İyi fikir.
12: Bu hafta başladığından iyi bitti. Ekibimize.
6: Ekibimize.
12: Buradan servet yapabiliriz.
13: Umarım.
14: Tamam. Elimizde tonla opal var değil
15: mi? Aynen öyle.
14: Dürüst olalım.
15: Partilere ayıralım.
14: En iyisi. Evet, en iyi damarlardan biri. Şu kabuklara bak. Bazıları hiç parçalanmamış. Şuna bakın, muhteşem. Muhteşem kabuklar.
15: Buradaki Johnny'nin torbaları da unutma.
14: Ufak tefek parçalar bile 40 bin evet. dolar edecek.
15: Evet.
14: Peki ekip olarak tüm bunlara ne istiyoruz söyleyin.
15: 100.000 bana yetmez. Şimdiden söyleyeyim. Benim işimi
14: tamam,
15: görmüyor.
14: Tamam haklısın.
15: Minimum 120 olmalı.
14: Ne diyorsun John? 120
11: bence
14: olur mu?
11: Bence de Paul haklı.
14: Tamam. 150-160 binden yapalım. Başlarız.
11: Anlaştık.
14: Tamam. Elimize sağlık.
15: Patronun
14: baylar,
15: kim olduğunu gösterelim.
14: Veriyor. Daha az evet. asla olmaz.
15: Kesinlikle. 120.
14: Yoksa evet. hepsini torbaya koyarız.
15: O zaman 130 isteriz.
14: Aynen. Tamamdır.
9: Black Lighters ekibi bir araya geliyor. Bu hafta bulduklarını ve toplu satış için biriktirdikleri renkli opalleri satmak için hazırlar.
16: Ben opal alıp tüm dünyaya dağıtıyorum. İşim bu. Ama yine de heyecanlanıyorum. Çocukları ve ne sunacaklarını görmek her zaman ayrı bir heyecan oluyor.
15: Sinan, Paul. Nasılsın?
16: Seni
15: Sinan
16: görmek
15: Bey,
16: çok
15: nasılsınız?
16: Güzel dostum.
15: Evet Merhaba. Dostum,
16: Hani,
15: seni de.
16: İyiyim dostum.
14: Ne haber adamım? Seni
16: görmek
14: harika.
16: Seni de öyle, seni de. Sezon nasıl geçti peki?
14: Bizim için iyiydi. Senin opal
16: kalite
14: almak istediğini
16: iyi.
14: Biliyorum.
15: Mavi yeşil.
14: İşte en üst kalite mavi opalimiz.
16: Tamam.
14: Bunlar yüzeyi en iyi olanlar. Bunların da
16: epey
14: yüzeyleri
16: malzeme var dostum.
14: Farklı farklı
16: Gerçekten.
14: Sınıflarda opaller var.
16: Evet
14: öyle.
16: Çok güzel.
14: Şu yığına bak. Muhteşem parçalar.
9: Black Lighters'ın elinde damar halinde opal ve opalleşmiş kabuklar bulunuyor. Mavi yeşil renkte olan bu taşlarda mor, sarı ve kırmızı parlamalar var. Henüz ham haldeler ve toplam ağırlıkları 2.1 kilogram.
16: Etkilendim. Gerçekten çok malzeme var. Hepsini tek tek incelemek isterim. Şimdi iş konuşalım ha.
14: Opali parti parti satabilirsin. Biz komple parti fiyatını konuşacağız seninle.
16: Tamam, o zaman bana fiyatını söyle.
14: Johnny'ninkiler, kabuklar, yarı işlenmişler ve şuradaki yığın toplam 160.
16: Benim kabul edeceğim rakam parti için yaklaşık 115 civarı olur Mark. Ve inan bunun üzerine çok çıkamam. Tamam mı?
14: 115'i kabul edemem. Hiç içime sinmiyor. 115'e veremeyiz Sinan.
16: O zaman çıkabileceğim rakam 128.
14: Asla olmaz. Neden 128? Rakamları kafandan atıyorsun.
15: Evet, bu berbat bir rakam.
14: Berbat bir rakam. 28 ne alaka?
16: 28 benim uğurlu rakamım.
14: 135
16: bakın,
14: olsun.
16: Bakın, evet, lafı dolandırmayacağım, tamam mı? Bir dakika. Son teklifim şu olur.
14: 140.
16: Size 130 vereceğim. Bence 130 iyi bir rakam, tamam mı?
15: Bence 135'te anlaşabiliriz. 135
14: hadi
15: diyelim.
14: Hadi ama 135.
16: Senin için de uygun mu Johnny?
17: Bence de 135 iyidir.
16: Anlaştık.
14: Anlaştık dostum.
16: Kutlarım.
14: Anlaştık. Sonraki büyük para sana
17: geliyor. Teşekkür ederiz.
16: Ben teşekkür ederim Johnny.
17: Her zamanki gibi efsanesin dostum.
11: Satış fiyatı 135 bin dolar.
14: Bence bu bir başarıydı. Aslında istediğimizden biraz daha fazlasını aldık ama o bunu bilmiyor.
16: Bugünkü sonuçtan memnunum. Bana yeterli bir marj bırakıyor. Bunun üzerinden kâr edebilirim sanırım.
11: Şimdiye kadarki toplam 258 bin dolar. Sezon hedefi 300 bin dolar.
15: Artı 15. Ha, evet.
14: 15 bin. Ekstra kişi başı 5 bin demek.

0: Büyük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
1: Bermuda şeytan üçgeni. Gerçek mi, efsane mi?
2: Gerçek.
1: Hiç şüphe yok mu?
2: Benim için yok.
1: Pekala, Bermuda üçgeni. Kaç tane gemi ve uçak kayboldu?
3: Çok fazla, binlerce.
1: Dünyada bir kara delik. Bu gerçekten tuhaf. Yeryüzünden siliniyorlar. Unutulmaz gizemler. Peki Cyclops ve 19 numaralı uçak olmasaydı?
2: Şeytan üçgeni olmayacaktı.
1: Bu bilmece en sonunda çözülebilecek mi?
4: Sonra pusulaya baktım ve kendi kendine döndüğünü gördüm.
1: Bu insanlara ne oldu?
5: Bilimsel açıdan açıklamak imkansız.
1: Tamam, bir şey bulduk. Bu da ne böyle? Hadi!
2: Bunu uzaya gönderiyoruz.
1: Evet, indi! Batmadan önce alalım. Bir hafta önce. Denizde mükemmel bir gün hayal edin. Su tertemiz, hafif rüzgar esiyor, gökyüzünde tek bir bulut bile yok. Ama birden bir şeyler değişmeye başlıyor. Pusulanız kendi kendine dönüyor, telsiziniz statikle doluyor ve ufukta karanlık beliriyor. Bermuda şeytan üçgenine girdiniz. Bazıları için burası dünyanın en tehlikeli yeri. Yolcuları arkalarında iz bile bırakmadan yutan muazzam bir okyanus bölümü. Konuya şüpheyle yaklaşanlar içinse Kuzey Atlantik'in fırtınalara ve dalgalı denizlere yatkın sıradan bir köşesi. Ama bir şeyi inkar edemeyiz. Şeytan üçgeni şimdiye dek sayısız trajik ve hala çözülememiş kaybolma hikayesine sahne oldu. Devasa gemiler ve uçaklar burada kayboldular. Ve ben bunun nedenini öğrenmek istiyorum. Denizciler ve pilotlar açıklanamaz seyir aksaklıklarından ve elektromanyetik parazitlerden bahsediyorlar. Şimdi bir grup uzman havada sıra dışı bir şey olup olmadığını belirlemek için şeytan üçgeninin atmosferini test ediyor. Ve deniz bilimcileri dalgaların altındaki gemi enkazlarını taramak ve kaydetmek için adli teknolojiden faydalanıyorlar. Ve hatta bu suları ölümcül yapan şeyin ne olduğunu anlamak için dalgaları inceliyorlar. Ve son olarak yeni bir ipucu şeytan üçgeninin en ünlü vakasının çözülmesine yardımcı olabilir. Birden ortadan kaybolan savaş uçaklarından oluşan koca bir filo. Acaba sonunda bulunabilecekler mi? Şimdi fırtınaya hazırlanın ve ben Bermuda şeytan üçgeniyle yüzleşmek için yelken açarken birlikte efsanenin ardındaki sırrı ortaya çıkaralım. Benim adım Josh Gates. Ay ay ay! Araştırmacı, macera perest, yardım edin! Ve kendini oldukça tuhaf durumlara düşüren bir adamım. Heyecanlıydı. Arkeoloji diplomam ve keşif duygumdan aldığım yetkiyle evet, tarihin en büyük efsanelerini araştırmak için dünyayı dolaşıyorum. Tamam, başlıyoruz. Bilinmeyene yolculuğa hoş geldiniz. Efsanevi Bermuda şeytan üçgenini araştırmaya Miami'de Key Biscayne'in güney ucundaki Key Florida fenerinde başlıyorum. Burada 25 yıldır Bermuda şeytan üçgenini araştıran yazar Rob McGregor'la buluşacağım.
2: Memnun oldum Josh.
1: Ben de öyle. Pekala, Bermuda şeytan üçgeninden bahsedelim. İlk önce basit olarak nasıl tanımlayabilirsin?
2: Bermuda şeytan üçgeni binlerce geminin ve uçağın arkasında hiçbir iz bırakmadan gizemli bir şekilde kaybolduğu Kuzey Atlantik'te bir bölgedir.
1: Peki sınırlarını nasıl tanımlıyoruz?
2: Miami'de başlıyor.
1: Tamam.
2: Şu anda uçlarından birinde duruyoruz. Buradan yaklaşık 1600 kilometre güneydoğudaki San Juan.
1: Peki.
2: Porto Rico'daysa ikinci ucu bulunuyor. Üçüncü uçsa 1600 kilometre kuzeydoğudaki Bermuda'da yer alıyor.
1: Sınırlar Kuzey Atlantik Okyanusu'nda yaklaşık 1,5 milyon kilometre karelik bir alana yayılan bir eşkenar üçgen oluşturur. Burası dünyanın en yoğun denizcilik koridorlarından biridir ve ölümcül ünü yüzyıllar öncesine dayanır. Peki üçgenin kökeni nereye dayanıyor?
2: Her şey ünlü 1492 yılıyla başlıyor.
1: Kolomb. Yeni dünyaya yaptığı ilk yolculukta Bermuda'nın güneydoğusuna doğru yelken açan Kristof Kolom, ufukta yanıp sönen tuhaf ışıklar gördüğünden bahsediyor. Gemi günlüğüne düzensiz pusula ölçümlerini kaydediyor. Kolom, bizim Bermuda Şeytan Üçgeni adını verdiğimiz gizemli fenomeni keşfeden kişiydi. Peki o zamanki ismi neydi?
2: Şeytan Üçgeni, Uğursuz Üçgen gibi isimlerle anılıyordu. Vincent Cadiz 1964 yılında yazdığı makalede ilk kez Bermuda Üçgeni terimini kullandı.
1: Ve öyle kaldı.
2: Evet, kaldı.
1: Kolomb'un yaptığı yolculuğun üzerinden geçen 500 yıl içinde üçgenin ünü giderek daha da büyüdü. Bugün gemileri ve uçakları tuzağa düşürerek arkalarında hiçbir iz bırakmayacak şekilde yutan kötücül bir yer olarak tanınıyor. Herkes Bermuda Şeytan Üçgeni'ni duymuştur.
2: Evet.
1: Ama sanırım çoğu insan anlam veremiyor. Bu bir efsane mi, gerçek mi? Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Başlangıçta şüpheyle yaklaşıyordum ama araştırmaya başladıktan sonra sadece hava koşulları veya pilotaj havasıyla bağlantısı olmadığını gördüm. Yani orada bir şey var.
1: Peki hiç deneyimin oldu mu?
2: Evet, oldu. Andros Adası'nın üzerinden batıya, Florida'ya doğru uçuyorduk. Ve birden navigasyon sistemi kapandı. Ekran simsiyah oldu.
1: Peki. Gök gürültüsü. Tamam, Bermuda Şeytan Üçgeni resmen peşimizde. İyi insan ya da bu durumda Şeytan Üçgeni lafın üstüne gelirmiş. Dakikalar içinde Rob'la birlikte fırtınanın ortasında kalıyoruz. Peki, yıldırım çarpmadan önce konuyu anlamak için nereden başlayayım?
6: Josh, bu şeyin ismi Miami Üçgeni veya Porto Rico Üçgeni değil. Bermuda Şeytan Üçgeni. Eğer anlamak istiyorsan şu fırtınayı aşıp Bermuda'ya gitmen gerek.
1: Tamam, gidelim o zaman. Bermuda Şeytan Üçgeni gerçek. Florida'da fırtına sık görülen bir durumdur ama zamanlamanın biraz ürkütücü olduğunu söylemem gerek. Hava düzeldikten sonra Miami'den küçük Bermuda Adası'na doğru gidiyorum. İnanması güç olabilir ama burası Büyük Britanya'nın bir parçası. Sadece 3,5 kilometre genişliğinde ve 30 kilometre uzunluğunda derli toplu küçük bir İngiliz adası. Ama arada büyük bir fark var. Güneş, turkuaz renkli sulardan pembe renkli evlere kadar tam bir pastel cenneti. Ama burası aynı zamanda üçgeniyle de ünlü. Bu üçgenin sözde güçlerini tam olarak anlamak için adanın diğer tarafında bir uzmanla buluşacağım. Ama önce oraya ulaşmam gerekiyor. Pekala. Bu çok saçma. Yani nasıl? Tamam. Peki içine sığabilecek mi? Peki tamam hallettim sadece... Dizim kaldı, girdim. Evet oldu. Oh, tanrım, tamam. Trafiği minimumda tutmak ve muhtemelen bizimle dalga geçmek için Bermuda'da ziyaretçilerin normal araba kiralamalarına izin verilmiyor. Onun yerine Twizy dedikleri bir şey kullanmak zorundasınız. Bu küçük araçları Bermuda'nın her yerinde görmek mümkün. Yaklaşık 95 kilometre menzili var. Radyosu yok. Klima yok ve muhtemelen şeker ve utançla çalışıyor. Neyse ki kısa bir yolculuk, yani en azından işkence çok uzun sürmüyor. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gerçek olup olmadığını araştırmak için öncelikle sözde güçleriyle ilgili farklı teorileri anlamam gerek. Bunu yapmak için Bermuda Sualtı Keşif Enstitüsü'nün küratörü Lana Lexina ile buluşacağım.
3: Merhaba Josh.
1: Memnun oldum.
3: Bermuda Şeytan Üçgeni'ni öğrenmeye hazır mısın?
1: Evet, öğret bana.
3: Tamam, gidelim.
1: Hadi bakalım. Lana beni önce müzenin içine götürüyor ve ardından karanlık bir tünelin içinden geçerek Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki binlerce kaybın kayıtlarının tutulduğu dijital arşive geçiyoruz. Bu gemiyi biliyorum, Spry.
3: Evet, bu gemi tek başına dünyayı dolaşan ünlü denizci Joshua Slocum'a aitti.
1: Bu hikayeyi biraz biliyorum çünkü ismimi ondan almışım.
3: Vay canına.
1: Dünyanın en zorlu denizlerine göğüs gerdikten sonra adaşım ve gemisi Bermuda Şeytan Üçgeni'nde ortadan kayboldular.
3: Umarım kaderim benzemez.
1: Umarım. Lana bana en ünlü kayıpları gösteriyor. 1918 yılında 306 yolcusuyla birlikte kaybolan USS Cyclops adlı gemi ve 1945 yılında görev uçuşu sırasında arkasında tek bir iz bile bırakmadan kaybolan 19 bombardıman uçağı. Üçgenle ilgili temel teoriler neler?
3: Sana göstereyim.
1: Tamam. Anlaşıldığına göre üçgendeki çoğu olay 4 ana kategoriye ayrılıyor.
3: Tamam Josh, üçgenle ilgili açıklamaya çalıştıkları en büyük teorilerden biri hava koşulu.
1: Hava mı? Şiddetli fırtınalar, devasa dalgalar, çalkantılı deniz. Bölgeden geçen en eski denizcilerden itibaren Şeytan Üçgeni tehlikeli hava koşullarının merkezi olarak görüldü. Peki üçgendeki hava koşulları dünyanın diğer yerlerine göre daha mı kötü?
3: Kesinlikle. Çok tuhaf bir havası var, sıra dışı. Ekstrem kasırgalardan bahsediyoruz.
1: Atlantik'in bu bölümü sürekli olarak fırtınalara ve yıkıcı kasırgalara maruz kalıyor. Ama birçok kişi bölgedeki fırtınaların benzersiz ve doğal olmayan bir şekilde şiddetli olduğunu düşünüyor. Yani genel olarak hava koşulları burada olanları açıklayabilir.
3: Evet.
1: Ama fırtınalar üçgende sık sık karşılaşılan bir sorun olan bozulan navigasyon aletlerini açıklamıyor. Bu da bizi iki numaralı teoriye getiriyor. Elektromanyetik parazitler.
3: Pusulaların bozulduğuna dair birçok rapor var ve bilim bunu açıklayamıyor.
1: Lana dünyanın manyetik alanının burada bir şekilde çarpıtılarak uçaklar ve gemilerde kaos yarattığına dair inanca değiniyor. Ve şimdi sıra üçüncü teoride. Sıkı durun.
3: Josh, üçgenin tüm gizemlerinin cevabı burada.
1: Burası mı? Cevap burada mı? Ha, Lana, neler oluyor?
3: Sence?
1: Uzaylılar.
3: Bizim içinde uzaylılar oldu.
1: Uzaylılar olduğunu biliyordum.
3: Bu Atlantis gibi teorileri kapsayan bambaşka bir kategori.
1: Eski sualtı yapılarından, farklı dünyalardan gelen varlıklara kadar inanması zor ama birçok insan, ki gerçekten sayıları çok fazla, üçgeni mistik Atlantis şehriyle ilişkilendiriyor. Bu kategorideki teorilere inanıyor musun?
3: Önyargılı yaklaşmıyorum.
1: Öyle mi?
3: Elbette.
1: Tamam, inanıyor.
3: Konuşmamız gereken son bir teori var.
1: Tamam.
3: Şüphecilerin teorisi. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde hiçbir şey olmadığını iddia ediyorlar.
1: Sayısız gemi enkazı ve ortadan kaybolma vakaları sadece doğal bir fenomen. Ve insan hatasının sonuçları olabilir mi? Bunu öğrenmek için buradayız. Sence Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemini çözebilecek miyiz?
3: Bunu çok isterdim ama açık konuşmam gerekirse hiç sanmıyorum.
1: Lana olaya pesimist yaklaşabilir ama ben mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Gerçeği ortaya çıkarmak için Bermuda açıklarındaki gemi enkazlarını araştırmaya gidiyorum. Ve usta dalgıç Chris Gauntlet ve araştırmacı J.P. Rahul ile buluşuyorum. Merhaba, nasılsın? Ben Josh.
4: J.P.
1: Memnun oldum.
2: Josh, J.P. teknik adamımız olacak. Ben enkaz
1: teknik
2: adamım.
1: Teknik ve enkaz.
4: Harika.
1: Anlaşıldı. Peki burada çok enkaz var mı?
2: Buraya boşuna Atlantik'in enkaz başkenti demiyoruz.
4: Bildiğimiz kadarıyla 300 tane var.
1: 300 tane mi?
4: Evet.
1: Vay canına. Chris ve JP buraya nasıl geldiklerine dair bir açıklama bulmak için enkazları inceliyorlar. Tekne kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açığa doğru ilerlerken kıyafetlerimizi değiştiriyoruz ve burada bu çalışmaların amacını öğreniyorum.
4: Bermuda 100 adı verilen bir projede çalışıyorum. Birlikte son birkaç yıldır farklı enkazları dijital ortama aktarıyoruz.
1: Bu nasıl oluyor?
4: Fotogrametre adı verilen bir teknik kullanıyoruz. Bu teknikte enkazın farklı bölümlerinden binlerce fotoğraf çekiliyor ve bunu bir bilgisayar algoritmasına kaydedip 3 boyutlu modelini çıkarıyoruz.
1: 3 boyutlu modelleme gemilerin başına ne geldiğini ve üçgenin gazabına nasıl uğradıklarını açıklamamıza yardımcı olabilir. Bugün fotoğraflarını çekeceğimiz gemi 1863 yılında iç savaş sırasında Konfederasyon birliklerine malzeme tedariki yapmak için Londra'dan yola çıkan Montana adındaki bir buharlı gemi. Ama gemi görevini tamamlayamadan üçgen onu aldı ve bugün hemen altımızda yatıyor. JP kamerayı hazırlarken Chris ile ben dalışa hazırlanıyoruz.
2: Josh, hazır mısın?
1: Ben hazırım, hadi gidelim.
4: Hazır mısınız? İyice araştıralım, tamam mı?
7: Tamam. Görüşürüz.
2: Tamam, gidelim. Beni takip et. Gemi orada Josh.
7: Şuna bak.
2: Bu Montana'nın provası. Josh, şu çarkların büyüklüğüne bak.
7: Kocaman. Dönme dolap gibi. Montana 70 metrelik devasa bir yandan çarklı gemiydi. JP bu dalışta 100 yılı aşkın bir süredir yakından incelenmemiş kazanları tespit edip fotoğraflarını çekmemizi istiyor.
2: Arkadaki kazanlara gidelim.
7: Tamam, arkandayım. Pekala, başlıyorum. 3 boyutlu modeli çıkaracak bilgisayar algoritmasına yeterince bilgi toplamak için kazanın her bölümünün onlarca fotoğrafını çekmem gerek. Tamam, son birkaç tane. Tamam, kazanların fotoğrafını çektim.
2: Tamam, sana bir şey göstereceğim.
7: Tamam, arkandayım. Bu dümen mi?
2: Evet, dümen ama başka bir geminin dümeni.
7: Burada bir enkaz daha var mı?
2: Geminin ismi Constellation.
7: Yani aynı yerde iki enkaz mı var? Modern navigasyon aletlerine ve denizcilik haritalarına rağmen Constellation adlı gemi 1943 yılında Montana'nın enkazına çarparak battı. Bu öyle bir talihsizlik ki tesadüf olarak nitelendirmek çok zor. Bu da ne böyle?
2: Çimento torbaları.
7: Göz alabildiğince uzanıyor. Constellation 40 ton çimento taşıyordu ve taşıdığı tek şey bu değildi.
2: Neredeyse 700 kasa İskoç viskisi vardı.
7: Vay vay vay canına. Bir saniye. Gün birden ilginçleşti Chris.
2: Ama donanma gelip viskileri topladı.
7: Tabii topladılar. Lanet olsun.
2: Tamam, oksijenimiz azalıyor. Yukarı çıkalım.
7: Anlaşıldı. Yaklaşık 1 milyon fotoğraf falan çektim. Hafıza kartını tamamen doldurdum.
4: Verilerin işlenmesi gerek.
7: Peki bunlar da yapılacak?
4: San Diego'daki UCSD'de.
7: San Diego'ya mı gideceksin?
4: Kesinlikle.
7: Tamam. Pasifik'e. Chris tekneyle resiflerin, taşların ve gemi enkazlarının arasından ustaca manevra yaparken hızla kıyıya doğru ilerliyoruz. Rıhtıma ulaştıktan kısa süre sonra Bermuda'nın San Diego Eyalet Kaliforniya Üniversitesi'ndeki teknolojik bir tesise gidiyorum. Burada görüntüleme ve sanal gerçeklik profesörü Dr. Falco Kuster, Montana'nın 3 boyutlu görüntüsünü oluşturmak için çalışıyor. Pekala, bu tam olarak nedir?
8: Ekranda gördüğümüz turuncu noktalar, fotoğrafları çekerken kameranın pozisyonlarını gösteriyor.
7: Vay canına, yani çektiğim tüm fotoğraflar 3 boyutlu alanda görünüyor.
8: Bu sayede fotoğrafı çekerken tam olarak nerede olduğunu biliyoruz ki modeli çıkarırken bu çok önemli. Şimdi sana bu noktaların içindeki detaylı modeli göstereceğim Josh. İşte karşında, hepsi burada.
7: Tanrım, şuna bak!
8: Gerçekten güzel.
7: Peki her açıdan bakabiliyor muyuz?
8: Evet, tamamen interaktif. Şu anda sanal olarak istediğimiz her yere bakabiliriz.
7: İnanılmaz.
8: Peki Josh, şimdi bir adım daha ileri gidelim. Bu 3 boyutlu modeli alalım ve holodeck'e taşıyalım. Ne dersin?
7: Affedersin, anlayamadım. Holodeck. Sizde holodeck mi var?
8: Tabii ki.
7: Bunu fark etmemiştim.
8: Tamam, sana göstereyim.
7: Holodeck mi? Vay canına.
8: Pekala Josh, şimdi Bermuda'ya geri döndük ve Montana'nın tam üstündeyiz.
7: Şuna bak.
8: Suyun 10 metre altındayız.
7: Bu da kazan.
8: Evet, kazan bu.
7: Sanki enkaza geri dönmüşüm gibi.
8: Bu gerçek bir 3 boyutlu model. Enkazın kendi hikayesini anlatan dijital ikizi diyebiliriz.
7: Olağanüstü. Kesinlikle olağanüstü. Bu model Dr. Kuster'ın Montana'nın başına gelenleri açıklamasına yardımcı olabilir. Fotogrametri ve taramalar bize ne gösteriyor?
8: Gemi resife çarpmış, hasar almış ve batmış.
7: Peki yarık ne kadar büyük?
8: Başta yaklaşık 3 metrelik bir yarık açılmış.
7: Vay canına.
8: Ve gemi bütün olarak batmış.
7: Gerisi bildik hikaye.
8: Gerçekten de öyle. Bu gemi resife çarptığı için batmış ama biraz uzaklaşıp resife kuş bakışıyla baktığımızda gerçekten çok büyük görünüyor. Şuna baksana, gerçekten kocaman. Öyle değil mi?
7: Evet, şuna bak. Hemen önümüzdeki devasa ekranın üzerinde Bermuda açıklarında yatan 300'den fazla gemi enkazının ardındaki gerçek gözler önüne seriliyor. Neredeyse hepsi devasa resif sistemine kurban gitmiş. Bermuda şeytan üçgenine gizemli doğaüstü bir varlık olarak bakmak kolay. Ama Bermuda'daki verileri gerçekten incelediğimizde bundan çok daha gerçek ve tehlikeli bir şey görüyorsun.
8: Büyüleyici bir ortam ama çok korkutucu.
7: Bu gerçekten çok etkileyici. Yardımların için çok teşekkür ederim.
8: Rica ederim.
7: Harikaydı. Harika. O halde Bermuda'daki katliam, resifler ve fırtınalar gibi zamanla denizcilerin korkulu rüyası olan doğal faktörlerle açıklanabilir. Ama Bermuda şeytan üçgeni yalnızca tek bir ada ve tek bir teoriden ibaret değil. Ve bazıları gizemin ardındaki gerçeğin bu dünyanın dışında olduğunu iddia ediyorlar. Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesinin muhtemel açıklamalarını araştırmak için çıktığım bu yolculukta bir sonraki durağım için Miami, Florida'ya geri dönüyorum. Ve buradan bir tekneye binerek doğrudan üçgenin içine doğru yola çıkıyorum. Bermuda Şeytan Üçgeni en ünlü denizcilik efsanelerinden biridir ama ondan bile daha sansasyonel olan başka bir su efsanesi daha var. Kayıp Atlantis şehri. Birçok kişinin bu iki olayın bağlantılı olduğunu düşünmesi çok normal. Ya üçgen Atlantis'i yuttu ya da Atlantis üçgenin gücünün kaynağı. Ama ben olaya şüpheyle yaklaşıyorum ve aynı zamanda ön yargılarımı bir kenara bırakarak olayı araştırmak için buradayım. O yüzden Atlantis'in gerçek olduğunu ve bunu kanıtlayabileceğini söyleyen bir uzmanla buluşacağım. Şapkamı folyoyla iyice sardıktan sonra 80 kilometre doğudaki Bimini Adası'na doğru yola çıkıyoruz. Bermuda'dan daha sade bir yer olan Bimini Adası onlarca yıldır Atlantis teorisyenlerinin başlangıç noktası. Ada kıyılarında deniz kabukları gibi her yere dağılmış ürkütücü gemi enkazları da bu teorileri destekliyor. Kaderimin bu gemiden daha iyi olacağını umarak uzun süredir konuyu araştıran Bill Donato ile buluşmak için marinaya gidiyorum. Merhaba. Merhaba, ben Josh Gates.
8: Merhaba, Bimini'ye hoş geldin.
7: Her ne kadar gidip soğuk bir kokteyl içmek istesem de iş için geldim.
8: Tamam.
7: Atlantis, gerçek mi, efsane mi?
8: Gerçek.
7: Hiç şüphe yok mu?
8: Benim için yok.
7: Tamam, o zaman Aquaman izlememiş olanlar için kısa bir hatırlatma yapalım. Atlantis'ten ilk olarak Platon adlı filozof bahsetmişti, değil mi?
8: Platon bize Yunanistan'a saldıran bir deniz medeniyetinden bahsediyor.
7: Platon bu ada ülkesini çoğu kişinin Atlantik'te bir yerde olarak yorumladığı bir yere yerleştiriyor ve hikayeye göre tanrılarla araları bozulduktan sonra felakete uğruyorlar. Yani tüm medeniyet battı, öyle mi?
8: Evet.
7: Çoğu kişinin uzun zamandır Bimini'yi şu anda durduğumuz bu gizemli yerle bağdaştırdığını biliyorum. Peki neden burası?
8: Muhtemelen burada bulunan şeyler yüzünden 12 bin yıllık yapılar keşfediyoruz. Haliyle bunlar çok ilginç oluyor.
7: Suyun altında insan yapımı şeyler
8: evet,
7: mi var?
8: Öyle.
7: Tamam, göster bana o zaman. Atlantis'e gidelim.
8: Tamam.
7: Will'le birlikte yakınlardaki araştırma ekibiyle buluşuyoruz.
8: Pekala Josh, bu Southwest'ten Mark ve Tim, teknoloji uzmanlarımız.
7: Çok memnun oldum.
5: Memnun oldum Josh.
7: Tamam, gidelim. Hazır mısınız? Ekiple birlikte rıhtımdan okyanusa açılıyoruz ve Will'e göre Atlantis'in bizi beklediği yere doğru gidiyoruz. Peki önce nereye gidiyoruz?
8: Bimini yolundan geçmek üzereyiz Josh.
7: Bimini yolu mu?
8: Evet.
7: Bimini yolu veya Bimini duvarı ilk olarak bölgedeki deniz yaşamını araştıran 3 dalgıç tarafından keşfedildi. Buldukları şey hiç vakit kaybetmeden kayıp şehir Atlantis olarak yorumlandı. Ve Bermuda şeytan üçgeninin kurbanı veya kaynağı olduğu iddia edildi. Kısa bir yolculuğun ardından Bimini yoluna ulaşıyoruz ve hemen kıyafetlerimizi değiştirip kristal berraklığındaki suya atlıyoruz. Tamam, başlıyoruz. Tanrım, su çok berrak. Dibe iniyoruz. Ve kendimizi birkaç güzel mercan dışında bir su altı çölünü andıran bir yerde yüzerken buluyoruz.
1: Burada bir şey yok. Ama çok geçmeden Will'in beni buraya göstermek için getirdiği şeyi görüyorum. Burada bir sürü taş var. Yola benziyor. Göz alabildiğince uzanan dikdörtgen şeklindeki taş bloklar çok iyi tasarlanmış gibi görünen bir yol oluşturuyor. Deniz yatağı devasa siyah taşlarla kaplı. Çok düzenli görünüyorlar. Neredeyse kaldırım taşına benziyorlar. Bazı taşların altındaki kumları temizliyoruz. Ama ne kadar derine indiklerini anlamak çok zor. Yol boyunca yüzdükten sonra oksijenimiz azaldığı için burada neler olduğunu konuşmak üzere yukarı çıkıyoruz. Pekala. Çok tuhaf bir yer. İnsanlar neden yapay diyorlar görebiliyorum. Hepsi çok düzgün görünüyor.
8: Böyle yerleştirilmişler.
1: Olağanüstü. Ama gerçekten de yapay mı? Will de birçokları gibi bu yolun Atlantis'in en büyük kanıtı olduğunu düşünüyor. Yeniden tekneye çıktıktan sonra kurulanıp kıyafetlerimizi giyiyoruz ve bu taşların gerçekten yapay mı yoksa doğal mı olduklarını görmek için yepyeni bir teknolojiden faydalanıyoruz. Bu ne işe yarıyor?
4: Bu cihaz ses dalgaları üreterek deniz tabanına gönderiyor ve topladığı bilgileri geri yansıtıyor.
5: Ses dalgaları 10 metre aşağıdaki deniz tabanına kadar ulaşıyor.
1: Yani bununla 10 metre aşağısını mı göreceğiz?
5: Doğru.
1: Vay canına. Eğer Bimini yolu insan yapımıysa cihaz bize temelini ve belki de diğer yapıları göstererek taşın altında neler olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Cihazı dikkatli bir şekilde aşağı gönderiyoruz ve aşağıdaki taşlara doğru yola çıkıyoruz. Veriler gelmeye başlarken heyecanla bekliyoruz. Bu bir yapı mı? Nedir bu?
5: Normal deniz tabanı.
1: Tamam.
5: Anomali değil yani.
1: Bilime 1 puan. Cihaz, Bimini yolunun ana kayanın derinliklerine kadar uzanan doğal bir taş formasyonu olduğunu ortaya çıkarıyor. Bir yola benzemesinin nedeni, okyanus akıntılarının yumuşak kalker taşını zamanla aşındırması olabilir. Will kanıtları aramaya devam edecek ama şimdilik Atlantis, kadim efsaneler diyarına sağ salim geri dönüyor. Ancak üçgenle ilgili görmezden gelinemeyecek başka hikayeler var. Elektromanyetik parazitlere dair raporlar. Şimdi Bermuda Şeytan Üçgeni ile ilgili en olağanüstü hikayelerden birini dinlemek için Florida'ya geri dönüyorum. Miami Müzesi'nde pilot Bruce Gernon'la buluşuyorum. Bruce?
4: Josh, nasılsın?
1: Memnun oldum.
4: Ben de.
1: Bermuda Şeytan Üçgenini deneyimleyip geri dönebilen çok nadir pilotlardan birisin.
4: Doğru.
1: Bana hikayeni anlat. Ne zaman ve nerede oldun?
4: Bahamalardaki Andrews Adası'nda tamam. 4 Aralık 1970 yılında oldu. Planımız Palm Beach Uluslararası Havaalanı'na uçmaktı.
1: Bahamalardan geri dönüyordunuz.
4: Ben kaptan pilottum. Tamam. Babam yardımcı pilottu. Arkadaki koltukta da yolcumuz oturuyordu.
1: Bruce'un rotası onu üçgenin iç kenarındaki 300 kilometre kuzeybatıdaki küçük adaya getirdi. Ne kullanıyordun?
4: Yepyeni bir Bonanza 836'ydı. Buna çok benziyordu.
1: Bruce, Palm Beach'ten kalkış yaptığı günlerde ise 1000 saat uçmuş bir pilottu ve bu yolculuğu onlarca kez yapmıştı.
4: İlk tuhaflığı Büyük Bahama kıyısına yaklaşırken gördük. Mercek şeklinde bir bulut. Yani neredeyse bir lense benziyordu. Doğrudan uçuş yolumun üzerindeydi ve dakikada 1000 fit yükselirken bulutun da benimle aynı hızda yükseldiğini fark ettim.
1: Peki daha önce hiç böyle bir bulut görmüş müydün?
4: Hayır, en şaşırtıcı şey ise çok büyük olmasıydı. Her iki tarafta da görebiliyordum.
1: Korktun mu?
4: Evet, yani hemen önümde bir fırtınayla yüz yüze gelmiştim.
1: Yani resmen önünde bir duvar varmış gibi.
4: Evet, duvar.
1: Peki üzerinden geçemiyorsan, altından geçemiyorsan ne yapabilirsin?
4: İçinden geçersin. Sonra yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda yatay bir tünele girdim.
1: Tanrım.
4: Amacım tünele girmekti ama giderek küçülüyordum. Sonra gücü tamamen arttırdım. Çünkü kapandığını görebiliyordum. Ve tünelin ağzından içeri girdiğimizde tünel duvarında çok tuhaf çizgiler oluştuğunu gördük. Girişten çıkışa kadar uzanan spiraller gibiydiler.
1: Yani bilinmeyene girdiniz. Uçaktaki herkes bunu gördü mü?
4: Evet. Tünelden çıktığımızda arkama baktım ve tünelin çöktüğünü gördüm. Pusulaya baktım ve kendi kendine dönüyordum.
1: Tamam. Tünelin diğer ucundan çıktığınızda neredeydiniz?
4: Miami'nin 145 kilometre doğusunda olmam gerekiyor.
1: Tamam.
4: Miami uçuş merkeziyle iletişime geçtim ve radar görevlisi Miami sahilinin hemen üstünde bir uçak olduğunu söyledi. Aşağı baktım ve Miami sahilini gördüm.
1: Yani normalde olman gereken yerden 130 kilometre ilerideydin.
4: Doğru. İniş yaptıktan sonra saatimi kontrol ettim ve sadece 47 dakika uçtuğumu gördüm. Bu hiç mantıklı değildi çünkü bu uçuşu daha önce onlarca kez yapmıştım ve her seferinde en az 1 saat 20 dakika sürmüştü.
1: Vay canına. Bruce neler olduğunu kavrayabilmek için kendi uçuş rotasının planını çıkardı. Yaptığı hesaplamalara göre tünel onu 3 dakika 20 saniye içinde 145 kilometre taşımıştı. O halde çok hızlı gitmiş olmalısın.
4: Saatte 3200 kilometre kadar.
1: Yani Bonanza uzmanı olduğumu söyleyemem ama bu hıza ulaşabileceğini sanmıyorum. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama Bruce'da hikayeden fazlası var. Makbuzlar duruyor. Normalde bu uçuştan sonra depoyu doldurmak için ne kadar koyman gerek?
4: 39-40 galon kadar.
1: Peki bu durumda ne kadar koydun?
4: Sadece 29.
1: 29. İnsan fizik kurallarını tehdit eden bir yakıt makbuzuyla her zaman karşılaşmıyor. Tamam peki, yani Bermuda şeytan üçgenine girdin ama diğer taraftan benzinden tasarruf ettin.
4: Evet.
1: Evet, bu da olumlu bir şey. Peki sence üçgende deneyimlediğin şey neydi?
4: Bugünlerde fırtına hücrelerinin içinde oluşan bir solucan deliği olduğu söyleniyor. Ve solucan deliklerinde neler olduğunu az çok biliriz. Elektromanyetizma, şimşek, yağmur, dolu, rüzgar, çapraz rüzgarlar. Benim elektroniksis adını verdiğim bir şey oluşturuyor.
1: Yani bir çeşit doğal fenomenin veya uzay zaman çatlağının içinden geçti, değil mi?
4: Evet, elektroniksisin bu gizemi oluşturduğunu düşünüyorum.
1: Bruce'un dediğine göre bu sis birçok insanın üçgeni sardığını düşündüğü elektromanyetik bir anomali ile bağlantılı. Bu anomali navigasyon sorunlarının, tuhaf hava olaylarının ve ortadan kaybolmaların kaynağı. Ve sence bugün bu olay hala oluyor mu?
4: Sadece birkaç ay önce Palm Beach'ten havalanan bir pilot kıyının 30 kilometre açığında cihazların birden tuhaflaştığını söyledi ve ortadan kayboldu.
1: Bulunamadı mı?
4: Bulunamadı.
1: Vay canına. Yani bu olay hala devam ediyor.
4: Ediyor. Evet.
1: Pekala, hikayeni benimle paylaştığın için teşekkür ederim Bruce.
4: Seninle tanışmak
1: benim
4: güzeldi.
1: Benim için de ama asla seninle uçmak.
4: Peki.
1: Çok teşekkür ederim. Bruce aynı deneyimi bir daha hiç yaşamadı. Ama şimdi araştırmacılar bahsettiği elektronik sisin ampirik bir gerçeğe dayanıp dayanmadığını görmek için üçgenin üzerindeki atmosferi incelemeye teşebbüs ediyorlar. Miami'nin dışındaki marina alanında uçak mühendisi Brian Shen ve Dr. Tyler Reed ile buluşuyorum. Brian? Nasılsın? Memnun oldum. Nasılsın? Ben Josh.
9: Tyler.
1: Peki ne yapacağız? Burada neler olduğunu nasıl test edeceğiz?
5: Biz yüksek irtifalı bir balon deneyi tasarladık. Ekipmanlarımız teknede. Buradan atmosferin kıyısına kadar olan radyasyon seviyelerini ve manyetik alan gücünü test edeceğiz. Yapmak istediğimiz bu.
1: Harika. Yani denizden balon mu fırlatacağız?
5: Plan bu. Birkaç kilometre ileride.
1: Gidelim mi?
5: Gidelim.
1: Tekne kaptanımız Andrew Honey, 350 beygir gücündeki 4 motoru çalıştırıyor. Tamam, başlıyoruz.
7: ve bizi 30 kilometre ileriye açık okyanusa götürüyor. Burada sistemi hazırlıyoruz.
5: İşte geldik.
7: Burası mı?
5: Evet, şimdi bunu uzaya göndereceğiz.
7: Ne kadar yukarı çıkacak Tyler?
2: Yaklaşık 100 bin fit.
7: 1000 fit mi? Tamam, bana sorarsan üstüne can yeleği yapıştırılmış strafordan bir soğutucuya benziyor.
5: Dış görünüşüne göre yargılama.
7: Açabilir miyim?
5: Lütfen.
7: Tamam, bakalım ne varmış. Ne olur içi soğuk birayla dolu olsun. Şuna bak, operasyonun kalbi. Evet, iki dijital kamera görüyorum. Yani video mu çekeceğim?
5: Evet.
7: Harika. Peki ölçümleri yapacak cihazlar neler?
5: Şurada bir manyetometremiz var. Yukarı çıkarken manyetik alanı ölçecek.
7: Dünyanın manyetik alanı gezegenimizin çekirdeğindeki erimiş demirin hareketiyle bağlantılıdır. Bunun kutuplarda ürettiği yük, pusulaların kuzeyi göstermesinin nedenidir. Ya da en azından öyle olması gerekir. Kutuda aynı zamanda elektromanyetik radyasyonu ölçmek için bir Geiger sayacı ve aşağı indiğinde bulabilmemiz için bir GPS izleme cihazı var. Tamam, peki sistem nasıl işliyor?
5: Balonu doldurup bırakacağız. Yaklaşık 100 bin fite kadar çıkacak. Sonra patlayacak, paraşüt açılacak ve yavaşça suya düşecek. Yapması gereken bu.
7: Tamam, o zaman başlayalım.
5: Evet.
7: Hazır mısınız? Helyum tankını balona bağlayıp doldurmaya başlıyoruz. Balon şişerken kontrol etmesi zorlaşıyor. Rüzgar her estiğinde kendimi Şükran Günü'nde 6. caddedeymiş gibi hissediyorum. Biraz sonra aptaki adam gibi olacağım. Balonla birlikte uçacağım. Ne olursa olsun tutayım mı yani?
2: Eskiden 3 kişiydik.
7: Sonunda balon tamamen şişiyor. Ve geriye sadece bırakmak kalıyor.
5: Tamam, uçmaya hazır.
7: Çıkarayım mı?
5: Çıkar.
7: Paraşütü mü açıyoruz?
5: Evet.
7: Tamam. Tamam, gidiyor.
5: Evet.
7: Hazır mısın?
5: Evet, ondan geriye sayalım.
7: Tamam.
9: 10, 9, 8, 7, 6,
7: 5, 4, 3, 2, 1. Hadi bakalım. Uçuyor. Balon birkaç dakika içinde gözden kayboluyor. Hey, harikaydınız.
5: Evet, tebrik ederiz.
7: Harika. Şimdi kutunun içindeki GPS cihazını kullanarak deneyi takip etmemiz gerek.
5: Bakalım ne göreceğiz.
7: Tamam. Nerede?
2: Şu anda 10 bin fitte.
7: Şimdiden 10 bin fitte,
5: evet,
7: öyle
5: öyle
7: mi? Vay canına.
5: Stratosfere ve jet akımına ulaştığında batıya ilerleyecek.
7: Yol üzerinde Bermuda Şeytan Üçgenindeki radyasyon seviyesini ve manyetik alanın gücünü ölçecek. Manyetik alanın gücündeki varyasyonlar pusulaları ve elektronik aletleri bozuyor olabilir. Pilot Bruce Gernon buna elektronik sis diyor ve solucan deliğinde yaptığı gizemli yolculuğun kaynağı olduğundan şüpheleniyor. Tamam, sanırım en büyük soru şu, nereye gidecek?
5: Şu anda Keys'in üzerinden batıya doğru ilerliyor. İşte böyle.
7: Biz burada mıyız? Yani körfeze doğru ilerlemiş bile.
5: Evet.
7: İrtifa kaç?
5: 95'teyiz. Yani her an patlayabilir.
7: Hey Andrew, bizi körfeze
2: tamam.
7: Götür.
2: Hadi sıkı tutun.
7: Balonu yukarı göndermek işin kolay kısmıydı. Dünyaya ne zaman ve nereye döneceğini bilmekse bambaşka bir hikaye.
5: 97.
7: 97 bin feet. Balon bıraktığımız noktadan neredeyse 40 kilometre ileride. Dünyanın 100 bin fitteki atmosferine ulaştığında havasızlık balonun patlayana kadar şişmesine neden olacak. Ardından paraşüt açılacak ve kutu dünyaya geri dönecek. Brian ve Tyler daha önce bunu denizde denememişler ve eğer kutuyu suya düşer düşmez çıkarmazsak içine su girebilir ve topladığımız verileri kaybedebiliriz.
5: 99.893 fitteyiz.
7: Vay canına. Tamam.
5: Evet.
7: Hadi, hadi.
5: Evet, 100.
7: Saatte 110 kilometre evet. Hızla mı uçuyor şimdi?
5: Her an patlayabilir.
7: Ha,
1: Hala 99 bin fit diyor. Değil mi?
5: Evet. Sanırım patlamış olabilir. Çünkü her iki dakikada bir güncelleme yapması gerekiyordu. Patlayınca genelde böyle olur. Çok hızlı gittiği için bağlanamaz.
1: Anladım. Tamam. Yani geri dönüyor olabilir.
5: Evet.
1: Yeni koordinatlar gelmediği için son verilerin gösterdiği yerde duruyoruz. Ve balonun bu noktadan uzaklaşmaması için dua ediyoruz.
8: Köprüden çok hızlı geçeceğiz. Geçip diğer taraftan çıkacağız.
1: Köprünün altından geçip körfeze ulaşacağız. Bu adam Floridalı. Evet, geçiyoruz.
5: Evet.
1: Geçiyoruz. Tamam, körfezdeyiz. Hızla batıya doğru ilerlerken paraşüt yavaşladıktan sonra göndereceği GPS verisini heyecanla bekliyoruz.
5: Hey Josh! Josh! 50'deyiz. 50 bindeyiz.
1: 50 bin mi? Tamam, iniyor. Enlem 24 8 3 8 7 1 5.
8: Tamam.
1: Boylam 80 9 8 8 1 4 1. Göndereceği GPS verisini heyecanla bekliyoruz.
5: Hey Josh! Josh! 50'deyiz. 50 bindeyiz.
1: 50 bin mi? Tamam, iniyor. Enlem 24 8 3 8 7 1 5.
8: Tamam.